0: elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler, hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir havana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski mergesi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçı köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur. Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem, yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır. Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
9: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsınız, yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM.
11: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam hani derler ya ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmek lazım. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmek lazım. Efendim ölüm gelmeden önce de insan bu ömrün kendisine verilen bu zamanın kıymetini bilmesi lazım. Bir de yine büyüklerimiz buyuruyorlar ki bir insan ölmeden önce ölmesi lazım. Şimdi bu ne demektir? Yani bu ben anladığımı söyleyeyim önce. Yani kendisini hesaba çekmesi lazım ölmeden önce. Doğru anlıyor muyum? Yani bu demek midir? Ve bunu yapmak mı lazım? Yani bir Müslümana vazife midir bu?
1: Mustafa Bey kitaplarda mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerif var.
0: Evet.
1: Şimdi din büyükleri bunları almışlar. Mesela zaman zaman biz bu konuya ucundan, kıyısından, tamamından zaman zaman çünkü bütün konularla alakalı olduğu için girdiğimiz hep oluyor.
0: Oluyor.
1: Hatta mesela biraz önce anlattığımız konular da birbirlerine bağlıdır.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz ettiğini nasihat buyuruyor. Din nasihattır. Tekrar ede bir gün jeton düşer insanda. Ne zaman anlayacak, ne zaman hidayete kavuşacak onu biz bilemeyiz. Ama bizim vazifemiz anlatmak, nakletmek. Ha bir gün gelir bir kişi, da ya doğru söylüyorsun. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hatta mesela şeyden girelim. Yeni bir yıla girince çok seviniyoruz. Yeni bir sene geçti. Halbuki ya arkadaş sen yeni bir yıla girdin diyorsun da sana ezelde bu kadarcık bir ömür verildi değil mi? Her yeni yıl seni nereye yaklaştırıyor buraya?
0: Sona yaklaştır.
1: Ya kabre yaklaşıyorsun ya.
0: Bu dünya için.
1: Kabre yaklaşıyorsun. Zaman zaman mesela buradan tam İbn-i Asayet Tebedi kitabından nakiller huzura doğru da veriliyor ya. O kitabı hazırlayan Hüseyin Elim Efendi rahmetullahi aleyh. Emel Ören Bey'in, Emel abilem Allah-u Teala rahmet eylesin. Kayınpederi aynı zamanda hocalarıydı. Kulelerden hocalarıydı. Kuleli askerisinin hocalarıydı. Mesela akşam aynı evde kalıyorlardı. Fatih sen de biliyorsun. Akşam eve gittiği zaman işte o günkü yapılanlara arz ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh dinliyor. Sonra ya kardeşim ömürden bir gün daha gitti. Kabre bir gün daha yaklaştık. Ya. Ömürden bir gün daha gitti. Ve kabre bir gün daha yaklaştık.
0: Bütün bunlar oldu ama asıl olan
1: kabre yaklaşıyorsun. Kabre yaklaş. Her gün yaklaşıyorsun. Bunun için din büyükleri Allah-u Teala onları bizim intibaha gelmemiz, uyanmamız, gafletten uyanmamız için öyle yaratmış. Yırtınırcasına hayattakini anlatmışlar. Ondan sonra kitapları yazmışlar. Diyor ki ölüm yaklaşıyor. Gidilecek iki tane yer var. Ya cennet ya cehennem. Bu gafletle gidersen cehenneme gidersin. Onun azabının çok şiddetli olduğunu onu yaratan bildiriyor. Cennetin de akla hayale gelmeyecek nimetlerle dolu olduğunu yine onu yaratan bildiriyor. Ama cennete de cehenneme de bu dünyadan geçiliyor. Burası köprü. Bunun için mesela din büyükleri bunu çok iyi anladıkları için mesela şu anda hatırımıza gelen Hazreti Ömer radıyallahu teala. Her gün evler zaten tek katlı. İklimde müsait olduğu için cam da yok. Perde çekiyorlar sadece. Perde olduğu için içeride yüksek sesle birazcık başkasının duyacağı sesle konuşulduğu zaman sokaktan geçen duyuyor o sesi. Hazreti Ömer radıyallahu teala her gün şey yapınca gidince otururmuş. Bugün gözünü açtın, sabah namazını kıldın. Ondan sonra emiral müminin diyorlar sana. Gittin. Neler yaptın? Yaptıklarını tek tek bunu yaptın. Bunu niye göre yaptın? Kendini hesaba çekiyor. İşte Peygamber Efendimiz'den gördüm. Böyle geç bunu. Bunu işte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Ona uyarak geç bunu. Bunu niye yaptın? Elinde kamçı varmış. Bunu yanlış yapmış. Küt kendisine bir tane vuruyor. Ve her gün İstisnasız her akşam kendisini bu şekilde hesaba çekermiş. Ve Peygamber Efendimiz de akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Kendini hesaba çekiyor. Yani hatta İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki, ya Müslüman iyi bir tüccardır. Zarar mı ediyor yoksa kar mı? Zarar mı kar mı? Hani alınmasın, Karadenizler de Temel'e ve Dursun'a yüklemişler. Temel'le Dursun kağıt para basıyorlarmış. O zaman epey bir şey yaptıktan sonra Dursun demiş ki, ya demiş, biz de bir zarar ediyoruz demiş. Niye demiş, yani güzel basıyor. İyi arkadaş da demiş, her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor. Her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor.
0: Maliyeti yüksek yani.
1: Maliyeti yüksek. Zarar ediyor yani, mevcut sermayede yiyor. E şimdi ahirete, biz yolcuyuz, ahirete gidiyoruz. Zarar demeyiz. Kârda mıyız? Zararda mıyız? Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri bu Kıyamet Ahiret diye Dürretül Fahire kitabı tercüme edilmiş. Burada da zaman zaman aynı şekilde
0: huzura doğrudan sonra veriliyor.
1: Veriliyor. Orada nefis muhasebesi başlığı altında 6 tane madde bildirmiş. Orada bir yerde buyuruyor ki, ey nefsim, sonra tövbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsun. Ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Şimdi Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben önünde böyle kumun üzerine bir çizgi çiziyor, böyle düz. Sonra bir çizgi daha çiziyor ortaya. Bir çizgi daha çiziyor. Ondan sonra yani böyle bir misal veriyorlar Eshab-ı Kiram. Buyuruyorlar ki, şu çizgideki insan, ikinci çizgi ölüm. Üçüncü çizgi de çizdiği bu insanın tuğli emeli, yapacaklarım, edeceklerim.
0: Ölümden sonra ya da hesap yapmış yani.
1: Ölümden sonra hesaplar yapmış. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu alacağım, bunu yapacağım falan. Din büyükleri buyuruyor. Ne güzel bir misal vermiş. Sen buradasın. Önünde ölüm var. Tamam mı? Ölümden ölümü düşünmüyorsun. Bunu atlatıyorsun. Ya atlamıyor.
0: 240 aylık takside girmiş.
1: Hatta din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki, düşünür işte, şöyle planlarım var, böyle projelerim var, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan derken bu çizgiye gelir, ölüm der ki, arkadaş onları sen yapacaksın ama sıra bende, kusura bakma. Sıra bende. Bunu din büyükleri çok iyi anladığı için, ya etmeyin, eylemeyin. Hani İmam Gazali Hazretleri de buyuruyorlar, sonra tövbe edin. Ne zaman? O sonra gelmez ki. Kadınların bir diyet şekli var. Yarın başlarım. Ya olmadı. Ya yarın başlarım. O yarın bitmiyor.
0: Bugün Ayşe Hanım'ın günü varmış. Yarın başlarız.
1: Yarın başlarız. Habire devam ediyorlar. Onun için Peygamber Efendimiz, ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendiniz tartınız. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri Mustafa Bey buyuruyorlar ki, bu muhasebe diyorlar buna, kendini hesaba çekenlerden, biz o yaptıklarını hesaba çekenlerden ileri gittik. Ha, insan okurken bakıyor nasıl ileri gidilir bunun. Buyuruyor ki bu zat, biz diyor kalbimizden geçenlerin de hesabını gördük. Senin kalbine bu kötü düşünce nasıl gidiyor?
0: O başka bir iş hocam.
1: Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Nasıl yapılabilir? E şimdi mesela bizi izleyen ve dinleyen, siz de çok aynı şekilde derinlere gittiniz, bunu kim yapacak falan filan. Ya iyi arkadaşlar, bunlar insandı. Değil mi?
0: Yapılmış.
1: Hazretleri insandı.
0: Yapan olmuş.
1: Evet, Muhyiddin Arabi Hazretleri insandı. Bunlar aynı şekilde bildiriyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ecel gelmeden, ameller sona ermeden, Allah-u Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. Özür dilerim, ben işte o gün, melekler diyecek ki, o özür dileme dünyadaydı, burada geçerli değil. Efendim çok pişman, bak ağlıyorum falan. O dünyadaydı.
0: Orada ağlayacaktım.
1: Orada ağlasaydın burada faydasını gördün. Burada bitti. Burası hesap yeri. Ne yaptın ne aynı şekilde. Yani zararlı şey faydalı şey. Zararlıların cezasını, faydalıların da aynı şekilde mükafatını göreceksin. Burası böyle bir yer diyorlar. Ve din büyükleri de bunu anlatıyorlar. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz. Ne demektir o? Öldükten sonra başınıza gelecekleri bilip ona göre yaşayınız. Anlattıkları bu. Özeti bu. Dolayısıyla bugün ben ne yaptım? Bugün ben ne yaptım? Hakikaten işte birisinin kalbini kırdım. Veyahut da birisinin aynı şekilde yalan söyledim, elinden malını aldım. Ya bunların hepsi günah. Hesabı var bunların. Ya adam unutur gider, nereden bilecek? O bilmez ama sahip biliyor. Kayda geçti o. kayda geçti. Ben nereden bulacağım? Hiç olmazsa böyle durumlarda mesela kul hakkında ben tövbe ettim demek de affolmuyor. Muhakkak helallaşmak lazım. Böyle durumlarda hiç olmazsa yaptığın ibadetlerin, okuduğun Kur'an-ı Kerim, verdiğin sadakanın, hayratın falan sevabını peygamberin, bütün peygamberler ve din büyüklerine hediye ederken kendi geçmişlerine ya Rabbi üzerinde hakkı olanlara da hediye ettim diye demeli ki yarın mahşer günü paçayı kurtarabilelim. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi'nde kıyamet günü terazi kuracağım. O gün kimseye zulüm edilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyuruyor. Din büyükleri de bunları anlatarak bu olacak. Onun için bu terazi kurulmadan önce sen kendi hesabını kendi dünyada görürsen tertemiz bir şekilde ahirete gidersin diyorlar buyuruyorlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hiçbir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Âlemlerin efendisi ve insanların rehberi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem her kim davet etse kabul buyururlardı. Bir gün ben de davet etmiştim. Falan gün gelirim buyurdu. Zamanı gelince Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh evine teşrif ettiler. Hazreti Cabir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine teşrifiyle o kadar sevindi ki karşılamak için sevinçle koşarken su tulumunu devirdi ve su döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İçeri girip oturdu. Hazreti Cabir'in bir kuzusu vardı. Onu hemen kesip kebap yapmak için hazırladı. İki oğlu vardı. Büyük oğlu küçük oğluna, "Babam kuzuyu nasıl kesti, gel sana göstereyim," dedi. Kardeşini bağlayıp bıçağı boğazına sürdü. Fakat göstereyim derken farkına varmadan kardeşini boğazlayıp ölümüne sebep oldu. Hazreti Cabir'in hanımı çocuklarının bu halini görünce büyük oğlunu yakalamak için peşinden koştu. Çocuk korkusundan kaçayım derken kendisini evin damından aşağı bıraktı ve düşüp öldü. Kadın çocuklarının ölmesinden dolayı feryat edip ağlarsam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesine sebep olurum diye düşünerek sabretti. Hiç ses çıkarmadı. Çocuklarının ölüsü üzerine bir kilim örttü. Kimse onların öldüğünün farkına varmadı. Kendisi de belli etmemeye çalıştı. Fakat içi yanıyordu. Hazırlanan kebabı pişirdi. Kocası Hazreti Cabir'e olan hadiseyi hiç söylemedi. Kuzu kebabı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirilip ikram edildi. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve "Ya Muhammed, Allahü Teala Cabir'e oğullarını da sofraya getirmesini söylemenizi emir buyurdu." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'e "Oğullarını da sofraya getir." buyurdu. Dışarı çıkıp hanımına "Oğlanlar nerededir? Resulullah onların sofraya gelmelerini istiyor." dedi. Hanımı, "Resulullah'a onların burada olmadıklarını söyle," dedi. Hazreti Cabir durumu arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala'nın emridir. Onları muhakkak getirmen lazımdır." buyurdu. Hazreti Cabir tekrar hanımının yanına varıp, "Çocuklar neredeyseler mutlaka bulmamız lazım. Allahü Teala'nın emri böyle gelmiştir," dedi. Zavallı çaresiz hanımı ağlayarak, "Ey Cabir, oğulcuklarımızın ne olduğunu sana söylemeye takatim yok," dedi. Sonra ölü yatan çocuklarının üstündeki kilimi kaldırıp onlara gösterdi. Hazreti Cabir, iki oğlunun da ölmüş olduğunu görünce ağlamaya başladı. Hanımıyla birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girip ağlaşmaya başladılar. Evde feryat sesleri yükseldi. O sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselamı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gönderip çocukların başında dua etmesini ve çocukları dirilteceğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp dua etti. Cabir bin Abdullah'ın her iki oğlu da Allahü Teala'nın izniyle dirildi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar üçe ayrıldı. İnanmayıp Resulullah'a karşı gelenler kâfir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenlere münafık denildi. İnananlara eshab denildi. Eshab-ı kiramın inanışları hep aynı idi. Kur'an

0: yasak edilmemiş işler ise böyle değildir. Böyle işleri yapıp yapmamakta açıkça bildirilenlere benzetilmelerini Allahü Teala derin alimlere emretmektedir. Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetmek işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin alim, birer müçtehit idiler. İslamiyet bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe-i tabiinin arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin ve eshab-ı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları eshab-ı kiramın radıyallahu teâlâ anhum ecmain ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehl-i sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Allahü Teala tarafından Müslümanlara rahmet olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar.
1: Hıkt, başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemektir. Kendine nasihat verenlere böyle kin beslemek haramdır. Zulmedene karşı hıkt haram değildir. Hıkttan hasıl olan kötülükler 11'dir. Haset, şematet, hicr, istisgar, aşağı görmek, yalan, gıybet, sırrı ifşa, alay etmek, eziyet vermek, hakkı ödememek ve mağfirete mani olmak. Hıkt eden kimse, iftira, yalan ve yalancı şahitlik ve gıybet ve sır ifşa etmek ve alay etmek ve haksız olarak incitmek ve hakkını yemek ve ziyareti kesmek günahlarına yakalanır. Üç şey bulunmayan kimsenin bütün günahlarının af ve mağfiret olunması umudur. Şirke, küfre yakalanmadan ölmek, sihir yapmamak ve din kardeşine hıkt etmemek, hadis-i şerifi, sihir yapmanın İslamiyet'te yeri olmadığını göstermektedir. Sihir, büyü, efsun yapmak olup haramdır. Sihir yapana, Farisi'de cadu denir. Sihir vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa, kâfir olur. Sihrin tesirine inanmayan da kâfir olur. Sihrin diğer ilaçlar gibi Allahü Teala dilerse tesir edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini Allahü Teala'nın yaratacağına inanmak küfr olmaz ise de büyük günahtır. Hıktın sebeplerinden biri gadaptır. Gadap eden kızan kimse intikam alamayınca gadabı hıkt halini alır. Gadap kanın hareketinin artmasından, tansiyonun artmasından meydana gelir. Allah için gadaba gelmek iyidir. Dine olan gayretindendir.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'de Gülhane Parkı'nın duvarlarına çok yakın Hüdavendigâr ve Alemdar caddelerinin tam birleştiği noktada bulunan Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin yanından kendisini anlatmaya çalışacağız. Ünsi Hasan Efendi Osmanlı tarihinde gerçekten insanlara faydalı olmaya çalışmış. Hayatını, her şeyini bu yola koymuş nadir kimselerden birisidir. Efendim, yok muydu bunun gibisi? Elbette vardı tabii. Biz de onları da anlatırken de aynı şeyleri onlar için de inşallah söylemek isteriz. Tabii nasibimizde varsa. Şimdi Ünsi Hasan Efendi'nin özelliklerini biraz sizlere arz etmeye çalışayım. Çok az yerdi efendim. Bazen günlerce ağzına yemek girmezdi. Kitapların yazdığı bu efendim. Benim akrabam değil, mirasçısı değilim. Kimseden bir şey istemezdi. Yaşlandığında 78 yaşında rahatsızlıklarından dolayı namazı ayakta kılamaz hale gelmişti efendim. Şabi ayakta kılamaz hale geldiyse sandalyeye otursun diyeceksiniz. Görüyoruz şimdi. Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye sınırları dışında Halep'teki camilerde de gördük. Camilerin arkasındaki sandalye sıraları, ilgililere arz ediyorum, 3 sırayı geçti. 3 sırayı geçti. Gören canı çekiyor. Ben de öyle kılsam nasıl olur? O daha kolay oluyor diyor. Ya benim dizim ağrıyor işte. Bütün Halep çarşısını geziyor adam, dizi ağrımıyor. Hanımın eline verdiği listeleri alıyor, toparlıyor, hepsini yerine getirmeye çalışıyor. Gene bir şey yok. Ama namaza gelince ya ben böyle de kılayım demek ki oluyor diyor. Halbuki sandalyede namaz bizim dinimizde olmadığını derin ilim adamı kimseler, din adamı kimseler, din ilim adamı kimseler açık açık söylüyorlar. Ne yapalım? O da ayakta kılamazdı. Ya ne yapardı? Kıbleye doğru ayağını uzatır, namazını öyle kılardı. Raftaki bazen kuru ekmek parçalarını bulur, o gününü öyle geçirdi efendim. Parça bir iki kırıntı yani. Ekmek parçalarıyla. Buyururdu ki çok açlık çektim. Ama gönlüyle çekmiş efendim. Böyle padişahın sarayına giren, padişahın en yakınlarına işte dualar eden, sadrazam ayağına gelen bir adam çok açlık çeker mi hiç efendim? Yani bunda bir şey var. Hakikaten doğrudur, çekmiş. 20 yaşından sonra yanım üzerine yatmadım diyor. Gece uykularını dahi oturur vaziyette veya ayakta gidermiş. Molla Hayal Hazretleri de öyleymiş Bursa'daki efendim. Ayakta böyle, uykuyu ayakta, kitap elinde okurken şöyle bir dalarmış. Hani şoförün direksiyonda daldığı gibi. Tamam işte o günlük uykuyu alır. 33 yaşta vefat etmiş ama boyundan büyük kitaplar yazmış. Molla Hayal Hazretleri, Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle insanlar olmasaydı biz şimdi kim bilir hangi kavmin hangi itikattaki çocukları olacaktık, bilebilir miyiz efendim? Molla Hayal Hazretleri'nin şu bazusuna efendim, bazusuna böyle elini tuttuğu zaman iki parmağı birleşirmiş efendim kolunda. Çocukların hani kolları biraz zayıf olur da çöp gibisin falan deriz ya efendim. Öyle çöp gibi olmuş. 33 yaşında da işini bitirmiş, gitmiş bu dünyadan. Yolu halveti ve halvetinin de Şabaniye kolundan idi. Şabaniye kolundan. Zamanında bazı din cahilleri tasavvuf ve manevi halleri inkar etmeye başlıyorlar. Ya o da kim, o dergâhtaki adam, bunlar hep böyle hap yap para kayap gibi sözler ederlerdi. Mescitlere gelenlere mani olmaya başladılar. Mescitleri kapatmaya başladılar efendim. Yani sene 1700'lü yıllar efendim. Boşa mı 1730'da 3. Ahmet Han'ı tahttan alaşağı ettiler? İşte böyle insanlar çoğaldıydı efendim. Acemağa Camii yakınında da onun bulunduğu, hizmet ettiği cami vardı buraya yakın. Onda da bazı azgınlar Hasan Efendi'ye zarar vermek istedi. Ama ne olduysa efendim, bu zarar vermek istedikleri niyetlerini açıkladıklarında bunlar birdenbire izleri kayboldu efendim. Namı nişanı unutuldu adamların. Kim bilir? Hasan Efendi'nin böyle bir çetesi falan yoktu ki kaldırın onları bu gece, sıkın ayaklarına birer tane. Yok efendim, öyle bir şey de yoktu. Onun sıkmayla alakası hiç yoktu. Efendim, hocası Karabaş Ali Efendi'ye dediler ki Hasan Efendi'yi siz karşıya gönderdiniz.
dergahta talebe yetiştiriyor ama kimseye de icazet vermiyor efendim dedi. Bu nasıl olur? Bir söyleseniz de talebelerine icazet verse, hiçbir talebesinin eline diploma vermiyor. Okuyor, okuyor, okuyor, seneler geçiyor, diploma vermiyor. Hocası haber gönderdi. Hasan Efendi'ye selamımı söyleyin. Civciv çıkarsın, civciv çıkarsın diye. Hocasından bu emri aldıktan sonra civciv çıkarma, yani talebeye icazet verme emrini ondan sonra liyakatlı talebelerine kılı kırk yararak yine de icazet vermeye başladı. Çünkü efendim Ünsü Hasan Efendi'den ben icazetliyim diyen birisi ağızdan çıkan her sözün bir anayasa maddesi gibi olacağını düşünür. Karşı tarafta onu öyle alır. Öyle alınca da eğer yarım yamalık bilgili birisi ise o iş çok zor. Şimdi bu Hasan Efendi'nin talebelerinden birisi vardı. Bunun şöyle bir alışkanlığı vardı efendim. Banyoya girdiğinde çıkarken son tas suyu alır. Onun üzerine işte Ayetel Kürsi falan neler biliyorsa birkaç şey okur. Ondan sonra o tas suyu tepesinden dökermiş. Genç bu işte efendim. Bunu kendine göre böyle çok böyle bir manevi ağırlıklı bir şey olarak bilmiş. Efendim bir gün hocasına bir rüyasını anlatıyor. Bu hadisenin kimsenin haberi yok. Talebe arkadaşların da haberi yok. Bu kendi kendine bunu bulmuş. Oh diyor, ben evliya olmanın yolunu buldum bak. Okunmuş suyla beraber banyodan çıkıyorum. Genç işte efendim. Kitaba uyuyor mu uymuyor mu onu düşünmüyor. Hocasına bir gün rüyasını anlatıyor. Efendim rüyamda şöyle gördüm diye herhangi bir olayı anlatıyor. Ki din büyükleri ekseriyette talebelerinin rüyalarıyla uğraşmamışlar efendim. Oğlum rüyayla fazla uğraşmayın. Elinize uyanıkken geçene bakın. Rüyada sen bir çuval para görürsün. Ama uyandığında elinde 25 kuruş varsa o 25 kuruşla bir iş yaparsın. Gibi buyururlarmış. Çocuk rüyayı anlatıyor, ona hiç cevap vermiyor. Oğlum diyor, sen o bir tas suya okuyorsun ya, o huyundan vazgeç diyor. Aman hocam diyor, ben bunu kimseye söylemedim ki diyor. Oğlum Allah-u Teala dilerse bilinmeyen şeyleri de bazı kullarına bildirebilir. Ama o okunmuş suyu sen döktüğünde onlar hamamdaki diğer kirli sularla bir yerlerde toplanıyor. Beraber bir araya geliyor. Yani o okunduğunu bildiğin suyla daha başka türlü sular bir araya geliyor. Sakın onu yapma, uygun değil diyor. Çocuk da o huyundan böylece tövbe diyor, vazgeçiyor. Bir gün bir konaktan zenginin birisinin çocuğu hastalanır. Evin hanımı çaresiz. Ne olacak, en kolay yol nedir? Ünsi Hasan Efendi'ye çocuğu gönderip bir dua ettirmek. Hizmetçi kadınla gönderiyor annesi. Koca konak sahibinin karısı. O mu getirecek efendim çocuğunu? Hizmetçi kadına da diyor ki şu 46'ını da al. Hoca Efendi çocuğa okuduktan sonra bu 46'ını da Hoca Efendi'ye ver diyor. Aha diyeceksin, bak din adamlarının para toplama yolunu görüyor musun? Değil, değil. Kadıncağız geliyor, efendim böyle böyle filan konaktan geliyorum. Bu çocuklar çok rahatsız. Tıbben bir şeyler yapmışlar ama çare bulamamışlar. Benimle size gönderdiler. Bir okur musunuz efendim diyor. Hay hay tabii diyor, masum çocuk diyor. Çocuğun yanaklarını okşuyor. Ona bazı bildiği sure-i şerifler okuyor. Kur'an-ı Kerim şifadır, ne olacak efendim? Sonra kadıncağız çıkarken hocam diyor, size de şu altınları gönderdi diyor. 38 altın veriyor. 40 altın verildiydi, 38 altın veriyor. Ünsü Hasan Efendi ciddileşiyor. Hani bunun iki altını diyor. Efendim ık bık yok diyor, bana 38. Yo diyor. Bak sağ cebinde o altınlar hem de diyor. Kadıncağız neredeyse düşüp bayılacak. Yani böyle suçüstü de olur mu efendim? Tam %100. Cürmü meşrut derlerdi buna eskiden bizim küçüklüğümüzde. Ve herkes korkardı. Ya derdi, bu cürmü meşrut nasıl bir şey acaba? Herkes korkuyor bundan. Şimdi anladı bunun ne olduğunu. Efendim kadın diyor ki efendim, yani bundan kimsenin haberi yok. Ben de cebime gizledim. Sen çıkar bakayım, çıkar paraları diyor. Kadın iki altını daha çıkarıyor. Alıyor eline, bakıyor, sayıyor. Tamam, 40 altın. Kızım diyor, sen bak bunu, bu saklamayı fakirlikten yaptın. Yoksulluktan yaptın. Yoksulluktan, fakirlikten dolayı harama sakın elini uzatma. Allah-u Teala sana beklemediğin yerlerden rızık gönderir. Bak bu benim sana nasihatim olsun diyor. Şu 40 altını al bakayım diyor. Bunların hepsini sana hediye ettim ben diyor. Kadıncağız elini öpsün.
Efendim ağlasın mı, ne yapacağını şaşırıyor. Hasan Efendi vefatına yakın talebelerini topladı. Hepsiyle helallaştı. Hepsine son nasihatlarını yaptı. Artık yolcu. Biliyor kendisi, öyle biliyor. Bilir mi? Bazı sen Allah-u Teala dilerse bildirir. Dedi ki onlara, sizler yola aykırı hareket ederseniz bundan sonra, İslamiyet'in emirlerinin dışına çıkarsanız, harama ve mekruhlara meylederseniz, ahiret gününde iki elim yakanızda olur. Bak diyor, ben şimdi helal ediyorum ama benden sonra bu yolu giderseniz orada iki elim yakanızda, gene ben sizi arar bulurum. O kalabalıkta nasıl bulacak? Öyle bir bulur ki efendim. Allah-u Teala'nın işleri muntazamdır. Kıyamet gününde yüzlerce milyar insan bir araya gelse, trilyonlarca insan bir araya gelse, gene arayan birbirini Allah dilerse bulur efendim. Sadık olursanız peygamberler ve evliya sizlerden hoşnut olur. Teçhiz ve tekfini için, yani cenazesinin gasledilmesi ve kefen işleriyle ilgili olarak siparişlerini bir talebesine yazdı verdi. Hadi dedi, bunları al gel. Yerine vekil bıraktığı Mehmet Efendi, kıdemli talebelerinden, Kur'an-ı Kerim okurdu. O okurken vefat etti. Talebesi Seyit Mustafa Efendi gazetti. Namazı Ayasofya'da Kara Mustafa Paşa dergahı şeyhi Seyit Nurettin Efendi kıldırdı. Hasan Efendi'nin Arabi, Farisi, Türkçe yazılmış bir divanı var. Hem Arabi, hem Farisi, hem Türkçe. Bir kısmı öyle, bir kısmı öyle, bir kısmı öyle. Yoksa bir yerdeki Arabi'yi Farisi'ye tercüme etmiş de, yani bir grup, küçük bir grup şiir değil. Bu divan İbnül Emin Mahmud Kemal Bey tarafından muhafaza edildi. Vaaz ve nasihatlarıyla konuşmaları Kelam-ı Aziz adlı kitapta toplandı. Kitap merakları için bunları biraz dura dura söylüyorum ki belki bazı seyircilerimiz, dinleyicilerimiz not alırlar. Yine Arabi, Farisi ve Türkçe ile nazm ve nesir olarak onun buyurdukları, Ünsi Hasan Efendi buyurdu ki şeklinde onun buyurdukları sözlerinden bir kısmı toplandı. Talebeleri tarafından Sırrı Ehadiyet adlı kitaba kondu. Şimdi efendim, bu Hasan Efendi'nin Valide-i Atik'teki Karabaş Ali Efendi'ye gitmesi, yani o da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundaydı efendim, olan zat Ali Efendi, Karabaş Ali Efendi aslında Arap kirliydi efendim. Malatya Arap kir var ya efendim, şimdi Arap kir diyoruz biz ona, kirli değil o, Arap gir efendim, Arap gir. Rumi Mehmet Paşa Camii var Üsküdar'da, maalesef insanlarımız ona Rum Mehmet Paşa diyor. Rum değil efendim, Rumi. Celaleddin Rumi Hazretleri Rum mu yani? Celaleddin Rum mu diyoruz? Hayır, Rumi demek başka, Rum demek başka. Oranın imamlığını yaptı efendim. Rumi Mehmet Paşa Camii'nin imamlığını yaptı. Arap girden Kastamonu'ya göç etti. Halveti oldu. Şaban-ı Veli Hazretlerine mürit oldu. Halife oldu ona. Üsküdar'daki geldiğinde İstanbul'a. Niye Üsküdar efendim? Kastamonu'ya bağlıydı Üsküdar efendim. Kastamonu il merkezi Üsküdar'da ilçe sayılıyordu Osmanlı zamanında. Evet, Kastamonu koca bir vilayetti. Bir ucu Boğaz'a dayanıyordu efendim. 1674'te Atik Valide Tekkesi'ne şeyh oldu ki işte Ünsi Hasan Efendi ile orada görüşüldü. Sonra bir ara Limni'ye gönderildi. 1685'te hacca niyetlenip Medine-i Münevvere'ye giderken yolda vefat etti. 1686'da vefat etti. Çok faziletli bir insandı. Kitapları Şerh-i Füsus, Tarikatname, Tabirname kitaplarıdır. Karabaş Mescidi'nin de banisidir. Yani onu inşa eden, yaptıran kimsedir. Gerek Karabaş Ali Efendi'ye, gerekse Ünsi Hasan Efendi'ye, bütün Evliyaullah'a,
huzurlarınıza rahmetler dileyerek programımızı burada kapatıyorum. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Garip zenci, kendisini din kardeşliğine çağıran Ebu Bekir'e iyi ama der. Sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan bir köleyim. Nasıl kardeş olabiliriz ki? Hazreti Ebu Bekir gülümser. Zaten der. Güzellik burada işte. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh. Hani on parmağında on marifet derler ya, amir tam öyle biridir. Bir bakışta devenin kilosunu, atın yaşını, altının hasını kestirir, dokumanın, çeliğin, derinin iyisini bilir. Itriyat ve mücevher gibi ince erişlerde de mahirdir. Cesurdur, çalışkandır, tertiplidir. Kolay kolay yaşa basmaz ve adama gelişinden not verir. Hepsi bir yana, para edecek malın kokusunu önceden alabilir. Ama o bir köledir. Gerçi Ebu Bekir gibi birinin kölesi olmak rahatlık ve huzur demektir. Sahibinin izniyle kendine de çalışır ve kısa sürede 10.000 altınlık bir servet edinir. Evet, hür değildir ama birçok hürü cebinden çıkaracak kadar zengindir. Habeşli Bilal, amir kadar becerikli olmasa da dürüsttür. İçi dışı birdir, güven verir. Sonra sesi çok güzeldir. Sahibi Ümeyye bin Halef onu düğün düğün, şenlik şenlik gezdirir, gazeller, kasideler söyletir. Kızgın zeminde günlerce yürüyüp, mayışan develer onun nameleriyle silkinir. Uyuz merkepler bile küheylan kesilir. Hatta öyle olur ki kervancılar hayvanların çatlamasından çekinir. Malum Mekke sivri sivri kara kara tepeciklerin arasına sıkışmış dar vadiciklerden ibarettir ve bu iklimde ne sebze ne de meyve yetişir ama Kureyşliler almayı satmayı iyi becerir. Parası olan Medine'nin hurmasını, Mısır'ın tahılını, Taif'in yeşilini ayağına getirir. Yani şu ki kutlu beldeye kervanlar gitse kervanlar gelse gerektir. İşte böylesi seferlerden birinde Kureyş'in ünlü tüccarı Ebu Bekir'le köle Bilal birlikte yola çıkar. Aynı yerlerde konaklarlar. İkisi de güler yüzlü, ikisi de cömerttir ve çok iyi anlaşırlar. Şam'a ulaştıkları günlerde Ebu Bekir gördüğü bir rüyanın tesirinde kalır. Yanına Bilal'i de alıp yaşlı bir rahibe danışır. Adamcağız nicedir beklediği bir haberi almış gibi sevinir. Size müjdeler olsun der. Sadık bir rüya görmüşsünüz. Çok geçmeden ahir zaman peygamberi dinini tebliğe başlayacak. Siz onun hayatında arkadaşı, vefatında halifesi olacaksınız. Yıllar sonra Sıddık-ı Ekber diye anılacak olan Ebu Bekr heyecanlanır ama Bilal daha çok heyecanlanır. Dolunayın tepsi gibi kızarıp büyüdüğü, rüzgarın ılık ılık dolanıp durduğu tatlı bir çöl gecesidir. Kandiller haniden sönmüş, şehir derin bir sessizliğe gömülmüştür. Pervaz hafifçe tıkırdar, hani çalındı mı çalınmadı mı dedirtecek kadar. Bilal'in uykusu hafiftir, hemen sıçrar, kapıya bakar. Karşısında Hazreti Ebu Bekir vardır. Sevinçle, "Müjde ya Bilal!" diye fısıldar. "O geldi." "Kim geldi?" Ahir zaman peygamberi. Dur ben söyleyeyim. Muhammedül Emin mi? Başka kim olabilir ki? Bak o güzel Resul bizi var ve bir olan Allah'a inanmaya davet ediyor. Ki o Allah dağları, denizleri, yıldızları, seni beni, bütün kainatı yarattı ve yaşatıyor. Amenna. Resulullah bizi putlara tapınmaktan, yalandan, gıybetten, fuhuştan, hırsızlıktan, cinayetten men ediyor. Din kardeşliğine çağırıyor. Senle ben kardeş olacağız, öyle mi? Evet, iyi ama sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan, hesaba katılmayan bir köle. İyi ama hepimiz o büyük Allah'ın kulları değil miyiz? Güzellik burada işte. Peki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak için ne yapmam lazım? Paramı vermeliyim, senet mi? Senet mi imzalamalıyım? Hediye mi almalıyım? Hayır, hayır. Kelime-i şahadeti söylersen yeter. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay ama... Aması ne? Korkarım sonrası kolay olmayacak. Anlayamadım.
Sen Kureyşlilerin nasıl kinci olduklarını bilmezsin. Bak, Amir bile iman etmekten çekindi. Kime ne zararımız var? Hem bize niye karışsınlar ki? Ah, senin haklı olmanı ne kadar isterdim. Korkma, bir şey olmaz. Ama olur. Özellikle de Bilal-i Habeşi olur. Ümeyye bin Halef kölesinin din değiştirdiğini öğrenince adeta kudurur. Bilal'in radiyallahu an sırtında kaç değnek kırar, kaç kamçı paralar bilemiyoruz ama Yorulası'ya vurur. Sadece o mu? Mekke'nin önde gelenleri işlerini güçlerini bırakıp Bilal'in başında toplanırlar. Kimi sesini yumuşatıp başını okşar, kimi önüne para mücevher koyar, kimi tekme tokat girişir, kafasını gözünü yarar. Lakin Bilal'i döndürmeyi başaramazlar. Ümeyye bin Halef her yolu dener. Aç bırakır, susuz bırakır, döver, söver. En sonunda kızgın kumlara yatırıp iri kayalarla gömer. Ama o işkencelere gülüp geçer. Nefesi yettiği, sesi çıktığı müddetçe tevhidi söyler. Tam Ümeyye işi hançerle halletmeye niyetlenmiştir ki Hazreti Ebu Bekir çıka gelir ve doğrudan mevzuya girer. Bilal'i bana satar mısın? Önüme kese kese altın yığsan olmaz. Peki amirle değiştirmeye ne dersin? Ne? Amirle mi? Evet, amirle. Bak, bu hiç bir fena fikir değil işte. Bu yaştan sonra zengin oluyorum desene. Hemen oracıkta anlaşırlar. Hazreti Ebu Bekir din kardeşinin üzerinden taşları indirir. Garip köleyi yedirir, içirir, giydirir ve elinden tutup Resulullah'ın huzuruna getirir. Efendimiz nasıl sevinirler anlatılamaz. Hazreti Ebu Bekir serveri alemin sevincine sevinç kadar Bilal'i Allah rızası için bağışladığını açıklar. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelir ve velleyl letini getirir ki Hak Teala Ebu Bekir'in cehennemden uzak olduğunu bildirmektedir. Resulullah Efendimiz'e adeta annelik yapan ve annemden sonra annem iltifatına mazhar olan şanslı sahabe radıyallahu anh. Fatıma binti Esed, Ebu Talib'in hanımı. Biliyorsunuz, Efendimiz doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybeder. Ona dedesi sahip çıkar. Abdülmuttalip sırlara vakıf bir Arap bilgisidir. Torunundaki fevkaladelikleri hisseder ve onu hoşça tutar. Vefatından önce oğullarını çağırır, adı güzel Muhammed'i yerine yerleştirmeyi arzular. Ebu Leheb'in serveti çoktur lakin merhametten yana fukaradır. Yüreği yaralı yetime kaba davranmasından korkar. Ebu Talip ise fakir ama müşfiktir. Kaldı ki kardeşi Abdullah'ın oğluna bakmayı canına minnet sayar. Abdülmuttalip sevimli torun.

0: onun da fikrini almayı düşünür ama buna gerek kalmaz. Adı güzel Muhammed, uykudan yeni kalkmıştır. Niye toplandığını anlayamadığı amcalarına, halalarına mahmur mahmur, kim bilir ne kadar şirindir, bakar, gidip Ebu Talib'in kucağına oturur. Kollarını amcasının boynuna dolar. Evet, Ebu Talib kapısını seve seve açar. Gel gelelim ona bakacak olan kendisi değil, hanımıdır. İhtimal 3-5 gün sonra bir kervana katılacak, aylar süren bir seyahate çıkacaktır. Yeğeni, zevcesi Fatıma binti Esed'in merhametine kalacaktır. Fatıma fedakar bir kadıncağızdır. Uğraşır, didinir, pişirir, kotarır, ocağı tüttürmeye bakar. Onca yokluğa, zorluğa göğüs gerer, aileyi ayakta tutar. 4 oğlu, 4 kızı olmasına rağmen Muhammed Mustafa'yı kabullenerek tarifsiz bir şefkatle bağrına basar. Fatıma Hatun yemeği ortaya koydu mu kızlar, oğlanlar neşeyle atılır, anında kapışırlar. Habibullah kenarda durur, elini bile uzatmaz. Fatıma validemiz onun payını ayırır, hatta biraz da kayırır. Daima kutlu misafirin hoşlandıklarını pişirir, nur çocuğu gülümsetebilmek için kendini paralar. Bir zaman sonra evde aşikare bereket hissedilir. Bir tas süt hepsini doyurur. Ufacık somun yeter de artar bile. Ne iştir bilinmez. Ortaya bir avuç hurma koyar, avuç avuç çekirdek alırlar. Adı güzel Muhammed, bebek gibi uyur. Gülünce yüzünde güller açar. Sabah yıkanmış, paklanmış olarak kalkar. Pınarlar gibi temizdir ve en seçme ıtırlardan bile güzel kokar. Akşamları çocuklar eve toza toprağa bulanmış olarak dönerler. Fatıma Hanım hepsini bekletir. Önce Habibullah'ın elini yüzünü yıkar, başına gül yağları sürer, öper, koklar, özene bezene saçlarını tarar. 8 tane çocuğu olmasına rağmen onu farklı tutar. Hoş 80 tane de olsa değişmez. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti başkadır. Ona ciğerpareleri bile yaklaşamaz. Efendimiz bu aile arasında dolu dolu huzur yudumlar. Talip, Akil, Cafer ve Ali'yi kardeş edinir. Ümmühani, Cümane, Rayta ve Esma'yı bacısı bilir. Hazreti Hatice ile evlenip yuvasını kuruncaya kadar bu sıcak çatı altında yaşar. Kıtlık yıllarında Ali'yi henüz 5 yaşındadır yanına alır. Amcasının yükünü hafifletmeye çalışır. Fatıma binti Esed'e o kadar saygı duyar ki biricik kızına yengesinin adını koyar. Aradan yıllar geçer. Peygamberlikle vazifelendirilince ilk aşikare tebliğini akrabalarına yapar. Ebu Talib'in çocukları derhal İslam'ı kabul eder, yanında dururlar. Resul-i Ekrem akrabalarına, "Bana hanginiz yardımcı olur?" diye sorunca çocuk yaştaki Ali radıyallahu an ayağa kalkar. Ebu Talip ve Fatıma binti Esed Hazreti Ali gibi fırlamasalar da Resulullah'ı himaye eder, ellerinden geldiğince korur, kollarlar. Fatıma validemiz zevcine sık sık Şam seferini, Rahip Bahira'yı hatırlatır, Ebu Talip'in Müslüman olmasını çok arzular. Kocası ölünce aşikare iman eder ve inandığı gibi yaşamaya başlar. Mekkeli müşriklerin eziyeti tahammül sınırlarını aşınca oğlu Ali ile birlikte Münevver Belde'ye hicret eder, muhacirden olurlar. Server-i Alem Medine'de de sık sık ziyaretine gelir, halini hatırını sorar. Hatta eskisi gibi bir köşeciye uzanır, kaylule'ye yatarlar. Resul-i Ekrem "Benden parçadır" dediği kızı Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verir. Yengesiyle dünür olurlar. Evet, Fatıma binti Esed, Fatıma binti Muhammed'in kayınvalidesi olur. Afif, zarif, latif gelinini üzmemek için elinden geleni yapar. Fatıma-tü Zehra da babasının anne dediği kadına anne der. Güzelliğe bak. Kutlu hicretin üzerinden 4 yıl geçer. O gün Efendimiz mahzundurlar. Arkadaşlarına hüznünün sebebini açıklar. "Annem vefat etti" buyururlar. Merhumeye kefen yapsın diye sırtlarından gömleklerini çıkarır, Hazreti Ali'ye uzatırlar. Cenaze namazını bizzat kendileri kıldırır. Kimseye yapmadıklarını yapar, kabre inip uzanır, zemini gözyaşlarıyla ıslatırlar. Defne mütakip, "Ey annem, Allah sana rahmet etsin. Kendin aç kalır, beni doyururdun. Kendin giymez, beni giydirirdin. güzel nimetleri önce bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Sonra sahabelere döner. O benim annemden sonra annemdi. Amcam Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan kimse olmadı. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen yaptım. Kabir hayatı rahat geçsin diye mezarına uzandım, buyururlar. Sonra ellerini açıp bir dua okurlar. İğfirli Ümmi Fatımate binti Esed ve vessi aleyha medhaleha bihakkı nebiyyike vel enbiya illezine min kabli inneke erhamür rahimin. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'i affet, kabrini genişlet. Benim ve benden önceki peygamberlerin hakkı için duamı kabul buyur, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu duanın akabinden mübarek yüzler aydınlanır. Cebrail aleyhisselam, o cennetliklerdendir diye haber verdi. Allah-u Teala'nın emriyle 70.000 melek cenaze namazına katıldı, müjdesinde bulunurlar. Allah-u Teala cümlemizi şefaatine nail ede, derecesi âlâ ola.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 재계레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü Allahü Teala üç kısım insanlara rahmet nazarıyla bakmaz. 1. Alışverişte yalan söyleyerek fahiş fiyatla mal satana. 2. Çok sık yemin edene. 3. Suyu olduğu halde vermeyene.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz iffet ve hayanın önemi. Değerli dinleyenler, Allahü Teala insan neslinin devamı için erkek ve kadını birbirine karşı cazip kılmıştır. Aynı zamanda bu kuvvetli duygu karşısında insanları dünyada çetin bir imtihana tabi tutmuştur. Dünyadaki kısa ömrümüz içinde en zor imtihan iffet imtihanıdır. Bu imtihanda kazanan bir insan dünya ve ahiretin kahramanıdır. İnsanların kusursuz olması veya insanın düşüklüğü daha ziyade iffet işinde belli olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iffetini muhafaza edenlere büyük mükafatlar vaat etmiş, iffetini muhafaza etmeyenlere de cehennem azabını göstermiş, iffetsizleri bir insanı öldüren bir caniyle bir tutmuştur. Müminlerin vasfını anlatırken de buyuruyor ki, müminler namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahitlerine riayet eder. İffetli kimse haya sahibidir. Yani günah işlemeye utanır. Haya sahibi olmanın önemi büyüktür. Bu husustaki birkaç hadis-i şerif şöyledir. Haya imandandır. Hayası olmayanın imanı da olmaz. İmansız da cennete giremez. Haya azlığı küfürdendir. Haya, iffet, dile sahip olmak ve akıl imandan, cimrilik, müstehcenlik, çirkin söz ve hayasızlık nifaktandır. İffet yani namus ne kadar önemliyse, namussuzluk da o kadar kötüdür. Namusun önemi hakkındaki hadis-i şeriflerin birkaçı şöyledir. İyi bilin ki namusunu koruyana cennet vardır. Zinadan korunan Müslüman cennete girer. Kötülükten korunmak için nikahlı yaşayın ve iffetli olun. Başkasının karısını kızını ayartan bizden değildir. Bir kadın 5 vakit namazını kılar, namusunu korur, kocasıyla iyi geçinirse dilediği kapıdan cennete girer. Haya 10 kısımdır, 9'u kadında 1'i erkektedir hadisi şerifinde de bildirildiği gibi kadınların hayası erkeklerden çoktur. Öyle olmasaydı çok çirkin işler meydana çıkardı. Din düşmanları bunu bildikleri için daha çocukken kadınlardan hayayı kaldırmaya çalışıyorlar. Hayasız bir toplum meydana getirmeye çalışıyorlar. Müslüman kadını hayalı olmaya devam etmelidir. Hadis-i şerifte haya güzeldir fakat kadın da daha güzeldir buyuruldu. İnsan günahlarının çoğu iffet konusu içindedir. İffet bir genç kızın veya kadının değeri parayla ölçülemeyen bir mücevheridir. Bu mücevheri ele geçirmek için Allahü Teala'dan korkmayan her erkek bütün şeytanlığını kullanır. Ele geçirdikten sonra maksadına erişmiştir. Artık o mücevherlikten çıkmış adi bir taş olmuştur. Sokağa atılıverir. Bu alışverişte erkek bir namus hırsızıdır, kadınsa mücevherini çaldırmış bir zavallıdır. İffetsiz olan Allah katında günahkar, halkın yanında da itibarsızdır. Bir namussuzun toplumdaki iyilerin yanında saygınlığı, bir köpeğin itibarı kadar yoktur. Erkeklik ve dişilik duyguları insanlarda da hayvanlarda da vardır. Hayvanlarda utanma hissi olmadığı için onlar bu duygularını gizlemez. İnsansa şeref ve haysiyet duygularına sahip olduğu için erkeklik ve dişilik hislerine karşı meşru yol arar. Bir insanın ve bir ailenin şerefi ve itibarı bu duygu karşısındaki tutumuyla ölçülür. Zengin ve çok güzel bir kadın eğer iffetsizse itibarsızdır. Fakir ve namuslu bir kadınsa her yerde her zaman itibarlıdır, saygındır. Bunlar normal ve temiz bir toplumun iffet ölçüleridir. İffet kaidelerini ayaklar altına almış, yalnız hayvani hisleri peşinde koşan insan topluluğu bu sözlerle alay eder. Onlara sözümüz yoktur. Dünyadaki pek çok rezaletler, cinayetler, iffetsizlik yüzünden meydana gelmektedir. İnsanların pek çoğu, iffetsizliğin fenalıklarını bildikleri halde,
kendilerini bu fena yollara sapmaktan alıkoyamaz. Bu kuvvetli duygu karşısında onları selamet yoluna çıkaracak çare, terbiye ve ahlak meselesidir. Değerli dinleyenler, Allah'tan korkan bir insan iffetsiz olamaz. O halde çocuklarımıza Allah korkusunu öğretmeye çalışmak bizim için en başta gelen görevdir. Allahü Teala'dan korkmak için Allah'ı iyi bilmek lazımdır. Allah'ı bilmek için onun büyüklüğünü ve sıfatlarını öğrenmek zorundayız. Allahü Teala'yı hiç düşünmeyen bir topluluk için Allah korkusuna sahip olmak kolay değildir. Allahü Teala'dan korkmak da bir bilgi, bir çalışma ve bir gayret işidir. Durup dururken Allah korkusu meydana gelmez. Dinin emir ve yasaklarına riayet edene kolay gelir. Sevgi insanın elinde olmayan bir duygudur. İffeti yani namusu korumak ve günah olan işlerden kaçmak şartıyla birisine karşı sevgi duymakta mahsur yoktur. Hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek ölen şehittir. Aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek sabredenin günahlarını Allahü Teala affedip cennetine koyar. Demek ki dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmek çok sevaptır. Çünkü genel olarak sevgi insanı kör ettiği için insanın kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetimin üstün olan kimseleri aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, aklı dinlemeyen, en çok ona isyan eden şehvettir. İnsanların başkalarının ayıplamaları gibi sebeplerle bu şehvetten kaçınmaları faydalıysa da büyük sevap alamazlar. Fakat günah işlemek için bütün imkanlara sahipken, ortada hiçbir korku yokken, sırf Allah rızası için, Allah'tan korktuğu için şehvetine esir olmazsa, ona mani olursa en büyük fazilete kavuşur. Bu derece sıddıklar, şehitler makamıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, haya, iffet, dile hakimiyet ve akıl imandandır. Böyle kimselerin ahiret arzusu çoğalır, dünya hırsı azalır. Cimrilik, müstehcenlik, çirkin sözlülük, hayasızlıktan, nifaktan ileri gelir. Böylelerinde dünya hırsı çoğalır, ahiret arzusu azalır. Erkekler iffetsiz olursa yakınları da kötü yola düşebilir. Peygamber Efendimiz, siz iffetli olursanız kadınlarınız da iffetli olur buyurdu. Gayri meşru işler dünyada insan için yüz karasıdır. Ahirette ise azabı çok şiddetlidir. Ben ölmem veya cehennem ateşi bana zarar vermez diyen varsa, dilediği kötülüğü işlesin. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış, ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Öleceğine inanan ve öldükten sonra başına gelecekleri düşünen kötülük işleyebilir mi? İnsana en büyük zarar kötü arkadaştan gelir. Kötü arkadaşla düşüp kalkan, kılavuzu karga olan nasıl her zaman temiz olabilir? İyi insanlarla beraber olan kimse bir müddet onlar gibi iyi iş yapmasa bile onların yanında kötülük yapamaz. Hadis-i şerifte insanın dini arkadaşının dini gibidir buyuruluyor. Şu halde yapılacak iş arkadaşlık edilen kimselere dikkat etmek ve kötü arkadaşlardan uzak durmaktır.

Ahmet bin Hadraveyh Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların Allahü Teala'ya en yakın olanı, güzel huylara en çok sahip olanıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Son cuma hutbesi. Son cuma hutbesinde bu mübarek veli zat şöyle buyurmuştu ki: Ey muhterem cemaat! Yarın mahşer gününde korkusuzluk, emniyet İçinde bulunmayı istiyorsanız şayet ve yine cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakın elbet bu işin. Burada çok korkun ki Allahü Teala'dan kurtuluş mümkün olsun ahirette azaptan. Bu geçici dünyayı sonsuzluk âlemine tercih edip kanmayın nefsin hilelerine. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Her gün birer ikişer ölenler görüyoruz. Onları elimizle götürüp gömüyoruz. Kara toprak altında, tek ve tenha olarak, yatıyorlar kefenle, ne yastık var ne yatak. Ölümün acısını duyan o fanilerin halleri ne acı bir ibrettir bizler için. Zira sevdiklerinden birden ayrılmışlardır. Hiç tanımadıkları bir yere varmışlardır. Uyanmışlar ise de orada bu gafletten yok artık bir faydası, iş işten geçmiş hepten. Telafi imkanı da yoktur artık o yerde. Acı azap olunur onlara kabirlerde. Bu dünya hayatında uyansalardı şayet, olmazdı onlar için bu pişmanlık, nedamet. Naz ve niyaz içinde yaşarken bu dünyada, şimdi acı azaplar görüyorlar orada. Bırakıp gittikleri paranın, mal ve mülkün, hiçbir faydasını görmezler onlar o gün. Zerre kadar da olsa bir iyilik, bir taat yaptılarsa onlardan beklerler bir menfaat. Bu düşünmeye değer hal var iken her zaman yine ibret almaz mı bunlardan gafil insan? Sanmayın nasihate yok benim ihtiyacım. Nasihate ben sizden daha fazla muhtacım. Allahü Teala'nın yüce kitabı olan bu Kur'an-ı Kerim'i kendine rehber yapan ve Resul-i Zişan'ı örnek alan kendine kavuşur ahirette cennet nimetlerine. Ey muhterem cemaat! İşlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de her biri birer nimet olacaktır cennette. Ömer bin Abdülaziz söyledi bu sözleri. Daha sonra ağlayıp yaşla doldu gözleri. Bu son hutbesiydi. Hem de en son nasihat. Fazla zaman geçmeden eyledi Hakk'a vuslat.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün Servetin Adil Paylaşımı başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde özel bir şirketin yöneticisinin ağzından şunları duyduk. Burası bir şirket değil, burası bir ütopya. Bunu tüm mülakatlarda söylüyorum. Buraya primler, sağlık sigortası için geliyorsan hiç konuşmayalım. Burada bir hayal ve hayale adanmış hayatlar var. Sen bu savaşa hazır mısın? Bundan zevk alacak mısın diye soruyorum mülakatlarda. Evlenirmişçesine seçtiğim insanlar bunlar. Günde 18 saat harcadığım insanlarla aynı ateşi paylaşıyor olmam çok önemli. 19. yüzyılda İngiltere'deki kumaş ya da deri fabrikalarında işçi çavuşluğu yapan birinin lafları gibi. Hatta o çavuş bile patronun işçiyi sıkın, posasını çıkarın, gerisi beni ilgilendirmez anlayışını idrak etmiştir ve tek amacı vardiya saatlerinin bir dakika dahi sarkmamasıdır. Gündemi meşgul etmeye devam eden ütopya söylemi baştan aşağı sakat. Ortada ni idüğü belirsiz bir savaş hali var. Kimi hedef aldığı, hangi amaca matuf olduğu, menzili net değil. Evine ekmek götürmek isteyen, yüksek ihtimalle okumuş ve iyi yetişmiş gençlerse bu savaşın içinde sadece birer kurşun asker. Primler ve sağlık sigortası önemli değilmiş. Öyle ya, raporlama yapan plaza tabiriyle meeting set eden çocuklar hastalanamaz, kendini kötü hissedemez. İhtiyar ana babalarının yanında olmaları bile düşünülemez çünkü savaş halindeyiz. Ütopist üst düzey yönetici ve o zihniyete sahip şahsiyetlerin savaşı daha önemli. 50 bin lira artı günde 250 TL yemek parası verip cephenin en önüne avcı hattına sürdüğü, avcı hattında yani sosyal ölümün sınırlarında gezen çalışan ya bu savaşta plaza şehit olacak ya da işsiz kalacak. Ütopist üst düzey yöneticisiyle hafta sonları savaşın karargahını Avrupa

Elimde İngiliz dili ve edebiyatının Türkiye'deki üst otoritesi Mina Urgan'ın bir kitabı var. İsmi Edebiyatta Ütopya Kavramı ve Thomas More. Hocamız More'un ütopya kavramıyla Platon'un ideal devletini karşılaştırırken çok doğru tespitler yapmış. Urgan'a göre More'un ütopyasında diğer değer bakımından her insan eşittir. Demokrasi vardır, gelirin ve servetin eşit bölüşümü esastır. Platon'un adına ideal devlet dediği senaryoda ise seçkin olan ve seçkin olmayan yurttaşlar karşımıza çıkar. Servetin adil bölüşümü ise sadece seçkin olan yurttaşlar arasında yapılır. Çok ilginç ve sanki bugün anlatan bir bölümde ise Platon, burası bir şirket değil, ütopya diyen üst düzey yöneticinin kılığına bürünür. Savaş esnasında korkaklık gösteren ya da silahını bırakanlar Platon'un tezine göre işçi ya da köylü statüsüne indirilerek cezalandırılır. Mülakatlarda pırıl pırıl gençlere 18 saat primsiz, sağlık sigortası olmadan çalışmayı dayatan üst düzey yöneticiyle ne kadar da benzeşiyor. Ona göre adı konmamış, hedefi belirlenmemiş bir savaşta korkaklık gösterenler, yani en temel insani haklarını merak edenler cezalandırılmaktadır. Yani mülakatta elenmektedir. İnsan doğasının asla değişmediğine, çağlar boyu tıpkı gen aktarımı gibi miras bırakıldığına daha güzel bir örnek olamazdı herhalde. 21. yüzyılın ütopyaları böyle işte. Sonra kalkıp gençler iş beğenmiyor demeyelim. Elbette beğenmeyenler de var ama çuvaldızı önce kendimize batıralım. Kısa bir video görüntüsü üzerinden adeta infilak eden genç öfkeyi iyi analiz edelim. Aksi halde kaybedilmesi muhtemel bir jenerasyon sorunu yaşayacağımız muhakkaktır. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün Servetin Adil Paylaşımı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebimiş'in Maksatlı Tartışmalar ve Terörsüz Türkiye Süreci başlıklı makalesini sunuyorum. Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyondaki partilerin mutabakatıyla raporla sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığında yol haritası ve yapılacaklar netleştirildi. Söz konusu raporda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için örgütün silah bırakması en önemli eşik olarak belirlendi. Süreci zora sokacak tartışmalar önceden öngörüldüğü için PKK terör örgütünün silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi, kurumlar arasındaki eşgüdümle objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre yapılacağı özellikle raporda vurgulandı. Rapor onaylandıktan sonra Amerika, İsrail, İran'a savaş başlattı. Savaşın başında Amerikalı yetkililer PEJAK başta olmak üzere bölgedeki örgütlü yapılardan önce destek istediler, ardından taktiksel bir açıklamayla bundan vazgeçtiklerini duyurdular. Hali hazırda Amerika-İsrail-İran savaşı hem bölgeyi hem de dünyayı etkileyecek bir mahiyette ve çoklu belirsizliklerle devam ediyor. Türkiye ise bir taraftan bölgesel savaşın dışında kaldı, diğer taraftan da kendi iç cephesini tahkim etmeye dönük çabalarını derinleştirdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de kararlılığın ve çatışmaların devam ettiğini iktidar kanadı her fırsatta duyurdu. Ancak süreç raporunda açık bir biçimde yol haritası belirlenmesine rağmen bazı DEM partililer yasa yoksa ilerleme de yok diyerek raporda olmayan Öcalan'a hukuki statü, Demirtaş'ın serbest bırakılması, teyit tespit mekanizmasının yanlış kurgulandığı ve suça karışan karışmayan ayrımı yapılmasın gibi maksimalist talepleri yeniden dile getirmeye başladılar. Yine muhalefetten bazı kesimler seçimleri kazanma kaybetme bakış açısı iktidarın adım atma süreçlerini belirliyor gibi maksatlı tartışmaları tekrar ettiler. Süreç yavaş yürüyor argümanlarına gerekçe ürettiler. Sürece zarar verecek tahrik içerikli yazılar yazdılar. Sürece zarar verecek tartışmaların tekrar yoğunlaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir açıklamasını yaptı. Belli

Çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye ayak kulak asmadığımızda bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir diyerek sürece dair kararlılık vurgusunu tekrarladı. Yine geçtiğimiz hafta içinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süreçle ilgili adım atılmadığına yönelik tartışmalarda gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus var. O da süreç komisyonunun raporudur. Komisyon geniş bir katılımla çalıştı. Üzerinde uzlaştığı yol haritası niteliğinde olan raporu onayladı. Yasal adımların hangi süreçte atılacağını kayda bağladı. Cumhur İttifakı partileri yani iktidar kanadı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılıklarını hep dile getirdiler. Sürecin başarıya ulaşması için yasal hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ettiler. Örgütün silah bırakmasının ne aşamada olduğunu ve şu anda bu tartışmayı yapanlar en iyi niyetli yorumla bilmiyor olabilirler. Ya da PKK terör örgütünün bu süreçte silahları ne düzeyde bırakmaya istekli olduğunu ya da yeniden silahlanma, PJK'a katılma, İran savaşı sonrası için yeniden konumlanma gibi ne tür bir motivasyonla hareket ettiğini bilmemeleri de doğal. Sonuçta bu tür haberler doğru ya da yanlış farklı mecralarda dile getiriliyor. Sahada ne yaşandığını ve süreçlerin ilerleme aşamalarını en iyi devlet takip edebilir. Önümüzdeki günlerde silah bırakma sürecinin bizatihi teknik yönlerini ilgilendiren yasal düzenlemelerin bir kısmı meclise gelebilir. Diğer taraftan suça bulaşmamış örgüt üyelerinin geri dönüşünü kolaylaştıran adımlara öncelik verilebilir. Tekerin döndüğünü göstermek ve maksatlı tartışmaları engellemek için bu tür ilerletici adımlar önemlidir. Silah bırakma sürecinden sonra atılacak adımlara yönelik bir düzenleme meclise gelse bile yürürlüğe girmesi raporda belirtilen tespit teyit mekanizmasının tamamlanmasıyla hayata geçirilecektir. Sürecin yavaş ilerlemesinin sadece iktidardan ya da devletten kaynaklandığını söyleyenler örgütün silah bırakma aşamasının ne durumda olduğunu da görmezden gelmemelidir. Sürece zarar verecek çok maksatlı tartışmalardan da kaçınmalıdır. Sabah gazetesinde Nebim İş'in Maksatlı Tartışmalar ve Terörsüz Türkiye Süreci başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Nedim Şener'i yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havluyla CHP'nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi başlıklı makalesini sunuyorum. Bu sözler belediye başkanlarının içine düştükleri yolsuzluk ve rüşvet çukuruna karşı parti genel başkanı olarak yaşadığı çaresizliğin ifadesi. İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla Ankara'da pavyon köşelerinde kurulan delege pazarları ve şaibeli kurultayla oturduğu koltuğu korumasının tek yolu belediye başkanları ve çevresinin içine düştüğü çürümüşlüğü savunmak. Önceden parti üyeleri, delegeler, parti yönetimi, genel başkandan oluşan sistem, Özgür Özel yönetimiyle belediye başkanlarının yolsuzluk, rüşvet ve her türlü kirli ilişkileri üzerine inşa edilmiş. En tepesinde de Özgür Özel oturmuş, olan biteni savunuyor. İpin ucu Özgür Özel'e doğru gittikçe bir panik havası seziliyor. Belediye başkanlıkları için rüşvet verilmesi, belinde havluyla Ankara'da gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde ağırlanmalar, makam aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi'ne yaptırılması gibi birçok iddia Özgür Özel'i panikletmiş görünüyor. Nitekim Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförünün ifadesinin kamuoyuna yansıması ve yine İzmir Konak Belediyesi'nde yeni bir skandalın ortaya çıktığı gün CHP yönetimi acil bir toplantı yaparak Özkan Yalım'ı partiden ihraç kararı almış. Oysa ihraçla ilgili kararın 11 Mayıs günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınacağı açıklanmıştı. Belli ki Özkan Yalım hakkında ihraç kararı alınarak Özgür Özel'in adının geçtiği diğer konuların gündemden düşürülmesi amaçlanmış. Böylece CHP yönetiminin Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkilere sessiz kalmadığı algı çalışması yapılmış oldu. 11 Mayıs'ta çıkması beklenen ihraç kararının 2 Mayıs'ta çıkmasının başka bir izahı olamaz. Elbette bu karar Özgür Özel ve mevcut CHP yönetiminin elini temizlemeye yetmez. Çünkü istifa eden önceki CHP il yöneticileri CHP genel merkezini raporla birebir görüşmelerle defalarca uyarmış. Bu uyarıları yapanlardan biri olan ancak çareyi istifa etmekte bulan CHP eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen'in şu sözleri Özkan Yalım'la yolsuzluk, usulsüzlük ve kirli ilişkilerin kimin koruduğunu açıkça gösteriyor. Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. Uşak'ta kanayan bir yara var, gelin bunu çözün, yoksa sonu çok kötü olacak diye uyardık. Ama nedense genel merkez Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti. Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonun siyasi olduğunu düşünmüyorum. Konuşulan iddiaların hepsini biz zaten öncesinden duymuştuk. Eğer zamanında genel merkez tarafından müdahale edilseydi olay buraya kadar gelmezdi. Yani Özgür Özel Uşak'ta olan bitenden başından beri haberdardı ve hiçbir önlem almadığı gibi kullandığı VIP minibüsün iç dizaynını da Uşak Belediyesi bütçesinden yaptırdı. Parti içini saran kokuşma öyle bir seviyeye geldi ki 30 Nisan'da yapılan parti meclisi toplantısına katılan üyeler Uşak'ta sokağa çıkamıyoruz diyecek hale geldi. Belli ki artık Özkan Yalım'ın belindeki havlu gerçeği örtmeye yetmiyor olsa gerek. Gözaltına alındıktan 38 gün sonra CHP'den ihraç edildi. İhraç kararının CHP'li Konak Belediyesi'nde mafyatik yöntemlerin karıştığı yolsuzluk iddialarının medyaya yansıdığı gün alınması ise tesadüf değil tam bir algı çalışması gibi duruyor. Çünkü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026'ya 24.902 sayılı soruşturma dosyasındaki iddialara göre CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı'nın görev yapan bazı CHP'li meclis üyelerine yönelik tehdit, darp, silahla yaralamaya teşebbüs ve azmettirmekten şüpheli olduğu ortaya çıktı. Dosyadaki bilgilere ve verilen ifadelere bakıldığında imar rantı için CHP'liler birbirine karşı mafyatik yöntemleri kullanmışlar. İzmir Konak'ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası, CHP'li belediyeyi sarsan 10 milyonluk infaz listesi iddiasına dönüşmüş. Savcılık dosyasına giren ifadelerde CHP'li belediye yönetiminin yine CHP'li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon lira para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı. Dosyaya giren ses kayıtları ve başkan senden medet umuyor sözleri ise skandalın belediye yönetimine uzandığı iddialarını daha da büyütüyor.
Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da tetikçi olarak anlaşma yapılan Yusuf Aydoğdu'nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden 3 CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti. İddiaya göre Aydoğdu'dan Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt'un silahla vurulması ve Cemal Küpeli'nin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesini talep edildi. Aydoğdu bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon lira para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti. İlginç olan ayrıntı ise Yusuf Aydoğdu'nun konuyla ilgili yaptığı görüşmelere ait ses kayıtlarını savcılığa teslim etmiş olması. Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise Yusuf Aydoğdu'nun sosyal medya paylaşımına yansıdı. Aydoğdu paylaşımında CHP'li belediye meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisine Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş dediğini öne sürdü. Konak Tepecikçe özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması ve kat karşılığıyla yüksek rant getirecek rant savaşı buna karşı çıkan CHP'li meclis üyelerini hedef haline getirmiş. Aydoğdu'nun ifadesinde geçen Melda bana başkan senden medet umuyor dedi sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu. Bu ifade talimatların doğrudan belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Soruşturma kapsamında hedef seçilen CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli ve Cem Eren'in yine CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'le belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçi olması her şeyi anlatıyor aslında. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havluyla CHP'nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var.

Milliyet'te Didem Özel Tümer'in CHP eylemselliğinde yeni aşama başlıklı makalesini sunuyorum. CHP bugünden itibaren 81 ilde eş zamanlı söylem birliği sağlanmış eylemsellik aşamasına geçiyor. CHP'li bir siyasetçinin ifadesiyle il yönetimlerinden milletvekillerine kadar tüm partinin sokakta olacağı, simültane olarak tüm vatan satında aynı mesajların verildiği bir süreç başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta sonu mitingleri de devam edecek. Burada yeni bir icat yok. Kimilerince altı üstü bir vites yükseltme söz konusu, ancak bu kararı Özel'in en uzun soluklu seçim kampanyası ifadesiyle birlikte onun yanına birkaç veriyi daha iliştirerek değerlendirmek daha faydalı olabilir. Bir kere bahar geldi. Kış boyunca soğuğa ve yağışa rağmen ne İstanbul'da ne de ülke genelinde mitinglerine ara vermemiş bir parti açısından çok daha konforlu bir çalışma iklimi. CHP'li bir isme göre CHP'nin yeniden büyümesi için bir mücadele alanı oluşturmak ve farklı kesimlerin geldiği, topluma yayılan bir katılımın sağlanması gayreti söz konusu. Ayrıca medya aracılığıyla erişemedikleri kesimlere birebir ulaşma imkanı. Öte yandan saha çalışması tek taraflı işlemez. Anlattığınız kadar dinlemek zorundasınız. Duyacaklarınız aynı zamanda sınavınız olacaksa da. Dolayısıyla iyi bir ölçme, değerlendirme, veri toplama yöntemi, sadece parti genel başkanı ve öne çıkan birkaç figürün konuşmasına sıkıştırılmış siyaset yapma biçiminin ötesine geçme imkanı. İkincisi, CHP bunu diğer muhalefetle kesişim kümesi ortaklığı diye tarif edebileceğim bir ilişki arayışında olduğu dönemde yapacak. Hiçbir partinin henüz hala ittifak kelimesini ağzına almak istemediği aşamada bazı alanlarda birlikte tavır geliştirme, çözüm arama, dayanışma çabası arasında yani. Partiler arası rekabeti bastırmayacak şekilde tasavvur edilen bu ortaklaşma halinin muhatapların nezdinde kabul gördüğü belirtiliyor. Adalet, ekonomi, siyasi etik gibi bazı alanlarda ortak hareket edilebileceğinden söz ediliyor. Hatta siyasi etik konulu yasa teklifi için ortak çalışma hazırlığı olduğu söyleniyor. Bir yetkili bazı muhalefet partilerinin CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara önce benimle ilgili değil, CHP'nin konusu olarak yaklaştığını, ancak bunun değiştiğini söyledi. Muhalefet partilerinin artık sorun muhalefetin varlığı noktasına geldiğini belirten CHP'li kaynağa göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bir cumhurbaşkanı adayları olduğu halde adını şimdiden açıklamayacaklarını ifade etmesi de bu yönde bir gösterge. İBB davasında tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına Haziran ayında sıra geleceği düşünülüyor. Bu da değerlendirmede hesaba katılmalı. CHP'de bu savunma için özel bir iletişim stratejisi üzerinde çalışılıyor. Bir yetkili, İmamoğlu'nun tutuklu olmasaydı şu sıralarda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak nasıl bir Türkiye tasarladığını anlatıyor olacağını, bunun yerine savunmasında bunu yapacağını ifade etti. İmamoğlu savunmasında bir tür manifesto hazırlığında. Yetkili, vatandaşın orada aslında ne olduğunu şeffaf bir şekilde anlamasını istiyoruz. Bunun nasıl yapılacağına dair bir hazırlık yürütülüyor, dedi. CHP Ocak ayında düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nın bir benzerini dış politika alanında yapacak. İstanbul'da 12-14 Haziran'da düzenlenmesi için çalışılan konferans, geçen ay İspanya'da gerçekleştirilen ve Özel'in de katıldığı küresel ilerici seferberlik toplantısının 3. ayağı olacak. Dünyanın gidişatında ortak mücadele zemininin nasıl oluşturulabileceği ve demokratik mücadele konularının tartışılacağı belirtiliyor. Uluslararası düzeyde katılımın beklendiği toplantıya diğer muhalefet partileri de davet edilecek. Dolayısıyla 4 Mayıs başlangıcına CHP'nin 81 ildeki eylem silsilesinin ötesinde bahardan yana yaza uzanan farklı ara başlıkları olan kampanya süreci olarak bakmak gerek.

Hürriyet gazetesinde Didem Özel Tümer'in CHP eylemselliğinde yeni aşama başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Ayşe Böhürler'in sosyal medya yasası etkili olur mu başlıklı makalesini sunuyorum. Sosyal medyayı 15 yaş altına kontrollü kullanmayı zorunlu hale getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi uzun bir meclis mesaisi sonucunda yasalaştı. Çocuklarda sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı hedefleyen yasa elbette teorik bir çerçeve sunuyor. Bu çerçevenin uygulamaya nasıl yansıyacağı ve bu yasaklar ulus devletlerin etki alanının dışında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri üzerinde ne kadar etkili olacak sorusu sadece bizim değil dünyanın da tartıştığı bir konu haline geldi. Böyle bir noktada sosyal medya kullanım yasağını ve yasanın etkili olma imkanlarını dünya tecrübesi üzerinden yorumlamakta fayda olduğuna inanıyorum. Buna dair ortaya çıkacak handikapları Avustralya'da çıkan 16 yaş altı sosyal medya kullanımını sınırlandıran yasa üzerinden tarif etmekte fayda var. Sosyal medya uygulamalarından çocukların uzak tutulması nasıl mümkün olacak sorusuna net cevaplar olmasa da tecrübe edilmiş uygulamalar var. Her şeyden önce sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ebeveynlere iyi anlatmak gerekiyor. Trafik kurallarının uygulama süreci, özellikle de emniyet kemeri uygulamasının yaygınlaştırılması, kural olarak benimsetilme süreci belki örnek alınabilir. Emniyet kemerinin şart olduğunu anlatırken doğrudan kemer tak mesajı yerine kaza anı resimleriyle emniyet kemeri kullananla kullanmayan arasındaki farklar anlatıldı. Emniyet kemeri takanların görüntüleri dizilerde, filmlerde, oyuncuların, gerçek hayatta liderlerin, örnek alınan karakterlerin emniyet kemeri bağlarken görüntülenmesi toplum açısından öğretici olmuştu. Emniyet kemeri kullanmak halka bir kural olmaktan ziyade hayat kurtaran bir önlem, hayatta kalmayı sağlayan bir tedbir olarak sunuldu. Bu konuda da dünyayı çok iyi takip eden gençlere dünya örneklerinin anlatılmasının, düzenlemenin anlatılmasında kolaylaştırıcı olduğuna inanıyorum. Bu yasayı daha önce çıkartan ve uygulayan öncü ülkelerin başında Avustralya geliyor. Avustralya örneği bize yasak koymanın yanı sıra platformlara teknik, hukuki ve idari sorumluluk yükleyebilmenin yol ve yordamını da gösteriyor. Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasının yasaklanmasının ardından sosyal medya platformlarının sahibi olan şirketlere 16 yaş altı Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için makul adımlar atma yükümlülüğü getirildi. Bu makul adımların gereğini yerine getirmekse platformların bu meseleye hem vakit ayırmalarını hem de yeni bir bakış açısıyla sistem kurmalarını gerektiriyor. Atılması gereken adımların başında kimlik, yaş doğrulama sistemlerinin kurulması, şüpheli çocuk hesaplarının tespit edilmesi, yeni çocuk hesap açılışlarının durdurulması, şikayet mekanizması oluşturulması gibi adımlar geliyor. İlk 3 aylık uygulama sonucunda 10 büyük platformun incelenmesi sonucunda 4.7 milyon hesap kaldırıldı veya kısıtlandı. Mart 2026 başına kadar 300 binden fazla ek hesap daha engellendi. Buna rağmen yine de çok sayıda 16 yaş altı çocuk hala eski hesaplarını kullanıyor, yeni hesap açıyor ve bir şekilde yaş doğrulama sistemine geçebiliyor. Yapay zeka üzerinden veri doğrulama yöntemi hata verebiliyor, sistem defalarca kullanımda çeşitli yöntemlerle delinebiliyor. Yüz tanıma sistemi de doğru sonuçları veremiyor. Bu nedenle Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve YouTube hakkında soruşturma başlatıldı. Dünyadaki benzer uygulamalardaki ortak tecrübenin önüne çıkan en büyük sorun yaş doğrulamanın yapılabilme meselesidir. Çocukların doğum tarihini değiştirerek kolayca hesap açtığı bir tabloda yasa etkisiz kalıyor. Böyle bir durumda uzmanların önerileri kimlik doğrulama, cihaz yaşı, ebeveyn onayı, yapay zeka destekli yaş tahmini ve şüpheli hesap tespitinin birlikte kullanılacağı bir sistemin tasarlanması yönünde. Platformlarla işbirliği nasıl sağlanacak ve denetlenecek sorusu ikinci önemli sorun alanı olarak karşımızda duruyor. Platformlar 16 yaş altı hesapları tespit etme, yeni hesap açılışında yaş kontrolü yapma, ebeveyn şirketlerini hızlı işleme alma, tekrar tekrar yaş testi denemelerini engelleme,
Türkiye temsilciliği üzerinden düzenli raporlama yapma konusunda istekli fakat aynı zamanda teknik olarak buna uygun sistem ve süreçler geliştirmelidir. Sosyal medya uygulamalarının içeriği kadar tasarımları da bağımlılığı sağlayacak şekilde yapılıyor. Pek çok sosyal medya platformu bunun için psikolog istihdam ediyor. Onlardan alınan bilgilerle tasarımlar bağımlılığı güçlendirecek şekilde sürekli yenileniyor. Özetle medya uygulamalarının tasarımları bireyin psikolojisine odaklanarak yazılıyor. Böyle bir durumda çocuklar için sadece içerik değil, platformun mimarisi de sakıncalar içeriyor. Algoritmaları, dikkati çeken işlevler ya da beğeni gibi sosyal baskı mekanizmaları, gece kullanım özelliğini artıran tasarımlar gibi pek çok özellik çocuklarda bağımlılık oluşturuyor. Sosyal medyaya dair bu gerçekler yasaların etkili olabilmesi için platformlarla işbirliği şart gibi görünüyor. Sosyal medya uygulamalarını üreten teknoşirketler, tasarımlarının mimarilerini çocuklarda bağımlılık yapmayacak şekilde tasarlamaya istekli, hevesli ve niyetli mi sorusu bugünün değil çağın en önemli sorusu olarak karşımızda duruyor. Burada kilit rol oynayan kısımsa ailelerin kolayca başvurabileceği bir şikayet mekanizmasının kurulmasıdır. Kurulan bu sistemin diğer tarafında ise platformun aile şikayetini yaş doğrulama sinyali olarak algılamasını sağlamak vardır. Platformlar bunu yapmadığında ulus devletlerin cezai işlem uygulamaları nasıl gelişecek? Bu da bir başka sorun alanını oluşturuyor.

Yeni Şafak'ta Ayşe Böhürler'in sosyal medya yasası etkili olur mu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Irak'ta Kırılgan Dönem başlıklı makalesini sunuyorum. Orta Doğu'da İsrail-Amerika ekseniyle İran arasındaki gerilimin iyice arttığı ve küresel ekonomik krize ulaştığı günlerdeyiz. Geçmişte Körfez Havzası'nın en önemli ülkelerinden olmakla birlikte bugün bölgesel güç mücadelesinin en kırılgan ve en belirleyici düğüm noktası Irak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanma bu düğümü daha da sıkılaştırıyor. Çünkü bugün savaşın yönünü belirleyen şey cephedeki askeri dengeden ziyade enerji akışının kesintiye uğraması ve bunun küresel sisteme etkisi. Bu nedenle Irak sahası artık yalnız Bağdat'ın değil doğrudan küresel enerji güvenliğinin meselesi haline gelmiş durumda. Bağdat'ta aylar süren hükümet krizinin ardından göreve gelen Ali Zeydi, klasik bir siyasi uzlaşının değil sistemin çökmesini engellemeye dönük bir zorunlu uzlaşının neticesi. Zeydi'nin önündeki denklem doğrudan jeopolitik bir sıkışma. Bir tarafta Amerika'nın finansal baskı araçları ve İsrail'in Kuzey Irak'ı kışkırtma siyaseti, diğer tarafta ise İran'ın sahadaki milis gücü. Bu baskı arasında kurulan denge sürdürülebilir olmaktan uzak. Milisleri dizginleyemezse Irak küresel finans sisteminden kopabilir. Dizginlerse içerideki çatışma olasılığı artabilir. Bu nedenle Bağdat'ta kurulan yeni düzen bir istikrardan çok kırılgan bir geçiş süreci. Irak'ın kuzeyinde tablo daha da sertleşmiş durumda. Erbil merkezli KDP, güvenlik ve enerji hattında batı ekseniyle daha uyumlu bir pozisyon alıyor. Bu tercih onu İran için açık bir hedef haline getirirken güvenliğini Türkiye ile kurduğu enerji ve ticaret ilişkilerinde arıyor. Geçmişte İran-Irak savaşında Bağdat karşıtı pozisyon alan bölge bugün İran'ın hedefinde. Süleymaniye merkezli KYB ise tarihsel olarak Tahran'a yakın duruyor. Ancak burada yeni bir kırılma var. Bölgesel izolasyon baskısı KYB'yi Ankara'yla daha pragmatik bir ilişkiye zorluyor. Bu tablo Irak'ın kuzeyini tek bir siyasi blok olmaktan çıkarıyor. Ortaya çıkan yapı, durum net, çok aktörlü, çok boyutlu, kırılgan bir saha. Bugün Irak sahasını asıl belirleyen gelişme Hürmüz'de yaşanıyor. İran'ın kontrolü kapatma stratejisi ve Amerika'nın deniz ablukası Basra çıkışlı petrol akışını ciddi biçimde sınırladı. Bu Irak için bir enerji sorunundan öte doğrudan sistem krizi demek. Irak ekonomisi petrol gelirine bağımlı ve devletin ödeme dengesi çökebilir. Hürmüz'de yaşanan kriz öncelikle Bağdat'ta bir siyasi krize dönüşecek. Savaş uzadıkça askeri hedefler aşındı, ekonomik savaş öne çıktı. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürmesi, petrolün yanı sıra navlun, sigorta, gübre ve gıda zincirlerini de etkiliyor. Bu nedenle kriz artık bölgesel değil, küresel bir tedarik sorunu üretmeye başladı. Hürmüz kilitlendiğinde Irak'ın önünde tek bir gerçekçi seçenek kalıyor. Türkiye üzerinden çıkış. Kerkük-Ceyhan hattı ve kalkınma yolu projesi bu noktada kritik hale geliyor. Bu durum Türkiye'yi klasik bir transit ülke olmaktan çıkarıyor ve merkez ülke konumuna sürüklüyor. Bu yeni rol Irak'ı stratejik olarak Türkiye'ye bağlıyor. Irak hükümeti Amerika'da kopamıyor, İran'dan kurtulamıyor. Türkiye ise nefes borusu özelliğiyle Irak'ta istikrarı destekleyecek bir pozisyonda. Irak'ın kuzeyi artık yalnız ticaret ve enerji koridoru değil, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin bir parçası. PKK varlığı bu nedenle yalnız askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik bir mesele. Yeni dönemde dikkat çeken şey şu, Türkiye güvenlik politikasını sadece askeri araçlarla değil, ekonomik ve diplomatik araçlarla tamamlıyor. Yani terörden arındırılmış alanlar, ticaret yollarının güvenliği, enerji akışının sürekliliği ve bölgesel istikrar demek. Terörsüz Türkiye sürecinin ayak seslerini ilk kez bu köşede duyurmuştuk. Bazı geçiş yasalarına ihtiyaç var. Ancak kamuoyunun hazır ve ikna olması gerekiyor.
Bu süreçte Suriye'de büyük bir dönüşüm yaşandı ve İran'a müdahale gibi gelişmeler yaşandı. Şimdi yeni bir paradigma ile düşünmek ve zihinleri inşa etmek gerekiyor. Ancak doğru zamanda doğru adımlar atarak. Elbette doğru aktörlerle ve doğru bilgilendirmelerle kamuoyunu olası gelişmelere hazırlamak gerekiyor. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Irak'ta Kırılgan Dönem başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: 재결의 FM
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 26, Sure, Hucurat Suresi 12-18. Ayetler, Kaf Suresi 1-45. Ayetler, Zariyat Suresi 1-30. Ayetler. Sayfa 516-520.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saadete kavuşmak için. İmam-ı Rabbani ki büyük veli ve alim buyurdu ki, saadet istiyorsa her kim, Muhammed Mustafa'ya uymalıdır o elbet. Böylece ele geçer zira sonsuz saadet. Cennet nimetlerine kavuşabilmek için ona tabi olması lazımdır her kişinin. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymayanların yaptığı ibadetler Hak Teala indinde bulamaz kıymet değer. Veliler onun sonsuz deryasından bir yudum içip muratlarına kavuştular bilumum. Yerdeki melaike hep onun hizmetçisi, göktekiler de onun aşıklarıdır hepsi. Velhasıl mevcud olan ne varsa kainatta hep onun şerefine yaratılmıştır hatta. Alemde mevcud olan her varlık canlı cansız, o Resulün ruhundan feyz aldı istisnasız. Allah'ın varlığını o beyan eylemiştir. Yüce Rab onu razı etmeyi istemiştir. Ona ve eshabına binlerce selam olsun. Gönüllerimiz onun muhabbetiyle dolsun. Ey sonsuz saadete kavuşmak isteyenler, ona tabi olmaya çalışın, size yeter. Bu devlete ermeye ne varsa mani olan, bütün var gücünüzle kaçınınız onlardan. O yüce peygambere eğer ki biri uymaz, her bir sözü zehirdir, kim olsa da fark etmez. Onu dinleyenleri sürükler felakete, kimseyi düşürmesin Allah böyle afete. Lakin görürsünüz ki eğer bir alim kişi o Resul'e uyarak yapıyor her bir işi, dikkat ve titizlikle ona tabi oluyor ve diğerleri gibi hiç gösteriş yapmıyor. İşte hakiki alim ve veli böyle olur. Onlara tabi olan bulur rahat ve huzur. Dünya ve ahirette felaketten kurtulmak böyle din adamına uymakla olur ancak. Çünkü o Allah için ihlasla yazar söyler, kalpten dediği için kalplere tesir eder. Her kim böyle bir zatı tanır ve sever ise çok büyük bir nimete kavuşmuştur o kimse. Kendi küçük aklını bir kenara koymalı, sevgi ve muhabbetle ona tabi olmalı. Böyle bir evliyaya kavuşulmazsa eğer, onların kitabını okumak icap eder. Dünya kazancı için konuşan ve yazandan, arslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü arslan insanın alır yalnız canını, bunlar ise alırlar dinini, imanını.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh. Eyyühel veled, yani Ey Oğul kitabında buyuruyorlar ki, gaflet ve şaşkınlığına kapılarak ana babanın kalbini kırarsan, derhal onların rızasını almaya çalış. Yalvar, yakar, minnet eyle ve her ne yaparsan yap, onların gönlünü al. Ana babanın evlat üzerinde hakları çok büyüktür. Bunu daima göz önünde tutarak ona göre hareket eyle. Ana babaya isyan etmek, karşı gelmek caiz değildir. İslamiyet'in yasak ettiği bir şeyi emir ederlerse isyan etmemeli, suç ve günah da işlememelidir buyuruyor Süleyman bin Ceza Eyyühel Veled kitabında.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: Selamun aleyküm hocam Mustafa Bey.
0: Aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
3: Bir adak hakkında sorum vardı.
2: Dinliyoruz.
3: Adak farzlardan ve vaciplerden birkaçar tane örnek verir misiniz? Nasıl olacak? Onu bir izah eder misiniz? Bu kadar efendim.
2: Peki efendim.
0: Peki teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
4: Hocam benim iki sorum vardı ama.
0: Buyurun.
4: Hocam birinci sorum, Müslüman bir anneden ve Müslüman bir babadan doğuştan deli, meczup olan bir insanın öbür dünyadaki hükmü nedir? Bir de belli bir hayatı yaşamış 30-40-50 yaşına kadar sonradan delirmiş insanın öbür dünyada ahiretteki hükmü nedir? Yani Arasat, Araf'ta mıdır, cennette midir, cehennemde midir? Bu birinci soru. İkinci sorum da gene Müslüman bir anneden ve Müslüman bir babadan. Nikahsız doğmuş bir çocuk. Doğmuş çocuk, sonradan nikah kıymışlar. Evlatlar olmuş ama çocuk doğduğunda nikahları yokmuş. Bir de aynı sorunun devamı, Müslüman bir anne ve Müslüman babadan doğmuş nikahsız bir çocuk, anneleri babaları bir araya gelmemiş. Bunun öbür dünyadaki hükmü nedir hocam?
0: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Efendim. İlk dinleyicimiz demek ki kitaplarda okudu. Yani bir şey adanırken farz ve vacip cinsinden olması lazım buyuruluyor. Yani bunlar hani nelerdir? Namaz farz bir ibadettir. Ama namazın nafileleri de var. Doğru. Oruç farz ibadettir. Nafileleri de var. Doğru. Zekat farz bir ibadettir. Ama onun sadakası da var. Nafilesi de var. Hac farz bir ibadettir. Ama nafilesi de var. Nafilesi de var.
0: Umre mesela.
2: Evet. Umre mesela. Veyahut da bir defa hac yaptı. Ondan sonrakiler hep nafile olur artık. Hep nafile olur. Dolayısıyla hani kitaplarda anlatılırken farz veya vacip cinsinden olması gerekir. Mesela kurban kesmek vaciptir. Hani dinleyicimiz diyor ya, misal verirseniz. Yani ben bir kurban keseceğim dediğin zaman vacip olan bir şeye adamış oluyorsun. Ben işte şu işim olursa ne bileyim 3 gün oruç tutacağım dedin. Farz cinsinden olur.
0: 100 rekat
2: veya namaz 100 kılacağım. Rekat namaz kılacağım dedi. Yani namaz cinsinden olursa o şart yerine geldiği zaman bu namazı kılması, oruç tutması vacip. Şu işim olursa bir hayvan keseceğim dedi, o işi oldu, o hayvanı kesmesi vacip olur. Kurban kelimesini kullanırsa bunu, mesela diyelim ki bu vakitte şu anda biz Zilkade ayında bulunuyoruz, bunlar

0: Bunu bilmiyorduk. Mesela kurban kelimesini kullanarak böyle adakta bulunduk. İşte aklımıza gelince kestik mesela. O yerine geldi mi? Kitaplarda buyuruyor ki adakta şartlı olarak adakta bulunan bir kimse şu işim olursa bir kurban keseceğim dediği zaman o iş olur olmaz hemen ilk kurban bayramında bu adağını yerine getirmesi şart.
1: Kesmesi şart.
0: Kesmesi şart. Kesemedi. Mesela biz vaktiyle böyle adakta bulunduk ama kesmedik falan. Kesmeyecek artık buyuruluyor.
1: Ya üzerinden kurban bayramı geçtikten sonra
0: kesmeyecek.
1: Artık kesmeyecek.
0: Ya ne yapacak?
1: Ne yapacak?
0: Bedelini altın olarak fakire verecek.
1: Kurban bedelini.
0: Evet. Ama o hayvanın bedelini. Ama öyle değil de şöyle deseydi. Şu işim olursa bir koyun, bir koç keseceğim dedi. Kuzu keseceğim dedi yahut da. Çünkü koyun ve keçi yavruları 6 aylık anası gibi gösterişli olursa 6 ayı geçince onlar da kurban olabiliyor ve adakta yapılabiliyor. O şart yerine geldi. 10 sene önce böyle dediydi. Kurban kelimesini kullanmadı bak. Hala onu kesecek. Efendim ölmeden önce işte hastalandı baktı ki ölüm alametleri beliriyor. Vasiyet eder. Benim bir adam var yerine getirin diye. Bir koç keseceğim dedim işte para ayırdım falan yerde. Ondan bir koç alın aynı şekilde kesin paketlere dağıtın. Onu yerine vasiyet etmesi lazım buyuruyor. Çünkü borç olarak.
1: Burada kurban kelimesini kullanıp kullanmaması önemli.
0: Evet kurban kelimesi. Niye kurban kelimesi? Şimdi bazıların hatırına gelebilir. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kurban kelimesini kullanınca bir o keseceğin hayvanın yerini tayin ediyorsun. Yani Zilhicce'nin 9, yok özür dilerim 10, 11, 12. günleri. Kurban bu 3 gün içerisinde kesilir. Ondan sonra hayvanları tayin ediyorsun. Deve, sığır, koyun, keçi.
1: Kurbanlık hayvanlar.
0: Kurbanlık yani. Hayvanlar. Mesela şey bile şu işim olursa horoz keseceğim demek. Böyle adakta bulunmak da caizdir. Çünkü kitaplarda sadaka cinsinden olanlar da aynı şekilde adak olur buyuruyor. Sadece farz ve vacip değil. Böyle şey olarak sünnet olarak bildirilenler de aynı şekilde adak olur. Çünkü kümes hayvanları kurban hayvanı değil. Ama şu işim olursa bir horoz keseceğim veya tavuk keseceğim, hindi keseceğim denebilir mi? Denebilir. Bu da adak mıdır? Adaktır. Ama bir hindi kurban edeceğim denmez. Çünkü hindi veya tavuk veya da horoz kurbanlık hayvan değil. Bunu da iyi aynı şekilde anlamak gerekir.
1: Diyelim ki birisi kurban adadı. Yani kurban keseceğim dedi. Kurban geçti. Sonra baktı ki bunun bedelini verecek ya. İhlas Vakfı 5500 lira yurt dışı hisse bedeli diyor. Bunun üzerinden verebilir mi 5500 lira?
0: Verebilir.
1: İlla ki bir koç parası ya da ne bileyim bir dana parası falan mı ayırması?
0: Yok. Şimdi orada adağını yerine getirmek önemli. Ha Türkiye'de yerine getirmişsin. Ha Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde veya Afrika'nın herhangi bir ülkesinde, Asya'nın herhangi bir ülkesinde veya Amerika'nın herhangi bir ülkesinde. Önemli değil. Efendim burada 5000 liraydı da işte Afrika'nın Çat bölgesinde bu 1000 liraya halloluyor. Oraya gönderebilir miyim? Netice itibariyle ya koyundur keseceğin ya keçidir veyahut da bir dana hissesine girdin. Üçü de olur mu? Olur. Yerine gelir mi? Gelir. Şimdi konu açılmışken oraya da girelim. Yani onun mahsuru yok.
1: Tamam.
0: Yurt dışına verdiği zaman o daha
1: yani
0: yerine gelmiş olur.
1: 5500 liralık altın mı alıp vermesi lazım?
0: Evet öyle vermesi gerekir.
1: Tamam.
0: Şimdi bir gram altın ya. Değil mi?
1: Hemen
0: tereddütü kalktık. Bir gram altın almayı çekti parkere verir. Veyahut da bir gram altınla devrini yapar. Öyle yapar.
1: Kağıt para verir.
0: Şimdi kurban kelimesini kullanarak ilk kurban bayramında kesmeyince nasıl bedelini altın olarak verirse bu normal vacip olan kurban bayramında da kendisine vacipti. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü kesmesi lazımdı. Yetişemedi, kesemedi. Hayvan bulamadı beyan. Sakıt olur mu? Sakıt olmak demek yani üzerinden o borç kalkar mı?
1: Kalkmaz. Düşer mi?
0: Düşer mi? Kalkmaz. Ne yapacak?

0: bedelini altın olarak verecek. Kurban içinde. Mesela biz bunu senelerden anlatıyoruz ya, sen de şahitsin. Yani biz anlata anlata, hani bazılar diyor ki efendim işte tam ilmi hali herkes anlayamaz, Allah Allah ya, anlayamazmış. Halbuki ilmi hali yazan zat diyor ki buyuruyor ki ön sözünde, bu kitabı ilkokulu bitiren birisinin anlayacağı şekilde yazdık. Ve hakkında da okutmuş. Hanımefendiler ilkokul mezunuydu. Her sayfayı okutmuşlar mı? Dolayısıyla yani tecrübeyle sabit aynı zamanda. Tecrübeyle de sabit. Hani bazıları böyle efendim işte ben anlaşılacak şekle getirdim falan. Senin anlaşılacak şeklinde, senin de. Biz de kolaylık olsun falan. Yani bu İslam alimleri bilmiyor. Yani yazdıkları eserler çok yukarıda kalacak. İnsanlar anlamayacak, istifade edecek. Niye yemek veriyor o zaman? Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla tam İlmihal Saadeti Ebedi kitabını biz yıllardır mesela burada yayın yapıyoruz. Vatandaş mutmain olmak için İlmihal'i alıyor, okuyor. Orada da görüyor. Dedi, zekat borcu, sadaka-i fıtır borcu, kurban borcu, adak borcu. Bunları öğrendi. Öğrendiklerinin delili de, yani yakinen burada sen de şahidi misin? Yani batın apak da şahit. Telefonlar geliyor. Benim diyor 5 senelik kurban borcum var. 7 senelik kurban borcum var. Bunun altında devrini yapar mısınız? Anlamış mesele işte. Böyle borcu olanlar var. Zekat borcu var. Sadaka-i fıtır borcu var. Sadaka-i fıtırla yani kurban ve sadaka-i fıtırda nisap aynı. Yani kurban kesmesi vacip olan kimsenin sadaka-i fıtır vermesi de vacip. Mesela zekat vermesi farz değil ama kurban nisabına malik oluyor. Bu zekat alamıyor. Zekat vermiyor ama zekat da alamıyor. Ama dolayısıyla mesela dinleyicilerimizden mesela sadaka-i fıtır borcunu ödemek çok kolay. Mesela bir ata lirayı diyelim ki 20 senelik fıtrası için, 20 senelik fıtrası için birisiyle devir yapsa o borç kapanır. Çünkü şeyden undan hesap edince bir ata lira 7.2 gram. Dolayısıyla 10 senelik 20 senelik borcunu öder. Ama kurban öyle değil. Zekat da öyle değil. Sen önceki senelerde tahmini olarak zekat borcun var mesela. Ne kadar altının vardı? 100 gramdı. Tamam, 2,5 gram altın. Bu değişmiyor bak, 2,5 gram. Kaç sene kaldı üzerinde? 10 sene. Ne etti? 25 gram altın borcun var senin arkadaşım. Dolayısıyla bir fakirle bunu devrini yaparsın. Veya vekalet verirsin. Senin adına bir başkası aynı şekilde yapar. Hani bize vekalet verip biz bugüne kadar aynı şekilde çok kimsenin sadaka-i fıtır, kurban, zekat borçlarının devrini yaptık. Gözümün içine bakıyorsun da bedava mı? Yok, bedava yapmıyorsun. Yatırım yapıyorsun.
1: Ya bizden habersiz para alıyorsunuz sandım. Bir an.
0: Yatırım yapıyorum.
1: Ahirete mi yatırım yapıyorum?
0: Evet. Çünkü şeyde bu herkese lazım olan iman kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, orada Muhammed Mansur Hazretleri'nin mektubunu koymuşlar oraya da. Orada bir talebesini yazıyor. Diyor ki işte aşağıdaki hadis-i şerifleri dikkatli bir şekilde okuyup iyi anlamaya çalışın. Açıklamalarında yapmış Muhammed Mansur Hazretleri. Orada benim dikkatimi çekti. Buyuruyor ki orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte. Bir Müslümanın dünya işine yardım ederse, dünyanın işine. Ne elde? Adres arıyordu. Sen adresini söyleyiverdin. Veyahut da aynı şekilde bir hastalığı var ya, bu konuda mütehassıs doktor falan. Diyorsun bir dakika. Ben tanıdığım bir doktor var. Genelde aynı şekilde senin hastalığınla alakalı mütehassıs doktorlar da biliyor falan. Hemen onun numarasını buldum. Veyahut da aradın, onun yanında sordum falan. İşini hallettin. Onun üzerinde bir dağ kalktı. Değil mi? Rahatladı.
1: Yükünü aldın.
0: Peki bunun karşında ne aldın? Hiçbir şey. Hiçbir şey değil. O hadis-i şerifte buyuruyor ki bir dünya işini halk edenin yarın mahşer günü Allah-u Teala onun aynı şekilde hesabını kolaylaştırır. Hatta sen dünyadayken darda kalan bir kulumu ferahlandırdın. Şimdi sıra bende buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kadar günahı var. Ferahlaması için günahların gitmesi lazım. Allah-u Teala günahları uçuruyor. Siliyor yani.
1: Affediyor.
0: Günahlar gidince sevap yok. Sevap da verdim diyor. Tamam mı? Ne kadar sevap? 5 ton da sevap verdim. Hadi bir
1: yaratalım. Dünya işi böyle yani. Ahiret işi bir de.
0: Ahiret işi. Tamam mı? Ahiret işi. Orada dünya işi için buyuruluyor. Ya ahiret için yaparsan onun hesabı yok. Ya Allah rahmet eylesin. Emre Emre Cağaloğlu'nda bir gün şöyle baktılar. Kalabalıktı falan. Buyurdular ki çok kazanıyorsunuz dediler. Fakat dediler kovanın altı delik. Suyu koyuyorsun gidiyor. İnşallah kovayı da kapatırız da deliği kapatırız da kalır.
1: İnşallah hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ilmin kabı amel, amelinki de ihlastır. Her şeyin bir kabı vardır. Kap, içine konulanı muhafaza etmek, yani zayi olmasını önlemek için gerekli olan nesnedir. Mesela su bardakla, çorba tabakla verilir. İlmin kabı ameldir. Amelin kabı da ihlastır. İhlasla yapılmayan ameller de zayi olmuştur. İhlas her şeyin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Dinin kabıysa haya ve edeptir. Resulullah Efendimiz haya imandandır buyurarak edebin içinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır buyurarak da güzel ahlakın önemini bildirmiştir. Dinimize hizmet ederken bize karşı çirkin söz ve davranışta bulunanlar olabilir. Bu durumdaki insanlara kızmak yerine acımak lazımdır. Soru sormak kişinin ilmini, konuşmaksa sıfatını ortaya koyar sözü meşhurdur. Bu durumda çirkin sözlerle hakaret edenler kendi sıfatlarını ortaya koyuyorlar. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, onlar sizin aynanızda kendilerini, hakiki sıfatlarını görmekte ve gördüklerini söylemektedir. Zan yoluyla Allah'ın yasak ettiği bir işle sizi itham edenler, gerçekte o çirkin işe müptela olan kimselerdir. Mesela sizi yalancılıkla itham eden kimseler, biliniz ki yalan söyleyenlerdir. Zira zan delil değildir. Delil olmadan bir kimseye itham etmek de suizandır ve haramdır. Muhatabını çirkin sözlerle incitmek, onu küçük görmek, kendini büyük görmekten kaynaklanmaktadır. Bu ise kibirdir. Allahü Teala şirki ve kibri affetmeyeceğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verdiği müjdelerden birinde, "Şirk koşmayanlar mutlaka cennete gidecektir." buyurdu. Allahü Teala kibri affetmiyor. Çünkü kibrin ucunda, sağında ve solunda şirke doğru yollar vardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz gizli şirkten sakının buyuruyor. Gizli şirkin çeşitlerinden biri kendini beğenmek, başkasını beğenmemektir. Allahü Teala bazı yetkiler, bazı imkanlar, bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak ve bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Bir iş ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. O halde hak olan dini de kendi de bildirdiği gibi kıyamete kadar sürecektir. Peygamber Efendimizin varisleri de çok çektiler. Dolayısıyla iman yani inanmak çok zor, inandırmak daha zordur. İman Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetten biridir. İmanı olanlar sevinçten oynasa yeridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Haniye Miracı söyleyince, "Aman kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer." dedi. Peygamber Efendimiz de, "Anlatmam lazım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük temel üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın." buyurdu. Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı. Miraç imandır. Peygamber Efendimizin hiç yalan söylemediğini müşrikler de biliyordu. Cenneti cehennemi gidip gören mi var diyenler oluyor. Evet var. Hayatında hiç yalan söylememiş olan Muhammed Aleyhisselam var. Mübarek geceler kıymetlidir fakat Miraç gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. Peygamber Efendimiz bir ay Taif'te İslamiyet'i anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar. Gece amcasının kızının evine geldi, "Ümmü Hani haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok." dedi. Peygamber Efendimiz "Yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter." buyurdu. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a "Habibim çok üzüldü. Onu ben teselli edeceğim. Git Habibimi bana getir." buyurdu. Önce Mescid-i Aksa'ya geldi, sonra göklere çıktı. Allahü Teala'yı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde zamansız, mekansız olarak gördü. Ya Rabbi, ümmetim içinde bunu isterim dedi. İşte beş vakit namaz bize Miraç olarak verildi. Miraç'ta ne hikmetler vardır? Namaz kılmayan Miraç'tan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden başka bir olay yoktur. İşte Miraç böyledir. Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Miraç, namazdır. Allahü Teala namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti. Namaz, Allah sevgisini artırır, duanın kabulüne de sebeptir. Namaz varsa hayat vardır. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namazdan mahrum olan her şeyden mahrumdur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin suali. Doğuştan dedi, aklı noksan doğan veya sonradan aklını kaybedenlerin ahiretteki durumları ne olacak? Ehl-i Sünnet alimler bunların hepsini yazmışlar. Farklı içtihatlar var. Burada üstünde genel hepsinin durduğu bunların ana babaları. Nasıl? Eğer ana baba Müslümansa, Allah-u Teala mesela doğuştan aklı noksan olanlar, annesi babası Müslümandır. Allah-u Teala bunları ana babaların hürmetine cennete gönderiyor. Peki sonradan aklı gitmişse, o konuda da farklı içtihatlar var. Mesela aklı olmadan önce bu imanlı mıydı, değil miydi? Sonraki dönemde zaten anne babasına bağlı olarak aynı şekilde devreye girer. Sonradan aynı şekilde devreye girer. Son önemlidir diyenler var alimlerden. Sonu nedir bunun? Akılsızdır. Akıl gitmiştir, uçmuştur. Mesuliyet aynı şekilde kalkar. Peki ahirette ne olur? Ahirette işte ana babaya bağlı. Ana baba Müslümansa bu cennete gider. Peki doğuştan aklı noksan veya sonradan aklını kaybetmiş olan kimsenin ana babası kafirse, o konuda İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, anlatıyor ki bunları, anlatırken buyuruyorlar ki, mesela Müslüman bir anne babanın çocuğu dünyaya gelmiştir, vefat etmiştir. Sabiyken ölmüştür. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında. Kafir olan anne babanın da çocuğu sabiyken ölebiliyor. Ölebiliyor. Bunların ahiretteki durumu hakkında da farklı içtihatlar var. İşte dinleyicimiz de aynı şekilde onu duymuş veya okumuş. İşte Araf'ta kalır mı?
1: Arada yani.
2: Arada kalır mı?
1: Arada kalınacak bir yer var mı?
2: Ha, bazıları o şekilde Araf'ta bekletirler bunlar. Bazıları da işte orada bunlara tebliğde bulunulur. Aklı noksan veyahut da sabiyken ölmüş. Zaten aklı noksansa sabi demektir yani, o şey yapmamıştır. Teklifte bulunulur. İman edenler cennete, iman etmeyenler de cehenneme gider diyen kabil de var. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde biz peygamber göndermeden önce hatta onu genişletmiş. Mesela şimdi hiç böyle din kitabı gitmemiş, İslamiyet'ten haberi olmayan yerler var. Sibirya'nın uçlarında, köşelerinde, ekvatorun ortasındaki orman arasında yaşayanlar var. Bunlar duymamış. Bunlar doğar, büyür, diriltilir, kendilerinde haklar varsa onlar alınır, sonra hayvanlar gibi yok edilirler buyuruyor. Bazılar diyor ki işte bunlara tebliğde bulunulur. İman edenler cennete. Orası tebliğ yeri değil buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve onlara yaptıklarından dolayı hesap da sorulmaz. Çünkü Allah-u Teala biz peygamber göndermeden hesap sormayız buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ayet-i kerimede açıkça bildiriliyor. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ister sabi olarak vefat etsin, ister aklını kaybetsin, akılsız olarak dünyaya gelsin. Hani böyle çocuklar oluyor. Sendromlu çocuklar oluyor. Bunlar anne babaya bağlı. Anne baba Müslümansa bunlar cennete gider. Hatta şefaatçi bile olur bunlar. Allah-u Teala bunlara şefaat. Peki anne babalar bunların Müslüman değilse, o zaman onlar diriltilir. Haklar varsa alır. Sonra hayvanlar gibi yok edildiler buyuruyor.
1: Cehenneme de gitmezler.
2: Cehenneme de gitmezler. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri açık net. Cennete imanla girilir. Cehenneme de inkarla girilir. Bunlarda iman yok ki cennete girsin. İnkar da yok. Cehenneme gitmezler buyuruyorlar. Allah-u Teala onları da yok eder buyuruluyor. Gelelim efendim dinleyicimizin yine cari bir dikkat bir suali var. Şimdi dedi nikahsız doğan çocuklar var dedi. Hatta beraber olmuşlar da nikah hakkı yok dedi. Yani zina ediyor. Ana belli baba belli ama dinimizin emretmiş olduğu birbirlerine helal olabilmesi için şey yok. Akdi nikah yok. Veledi zina oluyor.
1: Gayrimeşru.
2: Gayrimeşru oluyor. Peki bunların ahiretteki durumu ne oluyor? Şimdi sualden anladığım kadarıyla Mustafa Bey şöyle bir kanaat var demek ki. Bu çok affedersin yani argo tabiriyle piç cehenneme gidecek şekliyle anlıyorlar. Öyle değil o. Öyle değil o. Çocuk tamam veledi zina olarak dünyaya gelmiş ama burada çocuğun kabahati yok.
1: Onun emareleri üzerinde görünür falan ama diye görünür. Anlatıyorsunuz ya bazen.
2: Ha, o görünür.
1: O aynı şey değil yani demek ki.
2: O aynı şey değil. Yani o görünür ama İslamiyet'le aynı şekilde tanışırsa o nemamlığı da terk eder. Bu anne babanın o durumu çocuğa sirayet etmişti. O durumu sirayet etmiş. Fakat çocuk sonra hidayete ererse efendim nasıl olur falan. Şimdi bak Mustafa Bey. Selman Farisi radıyallahu teala hazretleri eshab-ı kiram. Selman ehl-i beytlendir iltifatında mahsur olmuş bu zat. Mecusi bir aileden dünyaya geldi. Mecusi bir aileden dünyaya geldi. Yani mecusilikte yani kardeş kardeşle bile evlenebiliyor. İzin veriyorlardı onlar.
1: Ateşe tapıyor.
2: Ateşe tapanlar. Ateşe tapanlar. Yani belki de aynı şekilde nikah hakkı falan olmadan ve kafirlerde nikah hakkı yapıyor mu? Yapıyor da bir nikah hakkı yapılır. Kafirin nikah hakkı da sahiptir buyuruyor. Böyle bir akit yapılmamışsa ne oldu? Gayrimeşru o çocuk. Ama sahip kiram oldu. Gel bu tarafa. Mekke'de putperesti hepsi değil mi? Putperesti. Tamam hani belli aileler nikah hakkı yaparak evleniyor. Ama gayrimeşru olarak o zaman bir adet varmış mesela bir kadın 10-20 erkekle beraber oluyor sonra hamile kalırsa bu çocuk senden diyor. O da tamam benden diyor kabul ediyor. Nemide varsa kabul ediyor. Onun babası oluyor o falan.
1: Kadın ama, karar veriyor yani.
2: Ona. Kadın karar veriyor. Dolayısıyla bu çocuk da gayrimeşru. Ama sonra hidayet erdi. Sahab-ı kiramdan oldu. Sahab-ı kiramdan oldu. Olanlar var bunların. Ve dolayısıyla hani gayrimeşru olduğu bilinen meşru şey olan mesela bunların imam olması veyahut da kadı olması bilmemiş. Niye? Geçmişini aratır. Çok affedersin argo tabiri. Bu piç mi bize aynı şekilde din anlatacak deyiverir.
1: Adalet dağıtacak.
2: Dağıtacak der falan tamam mı? Dolayısıyla yani İslamiyet ve İslam devletleri buna riayet etmişler. Öbür tarafta bu dinleyicimizin hatırında öyle bir şey varsa ki ama sorduğu iyi oldu. Çünkü genel kanaat böyle. Bu gayrimeşruysa mesela zina eden erkek, zina eden kadın, zina sebebiyle dünyaya gelen çocuk. Bunlar cehenneme gidecek. Yok öyle. Efendim içki içiyordu, kumar oynuyordu. Bu cehenneme gidecek. Hayır değil. Hayatta olduğu müddetçe gayrimeşru doğan çocuğun da, zina eden kadının da, zina eden erkeğin de, kumar oynayan adamın da, içki içenin de, ne bileyim yalan söyleyenin de, gıybet edenin de, hepsinin bir şeyi var, kurtuluş
1: şansı var.
2: Şansı var. Kafirin de var. Kafir iman ederek kendini kurtarır. Bunlar da tövbe ederek aynı şekilde ahirette azaptan kendilerini kurtarabilir.
1: Kötü insan iyi insan olabilir yani.
2: Olur. Olmuş da. Olmuştu ya Hazreti Ömer radıyallahu anh aşerim beşerede Mustafa Bey ya. Kendisi anlatıyor. Ben diyor İslamiyet'te şereflenmeden önce bir de Hattab oğlu onlar böyle sert yapılarmış. Ben diyor birisini dövmeye başladığım zaman diyor böyle diyor bırakırdım diyor adama derdim ki diyor ya yoruldum onun için bıraktım yoksa acıdığım için değil diyordu. Böyle bir insan. Ya ondan sonra karınca iyice diliyordu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanların hatalarını görebiliyoruz zaman zaman. Bizimkini de gören vardır mutlaka ama şunu sormak istiyorum. Bu hataları, kusurları, gördüklerimizi örtmeli miyiz? Yani ortaya çıkarmamalı mıyız? Başkalarına söylememeli miyiz? Veya şu düşünceyle, yani bir daha yapmasın düşüncesiyle söylememiz mi lazım?
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala settardır. Settar kelimesi kullanılıyor. Settar Allah-u Teala sıfatlarındandır buyuruyor ve kulların günahlarını örten manasındadır.
1: Örtücü yani settar.
2: Evet, örtmek, gizlemek. Günahları örtücüdür. Bunun için kitaplarda yine bir hadis-i şerif naklediyor. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmasın. Allah-u Teala'nın ahlakı yani sıfatlarıyla. Cenab-ı Hak settardır. Yani kullarının işlemiş olduğu hatalar, kusurları örtüyor, affediyor. Başkasına aynı şekilde bildirmiyor, göstermiyor. Bunun için de Müslümanın da Allah-u Teala'nın bu sıfatıyla sıfatlanması. Yani insanlarda görmüş olduğu hatalar, kusurları deşifre etmek değil, açığa çıkarmak değil, örtmek, gizlemek. Bu ahlak ile, bu huy ile huylanması lazımdır buyruluyor kitaplarda anlatılırken. Bunun için herhangi bir kimsede görülen hata veyahut da bir günah işlediği zaman, görüldüğü zaman bunu deşifre etmek. Aa, ben Osman Ünlü'yü gördüm işte falan yerde şunu şunu yapıyordu. Mustafa Toköz'ü gördüm böyle böyle yapıyordu falan. Şimdi ikinci olarak dediniz ki yani hep örtmeli, gizlemeli mi? Biz yanlış iş yaparken gördük, bunu kapattık, kimseye söylemedik. Ama söylemiş olsaydık belki bir daha cesaret demezdi, çekilirdi, korkardı, yapmazdı. Evet. Bu düşünce de aynı şekilde insanların hatırına gelebiliyor. Şimdi o da açıklanmış kitaplarda. Herhangi bir kimsenin hatasını, kusurunu gördüğü zaman elbette ki Müslüman hatasına, yani bir yanlış iş yaptıysa o yanlış işte devam etmesini istemez. O hata ve kusurundan, o günahından dönmesini arzular. Ama bunu insanlara duyurarak değil. Eğer samimiyeti varsa gider bizzat kendisi aynı şekilde söyler. Veyahut da yüzüne karşı söylemez de öyle bir ortam oluşur. O ortamda işte vaktiyle bir kimse şu hata ve kusuru yapmış, çok üzülmüş, tövbe istiğfar etmiş. Ortaya anlatıyorsunuz. Veyahut da benim başımdan daha önce böyle bir şey geçmişti. Bir gün kitap okurken bir baktım ki o yanlışmış, günahmış. Sonra çok tövbe istiğfar ettim. Ha, maksadımız neydi? O kimseye o hatadan rücu etmesi, geri dönmesi, tövbe etmesini temin etmek idi.
1: Çünkü sen böyle yaptın derse insanın yani nefsi kabarır en azından.
2: Elbette.
1: İnkar eder. Şimdi veya karşılık verir.
2: Mustafa abi, otomatik olarak hiçbir nefis bunu kabul etmez. Yani doğrulara aşık olan, doğru söz söylendiği zaman bunu kabul edebilecek olanlar ancak hani evliya dediğimiz Allah Teala veli. Onları övsen de yersen de onların kalplerinde bir değişiklik olmaz. Yani hatasını söylediğin zaman minnet ederler, teşekkür ederler. Yani nefsi itminara kavuşmamış bizim gibi bir kimsenin yüzüne karşı hata söylendiği zaman o yanlış olur. Hatta buna rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'da bilmeyerek yapılan herhangi bir kusur, hata görmüşse Eshab-ı Kiram toplu halde ve o şahıs da oradayken mesela bazı kimseler şöyle şöyle yapıyor, niçin böyle yapıyorlar biz anlayamıyoruz, halbuki Rabbimiz o işten razı değil. Ha, o zat da anlıyor ki ben diyor beğenilmeyen bir iş yapmışım, Rabbimin razı olmadığı, beğenmediği bir iş yapmışım, hemen tövbe istiğfar ediyor. Bu niyetle veyahut da bir başkası vasıtasıyla, onunla muhabbeti olan bir kimseye vasıtasıyla söyletilir. Bakın burada yani dinimizin bildirmiş olduğu bu yolda yine deşifre etmek yok.
1: Evet.
2: Kimseye söylemek yok. Evet. Ancak mesela istisnaları yine kitaplarda bildirilmiş. O istisnalar da nedir? İnsanlara mesela yanlış bilgi veriyor, yanlış yönlendiriyor, dini yanlış anlatıyor. Veyahut adam ticaret yapıyor, ticaretinde hileli mal satıyor. Biz de bunu yakinen biliyoruz. İnsanları, diğer insanları, Allah-u Teala'nın kullarını bu kimsenin yanlış din anlatmasından, yanlış yönlendirmesinden, yani zararından korumak veyahut da yanlış defolu malları sağlam diye satarak işte onlar zarara uğratmasından onları düşünerek bu kimseleri deşifre etmek caizdir buyuruyor. Bunları deşifre etmek caizdir. Ama bunun dışında zararı sadece kendisine olan kimselerin hata ve kusurlarını insanlara bildirmek, söylemek şöyle dursun, onları örtmek ve gizlemek lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kimse bir mümin kardeşinin ayıbını kapatırsa Allah-u Teala o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır buyurmuştur. Bir de kıyamet günü gelecek, mahşer günü gelecek. Hani evet öyle olacak demiyoruz ama bugün televizyon olduğu için, biz de televizyonda program yaptığımız için öyle bir misal hatırımıza geliyor. Dev ekranlar düşünün. Bir ömrün 60-70 senelik kaset alınmış, kaseti takıyorlar. Tak tak tak tak tak kare şekli, kare kare geliyor ömrün. Orada herkes görüyor. İşte o anda Allah-u Teala bazen kulunun, yani kişinin kendisinden bile bazı ayıplarını ve kusurlarını örtermiş. Dünyada istiğfar ederse, Allah-u Teala'dan haya eder, utanır, tövbe istiğfar ederse, yani o kul oradan geçerken kendisi bile bilmiyor. Ya ben burada ne iş yaptıydım? Kendisinden bile gizliyor. Yani böyle bir Rabbimiz var. Rabbimiz hata ve kusurları yüzümüze vurmadığına göre, açığa çıkarmadığına göre, her şeyimizi biliyor. Kalbimizdekini de biliyor. Dolayısıyla mümin olanın, Müslüman olanın da, Allah-u Teala'ya iman eden bir kulun da Allah-u Teala'nın bu sıfatıyla hallenmesi, sıfatlanması, insanların hata ve kusurlarını örtmesi lazım. Ebu Hasan Şazili Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki Allah-u Teala sözlerinde doğru ve işlerinde ihlaslı olanı dünyada kötülüklerden korur. Ahirette de günahlarını affeder. Kendi kusurlarını ıslah etmek istersen insanların kusurlarını araştırma. Çünkü hüsnü zan, iyi düşünmek, iman şubelerinden olduğu gibi insanların ayıplarını araştırmak da münafıklıktandır buyuruyor. Ha, gördün mü sen onu, iyi adam zannediyorsun, ben onu gördüm böyle böyle yapıyor falan. Münafıklık alametidir buyuruyor Ebu Hasan Şazili Hazretleri bunu anlatırken. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu teala 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu nefsine uyuyor, zina fiilini işliyor. Tabii daha sonra bu açığa çıkıyor. Kızcağız yaptığı işten pişman oluyor. Tövbe istiğfar ediyor. Ama o kadar tövbe istiğfar ediyor ve yalvarıyor ki Allah-u Teala'ya. Hatta bunlar işte duyulmasın, başkalarına şey yapılmasın, ileride bu mahcup olmasın diye bunu gizlemişler, başka bir yere de göç etmişler. Ama kızcağızın Allah-u Teala'ya yönelmesi, ahirete yönelmesi, o işlemiş olduğu hatadan dolayı tövbe istiğfarı neticesinde saliha bir kızcağız oluyor bu. Yani Cenab-ı Hak o ahirete yönelince fiziken cemal itibariyle de öyle bir nur ihsan ediyor ki herkesi cezbediyor. Dolayısıyla talipleri çoğalıyor. İsteyenleri çok. Fakat durumunu da bildikleri için babası bir türlü aynı şekilde söyleyemiyor. Bir sıkıntıya düşüyorlar. Hani gelene diyecekler ki yani bunun başından böyle bir vaka geçti. O zaman onun o hali deşifre olmuş olacak. Günahı açığa çıkmış olacak o kızcağızın. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri halife-i müslüminmiş. Diyor ki ya ben niye kendime dert edeyim? Gideyim sorayım. Hem halifedir hem de İslamiyet'i o iyi biliyor. O ne derse ona göre hareket edeyim. Gelip anlatıyor. Diyor ki kızımın diyor başından böyle bir durum geçti. Sonra kızım çok tövbe istiğfar etti. Saliha oldu. Ve Allah-u Teala da öyle bir hüsnü cemal ihsan etti ki gören aynı şekilde gözünü bir daha geri çeviremiyor. Onun için talipler de çoğaldı. Fakat bu durumunu biz biliyoruz. Başkasına deşifre etmedik, söylemedik. Gelene desek ki böyle, o da aynı şekilde olmayacak. Velhasılı yani iki arada bir derede kaldık, evet, tabiri var ya, ne yapacağımızı bilemedik. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri cevaben buyuruyorlar ki ben Hazreti Peygamber'den gördüm ve işittim. Resulullah Efendimiz büyük günahları hep örterdi. Sen de kızının günahını sakın kimseye söyleme, ört buyuruyorlar. Kızcağız zaten utanmış. Tövbe istiğfar etmiş. Olmuş, evet. Tövbe istiğfar etmiş. Yüzünü ahirete çevirmiş. Onu şimdi deşifre etmek, onu üzmek demektir. Onun için mesela bir kimse daha önce diyelim ki günah bataklığındaydı. Allah-u Teala tövbe nasip etti. Mesela meyhaneden çıkmazdı. Tövbe nasip etti. Adam mesela salih kullardan oldu. Ha, ben senin geçmişini bilirim. Sen meyhaneden çıkmazdın. Doğru. O zaman meyhaneden çıkmıyordu. Ama şimdi Allah-u Teala sevgili kul oldu. Yok mu böyleleri? İşte bir Şafii Hazretleri meyhaneden çıkmıyordu. Evliya Kiram'dan oldu mu oldu. İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor. İhya kitabında, Kimya-i Saadet kitabında anlatıyor. Yani gayrimeşru, gayri ahlaki yola düşmüş bir kadın bir köpeğe, yaz günü susuz bir köpeğe bir kuyunun başında hayvancağız kuyuya da inemiyor, su da içemiyor. Kendisi elbisesini yırtmış, ip yapmış, ayakkabısını da kova yapmış, ayakkabısıyla su çıkartıp köpeği susuzluğunu gidermiş. Allah-u Teala kendi mahlukuna yardım etmesi sebebiyle o kadıncağıza öyle pişmanlık, öyle bir tövbe nasip ediyor ki o yoldan dönüyor. Saliha oluyor, Allah-u Teala sevgili kullarından oluyor. Olamaz mı? Olur tabii. Niye olmazsın ki? Olur tabii. Ondan sonra sen alkıp da ben senin geçmişini biliyorum. Senin geçmişin böyle. Veyahut da daha önce yaptıklarını biliyorum falan. Sen benim yaptıklarımı biliyorsun da kendi yaptıklarını bilmiyor musun bir hemşerim?
1: Bir dön kendine bak önce.
2: Tabii. Bir de şu söz var mesela kitaplarda çok sık tekrar edilir bu. Eden bulur, eden bulur diye. Eden bulur, eden bulur, eden bulur. Ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. Eğer bir kimse insanların hata ve kusurlarını örtüyor ise onun da hata ve kusurları örtülür. Yoksa Allah-u Teala'dan onu da aynı şekilde deşifre ederler, açığa çıkarlar. Netice olarak Allah-u Teala'dan korkmalı. Hiç kimsenin hatasını, kusurunu, büyük küçük hiçbir günahını arkasından söylememeli, açığa çıkarmamalıdır. Zira başkasının hatasını, kusurunu, işlediği günahı açığa çıkarmak, arkasından söylemek haramdır ve büyük günahtır buyuruyor kitaplarda.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız bize önemli bir konuda bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, alışverişte kolaylık gösterenlere Allahü Teala her işinde kolaylık gösterir. İhsanın en büyüğü, en kıymetlisi fakirlere veresiye vermektir. Parası malı olmayanın borcunu uzatmak zaten vaciptir. İhsan değil, adl ve vazifedir. Fakat malı olup da ziyan ile satmadıkça veya muhtaç olduğu bir şeyi satmadıkça ödeyemeyecek bir halde olanların ödemesine zaman vermek ihsandır ve büyük sadakadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamette bir kimseyi hesaba çekerler ki, çok günah işlemiş, hiç iyilik yapmamış. Sen dünyada hiç iyilik yapmadın mı derler. Hayır, yalnız çırağıma derdim ki, fakir olan borçluları sıkıştırma. Ne zaman ellerine geçerse, o zaman vermelerini söyle. İstediklerini yine ver, boş çevirme. Allahü Teala buyuracak ki, ey kulum, bugün sen fakir, muhtaçsın. Sen dünyada benim kullarıma acıdığın gibi, bugün biz de sana acırız. Onu affeder.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler,
6: Seyyidet Nefise Hazretleri 3. Bölüm Zühd ve takvası, kerem ve cömertliğiyle meşhur hanım evliyadan, ismi Nefise binti Hasan olup, Hazreti Ali'nin 4. göbekte torunudur. Tahire ve Kerimetü'd-Dareyn lakapları vardır. 145 Miladi 762 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi Lübane binti Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'dir. 208 Miladi 823'te Mısır'da Kahire şehrinde vefat etti. Medine-i Münevvere'de yerleşti. Seyyidet Nefise Hazretleri İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu İshak-ı Muhtemen rahmetullahi aleyh ile evlendi. Bu evlilikten Kasım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu. Seyyidet Nefise Hazretlerinin kardeşi Yahya'nın Zeynep isminde bir kızı vardı. Bu Zeynep daima halası Seyyidet Nefise Hazretlerinin hizmetinde bulunurdu. Şöyle anlatıyor. 40 sene hizmetinde bulundum. Lakin bir defa uyuduğunu ve bir defa yemek yediğini görmedim. Bir gün kendisine, halacığım, nefsine çok zorluk veriyorsun dedim. Bana, ben nefsime çok zorluk vermiyorum. Nefs çok zorluk çeker, beden çok ibadet ederse, kurtulmak ümidi çoğalır, buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri ve başka alimler kendisini perde arkasından ziyaret eder ve sohbetlerinden istifade ederlerdi. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dünya zilli zaildir, yani yok olan bir gölge, bir görüntüdür. Aynadaki görüntü gibi. Bu görüntü ahiretin görüntüsüdür. Ahirette ne var? Cennet, cehennem. İbadetlerimiz, iyiliklerimiz, cennetin dünyadaki görüntüsüdür. Günahlar, kötü yerler, karanlık, sıkıntılı, izve yerler de cehennemin görüntüsüdür. Cennetlik, cennetlik işleri. Cehennemlik olan da cehenneme götürücü işler yapar. Demiri çürüten kendi pası olduğu gibi, insanı cehennemlik eden de kendi günahlarıdır. Mıknatıs demiri nasıl kendine çekiyorsa, haramlar cehenneme, ibadetler cennete çeker. Kıyamette nereye gitmek istiyorsak, ona göre hazırlık yapmalıyız. Ahirette cennet ve cehennemden başka yer yoktur. Cennete girmek için doğru iman sahibi olmak ve dine uymak gerekir. Cehenneme götürücü tuzaklara yakalanmamalı. Bu tuzaklar şöyle bildiriliyor. Dünya hayatı ancak bir layp, oyun, lehv, eğlence, zinet, süs, aranızda tefahür, övünme ve mal ve evladı çoğaltma isteğinden ibarettir. Bunların bir tanesine yakalananın gönlü ölür. Çalışın ve nefslerinizi içinde yer alacakları ölüm ötesi için hazırlayın. Önünüzde çözümü zorlaşan şeyleri Allah'ın ilmine havale edin. Öbür aleme geçmeden önce bir şey hazırlayın ki oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Çünkü Allahü Teala buyuruyor ki o gün kıyamette herkes dünyada ne hayır yapmışsa onu karşısında hazır bulacak. Ne kötülük yapmışsa onlarla kendi arasında uzun bir mesafe olmasını arzu edecektir. Kullarına karşı şefkatli, esirgeyici olan Allah size kendinden korkmanızı emreder. O halde Allah'tan korkun. Yani onun emir ve yasaklarına riayet edin. Sizden önce gelip geçenlerden de ibret alın. Unutmayın ki yarın küçük büyük bütün davranışlarınızın karşılığını bulacaksınız. Rızk mukadderdir. Yani herkesin rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez, rızkını almadan dünyadan ayrılmaz. İsteyene helalden gelir, isteyene haramdan. Gelen miktar aynıdır. Ecel mukadderdir. Yani herkesin ömrü bellidir. Uzamaz, kısalmaz. Vakti dolunca dünyadan ayrılır. Kaza ve kader, hayır ve şer, zaten imanın şartlarındandır. Peki, daha ne diye isyan ediyorsun? Daha ne diye şükretmiyorsun? Rızkın belli, ömrün belli. Başına gelenler Allah'tan. İster isyan et, ister şükret. Değişen bir şey yok. İsyan edenin yeri cehennem. Şükredeninki cennet. Yani aynı şeyler için ya cennete gideceksin ya cehenneme. Dünya misafirhanedir. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Göğsünü kıbleden çevirenin namazının bozulduğu gibi yüzünü İslamiyetten çevirenin hem dünyası hem ahireti bozulur. Laf ile Müslümanlık olmaz. Dinin emir ve yasaklarına önem vermeyenin imanı gider. Önem vermemek, işlediği günaha zerre kadar da olsa üzülmemek demektir. Kıyamet derdini bilseydiniz, dünyada dert diye bir şey tanımazdınız. Bütün geçimsizlikler, ölümü unutmaktandır. Dinin en büyük düşmanı cehalettir. Cahillik cehenneme götürür. Dini ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli. Yoksa insan şeytanın oyuncağı, kötü din adamlarının kuklası olur da ruhu bile duymaz. Sahip olduğunuz nimetlerin kıymetini bilin, şükredin. Şükrederseniz nimetler daha da artar. Şükretmezseniz elinizden alınır. Elinizden alınınca öyle kalmazsınız. O andan itibaren sizde azab-ı ilahi başlar. Nimetler kuş gibidir. Onları şükür ipiyle bağlayın, yoksa uçup giderler. Müslümanın bütün işleri dine uygun olmalı. Dine uyan, dünyayı ve haramları sevmez olur. Kalbinde haram işlemek arzusu kalmayınca, kalbine Allah sevgisi dolar. İçindeki su boşalan şişeye hemen havanın dolması gibi olur. Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacak. Ehl-i sünnet yolunda olanları, Allah'ın dinine hizmet edenleri sevmek, hubb-i fillah'tır. Kâfirleri, bid'at ehlini sevmemek, bud-i fillah'tır. Bu, kalben sevmek ve sevmemektir. Dövüşmek ve münakaşa etmek değildir. Hem dostla, hem düşmanla münakaşa dahi etmemeli. Akıl kıymetlidir, ancak tek başına senet değildir. Kendi aklına göre hareket etmemeli. Akıl tek başına doğru yolu bulamaz. Bulabilseydi, peygamberler gönderilmezdi. Dünyada en mühim, en önemli şey, ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, tatbik etmek ve yaymaktır. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen, hakiki dost değildir. Acılar ve sevinçler paylaşıldıkça, insanlar rahat olur. Silsile-i Aliye büyüklerini tanımak ve sevmek, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşturur. Ehl-i sünnet itikadı nimeti, güneş gibidir. Sıkıntılar yıldızlar gibidir. Evet, yıldızlar var elbet. İnkar edilmez ama göremezsin. Güneşin olduğu yerde yıldızlar yok olur. Yıldızların adı olmaz. Seyyidet Nefise Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hristiyan bir kadının genç bir oğlu vardı. Bu genç bir sefere çıktı ve yolda esir düştü. Annesi kiliselere gidip çok araştırdı ise de oğlundan bir haber alamadı. Bir gün kocasına, "Bu şehirde Seyyidet Nefise isminde duası makbul olan bir hanım varmış. Ona git. Belki çocuğumuzun bulunması için dua eder. Eğer onun duası hürmetine oğlumuz bulunursa, ben de o hanımın dinini, İslamiyeti kabul edeceğim," dedi. Kocası gelip Hazreti Seyyidet'i buldu ve durumlarını anlattı. O da dua etti. Adam eve gelip hanımına, "Oğlumuzun bulunması için dua etti," dedi. Gece olunca evlerinin kapısı çalındı. Kadın kalkıp kapıyı açınca, oğluyla yüz yüze geldi. Kadın hem hayret etti, hem de çok sevinip nasıl geldiğini sordu. Genç, "Nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Ancak beni bağladıkları zincirin üzerinde bir el gördüm ve bunu salın, buna Seyyidet Nefise Hazretleri şefaat etmiştir," diye bir ses duydum. Zincirlerim çözüldü ve birden kendimi burada buldum, diye anlattı. Gencin anlattıklarını dinleyen annesi hemen Müslüman oldu. Seyyidet Nefise Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı namaz ve istiğfardır. Allahü Teala günah işleyen bir kulunu muvaffak etmez. Allahü Teala günah işlemeyenlerden ve günah işlenmeyen yerlerden razıdır. Siz günah işlememeye ve arkadaşlarınızı günahtan korumaya çalışın. Günah işlenmeyen yerde huzur vardır. Günah işlenirse huzursuzluk başlar. Günahlar kalbi sıkar. Zikri ilahi ile meşgul olmak insana ferahlık verir. Günahlara karşı soğukluk getirir. Bir Müslüman günah işlemese cennet nimetleri başlar. İhlas, muhabbet ve itaat üçü ayrılmazsa feyz gelir. Ayrılırsa büyük zat feyz vermek istese de feyz gelmez. Allahü Teala bir kulundan razı olursa ona her şeyi vermiş demektir. Her şeyin, her işin bir gayesi, kıblesi vardır. Esas gaye imanla ölmek, Allah demektir. Allah'ı unutarak iş yapan cehennem ateşini talep etmektedir. Samimiyet varsa iyilikle, tatlı dille bu hatırlatılmalı, ona yardım etmeli. Şeytan öfke anında aklı örter. Avcunun içine alır, her şeyi yaptırır. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amelse niyetle küçülür. Fasıklar Allahü Teala'nın sıfatlarına, kâfirler ise zatına düşmandırlar. Cömertlik et, iyilikte bulun. Fakat başa kakma. Çünkü cömertliğin faydası sana aittir. Müslümanın ikramında şifa vardır. Hediye vermek de almak da sünnettir. İyiliği sayarak değil, saçarak yapın. Eline, diline, beline sahip olana kötülükler uzak kalır. Göz iki, kulak iki, ağız tek, çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek. Nefsin bütün istekleri beden içindir. Onun ihtiyaçları içindir. Aklın da böyle. Ancak dünyadaki her şey insan için yaratıldığından, bu isteklerin, ihtiyaçların ardı arkası gelmez. Yani sonu yoktur. Akıl ve nefs, bu isteklerini kalbe bildirirler. Kalp de bunlardan gelene göre hareket eder. Bu akıl, İslamiyete kavuşunca kıymetlenir. Yine istekleri beden içindir ama bu sefer ahireti görür, ebedi hayatı görür. Bu bedenin orada da saadete kavuşması için çırpınır. Nefsin her isteğine boyun eğmez, sınırlama getirir. Şunları, şunları ancak şu kadar yapabilirsin der. Yani bu talimatı kalbe gönderir. Nefs ise yine isteklerine devam eder. Kâfirdir çünkü. Kalp yine akıl ve nefsten gelenlere göre hareket eder. Ancak kalbin doğru, sıhhatli karar verebilmesi için sağlam olması, hasta olmaması lazım. Kalbin hasta olmaması için mezhep imamlarımızın, ehli sünnet alimlerinin yolunda olmak lazım. Salihlerle beraber olmak lazım. Dinimizde ruhbanlık yoktur. Nefsi öldürmek, bütün isteklerini reddetmek diye bir şey yoktur. İslamiyet, nefsi öldürmeyi değil, kontrol altına almayı istemektedir. Nefsin isteklerinden helal olanları yapmaya izin veriyor, haram olanlarına izin vermiyor. Eshab-ı kiram efendilerimizi çok sevin. Ama istisnasız hepsini. Hepsi cennetlik çünkü. Hepsi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı çünkü. Onların işlerine, sözlerine sakın karışmayın. Onların işine, sözüne aklıyla giren mürtet olarak çıkar. Bundan çok sakının. Hepsi cennetliktir. Allahü Teala hepsinden razı olduğunu ve hepsine cenneti vaat ettiğini Kur'an'da açıkça bildirmektedir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Öyle bir kelime ki söylemesi hafif ama değeri çok yüksek. Bu kelimeyi tevhidin sevabını terazinin bir kefesine koysalar, 7 kat yerler, 7 kat gökler günahlarla dolsa, bu kelime-i tevhidin bulunduğu yer ağır gelir. İmanı olanı ateş yakmaz. Çünkü kelime-i tevhid onu korur. Asırlarca imansızlar bu kelimeyi söylememek için öldüler. Cehenneme gittiler. Asırlarca Müslümanlar bu kelimeyi söyletmek için şehit oldular, cennete gittiler. Bu kelimeyi tevhidi söylemeyi, yani buna iman etmeyi Allahü Teala kime nasip etmişse ondan daha zengin, ondan daha mutlu, ondan daha bahtiyar hiç kimse olamaz bu dünyada. Onun için bunu söylemeyi kime Cenab-ı Hak nasip etmişse, onun bundan başka herhangi bir talepte bulunması doğru değildir. Çünkü en kıymetlisini verdi Allahü Teala. En kıymetli. Bundan daha kıymetli yoktur. Allahü Teala'ya hamdolsun ki bize bu kelime-i tevhidi söylemek nasip etmiş. Mesela Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri halde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kelime-i tevhidi söyledi. Hazreti Ömer radıyallahu anh söyledi. Ebu Cehil, Ebu Leheb söylemedi. Yani şaka değil bu iş. Cennet ve cehennem bahis konusu. Söyleyen cennete, söylemeyen cehenneme. Allahü Teala muhafaza buyursun. Onun için boş kaldıkça kelime-i tevhid söyleyelim. Vefatı. Evinin önünde kendisi için bir kabir kazmıştı. Kabre iner, orada namaz kılardı. Orada 6000 hatim okumuştu. Vefatı yaklaştığı sırada oruçluydu. Hastalığı ağırlaşınca kendisine orucunu bozabileceğini söylediklerinde, onlara, siz ne diyorsunuz? Ben 30 senedir oruçlu olarak vefat etmem için dua ediyorum buyurdu. En'am suresini okumaya başladı. Düşünen ve hakkı kabul edenlere,

0: Kabri üzerinde bir nur ve heybet vardır. Her taraftan ziyaretine gelinir. İmam-ı Şahrani Hazretleri, Ehl-i Beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise'dir buyurdu. Zevci, cenazesini Medine'ye götürmek istediyse de, halk çok ısrar edip vazgeçmesini istediler. Nitekim rüyada Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görüp kendisine Mısırlıları kırma, Nefise'nin bereketiyle ora halkına rahmet iner buyurunca cenazeyi Medine'ye nakletmekten vazgeçti. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir. Bugünkü konumuz, dinde zorluk yoktur. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allahü Teala dinde size hiçbir zorluk yüklemedi. Bu, size güç gelen ibadetleri yapmayın, onları istediğiniz gibi değiştirin demek değildir. Zamana, yere ve şahısların durumuna göre bazı ruhsatlar tanınmıştır. İçkinin sarhoş etmese de damlası haramdır. Kolaylaştırmakla veya zorlaştırmakla bir alakası yoktur. Tesettür farzdır. Kolaylaştırmakla veya zorlaştırmakla bir alakası yoktur. Fakir doyurmakla namaz kılınmış sayılmaz. Öyle olsaydı, dinin sahibi namaz kılamayan fakir doyursun derdi. Ayakta namaz kılamayan oturarak kılsın. Oturarak kılamayan yatarak kılsın buyuruyor. Kilisedekiler gibi sandalyeye veya koltuğa oturun demiyor. Dinimiz nerelerde nasıl kolaylık olduğunu göstermiştir. Kendi aklımıza göre yaparsak dine uymamış oluruz. Birkaç örnek verelim. 1. Su yoksa veya su varken kullanılması zararlıysa, mesela hastalanacaksa teyemmüm eder. 2. Hasta ve aciz olan oturamazsa yatarak imayla kılar. 3. Ramazan ayında Müslümanlara oruç tutmak farzdır. Fakat bir kimse hasta olsa veya 3 günlükten daha uzak bir yere sefere çıksa, oruç tutmak farzı üzerinden geçici olarak kalkar. Daha sonra müsait bir vaktinde tutamadığı oruçlarını kaza eder. 4. Seferi uzaklıktaki yolculuklarda 4 rekat farzları 2 rekat olarak kılarlar. Seferde oruç tutmak güç gelirse tutmayıp mukim olunca kaza ederler. 5. Dinde zorluk yoktur demenin başka bir manası da her gün oruç tutmak, gece uyumayıp sabaha kadar ibadet etmek, evlenmemek diye bir şey yoktur. Allahü Teala'nın kullarına olan ihsanları ve teklifleri herkese eşit değildir. Mesela zengine zekatı, haccı emrederken fakire emretmez. Gücü kuvveti, sağlığı yerinde olanın oruç tutmasını emreder, sağlığı müsait olmayanların da tehir etmelerine izin verir. Herkese gücü nispetinde emir verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala hiç kimseye gücünden fazlasını emretmez. İnsan gücü nispetinde ibadet etmeli, ruhsatlardan da yeri gelince istifade etmeli, zorluk çıkarmamalı, hiç kimseyi dinden soğutmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, sevindirin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, İhtilafa düşmeyin. Dinimizde ifrat ve tefridin, yani aşırılığın yeri yoktur. Dinimiz orta yolda olmayı emreder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, işlerin hayırlısı vasat olanıdır. Vasat, ifrat ve tefritten uzak orta yol demektir.

normalden fazla, tefrit normalden az demektir. Mesela çok uyumak ifrat, çok az uyumak tefrittir. Çok yiyip içmek ifrat, çok az yemekse tefrittir. İfrata kaçarak gücünün yetmediği şekilde ibadet etmeye çalışmak, mesela geceleri hiç uyumadan namaz kılmak, gündüzleri hep oruç tutmak, hanımından uzak kalmak, et, süt, tatlı gibi şeyleri hiç yememek, iyi Müslüman olmak demek değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kolay bir dinle gönderildim. Dinimizde ruhbanlık yoktur. Et yiyin, hanımlarınızla mübaşeret edin. Nafile oruç da tutun. Tutmadığınız günler de olsun. Nafile namaz da kılın. Uyuyun da. Ben bunlarla emrolundum. Yiyip içmeden, uyumadan ibadet etmek zordur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, din kolaylıktır. Dinde aşırı gideni, din mağlup eder. Günümüzde tefrite gidip, dinde kolaylık var diyerek dini bozanlar çoktur. Reformcuların kitapları böyle yanlışlıklarla doludur. İsterseniz bunlarla ilgili birkaç misal verelim. 1. Ayaklardaki mestin üstüne mesh edilir diye tırnaklara oje sürüp üstüne mesh etmek caiz olmaz. 2. Naylon çoraplara mesh kolaylıksa da dinin emri değişmiş olur, ibadet sahih olmaz. 3. Su bulunmazsa teyemmüm edilir. Fakat reformcuların dediği gibi sular kesilince suyu aramadan hemen teyemmüm edin demek dinde kolaylık değil, dini değiştirmektir. 4. Ramazan yaza gelince tutmayıp kışa tehir etmek caiz olmaz. 5. Namazları vaktinde kılmayıp hepsini gece yatarken kılmak da dini değiştirmek olur. 6. Hanefi'de gusülde ağzın içini yıkamak farzsa da diğer iki mezhepte farz değil diye ağzın içini yıkamamak mezhepsizlik olur. Dinde zorluk yok demek, dinimizin verdiği ruhsatlardan faydalanın demektir. Yoksa herkes hoşuna giden şeyleri yapsın, hoşlanmadığı şeyleri yapmasın, ibadetleri keyfine göre değiştirsin demek değildir. Dinde ufak bir değişiklik yapmak dinsizlik olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dinimizde olmayan bir şey çıkarılırsa o şey merduttur. Ayet-i kerimede de mealen buyuruluyor ki, dinlerini oyuncak ve eğlence edinenleri bırak. Mecelle de diyor ki, zaruretler memnu olanı mübah kılar. Yani yasak olan şeylerin zaruret devam ettiği müddetçe yasaklığı kalkar. Bazı kimseler mecellenin bu maddesini gerekçe gösterip, her ihtiyaç zarurettir. Zaruret karşısında da haramlar mübah olur diyerek haramları mübah gibi işliyorlar. Zaruret nedir, ne değildir? Zaruret, kendinin veya nafakasını vermesi gerekenlerin, aç, susuz, çıplak veya sokakta kalarak hasta olması demektir. Zaruret, zorla başka şey yapmaya imkan olmadığı hallerde olur. Görüldüğü gibi insanı bir şey yapmaya zorlayan, insanın elinde olmayan semavi sebebe zaruret denir. Kısacası dinimizin emrettiği veya yasakladığı bir işte başka bir şey yapamama mecburiyeti zarurettir. Kullanılmadığı zaman helake sebep olan yasak şeyi kullanmak zaruret olur. Kullanılmaması sıkıntıya, meşakkate sebep olursa ihtiyaç denir. Mesela günlerce aç kalıp yiyecek bir şey bulamayanın ölmeyecek kadar leş yemesi zarurettir. Ölmeyecek kadar yemek zaruret, fakat doyuncaya kadar yemek zaruret değildir. Öldürmek için silah çekene karşı kendini korumak meşru müdafaa olur. Saldırıya uğrayanın kendisini korumak için meşru savunmaya geçip saldırganı zararsız hale getirmesi caizdir. Ancak bir kimse sırf korkutmak için seni öldürürüm derse, hemen onu öldürmeye kalkmak caiz olmaz. Kolaylaştırın sözü, dini kurallara aykırı olmadan, ruhsatlardan, izinlerden faydalanın demektir.
yoksa dini kural tanımayın demek değildir. Allahü Teala'nın sevdiği ruhsat, kendi emirlerini yaparken zaruret haline düşenler için bildirmiş olduğu kolaylıkları yapmaktır. Yoksa emirleri yapmaktan kurtulmak ve aklına göre kolaylık aramak caiz değildir. Zekat, oruç da dinin bildirdiği gibi yapılır. Kolaylık olsun diye kaldırılmaz veya değiştirilmez.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir sualleri. Abdullah bin Mes'ud ki sahabe-i kiramdan şöyle sual eyledi bir gün Resulullah'tan. Dedi: "Ya Resulallah, ölü kabre girince ne ile karşılaşır her şeyden daha önce?" Resul şöyle buyurdu bu sualine onun: "Bana bunu ilk defa sual eden sen oldun. Dinle ya İbni Mes'ud, ölü kabre girince vazifeli bir melek yanına gelir önce. Onun adı Ruman'dır. Eder ki şöyle avaz: "Ey Abdallah, dünyada ne yaptıysan şimdi yaz." O der ki: "Yoktur benim ne kağıt ne kalemim. Mürekkebim bile yok. Nasıl yazabilirim?" Melek der ki: "Bu sözün değildir hiç muteber. Amellerini yazman elbette icap eder. Kefenin kağıdındır. Tükrüğün mürekkebin. Parmakların kalemdir. Yaz neyse amelin." Kefeninden bir parça koparıp ona verir. O da amellerini oraya yazıverir. O kefen parçasını alır sonra o melek, o mevtanın boynuna asıverir dürerek. Sonra da gayet korkunç iki melek gelirler. Bir insan suretinde mevtaya görünürler. Yüzleri siyah olup yere değer saçları ve gök gürlemesine benzer konuşmaları. Münker nekir denir ki bu gelen meleklere, bunlar kabir suali sorarlar ölenlere. Ona da sorarlar ki: "Rabbin kim, dinin nedir ve kimdir peygamberin, kıblen dahi neredir?" Saadetli kimseler derler ki: "Rabbim Allah, peygamberim Hazreti Muhammed Resulullah. Dinim dini İslam'dır, Kur'an'dır hem imamım. Kıblem Kâbetullah'tır, Müslümanlar ihvanım." Melekler tasdik edip onun dediklerini derler ki: "Halas ettin elimizden kendini. Kabrini 70 arşın büyütüp o kimsenin cennetten iki kapı açarlar onun için. Sonra güzel kokular, nadide fesleyenler getirip mezarını güzel tezyin ederler. Cennetin kokuları açılan kapılardan meyyitin üzerine yayılır hiç durmadan. Hayatında yaptığı amelleri de yine sevdiği bir dostunun girerek suretine çok neşeli olarak yanına geliverir. Güzel şeyler söyleyip onu hep eğlendirir. Kabri nur ile dolar onun bu gelişinde. Ta kıyamete kadar olur neşe içinde. Asırlar geçse bile ona çok kısa gelir ve kıyamet kopması ona çok sevgilidir."

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ibadetlerin hepsini kendinde toplayan ve Allah'a çok yaklaştıran şey namazdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.

0: BDDK verilerine göre Türkiye'de altın mevduatı hızla büyürken liderlik yine İstanbul'un oldu. Mega kenti Ankara ve İzmir izlerken toplamın yarısından fazlası 3 büyük ilde toplandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan savaşın ekonomi etkisine değindi. Doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değindi. Türkiye olmadan küresel aktör olunamayacağına vurgu yapan Erdoğan, Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı ön yargılar aşamadığı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayrı müjde de verdi.
2: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
3: ABD-İsrail-İran savaşının ekonomiye etkisine değindi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci vardı. Süreçte ülkemize haksızlık yapıldı dedi.
2: Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Türkiye değişti. Dönüştü. Ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı.
3: Erdoğan Avrupa Birliği'ni net bir dille uyardı.
2: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
3: Erdoğan Avrupa'nın yol ayrımında olduğuna vurgu yaptı.
2: Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iki ayrı müjde de verdi.
2: Resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Aile ve gençlik fonuyla geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Ankara kritik bir görüşmeye sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şehe Sabah'ı kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Gündemde Amerika-İran arasındaki müzakere süreci vardı. Bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler de ele alındı.
4: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
5: Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Türkiye'de kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah'ı kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde gündemde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle bölgesel meseleler vardı. Türkiye'nin silahların tamamen susması için müzakere sürecine aktif katkı sunduğu mesajı verildi. Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliği ve körfezde artan tehditler değerlendirildi.
6: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
5: İsrail'in işgal politikaları da masadaydı. Görüşmelerde soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yayılmacı adımlarıyla gerilimi artırdığı vurgulandı. İki devletli çözümün korunması ve Gazze'de insani şartların iyileştirilmesi çağrısı yinelendi.
2: Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Temennimiz bu hukuksuz, anlamsız, gayrimeşru ve tüm insanlık için son derece maliyetli savaşın bir an evvel sona ermesidir.
5: Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili işbirliği de ele alındı. İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkartılması için atılacak adımlar gözden geçirildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çözüm odaklı Orta Doğu mesaisine zaman ayırmaya devam ediyor. Son olarak Katarlı mevkidaşıyla telefonda konuşuyor. Bölgedeki gelişmeler ele alındı.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da suların durulması için yürüttüğü yoğun telefon diplomasisine bir yenisini daha ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir petrol tesisinin vurulmasının ardından Katarlı mevkidaşı ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefonda görüştü. Hakan Fidan, El Sani ile bölgedeki son durum ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili önemli gelişmeleri görüşmede değerlendirdi.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 yıl sonra Ermenistan'da Türkiye'yi temsil etti. Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katıldı. Zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış artık gerçek diyerek yeni dönemin sinyalini verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise 2028'de Azerbaycan'a gitmeyi umduğunu açıkladı.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi için Ermenistan'ın başkenti Erivan'da. Yılmaz, Türkiye'yi temsilen zirveye katıldı. Zirveye katılım dikkat çeken bir önem taşıyor. Bu ziyaret, Türkiye'den bu düzeyde Ermenistan'a 18 yıl sonra yapılan ilk temas. Cevdet Yılmaz ziyareti kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Yılmaz daha sonra mutabakat zaptına ilişkin açıklama yaptı.
7: Şimdi bunu bizim Karayolları Genel Müdürlüğümüzle Ermenistan Kültür Bakanlığı'nın birlikte restore etmesi söz konusu. Bunun anlaşmasını da bugün özel temsilcilerimiz imzaladılar. Ben ve Sayın Paşinyan da buna şahitlik yapmış olduk. Oldukça önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
3: Zirvede ekonomi, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar masada. Aynı zamanda küresel krizler ve işbirliği başlıkları ele alındı.
8: Peace was achieved. Azerbaycan
3: Zirvede dikkat çeken bir diğer isim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Aliyev zirveye video mesajla katıldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sürece vurgu yaptı. Bugün barış bir gerçekliktir dedi.
8: Along with that,
9: Barış bizim için ve eminim ki Ermeni ortaklarımız için de sağlanmıştır. Bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış bir gerçekliktir.
3: İki ülke arasında ilişkilerin normalleşmeye başladığını belirtti. Ticari adımların atıldığını açıkladı. Ermenistan'a petrol ürünleri sevkiyatı yapıldığını söyledi. Transit geçişlerin başladığını ifade etti. Aliyev ayrıca Avrupa kurumlarına tepki gösterdi. Çifte standart eleştirisinde bulundu. Zirvenin ev sahibi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise açıklamalarıyla dikkat çekti. Paşinyan, Azerbaycan'la barış sürecine vurgu yaptı. Artık barış içindeyiz dedi. Son iki yıldır can kaybı yaşanmadığını söyledi. Bunu tarihi bir dönem olarak nitelendirdi.
10: Sevgili dostlar, artık Azerbaycan'la barış içindeyiz. İki yıldır çatışma sonucu can kaybı yaşanmadı. Bu bağımsızlığımızdan bu yana görülmemiş bir durum.
3: Ve sürpriz bir mesaj verdi. 2028'i işaret etti. Zirve için Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi umuyorum dedi.
10: 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatı bulmayı umuyorum.
3: Bu açıklama bölgedeki normalleşme sürecinin yeni adım olarak yorumlandı. Öte yandan 43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının Kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.
1: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Partiden ihraç edilen başkanın kızına ilişkin bir detay ortaya çıktı. Avukat kızının muhasebeciyi arayarak telefonları kırat şeklinde talimat verdiği belirlendi. Yalım soruşturmasının son gelişmelerine bakalım.
5: Yasak aşklar, yolsuzluklar, bankamatik sevgili krizleri.
11: Aldım yanıma canımdan çok sağlam, sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
5: Skandalların ardı arkası kesilmiyor. Soruşturma her geçen gün başka bir detayla gündemi sarsıyor.
12: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Ava yollarına düştük birlikte.
5: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları Uşak'a kadar uzanmıştı. Belediye Başkanı Özkan Yalım Ankara'da sevgilisiyle kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırılmıştı. Tam 40 gün sonra da partisi tarafından ihraç edilmişti.
13: Toplanan, olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
5: Devam eden soruşturmada şüphelilerden biri belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ'dı. O da ifade verdi.
14: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Doğru'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
5: Yeşildağ ifadesinde Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özge Gül Yalım'ın kendisini telefonla aradığını söyledi. Kendisine telefonu kırın atın talimatı verdiğini ileri sürdü.
12: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
5: Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme daha yaşandı. Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu.
15: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyorum.
5: Altınkaya ifadesinde Uşak Spor üzerinden toplanan bağışların Özkan Yalım'a ait otele aktarıldığını ileri sürdü.
14: Aldım yanıma canımdan çok sağlam, sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
5: Murat Altınkaya, belediye başkanı Yalım'ın ailesinin belediyeye ait makam araçlarını, şoförleri ve yakıt imkanlarını tamamen şahsi ihtiyaçları için kullandıklarını da iddia etti.
14: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Doğru'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
5: Dosyanın en dikkat çekici kısımlarından biri de araç alımları oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulan lüks model bir aracın İstanbul'da VIP'ye dönüştürüldüğü, ödemesinin bizzat belediye iştiraki olan Uşak Sosyal Tesisleri Şirketi tarafından ödendiği öne sürüldü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Süper Lig'e yükselen Amedspor'u kutladı. Kulüp başkanının AİTR'ne gönderdiği tebrik mesajında bu anlamlı başarı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme dedi.
16: Şampiyon Amedspor! Şampiyon!
5: Ahmet Spor tarihinde bir ilke imza attı. Diyarbakır'ın yeşil sahalardaki temsilcisi ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
16: Ödürlüyüm sonuna kadar Ahmet Spor'uyum.
5: Taraftar bu tarihi başarıyı coşkuyla kutladı. Spor camiasının yanı sıra siyasetçilerden de peş peşe tebrik mesajları geldi. Onlardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli bu tarihi başarının arkasındaki isim olan Ahmet Spor Başkanı Nait Eren'e tebrik mesajı gönderdi. Bu başarıyı memnuniyetle karşıladığını belirtti.
17: Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Diyarbakır'ımızın bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum.
5: Bahçeli bu başarının futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağını da vurguladı.
17: Ahmet Spor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.
5: Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ahmet Spor'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etmişti.
1: Hürmüz tekrar ısındı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu 14 maddelik teklifi beğenmeyince Hürmüz'ü güç yoluyla açma planını devreye soktu. Karşılığında İran, bir Amerikan savaş gemisini iki füzeyle vurduklarını açıkladı. Amerika bunu yalanladı.
3: Hürmüz'ü ateş sardı, savaş yeniden mi başlıyor? Tansiyonu yükselten süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz planını açıklamasıyla başladı. Trump'ın Hürmüz planına göre Amerikan donanması tarafsız ülkelerin gemilerinin Hürmüz'den geçişine eşlik edecek. İran'ın duyurulmasını takiben İran, Hürmüz'e yaklaşanı vururuz açıklaması yaptı. Saatler sonra Fars Haber Ajansı, Hürmüz'e yaklaşan bir ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. Geminin vurulduktan sonra Hürmüz'den çekildiği iddia edildi. Fars Ajansı, İran'ın uyarılarını dikkate almamanın sonu notunu paylaştı. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM geminin vurulduğu iddiasını yalanladı. ABD'li amiral Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğine müdahale etmeye çalışan 6 İran küçük teknesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran'ın ticari gemilere ateş açarak müdahale girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu söyledi. Hemen ardından CENTCOM, ABD bayraklı iki ticari geminin Hürmüz'den başarılı bir şekilde geçtiğini duyurdu. Bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Trump, İran'ın özgürlük projesi kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan gemileri eskortluk eden ABD gemilerine saldırırsa yeryüzünden silineceğini söyledi. Peki Trump'ın savaş çanları çaldıran Hürmüz planı nedir? ABD Başkanı plana Hürmüz'de özgürlük projesi adını verdi. ABD Başkanı, İran'ın kendisine sunduğu 14 maddelik teklifi beğenmeyince Hürmüz'ü güç yoluyla açmaya karar verdi. Buna göre ABD ordusundan 15 bin askerin dahil olduğu bir operasyonla savaşla ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait mahsur kalmış gemilere boğazdan geçişte eşlik edilecek. Ancak ABD basını özgürlük projesinde ABD donanmasının gemilere doğrudan eşlik etmeyeceğini yazdı. Buna göre ABD donanması İran'dan gelecek bir saldırı önlemek için gemilerin yakınlarında olup istihbarat sağlayacak. İran, ABD'ye sunduğu ilk teklifte Hürmüz'ü açmak karşılığında nükleer müzakerelerin ertelenmesini istemişti. Trump bu planı beğenmemişti. İran'ın 14 maddelik ikinci teklifinde de ilkine benzer talepler yer alınca Beyaz Saray Hürmüz planını devreye soktu. İki tarafın da geri adım atmayı reddettiği bu süreçte savaşın kaçınılmaz olduğu yorumları yapılıyor.
1: Merakla beklenen 2026'nın Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜFE Nisan'da %4.18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon %32.37'ye çıktı. Kira fiyatlarında tavan zam oranı %32.43 oldu.
18: Müzik Zaten her şey pahalanmış. Doğalgazlara mesela faturamız 6000 civarı geldi. Önce 2 ay çok iyiydi. 1000 lira geliyordu. Şu anki fatura 6000, 7000 arası geliyor.
19: Nisan ayı enflasyonunun zam şampiyonu doğalgaz oldu. Doğalgaz ve abonelik ücretleri geçtiğimiz aya göre %44,47 oranında arttı.
20: Arttı tabii. 4100 lira.
21: 100 lira fazla geldi.
19: Peki enflasyon çarşı pazara nasıl yansıdı?
22: Pahalı. Yeni dünya aldım. 80 lira kilosu.
23: Çileğe bakıyorum, meyveye bakıyorum.
19: Meyve fiyatları nasıl?
23: Pahalı.
19: Tropikal meyveler nasıl?
23: Onlar daha pahalı.
19: Tropikal meyvelerde fiyatlar arttı. Pazarın zam şampiyonu ananas ve avokado oldu. Ananasın fiyatı 200 liradan, avokadonun fiyatı ise 100 liradan satışa çıktı.
24: İhracata çok gidince artıyor. Hektarın 150 lira civarında. Bu hafta artık mevsimine girdiği için 70 lira civarında. Erik geçen haftalarda 70 liraydı, şimdi 100 lira. Kayısı aynı 80 lirayla 100 lira arası. Armut aynı 35 lira.
25: 1 kilo büyüye, 1 kilo salata, 1 kilo kayısı aldım. 750 lira verdim. Meyve bedava, ne olacak? 70 lira, 35 lira.
19: Sebzelerin zam şampiyonuysa domates oldu. Domatesin kilogram fiyatı geçtiğimiz ay 70 liraydı. Bu ay ise 120 liradan tezgaha çıktı.
26: Şu anda 120 lira. Geçen ay da öyleydi. Ondan önceki ay biraz daha indirimliydi. Bir patlıcan ucuzladı.
24: Kabak 100 lira, patlıcan 50 lira. Domates biraz fiyatı bu aralar çok artıp düşüyor. Genelde artışta. Salatalık 60 liraya. Biber 100 lira. Yeşillikler 15 lira, 20 lira civarında. Kıvırcık 60 lira civarında.
1: İstanbul'a ilgilendiren yeni bir zam daha kararı alındı. Halk ekmek büfelerinde satılan normal ve kepek ekmek 12,5 lira oldu.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki halk ekmekte fiyatlar yükseldi. Normal ve kepek ekmeğin fiyatına %25 zam yapıldı. 10 liradan satılan ekmek 12,5 liraya çıktı. Yeni fiyat uygulanmaya başlandı.
1: Nisan ayında doğalgaz fiyatlarındaki artış enflasyona yansıdı. Çarşı pazarın zam şampiyonu ise tropikal meyveler oldu. Tezgahlardan yansıyanlara bakalım.
5: Milyonların merakla beklediği rakamlar belli oldu. Ekonomistlerin beklentisinin üzerinde çıktı. TÜİK 2026 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Nisan ayında %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37'ye yükseldi. Açıklanan rakamlar beklenen oranlara göre farklı geldi. Ekonomistler Nisan ayında TÜFE'nin %3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun %31,11 olacağı tahmin edilmişti. Yıllık TÜFE %50,60 ile en çok eğitim harcamalarında artış gösterdi. Bunu %46,60 ile konut takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde artış oranı %34,55 oldu. En düşük yıllık artış oranı %9,66 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Bunu %21,42 ile mobilya ve ev eşyası izledi. Aylık bazda en çok artış giyim ve ayakkabıda görüldü. Bu grupta bir aylık artış oranı %8,94 oldu. TÜFE Nisan ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde ise aylık %3,70 arttı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı da belli oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,43 olarak hesaplandı.
27: Sürdürülebilir yüksek büyüme içinde.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Gramaj aynı, iç harcı aynı, birinin fiyatı makul diğeri cep yapıyor. Adana dürüm bir lokantada 130 lirayken bir başkasında niye 740 lira? Aynı Adana kebabının fiyatı nasıl 5 kat fark ediyor? Haberimize bakalım.
28: Adana'ya gidek mi? Çalvarından yiyek mi, kebabından yiyek mi?
29: Ankara'nın en uygun dürümcüsüyüz diyoruz. %100 kuzu eti,
0: 100 gram adanamız 130 TL.
2: Kimi esnaf maliyet neyse fiyat o diyerek hesap yapıyor. Kimi esnaf ise artan giderleri gerekçe göstererek fiyatı yukarı çekiyor.
4: 100 gram saplıyoruz 70 lira. 10 lira da bunun lavaşı var 80 lira. 7 lira da işte soğanı, domatesi, garnitürü 87. 3 lira daha bu kağıt 90 lira. Ne yapalım yani 170 liraya satıyoruz. Allah bereket versin 80 lira para kazanıyoruz.
6: Bir Adana dürümde 120 gram kıyma var. Bu 120 TL. İç harcı 40 TL. Ekmek yani lavaşımız 15 TL. Toplam maliyetimiz 175 TL. Biz bunu 230 TL'ye satıyoruz. İşletmeye kalan 55 TL oluyor.
2: Aynı yemek, aynı porsiyon ama fiyatlar farklı. Burada daha uygun, bir adım ötede daha pahalı.
7: Maliyeti 200 liraya geliyor bizde. Satış fiyatı porsiyon olarak 180 gramı da 745 liraya geliyor. 8 ile 10 çeşit arasında biz ikram veriyoruz. Biz 27 tane eleman çalıştırıyoruz. Yani keşke tek kişi olsak biz mesela Adana'ya alsak versek. Tabii ki biz bunu 300 liraya versek hiçbir sıkıntı olmaz.
2: İyi yemek pahalı olur diyorsunuz.
8: Evet, evet.
2: Ucuz olan iyi olamaz.
8: Ucuz olan iyi olmuyor. İçine ne koyduklarını bilemiyoruz.
9: Tabii ki yediğim şeyin ekonomik olmasını tercih ederim. Dediğim gibi bir limit var, bir alt limit var kafamda, bir üst limit var. Onların dışına pek çıkmam.
8: Ucuz etin yahnisi yenmez.
2: Neden dolayı yenmez?
8: Yağsız olur, lezzetsiz olur.
2: Çoğu vatandaş lokanta dolaşıp uygun fiyatı arıyor. Bu kez fiyatlar düşünce de kafada şüpheler başlıyor.
10: Birçok kişi bununla ilgili soru soruyor. Etleriniz neden bu kadar ucuz? Biz aslında sürümden kazanıyoruz.
11: Hem ucuz olsun hem kaliteli olsun diyorum ama o da yok maalesef.
29: Maliyeti yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten de güzel bir Adana yiyeceğimi tahmin etmiyorum.
30: Yiyemezdim çünkü içinde ne olacağı belli olmazdı.
1: İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye'de İş Dünyası Dergisi sektörün önemli isimlerini bu defa Mardin'de bir araya getirdi. Ekonomiye yön verenler buluşmasında ortak iş yapma kültüründen kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı alanda önemli mesajlar verildi.
5: İş dünyasının kalbi bu kez Mezopotamya'da attı. Ekonomiye yön verenler zirvesinden ortak iş yapma mesajı çıktı. İhlas Medya Grubu'nun prestijli yayını Türkiye'de İş Dünyası dergisinin lansmanı Armor Broker sponsorluğunda Mardin'de ekonomi rüzgarları estirdi. İş dünyasının önemli isimleri ve yerel dinamikler aynı masada buluştu.
31: Mardin özelinde baktığımızda da işte değerli iş insanlarının burada çoğunun turizm sektöründen var, işte tarım, sınır ticareti burada yüksek miktarda yapılıyor.
5: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ndeki buluşmada Midyat'tan çıkıp dünyanın önemli müteahhitleri arasına giren iş insanı Mithat Yenigün söz aldı. Bu tür organizasyonların iş dünyası için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtti.
32: Var işte bizim işbirliği yapmamız lazım. Hepimiz bir kere bu yörenin insanları olarak biz girişimci insanlarız. Gözü kara olduğumuz için belki de cesaretimizden dolayı ama bunu eğer birleştirirsek çok daha büyük sesler yaratırız.
5: TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağ moderatörlüğündeki zirvede iş insanı Zeynel Abidin Erdem de hemşehrilerine seslendi. Ortaklık kültürünü geliştirin dedi.
33: Toplumsal olarak bazı eksiklikler vardır. Bunların siz sivil toplum kuruluşları bunları dile getirip konuşmanız ve bunları tartışmanız ve bunların ileri noktaya taşınması için hareket etmeniz lazım.
5: Zirvede kadın girişimciliğine vurgu yapan iş insanı Emine Erdem ise sahadaki kadın gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.
34: Kadınların ekonomiye mutlaka dahil edilerek hayata katılımlarıyla güçlendirerek girişimcilik kültürlerini de yaygınlaştırarak şehirlerimizin kalkınma hızını daha da arttırabiliriz.
5: Verimli geçen toplantının sonunda İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören tarafından projeye destek veren isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi.
1: İstanbul Valisi Davut Gül sahipsiz köpeklerle ilgili net konuştu. Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur dedi. Ardından sözlerini ekledi. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak.
12: 39 artı büyükşehir için. Yani 40 belediyenin tamamına talep edilenlerin hepsine yer tahsis edildi. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım.
5: 2026 yılının başında sahipsiz hayvanların toplatılması için bu açıklamayı yapmıştı. Vali Davut Gül bu kez sosyal medyadan sert konuştu. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak. Van'ın Saray ilçesinde geçtiğimiz hafta sahipsiz sokak hayvanlarının saldırdığı 5 yaşındaki Hamza hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından sahipsiz hayvanlar konusu tekrar gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının açık bir zorunluluk olduğunu söyledi.
13: Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir. Ne toplu itlaf, ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.
5: İstanbul valisi mega kentte her iki sahipsiz hayvandan birinin toplatıldığına dikkat çekti.
13: İstanbul'da sahipsiz hayvanların %46'sı toplanmıştır. Kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.
1: Evet izleyiciler, bu saat dilimini bitirdik. Araya gidelim, 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
5: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: Sabahın ilk ışıklarıyla 13 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüpheliler tek tek yakalandı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi. Şanlıurfa Emniyeti dolandırıcılık şebekesini çökertmek için harekete geçti. 1200 şüpheli takibe alınmıştı. Operasyon Şanlıurfa başta olmak üzere 13 ili kapsıyordu. Soruşturmanın ilk etabında gözaltı kararı çıkarılan 185 şüpheliden 149'u kıskıvrak yakalandı. 213 ekip ve 1220 polis görev yaptı. Operasyonun bir de mali boyutu vardı. Dolandırıcılık suçundan elde edilen ve aklanan toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ve 93 taşınmaza el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca, yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve uyuşturucu da bulundu. Onlara da el konuldu.
1: Kalbi duran yavrusunu veterinere getirdi. İyi insanların eline teslim etti. Sonrası mutlu bir aile tablosu. Yürek ısıtan görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Soğuktan kalbi duran yavrusunu annesi ağzıyla taşıdı. Son çare veterinere götürdü. Çalışanlar hemen yavruyla ilgilendi, içeri aldı, müdahale başladı. Biri kalp masajı yaptı, diğeri kurutma makinesi tuttu. O anları anne de endişeli gözlerle izledi. Yavru tedaviye cevap verdi, hayata döndü. Annesi ve yavrusu bir süre veterinerde misafir edildi. Depodaki yangın tüm binayı dumana boğdu. Yangına uykusunda yakalananlar oldu.
2: Duyuyordum. Eşim aradı. Depremde bile uyanmadım.
1: Görüntüler İstanbul'un Fatih ilçesi Cibali mahallesinden. 5 katlı binanın altındaki bir zincir marketin deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman binanın üst katlarına kadar yayıldı. Caddede kurulan pazardaki esnaf itfaiye ekipleri gelene kadar yangına ilk müdahalede bulundu.
3: Hemen 10 dakika içerisinde esnaf olarak bütün esnaf pazarcılar olmasa şu an bu marketi göremezdik. Esnaf olarak yardım ettik.
1: Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 11 vatandaş da tahliye edildi.

0: İrtifa kaybeden küçük bir uçak kontrolden çıktı, binaya çarptı. Kaza Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinde oldu. Bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan küçük uçak yerleşim bölgesindeki bir apartmana çarptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada ölen ve yaralananlar olduğu bilinir.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus paylaşır.
9: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimlerimce QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı.
11: Rüyalı sabahlar 9.30-11 arasında. Sabahlar hülyalı sabahlarla başlar.
1: TGRT FM.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
13: Kobilere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı Kobiler, Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Günaydın değerli seyirciler. Cem Küçük'te Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 5 Mayıs 2026 Salı gündeyiz. Hemen öne çıkan haberlere bir bakalım. Neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Doğu'da yaşanan savaşın ekonomi etkisine değindi. Doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız dedi. Erdoğan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değindi. Türkiye olmadan küresel aktör olmayacağına vurgu yapan Erdoğan, Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı ön yargılar aşamadık ifadelerini kullandı. Ve Türkiye-Ermenistan hattında 18 yıl sonra kritik temas, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 18 yıl sonra Ermenistan'da Türkiye'yi temsil etti. Yılmaz Avrupa Siyasi Toplu 8. Zirvesine katıldı. Zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış artık gerçek diyerek yeni dönemin sinyalini verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise 2028'de Azerbaycan'a gitmeyi umduğunu açıkladı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri İran vurdu dedi. İran biz vurmadık dedi değerli izleyiciler. Saldırıyı İran gerçekleştir dedi. Detaylarına bakacağız bunun da. Ve Nisan ayı enflasyonu 4.18 arttı. Yıllık enflasyon %32.37 oldu. Kira fiyatlarında tavan zam oranında 32.43'e kadar geldi değerli izleyiciler. Ve halk ekmek fiyatına bakalım. İstanbul'u ilgilendiren bir zam emri. İstanbul'da halk ekmek fiyatı normal ve kebap ekmek fiyatı 12.5 lira oldu değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız değerli izleyiciler. Öyle görünüyor ki etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız ekranlara gelsin.
1: İstanbulluları ilgilendiren yeni bir zam kararı alındı. Halk ekmek büfelerinde satılan normal ve kepek ekmek 12,5 lira oldu az sonra. 24 haftaya çıkartılan doğum izni için başvurular başladı. Peki 8 haftalık ilave doğum izninden kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak? Az sonra. BDDK verilerine göre Türkiye'de altın mevduatı hızla büyürken liderlik yine İstanbul'un oldu. Mega kenti Ankara ve İzmir izlerken toplamın yarısından fazlası 3 büyük ilde toplandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Narin Güren cinayeti davasında sular durulmuyor. Bu kez de Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
2: Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Narin Güren cinayeti davasının en kritik ismi, iki kez yargılanan tek sanığıydı Nevzat Bahtiyar. Cinayete yardım suçundan 17 yıl hapis cezası aldı. Bahtiyar'ın ardından şimdi de ailesi hukuk kıskacında. Amca Salim Güran'ın avukatı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İddiaya göre Murat Bahtiyar sosyal medya platformları üzerinden avukata yönelik ağır hakaretler savurdu. Tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu. Şüpheli hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatılması, ifadesinin alınması ve eylem sayısınca cezalandırılması amacıyla iddianame düzenlenerek kamu davası açılması talebinde bulunuldu.
0: İstanbul Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu bir genç, kız arkadaşının doğum günü partisinde kavga ettiği grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kıskançlık nedeniyle yaşandığı belirlenen kavgada katil zanlısı yakalandı. Cinayet anları da güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Doğum günü için buluşmuşlardı. Kızları ellerinde pasta ve çiçekle bekledi. Onlar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine girdi. Bu kavgada bıçak darbesi alan bir kişi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Türkmenistan uyruklu Dovlet Mahmet Aşırov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede buluştu. Bir süre sonra başka bir grupla aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede son buldu. Arkadaşlarıyla kafeden ayrılan Aşırov'la diğer gruptan iki kişi arasındaki tartışma bu kez sokak ortasında devam etti. Taraflar birden tekme, tokat ve bıçaklarla birbirine saldırdı. O sırada doğum günü partisi için kafede bulunan iki

0: Kadınsa ellerinde çiçek ve pastalarla dışarı çıktı. İki kadın kavga eden grubu izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında bıçağı kullanan kişi de dahil 4 kişi yaralandı. Saldırıda boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Dovlet Mehmet Aşırov hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan bıçaklı saldırgan Şirin Evler Meydanı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinden ikisi tutuklandı.
1: Seçim kararı olan Fenerbahçe'de kulislerde iki isim önde. Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar. Henüz resmi açıklama yok ama her an iki isimden de adaylık açıklaması gelebilir. Böyle bir senaryoda Fenerbahçe başkanlık yarışında 2013 yılının rövanşı anlamına gelecek.
2: Ya bir dakika dur anlatacağım. Dur, dur. 9 ayda doğdun dur. Acele etme şimdi doğuracağım çocuğu. Otur oturdun yere.
3: Bir tarafta Aziz Yıldırım.
2: Diyor ki Aziz Yıldırım benden korkar diyor. Vay vay vay vay canım. Boynu uzunluğundan söylüyor herhalde.
3: Diğer tarafta Mehmet Ali Aydınlar.
4: Fenerbahçe'yi her sıralamada Avrupa'nın en büyük 5 kulübünden birisi yapacağımıza.
3: İki isim yıllar sonra yine başkanlık için karşı karşıya mı gelecek?
2: 5 yıldızlı takım yapacağım, 3 yıldızlı bilmem ne yapacağım. Neyle yapacaksın kardeşim neyle? Parayı nereden bulup getireceksin? Gel burada anlat.
3: Kongre kararı alan Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna kim oturacak? Başkan Saadettin Saran aday olmayacağını açıklamıştı. Hakan Safi ve Barış Göktürk resmen adaylıklarını duyurdu. Ama kulislerde iki isim öne çıkıyor. Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar. ...2013 yılında Yıldırım ve Aydınlar başkanlık için kıyasıya bir yarışa girişmişlerdi. Şike davasının gündemde olduğu o dönemde Fenerbahçe'de başkanlık yarışının gündemi de belliydi.
2: Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için gerektiğinde hapise gidenler... ...dar ağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu.
5: 2010-2011 şampiyonluk kupasının kimin olduğu bana soruluyor. Bu kupa... Tartışmasız Fenerbahçe'nin.
3: O seçimi rakibine 4000 oy fark atan Aziz Yıldırım kazanmıştı.
6: Kazanan Fenerbahçe oldu, kazanan Aziz Yıldırım oldu.
7: İnşallah Fenerbahçe için, Türk spor için hayırlısı olur.
3: ...13 yıl sonra Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar... ...yine Fenerbahçe Başkanlığı için bir kez daha mı karşı karşıya gelecek? Kulislerde Aydınlar'ın aday olacağı ciddi ciddi konuşuluyor.
4: Değerli kongre üyelerin huzurunda... ...namusum ve şerefim üzerine and içerim.
3: Aziz Yıldırım'ın Aydınlar'ın adaylığını açıklamasını beklediği de iddialar arasında. Böyle bir senaryoda Fenerbahçe'de başkanlık yarışı... ...2013'ün rövanşı anlamına gelecek.
1: Bölgesel Amatör Lig'de Şırnak Petrol Spor Başkanı'nın 4-1 önde oldukları maçta kendi oyuncularına maçı kaybedin talimatı verdiği iddia edildi. O talimattan sonra saha karıştı, goller peş peşe geldi ve maç 5-4 bitti.
3: Bir öndeyken kaybedin talimatı verdi. 20 dakikada gelen 4 golle maç döndü. Ortalık karıştı. Bölgesel amatör ligde oynanan Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor mücadelesinde Türk futbolunu sarsan bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Şırnak Petrol Spor'un 4-1'lik üstünlüğü sürerken kulüp başkanı sahaya indi. Oyunculara maçı kaybedin talimatı verdiği öne sürüldü. Bu iddianın ardındansa maçın seyri değişti. Son 20 dakikada üst üste goller bulan Kurtalan Spor mücadeleyi 5-4 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde kalmayı başardı. Maç sonrası ise bazı Şırnak Petrol Sporlu futbolcuların paylaşımı dikkat çekti. O paylaşımlarda futbolcuların karşılaşmanın satıldığı yönünde imalarda bulundukları görüldü. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise tansiyon bir anda yükseldi. İki takım oyuncuların arasında kavga çıktı. Kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar daha sonra güçlükle kontrol altına alındı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı. Sosyal medyaya yansıyan tartışmalı görüntülerin ardından harekete geçen başsavcılık, maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerin incelendiğini bildirdi.
1: Ünlü bir elektronik eşya firmasının anneler günü için yayınladığı reklam tepkilere sebep oldu. Sosyal medyada ikiye bölündü. Köpek sahibi olmayı annelik olarak lanse eden reklamla ilgili RTÜK inceleme başlattı. Aile Bakanı Maynur Göktaş konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti. Firma ise söz konusu reklamı yayından kaldırdı.
8: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
9: 4. Ama pekala.
8: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane. Bakın.
9: Çok tatlılarmış.
8: Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık.
9: Bizim de park dönüşlerimiz efsane.
3: Anneler Günü için yayınlanan bu reklamda çocuk değil evcil hayvana yer verildi.
9: Oğluşum.
8: Bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun.
3: Radyo ve televizyon üst kurulu inceleme başlattı. Bakan Göktaş, annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir açıklaması yaptı. Ünlü elektronik eşya firmasının Anneler Günü için hazırlanan reklam filmi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Reklamda annelik teması işlendi. İzleyicide çocuk anlatısı oluşturuldu.
8: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
9: 4. Ama pekala.
8: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane. Bakın.
9: Çok tatlılarmış.
8: Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık.
9: Bizim de park dönüşlerimiz efsane.
3: Ancak final sahnesinde çocuk olarak bahsedilenin evcil hayvan olduğu ortaya çıktı.
9: Oğluşum.
8: Kalbinde taşıdığında da anne olursun.
3: Yayınlanan reklam sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Anneliğin değersizleştirilemeyeceğini vurguladı.
10: Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın biyolojik ya da koruyucu gerçek bir annedir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.
3: Tartışmaların ardından radyo ve televizyon üst kurulu da reklamla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
11: Hayvanlara merhamet bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez.
3: Gelen tepkilerin ardından firma reklamı yayından kaldırdı.
1: Değerli izleyiciler, şimdi bu reklam çok tartışıldı 2 gün önce de Bosch firmasının, Bosch beyaz eşya firmasının Anneler Günü için yayınladığı reklam değerli izleyiciler. Tabii medya, sosyal medyada ikiye bölündü. İşte anneliği köpek sahibi olmak olarak lanse edip dedip aile değerlerine zarar verdiğini söyleyenler var. Hayır bu öyle değil, altı üstü bir reklam diyenler var. Kendi görüşüm reklam hakikaten çok kötü olmuş. Yani baktığınız zaman sanki böyle bir annelik yani çocuk sahibi olmak gibi düşünürken bir anda köpeğe geliyor. Olabilir yani bu ben beğenmiyorum diye boş böyle bir şey yapmayacak değil. Ama beğenmeyenler de bunu eleştirenler de olacaktır. Çok tepki veren de var haliyle. Dolayısıyla bu tepkileri de normal görmek lazım. Ancak bu işin yargı konusu yapılmaması gerekirdi. Şimdi bu iş yargıya taşınmış. Yani bir reklam yapılmış. Kötü mü? Bence kötü. Eleştirilmeli mi? Eleştirilmeli. Ama buradan yargıya gitmesinin yanlış olduğunu söylemek lazım. Yani her şey yargı konusu olursa o zaman Türkiye'de kimse herhangi bir iş yapmaya cesaret edemez. Zaten herkes sosyal medyada eleştiren eleştiriyor, beğenen beğendim diyor ama yargı konusu yapmak doğru değil. Ankara'da bahar kısa sürdü. Sıcaklık 10 derece birden düştü. Kar ve kış geri geldi. Kapanan kaloriferler tekrar açıldı. Paltolar, şemsiyeler dolaptan çıktı.
3: Sıcaklık 10 derece birden düştü. Güneş yerini kar yağışına bıraktı. Geçen hafta yaz keyfi yaşayan Ankaralılar için mevsim yeniden kışa döndü. Kar yağışı gece saatlerinde başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Ankara'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
12: Kar, bereket, yağmur için çok dua ettik. Rabbim kabul etti. Bu yıl bereketli geçti. Rabbimden gelen her şeye kabul olsun.
3: Baharı yaşayan Ankara'da sıcaklığın 10 derece birden düşmesiyle tişörtler yerine tekrar montlar giyildi. Kar yağışı ve soğuk hava Bartın-Ankara karayolunda buzlanmaya neden oldu. Bölgede zaman zaman kazalar meydana geldi. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan savaşın ekonomi etkisine değindi. Doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değindi. Türkiye olmadan küresel aktör olunamayacağına vurgu yapan Erdoğan, Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı ön yargıları aşamadık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayrı müjde de verdi.
13: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
0: ABD-İsrail-İran savaşının ekonomiye etkisine değindi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
13: Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci vardı. Süreçte ülkemize haksızlık yapıldı dedi.
13: Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Türkiye değişti, dönüştü. Ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı.
0: Erdoğan Avrupa Birliği'ni net bir dille uyardı.
13: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: Erdoğan, Avrupa'nın yol ayrımında olduğuna vurgu yaptı.
13: Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iki ayrı müjde de verdi.
13: Resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'yla geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
8: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Asu senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Ne acele Kılçık hocam.
17: Yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
18: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
8: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
3: Hoppa.
0: Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi 2005'ten beri düzenleniyor. Kültürler arası etkileşimi ve dostluğu pekiştiren organizasyonda 40 araç ve 60 sporcu mücadele ediyor. Ralli Almanya'da başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden geçerek Nepal'de noktalanacak.
4: 5 ülkeden yaklaşık 12 araç Almanya'dan çıktı.
0: Türkiye etabında sporcular Kapadokya'da Hılara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut'ta, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağ ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahını takip edecek.
5: Eğitimde herkes ilgisine göre yönünü tayin edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayata geçirilen teşvik mekanizmalarıyla artık öğrencinin ortaokuldan itibaren yetenek ve ilgisinin keşfedilerek liseye yönlendirildiğini söyledi.
6: Ortaokullardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre orta öğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk.
0: Eğitimde ezberci yaklaşım sona erdi. Artık öğrenci ortaokul sıralarından itibaren yeteneği, ilgisi ve potansiyeli keşfedilerek yönlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesi ve iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurması için teşvik mekanizmasının hayata geçirildiğini söyledi.
6: İşbaşı eğitimlerini, staj uygulamalarını ve bununla beraber teşvik uygulamalarını geliştirdik.
0: Tekin, sektör işbirliklerinin genişletildiğini belirtti. Böylece öğrencilerin daha fazla staj ve işbaşı eğitim imkanına eriştiğinin altını çizdi.
6: Hem öğretim programlarımızı, mesleki ve teknik eğitimdeki öğretim programlarımızı revize etti. Hem okullarımızdaki meslek dağılımımızı yeniden, işte ihtiyaç kalmayan alanları kapattık, yeni ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programlar açtık.
7: Bu halde gelmiş olduk.
5: Diyarbakır'da büyük bir panik yaşandı. Elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan bir kişi okul civarında dehşet saçtı. Çevresine rastgele ateş açan saldırgan hem öğrencilere hem de mahalleliye korku dolanlar yaşattı.
0: Önce silahlar patladı, sonra panik başladı. Elinde tüfekle etrafa ateş açan saldırgan korku saçtı. Yer Diyarbakır Yenişehir. Okul bölgesinde bir anda silah sesleri yankılandı. 22 yaşındaki Semih Yıldız elindeki pompalıyla çevreye rastgele ateş açtı.
8: Polisler ya hep.
0: Bölgede anaokulu ve ortaokul vardı. Öğrenciler ve esnaf büyük korku yaşadı. Şans eseri mermiler kimseye isabet etmedi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Kelepçe vuruldu.
9: 5-6 tane o dükkanlara sıktı. Bunlar geldi. Benim karşı karşıyaydım. 15-20 metre aramızda vardı. Bir baktım pompalıydı.
0: Diyarbakır Valiliğinden açıklama gecikmedi. Okula yönelik bir saldırının söz konusu olmadığı, olayın bir ağabey kardeş husumeti olduğu ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Soruşturma sürüyor.
5: Körfez'de bir kez daha tansiyon yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir petrol tesisi vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini duyurdu. İranlı yetkililer açıklamayı yalanladı.
10: Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol tesisi vuruldu. İran biz vurmadık dedi. Birleşik Arap Emirlikleri açıklamayı yalanladı. İran'dan fırlatılan roketlerin engellendiğini söyledi. ABD-İran arasında Hürmüz krizi devam ederken Körfez bölgesinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın Fujairah'daki petrol tesisine drone saldırısında bulunduğunu söyledi. Saldırı sonrası petrol tesisinde çıkan yangın böyle görüntülendi. Olayda 3 Hindistanlı işçinin yaralandığı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri füze tehdidi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı İran'dan atılan 3 füzenin engellendiğini, birinin ise denize düştüğünü belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını ifade ederken cevap verme haklarını saklı tuttuklarını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanlığı 5 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim uygulanacağını açıkladı. Saldırı sonrası İran cephesinden açıklama geldi. İran, petrol tesisini biz vurmadık dedi. ABD Başkanı Trump gelişmeye sessiz kalmadı. Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hasar büyük değil dedi. İran için en iyi şey ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söyledi. Komşu ülke Bahreyn'de ise olağanüstü hal ilan edildi. İsrail ise saldırı sonrası ordunun yüksek alarm düzeyine geçtiğini bildirdi.
5: İşgal İsrail'den, nüfus Hindistan'dan, Türkiye Gazetesi'nin manşeti: Netanyahu kendine paralı ordu kuruyor diyor. Savaşacak Yahudi bulamayan İsrail, on binlerce Hintli'yi işgal bölgelerine yerleştirip hem nüfus yapısını bozacak hem de onları asker olarak kullanacak değerli izleyiciler. Soykırımcı Netanyahu, Şafak'ın Kanatları operasyonu ile Hindistan'dan binlerce kişiyi İsrail'e taşıyor. Hintlileri kayıp kabile yalanıyla aldatan Tel Aviv entegrasyon merkezi kurdu. Netanyahu'nun planı onları işgal ettiği Gazze ve Golan'ın yanı sıra Ege adalarına yerleştirmek. Böylece işgal bölgelerinin demografik yapısı bozulurken Hintliler asker olarak da sahaya sürülecek. İsrail'in Hindistan'ın parayla ikna ettiğini belirten emekli albay ikinci Türkiye-Pakistan ittifakından çekinen Tel Aviv, Yunanistan, Hindistan, Rumlar ve BAE ile pak kurdu dedi. Araştırmacı Güven'de Türkiye'yi kuşatma hazırlığı var. Ege'de mülk edinme oranı %40'lara ulaşan Hindistan, adalarda da yatırım üsleri kuruyor diye uyardı değerli izleyiciler. Amerika-İran savaşında devasa bir kayıp verdi. Orta Doğu'da bulunan 16 kritik askeri üssü zarar gören Amerika, savaşa toplam maliyeti ise şu ana kadar 50 milyar doları geçti.
0: İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı. Orta Doğu'da bulunan en az 16 kritik askeri üs İran saldırılarında büyük hasar aldı. İran savaşına karşı duran Amerikan medya kuruluşları savaşın maliyetine dair araştırmalar yapıyor. CNN televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki kalbi olarak bilinen üslerin savaşta kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. CNN'in uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ve ABD ile Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde 28 Şubat'tan bu yana en az 16 üssün çeşitli düzeylerde hasar aldığı ifade edildi. Haberde bazı üslerin ciddi operasyonel tahribata uğradığı ve bazı tesislerin işe yaramaz hale geldiği aktarıldı. Raporlara göre İran savaş boyunca bölgenin dört bir yanına konuşlandırılmış gelişmiş radar sistemlerine, iletişim altyapısına, füze savunma sistemlerine ve uçaklara odaklandı. Savaşın maliyeti konusundaysa Pentagon 25 milyar dolar dese de bağımsız raporlarda gerçek rakamın 50 milyar doları aştığı ifade ediliyor.
5: Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Amerika'nın saldırı düzenlemek için bahane aradığını söyledi. Canel, Amerikan yönetimini faşist olarak nitelendirdi.
0: Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, başkent Havana'da gerçekleştirdiği konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu. Canel, komutan Fidel Castro'nun 100. doğum yılı etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya saldırmaya bahane aradığını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri bizi kendisi için olağanüstü ve alışılmadık bir tehdit olarak tanımlıyor. Bunun Amerikan halkının duygusu değil, Amerikan hükümetinin bize saldırmak için kullandığı bir bahane olduğundan eminiz.
0: Küba lideri ülkesinin ABD için bir tehdit olmadığını belirtti.
3: İnsan kendine şunu soruyor: tehdit nedir? Bu tehdidin olağanüstü yanı nedir? Ben her gün bu soruyu kendime soruyorum. Küba'ya yönelik saldırıyı haklı çıkaracak hiçbir bahane, hiçbir neden yoktur.
0: Díaz-Canel, ABD hükümetinin faşist bir hükümet olduğunu iddia etti. Dünyada soykırım eylemlerinin işlenmesinin nedeni budur, tıpkı Filistin ve Lübnan halkına karşı işlenen soykırım gibi dedi.
5: Akşam gazetesinden getirelim. Hürmüz'de sıcak temas. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerikan savaş gemisini iki füzeyle vurduklarını duyurdu ama Amerika yalanladı. Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan donanmasının eşlik edeceğini duyurmasının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. İranlı bir yetkili tüm senaryolara hazırız, ilk atışlar yapıldı. Amerikan gemilerine geçit vermeyeceğiz dedi. CENTCOM ise hiçbir gemimiz vurulmadı, iki ticaret gemimiz de boğazdan geçti açıklamasını yaptı. İstanbul'da yaşayan bir kadın hastaneye o kadar çok gitti ki sayıyı duyan inanamadı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, bir vatandaş bir yılda tam 300 kez hastaneye gittiğini söyledi. Peki bu kadar sık hastaneye gidişin sebebi ne? Alışkanlık.
8: Bir yılda herhangi bir bölüme, herhangi bir hastaneye kaç kere gittiniz?
11: Bir sefer, iki sefer.
8: Bir hanımefendi hastaneye yılda tam 300 kere gitti. Siz inanamadınız.
11: 5 sefer, inanamam.
8: Şimdi kimileri inanamadı ama doğru.
11: İnanmıyor, olmaz.
12: Haftada 2-3 gün buradayız.
13: 94'ten bu yana hastanedeyim.
14: Şu anda kontrole geldiydim.
8: Burası bir hastanenin önü ve bekleyenlerin hepsi hasta olduğu için tedavi olmak için bekliyor. Ama herkes böyle değil.
15: Keyfi kimse gelmez herhalde yani.
16: Teyzemiz vardı, kocam Mustafa Paşa'da. 300 kere doktora gitmişti. Ben de aradım, sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi.
17: Ay yok, öyle bir olmaz yani. Allah Allah. Rekor kırmış bence.
8: Kimi sürekli gelmeye çalışıyor ama kimi de artık bıkmış durumda aslında.
17: Yani ben mecburiyetten geliyorum yani. Yoksa keyiften kim gelir buraya? Ama gelen de var demek ki siz söylediğinize göre.
8: Hem de 300 kere.
17: Oho.
18: O 300'ün bir... Evet. 200'ünü psikiyatrdan alsaydı iyiydi.
19: Geliyorum, 2 saat bekliyorum.
8: Sizi bıraksalar gelmeyeceksiniz.
19: Gelmem.
20: Doktor bile onun kadar gelmemiştir yani. Hafta sonlarını geçmemiş, boş geçmemiş galiba.
21: Öyle bir şey ben ilk defa duydum.
20: Psikolojik bir sorunu vardı.
16: Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma çapası, samatyası, hasekisi bir aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar.
17: Böyle sosyalleşme mi olur ya? Git kafeye git.
22: Zor geliyorum zaten normal muayene olmaya, yani sosyalleşmeye hiç gelmem.
8: Sosyalleşilir mi hastanede?
17: Yok, öyle bir şey olmaz.
18: Bir kafeterya giderim.
21: Sosyalleşmek için yani daha güzel yerler var.
22: Sosyalleşmek için bir arkadaşımı tercih ederim ben hastanedense.
21: Hemen hemen her gün işte 2-3 kere hastaneyi buluyor.
8: Aman gelmeyince özlüyor musunuz?
21: Evet. Vallahi özlüyor.
8: Siz hanımefendiye hak verdiniz mi?
21: Verdim.
8: Siz veriyorsunuz, siz?
21: Vermiyorum, hayır.
23: Acil bölümleri meşgul ediliyor. O yüzden meşgul etmesinler.
5: Bahar umuduyla girilen Mayıs ayı kabus gibi başladı. Özellikle yurdun doğusu kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisi altına girdi. Dereler taştı, yollar ve caddeler göle döndü. Fırtınada camileri, minareleri tek tek yıkıldı. Mayıs ayında hayatı durma noktasına getiren yağışlara bir bakalım.

0: Mayıs ayı gelmiş, bahar için hazırlıklar başlamıştı. Güneş beklenirken bir anda fırtına çıktı. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı. Şiddetine ne evler ne altyapılar dayanabildi. Fırtına ve şimşekler de korku dolanları beraberinde getirdi. Yağışın en kuvvetli olduğu noktalardan biri Şanlıurfa'ydı. Fırtınanın da etkisiyle hayat adeta durdu. Cumartesi günü bir canı hayattan koparan fırtına, pazar günü de etkisini sürdürdü. Kuvvetli rüzgarda Mezra Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı. Şehrin birçok noktasında da taşkınlar yaşandı. İş yerlerini, evleri su bastı. Vatandaşlar Mayıs ayında sağanak çilesi yaşadı. Burası ise Gaziantep. Kuvvetli sağanak ve dolu kentte hayatı durma noktasına getirdi. Sokaklar, caddeler, hatta köprüler göle döndü. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
1: Ağaçlar sökmüş.
0: Meydana gelen hortumsa az kalsın bir cana neden olacaktı. Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortum bir sürücüyü içine aldı. Daha sonra metrelerce öteye savurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
1: Hortum fırlatmış sizi.
0: Şanlıurfa'da 2 ilçede eğitime 4 gün, Gaziantep'te ise 24 okulda eğitime 1 gün ara verildi. Diyarbakır'da Mayıs'ta fırtına kabusunu yaşadı. Kentte aniden bastıran sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çınar ilçesinde besicilerin çatısı çöktü. Şehir yıldırımların da hedefindeydi. Şimşekler bir bir çaktı. İlçede yıldırım isabet alan asırlık ağaç alev aldı. Şimşeklerin durmadığı bir diğer nokta Elazığ oldu. Sürsürü mahallesinde bulunan Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minare yıkılırken vatandaşların caminin etrafında olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Derenin taşması sonucu bölgedeki bir alt geçit suyla doldu. Geçitte mahsur kalan tır sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sivas'ta etkili olan kuvvetli yağışlar birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Tokat il sınırında bulunan Değeryer köyündeki cenazeye gitmek isteyenler iş makinesinin kepçesiyle taşındı. Olumsuz hava şartları eğitimi de etkiledi. Gaziantep'in Şehit Kamil, Şahin Bey, Nizip ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinan Paşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
2: Evet, Mayıs'ın başındayız ama her yerde kar fırtına var. Türkiye Gazetesi'yle başlayalım. Bahar fırtınası. Türkiye Mayıs ayında kışı yaşıyor. Düzce, Bolu, Afyon ve Kütahya'da kar yağdı. Uludağ'da kar kalınlığı 62 santimetreye geldi. Antep ve Urfa'da 25 dakika süren süper hücre hayatı felç etti. Hortum çatıları uçurdu. Binalar hasar gördü. Onlarca kişi yaralandı diyor. Görüntüleri de görüyorsunuz. Ve akşamdan getirelim bir tane de değerli izleyiciler. Akşam gazetesinde de Mayıs karı yolları kapattı diyor. Havadaki yüksek basıncın sıkışmasıyla oluşan omega blokajı nedeniyle yurtta sıcaklıklar aniden düştü. Aynı gün kar yağışıyla sel, fırtına, hortum, heyelanlar meydana geldi. Çok sayıda şehirde yollar kapandı diyor. Ama yarından sonra, yani çarşambadan sonra havalar ısınıyor ki yaz ayları kapıda. İstanbul haftalardır hava kış ayını aratmıyor. Gün içinde güneş açıyor, yağmur yağabiliyor. Hal böyle olunca kıyafet seçimleri tersine dönmüş durumda. Kısacası vatandaşın kafası bir aylık karıştı.
3: Bu kez mesele bir aşk değil, hava muhalefeti. Öyle ki bir gün güneş açıyor, bir gün yağmur yağıyor. Bir türlü yaz ayı gelemedi.
4: Yani Balkanlar üzerinden gelen kutup soğuğunun etkisindeyiz. Sıcaklar birdenbire 10 derece falan aşağı çekti.
5: 2 gün önce mesela kolsuz giyiniyordum.
6: Bu hava bahara göre uygun değil.
7: Yani bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor.
5: Dışarıya bir çıktım, soğuk. Geri gittim eve mesela üstümü değiştirdim mesela.
3: Kafanızı bu durum karıştırdı mı?
7: Evet.
3: Havanın bir güneşli bir yağmurlu oluşu gardırop tercihlerinde de kafamızı karıştırdı.
5: Mevsimlerden dolayı hava karışık oldu.
8: Havalar bir soğuyor bir ısınıyor. Biz de bilemedik ne giyeceğimizi.
3: Öyle ki kimi zamanlarda mont giyip dışarı çıkıyoruz. Kimi zamanlardaysa yazlıkları yukarıdan çıkartıp üzerimize giyip çıkartıyoruz.
8: Yazlıkları çıkardım da kışlıkları koymadım da.
3: Hava durumu duygusal durumumuzu da etkiliyor.
9: Güneş olunca enerjik oluyoruz ama yağmurlu olunca biraz daha depresif bir güne uyanmış oluyoruz.
3: Peki siz yaz ayını mı seviyorsunuz, kış ayını mı?
5: Yaz.
8: Ben yaz. Ben yazı seviyorum.
3: Sevindirici haber meteoroloji uzmanlarından geldi. Öyle ki çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek. 20 Mayıs'tan sonra da termometreler 20 dereceyi aşacak.
9: Deniz, kum, güneş.
3: Artık onu istiyoruz.
9: Aynen, eğlence.
2: İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye'de İş Dünyası Dergisi sektörün önemli isimlerini bu defa Mardin'de bir araya getirdi. Ekonomiye yön veren buluşmada ortak iş yapma kültüründen kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı alanda önemli mesajlar verildi.
10: İş dünyasının kalbi bu kez Mezopotamya'da attı. Ekonomiye yön verenler zirvesinden ortak iş yapma mesajı çıktı. İhlas Medya Grubu'nun prestijli yayını Türkiye'de İş Dünyası dergisinin lansmanı Armor Broker sponsorluğunda Mardin'de ekonomi rüzgarları estirdi. İş dünyasının önemli isimleri ve yerel dinamikler aynı masada buluştu.
11: Mardin özelinde baktığımızda da işte değerli iş insanlarının burada çoğunun turizm sektöründen var, işte tarım, sınır ticareti burada yüksek miktarda yapılıyor.
10: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ndeki buluşmada Midyat'tan çıkıp dünyanın önemli müteahhitleri arasına giren iş insanı Mithat Yenigün söz aldı. Bu tür organizasyonların iş dünyası için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtti.
12: Var işte bizim işbirliği yapmamız lazım. Hepimiz bir kere bu yörenin insanları olarak biz girişimci insanlarız. Gözü kara olduğumuz için belki de cesaretimizden dolayı, ama bunu eğer birleştirirsek çok daha büyük sesler yaratırız.
10: TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağ'ın moderatörlüğündeki zirvede iş insanı Zeynel Abidin Erdem de hemşehrilerine seslendi. Ortaklık kültürünü geliştirin dedi.
13: Toplumsal olarak bazı eksiklikler vardır. Bunların siz sivil toplum kuruluşları bunları dile getirip konuşmanız ve bunları tartışmanız ve bunların ileri noktaya taşınması için hareket etmeniz lazım.
10: Zirvede kadın girişimciliğine vurgu yapan iş insanı Emine Erdem ise sahadaki kadın gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.
14: Kadınların ekonomiye mutlaka dahil edilerek, hayata katılımlarıyla güçlendirerek, girişimcilik kültürlerini de yaygınlaştırarak şehirlerimizin kalkınma hızını daha da arttırabiliriz.
10: Verimli geçen toplantının sonunda İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören tarafından projeye destek veren isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi.
2: Yaprak'la ekonomiyi konuşalım. Yaprak, günaydın.
15: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
2: Peki, şimdi hemen piyasalara bir bakalım, sonra şu enflasyonu biraz konuşalım.
15: Evet, döviz piyasalarıyla başlayacağız her sabah olduğu gibi. Sonrasında tabii ki önemli açıklamalar vardı. Dün piyasalara nasıl yansıdı, onlara da bakacağız.
2: Evet.
15: Evet, dolarda 45 lira 21 kuruş seviyeleri var. Euro 52 lira 85 kuruşta. Dün hatırlayacaksınız 53 liranın biraz üzerindeydi euro. Ve gram altına baktığımızda 6599 lira olduğunu görüyoruz. BIST 100'de ise 14369 puan seviyeleri var. Ve hafif aşağı yönlü hareketle kapattığını ifade edelim BIST 100'ün. Devam ediyoruz hemen diğer verilerle. Çeyrek altın ekranlarınızda 10.834 lira, yarım 21.668 lira, tam 43.203 lira. Ve devam ediyoruz kripto paralarla. Bitcoin ekranlara geliyor. 80 bin doların üzerinde dün konuşuyorduk. Acaba 80 bin doları geçer mi? Sınırdaydı. 81.074'ü görüyoruz. Litecoin 55 dolar, Ethereum 2385 dolar. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 40 sent seviyelerini sizlerle paylaşalım.
2: Evet, şimdi bakalım enflasyon rakamlarına. TÜİK rakamları açıkladı. Evet. 4.18 çıktı. Yıllık enflasyon 32.37 oldu. Hı hı. Tabii savaşın etkilerini Nisan ayında gördük.
15: Evet.
2: Hakikaten bu biraz hesaplarda sıkıntı da yarattı. Yani bir sapma yarattı. Tekrar revize edilecektir. Önce rakamlarla bir başlayalım. Sonra zam şampiyonlarını da bir değerlendirelim.
15: Yani evet, baktığımızda 4.18 ki biz dün burada paylaşırken 3.19'luk bir ortalamayı öngördüğünü piyasanın sizlerle konuşmuştuk. Ki geçen ay Mart ayı beklentilerin de altında gelmişti. %2'nin altında gelmişti ama Nisan ayının zaten kritik olabileceğini söylüyorduk. Yükselen enerji fiyatları tüm dünyayı etkilediği gibi tabii ki bizi de etkiliyor. Şu anda da ekranlara geliyor. 4.18'lik bir artış olduğunu söyleyelim. Bu arada tabii geçtiğimiz Nisan ayı ile kıyasladığımızda da geçtiğimiz Nisan ayı ayından da daha yüksek geldiğini ifade ederim ama olağanüstü bir dönemden ve süreçten geçiyor tüm dünya. Maalesef bu savaşın etkilerinin olabileceğini zaten ekonomi çevreleri de söylüyordu. Gerekli tedbirlerin alındığını da ifade ediyorlardı. Hatta enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de açıklamaları oldu. Yani bunun geçici olduğunu söyledi bu yükselişlerin. Özellikle yılın ikinci 6 ayını gerçekten piyasalar merakla bekliyor. Eğer bir müzakere süreci tekrar başlar ve artık orada kalıcı bir barış sağlanırsa piyasa hızlıca kendini toparlar. Yani bu senenin sonuna kadar esasında hedeflere yine yaklaşan bir Türkiye ekonomisi olacağını ifade ediyor zaten. Hem ekonominin kurmayları hem de ekonomistler. Diğer taraftan baktığımızda yani ağırlıklı olarak gıda fiyatları, konut, orada hiçbir değişiklik olmuyor. Onu hemen ifade edelim. Eğitim ve ulaştırmada da yine yukarı yönlü hareketleri gördüğümüz bir Nisan ayından bahsediyoruz. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi yıllığa baktığımızda da bir önceki ay %2'nin altında geldi demiştik. %30.87 idi. Onu hemen ifade edelim yıllıkta. Enflasyon oranı ama bu rakamın açıklanmasıyla birlikte 32.37'ye yükselmiş oldu yıllık enflasyon oranı da diyebiliriz.
2: Peki şimdi zam şampiyonlarına da bir bakalım. Zam şampiyonları var, indirim şampiyonları var. Tropik meyveler önde. Enerji maliyetleri nasıl bunda? Gaz ve abonelik, bunların hepsini de bir dinleyelim senden yapalım.
15: Evet, şimdi ben süreye de bakıyorum. Hızlıca teker teker sayacağım. Uçak ve otobüs biletlerinde, ulaşımda zaten bu enerjiye bağlı olarak artışların olacağını söylüyorduk. İkinci sırada olduğunu ifade edelim artışta. İlk sırada da doğalgaz ve doğalgaz aboneliğinin geldiğini ifade edelim. Hava yoluyla yurt içi taşımacılığı az önce söyledik. İkinci sırada. Üçüncü sırada ise elektrikteki artışlar var. Diğer taraftan yani hep baktığımda ilk sıraya ulaştırmanın özellikle şehir içinde de yine yükseldiğini görüyoruz. Siz az önce söylediğiniz gıda tarafında da hurma, incir ve tropikal meyveler bazında bir yükselişin olduğunu hemen söyleyelim. Diğer taraftan da bu arada biz dün konuşurken giyim de özellikle Nisan ayında çok büyük bir yükselişin olduğunu söylemiştik. İlk sıralarda yer aldığını ifade etmiştik. Düşenler de var. Düşenler arasında da yumurta fiyatlarının olduğunu hemen söyleyelim. İkinci sırada dondurma, sorbe, buzlu ürünlerin geldiğini söyleyelim. Diğer taraftan hemen ben bakıyorum. Bisikletler, konserve edilmiş ürünler arasında da yine bir düşüş var. Eğitsel kitaplar ve ders kitapları ki zaten artık yavaş yavaş biliyorsunuz eğitim döneminin de sonuna geliyoruz. Burada düşüşler var. Düşenler arasında sayabileceğimiz unsurlar da bunlardı.
2: Peki son olarak gümüşte alarma da bir bakalım.
15: Evet.
2: Altın ve gümüş nasıl gidiyorlar bu ara? Düşüyor mu, iniyor mu?
15: Valla ikisi de düşüyor. Onu hemen ifade edelim. Yani sahadan, daha doğrusu savaş alanından iyi haberler gelmedikçe de zannederim seviyeler bu şekilde devam edecek. Gümüş fiyatlarında oldukça kritik seviyeye biz geldik zaten. 72.98 dolardı sabah ben baktığımda. Gram cephesinde baktığımızda da 108 lira seviyelerinde gümüşün gramının olduğunu söyleyelim. Yani burada kritik seviye 73-74 dolar seviyeleri. Altına indiği sürece, ki şu anda altında seyrediyor ve burada kalıcı olursa 71 dolar 70 dolar seviyeleri de gümüşte gelebilir deniliyor. Neden? Bir, arz sıkıntısı var. Bir ikincisi, sanayide de bu sıkıntıdan dolayı üretimde biraz daralma var. Dolayısıyla bunun etkilerinin olduğunu söyleyelim. Fakat gümüş de özellikle gram ve külçe tarafında satışların yoğun olduğu bilgisi de paylaşıyor. Altına da bakacak olursak hızlıca ben değerlendireyim. Onsu 4541 dolar seviyelerindeydi. Yani biz burada 5000-5500 dolar seviyelerini de görmüştük, hatırlayalım, savaş öncesinde. Gram cephesinde de 6647 lira seviyeleri var. Şu anda gram fiyatları da ekrana geliyor ki benim serbest piyasayla açıkladığım ve tabeladaki rakamlar arasındaki makasın da daraldığını sevgili izleyicilerimiz fark ediyordur. Diğer taraftan şunu da hemen söyleyelim. Süremize de bakıyorum, dolmak üzere ama Türkiye'de de yatırım amaçlı altın hesapları bankalarda ilk sırada yer alıyor. Yani düşüşleri de biz fırsata çeviriyoruz. Zaten sene sonuna baktığımızda genel anlamda en fazla kazandıranın altın ve değerli metaller olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla mevduat yatırımcısının da önüne geçmiş olduğunu söyleyelim, altın yatırımcısının.
2: Peki. Teşekkür ediyoruz Yaprak. Sağ olasın.
15: Ben teşekkür ederim.
2: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan da ekonomideki yorumları aldık. Enflasyonu ve nelerin fiyatının artıp çıktığına bir baktık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet Lanka'nın gündemine bakacağız. Bugün değerli izleyiciler 2026 savunma sanayi, savunma hava ve uzaycılık fuarı var. Oradan da bir bağlantı yapacağız muhabir arkadaşlarımızla. 10 dakikada sonra buradayız.
10: Şimdi reklamlar. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
18: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
17: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
18: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
17: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
19: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntı

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper olur. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
7: TGRT FM Haber.

0: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine değindi. Türkiye olmadan küresel aktör olunamaz dedi ve AB içinde Türkiye'ye karşı ön yargılar aşamadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye-Ermenistan hattında 18 yıl sonra bir kritik temas. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 18 yıl sonra Ermenistan'da Türkiye'yi temsil etti. Yılmaz Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katıldı. Zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış artık gerçek dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da 2028'de Azerbaycan'a gitmeyi umduğunu açıkladı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri İran vurdu. İran biz vurmadık dedi değerli izleyiciler. Körfez'de tansiyon yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir petrol tesisi vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri saldırı İran'ın gerçekleştirdiğini duyurdu. İranlı yetkililer ise açıklamayı yalanladı. Ve Nisan ayında enflasyon %4.18 arttı değerli izleyiciler. Artan Brent petrol küresel fiyatlar enerji maliyetleri enflasyonu olumsuz etkiledi. Nisan'da TÜFE 4.18 arttı. Yıllık enflasyon 32.37'ye çıktı. Kira fiyatlarında tavan zam oranı 32.43 oldu. Ve halk ekmek fiyatına da bir bakalım. İstanbul'da halk ekmek fiyatları da zamlandı. Normal ve kepek ekmek 12.5 lira oldu değerli izleyiciler. Evet, etiketimiz öyle görünüyor ki etiketiyle görüş ve düşüncelerinizi bize yazın. Hemen etiketimiz yazan yerin altında görüşlerinizi ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: İstanbulluları ilgilendiren yeni bir zam kararı alındı. Halk ekmek büfelerinde satılan normal ve kepek ekmek 12,5 lira oldu az sonra. 24 haftaya çıkartılan doğum izni için başvurular başladı. Peki 8 haftalık ilave doğum izninden kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak? Az sonra. BDDK verilerine göre Türkiye'de altın mevduatı hızla büyürken liderlik yine İstanbul'un oldu. Mega kenti Ankara ve İzmir izlerken toplamın yarısından fazlası 3 büyük ilde toplandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Evlilik yaşı arttı, doğum oranları düştü. Hükümet hem evlilikleri hem de doğumu teşvik etmek için çeşitli destek paketleri sunuyor. Bu durum kimini sıcak bir yuva kurmaya yönlendiriyor. Kimi ise mesafeli duruyor. Bazı vatandaşlar da 24 haftaya çıkarılan doğum izninin en az 1 yıl olmasını istiyor. Hey maşallah, maşallah, nazar değmez
2: inşallah. Evli olsaydım çocuk yapmak mantıklı olabilirdi bu teşviklerle.
3: 5 tane çocuğum var.
2: Kaç yaşındalar?
3: 25, 22, 19, 14, biri de 7 aylık. 54 yaşındayım. 1-2 tane daha düşünüyorum. Çocuk olması güzel bir şey. Biz 14 kardeşiz. Ufak çocuklar olunca evin neşesi daha da arttı yani.
4: Evlilik yaşı arttı, doğum oranları ise düştü. Hükümet genç nüfusu artırmak için düğmeye bastı.
2: Bu teşvikler sence insanları evlenmeye ve çocuk yapmaya yönlendirir mi?
5: Bence yönlendirebilir. Çünkü diğer ülkelerle de bu tarz yapılan çalışmalar var.
4: İlk çocuğa tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara ise 5 yaşına kadar aylık 5000 lira nakdi destek sağlanıyor.
6: Maddi olarak destek vermeleri çok güzel bir şey. Yani aslında yönlendirir ama bence önemli olan çocukların nasıl bir gelecekte büyüyeceği. Sıfırdan bir insanı büyütüyorsun. Bence bu aşırı derecede hani zor ve zahmetli bir şey ama vatana millete hayırlı gerçekten güzel bir çocuk yetiştirmek önemli olan bence hani sayıdan çok.
4: Teşvik etmek için hem kamu hem de özel sektör çalışanı anneler için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya, babalık izni ise 10 güne çıkarıldı.
7: Daha fazla olabilir. Hani ben çalışan annelere o konuda üzülüyorum. Çocuğun ilk adımını ya da ne bileyim bir anne baba değişini göremiyorlar.
2: Ne kadar olmalı?
7: Ya bir yıl. En az bir yaşına girmeli. Dünyanın en güzel şeyi bence anne baba olmak. En zor sorumluluğu ve en güzeli.
8: Anne ile çocuk bu kadar kısa vakitte ayrılmamalı bence. Daha uzun birlikte olmalı. Anne onun her şeyine şahit olmalı. Ekstra babaya da izin verilmeli diye düşünüyorum ben. 10 gün hiçbir şeye yetmiyor maalesef. Sonra anne tek başına idare etmeye kalıyor.
0: Şimdi Ahmet Lankar'ın gündemine bakalım. Ahmet günaydın.
9: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Ahmet.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da siber güvenlik kurulu toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantı oldukça önemli. Günümüzde artık savaşlar biliyorsun sadece uçakla, tankla, topla olmuyor. Aynı zamanda siber saldırılar da gerçekleştiriliyor. İşte bu toplantıda Türkiye'nin siber saldırılara karşı alacağı güvenlik önlemleri açısından oldukça önemli. Dolayısıyla orada yapılacak değerlendirmeler ve alınacak kararlar da yine bu açıdan önemli olacak.
1: Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına bir bakalım Ahmet. Hem Kurban Bayramı tatili 9 günü oldu, hem de Avrupa Birliği ilgili açıklamaları vardı. Dünya meseleleriyle ilgili, onları bir dinleyelim senden.
0: Tabii dün zaten seninle konuşmuştuk. Beklentiler de bu yöndeydi. Dolayısıyla o beklentiler doğrultusunda 1,5 günde dahil edildi ve Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iç ve dış gelişmelere ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Dün biliyorsun enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyon biraz beklentilerin üzerinde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk mesajlarından bir tanesi de ekonomiye yönelik oldu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor dedi. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur dedi. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız dedi. Bu şekilde de enflasyonla mücadeleden vazgeçilmeyeceğini, kararlılıkla bu mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi. Tabii Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine yönelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri oldu. Özellikle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bazı açıklamaları olmuştu. Hem bu hem de Türkiye'nin üyelik için kapıda bekletilmesine yönelik değerlendirmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin olarak da şunları söyledi. Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı ön yargıları aşamadık. Türkiye değişti, güçlendi ama Avrupa Birliği'nde değişim olmadı dedi. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olamayacağı artık anlaşılmalıdır dedi. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir ne dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir dedi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. Avrupa Birliği ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecek ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecek ifadesini kullandı.
1: Peki Ahmet, Bahçeli ile devam edelim. Ahmet Spor 1. Lig'e geldi. Daha doğrusu Süper Lig'e geldi, yükseldi. Çok önemli bir gelişme. Bahçeli de tebrik etti. Tabii Türkiye'de hemen maalesef bazı çok fazla olmasa da ırkçılık da hortluyor. Ahmet Spor bu ülkenin takımı. Hem Erdoğan hem de Bahçeli de tebrik etmiş oldu.
0: Ya spor birleştiricidir. Spor kardeşliktir. Tabii ki orada da yoğun bir mücadele vardır. O da işin tadı tuzudur. Ancak bu işi işte ırkçılığa vardırmak, olumsuz söylemler geliştirmek doğru değil. Tabii MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu noktada önemli değerlendirmeleri oldu. Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren'e de bir tebrik mesajı gönderdi. Ve bu başarıyı, yani Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Şu ifadeleri kullandı Bahçeli de. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Diyarbakır'ımızın bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum dedi. Bir yandan da biliyorsun terörsüz Türkiye süreci yürütülüyor. Sporun, kardeşliğin, birliğin gelişmesiyle bunlar terörsüz Türkiye sürecine de katkı sağlayacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli buna ilişkin olarak da şunları söyledi. Ahmet Spor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum dedi. Zaten Amedspor Süper Lig'e yükselir yükselmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir tebrik mesajı yayımlamıştı ve Amedspor'u kutlamıştı.
1: Peki. Şimdi CHP'ye bir bakalım Ahmet. Mutlak konuşulurken CHP'de 3 cephe olduğu iddia ediliyor. Çatlak var deniyor. Öyle mi sence? CHP'de durum nedir? CHP mutlak butlan çıkabilir ihtimalini de satın aldı. Olmaz diyenler de var. Senden dinleyelim.
0: Şimdi CHP'de işler karışık. Saflar ayrılmış durumda. Özgür Özel bir tarafta, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öbür tarafta, Silivri'de yargılaması devam eden Ekrem İmamoğlu diğer tarafta. Tabii şimdi Ekrem İmamoğlu aday olacak mı olamayacak mı tartışmaları CHP açısından da devam ediyor. İşte diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. İşte İmamoğlu suç örgütü kapsamında yargılamaları devam ediyor. Dolayısıyla CHP bundan sonra kime aday gösterebilir? Kim aday gösterilecek? CHP'de bir liderlik tartışması var mı yok mu? Bunlar CHP'yi içten içe kemiriyor. Aynı zamanda yolsuzluk soruşturmaları var. Gözaltına alınan, tutuklanan belediye başkanları var. Yine ortaya saçılan ahlaksız görüntüler var. Bütün bunlar CHP içerisindeki çatışmaları ve ayrışmaları da derinleştiriyor. Peki tüm bunlar yaşanırken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ne düşünüyor? Olaylara nasıl bakıyor? Ona ilişkin çok özel kulis bilgilerini şimdi seyircilerimize paylaşacağım. Yayına girmeden hatta bu bilgiler elime ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu yaşananları çok yakından takip ediyor. Cem, öncelikle onun altını çizelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hücum var. Bir CHP içerisinden, parti yönetiminden saldırılar var. İşte CHP bu kadar zor durumdayken, karışık durumdayken neden Kemal Kılıçdaroğlu net bir tavır takınmıyor şeklinde bazı değerlendirmeler var. Kemal Kılıçdaroğlu bu değerlendirmelere yönelik hakkını arayan, işte mutlak butlan için yargıda mücadele eden, kurultayın geçersiz olduğunu savunan kişilere şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki ben bu işi kapatsam desem, kapatın desem siz gidip Özgür Özel'in arkasında hizalanacak mısınız diyor. Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır diyor. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık olduğundan şüphem yok ifadesini kullanıyor. Yani orada bazı usulsüzlüklerin yaşandığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendi kanaati var, görüşleri var. O da bir haksızlık olduğuna inanıyor. Şimdi özellikle gözaltına alınan, tutuklanan belediye başkanları var. Ona ilişkin de bazı değerlendirmelerde bulunuyor. Diyor ki işte 3 belediye başkanı tutuklandı. Bazı milletvekilleri hakkında fezlekeler hazırlandı. Dolayısıyla CHP yıpranıyor şeklinde parti yönetiminde değerlendirmeler yapılıyor diyor. Ancak bunlar CHP'yi yıpratamaz. CHP 100 yılı aşkın, 100 yıl önce kurulmuş bir partidir. 100 yıldan fazla yaşı var. Dolayısıyla CHP tarih içerisinde nelerle karşılaştı? Tahkikat komisyonları kuruldu, kapatıldı, baraj altında kaldı. CHP'yi bunlar yıpratmadı da bu son yaşanan olaylar mı yıpratacak şeklinde değerlendirmeleri var. Partinin zor bir süreçten geçtiğini düşünmüyorum diyor. Şu ifadeyi de kullanıyor yine. Özellikle haklarında yolsuzluk ya da diğer ahlaksızlıktan açılan soruşturmalar var belediye başkanları hakkında. Dolayısıyla parti yönetiminin o belediye başkanları arasında mesafe koymamasında eleştiriyor. Ve diyor ki Özkan Yalın ve Muhittin Böcek, Böcek'e tanınan bu kadar tolerans fazla diyor. Biliyorsun Özkan Yalın da çok gecikmeli bir biçimde partiden ihraç edildi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken değerlendirmeleri var. Ben partilileri değil parti kimliğini korumaya çalışırdım diyor. Yani CHP'nin koskoca mazisi olan köklü bir partinin tek bir kişiyle özdeşleştirilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Orada da Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme var. Yani CHP'nin şu anki konumuna, kendini konumlandırmasına baktığımızda böyle Ekrem İmamoğlu'nu kendine Ekrem İmamoğlu'na adamış bir görüntü çiziyor. Kendini Ekrem İmamoğlu'yla özdeşleştirmiş bir parti görüntüsü var. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bunun da doğru olmadığını ifade ediyor. Yine dikkat çeken bir ifadesi var. Yani bütün bunlar yaşanırken eğer kendisi şu konumda olsaydı, partinin başında olsaydı ne yapardı? Haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan kişilerle yollarını ayırabileceğinin mesajını veriyor ve şu ifadeyi kullanıyor: ben partilileri değil parti kimliğini korumaya çalışırdım, haksız ithamlarla şüphelileri ayırırdım diyor. Yani haklarında güçlü delil ve şüphe olan kişilerle kişileri daha farklı davranabileceğinin mesajını vermiş oluyor. Bunlar CHP'yi yıpratmaz diyor. Bu kişilerle yollar ayrılırsa parti kamburlarından kurtulmuş olur ve yüklerinden kurtulmuş bir vaziyette daha güçlü yoluna devam eder ifadesini kullanıyor. Tabii yine CHP yönetiminden, parti içinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ağır ithamlar, sözler var. Bu ifadeler, bu ithamlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzüyor. Kılıçdaroğlu şu ifadeyi kullanıyor: bizi rakip kampa yerleştirdiler diyor. Yani kendisini CHP yönetiminde bazı kişilerin rakipmiş gibi gördüğünü ifade ediyor. Dolayısıyla devam eden yargı süreçlerine kendisinin bir müdahalesinde olamayacağını, olayın kendi mecrasında işlemeye devam ettiğini, yargının vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söylüyor. Ve hak arama mücadelesinin sanki parti içerisinde bir karşıt görüşmüş gibi ya da karşı bir kampmış gibi değerlendirilmesine de karşı çıkıyor. Kendisinin genel başkanlığı döneminde de işte Muharrem İnce'nin karşısına aday olduğunu, yine Haluk Koç'un aday girişiminde bulunduğunu, aday olduğunu, işte Bedri Baykam'ın bu yönde bazı çalışmaları olduğunu ifade ediyor. Kendisi döneminde de, diğer CHP genel başkanları döneminde de sürekli olarak parti içerisinde bir muhalif hareketin olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla şu an yaşananları da bir düşman kampı gibi değerlendirmekten daha ziyade parti içi muhalefetin ya da demokrasinin bir gereği olması olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Bakalım bu süreç ilerledikçe nasıl sonuçlar çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu da bu gelişmeleri yakından takip ediyor.
1: Peki Ahmet, kısaca bir de İmamoğlu'nun mahkemelerde tabii mahkeme başkanıyla tartışıyor, provokasyon bir türlü şey olmadı. Dün de sanıklar dinlenmedi, savunmalar alınamadı. Özellikle Aykut Erdoğdu'nun ve İmamoğlu'nun avukatlarının mahkeme başkanıyla ve mahkemeleri böyle kuralları tanımadan sanki oraları babalarının malıymış gibi davranmaya devam ediyorlar.
0: Şimdi burada yapılmak istenen şu: soruşturmaları, yolsuzluk iddialarını hukuki zeminden çıkartıp siyasi zemine çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla duruşmalarda yaşananlar da bunun bir örneği. Mesela dün yaşanan duruşmada mahkeme heyetine saygısızlık yapılıyor. Yani mahkeme heyetine işte talimatta iş yapıyorsunuz şeklinde suçlamalarda bulunuluyor. İşte söz verilmeden konuşmak isteniyor. Yani her yerin bir adabı usulü olduğu gibi mahkeme salonlarının da bir işleyişi var, bir usulü var. Dolayısıyla mahkeme ve Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya kendi söz istiyor. Söz verilmeyince talimatla mı iş yapıyorsunuz şeklinde ifadeler kullanıyor. Tabii mahkeme heyeti bu ifadeleri kabul etmiyor. Mahkeme başkanı diyor ki ben talebim var diyen her avukata söz verirsem yargılama nasıl devam edecek diyor. Bana talebinizi iletmiyorsunuz, talimatla iş mi yapıyorsunuz diyorsunuz. Bu üslupla size söz hakkı vermem, talepte de bulundurmam diyor. İşte karşılıklı atışmalar yaşanınca duruşma erteleniyor. Mahkeme heyeti de salonu terk ediyor. Bu sefer Ekrem İmamoğlu kaçıyorsunuz diye yine arkalarından konuşuyor. Yani yine kendisine ayrılan alanda bulunmak istemiyor. Jandarmayla karşı karşıya geliyor. Yani baktığımızda mahkeme bir şov alanına çevrilmek isteniyor. Tabii mahkeme heyeti de buna müsaade etmiyor. Dün yaşanan gelişmelerin özeti de bu şekilde.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Ahmet. Sağ olasın.
0: Teşekkürler Cem. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Esun, bağlantılar hazır mı? Peki. Birazdan değerli izleyiciler, hemen Hanifi Bayar, hem Binler Mingeyik Saha 2026 Savunma ve Havacılık Fuarı'nda olacak. Oradan bağlantılarımız olacak ama birazdan. Ankara dün kritik bir görüşmeye sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuvvet Dışişleri Bakanı şey hesaba kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Gündemde Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerde ele alındı.
2: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
3: Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Türkiye'de kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah'ı kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde gündemde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle bölgesel meseleler vardı. Türkiye'nin silahların tamamen susması için müzakere sürecine aktif katkı sunduğu mesajı verildi. Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliği ve körfezde artan tehditler değerlendirildi.
4: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
3: İsrail'in işgal politikaları da masadaydı. Görüşmelerde soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yayılmacı adımlarıyla gerilimi artırdığı vurgulandı. İki devletli çözümün korunması ve Gazze'de insani şartların iyileştirilmesi çağrısı yinelendi.
2: Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Temennimiz bu hukuksuz, anlamsız, gayrimeşru ve tüm insanlık için son derece maliyetli savaşın bir an evvel sona ermesidir.
3: Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili işbirliği de ele alındı. İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkartılması için atılacak adımlar gözden geçirildi.
1: Evet değerli izleyiciler, Saha 2026 Savunma ve Hava ve Uzaycılık Fuarı'na gidelim. İstanbul Fuar Merkezi'nde iki muhabir arkadaşımız Hanefi Bayar ve Nermin Geyik oradalar. Önce Nermin'e bir dönelim. Evet Nermin, fuar başlıyor. Neler anlatacaksın bize?
5: Ben şunu söyleyelim, bu fuarda da savunma, havacılık ve uzay sanayinin kalbi İstanbul'da atacak. Saha Expo 2026 artık bugün itibariyle kapılarını açtı. Saatleri 11'i gösterdiğinde törenle birlikte de tam olarak bu noktada açılacağını söyleyebiliriz. Şimdi biz Saha Expo'nun o uzay sanayinin, o savunma sanayinin bulunduğu noktadayız. Elbette ki burada neler var? Yerli ve milli savunma araçları var. Bunu söyleyelim ama ne kadar sürecek? 5-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve 9 Mayıs'ta Halk Günü de olacak. Gördüğünüz gibi buradaki savunma araçlarının her biri yerli ve milli. Bunun altını çizelim. Bakın kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk gösteriyor sizlere, şu anda görüyorsunuz. Bakın bu noktadaki savunma araçları yerli ve milli, yine söyleyelim. Gördüğünüz gibi bakın NATO mühimmatı kullanılan yerli ve milli ağır makineli tüfekleri gösteriyor şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk sizlere. Görüyorsunuz. Hemen bir de karşıya geçelim. Şöyle bir göstersin Yusuf Öztürk sizlere. Görüyorsunuz obüs sistemlerinin 4x4 tekerlekli bir araç üzerine entegre edilmiş yeni halini bu noktada görüyorsunuz. Yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandı. Gördüğünüz gibi savunma elbette ki artık son dönemlerin en önemli noktalarından birinde ve Türkiye'de bu anlamda yerli ve milli savunmaya oldukça önem veriyor. Bakın atış hızı dakikada 10 ila 12 mermi şeklinde, gördüğünüz gibi bu obüsün, görüyorsunuz şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk gösteriyor sizlere. Şimdi dediğim gibi savunma sanayinin, havacılığın, uzay sanayinin kalbi İstanbul'da atacak. Tabii ki kritik işbirlikleri de yapılacak bu noktada. Fuara yerli yabancı pek çok sanayi şirketi de katılacak ve şöyle söyleyeyim ki 400 bin metrekarelik dev bir alanda düzenleniyor bu fuar. 120'nin üzerinde ülkeden 1700'e aşkın firma yer alacak. Bu noktada dediğim gibi yeni ürünler tanıtılacak, aslında imza törenleri gerçekleştirilecek. Bu fuarda ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık gelecek, organizasyonun artan ekonomik etkisini ortaya koyacak diyebiliriz. diyebiliriz. Şimdi saha 2026 birçok oyun değiştiriciye, birçok teknolojiye ev sahipliği yapıyor gördüğünüz üzere. Tabii ki bu noktada Roketsan'dan Aselsan'a kadar birçok önemli savunma sistemleri de sergilenecek, bu noktada gözler önüne serilecek. Fuarın son günü 9 Mayıs, o da halk günü olarak tüm vatandaşların ziyaretine açılacak. Kara, deniz, hava sistemlerinin yanı sıra ne dedik? Uzay sanayinin de kalbi bu noktada atacak. Uzay teknolojileri ve insansız sistemler de görücüye çıkacak. Tabii ki dediğim gibi birçok işbirliğinin de bu noktada yapılmasını bekliyoruz artık. 11'de lansman töreni yapılacak dediğim gibi ve 9 Mayıs'a kadar da devam edecek. Yani 9 Mayıs'a kadar sanayinin, savunmanın ve uzaycılığın kalbi İstanbul'da atacak diyelim Cem Küçük.
1: Evet Nermin, teşekkür ediyoruz. Hemen Hanifi'ye dönelim. Hanifi Bayar da Saha 2026 Savunma Hava ve Uzaycılık Fuarı'nda. Evet Hanifi, seni dinleyelim.
6: Küresel ölçekte uluslararası savunma sanayi, havacılık ve uzay teknolojileri dendiği zaman akla ilk gelen fuarlardan birisi olan Saha 2026 bugün itibariyle kapılarını açıyor. İlk 4 gün, az önce muhabir arkadaşım Nermin'in de bahsetmiş olduğu gibi, sadece akreditasyonu olan katılımcılar ziyaret edebilecek. Cumartesi günü ise 7'den 70'e havacılık merakı olanlar, uzaya ilgisi olanlar, savunma sanayisinde Türkiye'nin gücünü görmek isteyenler İstanbul Fuar Merkezi'ne gelecek ve yeni teknolojiler de burada boy gösterecek. O teknolojilerden 3'üne Baykar ev sahipliği yapıyor ve öncelikle bir Kızıl Elma'yı gösterelim. Kızıl Elma yıllardır gökyüzünde ve gök kubbenin koruyucusu çelik kanatlarıyla Kızıl Elma Baykar tarafından üretildi ve envantere dahil edildi. Yıllardır bayraktar Kızıl Elma gökyüzünde süzülmeye devam ediyor.
7: TGRT FM Haber.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Arkası Yarın. İntikam Ateşi 2. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Nazım Mirkelam. Senaryo Beyza Kara. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. Pertev Bey 70 yaşında, kalp hastası olan çok zengin bir ressamdır. Karısı Ceyda ise kendisinden 30 yaş küçük, çok güzel bir kadındır. Ceyda, Pertev Bey'in 30 yaşındaki Ferdi adındaki erkek kardeşiyle kendisini aldatmaktadır. Bir gün telefon eden meçhul bir kadın bu gerçeği Pertev Bey'e söyleyince yaşlı adam aniden kalp krizi geçirir.

0: Ne oldu Perver? Alelacele neden çağırdın beni?
1: Otur Nedim. Sen benim yalnız avukatım değil, en yakın arkadaşımsın. Söyleyeceklerimi iyi dinlemeni istiyorum.
0: Beni meraklandırıyorsun Perver. Ne oldu sana dostum?
1: Bundan bir saat önce bir telefon aldım. Bir kadın, karımın kardeşim Ferdi ile uzun zamandan beri beni aldattığını söyledi.
0: Ne? Sahi mi?
1: Evet. Karım dün evden annesinde yatacağını söyleyerek çıkmıştı. Fecaati düşünebiliyor musun dedim. Ben kaç yönlü ihanet içindeyim. Bir yanda karım, bir yanda kardeşim. Canım kadar bana yakın iki insan.
0: Bu bir felaket Perver.
1: Bir saat önce ağır bir kalp krizi geçirdim. Cezmi doktor çağırmış. Beni kurtardılar. Ama iyi ki ölmedim. Çünkü benim de bir intikamım var. O intikamı almadan ölmeyeceğim.
0: Ne intikamı dostum?
1: Karımı da kardeşimi de mirasımdan mahrum edeceğim. O hainlere bir tek kuruşumu bile bırakmak istemiyorum.
0: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Sen gelmeden düşündüm. Bir vasiyetname yazmak istiyorum. Ama bugün cumartesi olduğu için noter kapalı. Doktorumdan her an ölüm tehlikesi içinde olduğuma dair bir rapor aldım. Al. Şu kağıdı al, oku dostum. Bak bakalım bu yeterli mi?
0: Evet. Evet, yeterli.
1: Eğer pazartesiye sağ çıkarsam notere gider resmi bir vasiyetname yaparız. Biliyor musun, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Belki pazartesi günü iyi de olmayabilirim.
0: Ne diyorsun, Allah korusun Perver Bey.
1: İyi değilim Nedim. Öleceğimi hissediyorum. Bu yüzden vasiyetnameyi hemen yazmanı istiyorum.
0: Yazmak kolay da kanuni mirasçılarını mirastan mahrum etme nedenini de yazmamız gerekiyor ama.
1: Neden ortada? Bana ihanet ettiler.
0: Ama ihbarı yapan isimsiz bir kadın. Doğru mu bakalım?
1: Ne yazık ki doğru Nedim. Hizmetçilerim Cezmi ile Hayri'yi tanırsın. İhbar telefonundan sonra onları sıkıştırdım. Meğer karımın kardeşimle ilişkisini onlar da biliyormuş. Ama üzülmeyeyim diye bana söylememişler.
0: Peki hizmetçilerin karını kardeşinle uygunsuz vaziyette görmüşler mi?
1: Evet. Karım yalnız Ferdi'nin evinde değil, bu bahçenin içindeki bahçıvan Esat'ın lojmanında da zaman zaman birlikte oluyorlarmış.
0: Madem öyle, hizmetçilerini bu konuda şahit olarak gösterebiliriz.
1: Evet. Hadi. Hadi şimdi hazırla hemen vasiyetnameyi.
0: Peki, tamam dostum.

0: İşte vasiyetname hazır. Ben şahit olarak hizmetçilerin de karınla kardeşini zina halinde gördüklerini beyan ederek imzaladılar.
1: Güzel. Cezmi.
2: Buyurun beyefendi.
1: Cezmi, avukattan zarfı al ve atölyedeki kasanın içine koy.
2: Peki beyefendi. Esat, sen ne arıyorsun burada?
3: Hiç burada duruyordum.
2: İçeride konuşulanları dinliyordun değil mi?
3: Yok canım, ne alakası var?
2: Çabuk dışarı çık, çabuk.
3: Peki tamam.

0: Merhaba kocacığım.
1: Oh, hoş geldin Ceyda.
0: Şimdi avukat Nedim Bey'i gördüm, sen mi çağırdın?
1: Yok canım, geçerken uğrayıp hatırımı sordu. Hastalığımı duymuş da. Sen nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim.
1: Annen nasıl?
0: Bildiğin gibi hasta işte.
1: Ceyda, ben bu gece yalnız yatmak istiyorum.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Kendimi biraz iyi hissetmiyorum. Belki rahat bir uyku çekersem daha da iyi olurum diye düşündüm de.
0: Pekala, ben dipteki odada yatarım.
1: Sağ ol.
2: Ferdi Bey, dün gece Ceyda Hanım senin evindeydi değil mi?
3: Evet, oldukça da eğlendik. Doktor Berkan'la bir kadın arkadaşı da vardı.
2: Söyler misiniz, bu ilişkinin sonu ne olacak?
3: Bilmiyorum Kemal Bey. Ceyda'yı çok seviyorum ama abim ölmeden onunla evlenemem.
2: Bu iş canımı sıkmaya başladı Ferdi Bey.
3: Neden? Sen ev sahibisin ve bana bir daireni kiraya vermişsin. Evime girip çıkanın hesabı senden sorulmaz ki.
2: Ama sizin yaptığınız son derece kötü bir şey. Karısının kardeşiyle zina yaptığını duyan bir kocanın tepkisinin nereye kadar gideceği belli olmaz. Hatta düşmanlığını bana bile sıçratabilir. Bu işi gizli tutmaya bakın.
3: Tamam tamam, sen merak etme. Ha, ben açarım. Alo. Abicim sen misin? Hayrola? Tabii gelirim. Hadi abi böyle söyleme. Bak, seninki sadece bir vehim. Tamam, birazdan konaktayım ben.
2: Ne istiyor abim?
3: Bu gece ölürsem yanımda bulun diyor.
2: Vah vah, demek durumu bu kadar ciddi ha.
3: Bilmiyorum, ciddi veya vehim. Madem ki gel dedi, benim gitmem lazım. Ne olursa olsun o benim abim. Abi sen her şeyi büyütüyorsun. Kalp hastalığı insanı hemen öldürmez ki.
1: Ah Ferdi, sen bu duyguyu bilmezsin. Bak, ölüm dalgaları üzerime geldi. Bunu gayet iyi hissedebiliyorum. Ben pek yakında öleceğim.
3: Hiçbir şey olmayacaksın. Ama madem istedin, işte geldim.
1: Ceyda koridordaki odada yatacak. Sen de resim yaptığım atölyede yat. Eğer anormal bir ses duyarsan hemen koşarsın.
3: Merak etme abicim, bu gece kulağım hep sende olacak.
1: Çok iyi. Bu gece sevdiğim ve itimat ettiğim iki insanın arasında olacağım. Ferdi, artık hiçbir şeyden korkmadan rahatça uyuyabilirim.

0: Hı, bu da kim? Girin.
1: Sevgilim.
2: Ceyda, sen delirdin mi? Abim yan odada.
1: Ne yapayım, sen bu kadar yakınken yalnız kalamadım işte.
2: Evet ama gelmemeliydin. Ya abim ya da hizmetçiler sesimizi duyabilirler.
1: Abin uyuyor. Hizmetçiler de aşağıda.
0: Aman Allah'ım, bu abimin sesi değil mi?
1: Evet, onun sesine benziyor.
0: Kriz geçiriyor galiba. Gel yanına gidelim Ceyda.
1: Bırak ölsün. Sabahtan beri öleceğini söyleyip duruyordu.
0: Sen deli misin be? Onun hapları var. Birini verirsek belki kurtulur.
1: Sana bırak dedim. Yıllardır onun ölmesini beklemiyor muyduk? Ölüyor işte. Kurtulacağız ondan. Seninle hemen evleniriz.
0: Duymuyor musun? Orada bir şeyler oluyor. Bırak beni. Hayır, onu kurtarmalıyım. O benim abim. Abi. Abi iyi misin?
1: Durumu nasıl? Ölmüş mü?
0: Bilmiyorum ama hiç hareket etmiyor.
3: Neler oluyor abi orada?
0: Ne oluyor burada? Bilmiyorum. Beyefendinin üzerine abarmış, ne yapıyorsunuz?
1: Bilmiyoruz Cezmi Efendi, biz de şimdi geldik.
0: Evet, önce bir haykırı sonra da bir gürültü duyduk.
3: Şöyle kenara çekilin de beyefendiye bakalım.
0: Bak bakalım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, olamaz. Beyefendi ölmüş.
4: Ölmüş mü?
1: Kalp krizi geçirdi demek.
0: Ne kalp krizi? Beyefendi siz öldürmüşsünüz. Sen de gördün değil mi Hayri? İçeri girdiğimizde üzerine abanmış, onu boğuyorlardı.
3: Evet evet gördüm abi.
0: Saçmalamayın. Biz ona elimizi bile sürmedik.
1: Evet, sadece gürültüye koştuk.
0: Hadi be, kimi ağlatıyorsunuz? Hayri, bir çarşaf bul da ölün üzerine ört. Sonra tamam da karakollara abi, polisleri çağır. İşte başkomiserim, ceset burada.
5: Odanın durumuna bakılacak olursa maktul ölmeden önce katille boğuşmuş. Sehpanın camı kırılmış, ilaçlar yerde.
6: Haklısınız efendim. Cesedi siz mi buldunuz Cezmi efendim?
0: Gürültüyü duyunca Hayri'yle yukarıya fırladık. Odaya girdiğimizde Ferdi Bey'i beyefendi üzerine abanmış bir vaziyette gördük. Yanında da beyefendinin karısı Ceyda Hanım vardı.
5: Odada sadece ikisi mi vardı?
0: Evet, beyefendi burada yalnız yatarken onlar da yan odada birlikteymiş.
6: Birlikte mi? Yani Perver Bey'in karısıyla kardeşi Ferdi Bey mi?
0: Evet, onlar yıllardır beyefendiye ihanet ediyorlardı.
5: Peki Perver Bey'in bu ihanetten haberi olmuş muydu?
0: Düne kadar olmamıştı ama dün meşhur bir kadın telefon ederek söylemiş. Sonra da bize sordu. Biz zaten biliyorduk bu ihaneti ama beyefendinin kalbi olduğu için ona bir şey söylemiyorduk.
5: Peki sizden duyunca tepkisi ne oldu?
0: Avukatını çağırdı, bir vasiyetname yazdırarak karısıyla kardeşini mirasından mahrum bıraktı.
5: İlginç. Peki bu vasiyetname nerede şimdi?
0: Atölyedeki kasada. Dün gece o odada Ferdi Bey kalmıştı.
5: Yine bakalım şu kasaya bir bakalım.
0: Evet, işte kasa şurada. Aa, kasanın kapısı açık.
5: Demek ki birisi kasayı açmış. Bak bakalım Erol, kasada neler var?
6: Şuraya bakın. Vay canına, kasada bayağı yüklü para var başkomiserim.
0: Vasiyetnameye bakın, o duruyor mu?
6: Hayır. Hayır komiserim, vasiyetnameye benzer bir şey yok. Katil her kimse kasadan sadece vasiyetnameyi almış.
0: Mutlaka o almıştır.
5: Kim?
0: Kim olacak? Perver Bey'in kardeşi Ferdi. Dün gece bu odada kalmıştı. Ayrıca kasanın gizli şifresini de biliyordu.
6: Ferdi Bey kasanın şifresini nereden biliyordu?
0: Beyefendi kardeşine çok itimat ederdi. Ferdi Bey haftalık almaya geldiğinde beyefendi ona kasayı açıp içinden almasını söylerdi.
5: Peki Perver Bey vasiyetnameyi neden noterde yapmadı da avukatını eve çağırıp burada yazdırdı?
0: Cumartesi günleri noter açık değilmiş. Eğer beyefendi ölmeseydi yarın notere götürüp tasdik ettirecekti.
5: Bu odadaki resimleri Perver Bey mi yaptı?
0: Evet, rahmetli ressamdı. Duvarda gördüğünüz resimlerin hepsi ona ait.
6: Bence her şey apaçık ortada başkomiserim. Yaşlı adamı vasiyetnamesini ortadan kaldırıp mirası ele geçirmek için karısıyla kardeşi öldürmüş.
5: Olabilir, olabilir. Gel bakayım aşağı inip şunlarla bir konuşalım. Hı hı.
0: Hayır, abimi ben öldürmedim.
6: Ama hizmetçiler sizi onun başında görmüşler.
0: Bu doğru. Çünkü odaya girdiğimizde abim kıpırdamadan yatıyordu. Ölüp ölmediğini anlamak için başına eğilmiştik.
5: Peki öyleyse onun öldürülmesini nasıl anlatacaksınız?
0: Öldürüldüğünü nereden biliyorsunuz? Abim kalp hastasıydı.
6: Ama kalp hastalığından öldüğünü sanmıyoruz. Maktulün boynunda sıkılmaktan ötürü morartılar oluşmuştu.
5: Abinizin ölmesinden kısa bir süre önce buraya gelmenize ne demeli?
0: Beni buraya abim çağırdı.
6: Bunu nasıl kanıtlayacaksınız?
0: Abimden telefon geldiğinde evdeydim ve yanında ev sahibim Kemal Bey de vardı.
5: Ev sahibinizin adını, soyadını ve telefon numarasını şuraya yazar mısınız lütfen? Söylediklerinizin doğru olup olmadığını bir araştıracağız.
0: Yazmama gerek yok efendim, kartı vardı. İşte buyurun.
5: Erol, yanındaki odadan ev sahibine telefon edip durumu öğren bakayım.
6: Baş üstüne başkomiserim.
5: Peki yukarıdaki kasayı açık bulmamıza ne diyeceksiniz?
0: Ben açmadım.
5: Ama dün gece odada siz yatmışsınız.
2: Evet, ben yattım.
5: Kasanın şifresini de biliyor musunuz?
2: Doğru, şifreyi biliyordum. Abim bana itimat ettiği için kasanın şifresini söylemişti daha önce.
5: Bu da kasayı sizin açtığınızı gösteriyor.
2: Hayır, açmadım. Açmamı gerektirecek bir sebep yoktu ki. Eğer para çalacak olsaydım onu sağlığında çalardım.
5: Ben size paradan söz etmiyorum Ferdi Bey. Kasadan abinizin sizi mirasından mahrum ettiği vasiyetnamesinin çalındığını söylüyorum.
2: Ne? Siz ne dediniz? Abim beni mirasından mahrum mu etmiş?
5: Evet.
2: İyi ama neden böyle bir şey yapmış ki?
5: Çünkü karısıyla seviştiğinizi öğrenmiş.
2: Hayır. Hayır, yanılıyorsunuz. Abim bu ilişkiden haberi yoktu.
5: Biliyormuş. Dün öğrenmiş ve sonra da avukatı Nedim Bey'i çağırarak vasiyetnamesini yazdırmış. Vasiyetnamede sizi ve karısını mirastan mahrum bırakmanın sebeplerini yazmışlar.
0: Aman Allah'ım.
6: Başkomiserim.
0: Evet Erol.
6: Ferdi Bey'in ev sahibiyle konuştum. Dün akşam Perver Bey'in Ferdi Bey'i telefonla arayarak eve çağırdığını doğruladı efendim.
2: Söylemiştim size. Ben buraya abimi öldürmeye gelmedim.
6: Yalnız bir şey daha olmuş. Dün buradan Ferdi Bey'e Bahçıvan Esat adında biri daha telefon etmiş.
5: Ya ilginç. Bahçıvan Esat sizi neden aradı dersiniz Ferdi Bey?
2: Esat Ceyda Hanım'la benim haberciliğimi yapar. Dün aradığında da bana onunla ilgili bir haber verdi.
5: Ne haber verdi? Ben söyleyeyim halde. Esat sana yapılan vasiyetnameyi haber verdi değil mi?
2: Hayır.
5: Evet. Sen o vasiyetnameyi bilerek bu konuğa geldin ve onu yok ettin. Hadi inkar etme artık.
2: İnanın benim o vasiyetnameden haberim bile yoktu başkomiserim.
5: Erol, hizmetçi Cezmi'yi çağır.
6: Peki başkomiserim.
4: Cezmi efendi, içeri gel.
2: Buyurun efendim.
5: Sizin bir bahçıvanınız varmış. Adı Esat. Nerede şimdi?
0: Beyefendi dün onu işten kovdu. Karısıyla kardeşini bahçedeki lojmanına aldığı için.
5: Nereye gittiğini biliyor musun bahçıvanın?
0: Bilmiyorum. Adres bırakmadı.
5: Ha neyse, biz onu buluruz. Evet Ferdi Bey. Görüyorsunuz ya, vaziyet gayet açık. Bahçıvan Esat bir vasiyetname tanzim edildiğini sana telefonda bildirdi. Sen de...
2: Hayır diyorum, söylemedi. Yemin ederim.
0: Başkomiserim, şimdi aklıma geldi. Biz vasiyetnameyi bu salonda yaptık. Yukarıya kasaya koymak için dışarı çıktığımda Esat'ı kapının ağzında yakaladım. Mutlaka bizi dinliyordu. Vasiyetnamenin yapıldığını duymuştu.
5: Elbette. Duyduktan sonra da sizi aradı değil mi beyefendi?
2: Hayır komiser bey. Esat bana Ceyda hakkında telefon etti. Ceyda benden ayrılalı 2 saat olmuştu. Yeniden buluşacağımız günü bildirdi bana.
5: Peki... Yalan söylemekte serbestsin. Ama bizim görevimiz gerçeği bulmak. Biraz sonra doktor gelecek. Eğer abinin boğularak öldürüldüğünü söylerse o zaman abi yutarsın.
7: İntikam Ateşi adlı oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
8: Şimdi reklamlar.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, Kılçık hocam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: hoş geldiniz TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Haftanın ikinci gününde sizinle birlikteyiz. Yavaş yavaş iç bölgelerde değil ama batıdan itibaren hava yükselecek. Hava ısınmaya başlayacak. Yarından itibaren baharı biraz daha hissedeceğiz. Hızır günleri başlıyor. Kasım günleri bitiyor bugün itibariyle. Artık hani mevsim olarak iki mevsim var. Geçiş mevsimlerini dışında tutalım işin dersek eğer, iki mevsim, yaz ve kış. İşte bahar günleri, yaz günleri, Hızır günleri başlıyor, yeşil günler başlıyor. Kasım günleri, soğuk günler, kış günleri ise bugün itibariyle bitiyor. Her ne kadar böyle olsa da tabii ki takvimde birkaç günlük sapmalar olur, her sene olur. Bu sene de öyle ama bu seneki sapma biraz da soğuk bir sapma oldu. İç bölgelerde, Doğu Anadolu'da yüksek yerlerde, Karadeniz'in doğusunda, İç Anadolu bölgesi, özellikle Karadeniz'in batısı bundan çok etkilendi. Bu bölgelerde hala hava soğuk ve bugün yine kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hatırlarsanız sosyal medyada da çok paylaşıldı, haberlerde karşımıza çıktı pek çok yerde. Fırtına maalesef çatıların uçmasına yol açmıştı. Hafta sonu böyle geçmişti. Bugünden itibaren biraz daha yavaş yavaş da olsa hafta sonuna doğru havanın yükseldiğini, ısındığını, baharın gerçekten geldiğini hep beraber göreceğiz. Efendim, günümüz güzel geçsin, güzel başlasın, güzel devam etsin. Biz bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız birinci bölümde. Karpal tünel sendromu. Kadınlarda, özellikle ev işi çok yapan kadınlarda, bir sürekli klavye başında, bilgisayar başında olanlarda. Şimdi cep telefonları da bence, özellikle çok yazı yazıyorsanız cep telefonuyla, o da yine aynı etkiyi oluşturuyor. Sinir sıkışması ve ellerde uyuşukluk bugünkü konularımızdan biri olacak. Bugün yine çocuklardan da bahsedeceğiz. İkinci bölümde Türkiye Hastanesi'nde yaptığımız röportajları sizinle paylaşacağız. Hıdrellez dediğimizde pek çok gelenek, görenek Türk kültüründe de var, Anadolu'da pek çok yerde var. Biz artık baharın geldiğini hıdrellezle birlikte, eskiden piknikler yapılırmış hıdrellezlerde, şimdi pek o kadar görmüyorum ama bu hafta sonu gecikmeli de olsa güzel bir piknik havası var, pek çok yer için geçerli. Hıdrellez dediğimizde, dediğim gibi, baharın artık kesin olarak geldiğini bizim coğrafyamız için konuşabiliriz. Hızır günleri de başlıyor dedim. Evet, günümüz bereketli olsun, mevsimimiz de bereketli olsun. İnşallah bu soğuklardan tarım çok fazla etkilenmemiştir. Güzel haberler alalım, güzel haberler verelim istiyoruz. Yayına girmeden böyle bir nerelerde ne var acaba, ne paylaşabiliriz diye bakıyoruz. Ama bugün yayına girmeden önce gözüme hıdrellezle ilgili böyle gelenekler, yapılanlar yansıdı. Pek çok yerde hıdrellezde hamur işi yapılıp dağıtılırmış. Bilmem, belki siz de bu geleneğe bugün uymak istersiniz. Sağlık konuşacağız dedim, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Karpal tünel nedir, beraber öğrenelim. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Doçent Doktor Şahin Yüceli, kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Operatör Doçent Doktor Şahin Yüceli. Hocam, biz bugün hem fıtıklardan konuşacağız hem de bu fıtıkların arkasından, özellikle boyunda kendini karakterize eden ağrıların hemen arkasından ortaya çıkan karpal tünelden bahsedeceğiz. Karpal tünel deyince kadınlar şöyle bir teyakkuz haline geçtiler. Evet. Ben eminim pek çoğunun şikayeti çünkü. Ama dediğim gibi biz önce bu mevsimde de sıkça görülen bel fıtıklarıyla konuşmaya başlayacağız. Fıtık nedir diye sorarak başlayalım.
1: Evet, bel fıtığı insan omurgasını oluşturan omur dediğimiz kemikler, arasındaki disk mesafe, disk dediğimiz kıkırdak yapılar, etrafındaki bağ dokularından oluşan, omur iliği korumakla görevli olan organın kıkırdak yapısındaki bozulma sonrasında kıkırdağın olduğu yerden olmaması gereken bir yere doğru hareket edip bacağa giden özellikle sinirler üzerine bası yapması ve onun beslenmesinin bozulmasıyla ortaya çıkan bacakta ağrı, uyuşma, keçeleşme, hissizlik, güç kaybıyla ortaya çıkan bir durum.
0: Yani aslına baktığınızda şehir insanında özellikle kimin kapısını çalsanız, hele de belli bir yaşın üzerindeyse ve hele de oturarak çalışıyorsa, herhalde bir bel fıtığı hikayesi vardır.
1: Bunlar yeni çağın artık getirmiş olduğu mekanik hastalık gruplarından bir tanesi. Özellikle insanoğlunun artık hareketi terk edip konforunun çok arttığı dönemlerde kullanması gereken kasları kullanamaması sonrası ortaya çıkan hastalıklar gruplarından bir tanesi.
0: Hem omurgamız hem de kaslarımız hareket seviyor. Tabii, değil mi hocam?
1: Tabii muhakkak. Omurga yapısını değiştiremeyiz. Hı-hı. Yaratılıştan gelen bir özelliği var onun, ama omurgayı koruyan, ana gövdeyi taşıyan kas gruplarını kuvvetlendirebiliriz. Hı-hı. Eğer bunu kuvvetlendirirsek de bu tip özellikle yüklenmeye bağlı olan hastalıkların önüne geçebiliriz. Hı-hı. Hareketsiz kaldığımızda ne olur? Bel kasları erir, karın kasları erir, bacak kasları erir. Hı-hı. Ve normalde hastalık yapamayacak olan bir küçük harekette veya yüklenmede dahi, hı-hı, bu tip istemediğimiz durumlar ortaya çıkabilir.
0: Şimdi erir deyince böyle dışarıdan baktığınızda aslında pek erimiş gibi olmuyor. Tam tersi. Tabii. Hacmimiz arttıkça kaslarımız eriyor.
1: Ama kaliteli gövde artışına ihtiyacımız, hı-hı, var. İri olmak devamlı güçlü olmak demek, hı-hı, değildir. Önemli olan sağlıklı ve güçlü kas yapısına sahip olmaktır. Hı-hı. Doğru olan bu.
0: Hı-hı. Şimdi gelelim biraz daha fıtıklara, belirtilerine özellikle. Şehir insanı dedik, hareketsiz hayat dedik. Evet. Kas kütlemizin azalması ve kalitesini kaybetmesi, yoğunluğunu kaybetmesi dedik. Fıtığın nasıl ortaya çıktığını mekanik olarak anlattınız. Peki bu değişen mekanizma ya da vücudumuzun bu değişen biçimi hangi belirtilerle bizde fıtığı çağrıştırıyor?
1: Şimdi ilk belirtilerinden bir tanesi bunların bel ağrısı. Ama her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Ve her bel fıtığında illa bel ağrısı olacak demek de değildir. Mekanik toplum içerisinde gördüğümüz en sık ağrılar, mekanik bel ağrısı dediğimiz dumbacı tarzında ortaya çıkan ağrılar. Zorlanmayla özellikle
0: burada kas mı zorlanıyor?
1: Kas yapısı, kas yapısı, ters bir hareketle, hı-hı, ani aceleci telaşlı bir hareketle ve mesela uzun süre hareketsiz kalarak klima karşısında durmakla kasları harekete geçirememekle ortaya çıkan bel ağrıları bunlar. Bel fıtığı kendisini nasıl gösterir? Bel fıtığında ise daha çok belden ziyade bacak ağrısıyla kendisini gösterir. Hı-hı. İsmi bel fıtığı olmasına rağmen asıl ağrı ön plan. Asıl ön planda olan ağrı bacakta olur. Öncesinde bir bel fıtığıyla, özellikle yırtılmanın ilk olduğu dönemde bir bel ağrısıyla kendisini gösterir. Ama akabinde bacak ağrısı daha
0: nasıl
1: fazla ön plana çıkar.
0: Nasıl bir karakteri vardır bu ağrının?
1: Yanıcı, sızlayıcı, özellikle kalça arkasından gelen elektrik çarpması tarzında bir ağrı ortaya çıkar. Hı-hı. Bacakta kuvvetsizlik, hissizlik, güçsüzlük, karıncalanma, keçeleşme ağrının diğer form değiştirmiş halleridir.
0: Hı-hı. Zaman ilerledikçe tabii, bu ağrı tabii biraz daha şekil değiştirir.
1: Önce ağrıyla kendisini gösterdikten sonra sinirin beslenmesi nispeten bozulmaya devam ettikçe bu kendisini hissizlik, güçsüzlük ve özellikle ilerleyen dönemlerinde küçük ve büyük abdest yapamama, tutamama gibi bir takım bulgularla da gösterebilir.
0: Hatta tamamen hani mekanik bacakta hiçbir problem olmasa bile bir felç durumuna kadar götürebilir insanı.
1: Tabii kısmi felçtir. Ayak bileğinin özellikle düşmesi değil, düşük ayak dediğimiz bir duruma yol açabilir. Bu bir kısmi felç durumudur aslında. Ayak fonksiyonunun tekrar geri kazanılamamasına sebep olur.
0: Bunun geri dönüşü yok değil mi? Yani bu aslında belki de işin en sinir konuştuğumuz, tabii, zaman en fazla bilinmesi gereken şey o. Bulunduğu yerde durdurmayı bile bazen başarı kabul ediyor doktorlar.
1: Tabii. Özellikle çok ileri seviyeye gelmiş olan ekina sendromu dediğimiz durum ortaya çıkmışsa, omurilik hasarı çok ilerlemişse, gayta kontrolünün kaybı, mesane kontrolünün kaybı, ayakta belirgin güç kaybının tamamen ortaya çıktığı durumlarda maalesef bazı durumlarda cerrahide yetersiz kalıyor. Hı-hı. İşin o hale gelmeden önlemin alınması lazım.
0: Bu belirtiler artık işte o beldeki o ilk başlangıçtaki ağrı, sonra bacağı vuran, devam eden ve sürekli şekil değiştiren ama varlığını hiç kaybetmeyen ağrı da bizi mutlaka doktora getirecek, bir beyin sinir cerrahi, evet, uzmanına görüneceğiz. Bu ağrılarla size geldiğindeki genelde herhalde akut dönemde daha çok geliyorlar,
1: genelde,
0: değil mi?
1: Genelde. Basit ağrılar nispeten 3 ila 10 gün arasında kendisini geçmesini beklediğimiz ağrılardır bunlar. Lümbaj tarzında ağrı. Ama bir ağrı bir haftanın üzerinde, 10 günün üzerinde sebat ediyorsa, istirahate cevap vermiyorsa, basit ağrı kesici kullanmalarına cevap vermiyorsa, hı-hı, ve ağrı artık form değiştiriyorsa bir zamandan sonra, belden ziyade artık bacakta ağrı, uyuşma ve güçsüzlük de kendisini gösteriyorsa, o zaman bir doktora başvurmakta fayda, hı-hı, var.
0: Hasta size geldi. Hı-hı. Belirtiler, dışarıdan yaptığınız gözlem ve hikaye, muayene bel fıtığını çağrıştırdı. Nasıl teşhis koyuyorsunuz? Bu teşhiste size yardımcı olan işte bakıyorsunuz, bazen numaralar veriliyor. Şurada bel fıtığı deniliyor. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz?
1: Önce hastanın geliş şikayetlerini dinledikten sonra basit muayene bizi zaten hastalığa yönlendiriyor. Teşhis koymaktaki altın standart görüntüleme yöntemi MR'la. Hastanın lomber MR dediğimiz bel MR'ını çektikten sonra bu kliniği yaratan yer hangi mesafede? Birkaç mesafede mi? Sağda mı? Solda mı? Orta hatta mı? Bunların tespitini yapıyoruz. Eğer muayeneyle MR görüntüsü de uyumlu ise, o zaman klinik şartlar oluşmuşsa hastayı operasyona yönlendiriyoruz.
0: Ameliyata
1: yönlendiriyoruz.
0: İşte bu lafı duyduğunda hasta, sizin de yüzünüzde gülümseme yayıldı. Tecrübeniz çok, eminim bu konuda. Evet. Duyduğu andan itibaren hasta eyvah diyor. Başına, hocam yatsam, dinlensem, yerde yatsam, sert yatakta tabii yatsam, korse taksam.
1: Tabii. Şimdi her gördüğümüz bel fıtığı da ameliyatlık değil tabii. Bel fıtıklarının aslında çok az bir kısmını ameliyat ediyoruz. Yaklaşık 100 bel fıtığından 2 ya da 3 tanesi ameliyata giden hastalar. Bunlar da nörolojik defisit dediğimiz sinir hasarı bulgusunun oluştuğu hastaları ameliyat ediyoruz. Hepsini ameliyat etmiyoruz. O zamana kadar olan hastaları ne yapıyoruz? Bunlara da tutucu tedaviler veriyoruz. Konservatif tedavi dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Kuvvetli ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, korse tedavisi, istirahat tedavisi, akabinde bir fizik tedaviye yönlendirme. Fakat bunların hiçbirinden bir sonuç elde edemezsek ve özellikle muayenesinde klinik olarak da gerileme beklediğimiz hastalarda, o zaman da siniri korumak adına en son çare olarak da yine cerrahi öneriyoruz.
0: Peki cerrahide de teknoloji her gün artıyor. Mesleğe başladığınızdan bu yana mutlaka tabii sizin de pratikte tecrübeniz değişmiştir. Şu anda bel fıtığı hastalarına operasyon dendiğinde uyguladığınız bir teknoloji, onların hayat konforunu, ameliyat sonrası yaşama dönüş hızını arttıran bir gelişme var mı?
1: Tabii. Çok önceki zamanlarda, 15-20 yıl önceki dönemlerde nispeten makro cerrahi dediğimiz daha büyük kesilerden bu ameliyatlar yapılıyordu. Yaklaşık bir bel fıtığı ameliyat için 10-15 santim insanların belinin açıldığı ameliyatlar, daha fazla kas gruplarının sıyrıldığı veya koparıldığı ameliyatlar, iyileşme süresinin daha uzun olduğu ameliyatlar ve çıplak gözle yapılan ameliyatlardı. Şimdi mikrodiskektomi dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Mikroskop altında bel fıtığı cerrahisi. Çok küçük bir kesiden, yaklaşık 2 santimlik bir kesiden daha az kas sıyırarak, hayat konforunu çok fazla kaybetmeden ve düşürmeden bel fıtığı ameliyatlarını yapıyoruz. Hı hı. Bu tip ameliyatlarda hasta yaklaşık yarım saat süren bir ameliyatla operasyonunu sonlandırırız. Hastanede kalış süreleri genelde hastaların bir gündür. Aynı gün ayağa kaldırmaya, yemeğine, tuvaletine göndermeye gayret ederiz. Bu bize büyük bir konfor sağlar. Öncekine göre, bu tabii mikrodiskektominin bize avantajı, hasta daha erken dönemde iş güç kaybını çok fazla zarara uğratmadan günlük hayatına dönebiliyor.
0: Hı hı. Fıtığın nerede oldu? Tedavinin nasıl ilerleyeceği konusunda bir ışık verir mi? Ya da işte fıtık buradaysa mutlaka şöyle bir şey yapılır gibi bir eşitlik var mı? En zoru hangisidir
1: bizim? En zor durum, işte az önce bahsettiğim durum. Hasta çok ciddi bir mesane kontrol kaybıyla, özellikle büyük abdest tutamama, yapamama gibi sıkıntıyla gelmişse, ayakta ciddi güç kaybı ve düşük ayak dediğimiz ayak felci gibi durumla gelmişse, ameliyatını yapmakta çok büyük problem olmuyor. Ama sonuçları çok yüz güldürücü olmuyor. Onun haricinde fıtıkta kesesinin yerine göre tabii cerrahi teknikte nispeten değişiklik gösteriyor. Genelde orta hattan ziyade daha çok sağ veya sol tarafından fıtığın yırtılması söz konusu. Daha çok omurganın bel fıtıklarında alt gruplarında 4-5 mesafesi veya 5-1 mesafesi dediğimiz yerlerde fıtık keseleri daha fazla görürler. Üst mesafeye çıktıkça fıtıklar nispeten birazcık daha görülme sıklığı azalır. Çok yukarılara çıktığı zaman, özellikle sırt omurgası tarafına doğru gittiği zaman, o zaman ameliyat riskleri de nispeten bir miktar artar.
0: Kişiler fıtığının nerede olduğunu anlar mı? Yani ağrısıyla mesela, diyelim ki ben

0: etkiler omza, kola ve bileğe kadar devam tabii eden ağrı.
1: Tabii.
0: Doğru mu karakterize
1: doğru,
0: ettik?
1: Doğru. Birebir doğru tarif ediyorsunuz. Bunda da yine bel fıtığında olduğu gibi aynı şeyler geçerli. Boynun kuvvetlendirilmemesi, boynun kötü kullanılması, bir takım genetik miraslar, anne babadan gelen kemik eklem kas gruplarındaki bir takım güçsüzlükler, yine bunlar boyun fıtığına zemin hazırlayan şeyler. Çocukluktan çok fazla spor yapma alışkanlığımız da olmadığı için hiçbirimizin bazen bu tip durumlara hazırlıksız yakalanıyoruz. Uzun süre masa başında çalışmak, klimalı ortamda uzun süre kalmak, hareketsiz kalmak, baş ön eğik olarak uzun süre kalmak, ağır çantalar, uzun mesafeler, kontrolsüzce taşımak
0: şu anda.
1: Yani bu tip hastalıklarda evet kadınlar nispeten birazcık daha şanssızlar tabii.
0: O çantalar, o şey, elde telefonlar, bir tarafta çocuk taşımalar,
1: ama yükünüz ağır.
0: Taşımalar.
1: Yükünüz ağır.
0: Yükünüz ağır. Bedeli de ağır.
1: Tabii.
0: Şimdi boyun fıtığı deyince siz konuşurken ben gayet ihtiyar elimi boynuma götürdüğümü fark ettim ve sonra dedim ki acaba gün içinde elini boynuna götürüp böyle biraz masaj yapıp rahatlatmak istemeyen var mıdır?
1: Hemen hemen yoktur. Hemen hemen yoktur. Bunlar tamamen boyun etrafındaki kas gruplarını rahatlatmaya yönelik kendimizin bazen uydurduğu, bazen bilerek yaptığımız boyun hareketleri, öne arkaya sallamalar, boyunu kuvvetlendirici bir takım egzersiz programları yapmak gibi şeyler hepimizin günlük hayatı içerisinde uğraştığımız şeyler.
0: Özellikle eklenebilecek bir hareket var mı? Olmamak için bir de varsa boynunuzda fıtık ve mesela iş gereği sürekli öne doğru baktıysanız hani o an rahatlatacak böyle bir öneri var mıdır?
1: Öyle bir mucize bir şey yok ama mevcut olan boyun kas gruplarını gevşecek gevşeme egzersizleri var. Onlar da her yerden insanlar ulaşabilirler, internetten her taraftan indirebilirler. Fakat bunu bir kere yapmak çok anlamlı bir şey değil. Bize çok geceyle gündüz gibi bir iyilik hali getirmeyecek. Düzenli yaparsak ancak bunun bir faydasını görürüz. Gün içerisinde özellikle saat başı, masa başı çalışan insanlarda saat başı bu egzersizleri yapmak 2 dakika, 3 dakika, 1 dakika bile olsa bu bize kar getirir. Masa başında çalışırken yarım saat 40 dakikada bir en azından yalandan şöyle bir kalkıp 1-2 dakika dolanmak bunlar bizi gün içerisinde kasların gevşemesini rahatlatacak programlar. Evet. Klima karşısında çalışıyorsanız o tutucu etkiden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü soğuğa çok fazla kaslar mukavemet gösteremezler. İster istemez kendisini koruyucu özelliğinden dolayı spazma uğrarlar, kasılmaya uğrarlar. Gün içerisindeki oturma konforunu ve hareket fazlalığını artırmak gerekir.
0: Şimdi mesela klimadan bahsettik ama benzer bir durumda kışın sıcak odadan soğuk odaya geçerken ya da mesela sıcak bir yerden soğuk bir yere, mutfağa, banyoya geçerken de yaşanıyor.
1: Tabii vücudun kendini korumacı özelliği bu. Sıcak yerdeyken vücut yapıları ister istemez gevşer. Soğukta da koruyucu etkisiyle beraber vazospazm dediğimde durum ortaya çıkar. Kaslar ve damar yapıları büzüşürler. İster istemez de böyle bir spazm durumu ortaya çıkar.
0: Şimdi biz boyun fıtığı deyince kadınlarda erkeklerden daha fazla görüldüğünü söyledik. Yine bunun devamında karpal tünel sendromu. Tabii. Bir dönem neredeyse ameliyat olmayan yoktu benim çevremde. O kadar enteresan bir şey ki.
1: O da size hediye edilmiş hastalıklardan bir tanesi. Karpal tünel sendromu. El bileği içerisindeki medyan sinir dediğimiz bir sinir var. Bu oluğun içerisinden geçer. Özellikle çok el işi yapanlarda. Çevirme, silme, sıkma gibi işleri çok fazla
0: mesela
1: yapanlarda.
0: Yerleri siliyorsunuz, bezi
1: sıksınız. Yer silme, bez sıkma. Yani aslında günlük hayatın içerisinde devamlı olan şeyler var ama bir de bunu çok sürekli ve abartarak yapmak var. İşte bu tekrarlayıcı hareketlere maruz kalan insanlarda görülme sıklığı bunun daha fazla. Nasıl ortaya çıkıyor? El bileği içerisindeki bir kanal var. Bu kanalın üzerinde bir bant var. Kontrolsüzce çok uzun süreli bu tekrarlayıcı hareketleri yapanlarda bu bant kalınlaşır. Sertleşir, oluğu daraltır. Ve buradan geçen sinir üzerine belirgin bir bası yapmaya başlar. Bunun beslenmesini bozar. Gece uyandıran ağrılar, uyuşmalar, keçeleşmeler, sallarsınız elleri, eli koyacak yer bulamazsınız. İşte bunları ameliyat ediyoruz.
0: Bunun tek çaresi ameliyat mı?
1: İlk başta ameliyat olmasa da son çaresi ameliyattır bunun. Kendi başına düzelebilecek olan da bir rahatsızlık değildir. Bazı fizik tedavi yöntemleriyle, ilaç, istirahat, el bileği atelleriyle bunu öteliyoruz. Erteleyebiliyoruz ama sonunda bir şekilde ameliyata gidiyor.
0: Oraya geliyor. Hatta bazen bir yakınım iki bileğinden aynı anda olmuştu.
1: Genelde iki bilekten olur. Yani birinden olmuşsanız diğerinden de olacaksınız demektir genelde.
0: Peki siz hastalarınıza hangisini öneriyorsunuz? Yani iki bilekte de olacaksınız. Süreç oraya gidiyor. Aynı anda olmak mı daha hani?
1: Çok onu istemiyoruz. Çünkü devam eden de bir hayat var. Yemeğini yiyecek, elini yüzünü yıkayacak, bir yerden destek alacak. İki eli birden ameliyat ettiğiniz zaman insanları birine bağımlı hale getirebilirsiniz.

0: Onun için önce bir eli yapıp onun iyileşmesini bekleyip yaklaşık 15 gün sonra tercihen benim uyguladığım yöntem bir ay sonra diğer el ameliyat etmektir.
1: Peki ameliyat ne kadar sürer ve sonrasında iyileşme ne kadar sürer, bir yan etkisi var mıdır? Çünkü sinir söz konusu olunca işte belde, boyunda ya da bilekte olduğu olması fark etmiyor. Tabii. Herkesin aklına ya öteleyebilir miyiz? Ya sinirdir, dokunmasak iyi midir sorusu var.
0: Özellikle karpal tünel ameliyatları çok insanların gözünde büyütücü ameliyatlar değil bunlar. Nispeten birazcık daha basit ameliyatlar. Ameliyathanede el bileğinden yaklaşık 2-3 santimlik bir kesiyle girdiğimiz ameliyatlar. Hastanede bu hastaları tutmayız. Ameliyattan sonra birkaç saat hastanede kalırlar. Yaklaşık 10 dakika süren bir ameliyattır. Konforlu bir ameliyattır. Ameliyatın ertesi gününde insanlar uyku düzeninin tekrardan normale dönmesinin onlara kazandırdığı iyilik halinden de çok memnun olurlar. Ağrı rahatsız edici bir şeydir. Uykusuzluk daha rahatsız edici bir şeydir.
1: Evet. En büyük problem zaten bu tür işte bel fıtığı, boyun fıtığı, işte bilekteki problemler, uyuyamıyorsunuz. O uykusuzluğun getirdiği konsantrasyon eksikliği, sinirlilik hali, işinizi gücünüzü yapamamak, inanın yani o ağrıyı çekmekten daha büyük bir işkence.
0: Ağrı sinir yapar, sinir ağrı yapar. Bu kısır döngüyü bir yerde kesmek lazım.
1: Kesinlikle. Peki koruyucu hekimlik anlamında soralım. Bel fıtığı, boyun fıtığı, hani biraz önce karpal tünel için kadınlarda özellikle de el işine, ev işine meraklı kadınlardaki, biz onlara hamarat kadın diyoruz. Evet. Kaçınılmaz gibi görünüyor ama yine de mutlaka yapılacak olanlar vardır.
0: Orada artık iş biraz da hastaya düşüyor. Ya bunlarla mücadele ederek ömür boyunca bunlarla yaşayacak ya da günlük hayatını artık bir disipline sokacak. Başka türlü bir herkesin başına bir bekçi verip bunları yap, bunları yapma diyebileceğimiz bir durum yok. İnsan birazcık da bu konuda artık kendi doktoru olacak. Hareketlerini gün içerisinde bu hastalığa uydurarak devam ettirecek.
1: Koruyucu hekimlik anlamında da hem kaslarımızı kuvvetli tutmak önemli, hem de biraz daha hareketli bir hayatı prensip edinmek.
0: Muhakkak şimdi bu insan bu vücudu taşımak için ister istemez güçlü kaslara ihtiyacımız var. Yorulmayan, devamlılığı olan kaslara ihtiyacımız var. Hareket anlamında da gün içerisinde insanlar belki bir iki durak önceden evine giderken minibüsten, otobüsten inip yürümesini artırabilirler. Belediyelerin her yerde park aletleri var. Bir 5 dakika bisiklet yapabilirler. İlla bir salona, şuraya buraya da çok fazla zaman ayırmak mümkün değilse gün içerisinde bunlardan faydalanabilirler. Asansör belki çok kullanmayabilirler.
1: En yakın değil belki biraz daha uzak bir market.
0: Tabii yani bazen arabayla bile gideceğimiz yerin en önündeki yeri bir daha dolanıp yer bulmaya çalışıyoruz.
1: Aynen öyle, en yakında park edelim diye. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek çok sağ olun.
2: Şimdi reklamlar. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Sabahın ilk ışıklarıyla 13 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüpheliler tek tek yakalandı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi. Şanlıurfa Emniyeti dolandırıcılık şebekesini çökertmek için harekete geçti. 1200 şüpheli takibe alınmıştı. Operasyon Şanlıurfa başta olmak üzere 13 ili kapsıyordu. Soruşturmanın ilk etabında gözaltı kararı çıkarılan 185 şüpheliden 149'u kıskıvrak yakalandı. 213 ekip ve 1220 polis görev yaptı. Operasyonun bir de mali boyutu vardı. Dolandırıcılık suçundan elde edilen ve aklanan toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ve 93 taşınmaza el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca, yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve uyuşturucu da bulundu. Onlara da el konuldu.
1: Kalbi duran yavrusunu veterinere getirdi. İyi insanların eline teslim etti. Sonrası mutlu bir aile tablosu. Yürek ısıtan görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Soğuktan kalbi duran yavrusunu annesi ağzıyla taşıdı. Son çare veterinere götürdü. Çalışanlar hemen yavruyla ilgilendi, içeri aldı, müdahale başladı. Biri kalp masajı yaptı, diğeri kurutma makinesi tuttu. O anları anne de endişeli gözlerle izledi. Yavru tedaviye cevap verdi, hayata döndü. Annesi ve yavrusu bir süre veterinerde misafir edildi. Depodaki yangın tüm binayı dumana boğdu. Yangına uykusunda yakalananlar oldu.
2: Duyuyordum. Eşim aradı. Depremde bile uyanmadım.
1: Görüntüler İstanbul'un Fatih ilçesi Cibali mahallesinden. 5 katlı binanın altındaki bir zincir marketin deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman binanın üst katlarına kadar yayıldı. Caddede kurulan pazardaki esnaf itfaiye ekipleri gelene kadar yangına ilk müdahalede bulundu.
3: Hani 10 dakika içerisinde esnaf olarak bütün esnaf pazarcı olmasa şu an bu marketi göremezdik. Esnaf olarak yardım ettik.
1: Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 11 vatandaş da tahliye edildi.

0: İrtifa kaybeden küçük bir uçak kontrolden çıktı, binaya çarptı. Kaza Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinde oldu. Bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan küçük uçak yerleşim bölgesindeki bir apartmana çarptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
1: Maskeliler yaya olarak bu tarafa doğru kaçtılar.
0: Kaçmadan önce dehşet saçtılar. 3 kişiyi yaraladılar.
1: Birisi diz kapağından, birisi ayak serçe parmağından, birisi de ayağından vuruldu.
0: Olayın adresi İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi. Maskeli saldırganlar 3 kişinin üzerine ateş açtı.
1: Olay bir yarım saat önce 3 kişi buradaydı. Bir anda sıkmaya başladılar.
0: Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde kaldı. Saldırganlar da geldikleri gibi hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi.

0: kavga ettiler. Eşim ben gideyim köpeğe ben alın sen de köpeğini çek dedim. O sıra oğlu geldi. Demir parçasıyla 30 santim. Eşimin kafasına bu sağ taraftan tam beyninin üzerine vurduk.
1: Komşuların köpekleri birbirine saldırdı. Olaya aileler karıştı. Öfkelenen baba oğul komşularını demir çubukla darbetti.
0: Köpek geliyor, köpeğiniz geliyor. Öyle düşmanlığı vardı.
1: O dehşet anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
0: Eşime vurduğu an eşim bayılınca yerdeki çok dövdüler. O demir parçasını yerdeki de vurdu.
1: Ankara'nın Ayaş ilçesinde iki komşunun köpeği birbiriyle dalaştı. Bunun üzerine 57 yaşındaki Tansel Gökmen olayın büyümemesi için komşusuyla konuşmak istedi. Ancak komşusu olan baba oğlun demir çubuklu saldırısına uğradı.
0: Yanındaydım, o burnu, yüzü, kulaklardan gambıcı kırmalar. Ondan sonra öldürelim de baba kurtulalım. Kaç baba. Öldürelim kaçalım dediler.
1: O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Yaşanan dehşetin boyutu çığlıklara yansıdı. Gökmen'in kafatası kırıldı, beyin kanaması geçirdi. Ağır yaralı halde Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edildi. Yoğun bakımdaki Gökmen'in hayati tehlikesi devam ediyor.
0: Hazırlıklı olun dediler bana. 7 gündür. 7 gündür yoğun bakımda ve kritik.
1: Olay sonrası jandarma baba ve oğlunu gözaltına aldı. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Tabii şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. Adalet istiyoruz. Ve böyle kişilerin dışarıda gezmemesini istiyoruz.

0: Kırmızının en canlı tonu toprak üstünde belirdi. Baharın en tatlı mesaisi başladı.
1: Oğlum daha kırmızıdan topa. Çok zorlama. Neyse kopar onu, kopar.
0: Türkiye'nin bereketli topraklarından Hatay'da aylar süren emeğin ardından çilek hasadı başladı. Üreticiler her sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giriyor. Ancak yüzler tam anlamıyla gülmüyor. Bu yıl etkili olan aşırı yağışlar çilek üretimini olumsuz etkiledi.
2: Bu sene yağmurdan dolayı biraz sıkıntı oluyor. Meyvelerde çürüme oluyor.
0: Verim düşük olsa da hummalı çalışma devam ediyor. Toplanan çilekler Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere yola çıkıyor. Peki fiyatlar nasıl?
2: Fiyatlar geçen seneye göre daha düşük.
0: Tarlada 90 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulan çilek ki market raflarına ulaştığında 175 lirayı buluyor. Üretici düşük verime rağmen bereketli bir sezon dilerken gözler şimdi raflardaki fiyat etiketlerinde. Yağmur yağdı, asfalt ıslandı ama kimse durmadı. 56 ülkeden binlerce sporcu sokaklarda bu kez madalya için değil iyilik için koştu.
3: Çok mutluyum. Bu tarz etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz.
0: Konya'da bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası yarım maraton binlerce sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Genci yaşlısı herkes koşmaya başladı.
4: 5 kilometre katıldım bu sene. Biraz performansımız düştü ama ne yapalım, önce sağlık, önce spor diyoruz.
0: Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 56 ülkeden 7500'ün üzerinde sporcu katıldı. Yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maratonda 7'den 70'e herkes iyilik için koştu.
5: Her yıl gelişerek devam eden maratonumuza bugün 56 ülkeden 71 şehirden 7500'den fazla sporcu katıldı.
0: Sporcular Konya'nın tarihi ve kültürel noktalarından geçerek 21 kilometrelik parkuru tamamladı.
6: Yarım maraton katılmak için geldim.
7: Cezayir'den geldim. Öğrenciyim. Konya'da kalıyorum. Koşmak falan iyi geçti.
0: Maratondan elde edilen tüm gelirlerin Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı Down Sendromlu Bireyler için faaliyet gösteren merkezler ve Alzheimer Derneği'ne bağışlandı.
5: Koşan herkes iyiliğe bir adım atmış oluyor.
0: Yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Madalyalar protokol üyeleri tarafından takdim edildi. 21 kilometrede erkeklerde Ali Kaya, kadınlardaysa Etiyopyalı Zinaş Bulata Vaketoli birinci oldu. Filipinler'de aynı gün yaşanan iki doğal afet bölgede korkuya neden oldu. Filipinlerin doğusundaki Samar Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 73 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre yerleşimlerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı. Aynı gün ülkedeki Mayon Yanardağı da yeniden hareketlendi. Yanardağ'dan yükselen yoğun kül bulutları geniş bir alana yayıldı. Görüş mesafesi düştü, hayat olumsuz etkilendi. Yetkililer önlem olarak 300'den fazla aileyi Yanardağ çevresinden tahliye etti. Kül yağışının yaklaşık 87 köye etkilediği açıklandı. Yetkililer ölüm ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

0: Almanya'nın başkenti Berlin, Türk kültür ve edebiyatı açısından tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Türk tasavvufunun en önemli isimlerinden Yunus Emre'nin yüzyıllardır kayıp olduğu düşünülen eserleri ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Berlin Devlet Kütüphanesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Raif Yelkenci nüshası ve Ritter nüshası büyük ilgi gördü. Yaklaşık bir asırdır izine rastlanamayan Raif Yelkenci nüshasının kütüphanenin arşivlerinde bulunduğunun ortaya çıkması akademi dünyasında heyecan oluşturdu. Kütüphane yetkilileri koleksiyonlarında yaklaşık 43 bin Doğu yazması bulunduğunu ve bunların Avrupa'nın en önemli arşivlerinden biri olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre bu eserler yalnızca edebi değil, aynı zamanda Osmanlı'nın çok dilli kültürel yapısının da bir yansıması. Akademisyenler ise Yunus Emre'nin evrensel mesajına dikkat çekti. Onun düşüncesinde insan bir şehir ve o şehri yönetense insanın içindeki duygular. Yunus Emre'nin 100 yıllar öncesinden gelen sözleri Berlin'de bir kez daha yankı buldu. Programda ayrıca Yunus Emre'nin eserlerinden Almanca okumalar yapıldı, ilahiler seslendirildi. Davete katılanlar Anadolu'da kaleme alınan bu eşsiz eserleri büyük bir hayranlıkla inceledi. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu miras şimdi yeniden insanlıkla buluşuyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Kütahya ve Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 12, İzmir 21, Bursa 15, Konya 11, Afyon 10, Denizli 15, Antalya 22, Adana 16, Zonguldak 13, Samsun 14, Trabzon 15, Kayseri 11, Erzurum 8, Gaziantep 10, Diyarbakır 17 ve Şanlıurfa 14 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele kılçık koy.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte. Bugün hem online diyetleri hem de akıllı tartı uygulamasını konuşacağız. Akıllı tartı nedir, bize ne gösterir, oradaki bilgiler nasıl yorumlanır bir diyetisyen ya da biz bunları nasıl yorumlayabiliriz? Bununla birlikte özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde, bulunduğunuz yerde yaşamayıp başka yerlere gittiyseniz, tatil vesaire, daha uzun süreli bulunduğunuz yerden ayrıldıysanız, diyet programınız ve kontrolünüz yarım mı kalacak? Tekrar başa mı döneceksiniz? Bütün bunları konuşacağız. Bununla ilgili acaba nasıl bir model var, nasıl bir çalışma modeli var? Bunları konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bir kere şöyle başlayalım, online diyetle, çünkü bu uzun zamandır sosyal medyanın da gündeminde. İnsanlar hep böyle şey gibi düşünüyor, ya olmaz uzaktan bu iş. Biz bir sizin fikrinizi alalım, bu iş uzaktan olur mu?
1: Şimdi günümüz şartlarında artık aslında mecburi dediğimiz bir yöntem oldu artık online. Çünkü normalde, hatta bir dönem ben de sadece yüz yüze olmanın çok daha böyle avantajları olduğunu düşünürdüm. Ama artık zaman kavramı, çalışma şartları, sonuçta sadece bir diyetisyene gelip gidilmesi gün içerisinde bazen yarım gününüze mal olabiliyor. 2-3 saat trafikte zaman geçirebiliyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda artık teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Çünkü o yüzden hatta hem görüntülü görüşebilerek ya da sesli görüşmelerle, WhatsApp'lar, bunun hepsini sağlamak tabii ki mümkün. O yüzden online'da da büyük başarılar elde edilebiliyor artık. Tercihler de bu yöne doğru gidiyor.
0: Peki o zaman sistemi doğru oturtalım. Nasıl başlıyor online diyet? Hiç tanımadığınız birisiyle online bir diyete mi başlıyorsunuz, yoksa var olan görüşmeleri online'a mı çeviriyorsunuz? Evet.
1: Aslında şöyle, hayatımıza bu pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklar var ya, onlarla ilgili aslında başlayalım. Çünkü bu dönemde ne oldu? İşte evet, çok güzel, yani görüşemedik uzaktan ve birçok şey uzaktan yapmayı öğrenebildiğimiz için buna doğru hemen durumları aslında biz evrilebiliyoruz. Yani nedir bu? Şimdi tabii ki yüz yüzemiz her zaman devam ediyor. Bunu tercih eden, sadece böyle devam etmeyi isteyen, evet, bir grup var, böyle devam edebilir. Yeni başladı, bizimle görüştü, ilk seansı yüz yüze yaptık ama daha sonrasında istediği seansları online, istediği seansları yüz yüze, işte bu hibrit dediğimiz sistemi biz de artık uyarlıyoruz. Ya da isterseniz sadece online da yapabiliyoruz. Çünkü artık sırf bulunduğunuz şehir dışında Türkiye'deki bütün şehirlere, hatta dünyaya bu şekilde hitap edebiliyorsunuz. O yüzden üç aşamalı diyebiliriz buna.
0: Peki burada mesela sıfırdan online bir diyete başladı kişi. Burada verilerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani dedi ki ben 60 kiloyum ama aslında 70 kilo. Online görüşüyorsunuz. Ben 1.80'im ama aslında 1.60. Burada nasıl bir şey var, düzen var?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu yapıyorduk. Karşınızdakine güven mevzusu, ama biz istediğimiz şuydu. Hasta evindeki tartıyla tartılıp biz en azından fotoğrafını gönderiyordu. Fotoğrafla ilgili takip yapıyorduk. Fakat işte bunu da artık ilerleyen teknolojide bir bağlantı kurmak gerekiyor. Biz bunu da aslında kendi hastane bünyemizde şöyle sağlamaya başladık. Bir akıllı tartı sistemi. Hastamız online olduğunda ister bize gelsin ister gelemiyor olsun. Çünkü gelemezse de kargoyla da gönderebildiğimiz bir akıllı tartı sistemimiz var. Yani hasta fiziksel bildiğiniz bir markanın bir tartısı. Şimdi biz bu firmayla hastane arası bir bağlantı, bir anlaşma yapıldığı için hasta, oradaki bütün sistem benim bilgisayarıma aktarılıyor. Yani biz hastaya bu tartımızı hediye ediyoruz. Bu tartıyı evinde tartıldığı zaman direkt, hatta benden ayrı gizli tartıldığında bile ben bunları görebiliyorum. O yüzden öyle bir artık hani kandırmaca ya da şeye çok da imkan vermiyoruz yani.
0: Akıllı tartı size hastanın sadece kilosunu vermiyor. Adı üstünde akıllı, nasıl bir bilgi aktarıyor?
1: Vermiyor, bizi şöyle mutlu ediyor. Çünkü bizler de biliyorsunuz, diyetisyenlerde ayrıntılı bir vücut kompozisyonu yapan cihazlarımız var bizim. Yani hastanın kilosuyla birlikte boyuyla bütün verileri girdiğimizde yağ ölçümünü, kasını, suyunu hepsini ayıran bir sistemimiz var. Şimdi artık evlerdeki akıllı tartılarda da bunlar tabii ki %5-10 yanılma payıyla, ama düzenli hep aynı tartı takip edilirseniz çok da büyük sıkıntı oluşturmayan sistemler var. O yüzden hasta yine evinde de tartıldığında ben tek tek yağ ayrımını, kas ayrımını, su, hepsini görebiliyorum.
0: Aslında biz bu durumda kilo verdik ama istediğimiz forma ulaşamadık diyoruz ya bazen. Evet. İşte aslında sudan mı verdik, yağdan mı, kastan mı? Siz bu bilgiye hasta uzaktayken de ulaşabiliyorsunuz.
1: Aynen öyle, görebiliyoruz. Çünkü eskiden o manuel tartılarda bunu göremiyorduk. Şimdi gerçekten kişi yapıyor ama evet, ödem varsa tam yansımıyor, morali bozuluyor, diyet yapmaktan vazgeçiyor, motivasyon bozuluyor. Ama böyle bir durumda Evet, ödem var ama yağdan verebildik, kasla ilgili sıkıntı var mı? Çünkü buna göre de haftalık beslenme programlarını değiştiriyoruz.
0: Mesela kas kaybettiyse bir sonraki hafta biraz daha protein ağırlıklı bir listemi oluşturuyoruz.
1: Kesinlikle. Hem protein ağırlıklı bir program, ona göre belki bazı takviyeler, ona göre fiziksel aktivitesine ağırlık vermesi konusunda mutlaka değişiklikler yapılıyor.
0: Ama şimdi biraz başa döneceğim. Online diyetlerde bir diyetisyenin danışanını motive etmesi çok kıymetli. Bu bir yürüyüş. Adımları birlikte atmadığınız zaman tökezliyorsunuz ve düşüyorsunuz. İstediğiniz başarı maalesef elde edilmiyor. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? İlk gün online bir görüşme yaptınız hastanıza, danışanınızla. Ondan sonra nasıl bir yol haritası çıkartıyorsunuz? Bu görüşmelerin sıklığı nedir?
1: Normalde her hafta görüşülüyor. Ama eğer isterseniz WhatsApp'tan sürekli takiplerle, mesajlarla veya bizim sistemimizde tartıldığı noktada benim ayrıca hastayla iletişim kurabileceğim, ona böyle bir mesela tartıldı ve benden haberi yok, tartıldı ve ben ona oradan bir şeyler yazabiliyorum. Yani benim gördüğümü aslında görüyor. Ben görüp ona uygulama üzerinden oradan mesajla iletebiliyorum. Burada biraz şeye de bağlı ama. Yani oradaki diyetisyenin de buna adapte olup o heyecanla da bağlı. Eğer takip edersek, yani motivasyonla takip etmek istersek, biz onu her şekilde, her yoldan mutlaka takip ederiz.
0: Mesela şöyle bir şey var mı bu online içinde? Benim iki hafta sonra çok yakın bir arkadaşımın düğünü var.
1: Evet.
0: Ben buna hazırlanmak istiyorum. Bu iki haftayı nasıl geçirelim? O direnen, bir türlü gitmeyen 2 kilo, 3 kilo için şok bir şeyiniz mi var, yoksa başka bir şeyler mi yapıyorsunuz? Hani böyle kişiye özel bir değişim gösteriyor mu bu online danışma?
1: Yani kişiye özel tabii ki yapılıyor. Mutlaka sağlık çerçevesinde, yani belirli bir sağlık düzenini bozmayacak ölçüde kalori kısıtlaması veya farklı metabolizmayı hızlandırmaya yönelik tabii ki 2-3 haftalık diyetler yapılabilir. Hmm. Ama tabii çok geç kalmadan da gelmesi gerekiyor. Yani bazen öyle oluyor. İşte düğüne bir ay kala gelmiş, diyorum ki yani hani 10 gün kala gelseydin. Yani o yüzden biraz daha tabii planlamayı güzel yapmak lazım. Ama gerçekten bizim dediklerimiz uyarsa evet, bir iki hafta içinde de yapar, ama istediği hedefe ulaşır mı? Yani oradaki hedefe göre, bir iki kilosu olan insan için evet rahatlıkla verir. Ama eğer çok kilo problemimiz varsa bunun için gerçekten daha önceden planlamak lazım.
0: Şimdi online diyette insan, ben kendi açımdan düşünüyorum, online diyette bir yere gitmiyor olmak bir konfor. Ama bazen insan bir hedefe ulaşmak istiyorsa onun için biraz daha fazla emek harcamak isteyebilir. Nasıl motive olduğuyla alakalı. Anladığım kadarıyla bu online diyette sadece online'a ya da sadece yüz yüzeye bağlı kalmadan kişiye özel bir ilerleme süreci de ortaya koyabiliyoruz. Yani ben eğer gelmek istiyorsam randevuma buraya gelebiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama diyelim ki gelemiyorum, yetişemiyorum ya da bir şey oldu, bunu online'a çevirebiliyorum.
1: Aynen öyle. Kesinlikle her şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü mesela bana yüzle gelip daha önce online yaptım ama çok aslında benim için verimli olmadı diyen evet bir grupta var. Gerçekten zamanı ve evden çalışan çıkamayanlar için de yani çok aslında alternatifli. Sırf yüz yüze de devam edebilir. İsterse ayda bir, istiyorsa ayın 2 görüşmesini yüz yüze yapıp 2 görüşmesini online yapabilir. O yüzden aslında çok seçenek var. Kişiye göre bunu ayarlayabiliyoruz.
0: En büyük firmalarda bile artık iş yeri eve taşınmışken online'a gençlerin daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Yani artık diyorum ya, değişen bu koşullarda mecburen bu tarz şeyler ayak uydurmamız gerekiyor ki hastanemiz de bu konuda bizi çok çok mutlu etti. Yani böyle bir gelişmeyle hemen bir ayak uydurup buna başlamak bizi de çok heyecanlandırdı. Güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle okullar şimdi kapanıyor. Önümüz bayram, tatil. Bu süreçte biz genelde ne yapıyorduk? İşte devam eden programımı dondurayım. En azından yazın bitiminde geleyim. Ama biz bunu artık gittiğimiz her yerde o takiplerimizi yapabiliriz.
0: Bu da tatil de dahil. Yani gittik, tatildeyiz. Eğer istiyorsak,
1: değil mi? İstiyorsak dahil. Ama orada da şöyle bir düşüncemiz var. Tatiller her zaman hani kilomuzu koruyup tabii ki rahat edebileceğimiz ama kontrolü de elden bırakmadığımız. Yani hani ben bunu yaptım ama haberiniz olsun kısımları gerçekten
0: çalışıyor,
1: rahatlatıyor. Çalışıyor. Evet. Kesinlikle çalışıyor. O konuda biz her zaman yanınızdayız bütün danışanlarımızın.
0: Yani tatilde 2 gün fazla yediysek 3. gün ya bunu nasıl toparlayabiliriz?
1: Tabii tabii, hemen bize yazabilir, sorabilir, ne yapayım diye onu toparlamak mümkün.
0: Yaz deyince tabii böyle biraz daha deniz, tatil, insanlar fazla kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ama biz buna belki bir başka ayağıyla evinden çıkamayanları da katmalıyız. Yani biz işin güzel tarafını konuşuyoruz ama hastalığı sebebiyle çıkamayanlar, hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlar ama kilo da vermesi gerekenler sağlığı için. Öyle de bir grup var.
1: Kesinlikle bu da çok ayrı hakikaten düşüneceğimiz, unutmayacağımız bir grup olmalı. Burada sadece hatta kilo değil bütün hastalıkları da düşünmemiz lazım. Yani dediğiniz gibi bu çok pardon diyabet, böbrek hastalıkları dediğiniz gibi evet kilo verme bunun hepsini düşündüğümüzde daha ulaşılabilir olmak bence toplum adına bilinçlenmek için de çok daha sağlıklı bir şey oldu.
0: Şöyle düşünmek lazım işin madalyonun diğer tarafına siz çalışıyorsunuz ama anneniz babanız evde onu bir diyetisyene götürmeniz mümkün değil. Doğru. İş yerinden izin alıp yani onun bir online programın içinde olması onu da motive edecektir.
1: Kesinlikle yani bazen evet oluyor dediğiniz gibi kişi işte annesi çok belki evet yaşlı ve ciddi bir hastalığı var belirli bir programa uyması gerekiyor. Sonuçlarıyla bize geliyor ama dediğiniz gibi çalışıyor artık o gelemeyecek ya da onun da hakikaten vakit sıkıntısı var. O zaman da ulaşıp çok rahatlıkla böyle bir tedaviye devam edebilir.
0: Bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisindeki başarı şansını da artıracak.
1: Kesinlikle kesinlikle hepsinde uygulanabilir bir sistem oldu artık.
0: Peki şimdi hazır yaz gelirken sizi de yakalamışken böyle bir iki öneri hem düşünün ki online danışanınıza bir iki öneride bulunuyorsunuz neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle ilk söyleyeceğim şey tabii ki sıvı tüketim hele ki bu sıcak günlerde bol bol kesinlikle su içmeyi ihmal etmeyin derim. Suyla birlikte tansiyon probleminiz yoksa günde iki taneye kadar bir maden su içilebilir onu öneririm. Bunun dışında gerçekten kilo vereceğiz diye sağlığı etkileyecek. Çünkü şu anda da işte kilo vermede her şey reklamlar, revaçta. Herkesin böyle bir temkinli, sağlıklı adımlarla ilerlemesini isterim. Her duyduğumuzu, her gördüğümüzü yapmamak gerekiyor kilo vermek adına.
0: Bir destekler var. Kilo vermeyi teşvik eden ya da arttıran, metabolizmayı hızlandıran. Bunlar da herkese uygun
1: evet,
0: değil.
1: Evet, yani. Herkes uygun. İşte onlardan bahsediyorum. Şimdi onların işte ilaçları, çayları, çorbaları her şey çıkıyor ama inanın o kadar sağlığı da bozuyor ki hele ki bu sistemde. O yüzden bunlara çok çok dikkatli adım atılmalı. Beslenmek çok keyif işi. Gerçekten çok keyifli. Çeşitli, renkli beslenmek çok mümkün. Aç kalmak demek değil aslında kilo vermek. Aç kalmadan. Ben en azından bir öneri derseniz şu anda belki çok herkesin tercihi etmediği ama inanılmaz faydalı olan çok iyi bir antioksidan vücudu gerçekten hem kilo vermede de tokluk hissi, lif oranının yüksek olması açısından ben herkese mesela yaban mersini tüketimini öneririm. Günde en az 8-10 tane yaban mersini bir alışkanlık haline getirmek.
0: Tazesinden bahsediyor.
1: Taze şu an çok güzel. Tam mevsimi.
0: Böyle her yerde kampanyalarını görüyorum.
1: Kesinlikle. Evet evet. Çok çok güzel. Yani yoğurtla karıştırın. Yoğurtla balla karıştırıp dondurun. Salataları bile eklenebilir. İşte yulafla karışımlarda kullanılabilir. Veya sade meyve olarak. Çok faydası var. Yani onu çok öneririm.
0: Yaban mersini ile ilgili şöyle bir not var hafızamda. İngilizler pilotlarına mutlaka yaban mersini yedirirlermiş. Bu bir zorunluluk çünkü görme kabiliyetini çok arttırıyormuş.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten çok ciddi faydaları var. Ben özellikle böyle bir hem işte antioksidan özelliğinden dolayı biraz daha vücudu işte kansere karşı koruyucu özelliğinden de bir yaptım. Çok çalışmada çok dediğim gibi inanılmaz gözüme çarptı ve açıkçası benim de bundan bir yıl öncekine kadar çok beslenmemde yer vermediğim bir meyveydi. Ben bu kadar içindeyim ve yeni başlamışken insanlara hakikaten bununla ilgili çok daha önerilerde bulunmaya başladım. Çok çok kıymetli bir meyve. Bunu mutlaka tüketin diye öneririm.
0: O zaman bu yazın meyvesi yaban mersini.
1: Yaban mersini. Ele ki şu an tam zamanı. Taze yaban mersini çok öneririm mutlaka.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Çok sağ olun.
0: Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimde namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: TGRT FM Haber.
7: 2026 Birleşmiş Milletler Su Konferansı'na, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan COP31'e, 2027 Dünya Su Forumu'na ve ülkemiz ev sahipliğindeki Dünya Su Kongresi gibi küresel etkinliklere önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli katılımcılar, su stresi altında bir ülke olarak suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Bu bilinçle saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlattık. Suda sıfır kayıp ilkesiyle kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik yalnızca bir kampanya değildir. Aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Bu dönüşüm kamu kurumlarından özel sektöre, okullardan yerel yönetimlere kadar çok geniş bir kesimi kapsamaktadır. Amacımız her damlanın hesabını yapan bir toplum bilinci oluşturmaktır. Su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle de mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda suyu merkeze alan üretim planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve uydu tabanlı izleme mekanizmaları, veri temelli sulama planları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Her bölgenin su kapasitesine uygun ürünleri çiftçilerin
2: Sayın Bakan'ın konuşmasının bir bölümünü ekranlara getirdik. MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüde, hemen kendisine kulak veriyoruz.
8: Değerli milletvekillerim, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, konuşmamın başında sizleri muhabbetle selamlıyor, hayırlara vesile olacak tüm dualarınızın kabul olduğu, bereketle ve huzurla dolu bir hafta geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda sırat-ı müstakim üzerine kurulu lekesiz bir hayatın mücadelesini veren bütün kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, kardeşliğin sıcaklığıyla ve hürmetle selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Türk dünyası, Afrika ve Avrupa arasında temas kurabilen bir merkez ülkedir. Aynı anda birçok kriz alanını okuyabilen, farklı masalarda bulunabilen, farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden biridir. Türkiye kendi hikayesini politik söylemlerle yazmaz. Üretimle, diplomasiyle, savunma kabiliyetiyle, enerji hamleleriyle, lojistik ağlarıyla, toplumsal dayanışmasıyla ve millet disipliniyle yazar. Türk ve Türkiye yüzyılının idraki, 2053'ün ufku ve 2071'in kavrayışı ancak böyle bir bakış açısıyla gerçeklik kazanır. Türkiye'nin dış politika anlayışı, barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgiye sahiptir. Tarihi tecrübemiz, coğrafi konumumuz ve devlet duruşumuz bunu gerektirir. Türkiye, savaşların yayılmasını, krizlerin derinleşmesini, toplumların yerinden edilmesini, şehirlerin yıkılmasını ve bölgemizin kalıcı istikrarsızlık alanına dönüşmesini istemez. Diplomasi kanallarını açık tutar, arabuluculuk imkanlarını değerlendirir, tarafların konuşabileceği zeminleri destekler, gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol üstlenir. Ancak barıştan yana durmak edilgenlik anlamı taşımaz. Diplomasiye önem vermek, başkalarının hesabına eklemlenmek manasına gelmez. Arabuluculuk, herhangi bir küresel veya bölgesel projenin azası haline gelmek şeklinde yorumlanamaz. Türkiye kendi dış politikasını, kendi milli çıkarları, kendi güvenlik öncelikleri ve kendi stratejik çizgisi çerçevesinde yürütür. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız. Hiçbir ülkenin güvenlik kaygısının Türkiye'ye karşı bir mevziye dönüşmesine izin vermeyiz. Hiçbir ittifakın veya diplomatik girişimin Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına rıza göstermeyiz. Türkiye masaya kendi aklıyla oturur, kendi güvenliğini, kendi hukukunu ve kendi menfaatini göz ardı ederek görüntü siyaseti yapmaz. Barış siyaseti yalnız iyi niyetle yürütülemez. Güç, hazırlık, caydırıcılık ve sağlam iç cephe ister. Sahada gücü olmayanın masadaki sözü zayıflar. Ekonomisi dirençsiz olanın diplomatik hareket alanı daralır. İç cephesi kırılgan olanın dış politikada manevra kabiliyeti azalır. Türkiye'nin barış dili güçlü devlet kapasitesiyle birlikte düşünülmelidir. Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez. Yurtta sulh, cihanda sulh mefkuresinin şekillendirdiği dış politikamız gereği Türkiye gerilim arayan bir ülke olmamıştır. Fakat haklarını, güvenlik alanını, deniz yetki sahalarını, Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkını ve Ege'deki denge hukukunu yok sayan her adım karşısında kararlı bir Türkiye bulur. Fransa'nın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı güvenlik ve enerji merkezi temaslar dikkatle takip edilmelidir. Her devlet kendi dış politikasını yürütür. Kendi ittifaklarını kurar. Fakat bu ittifakların Türkiye'yi çevreleme, Kıbrıs Türk'ünü sıkıştırma, Ege'de mevcut dengeyi bozma veya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen fiili durum üretme amacına yönelmesi halinde buna kayıtsız kalmamız beklenemez. Fransa'nın bölgeye tarihi komplekslerle, sömürgecilik döneminden kalma alışkanlıklarla ve anakronik güç tasavvurlarıyla bakması istikrar üretmez. Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz. Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse, bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür. Şu hususun altını ehemmiyetle çiziyorum. Yunanistan'ın maksimalist taleplerle hareket etmez, hukuk üretmez. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamı adına konuşma alışkanlığı meşruiyet üretmez. İsrail'in kendi güvenlik endişelerini Türkiye'ye karşı bölgesel bir düşmanlığa dönüştürme arayışı kalıcı barış üretmez. Bölgeye dar hesaplara göre yönlendirmeye çalışanlar, yalnız kendileri için değil, bütün bölge için yeni risk kapıları açarlar. Kıbrıs meselesi de bu çerçevede ayrıca değerlendirilmelidir. Kıbrıs yalnız müzakere başlığı veya diplomasi dosyası sayılamaz. Kıbrıs, Türkiye'nin güvenlik derinliği, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkı ve Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Kıbrıs'ta toprak alım satımı, yabancı mülkiyeti, stratejik bölgelerde taşınmaz ve yoğunlaşması ve ekonomik nüfuz üretme girişimleri sıradan ticari işlem gibi görülemez. Toprak yalnız tapu kaydı sayılamaz. Kimi zaman egemenlik hakkının belgesi, kimi zaman güvenlik teminatı, kimi zaman gelecek nesillerin hakkıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demografik dengesi, mülkiyet yapısı, ekonomik bağımsızlığı,

oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir. Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, toprağı, egemenliği ve geleceği hiçbir hayale, hiçbir dış telkine, hiçbir diplomatik seraba emanet edilemez. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık hakkını koruyacak, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını başkalarının onayına bağlamayacak, Ege'deki denge hukukunun aşındırılmasına müsaade etmeyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin önündeki dönemi yalnız güvenlik tedbirleriyle, diplomatik temaslarla veya ekonomik programlarla karşılaması yeterli değildir. Dünya yeniden şekillenirken Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey bütün alanları aynı hedefe bağlayan kapsamlı milli seferberlik anlayışıdır. Geciktiremeyeceğimiz sefer bellidir. Ekonomik, kültürel ve teknolojik seferberlik. Ekonomik seferberlik, üretimin büyütülmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi, ihracat pazarlarının genişletilmesi, tarımda verimliliğin arttırılması, sanayide katma değerin yükseltilmesi, enerji güvenliğinin tahkim edilmesi ve müteşebbisin dünyaya açılmasıdır. Kültürel seferberlik, Türkiye'nin tarihi birikimini, dilini, sanatını, eğitim kurumlarını, yayıncılığını, dizilerini, sinemasının mimarisini, şehir hafızasını ve insani diplomasi kabiliyetini daha etkili biçimde dünyaya taşımasıdır. Teknolojik seferberlik ise savunma sanayinde kazanılan özgüvenin yazılıma, yapay zekaya, siper güvenliğe, sağlık teknolojilerine, tarım teknolojilerine, enerji teknolojilerine, uzay çalışmalarına, ulaştırma sistemlerine ve dijital ekonomiye yayılmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin burada ayrı yeri vardır. Terörün tasfiye edildiği, güvenliğin kalıcı biçimde sağlandığı, şehirlerin kırsal alanların huzur iklimine kavuştuğu Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkacaktır. Bizler vatan sevdalısı Türk milliyetçileri olarak barış için çıktığımız bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koyduk. Türk milliyetçiliği kalabalıklarda atılan kuru sloganların, kürsülerde cilalanan kof nutukların, kalıplara hapsolmuş kör bir taassupun değil, karanlığı yaran kudretli bir şuurun tecellisidir. Bu şuur, vatan sınırlarına çizgi, toprağa arazi, millete nüfus olarak bakmayanların anlayışıdır. Ay yıldızlı albayrağın dalgalanmasında 3000 yıllık tarihi, minarelerden duyulan ezanda bağımsızlığın mahiyetini idrak edebilenlerin ferasetidir. Bir taşı için, bir avuç toprağı için zirvesini göremediği dağı, nerede olduğunu dahi bilmediği ovası, bağı, bahçesi, merası, suyu için gerekirse can alıp can vermektir. Türk milliyetçiliği her bir insanını, her bir hanesini bir saymaktır. Türk milletini bir bütün olarak kavramaktır. Tarlada sapan süren çiftçiyi, fabrikada ter döken işçiyi, tezgahının başında rızkını arayan esnafı,

sınıfta evlatlarımızı yetiştiren öğretmeni, hastanede insanımıza şifa dağıtan hekimi, devletimizin yükünü omuzlayan memuru, emeğiyle ailesini geçindiren her vatandaşımızı ayrı ayrı dert edinmektir. Türk milliyetçiliği, vatanı alın teriyle işlenecek bir emanet, milleti huzur ve refah için hizmet edebilecek mukaddes bir sorumluluk olarak bilmektir. Sabaha kadar ülkeyi düşüneceksiniz öğüdümüzü kulağına küpe edinen, tasada, temennide, tercihte ve tavırda birleşen dava arkadaşlarımın duyuşudur. Geçmişin hatıralarına sığınıp orada yaşayanların değil, geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye namzet olanların nutkudur. Tarihimizin şanlı sayfalarına, ecdadının bıraktığı mirasa bakıp övgüsünü lafa bırakanların değil, icraata dökenlerin vizyonudur. Bugünün sorunlarına cesaretle eğilenlerin ve elini taşın altına koyanların, hatta ve hatta o taşın altına gerekirse gövdesiyle girmeyi vazife bilenlerin anlayışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu büyük fikriyatın Türk siyasetindeki köklü ve kutlu karargahıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliğinin siyasi taşıyıcısı, milli vicdanın gür sesi, milli beka mücadelesinin öncü kuvvetidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçilerinin fırtınalı havalarda savrulmalarına, siyasetin kırılgan zeminlerinde sarsılmalarına, kaygın yollarda sürüklenmelerine, sözde seçenekler etrafında sahipsiz kalmalarına karşı serden geçti siperidir. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır. Bu sigorta kriz zamanlarında gözlerin çevrildiği istikamet, hizip ortamlarında devreye giren hakikat, fitne dönemlerinde suları berraklaştıran erdemdir. Ayrılığı kollayanlara, yorgunluğu kulaklara sığ fısıldayanlara, yılgınlığı gözlerinden okunanlara, mevkisiz kaldığında mevziyi terk edenlere, sadakati makamla ölçülenlere, davasını şahsi istikbaline bağlayanlara inat dimdik ayaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz ki Türk milliyetçiliğinin bir gereği de istikbalimizin önündeki düğümleri çözmek, ufukta görünen sırat köprülerini tez elden geçmektir. Türk milliyetçileri olarak milletimizin bağrına saplanan hançerleri sökmek, devletimizin kesesine geçirilen prangalardan azat etmek, vatanın her karşısında kardeşliği hakim kılmak arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, inceldiği yerden koparmak yerine onarmayı, mazimize karşı bir sorumluluk telakki ederiz. Bu sorumluluğun bugünkü aşaması, terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak, şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı Terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye
terör örgütüyle pazarlık değildir. Terörsüz Türkiye, devleti zayıflatmak, milli iradeyi gevşetmek, aziz milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek, hassasiyetlerini kurcalamak, güvenlik ilkelerini sulandırmak hiç değildir. Şayet böyle tasavvurlara girişen varsa, Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir, basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez. Hiç kimse bu hareketin ülkücü şehitlerimizin kanıyla, taş medreseli büyüklerimizin çilesiyle, milletimizin duasıyla, dava arkadaşlarımızın sadakatiyle yorulmuş müktesebatını lekeleyemez. Bilinmelidir ki terörsüz Türkiye Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Devletimizin güvenliğimize harcadığı enerjisini kalkınma iradesine dönüştürmesidir. Kardeşliğimizin yeniden ve daha sağlam biçimde Anadolu'nun her karşısında kavileşmesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün değil, yarının meselesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca iç güvenliğin değil, dış politikanın da meselesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca bir asayiş hedefi değil, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ana sütunlarından biridir. Gündemimizi işgal eden Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran gerilimi yalnızca üç ülke arasında geçen bir askeri veya diplomatik çekişme değildir. Bu gerilim Türkiye'nin sınır güvenliğinden enerji maliyetlerine, tarımsal üretimden sanayi girdilerine, lojistik hatlardan dış ticaret dengelerine kadar geniş bir alanı etkileyebilecek büyük bir deprem potansiyeli taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan her sarsıntı, petrol tankerlerinin rotasını değiştirmekte, değişen rotalar mazot fiyatlarına, gübre maliyetlerine, çiftçinin ekim kararına, sanayicinin üretim hesabına, ihracatçının rekabet gücüne, vatandaşımızın mutfağına kadar uzanmaktadır. Enerji arzındaki her kırılma tarımsal üretimi baskılar. Gübredeki her artış gıda güvenliğini zorlar. Lojistik maliyetlerdeki her yükseliş pazardaki fiyat etiketinden organize sanayi bölgelerindeki üretim planlamasına kadar her alana sirayet eder. Bu nedenle dış politika ile iç politika birbirinden kopuk değildir. 1,5 yıl önce bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır. Gizli gündem Türk vatanıdır. Orta Doğu'da ateşlenen füzelerin, suikastlerin bir sonraki etabı Anadolu coğrafyası derken altı boş bir değerlendirmede bulunmuyorduk. Sokağın başındaki yangının kapımızın önüne gelebileceğinin uyarısını yapıyorduk. Evimizin içinde huzuru temin etmeden, bahçemizin dışına adım dahi atamayacağımızı anlatıyorduk. Dışarıda kazan kaynıyorken evimizin içinde aşımızı pişiremeyeceğimizi ifade ediyorduk. Duyan da değil dinleyen, bakan değil gören gözler için terörsüz Türkiye'nin ne denli hayati bir mesele olduğunu idrak etmek zorunda zor değildir. Sınır ötesindeki kriz ile sınır içindeki huzur aynı stratejik denklemin parçalarıdır. İşte biz bu denklemi görüyoruz.
Biz Türkiye'nin geleceğini bugünün tartışmalarına göre değil, tekraren ifade ediyorum, 2023'te müjdelediğimiz Türk ve Türkiye yüzyılının idrakine, 2053'ün ufkuna, 2071'in kavrayışına göre değerlendiriyoruz. Terörsüz Türkiye ile etnik tahrikçilerin çapsız siyasetçilerine, emperyalizmin vekalet unsurlarına, mezhep simsarlarının istismarlarına kapımızı kapatıyoruz. Kan analizlerine, kemik yapılarına, kafatası boyutlarına göre değil, Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Süryane'nin, Doğulu'nun, Batılı'nın aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde, aynı devlet çatısı altında, aynı kader ve istikamet birliğinde kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. Terörsüz Türkiye, komşunun komşuya güvenmesidir. Terörsüz Türkiye, annenin evladını okula huzurla göndermesidir. Terörsüz Türkiye, esnafın kepengini endişesiz açması, çiftçinin tarlasına korkusuz gitmesi, öğretmenin sınıfa başı dik girmesi, yatırımcının Anadolu'nun her köşesine güvenle erişmesidir. Terörsüz Türkiye, iç mukavemetimizin çelikten bir duvar gibi kol kola, el ele ve tek vücut halinde milletçe ilmek ilmek örülmesidir. Hudutlarımızda canımıza kasteden, sivillerimize hedef alan, karakollarımıza çıkartma yapan, köylerimizi yağmalayan, evlatlarımızı kaçıran, analarımızın gözü yaşlı, çocuklarımızı yetim, bacılarımızı dul bırakan terörü bitirmek artık farz olmuştur. Kalkınma irademize pusu kuran, ekmeğimizi küçülten, yatırımların, ihracatın önüne mayın döşeyen, terör illetinden kurtulmak haysiyet meselesidir. Esendere'de, Üzümlü'de, gümrük kapılarımızda, ticari hayatımıza zincir vuran terör belası, Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da turizme hançer olmamalıdır. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul, yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma, gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi, kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah, esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım, şehirlerimize altyapı, köylerimize yol, mezralarımıza ızrah, tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz. Dağlardaki korku sofralarımıza çöreklenmemelidir. Sınır boylarında kazınılan hendekler kalkınma hamlelerimizi memelidir. Ekonomimiz terörün getirdiği güvenlik maliyetleriyle sınanırken çocuklarımızın rızkı savunma harcamalarına ayrılmamalıdır. Terörü milletimizin gündeminden geri dönülmemek üzere çıkarmak, güvenlik mecburiyetiyle tüketilen imkanları kalkınma seferberliğine dönüştürmek terörsüz Türkiye ile vücut bulacaktır. Terörsüz Türkiye güvenlikten kalkınmaya, acıdan umuda, korkudan huzura, kayıptan üretime geçişin adı olacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yalnızca İçişleri Bakanlığımızın özel ilgi alanı, Milli Savunma Bakanlığımızın uzmanlık sahası, Milli İstihbarat Teşkilatımızın güvenlik raporlarının konusu olmamalıdır. Terörsüz Türkiye ile tarımın, hayvancılığın, yenilebilir enerjiliğin, sınır ticaretinin, lojistik koridorların, kültür turizminin, girişimciliğin, sanayinin,
ve teknoloji yatırımlarını

0: merkezleri haline gelmelidir. Sulama barajlarıyla, göletlerle, modern sulama sistemleriyle, tarımsal desteklerle, hayvancılık kredileriyle, organize sanayi bölgeleriyle donatılmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu düşünüyoruz. Terörün bittiği yerde bereketin izleri başlar. Terörün sustuğu yerde çocukların neşesi duyulur. Terörün çekildiği yerde fabrikaların bacası tüter. Terörün gölgesinden arınan yerde istihdamın yolu açılır. Terörün tasfiye edildiği yerde ovalar hayat bulur. Terörsüz Türkiye ile Diyarbakır denildiğinde evlat nöbeti tutan annelerin feryatları değil, kültür turizminin, gastronominin merkezi akla gelecektir. Şırnak şehit haberleriyle değil, sınır ticaretiyle ve lojistik kapasitesiyle anılacaktır. Van, Türk dünyasına açılan ticaret kapısı ve turizm merkezi olarak öne çıkacaktır. Hakkari, gözyaşlarının değil, hayvancılığın merkezi olarak zihinlerde yeniden yer bulacaktır. Batman'dan Bingöl'e, Tunceli'den Iğdır'a, Ağrı'dan Bitlis'e kadar terörün bütün izleri silinecektir. Ticaret damarlarımızın açıldığı, kırsal üretimin canlandığı, sanayileşmenin hızlandığı bir gelecek için terörsüz Türkiye diyoruz. Doğduğu şehirde okuyan, okuduğu şehirde yaşayan, yaşadığı şehirde iş bulup yuva kuran, göçe meyletmeyen ve istikbalini doğduğu yerde arayacak bir Türk gençliği için terörsüz Türkiye diyoruz.
1: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade hayat yaşardı. Her ne zaman söylense iyi huy, güzel ahlak, o anda Resulullah hatırlanır muhakkak. Zira o çok iyilik ve ihsanlar ederdi. Ama kendi yoklukla yaşamayı severdi. O yaşıyor idi ki hatta öyle bir hayat, hatırına gelmezdi yemek, içmek ve rahat. Hiç yemek getiriniz diye emir vermezdi ve falanca yemeği pişiriniz demezdi. Ne vakit gelir ise o zaman yerdi taam. Kabul eder ve yerdi. Etseler neyi ikram? Bazen aylarca az yer, az yemeği severdi. Bazen orta miktarda ve bazen de çok yerdi. Yemeklerin sonunda su içmezdi o server. Suyu oturur iken içiyordu her sefer. Yine başkalarıyla oturup yemek yerken, herkesten daha sonra el çekerdi yemekten. Hediye kabul edip o serveri kainat, karşılığında dahi verirdi ona kat kat. Yine Peygamberimiz adeti mucibince çeşitli elbiseler giyerdi gereğince. Yabancı devletlerin gelince sefirleri giyerdi çok kıymetli nefis elbiseleri. Muhammed Resulullah yazardı yüzüğünde. Onu mühür olarak kullandı bir ömründe. İçi hurma ağacı ipliği dolu olan deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Sağ avucunu koyarak sağ yanağı altına, sağ yanı üzerine yatardı yatağına. Hiç sadaka almaz ve zekat kabul etmezdi. Çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemezdi. 571 yılı Nisan'ın 20'sinde, Hicri Rebiyül Evvel ayı 12'sinde, pazartesi gecesi ve sabaha karşı hem, Mekke'de bu dünyaya gelmişti fahri alem. Bugün Resulullah'ın doğduğu güzel gündür. Müminlerin bayramı ve bir sevinç günüdür. Göklerde ve cennette, üstünde hem de arşın, hep ismi yazılmıştır Peygamber-i Zişan'ın. Görüldü o serverin bin adet mucizesi, bunları dost ve düşman bilmektedir cümlesi. Bunların arasında en kıymetlisi lakin, güzel huylarıydı Allah'ın Habibinin. Allah-u Teala da Habibine mahsusen verdiği iyilik ve ihsanları sayarken şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette: en güzel ahlak üzere yaratıldın elbette. Hatta birçok kimsenin hidayetine sebep onun güzel ahlakı vesile olmuştur hep. Düşmanlarına bile yapınca çok çok ihsan, çoğu imana gelip olmuşlardı Müslüman.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, tasavvufta yetişmek isteyen bir talebe, tasavvuf erbabı olanların ilminden bir şey işitir ve bu işittiği şeyle amel ederse, bu husus kalbinde ömrünün sonuna kadar istifade edeceği bir hikmet olur. İşitip de amel etmeyen kimse için ise işittiği şey ezberlenen bir hikaye gibi akılda kalır ve zamanla da unutulup gider buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh.
1: Telefonda dinleyicilerimiz var. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler Mustafa Bey. Hocama da sizlere de Allah-u Teala hayırlı ömürler nasip etsin.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
4: Hocam, ben kurbanlık parasını kiralardan biriktirdim. Eşimde de tapu var, evin tapusu. Acaba ben kurban ettim, eşim borçluk alır mı diye onu sorayım dedim hocam.
3: Ha, sen kendin mi keseceksin?
4: Ben kendim keseyim dedim. Kiraları biriktirdim, paramız ortak. Öyle senin benim değil yani. Kiraları biriktirdim, kurban paramı.
3: Ev kimin?
4: Evde eşimin üstüne, tapu eşimin üstüne.
3: Senin de ortaklığın var mı?
4: Var, yarı yarı ya.
3: Anladım, tamam efendim.
4: Bir de hocam, komşumuz kasap gittim. 40 milyonluk hisse, 50 milyonluk hisse, 35 milyonluk. Ben de dedim, kardeş dedim, biz ikinci günü keseceğiz. Biz hayvanımızı göreceğiz, kaç ortak olduğumuzu göreceğiz. Ona göre dedim, biz dedim, kurban bu dedim, Allah-u Teala bize ibadet olarak dedim. Sen de dedim babanın altına girme, biz de. Tamam abla dedi, hayvanı göreceksin, pazarlığını yapacağım dedi. Kaça ortak olduğunu da bileceksin dedi. Biz de onu kabul ettik hocam. Bilmiyorum, olur inşallah. Öyle afiş atmış ama 50, 100 mesela 40.
3: Tamam efendim.
4: He, hocam tamam, Allah-u Teala razı olsun.
3: Çocuklarımızın
4: namazını nasıl, bizden de dua istiyorum.
3: Rabbim hidayet nasip etsin onlara da.
1: Amin. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler. Öncelikle bir çocuk koruma dua istiyorum.
3: Rabbim hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
5: Allah razı olsun hocam. Öncelikle ben Arapların üstünlüğünü sormak istiyorum. Oğlum onlara çok kızıyor. Sure falan okumuyor. Ben onları ağzıma almam diyor. Araplara çok kızıyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Nedir yani? Bunu sormak istiyorum. Biz kabirde Arapça mı konuşacağız? Bunu da öğrenmek istiyorum.
3: Peki efendim.
5: Bir de gönül sultanlarına baktığım zaman gönlüm onlara akıyor. Bu nefsani mi? Bunu ben merak ediyorum. Nefsinin mi hoşunu gidiyor?
3: Yok değil.
5: Gönül sultanlarına izlerken.
3: Değil değil. Ruhun lezzet alıyor.
5: Bu ben nefsani olduğunu düşünmüştüm.
3: Hayır. Nefs onlarda lezzet almaz.
5: Tamam hocam. Tamam.
1: Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Birisi de şöyle sormuş. Tam İlmihal kitabında müzik tegani bahsinde Bahattin Buhari Hazretleri'nin yanına ney ve saz getirdiklerinde biz bunları dinlemeyiz, dinleyen tasavvufçuları da inkar etmeyiz buyurdu. Çalgı dinlemek haram icma ile, burayı anlayamadım.
3: Ey, ben de anlayamadım da o kitabı hazırlayan hayattayken sual etti kendilerine.
1: Bize de anlatır mısınız hocam?
3: Hep bedava istiyoruz. Ya.
1: Çıkınca çay ısmarlayacağım.
3: Şimdi bir şey hatırladım da bunu anlatmadan da geçemeyeceğim. Hemen abilerin artık o BİP'te yapılan toplantı, yemek, düğün ve benzeri, o son inişiyle onu sana vefat ettilerdi. Ben de gittim, dediler abi senin masa burası, neyse oturdum. Orada bir arkadaş var falan. Aa dedi, abi iyi ki geldin falan dedi. Biz dedi konuşuyorduk dedi. Dedim ne konuşuyordunuz? Ya dedi mahşer günü mizanın başında biz nasıl hesap vereceğiz? Ya şimdi ben İslam alakalı okuyorum. Bunu şimdi o kitabı okuyan, yani kıyamet hali kitabını okuyor ki bu soruyu sorduğuna göre o da İslam alakalı okuyor. Anladım, İslam alakalı buyuruyor ki kabirde sual için gelen münker ve nekir melekleri sesleri gökkürler gibi, gözleri de şimşek çıkar gibi. Adını ben hayal ediyorum. Valla dedim aklım başından gider. Adın ne dese bilmiyorum. Nereden geldi bilmiyorum. Buraya kim getirdi? Dedim,
6: adamın ödü patlar.
3: Adamın ödü patlar. E dedim, mahşerde mizanın başında o melekler dedim sadece Allah-u Teala'dan talimat alır. E dedim, hiç şeyler yok. Önüne sererler. Bunun için yaptım. Bir sebep delil varsa, ne hale yoksa işte bir şey yapmazlar. E ne olacak ya falan dedi. O sırada Emel Emre şeye indiler. O VIP salonuna indiler. Hafta döndüm başımı baktım, asansörden inmişler geliyorlar. Dedim Allah-u Teala bu zatı niye yarattı dedim. Döndü baktı Emel abiyim dedim. He dedim Emel abi. Ne olacak dedi. Ya dedim Allah-u Teala yani din-i İslam'a hizmet için ve Müslümanlara aynı şekilde çoban için yaratmış bu zatı. Bizi dedim bu zat bir araya topladı. Allah-u Teala'nın dinine hizmeti biz o anlattı. Biz de seve seve işte Türkiye'de senin peygamberler transikli ve sevgiler ansiklisi, rehber ansiklisi arkadaşlar aynı gayret ederek falan ve onlar da aynı şekilde bunları bastırarak hemen hemen her tarafa yaydılar işte. Bütün borçlara rağmen, imkanslara rağmen TGRT'yi kurdular, radyoyu kurdular, gazeteyi çıkardılar, takım çıkardılar falan. Dedim bu kadar bunlara hizmeti geçenlere dedim aynı şekilde yalnız mı bırakacak Allah-u Teala bu zata aynı şekilde izin vermeyecek mi falan ne olacak dedim. Dedim yarın mahşer günü gelecek mizanın başına Allah-u Teala izin verecek onlara gelecek. Diyecek ki bunlar Türkiye'de bizim işte salak bunlar adını falan unutmuştur. Allah-u Teala sevdiklerine hatırı hürmetine çünkü mahşerde o kadar çok şefaat olacak kafirler bile aynı şekilde diyecek acaba biz de bu şefaatten nasip alabilecek miyiz diye ümitlenecekler çünkü. Ben öyle dedim bana neyse o arkadaş doktordu ve hemşerisiydi Emel abinin de aynı şehirden. Böyle zaman zaman tansiyon ve benzeri şeyler için bana da Emel abi o rahatlığı vermiş öyle bir şekilde çağırmış. Ya dedi gittim dedi tansiyon için falan çağırmışlardı birden hatırıma geldi dedi. Yani dedi o dedi bip dedi beraber konuştuğumuz şey dedi Emel abiye anlattım. Dedim Emel abi ne dedi? Demiş orayı da beleşe getirdiniz ya.
6: Köfte horlar.
3: Şimdi.
6: Ama hayır öyle bir şey yok dememiş.
3: Hayır. Orayı da beleşe getirdiniz. Evet. Orayı da beleşe getirdiniz. Şeyde. Hatta bir hadise anlatıldı. Onu da hemen abi anlatmışlardı. Adam birisi vefat etmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri sevenlerinin talebelerinden birisi. Münker ve Nekir melekleri gelmiş. Rabbin kim? Abdülkadir Geylani demiş. Peygamberin kim? Abdülkadir Geylani. İşte kim metninizden? Abdülkadir Geylani. Demişler. Ne demek? Ya demiş. Bana Rabbimi tanıdan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri Rabbim kim diyorsa benim Rabbim de o. Abdülkadir Geylani Hazretleri benim peygamberim kim diyorsa benim peygamberim de o. Abdülkadir Geylani Hazretleri kimin ümmetindense ben de onun ümmetindenim demiş yani. Ben demiş Abdülkadir Geylani Hazretleri hocam da fani oldum demiş tamam mı? O ne diyorsa ben onun yolunda gidiyorum falan. Dolayısıyla bu büyükleri sevenler, bu büyükleri sevenler, muhabbet edenler. Hani biraz önce Ebu Osman Hiri Hazretleri'nin sözünden bir şey naklettik. Sözlerinden bir şey naklettik. Bu zat buyuruyor ki çok önemli aslında. Diyor ki böyle tasavvuf ehli zatı duyup ondan sonra veyahut da kitabını okuyup o sözü alıp amel ederse ömür boyu o hayatında kalır. Ve o kalan şeyle de o büyükle bağlantıya geçer. Kabirde, mahşerde, mizanda o bağlantı onun o zatın şefaatine kavuşmasına sebep olur.
6: Bir şey için.
3: Evet bir şey.
6: Bir şey bile yani.
3: Bir şey bile. Bir şey bile. Ama orada Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyor ki birisi de geldi. Ben dinledim ya okudum ya falan. Ben sana anlatıvereyim falan. Şakır şakır anlatıyor. Ezberlemiştir diyor anlatıyor. Ama bir müddet sonra unutur. Hayatında hiçbir şey kalmaz. Onun için hani çok bilen değil. Emel abiler de buyuruyorlardı. Tatbik etmen tutsana. Bir şey yapmasa tabi ayet-i kerime naklederdi Emel abiler. Allah-u Teala rahmet eylesin. Estağfurullah. Nimete kulüne mâlâ tebhanun. Sadakallahu aleyhi. Ayet-i kerime bu. Yapmadığın şeyler niye söylüyorsunuz?
6: Yapmış gibi.
3: Tabii. Ayet-i kerime bu. Allah-u Teala bize itiyor. Yapmadığın şeyler niye söylüyorsunuz? Var ya ben falan. Hayatına tatbik ettim mi etmedim. Etmediyse niye konuşuyorsun arkadaşım? Değil mi? Etmediyse niye konuştun? Şimdi. Mesela benim de dikkatimi çekmişti o. Saadet Ebediye kitabında. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya kitabından alarak aynı şekilde uzun uzun. Kimya-i Saadet mi? İhya'dan ne almışlar? Teganni ve müzik bahsinde. Orada hani zahiren bakınca orada Vatin Vari Hazretleri'nin o sözü, yani biz kimin çalık çalmasını bilinmesine falan karışmayız falan filan. Halbuki
6: isteyen çalsın gibi.
3: Gibi anlaşılıyor. Halbuki yukarıdan itibaren okuyunca, yani çalgın haram olduğu anlatılıp geliyor. Ondan sonra da Vatin Vari Hazretleri nüvvet yolunun en büyüklerinden. Yani bu yola isim vermiş Nakşibend diye. Hatta o Nakşibend denmesinin sebebi de şeyde hocası Hacı İmkeneyi Hazretleri evladı Resulü, kendisi de evladı Resulü. Çömlekçilik yaparlar. Dergahın aynı şekilde o çömlekleri satmak suretiyle de dergahın ihtiyaçlarını temin ederlermiş. Ama çömlekler, o çamurlar yapıldıktan sonra fırın var, fırında pişirilirmiş. Sıra Bahattin Buhari Hazretleri'ne gelmiş talebelik döneminde. Vaktinde kalkamamış gece. Kalkmış ama ana zaman geçmiş, fırının kapağını açmış, çömlekleri içeri koymuş ama böyle ben şimdi hocama ne diyeceğim. Yani fırının ağzında böyle donmuş kalmış, alıp verdiği nefeste fırının içine giriyor. Ondan sonra hocası çıkıp geliyor. Diyor ki evladım işte titriyor işte hocam çekil kenara diyor, çekiliyor bakıyor falan. Çömlekler diye pişmiş. Ama hocam ben yakmadım. Evladım buyuruyor, bu kalp ateşiyle pişmiş bu şeyler. Ve kalbindeki o aşk, o ihlas bu topraktan yapılmış çömleklere nakş olmuş. O nakş kelimesi oradan geliyormuş. Nakşibend diye. Oradan geliyor.
6: Nakşi
3: demiyor falan. Şimdi bu zat aynı şekilde İslamiyet'i anlatıyor. Onun haram olduğunu biliyor. Ha biz karışmayız diye falan. Meğer oradaki murat şuymuş. Biz yani Allah'tan men ettiği şeyi yapmayız. Yapanların günahına da karışmayız demekmiş o. O demekmiş. Ama niye açıklıyor? Şimdi oraya açıklama getirmemiş mesela İmam-ı Gazali Hazretleri nasıl yazdıysa Hüseyin İlbe Efendi rahmetullahi aleyh olduğu gibi aynı şekilde nakletmişler. Ama oradaki murat buymuş. Peki efendim onu genişletse, yok İslam alimleri şeye karşı edebilir.
6: Zaten oradaki mevzu baştan itibaren neredeyse 6. 7. sayfada falan.
3: Tabii.
6: Onun öncesindeki o 6 sayfa tabii. Müziğin haram olduğunu ispatlıyor, açıklıyor. Yani.
3: Açıklıyor. Tabii Şah-ı Nakşibend Kutsi Sur Hazretleri'nin ismi var ya, böyle demiş, dolayısıyla buradan yani. Bir ben cevaz çıkartabilir miyim diye anlamak o yanlış. Biz hayattayken kendilerine sorduk, yok oradaki o murat, o zat-ı murad öyle değil. Öyle değil. Yani başkasının işlediği harama biz karışmayız. Öyle ya, biz karışabilir miyiz? Ya büyükler öyle buyurmuşlar. Adam aynı şekilde içki içiyor falan. Vay sen nasıl içersin diye adamın kıtlarını sıkacak halimiz yok ki. Ya haram mı haram? Ha biz karışmayız onun içki içmesine veyahut da zina etmesine. Ne bileyim başka aynı şekilde yalan söylüyor, gıybet ediyor.
6: Orada tasavvufçular diyor. Mesela tasavvufçular derken de orada bir sanki böyle sahtekarlar gibi bir şey anlaşılıyor. Öyle bir manası da var mı mesela?
3: Şimdi
6: ben kendi kafamdan söylüyorum.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim.
6: Bir küçümseme var yani. Gerçek tasavvufçu ehli değil.
3: Değil. Şimdi ben Konyalıyım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ömründe hiç dönmemiş. Neyi de çalmamış. Ama Mesnevisinde dinle neyden diye bir beyit var. Neyi de bizim gibi avam kaval zannediyor. Halbuki mesela Ehl-i Sünnet alimleri ona açıklarken içi boş bir nesne. Birisi üfleyince ses çıkarır. Buyuruyor ki nefsinden kurtulmuş, kötülüklerden kurtulmuş, içi boş kaval gibidir. Allah-u Teala'dan geleni söyler. Oradaki ney? Bu aynı şekilde teşbihtir. Teşbihtir. Sen bunu bilmedin. Gördün mü böyle? Ney? Ben lisede öğretmenken bir tane bir edebiyat öğretmeni var. Cennette şarap var diye Allah tutuyormuş falan. Çocuklara girdim. Dedi ki hocam cennette şarap var. Oğlum şarap kelimesi dedim. Arapça bir kelime. Şurup kelimesi. Arapça bir kelime. Şerbet aynı kökten geliyor.
6: Şurup aynı kökten geliyor.
3: Dolayısıyla dedim oradaki şarap senin zannettiğin rakı değil, alkol değil. Cennet şarabı diye
6: geçiyor.
3: İçeceği o. Yani o. Evet. İçeceği o. Dolayısıyla hani böyle iki şey. Burada böyle yazıyor falan. Orada öyle yazıyor. Onun manası ayrı. Aynı şekilde oradaki ifade ettiği mana da ayrı. Dolayısıyla tabii bütün bunları anlatırken benim aklıma hep şu geliyor. Bir an önce söyleyeyim diye doğru yere getireceğim lafı da vakit de bitti. Ya şimdi bir Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin muradını anlayamadık, tamam mı? Sen kalkıyorsun diyorsun ki ben diyor Kur'an'ı anlıyorum. Yapma ya. Ya bir insanınkini anlayamıyorum ya, tamam mı? Allah-u Teala'nın ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinden onun muradını nasıl anlayacaksın?
6: Yani. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman etmek ve imanı kuvvetlendirmek. İnsan iki şekilde Müslüman olur. 1. İhsanı ilahi ile. O kulun hiç haberi yoktur. Bir duası, bir talebi de yoktur. Cenab-ı Hak onu seçer. İmam Rabbani Hazretleri gibi sevdiği bir kulunu tanıtırır ve kurtarır. 2. Adaleti ilahi ile. Kul talep eder. Ya Rabbi, beni kurtar. Bana razı olduğun yolu nasip et diye dua eder. Allahü Teala böyle talep edeni muhakkak kurtarır. Bu da adaletindendir. Mutlaka ona hidayet verir, Müslüman yapar. O kulun Müslüman olabilmesi için ya karşısına sevdiği bir kulunu veya bu büyüklerin kitaplarından bir kitap çıkarır yahut ona hoş gelecek başka bir vesileyle onu hidayete erdirir. Nitekim sadece ezanı duyup Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman olanlar çoktur. Bir kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu anda Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. O artık melek gibi tertemiz bir insan olur. Ondan sonra mesuliyet başlar. Dinini öğrenmesi ve öğrendiklerini yapması icap eder. Yapılacak birinci iş, ehl-i sünnet itikadını öğrenip doğru şekilde iman etmektir. Bir kimse annesini babasını görerek Müslüman olduğu halde İslamiyet'i öğrenmezse büyük günaha girer. Bu büyük günaha devam ettiği için de Allah korusun sonunda küfre kadar gider. Demek ki Müslüman evladı da olsa, müşrik ana babanın çocuğu da olsa, müminin gerçek imana kavuşması doğru iman ve ibadet bilgilerini öğrenmesine bağlıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen "Ey Allah'a iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman ediniz" buyruluyor. Burada Cenab-ı Hak hem iman edenler diye hitap ediyor hem de iman ediniz buyuruyor. Bunun manası, anadan babadan öğrendiğiniz, kulaktan duyma bilgilerle edindiğiniz bu taklidi imanınızı şimdi okuyup öğrenerek kuvvetlendiriniz. Aksi halde taklidi olarak elde ettiğiniz iman sizi kurtarmaz. Hafif bir rüzgarın mumu söndürmesi gibi bir söz veya bir olay o imanı birden söndürebilir demektir. Onun için kişi dinini araştırıp öğrenmelidir. Araştırmaya meyledince Allahü Teala mutlaka onun karşısına çok sevdiği kullarını çıkarır. Onlarla dost eder ve artık iman o kimsenin kalbinden sökülüp atılmaz. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e kavuştuktan sonra eshab-ı kiram oldular. Gerçek imana kavuştular. Kendi aralarında da hep sohbet ederlerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra yine birbirleriyle sohbete devam ettiler. Hatta biri diğerine kavuştuğu zaman "Gel de biraz imanımızı kuvvetlendirelim, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim" derlerdi. İmanı korumak için Allahü Teala'nın sevdiği kullarla böyle dost olmak lazımdır. Hiçbir mümin kendi kendini kurtaramaz. Çünkü yol çok uzundur. Bu uzun yolda düşman, fırtına ve tuzak çoktur. Dolayısıyla bu kadar iman ve ahlak hırsızı serbestçe dolaşırken bir insanın tek başına kurtulması ve korunması çok zordur. Mutlaka herkesin uçak veya gemi gibi bir vasıtaya binmesi lazımdır. İşte o bindiği geminin kaptanı ve o geminin istikameti bu kimsenin kaderi ve istikbalidir. Bu yüzden insan rastgele kitap okuyamaz. Rastgele kişiden dinini öğrenemez. Çünkü tabi olduğu kişi neyse artık onun akıbeti de odur. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki bizim en büyük şansımız İmam Rabbani Hazretleri gibi büyükleri sevmek, onların yolunda ve gemisinde olmaktır. Kaptanı ve istikameti belli olan böyle bir ehl-i sünnet gemisinde olmamız çok büyük bir nimettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine, "Efendim, biz çok günahkarız, çok perişan durumdayız. Ahirette bizim bu halimiz ne olacak?" diye sorulduğunda o büyük zat, "Gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını çıkarmaz. İçinde kim varsa hepsini çıkarır.
Siz içinde bulunduğunuz gemiye bakın. Gemide olmaya bakın. Yani bir dalgayla geminin dışına düşmemeye çalışın buyurur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, herkes sevdiği ve aynı imana sahip olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Orada bir karışıklık, bir eksiklik olmaz. İnsanların işi karışık olur ama Allahü Teala'nın işi karışık olmaz. Allahü Teala'nın her işi muntazamdır. Kim kimi Allah için severse hiç şeksiz ve şüphesiz ahirette de beraber olacaktır. Başka yerde olmaları mümkün değildir. Bütün mesele kalpteki sevgi ve muhabbettir. Dolayısıyla insan kalbinde hangi sevgiyi taşıyorsa, neyi seviyorsa, ahirette işte o sevdikleriyle karışıklık olmadan, ayrılmadan beraber olacaktır. Tıpkı mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiç kaybolan olmaz.''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi ilk dinleyicimiz dedi ki ben dedi kurban parası biriktiriyorum dedi. Kiralardan miralardan falan da ev var ama dedi beyimin üzerine tapulu dedi. Fakat dedi esas şer'an dedi orta as. Şer'an orta as. Anladığım kadarıyla ikisine de vacip değil. Hani dedi topu beyimin üzerinde olduğu için ben kurban kesersem beyin borçlu mu kalır? Ve beynin de nisap miktarı bir şey olmadığını söyledi. Dolayısıyla beyine vacip değil. Kendisine de değil.
0: Kiraları biriktirdim dedi.
1: Ha, kiraları biriktirdim dedi. Ondan aldım zaten dedi. Şeyi evet. De alacağım dedi şeyi falan. Dolayısıyla nafile olur. Ha, bunun ayrıca mesela mutfaktaki kullanmadığı şeyler falan üst üste koyup da kurban nisabına kendini ulaştırırsa vacip sebabı alır.
0: Ev bunun üstünde olsaydı tamamen?
1: Ya o zaman da şer'an bakıyorsun gene. Emanetçisin. Yani senin mi? Değil. Mesela kocasınındır, almıştır. Ama belli sebepten dolayı tabii bunun üzerine yapmıştır. Ama dese ki tapusu kendi üzerinde olmasına rağmen bu evi sana hediye ettim onun olur. Biter o iş. O zaman biter.
0: O zaman iş. Kadın kesmesi gerekir mi evi varsa?
1: Ama oturuyorsa mesela durumlar farklı o. Doğrudan doğru her evi olan kadın kurban kesecek anlamında değil.
0: Ya orada
1: mesela,
0: oturuyorsa.
1: Kocasının ev var. Ayrıca babasından buna da bir daire geldi. Otomatik olarak bu kurban buna vacip olur. Ama öyle değil. Mesela öyle bir şey yok da kocası vefat etti. Ev kaldı. Yatta hayatta bunun üzerine yaptı. Çoluk çocuk zaten zor geçiniyorlar. O evde de oturuyorlar. Kurban kesmesi vacip olmaz o zaman onun. Yani durumlar şeylere göre de. Ha yapay zeka şey yapsam bunun evi vardır. Kurban kesmek vacip değil veriyor yani. dedi kesebilir mi? Kesebilir. Bu durumda bu dinleyicimiz bey borçlu kalır mı? Kalmaz. Bir şey daha anlattı. Biz dedi gittik dedi. Aferin maşallah hoşuma gitti. Adamla pazarlık yapıp dedi. Bir, ikinci gün keseceğiz. Demiş öyle şey yaparsa falan bir de hayvanı göreceğiz. Şeyde anlayış göstermiş.
0: Ortaklarımızı da göreceğiz demiş.
1: Ha, ortakları da göreceğiz. Tamam demiş, anlayış göstermişler. İyi yani. Yani bunların çoğalması hoşuma gidiyor benim. İkinci gün kes. Yani velev ki hilal tam vaktinde görülse bile de ikinci gün kesmenin hep ihtiyatla hareket etmiş
0: olur. Bir zararı olmaz.
1: Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim. Ya saat yoktu aynı şekilde bilmiyorsun da falan. Havada bulutlu güneşi göremiyorsun falan. Ya milimi milimine girme şart değil yani hani evvel vaktinde. Öyle girdi yarım saat sonra kıldığın zaman garanti olur. Ama tam saniye saniye girdim derken 5 dakika önce başlamışsındır, girmemiş olabilir. Bu da ihtiyatlı olur. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi Araplar üstün müdür? Hani bazı şeyler böyle nakledilir. İşte araba sövmeyin bilmem ne yapayım ya. Araplarda müşrikler var, komünisti var, vehhabisi var, masonu var, ırz düşmanı var, ondan sonra zanisi var.
0: Eşcinseli var.
1: Eşcinseli var. Sevilmez ki bu. Yani Araplar mübarek, Araplar kıymetli değil. Efendim işte Arabi mi olacak? Allah-u Teala lisan. Tamam o bölgedeki o lisanı konuyor. O lisanı yaratan Cenab-ı Hak. Muhammed Aleyhisselam'ı o bölgede yarattı. Ve o lisan ile indirdi. Ve yeryüzündeki diller içerisinde kelimesi, hazinesi ve gramer itibariyle en üstünü Arabidir. Ve enteresandır. Allah-u Teala her gönderdiği peygamberi, mesela İsa Aleyhisselam zamanında tıp tavan yapmış. İsa Aleyhisselam'a anadan doğma amaların gözünü açma mucizesi verdi. Ölüleri diriltme mucizesi verdi. Musa Aleyhisselam zamanında kehane, sihir, büyü değil de sihir o kadar ileri gitmiş ki adam senin gözünün önünde ipliği yılan yapıyor, sana saldırtıyor. O derece ileri gitmişti. Allah Teala da Musa Aleyhisselam'a elindeki sopayı bırak yere diyor, bırakıyor, ejderha oluyor, kobra oluyor, tamam mı? Peygamber Efendimiz'e de Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etmeden önce dünyanın iki süper gücü vardı. Birisi İran, öbürüsü Bizans. İran putperest, ateşe tapıyor, öbürüsü ehli kitap, Hristiyan. Bu iki devlet de o zaman Arap Yarımadası'na dönüp bakmamış. Nehir yok, bağ bahçe yok.
0: Ağaç yok.
1: Ağaç yok, tarla yok, taban yok. Dönüp bakmamışlar. Bunlar kendi hallerinde. Bir gökyüzünü görüyorlar, bir de kumu görüyorlar. Ve ondan sonra bunlar işte aruz vezni, Hani kendin de biliyorsun, edebiyat mezunusun. Aruz Vezli, o develerin yürüyüşünden aynı şekilde. Aruz Vezli şiirde, hitabette.

0: zihinlerini dağıtacak bir şey yok. Gökyüzüne bakıyor, gece yıldızları görüyor. Gündüz bakıyor, çölü görüyor. Başka bir şey yok. Zihni dağıtacak hiçbir şey yok, söz konusu değil. Yani bir hecin develerini görüyor, bir de atları görüyorlar. Başka bir şey gördükleri de söz konusu değildi. Dolayısıyla Arap dili ve edebiyatı zirveye yapmış. Ha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap'tır. Ha, araba sövmeyin falan diye bir şeyler naklediyor. Biz muhtevel kitaplarda rastlamadık onlara. Biz muhtevel kitaplarda öyle bir şey rastlamadık. Peygamber Efendimiz'in soyu Aleyhisselatü Vesselam, Şiit Aleyhisselam'dan itibaren Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biz seni yani temiz babalardan temiz annelere, temiz annelerden temiz babalara ruhu öyle intikal ede ede geldi. Ede ede geldi. İbrahim Aleyhisselam en son işte dedesi Abdülmuttalib'e geçti Peygamber Efendimiz'in doğru. Abdülmuttalib'in de mesela birçok oğlu var. Birçok oğlu var, 11 tane. Onlar içerisinde Abdullah'a geçti o. Ve onun için de Hazreti Abdullah'la bir emirin kızı görüyor Hazreti Abdullah'ı. O zaman Arap Yarımadası'nda şeydi, yani kadın tarafından teklif ediliyordu. Hala o teklif geçerli onlardan.
1: Evlilik.
0: Evlilik. Mesela Hazreti Hatice validemize kendi teklif etti. Peygamber Efendimiz'e teklif etti. Dedi ki yani seninle evlenmek istiyorum diye kız. Hazreti Abdullah'ı görünce o sırada işte Hazreti Amine'nin babası Hazreti Abdullah'ın işte öldürmek için gelmişler. Yahudiler fark etmişler onu. Fakat avda Hazreti Amine'nin babası onu görüyor. Bakıyor ki gökten bazı insan suretinde kimseler iniyor. Hazreti Abdullah'ı öldürmek isteyenleri sap dışı ediyorlar, yok ediyorlar. Diyor ki bu mübarek velisi. Hemen koşuyor hanımına diyor. Teklif gönderiyor. Kızımı Amine'yi aynı şekilde oğluna vermek istiyor. Abdülmuttalib'e haber gönderiyor. Kabul ediliyor. Öyle uzun uzun işte askıda kalacak. Senin nişan düğünü olacak. Yok öyle hemen şafirle evleniyor. 3 gün sonra o kıza babasına arz ediyor böyle böyle. Yani 2-3 evlenme o zaman serbestti. Diyor ki tamam olabilir. Gidiyor o kıza diyor ki evlenebilirim. Kız şöyle bakıyor. Diyor. Sen evlenmişsin. Ben diyor senin alnındaki nura taliptim. Sen evlenmişsin, onu intikal etmiş. Hazreti Amine validemize geçti. Hazreti Amine validemize geçti. Dolayısıyla hani konuyu nereden çıkardık?
1: Arap.
0: Araplarda. Dolayısıyla ne seviye? Adem Aleyhisselam'ın temiz evlatlarından geliyor.
1: Şimdiki Arabız diyenlerle karıştırmamak lazım.
0: Yok, başka bir şey daha nakledeceğim. Şimdi Abdülmuttalib Kureyş'ten değil mi?
1: Evet.
0: Abdülmuttalib'in 11 tane evladı var. Ebu Talib Kur'an, Ebu Leheb Kur'an-ı Kerim'de lanet ediliyor. Arap değil mi o? Değil mi?
1: Peygamber Efendimiz'in de amcası.
0: Peygamber Efendimiz'in de özbe öz amcası. Dolayısıyla yani Araplık, Türklük, Kürtlük yok. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın evladıyız. Allah-u Teala o dilde göndermiş yani. Onu zenginleştirip o dilde göndermiş. Yoksa burada Araplarla bir alakası yok. Şimdiki Araplar hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Hindistan'da yetişen bir alim işte Mevdudi, Mason'da o da Pakistan'da çıkartan sapının tekiydi. İşte kitabında bu Vehhabileri, Arapları kötülüyor, o da müdafaa ediyor. Efendim işte Araplar şöyleydi, böyleydi falan diyor. Hocamıza gelmiş o kitap o zaman Hüseyin İlmi Efendi. Buyurmuşlar ki Mevdudi sapıktır, tamam bozuktur ama burada doğru söylüyor efendim demişler. Araplar aynı şekilde, şimdiki Araplar beş para etmez. Kimisi Vehhabi olmuş, kimisi bilmem ne olmuş. O Bahreyn dedikleri, Küveyt dedikleri, Dubai dedikleri yerlerde libataya ayrılın. Acayip bir şekilde. Şimdi bela geldi başlarına. Durup dururken o öyle gitmez. Herkes kaçıyor şimdi orada. Dolayısıyla yani öyle bir durumu söz konusu değil. Hani dedi benim çocuğum sevmiyor falan. Biz Peygamber Efendimiz'i seviyoruz. Aleyhisselatü Eshab-ı Kiram Aleyhisselatü Efendimiz. Eshab-ı Kiram içerisinde mesela şeyler de var. Şimdi Etopya diyorlar, Habeşistan. Köleler de var. Selman Farisi Hazretleri İranlı. İran kökenli. Dolayısıyla belli bir şekilde Araplarla alakası yok. Efendim Gönül Sultanları'nı dedi, ben dedi şey yapıyorum izlerken böyle duygulanıyorum falan. Bu nefisten mi? Hayır. Onlara karşı aynı şekilde muhabbet hası olduğu zaman nefisten olmaz. Nefis onları istemez efendim. Hayırlı mübarek olsun.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiyelemiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Son derece önemli gündem başlıklarıyla toplanıyor. İlk kez Ankara'dan muhabirimiz detayları aktaracak. Mali düzenlemelere ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hangi başlıklar, hangi maddeler var ona bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: ülkesinde evlenmek isteyen çiftlere yönelik önemli bir hibe desteği geldi. Onu da birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız ve aslında milyonların beklediği bir haberdi. Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Başlıklarımız böyleydi. Hemen detaylarla gün ortasına başlıyoruz. Evet, gündem oldukça yoğun. TGT Haber muhabirleri sahada sevgili izleyiciler. Beştepe'de ilk kez toplanacak siber güvenlik zirvesini Merve Şahin takip ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in meclise sunduğu varlık barışını içeren mali düzenlemenin detaylarını Merve Güven aktaracak. Saha İstanbul öncülüğünde düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Nermin Geyik ve Hanifi Bayar tarafından İstanbul'a takip ediliyor. Ama önce Ankara'ya, Beştepe'ye dönelim ve sözü Merve Şahin Poyraz'a bırakalım.
1: Gülden Kadecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısı ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak bu ilk toplantıda. Hatırlanacağı üzere aslında Siber Güvenlik Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2025 yılında, Ocak 2025 yılında kurulmuştu. Ekim 2025'te ise yine bu başkanlığa Ümit Önal atanmıştı ve bugün ise ilk toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmiş olacak. Aslında toplantıya kimler katılıyor, bu da oldukça merak konusu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 6 bakanla birlikte, yine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Savunma Sanayi Başkanı da bu toplantıya katılacak isimler arasında yer alacak. Siber Güvenlik Kurulu tıpkı Milli Güvenlik Kurulu gibi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenli periyotlarla bir araya gelmiş olacak ve tabii ilk toplantıda da yine başkanlığın yaklaşık bir yıldır yürüttüğü tüm çalışmalarda değerlendirilmiş olacak bu kapsamda. Toplantıda siber vatandaki milli güvenlik tehditleri ele alınmış olacak. Kurumların siber altyapıları değerlendirilecek. Sanal dünyada gençlere, ailelere tehdit eden yapılara da bir parantez açılacak, aslında mercek altına alınacak bu durumda. Özellikle sanal dünyanın toplum üzerindeki etkilerine de yine bakıldırlarının ardındansa çocukların maruz kaldığı tehditlere karşı da siber alanda atılabilecek yeni güvenlik adımları da müzakere edilmiş olacak toplantı kapsamında. Siber güvenlik alanında Türkiye'nin yeni yol haritası da yine masaya yatırılacak konular arasında. Özellikle teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli çözümlerin arttırılmasına yönelik hedefler de yine değerlendirilecek konular arasında yer alacak. Siber güvenlikle ilgili de politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik de kararlarda toplantıda alınması beklentiler içerisinde. Toplantıda yine toplanacak kurul kapsamında ihtiyaç olması halinde de ilgili kurum, kuruluş ve kişiler çağrılıp da yine briefing istenebilecek bu kapsamda. Siber güvenlik başkanlık alanında da hangi faaliyetlerin yürütüleceğini de şöyle bir altını çizelim. Kritik altyapılar ve gerçekleştiren siber saldırıların takibi ve tespiti, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırmasına yönelik faaliyetler de bu başkanlık çatısı altında yürütülecek başlıklar arasında yer alıyor. Belirttiğim gibi Siber Güvenlik Kurulu toplantısı ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmiş olacak, saatler 14'ü gösterdiğinde. Toplantının ardından da herhangi bir canlı açıklama olmayacak. Yazılı bir açıklama bizler bekliyoruz toplantının detayına ilişkin. O açıklamayı da takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Yine Ankara'dayız. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler varlık barışını içeren mali düzenlemeler ilişkin kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Bu teklif neleri içeriyor? Detaylar için bu kez karşımızda Merve Güven var.
2: Bu önemli teklif tam 15 maddeden oluşuyor. Bahsettiğiniz gibi sabah saatler onu gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin detaylarını basın mensuplarıyla, kamuoyu ile paylaştı. Tabii önemli bir teklif, özellikle yatırım, ihracat ve finans alanlarına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Ancak sıradan vatandaşlar için de kritik bir düzenleme yer alıyor bu teklifte. Onu aktararak başlayalım. Özellikle tabii vatandaşların kamu borçlarına taksit süresi düzenleniyor bu teklifle birlikte. Yani aslında bu teklifle birlikte devlete borcu olan vatandaşların taksitlerini ödeme süresi 36 aydan 72 aydan

0: Çıkarılacak. Ayrıca 1 milyon liraya kadar da teminatsız erteleme yapılabilecek. Bu düzenlemeyle birlikte tabii önemli bir düzenleme dedik. Özellikle finans alanını, yatırma ve ihracat alanlarını içeren bir düzenleme. Düzenlemeyle özellikle İstanbul Finans Merkezi'nin mevcut yapısı güçlendirilmek isteniyor. Bu kapsamda transit ticaretten elde edilen kazançların %50 kazanç istisnası %100'e çıkarılacak. Ayrıca 2031'de bitecek istisna süresi de 2047'ye kadar uzatılacak. Bu düzenleme kanunlaştığı takdirde tabii ayrıca mevcutta %25 olan kurumlar vergisi imalatçı ihracatçılar için %9, diğer ihracatçı kurumlar için ise %14 olarak uygulanacak. Paketteki bir diğer önemli düzenleme ise yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcıları teşvik etmeye yönelik. Özellikle bu düzenlemeyle birlikte yurt dışından gelecek kişilerin 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için vergi ödemeyecekler. Ancak bunun için Türkiye'ye gelmeden önceki son 3 yıl boyunca Türkiye'de vergi mükellefi olmaması şartı aranacak. Tabii söylediğimiz gibi kritik bir düzenleme bu. Bu kanun teklifi aslında mecliste hızla görüşülecek, hızla gündeme alındı. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Kanun teklifi komisyondan geçtikten sonra da hızla genel kurul gündemine alınacak ve burada kabul edilerek yasalaşmasını bekliyoruz bizler bu teklifin. Tabii bu teklifle amaç ne? Ondan da bahsetmek gerekiyor. Özellikle vergiye gönüllü uyumun artırılması önemseniyor. Bu gönüllü uyumun sağlanması için de aslında bu teklif getirildi. Bahsettiğimiz gibi sıradan vatandaşlar için taksit süresi düzenleniyor. 2 katına çıkarılıyor bu süre, 36 aydan 72 aya kadar. Bunun yanı sıra ise finans ve ihracat, ticaret erbaplarını ilgilendiren çok sayıda düzenlemeyi içeriyor. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu teklifin görüşmeleri gerçekleştirilecek.
1: Peki Merve Güven'e de çok teşekkür ediyoruz ve dönelim İstanbul'a. Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanındaki en büyük buluşmalarından SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Ayrıntıları için önce muhabirimiz Nermin Giy'e döneceğiz. Nermin.
2: Evet, sen de söyledin, şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayinin kalbinin attığı noktadayız. Saha 2026 başladı. Saatler 11'i gösterdiğinde açılış töreni de başlamış oldu tabii. Kürsüye çıkıldı, konuşmalar yapıldı. Şimdi ilk konuşma Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ındı. Bayraktar, biz burada sadece fuar yapmıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'na dikkat çekti ve 81 ilin her yerinde drone üreteceğiz dedi. Savunma sanayi sadece güvenlik değil, sanayi dönüşümünün amiral gemisidir ifadesini kullandı. Şu anda kürsüde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır var. O da elbette ki ilk olarak milli teknolojiye işaret etti. Nitelikli insan kaynağına yatırım yaptık dedi Kacır. Yerli üretimi %80'e taşıdık dedi. Aslında en önemli noktalardan biri buydu. Çünkü bildiğiniz üzere hem savunmada hem havacılıkta hem denizde hem de karada yerli ve milli teknoloji aslında dikkat çekilen noktaydı. İşte bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yerli üretimi %80'e taşıdık dedi. Önemli mesajlarından biriydi bu. Kacır, kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülkeden biriyiz ifadesini kullandı ve nitelikli insan kaynağına yatırım yaptık dedi. O yerli üretimi tek tek aslında saydı. Hepsinin tek tek başarılarından bahsetti. Çelik kubbeye de elbette ki değinmeden geçmedi. Çelik kubbe unsurları da devreye alındı dedi. Yine altını çizelim. Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülkeden biriyiz ifadesini kullandı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de kürsüye çıktı. Onun da elbette ki vurguladığı nokta yerli ve milli teknolojiydi. Görgün, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı durduracağız ifadesi aksine kullandığı savunma sanayi kapasitemiz omuzlarımıza yeni sorumluluklar yükledi dedi. Ve gücümüzü istikrarın hizmetine sunuyoruz ifadesini kullandı. Görgün'de şunu söyledi, 185 ülkeye savunma havacılık ihracatı gerçekleştirdik ifadesini kullandı. Şu anda Kadir hala dediğim gibi kürsüde, onun da elbette ki ilk olarak vurgusu yerli ve milli savunma ve teknolojiler oldu. Şimdi bir diğer önemli bilgileri de verelim aslında. Bu noktada fuar 400 bin metrekarelik bir alanda düzenleniyor ve yaklaşık 200'e yakın imza töreninin yapılması bekleniyor. Bu noktada dediğim gibi en büyük, aslında en büyük savunma sanayi ve uzay sanayi fuarı başladı. Saatler 11'i gösterdiği andan itibaren başladı diyebiliriz. 9 Mayıs'a kadar da bu noktada devam edecek ve yerli ve milli göz bebeklerimiz bir kez daha gözler önünde serilecek diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
1: Nermin Giy'e çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili izleyiciler, saha 2026'da şimdi fuarın başka bir noktasına döneceğiz. Bu kez Hanifi Bayar olacak karşımızda detaylarla. Hanifi.
3: Saha 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Sabah erken saatlerinden itibaren bizler de İstanbul Fuar Merkezi'nde soluğu aldık. Arkamda görmüş olduğunuz uçak Eurofighter, Avrupa'nın gözdesi. Türk Hava Kuvvetleri'nin ise son dönemde göz bebeği haline geldi. Ankara, İngiltere'den 20 tane Eurofighter almak istediğini iletti. Anlaşmalar yapıldı ve Türk savaş pilotları, hassas bilekler İngiltere'ye gittiler ve şu anda İngiltere'de bu uçak için eğitimler devam ediyor. Eurofighter'daki kullanılan mühimmatlar da saha 2026'da sahaya çıktılar tam anlamıyla. İşte şu anda kameraman arkadaşım Ozan Ural görüntülüyor. Asram, Riste ve yine Meteor gibi mühimmatların sergilendiği Eurofighter savaş uçağının birebir aynı boyutta olan maketi saha 2026'da yer aldığı. F-16'lar tek motorla uçabilirken Eurofighter savaş uçakları çift motorla gökyüzünde görev yapabiliyorlar ve her türlü hava koşulunda aktif bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin eli ayağı olacak tam anlamıyla. Hem yakın hava muharebesinde hem de uzun menzilli görevlerde kullanılabilen Eurofighter uzun süre süpersonik hızda seyredebilme kapasitesine sahip. İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya beraber ürettiler ve Avrupa'nın göz bebeği haline geldi Eurofighter ve Ankara'da bu göz bebeğine sahip olabilmek için girişimlerini yaptı ve o girişimler sonuç verdi. 20 adet sipariş edildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin hangarına girmeyi bekliyor Eurofighter savaş uçağı. Ve tabii ki özellikle savunma sanayisine ilgisi olanlar hep şunu merak ettiler. Eurofighter savaş uçağında kullanılan mühimmatlar hangileri olacak? İşte o mühimmatlarda ilk kez saha 2026'da yer alıyor. Görmüş olduğunuz bu mühimmatların hepsi Eurofighter savaş uçağının gövdesinde yer alacak ve düşman hedeflerini imha edecek. Bu...
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Kütahya ve Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 16, Ankara 12, İzmir 21, Bursa 15, Konya 11, Afyon 10, Denizli 15, Antalya 22, Adana 16, Zonguldak 13, Samsun 14, Trabzon 15, Kayseri 11, Erzurum 8, Gaziantep 10, Diyarbakır 17 ve Şanlıurfa 14 derece.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas efendim. Selim Hüseyin Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel de telefon hattımızda. Sayın Batırel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
1: Evet Necmettin Bey, İran iki aydan beri biliyorsunuz devam eden çatışmaları bir türlü sonlandıramıyor. Yani ABD, İran, bir de İsrail'i eklemek lazım. Taraflar birbirlerine sürekli tehdit savuruyor. İran Hürmüz Boğazı'nı açmam diyor. ABD ise Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayarak İran petrol gemilerinin çıkışını engelliyor. Uzlaşma sağlanmadığı için enerji fiyatları yüksek seviyesini koruyor. İşte bu bizi çok ilgilendiriyor efendim.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Bir ekonomist olarak da aynı zamanda bu yükseliş efendim bizim soframıza efendim üretilene nasıl etki ediyor onu da konuşalım, ama öncelikle İran ve ABD, İsrail ve İran savaşını da tabii yorumlamanızı isteyeceğim. Evet. 40 günü geçti dediğiniz gibi, 2 aydan beri neredeyse bu sıkıntı var. Evet. Buyursunlar efendim.
2: Evet, yani gerçekten çok belirsiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Sadece evet. Biz değil, bütün dünya aynı şekilde. Benim gördüğüm kadarıyla sanki diyorum Trump bu süreci uzatarak dünyayı krizde tutarak kendisine mahkum etmeye mi çalışıyor? Yani çok garip bir tablo var ortada. Yani hem ateşkes var hem de sıcak savaş ortamının ısınacağına dair gelişmeler yaşanıyor. Baksanıza işte İran iki tane Amerikan gemisini vurdum diyor ondan sonra. Amerika'yı yalanlıyor ondan sonra. Evet. İran'ın petrol gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkmasını engelleyerek İran'ı ekonomik açıdan darboğaza sokmak istiyor Amerika. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bu işte pek muvaffak olabilmiş değil. Zira işte Özgürlük Koalisyonu diye bir koalisyon kurmaya çalıştı. Gemilere eşlik edecekmiş ya Amerika'daki destekleriyle Hürmüz Boğazı'nda. Evet. O gerçekleşmedi. Zira İran devrim muhafızları buna çok sert tepki koydular. Yani buna da cesaret edemiyor. Yani ortada bir ateş yok ama ateşin olması için de bütün şartlar hazır hale gelmiş vaziyette. Yani çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Brent petrol 113-115 dolara kadar yükselmiş.
1: Tabii.
2: Çok yüksek bir fiyat. Dünyada enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldiği zaman faizleri arttırmak zorunda kalacak ülkeler. Evet. Faizleri arttırdığı zaman ekonomik büyüme daralacak. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz de aynı şekilde yani bize de yansıyor bu tablo.
1: Tabii.
2: Ama bizim en büyük avantajımız boru hatları tabii. Yani biz boru hatları vasıtasıyla Avrupa'ya da hem sevkiyat yapabiliriz hem de kendi ihtiyacımızı rahatlıkla görebiliriz.
1: Nereden alıyoruz bunları? Özellikle Orta Doğu'dan geliyor tabii.
2: Azerbaycan'dan geliyor ondan sonra.
1: Evet.
2: Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı var biliyorsunuz.
1: Tabii.
2: Ondan sonra bir de Irak petrol boru hattımız var.
1: Evet.
2: Irak'tan gelen petroller var. Yani bize pek etkileyecek bir durum yok. Ama tabii dünyada petrol fiyatları yükseldiği için otomatik olarak bizde de akaryakıt fiyatları artıyor.
1: Evet.
2: Yani Eşel mobil sistemi devrede ama bunu ne kadar engelleyebiliriz? Baksanıza 71-72 dolar olduğu şey motorun litresi ya. Çok yüksek bir fiyat. Nisan enflasyonu yüksek çıktı bu yüzden.
1: Maalesef.
2: Yani bu tablo gerçekten gördüğüm kadarıyla Amerika ile İran arasında çok kötü bir tabloya dönüştü. Yani müzakere ortamı ortadan kalktı. Yani şartları kabul etmiyor iki tarafta. İran diyor ki nükleer şartları ortadan kaldırırsan oturur konuşuruz diyor. Amerika da diyor ki nükleer olmadan olmaz diyor. Bilmem ne diyor ondan sonra.
1: Evet.
2: Yani çok
1: zenginleştirilmiş olan uranyumunu bize vereceksiniz diyor.
2: Ya nasıl verecek? Nereden yani verecek?
1: Enteresan bir şey.
2: Yani verecek mi, vermeyecek mi? Ne kadarını verecek? Bilmem ne verecek. Evet. Hep bunlar hep belirsizlik Atay Bey. Yani,
1: doğru, belirsizlik.
2: Evet. Amerika benim gördüğüm kadar şu anda İran'ın tuzağına düşmüş vaziyette. Yani çok kötü bir tablo ile karşı karşıya. Bakın bir Hürmüz Boğazı ne kadar etkili oldu, tamam mı? Yani hem Amerika'yı hem de bütün dünyayı etkiledi ya Hürmüz Boğazı. Yani ne kadar önemli bir şeymiş o, faktörmüş değil mi yani?
1: Tabii yani. Şimdi mesela demin söylediğiniz enflasyon meselesi. Evet. Yani belki Türkiye için geçici bir dönemdir bu ama enflasyonla mücadelede atılan adımlarda evet, geçici evet, bir dönem evet. Sayabiliriz ama ciddi bir şekilde etkileniyor yani ülke etkiliyor tabii etkileniyor.
2: İşte,
1: evet.
2: İşte Trump diyor ki İsrail diyor ondan sonra anlaşma yapılırsa benzin fiyatları düşecek diyor. Anlaşmayı nasıl yapacaksın? Nerede yapacaksın? Trump savaşı kaybetti tabii. Bunu evet. açıklayamıyor daha doğrusu yani dünyayı ilan edemiyor. Diyecek ki o zaman sen kaybettiğin savaşa niye girdin diyorlar. Amerikan kamuoyunun %67'si şu anda Trump'ın savaş politikasına karşı.
1: Evet.
2: Yani bu tablo gerçekten çok kötü bir sürece doğru bizi sürüklüyor.
1: Evet.
2: Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız.
1: Peki şimdi bütün bunlar etrafımızda olurken, dünyada olurken bakalım yurt içi gündemin ilk sıralarında ne var? Ne kadar gerçekçi o bu gündemle ne kadar örtüşüyor. Yurt içinde de maalesef ilk sıralarda yine CHP var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Karabük'te gerçekleştirdiği mitingde okudum inanmadım sordum diyerek Karabük'te devlet hastanesi olmadığını 2012 ve 2015 yıllarında var olan iki hastanenin yıkıldığını söylüyor. Onu dinleyenler de alkışlıyor. Yani hayret ettik. Bugün Karabüklü bir mesai arkadaşımız var. Geçen gün gitti geldi. Dedim ki ya hastane yokmuş Karabük'te. Doğru mu dedim. Ya olur mu öyle şey? Nasıl hastane yok? Ben dedi annemi götürdüm ya dedi. Hastaneye götürdük dedi. Devlet hastanesine. Peki dedim Karabüklüler niye alkışlıyor? Ben de anlamadım ama dedi hastane olmaz mı Karabük'te? Tamam küçük bir vilayetimiz ama hastaneler var dedi. Sağlık ocakları var, sağlık merkezleri var. Öyle şey olur mu? Ne dersiniz efendim bu nasıl yani bir şeydir?
2: Bu cahilliğin zirvesi Atay Bey. Bakın ben size söylüyorum. Evet. Yani kendi danışmanları böyle bir bilgi vermiş olsa bile adam açar bakar Google'a. Tamam mı? İki dakikada hemen görür. Her şeyi görür.
1: Yani Karabük'te kadar devlet hastanesi yok. Ne demek ya?
2: Olur mu ya resmiyle beraber koymuşlar eğitim ve devlet hastanesi diye gösteriyor koskocaman hastane
1: evet.
2: Yani bu çok çok cahilce bir şey hatada yani
1: iletişim çağında insan böyle bir hata yapar mı? Sinop'taki
2: ya?
1: İl başkanının eline tutuşturduğu o not gibi balık balıkları korkutuyorsunuz ürkütüyorsunuz balık yuvaları bozuluyor der gibi falan gibi bir şey söylemişti ya hakikaten evet. Bu en az o kadar absürt bir şey.
2: Yani dediğiniz gibi gerçekten çok büyük bir cahillik örneği yani Atay Bey. Yani bunu bir partili, ana muhalefet partisi liderinin bunu söylemesi kadar abes ben bir şey görmedim yani.
1: Evet.
2: Dediğiniz gibi gerçekten adamları alkışlıyorlar. Adamlar ne söylediğini bilmiyor ki. Yani alkışlıyorlar ama yani inandım, söyledim bilmem ne mutlaka hükümetin aleyhine bir ifadedir diye düşünüyorlar ama gerçekten hastanem var mı yok mu sen bilmiyor musun ya? Hayret bir şey ya.
1: Çok enteresan koca evet. Şehirde hastane
2: evet, evet.
1: Efendim şimdi bir başka gündem daha var tabii. İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı teknik arıza dolayısıyla Ankara'ya indi tabii biliyorsunuz dün evet. Zorunlu iniş yaptı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayaböke ve yardımcısı Şule Bucak Sanchez'in ekibine ulaştı ancak Sanchez bu talebi reddetmiş herhalde görüşelim evet. Talebini. Hatta Özgür Özel ve ekibi İspanya Başbakanı olarak değil, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görüşelim diyor. Teklifinde bulunmuşlar. Ancak bu da kabul edilmemiş. Ana muhalefet partisi lideri neden kendisini bu kadar küçük düşürüyor? Yani adam görüşmek istemiyor. İspanya'ya da gitti böyle uzak, kayıtsız kaldı. Burada adeta yalvarır gibi görüşmek istiyor. Adam gene mesafe koyuyor. Nasıl bir şeydir bu?
2: Evet yani CHP bu iddiayı yalanladı tabii. Yalanladı ama yani yalanlamasa kendisini tabii ki şeyin çukurunu içine atmış olacak.
1: Evet.
2: Benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İspanya Başbakanı Sanchez arasında çok büyük bir iyi ilişki var hatta.
1: Evet.
2: Yani devletler arası ilişkiler açısından tabii. Ondan sonra bu ilişkiye kendisi de işte Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor ya.
1: Evet.
2: Ondan sonra ben de Sanchez'le görüştüm demek istiyor ondan sonra. Sanchez benimle de görüştü falan demek istiyor. Böyle bir tablo. Ya karşı karşıyayız. Ama yalanladı tabii.
1: Yani Sanchez'le ben de görüştüm falan demek için mi acaba bu atraksiyonları yaptılar
2: tabii,
1: ve burada muvaffak olamadılar? Sırf onu dedirtmek için, demek için.
2: Tabii. Sanchez benimle de görüştü. İşte Cumhurbaşkanı nasıl görüşüyorsa benimle de görüşüyor. Demek ki beni Cumhurbaşkanı aday olarak görüyor falan. Yani öyle bir izlenim meydana getirmeye çalıştılar ama tabii bugün yalanlandı, iki taraftan da yalanlandı ama benim gördüğüm kadarıyla İspanya tarafından bir şey gelmedi. Yani
1: böyle bir talep geldi gelmedi. CHP'den bize böyle bir talep geldi gelmedi diye bir şey mesaj gelmedi değil mi efendim?
2: Aslında İspanya tarafına sormak lazım, tamam mı? Gazetecilik böyle gerçekleşiyor.
1: Değil mi?
2: Yani İspanya tarafından Sanchez'in yakın sekreteriyasından öğrenilebilir. Böyle bir talep geldi mi gelmedi mi size diye bir an.
1: Evet.
2: Ondan da belki devletler arası ilişkileri bozmamak açısından böyle bir cevap vermek istemeyebilirler. Yani sorulsa bile. Ama sonuçta ortada çok garip bir tablo var tabii. Yani koskoca ana muhalefet partisi kendisi niye bu kadar küçük düşürüyor ya, değil mi yani? Yani sen bunu niye söylüyorlar biliyor musun Atay Bey, bu iddiayı? Daha
1: evet.
2: Önce biliyorsunuz İspanya'ya gitmişti şey.
1: Özgür Özel.
2: Özgür Özel, ondan sonra İspanya'da işte liderlerle bir toplantı yapıyordu şey Sanchez. O da orada bulunuyordu. Orada nasıl kendisine böyle hayran baktığını izlenimi ortaya çıkınca tabii insanlar şey yaptı. Buna bağladılar yani Sanchez'in Ankara'ya gelişini Özgür Özel'le görüşme trafiğini devam ettireceğine sahip bir beklenti içerisinde girdiler. Ha. Ama bence yanlış bir gelişme bu. Yani bu doğru bir tablo değil.
1: Tabii. Yani Ankara'ya da nasıl geldiğini efendim zaten biliyoruz. Daha doğrusu uçağının arıza sonucu bir herhalde iniş yaptı. Evet. Şimdi bir de tabii biliyorsunuz anketler var. Anketler. Sabah akşam anketler yoğunlaştı, yapılıyor. Şimdi Ankar isimli anket şirketi Cumhurbaşkanı kim olur diye halka sormuş efendim.
2: Evet.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %56, Tayyip Erdoğan %46 alıyor diye sonuç açıklamış. Burada bir tuhaflık yok mu diye herkes birbirlerine soruyor. Nasıl yani Mansur Yavaş Tayyip Bey'den daha çok mu CHP adayı olarak, CHP olarak Tayyip Bey'i aştı mı oy oranları? Ne dersiniz? Siz aynı zamanda kamuoyunda aslında ciddi bir şekilde de dolaşıyorsunuz. Çarşı, market, evet. Her yerde. Ben de öyleyim. Tabanda, halkın evet. Arasındayım. Böyle yok. Bir intiba yok ya.
2: Buradaki tuhaflık şu Ata Bey, bakın. %56 Mansur Yavaş'a oy veriyor, şans veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a %46 şans veriyor. Oysa anketler %100 oranında, %100 hesabıyla yapılır. Bunu topladığı zaman %105 çıkıyor.
1: Nasıl yani? Ciddi misin? Ha, burada bir matematik var diyorsunuz. Anlaşıldı, evet.
2: 56 ile 49 topladığı zaman %25 çıkıyor.
1: Evet.
2: Yani bu anketin ne kadar saçma olduğunu ortaya koyan bir ifade, rakamlar bunlar. Altada yani tamam, masa başında oturmuş, hazırlanmış. Mansur Yavaş'ı yüksek göstermek için. Ama bir yanlışlık yapmışlar. Yani %100'e tamamlamaları lazımdı bunu. Ben size söylüyorum. Yani bunu tamamlamadıkları için o zaman otomatik olarak bu ankette kendi kendisini iflas ettirmiş oluyor.
1: Anketin matematiğinde bir yanlışlık var ve
2: evet, yani
1: çok ilginç ya.
2: Yani işte adamlar kendi hazırlıkları tuzağa kendileri düşüyorlar tabii.
1: Ya,
2: yani
1: işte
2: adamlar niyeti bozuk olunca, tamam mı?
1: Doğru.
2: Akıbette felaket oluyor işte, gördüğünüz gibi. Evet.
1: Şimdi ne dersiniz? Yine Özgür Özel beyefendiyle biliyorsunuz Uşak Belediye Başkanı'ndan utanıyorum diyerek onu partiden ihraç etti. Peki
2: evet.
1: Diğer yolsuzluk ve rüşvet iddialarına boğulan mesela CHP'li belediye başkanlarını niye ihraç etmedi? En başta İmamoğlu var diye mi acaba?
2: Evet.
1: Evet. Yani bunun için mesela Antalya Belediye Başkanı, öbür tarafta Bursa Belediye Başkanı, bir sürü belediye başkanı var. Böyle büyük evet. şehirlerden ben yola çıktım. Hatta evet. Yani İmamoğlu ile ilgili değil mi yani?
2: Tabii.
1: İmamoğlu'nu ihraç etmesi lazımdı ki kardeşim, partiye zarar veriyorsunuz. Partinin kimliğini korumaya çalışalım. Şahıslar olarak suça bulaşmış olabilirsiniz. Evet. Değil mi?
2: Doğru söylüyorsunuz. Yani bakın işte dediğiniz gibi gerçekten mahkemede büyük bir iddia var. Senin hakkında açılmış iddialar var. Bu iddialardan

0: aklanıncaya kadar partiden seni ihraç ediyorum demesi lazım aslında.
1: Evet.
0: Yani kesin ihraç olmasa dahi mesela partiden geçici olarak ihraç edebilirler. İlle kesin olarak atmaları gerekmiyor belediye başkanlarını. Aklanabilirler mesela, tamam, iddialardan tekrar geri dönebilirler. Ama şu anda Uşak Belediye Başkanı gerçekten çok büyük bir rezilliğe imza attı.
1: Niye sadece o?
0: Evet yani.
1: Değil mi? Herkes soruyor ya, niye? Tamam, diğerleri bir şey yapmadı mı? Yani hatunlarla, çok affedersiniz, işte jetgiller vardı. Yani özel jetler, kızlar, öbür tarafta evet. Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu ya da kendisi. Yani maşallah, subhanallah. Evet. Öyle demeyelim de yani çirkin şeyler. Ama hepsinde var yani bu fotoğraflar.
0: Var. Var ama bu Uşak Belediye Başkanı biliyorsunuz nasıl yakalandı. Yani
1: Havluyla şeyle.
0: Otel odasında yani. Tabii yani.
1: Peştemalle.
0: Tabii yani gayrimeşru ilişki içerisinde yakalandı yani. Gayrimeşru ilişki içerisinde olduğu.
1: Suçüstü gibi.
0: Kişiyi de belediyede görevli olarak göstermiş yani. Çok büyük bir fiyasko yani, rezalet.
1: Belediyede bunu, maaş alıyor, sigortası oradan ödeniyor ama gece kulübünde çalışıyor ya da otelde çalışıyor gibi evet.
0: Aynı şekilde Özkan Yalım'ın ihtiyaçlarını görüyor ondan sonra.
1: O yani, ayrı bir şey tabii.
0: O çok büyük bir rezillik oldu yani CHP için. Uşak'ta CHP'liler sokağa çıkamaz hale geldik demişler Özgür Özel'e. Bunu at demişler, atmış. Ama diğer belediye başkanları atmadı. Bence şu anda yanlış yapıyor Atabek.
1: Tabii. Atması lazım. Yani mutlaka, sadece değil mi yani? Uşak Belediye Başkanı için bu şey çalışmasın.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na baksana ya. Rezalet ya. Oğluyla, geliniyle, bilmem neyle neler yapmışlar ya.
1: Evet.
0: Yani bu kadar büyük bir suistimal, bu kadar büyük bir...
1: O müstehcen fotoğrafları falan. Rezalet o ilişkiye ya. Tabii ya. Oğlunun evet.
0: At onu da. Onu da at bakayım. Niye atmıyorsun? At. Atacak cesareti yok. Çünkü bir başladığı zaman dediğiniz gibi her şeyin sonuçta İmamoğlu'na gelecek. İmamoğlu şu anda CHP'nin görünmeyen genel başkanı ya. Yani bakın ben bunu herkes söylüyor.
1: Mutlak Mutlan da yani işte iki şey var. Yani mahkeme kararını verecek ama bakalım yani para mı kazanacak, hukuk mu kazanacak diye diyenler de var.
0: Vermiş aslında kararı Atabe. Bakın ben size söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Mutlak kararı verilmiş şu anda. Siyasi konjonktürü değiştirmemek açısından erteliyorlarmış yani şu anda.
1: Allah
0: benim gördüğüm kadarıyla. Yani tabii mağdur duruma düşecek yani. Mağdur, biliyorsunuz Türkiye'de mağdurun yanında hep yarılır insanlar. Ama bu suç gerçekten ortaya çıkması lazım. Yani suçluların mutlaka cezasını çekmesi lazım. İşte milletvekili kisvesi altında bunları yargılayamıyorsun yani. Milletvekili zırhına bürünmüş vaziyetteler. Bakalım milletvekilleri bittikten sonra ortaya nasıl tablo çıkacak ama uzun bir süre bu. Yani siyasi konjonktürü etkilememek adına bence bu mutlak kararını açıklamıyorlar. Bunu mutlaka herkes de biliyor. Hem parti biliyor. Zira bakın Türkiye'de demokrasinin işlemesi için bir ana muhalefetin olması lazım.
1: Tabii.
0: Yani muhalefet olmadan demokrasi nasıl işleyecek değil mi yani? Hep iktidarın dedikleri olacak ama iktidarın dediklerine alternatif bir takım görüşlerin ortaya açılması lazım. Ama bu adamlar ana muhalefet görevini yerine getirmiyorlar ki. Tam tersi. Baksana size bütün rezilliklere imza atıyorlar. Ya İstanbul'da asmışlar ya. Biz milli iradeyle seçildik. Pankartlar asmışlar İstanbul'daki caddelere.
1: Ha, yani parayla seçilmedik. Milli iradeyle seçildik.
0: Milli iradeyle, ama sen milli iradeyle seçen kişilerin paralarını niye çarşı ettin o zaman? Açıkla bakalım, söyle bakalım değil mi? Onu söylemiyorlar. Yani çok karmakarışık bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'de ana muhalefetin eksik olması, bu işlere düşmesi bence demokrasi açısından büyük bir kayıp atardı maalesef. İnşallah önümüzdeki seçimlerde doğru dürüst bir muhalefet partisi, milliyetçi bir ana muhalefet.

0: ortada. Yani paramparça olacaktı. Yani ana muhalefet partisi, muhalefet diye bir şey kalmayacaktı ortada. Bence bunu işte bu tabloyu görmek istemedikleri için bu kararı erteliyorlar. Evet. Bakalım nasıl bir tabloyla ortaya karşılaşacağız.
1: Evet, bakalım. Şimdi efendim, yani 2019 yılında İBB başkanlığı CHP'ye geçince biliyorsunuz, arabaları meydanlara doldurup işte israf demişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Özellikle evet, evet. O meydanda yüzlerce evet, araç. Sonra araba sayısı 4'e katlanmış.
0: Evet.
1: 7.784'e çıkmış. Ayrıca bu 3.565'inde takip sistemi yokmuş. Yani 3.565 araçta takip sistemi yok. Nereye evet. gidiyor, ne yapıyor, kaç kilometre gidiyor, ne kadar evet. kullanılıyor o belli değil.
0: Kim kullanıyor belli
1: ha,
0: değil.
1: Ha, israfı önleyeceğiz diyenler israfın babasını yapmış. Ne dersiniz ya? Şimdi 7.784 araçtan 3.565'inde takip sistemi yok. Bütün şirketlerde evet. ya var yani benim evet. şey arabamda da var. Yani nereye gittimse Ata Bey diyor bugün 2 kilometre gitmişsiniz diyor mesela
0: evet,
1: yani.
0: Tabii.
1: Bak
0: evet.
1: burada ben biliyorum aslında.
0: Evet,
1: yani bunun da bilinmesi lazım tabii ama Ataullah evet. Bey her gün eğer özellikle 3-5 kilometre gidip geliyorsa ya siz nereye gidiyorsunuz anlamadık yani her gün bir yere 3 kilometre ya da 5 kilometre gidip geliyorsunuz hayırdır evet, falan diye evet. belki sorarlar. Evet. evet. Ne evet. dersiniz efendim?
0: Yani bakın ben şunu demek istiyorum yani bu olayı ortaya çıkartan AK Parti İstanbul İl Başkanı. Tebrik ediyorum kendisine gerçekten. Çok güzel bir çalışma yapmış.
1: Evet ince ince dokunmuş çıkarmış.
0: Her şeyi ortaya koymuş. Gerçekten israfın babasını bu adamlar yapmış ya. Yani evet. bu arabaları kim kullanıyor, neden kullanıyor, nasıl kullanıyor, bu araba sayısı niye artmış, ondan sonra bu arabalara verilen paralar ne kadar paralar vermişler. Yani İstanbul'daki belediye başkanlığı Atabe gerçekten tam bir rezalet ya. Rezalet yani halk bu adamları niye iki defa seçti ben hayret ediyorum ya. Hadi bir defa seçtiler bir yanlışlık yaptılar. O birinci seçimde de aslında usulsüzlük yaptılar ha, biliyorsunuz değil mi hatırlayacak olursanız.
1: Yani, evet aslında orada evet maalesef.
0: Yüksek Seçim İstanbul İl Seçim Kurulu yapılan itirazları kabul etmedi. Yani bütün ilçelerde yeniden sayılsaydı Binali Yıldırım Bey belediye başkanı seçilecek.
1: Tabii sürekli çünkü aşağı düştü her sayımda evet. hatta bir ikinci evet. sayımda da düştü. Fark çok az kaldı fark ama 30, sonra reddetti tabii şey.
0: 30 bin farktan 10 bin farka kadar düşmüş.
1: Evet.
0: Yani bütün ilçeleri saysalardı tekrar evet. resim değişikti ama hem İstanbul İl Seçim Kurulu bu işte rol oynadı yani tabii. rol oynadı. Ondan sonra saat 10'a kadar beklemişler işte CHP itiraz etsin diye. Yüksek Seçim Kurulu Ankara'daki de bunu kabul etti yani.
1: Evet.
0: Yani iki taraflı bir destek var CHP'ye benim gördüğüm kadarıyla.
1: Ama neyse. Destek mi oldular, köstek mi oldular? Bugünkü neyse. Programa göre bence CHP'ye çok büyük köstek oldular.
0: Köstek oldular aslında.
1: Maalesef yani.
0: CHP'nin ne mal olduğu ortaya çıktı tabii. Yani herkes biliyordu ama bu işler tabii tescillendi şu anda yaptığı işler. Yani yanlış işler. Suistimaller, yolsuzluklar, rüşvetler tescillendi. Ama sonuçta ne oldu? İstanbul halkı kaybetti.
1: Tabii.
0: Trafiğe bak ya. Trafikte kimse trafiğe çıkamıyor ya arabayla. Tıkanıyor. Yani günün her saatinde tıkanıklık var. Eskiden akşam ve sabah saatlerinde tıkanıklık olur. Şimdi her saatte tıkanıklık var. Ne yapıyor insanlar? Metrobüse koşuyorlar. Metrobüsler ana baba günü tıklım tıklım dolu. Yani binene aşk olsun Atar Bey.
1: Metrolar yani, çok ilginç evet.
0: Metrolar ondan sonra yani çileyi İstanbul halkı çekiyor. Yaptığı yanlışının bedelini çok acı bir şekilde ödüyor ama kurunun arasında yaşta yanıyor işte maalesef.
1: Tam maalesef dediğiniz gibi evet. alternatif aslında ulaşımda evet. alternatif yollar ya da yöntemler bulunabilir. Çünkü evet. İstanbul'un ortasında bir boğaz geçiyor. O denizden, o boğazdan ne kadar yararlanıyoruz değil mi yani? Ne kadar faydalanıyoruz? O ayrı bir tartışma konusu. Hakikaten öyle. Peki şimdi ya da metroyu ne kadar yaygınlaştırdık? Metro ne kadar var? İnsanlar evet. metroyu ne kadar kullanıyor? Dediğiniz gibi tıka basa gidiliyor ama bu farklı bir efendim diğer yollar da diğer şeyler de yapılmış olsaydı belki bu yoğunluk da olmazdı trafikte.
0: Evet doğru söylüyorsun.
1: Değil mi yani insanlar evet, toplu taşıma evet. araçlarıyla sabah akşam en azından işine gidip gelirdi aracında hafta sonu çıkardı Avrupa'da ya da yani. Amerika'da olduğu gibi.
0: Yani.
1: Şimdi Efendim, Belediyeler Birliği başkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunmaya kalkınca büyük gürültü koptu. Yani suçlu bir belediye başkanı var, suçlanıyor, şu anda hesap veriyor, onun mesajı okunuyor Belediyeler Birliği'nde. Evet. Suç örgütü lideri olarak yargılanan bir adama kıymet verip göklere çıkaran CHP'lilere AK Partililer derslerini verdiler. Müthiş evet. bir gürültü çıktı orada. Evet. Yani siz demin de dediniz ya, İstanbul'un sokaklarında, yani mesela milli iradeyle seçildik diyor ya, o slogan evet. var. Evet. Efendim, şimdi yine toplu taşım araçlarında umut burada veya evet. tam yol devam mı deniliyor, ya da bilemiyorum, böyle sloganlar. O sloganlar tabii hala devam ediyor. Burada evet. Belediyeler Birliği Başkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunuyor. Evet. Çok enteresan bir şey. Yani bunlar yani işte, nedir bunlar böyle?
0: Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bence kayyum atanmalıydı aslında. Yani. Bu olayların tamamen ortadan kalkması için. Heh. Yani mutlaka kayyumun görev yapması lazımdı. Hala yolsuzlukla devam ediyor Atar Bey yani. Ben size söylüyorum yani bunları nasıl denetleyeceksin, nasıl yapacaksın? Yani bir Sayıştay'ın yaptığı denetlemeyle bunu ortaya çıkartmak mümkün değil. Evet. Dediğiniz gibi gerçekten suç örgütü lider olarak yargılanıyor adam ya. Ya adamın belediye meclisinde mektubu okumaya kalkıyor. Rezalete bakıyor. Yani AK Parti Sakarya ve Kahramanmaraş il başkanları bu işte büyük öncülük yaptılar. Onları tebrik ediyorum ben kendilerine.
1: Evet.
0: Ondan sonra yani buna izin vermediler. Vermemeleri gayet normal Asar Bey ya.
1: Tabii.
0: Ya sen bu kadar bu ne ya? Ya bu işte parayla satın alınmış bir partinin genel başkanı ortaya karmakarışık bir tablo çıkarttı Asar Bey. Maalesef yani. Yani
1: bırakın işini... yani bir aklansın, aklanacaksa aklansın, yani nasıl aklanacaksa, ondan sonra bu dönem değil bir farklı bir dönemde o mesajları okuyor ya, bu ne aceledir.
0: Evet.
1: Yani sanki inadına yapılıyor hakikaten burada.
0: Tabii,
1: devlete, hükümete, halka rağmen sizin inadınıza falan gibi böyle. Ben evet. ilk defa böyle bir kafa tutmak, böyle bir inat efendim sürdürmeyi ilk defa böyle bir tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. Evet.
0: Evet. Bakın İmamoğlu'na mesela mahkemede dün, Silivri'deki mahkemede, ondan sonra abuk sabuk konuşmalar devam etmiş ondan sonra. Mahkeme başkanı da bu şekilde konuşamazsınız demiş ondan sonra.
1: Evet.
0: Duruşmayı tatil ediyorum demiş. Çıkın dışarı demiş ondan sonra. Çıkmam diyor herif. Kolluk kuvvetleri, jandarma gelmiş, bize zorluk çıkartmayın, çıkın demiş ondan sonra. Amacı şu. Yani beni jandarma zorla yerimden kaldırıyor, ondan sonra mahkeme dışına atıyor diye kamuoyunda böyle bir şey algı oluşturmak. Yani benim Cumhurbaşkanlığı adaylığım böyle engelleniyor falan diye bir şey yapmak.
1: ya
0: o kadar büyük suçlamalarla karşı karşıya bir adam hala Cumhurbaşkanı adayım ben diyebiliyor ya. Rezalet
1: yani
0: ya.
1: Kendisini savunsa. Ya da CHP'nin hukukçuları efendim kendisini savunsa, hukuki anlamda söylüyorum. Kendisiyle ilgili yani isnat edilen suçlara karşılık bir savunma ortaya koysalar, millet onu bekliyor aslında ama yok. Onun yerine arıza çıkarıyorlar dediğiniz gibi.
0: Ya savunma ne? Savunma şiir okuyor adam ya. Adam diyor ki şu ne diyorsunuz diyor. Adam kalkıyor, şiir okumaya kalkıyor ya.
1: Dalga yani geçiyor değil mi yani?
0: Söyleyecek lafı yok ki. Neyi savunacak ya? Suç ortada. İtirafçı CHP'li, işi yapan CHP'li, işi aslan payını alan CHP'li. Yani burada siyasi bir şey yok ki. Tamamen kendi işlerinde ortaya çıkmış bir suistimal bu ondan sonra. Ama bunu kabul etmiyorlar. Fakat mahkemede bu işte gerçekten birazcık sanki gevşek bir davranıyor. Ne yani aslında benim gördüğüm kadarıyla. Yani izin vermemesi lazım bu şova Atar Bey.
1: Evet.
0: Yani bu şov yapıyor adam orada. Buna izin vermemesi lazım. Konuşturmaması lazım. Oturun yanında konuşmayın demesi lazım.
1: Evet.
0: Cevap verdiği zaman atın dışarı demesi lazım. Çıkartın. Bir daha almayacak. Almamalı lazım duruşmaya herifi. Yani bu şekilde bir sert şey yapmak istemiyorlar. İşte neden? Biraz önce sözünü ettim ya. İşte mağdur duruma düşecek ondan sonra o zaman. Diyecek ki devlet beni ezdi.
1: Tamam da şimdi Necmettin Bey sözünüzü balla keçiyorum. Kendisini savutsa ya da etrafındaki avukatlar, hukukçular kendisini savutsa, hakkındaki iddiaları boşa çıkarsalar mesela, buna uğraşılsa, Efendim bu konuda evet dışarı atılsa herkese kardeşim işte adam savunuyor, avukatları savunuyor, bir şey evet, söylüyor evet. Bunlarda ama hayır adam şiir okuyor. Evet. Hatırlamıyorum diyor. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor.
0: Evet.
1: Yani çok ilginç
0: yani,
1: bu.
0: Yani işte dediğim gibi olayı şey yapmak istiyorlar. Yani mahkemeyi şu anda sürkülese etmek istiyorlar. Yani yani mahkemenin şeyini, hüviyetini ortadan kaldırmak istiyorlar tabii.
1: Böyle şey
0: yani yargılamayı böyle şey hale getirmek istiyorlar. Yani tiyatro haline getirmek istiyorlar.
1: Ha, yargılamayı. Hukuk devletinde bu şekilde. Evet.
0: Buna izin vermemesi lazım.
1: Tabii evet, ki. Evet. Efendim şimdi biraz da borsa konuşalım. Evet. Şimdi Borsa İstanbul'da neden enerji, teknoloji, savunma ve demir çelik sektörleri yoğun talep görüyor? Bu evet. arada Nisan ayında enflasyon da tahminleri hayli aştı biliyorsunuz. Evet. Fiyat artışları devam edecek mi? Bu çok merak ediliyor ama enerji fiyatları da ortada. Evet. Bir maliyet hesaplamaları da mutlaka yapılıyor. Fakat Sayın Maliye Bakanı da bu geçici bir durumdur. Yani bizim evet. enflasyonla mücadelemizde geçici bir süreçtir ya da bir aralıktır. Ne dersiniz efendim?
0: Evet gerçekten biz de zor duruma düştük. Borsa İstanbul'da dediğiniz gibi yani enerji fiyatları küresel enerji fiyatlarının yükselişinden aldığı pozitif etkiyle yükseliyor. Teknoloji sektörü biliyorsunuz en önemli sektörlerden bir tanesi. Yani savaşta ondan sonra barışta her alanda sürekli gelişme gösteren bir sektör. Bu da talep görüyor. Savunma sanayi biliyorsunuz silah, mühimmat, ondan sonra asker füze. Bu da tabii talep görüyor. Demir çelik sektörü biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir şey başladı. Yani kentsel dönüşüm operasyonu başladı. Yani 500 bin tane konut yapılıyor şu anda dünyada yapılıyor.
1: Türkiye çapında değil mi bu?
0: Türkiye çapında evet. İstanbul'da da 100 bin tane yapıldı biliyorsunuz. Hmm. Kuralları çekildi. Evet. Ondan sonra bir de kiralık konut biliyorsunuz şeysi var, projesi var. Evet. O da hayata geçecek inşallah.
1: Sosyal konut mu diyorlar onlara?
0: Evet sosyal konut. Ucuz hem kira fiyatlarını düşürecek hem de insanlara ucuz ve sağlam oturabilir ev verecekler ihtiyacı olanlara. Evet. Bu da önemli bir gelişme. Demir çelik sektörü bu yüzden talep görüyor. Ama dediğiniz gibi enflasyon gerçekten yükseldi. Tahminleri aştı. Tahminleri aşınca işte Merkez Bankası'nın durumu zorlaştı. Yani Merkez Bankası'nın planı neydi, politikası neydi biliyorsunuz. Enflasyonu düşürmek için faizleri aşağı çekmeyi hedefliyorlardı. İşte faizleri nasıl aşağı çekeceğiz şimdi? Fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükseldiği için de tabii otomatik olarak faiz operasyonu geri bırakıldı. İşte Haziran ayında diyorlar ki Merkez Bankası belki diyorlar faiz indirebilir. Ama sonuçta bütün olayların düğüm noktası Hatay Bey bu İran ve Amerika arasındaki bu
1: savaşın
0: ortadan kalkması. Yani bence iki tarafta kendisini zafer ilan etsin olsun bilsin ya. Ben de savaşı
1: İkimiz de kazandık.
0: İkimiz de kazandık desin.
1: Ben bunları kazandım. İran'da ben bunu kazandım desin.
0: Hani bu hani bir arabayla köyün ağası ondan sonra şeyle beraber gidiyormuş ya işte. Evet. Köyün amelesiyle beraber şeye binmişler. Evet. Ondan sonra giderken de at pislemiş ondan sonra. Adam evet. önde gidiyormuş ağa arabada oturuyormuş. Ondan sonra at pisleyince Ağa demiş ki bu atın pisliğini yersen demiş ben senin yerine geçeceğim sen benim yerine geçeceksin demiş ondan sonra. Adam atın pisliğini yemiş. Ağanın yerine geçmiş arabayı

0: Niye yedik demiş olursun.
1: Amerika ne kazandı değil mi efendim? Yani, yani İran ne kazandı? Bir de dünya ama etkileniyor bu işten.
0: Yani. Dünya kaybetti işte. Bakın ben maalesef hep aynı görüşteyim Hasan Bey. Tabii. Bütün dünyayı ekonomik krizde sokarak Amerika bu olayla birlikte kendisine muhtaç hale getirmeye çalışıyor ama kendi ülkesinde de büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak. Zira Amerika şirketleri de son derece kötü vaziyette. İşi çıkartıyorlar ya. Tabii. Bütün işler çıkartıyorlar ondan sonra. Bir de şey var. Karlılıkları azalıyor şirketlerin. Karlılıkları evet azalıyor. En büyük faturayı da Amerikan halkı ödüyor.
1: Buyurun.
0: Evet.
1: Şimdi yani tabii enflasyon fiyatları yukarı doğru tabii taşıyor ama bir de fırsatçılar var. Ben bu rakamları, bu fiyatları gerçekçi bulmuyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Evet. Yani tabii gerçekçi.
1: Yani mesela çarşıda, pazarda çok basit. Domates fiyatı niye böyle olsun? Ya da biz niye bu mevsimde domates yiyoruz ya?
0: 120 lira domates.
1: Tüketicinin de tabii.
0: Rezalet yani. Bakın işte her karnına çıkmadığı sürece atar veriyor. Bakın ben size söylüyorum. Biz bu tabloyu her zaman yaşamaya mahkum olacağız. Bu her karnını mutlaka çıkartmaları lazım.
1: Evet.
0: Yani çiftçiler alıyor mesela 20 liraya 30 liraya alıyor domatesi. Araya aracı giriyor. 50 lira 60 lira koyuyor. 60 lira üstüne 60 lira da market koyuyor. 120 liraya domates satıyorlar ya. Ya olacak şey değil. Bakın ben size söylüyorum. Rezalet ya. Yani evet, halk almaya mecbur. Aslında diyeceksin ki halka, ya kardeşim sen yaz sebze meyvelerini niçin kışın tüketiyorsun demek lazım.
1: Evet.
0: Yani kış sebze meyvelerini kışın tüketsek, yazın yaz meyve sebzelerini tüketsek bu kadar büyük fahiş fiyat farkı olmayacak. Ama bakın çok kötü bir tablo var karşımızda. Halde biliyorsunuz yani fiyatların düşeceğini anlayınca piyasayı şeye çıkartmıyorlar. Malları tezgaha koymuyorlar.
1: Evet yani, maalesef.
0: Bu da ayrı bir şey işte sıkıntı. Yani çünkü ne kadar mal çok olursa o kadar fiyatı düşmesi lazım.
1: Tabii.
0: Çok mu az malın fiyatını yüksek fiyattan satarak kar etmeye çalışıyorlar. Yani bu adamları gerçekten dövmek mi lazım yani bilmiyorum.
1: Onun tedbirini.
0: Evet.
1: Şimdi ve altın diyelim efendim. Ayaktaydı, oturdu, şimdi yatağa düştü. Herkes güvenli limana efendim nazar mı değdi diye soruyor. Gerçekten ne oldu bizim sarı kızımız efendim? Öyle diyelim yani.
0: Evet, gerçekten sarı kız sarı saçları geldik. Kararmaya başladı maalesef ondan sonra. Yani altın biliyorsunuz yani güvenli limandı. Yani gerçekten güvenli limandı. Ama altının güvenli liman olmasını en çok Amerikan tahvilleri destekliyordu. Yani 10 yıllık Amerikan tahvilleri büyük bir güvenli limandı. O tahvillere alım gelince altına da alım geliyordu. Ama tahvillere şimdi satış geldi. Tahvilleri elden çıkartıyorlar. Yani güvenli limandan kaçıyor insanlar. Niye? Nakite ihtiyaçları var. Nakite ihtiyaçları olduğu için altında satıyorlar. Tabii yani
1: bizim
0: Merkez Bankamız da sattı. Bütün dünya merkez bankaları ellerindeki altınları hemen kolayca paraya çevirebiliyorlar. Niye? Enerji faturaları yükseldi. Nereden ödeyecekler enerji faturalarını? Diğer taraftan savunma harcamaları arttı. Savunma harcamaları yapmak için altına ihtiyaçları var, paraya ihtiyaçları var. Yani altın şu anda para aracı haline geldi. Bu yüzden altın onsu 4555 dolarda kaldı.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz altın 5500 dolara kadar yükselmişti altının onsu.
1: Tabii.
0: Yani yurt içinde 8000 liraya çıkmıştı. Şu anda 6600 liradan satılıyor. 24 ayak altının gramı. Hı hı. Yani benim gördüğüm kadar bu savaş ortamı bitince, daha doğrusu petrol düşmeye başlayınca altın yükselecek. İşte petrolün düşmeye başlaması Amerika ile İran'ın artık bu sürtüşmeye mutlaka son vermesi lazım.
1: Evet.
0: Yani Avrupa ve dünya ülkeleri gerçekten Amerika'ya çok büyük bir baskı uyguluyor. Bu işi bitir diyorlar. Sen bitirmezsen biz bitireceğiz diyorlar. Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşırsınız.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Batırer.
0: Hayırlı günler efendim.
1: Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırer konuğumuzdu. Haftayı ve piyasayı değerlendirdik, gündemi konuştuk. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: şimdi reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM Haber.
2: Senin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık hakkını koruyacak, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını başkalarının onayına bağlamayacak, Ege'deki denge hukukunun aşındırılmasına müsaade etmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demografik denge, mülkiyet yapısı, ekonomik bağımsızlığı ve güvenlik hassasiyetleri milli mesele olarak görülmelidir.
3: İstanbulları ilgilendiren yeni bir zam kararı alındı. Halk ekmek büfelerinde satılan normal ve kepek ekmek 12,5 lira oldu.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki halk ekmekte fiyatlar yükseldi. Normal ve kepek ekmeğin fiyatına %25 zam yapıldı. 10 liradan satılan ekmek 12,5 liraya çıktı. Yeni fiyat uygulanmaya başlandı.
3: İç harcı aynı, birinin fiyatı makul, diğeri ise cep yakıyor. Adana dürüm bir lokantada 130 lirayken bir başkasında 740 liraya satılıyor. Peki aynı Adana kebabının fiyatı nasıl 5 kat fark ediyor? İşte detaylar.
5: Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından yiyek mi?
6: Ankara'nın en uygun dürümcüsü izliyoruz. %100 kuzu eti, 100 gram Adana'mız, 130 TL.
7: Kimi esnaf maliyet neyse fiyat o diyerek hesap yapıyor. Kimi esnaf ise artan giderleri gerekçe göstererek fiyatı yukarı çekiyor.
8: 100 gram saplıyoruz 70 lira. 10 lirada bunun lavaşı var 80 lira. 7 lirada işte soğanı, domatesi, garnitürü 87. 3 lira daha bu kağıt 90 lira. Ne yapalım yani 170 liraya satıyoruz. Allah bereket versin 80 lira para kazanıyoruz.
9: Bir Adana dürümde 120 gram kıyma var. Bu 120 TL, iç harcı 40 TL, ekmek yani lavaşımız 15 TL. Toplam maliyetimiz 175 TL. Biz bunu 230 TL'ye satıyoruz. İşletmeye kalan 55 TL oluyor.
7: Aynı yemek, aynı porsiyon ama fiyatlar farklı. Burada daha uygun, bir adım ötede daha pahalı.
10: Maliyeti 200 liraya geliyor bizde. Satış fiyatı porsiyon olarak 180 gramı da 745 liraya geliyor. 8 ile 10 çeşit arasında biz ikram veriyoruz. Biz 27 tane eleman çalıştırıyoruz. Yani keşke tek kişi olsak biz mesela Adana'ya alsak versek tabii ki bizi bunu 300 liraya versek hiçbir sıkıntı olmaz.
7: İyi yemek pahalı olur diyorsunuz.
11: Evet, evet.
7: Ucuz olan iyi olamaz.
11: Ucuz olan iyi olmuyor. İçine ne koyduklarını bilemiyoruz.
12: Tabii ki yediğim şeyin ekonomik olmasını tercih ederim. Dediğim gibi bir limit var, bir alt limit var kafamda, bir üst limit var. Onların dışına pek çıkmam.
11: Ucuz etin yahnisi yenmez.
7: Neden dolayı yenmez?

0: imkansız olur, lezzetsiz olur.
1: Çoğu vatandaş lokanta lokanta dolaşıp uygun fiyatı arıyor. Bu kez fiyatlar düşünce de kafada şüpheler başlıyor.
2: Birçok kişi bununla ilgili soru soruyor. Etleriniz neden bu kadar ucuz? Biz aslında sürümden kazanıyoruz.
3: Hem ucuz olsun hem kaliteli olsun diyorum ama o da yok maalesef.
4: Maliyeti yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten de güzel bir Adana yiyeceğimi tahmin etmiyorum.
5: Yemezdim çünkü içinde ne olacağı belli olmazdı.
6: TÜİK kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. 2025 yılında kırmızı et üretimi 1.885.130 ton oldu. Çiğ süt üretimi 21.379.000 ton olarak kayıtlara geçti.
7: Onun seyri şu. Bakın şu an seyri kanını seyir.
8: Türkiye'de geçen yıl ne kadar et ve süt üretildi? Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına dair kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre 2024 yılında 2.105.895 ton olan kırmızı et üretimi 2025 yılında %10,5 azalarak 1.885.130 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %11,5 azaldı. Koyun eti üretimi %8,1 oranında düştü. Keçi eti üretimi 90.744 ton olurken manda eti üretimi ise 12.909 ton olarak açıklandı. TÜİK tarafından bir diğer açıklanan üretim verisi ise çiğ süt üretimi oldu. Bu istatistiklerinde tarımsal işletmelerde hayvansal üretim araştırmasından elde edildiği aktarıldı. Buna göre çiğ süt üretim tahmini 2025 yılında %4,9 azaldı, 21.379.088 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi %4, manda sütü üretimi %33, koyun sütü üretimi %11,9 ve keçi sütü üretimi ise %29,8 azaldı. 2025 yılında çiğ süt üretiminin büyük çoğunluğunu inek sütünün oluşturduğu görüldü.
6: Hükümet toplum sağlığını tehdit eden risklere karşı yeni önlemleri devreye alıyor. Yeni yasa teklifiyle birlikte beyaz ekmeğe vitamin zorunluluğu gelecek. Okul kantinlerinde sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. İşte ayrıntılar.
9: Tarım ve Orman Bakanlığımız açıkta satılan özellikle ekmeklerin içinde hiçbir katkı maddesini istemiyor.
8: Beyaz ekmeğe vitamin eklenecek. Okul kantinlerinde sağlıksız gıdaya yer verilmeyecek. Kurallara uymayana rekor cezalar gelecek.
10: Burger, pizza, en çok sevdiğim fast food ürünleri, hepsini severim.
11: Çok sık yer misin?
10: Abartı yerim.
11: Hiç sağlıklı bir yiyecek yemez misin?
10: Hayatımda ağzıma sürmedim.
8: Hükümet toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için düğmeye bastı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen yeni yasa teklifiyle gıda sektöründe köklü değişiklikler hayata geçecek. Ekmeklik una vitamin eklenmesi zorunlu olacak. Bu adımla günlük beslenmede fark edilmeden oluşan vitamin eksikliklerinin önüne geçilecek.
9: Malt unu, nohut hamuru, nohut unu bu katkı maddeleriyle de doğal olsa dahil kullanılmayacak.
8: Paketli gıdaların üzerinde ise şeker ve yağ oranını açıkça gösteren renkli uyarı etiketleri yer alacak. Artık bir ürünün sağlıklı mı, riskli mi olduğu tek bakışta anlaşılabilecek. Özellikle okullarda gıda denetimleri sıkılaştırılacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı olması zorunlu olacak. Okul gıdası logosu olmayan hiçbir ürün okul sınırından içeri giremeyecek.
12: Kim teslim alıyorsa onlara bakın.
8: Yeni düzenleme sadece kuralları koymakla kalmayacak, uymayanlar için de ağır yaptırımlar getirecek. Vitamin eklemeyen üreticiye 500 bin, ambalajda uyarı bulundurmayana 200 bin lira ceza kesilecek. Kurallara aykırı ürünlere de el konulacak. Denetimler yalnızca gıdayla sınırlı değil, içme suları da sıkı gözetim altına alınacak. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda cezalar katlanarak artacak.
6: Evet, malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Akıllardaki soru acaba 9 güne çıkar mı tatil, çıkmaz mı sorusuydu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından milyonların beklediği o haberi verdi. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak sevgili izleyiciler. Şöyle yaptı açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanı. Kamu çalışanlarımız için 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil süresine ilave olarak 1,5 gün daha idari izin verilmesine kararlaştırdık. Böylece Kurban Bayramı'nda 9 günlük bir tatil imkanı sağlanmış olacak. 26 Mayıs Salı günü Kurban Bayramı arefesi, işte öncesinde bir o günlerin birleşilmesiyle beraber 9 güne çıkıyor. 27, 28, 29 ve 30 Mayıs Kurban Bayramı'nın 4. günü, yani 9 günlük bir tatil, bayram tatili imkanı da sunulmuş oldu. Böylelikle sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamasıyla beraber tabii bu bayramdan ve bu bayram tatilinden daha doğrusu yararlanabilecek herkese de şimdiden iyi tatiller, iyi bayramlar dilemiş olalım sevgili izleyiciler ve devam edelim diğer gelişmelerle. Telefon ya da tablet doz aşımına girerse dijital bir uyuşturucuya dönüşebiliyor. O bağımlılık agresif içeriklerle de birleşirse eğer şiddet eğilimini besliyor. Yalnızlaşan çocuklar içindeki boşluğu ne yazık ki yanlış arkadaşlıklarla dolduruyor. Dijital zehir sadece psikolojilerini değil, fiziksel sağlıklarını da tehdit ediyor.
13: Aslında biz çocuklarımızın eline birer akıllı telefon veya tablet vermiyoruz. Tam anlamıyla dijital bir uyuşturucu veriyoruz.
14: Bir günde ne kadar telefonu, tableti veya bilgisayarda vakit geçiriyor?
15: Bir günde en fazla 25 saati buluyor yani.
14: 25 saat derken?
15: Yani 24 saati geçiyor.
14: Ekranlar artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda tehlikeli bir tuzağa dönüştü. Kontrolsüz teknoloji kullanımı gençlere esir almış durumda. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları kontrolsüz telefon, tablet ve internet kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.
13: Çocuk bu kapalı dünyada kendisini sürekli haz içinde buluyor. İster sosyal medya kullanırken, ister oyun oynarken.
14: Ne kadar oyun oynuyorsunuz?
15: 1-2 saat oynuyorum. Eskiden daha fazlaydı mesela. 5-6 saat.
14: Küfürlü, agresif içeriklere denk geliyor musun?
15: Çoğu zaman geliyorum, evet. Ben etkilenmiyorum da abi. Genellikle gençlerimiz çoğu evet etkileniyor. Kesici, delici aletler, kendini mahvesanmaları falan filan ayağı var.
14: Ekran bağımlılığı sadece fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da etkiliyor. Gençler yalnızlaşıyor, ailesiyle bile iletişimi kesiyor.
16: Okulda bile daha çok telefona bakıyor. Öğrencilerin hepsinin elinde artık bir telefon var.
14: Üstelik sanal dünyada tüketilen agresif içerikler gerçek hayatta da şiddeti körüklüyor.
17: Sosyal medyadaki şiddet içerikli gönderiler falan gerçek hayatta da bunları tetikliyor bence bayağı bir. Küçük çocuklara silahla falan bir şeyler attırıyorlar.
13: Oyunda elde ettiği o kontrol dış dünyada kendisine yapılan en ufak bir eleştiriyi ya da bir engellemeyi tölere edemez kılıyor. Dolayısıyla çocukta öfke patlamalarına neden oluyor.
14: Saatlerce eğik bir boyunla ekrana bakmak boyun kamburu yapıyor. Özellikle çocuklarda skolyoz riski ortaya çıkıyor.
17: Sağ soyan bir kütletmeye ihtiyacı falan geliyor.
14: Sizce neden oluyor bu boyun ağrısı?
17: Sürekli böyleyim çünkü. Şöyle. Kafam sürekli eğik yani.
14: Uzmanlara göre ekran kullanım süresine katı sınır getirmek, 40 dakikadan fazla bilgisayar başında oturmamak ve her yarım saatte bir 5-10 dakika ara vererek egzersiz yapmak gerekiyor.
13: Ekran sürelerini kısıtlamak, çocuğu kontrol etmek, yani kısacası çocuğa sınır koymak bir sevgisizlik değil. Aksine çocuğun ruh sağlığına yapacağınız en büyük yatırımdır.
6: İstanbul merkezi 6 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti. 25 kişi gözaltına alındı. Örgütün öğrenci evi faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı. İlginç detaylar geliyor.
8: Öğrenci evleri hala faaldi. Evlilikler de örgüt içindeki kişiler arasında yapılıyordu. Ama bu kez daha dikkatlilerdi. FETÖ'nün oyunu deşifre oldu. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütü operasyonu düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı yayın ele geçirildi. Örgütün öğrenci evlerinde abi ve ablalık faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı. Dikkat çekmemek için evlere en fazla 3 öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyeleri örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla kendi aralarında evlendiriliyordu. Evlenecekleri kişiyi de katalogdan seçiyorlardı. Gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemleri sürüyor.
6: İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten

0: suç örgütü çökertildi. Emniyet güçlerinin hedefinde yasa dışı bahis ve kumar vardı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütü çökertildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Gürlek paylaşımında her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içinde kararlı mücadelemiz sürecektir ifadesini kullandı. Sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bıraktı. Genç futbolcunun cinayetine ilişkin davanın görüleceği tarihte belli oldu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar 22 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. İran-ABD hattında sadece Hürmüz'ü kapsayan düşük yoğunluklu savaş moduna geçildi. Hürmüz'de iki taraf karşılıklı ateş açarken İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni de hedefe koymuş durumda. Son olarak ABD'nin İran teknelerine saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında düşük yoğunluklu savaş mı başladı? Sadece Hürmüz sularını kapsayan bir çatışma dönemine mi girildi? İki gündür yaşanan sıcak gelişmeler bu soruları doğruluyor. Son olarak ABD donanmasının İran kıyılarına yakın bir noktada sivil teknelere saldırı düzenlediği iddia edildi. Buna göre 5 İranlı hayatını kaybetti. Ancak Washington bu iddiayı reddetti. Tansiyon, İran'ın 14 maddelik barış teklifinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedilmesiyle yükseldi. Trump Hürmüz'ü güç yoluyla açma planı olan özgürlük projesini açıkladı. Buna göre ABD donanması tarafsız ülkelerin gemilerine boğazdan geçişte eşlik edecek. İran'ın buna yanıtı gecikmedi. Hürmüz'e yaklaşan ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri iddiayı yalanladı ve Amerikan bayraklı iki ticari geminin Hürmüz'den rahatça geçtiğini duyurdu. Aynı saatlerde İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyra Limanı'na drone saldırısı düzenledi. Bölgede büyük bir yangın çıktı. Kanada ve Yeni Zelanda saldırıyı kınadı. İran, saldırıyla bir alakasının olmadığını açıkladı. İsrail basını, ABD ve İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırıya misilleme olarak İran'ın füze ve enerji tesislerini vurma hazırlığında olduğunu öne sürdü. Hürmüz'de diğer bir saldırıda Güney Kore bandıralı ticari gemiye yapıldı. Güney Kore gemide patlama meydana geldiğini, nedeninin araştırıldığını duyurdu. Trump'ın Hürmüz'de özgürlük projesine ilk resmi yanıtsa İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı X hesabından yaptığı paylaşımda özgürlük projesi çıkmaz yol projesidir dedi. Arakçı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni şu sözlerle uyardı. Pakistan'ın çabaları sayesinde müzakereler ilerlerken ABD kötü niyetli aktörler tarafından yeniden bir bataklığa sürüklenmemek konusunda dikkatli olmalıdır. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Her iki tarafın da geri adım atmadığı bu süreçte müzakere masası kurulamazken uzun süreye yayılacak bir düşük yoğunluklu savaş olasılığı giderek güçleniyor.
0: İran savaşına karşı en ilginç protesto bir Amerikan vatandaşı 45 yaşında bir fizik ve matematik uzmanı Washington Köprüsü'nün üzerine tam 4 gündür Beyaz Saray'a sesini duyurmaya çalışıyor.
1: Washington Köprüsü üzerinde sıra dışı bir İran protestosu. 45 yaşındaki ABD vatandaşı Guido Reichstatter, ABD'nin İran savaşına karşı çıkarak eylem yapmaya karar verdi.

0: bunun için Washington kentindeki ünlü Frederick Douglass Köprüsü'nü seçti. Dördüncü gününe giren eylemde fizikçi pes edecek gibi görünmüyor. Eylemi başlattığı gün El Cezire haber kanalına niyetini açıkça söyledi.
1: İki çocuk babasıyım. Fizik ve matematikte master yaptım. Şimdi bir köprünün tepesindeyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hükümeti benim adıma bir toplu katliama girişti. Bunun suç ortağı olmak istemiyorum.
0: Sıra dışı eylemci giderek daha çok ilgi toplarken polisler de köprünün dibine konuşlanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump karşıtı olduğu tahmin edilen göstericiye muhaliflerden destek mesajları yağıyor.
2: Yatırım bankası Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stoklarının dünya talebinin yalnızca 101 gününü karşılayabilecek seviyede olduğu bildirildi. Bank özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının sınırlı kalmasının stoklardaki düşüşü kritik hale getirdiğini vurguladı.
0: Petrolde alarm zilleri, stoklar hızla eriyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol stoklarının son yılların en düşük seviyelerine yaklaştığını açıkladı. Bankaya göre Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları stoklardaki düşüşü hızlandırıyor. Küresel stokların dünya talebini karşılama süresi 101 güne geriledi. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Brent petrol fiyatları da yüksek seviyelerde yer alıyor. Varil fiyatı 110 doların üzerinde bulunuyor. Öte yandan küresel ticari rafine ürün stoklarının belirgin şekilde azaldığı görülüyor. ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce 50 günlük talep seviyesinde bulunan stokların 45 güne kadar gerilemiş durumda olduğu aktarıldı.
2: İran gerilimi sürerken artan akaryakıt fiyatları Amerikalıları tasarrufa itti. Her 10 kişiden 4'ü daha az araç kullanırken 3'te 1'i tatil planlarını değiştirdi.
0: Savaşın faturası ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen akaryakıt fiyatları milyonların günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde benzin fiyatları son bir yılda sert yükseldi. Tüketici davranışları hızla değişti. Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan ankete göre her 10 Amerikalıdan 4'ü artık daha az araç kullanıyor. Artan maliyetler sadece direksiyon başındaki süreyi değil, hane bütçesini de etkiliyor. Katılımcıların %42'si harcamalarını kısarken %34'ü seyahat planlarını iptal ediyor ya da erteliyor. Yaz tatili planları rafa kalkıyor. Uzun yolculuklar yerini zorunlu seyahatlere bırakıyor. American Automobile Association verilerine göre ortalama benzin fiyatı galon başına 4,43 dolara yükseldi. Bu rakam geçen yılın çok üzerinde. Enerji piyasası uzmanları ise fiyat artışının sürebileceği uyarısında bulunuyor. Beyaz Saray yükselişi geçici olarak nitelendiriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normale dönmesiyle fiyatların düşeceği savunuluyor. Ancak kamuoyu aynı fikirde değil. Anketlere göre seçmenlerin %65'i yüksek fiyatlardan Donald Trump'ı sorumlu tutuyor. Öte yandan Trump, İran'la doğrudan savaş olmadığını savunsa da yeni bir gerilim ihtimalinin masada olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre bu belirsizlik enerji piyasalarında dalgalanmayı artırıyor.
2: Türkiye kritik bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacak. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı 6 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da yapılıyor. Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud başkanlık edecek.
3: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
0: Orta Doğu diken üstündeyken Ankara barışçıl diplomasinin merkez üssü oldu. Hafta başında Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah başkentteydi. Hafta ortasındaysa Ankara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'u konuk edecek. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı 6 Mayıs Çarşamba günü başkentte gerçekleştirilecek. Kritik toplantıya iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlık edecek.
3: Ne yazık ki savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle müşahede ediyoruz. Bu yıkıcı tablonun yalnızca bölgesel güvenlik ve insani boyutta kalmadığı, küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği de aşikardır.
0: Türkiye ve Suriye siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini derinleştirmek için masaya oturacak. Toplantının kritik başlıklarından biri de ABD ve İran arasındaki müzakerelerle bölgesel meseleler olacak.
4: Barışın önündeki şu andaki en büyük engel İsrail'in durduğu yer.
0: Bakan Fidan, kalıcı barış için Türkiye'nin müzakere sürecine aktif katkı sunduğu mesajını verecek. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altı çizilecek. Netanyahu hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü ateşkes ihlallerine değinilecek. İki devletli çözümün kararlılıkla savunulması gerektiği vurgulanacak. Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişare yapılacak.
3: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
0: Öte yandan diplomatik ve hususi pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti masada olacak, anlaşma imzalanacak. Böylece iki ülke arasındaki ilişkiler daha da sağlamlaştırılacak.
2: Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanındaki en büyük buluşmalarından Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Bir kez daha fuar alanına dönelim. Muhabirimiz Nermin Geyik karşımızda. Nermin, kolay gelsin, söz sende.
5: Evet, savunma, hava ve uzay sanayinin kalbi bir kez daha İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin kilitlendiği o yerli ve milli teknoloji hamlesinin, buranın sadece bir fuar olmamasının kalbi İstanbul'da atıyor. Tekrar söyleyelim, bakın hemen karşımıza da yayın sırasında bir robot köpek çıktı. Dediğim gibi Türkiye'nin hedefi de kilitlendiği noktada yerli ve milli sanayi, yerli ve milli teknoloji. Bakın benim yanımda da aslında hemen hedefine kilitlenen bir şey daha var. Sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk göstersin. Uzaktan komuta kontrol silah sistemini görüyorsunuz. Şu anda Yusuf Öztürk gösteriyor sizlere. Ekrandan an be an işte bu namlunun ucu sizi takip ediyor ya da hedefi takip ediyor ve peşini bırakmıyor. Hedef takip sistemi tam ve vurması gereken yerde de işte bu noktadan ateş ediyor. Dediğim gibi bu da işte bu uzaktan komuta kontrol sisteminin hedefi, o kilitlenilen hedefi gösteriyor sizlere kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk. Şimdi onun ardından nereye gideceğiz aslında? Türkiye'nin göz bebeklerine, füzelerimize gideceğiz. Bakın Romta, Sungur, Çakır füzesi gördüğünüz gibi, dediğim gibi bu da savunma sanayinin göz bebeklerinden biri diyebiliriz. Sungur'u gösterelim mi ilk önce hep birlikte? Kısa menzilli bir hava savunma füze sistemi, muharebe sahasındaki birlikleri ve kritik tesisleri uçak, helikopter ve İHA gibi hava tehditlerine karşı korumak için tasarlandı. Sungur ve menzili 8 kilometre, sınıfının en uzun menzilli füzelerinden de biri ve irtifası da 4 kilometreye kadar etkili bir savunma sağlıyor. Hemen yanında bakın Lomtas var, onu da göstermek istiyorum. Yine göz bebeklerimizden biri lazer güdümlü orta menzili tank savar füze sistemi. O da yarı aktif lazer arayıcı başlıkla donatıldı diyebilirim. Menzili 5,5 kilometreye kadar etkili atış yapabiliyor. Menzilini bu şekilde söylemiş olayım. Güdümü ise yarı aktif lazer güdümlü sistemle donatılmış durumda. Zırh delici tandem harp başlığına sahip Lomtas'ta diyebilirim. Bakın C-155'i görüyorsunuz. Şu anda bu da yine roket sandan, yine göz bebeklerimizden. Onun özellikleri ise yüksek hassasiyetli bir lazer güdümlü topçu mühimmatı. Menzili 7 ile 25 kilometre arası. Hassasiyeti ise 5 metrenin altı. Lazer işaretlemeyle nokta atışı yapıyor yine göz bebeklerimizden. Dediğim gibi bu roket ağırlık ve ölçüsü ise yaklaşık 50-60 kilogram ağırlığında diyebilirim. 22 kilogram ağırlığında da yüksek harp başlığı var. LG 155'in diyebiliriz ve hareketli hedef kabiliyeti de var. Hemen ekranda gösterilense görüyorsunuz, Laçin'i gösteriyorlar ekranda. Laçin'den Eren'e geçiyor aslında bu noktada. Özelliklerini say say bitmez bütün bu mühimmatların diyebilirim sizlere. Hepsi bakın gökyüzünde şu anda havada sizleri bekliyor. Hepsi sergiye çıkmış durumda. Tabii ki bu kadar da değil. Roket SAN'ın yeni gördüğünüz gibi göstersin sizlere kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk, envantere yeni katılacak 4 tane parça da burada ama henüz lansmanı yapılmadı. Şu anda üzerleri örtülü şekilde aslında onlar da sergiye çıkmayı, gözükmeyi bekliyorlar diyebilirim. Bu savunma sanayi fuarında diyebilirim. Bakın görüyorsunuz henüz üstleri örtülü. Şimdi burada tabii ki hem müttefik ülkelerin komutanları, askeri güçleri ve bakanları da var. Oldukça dikkat çeken bir fuardan bahsediyoruz. Sadece Türkiye için değil, bunun da altını çizelim. Aslında Türkiye'nin savunma sanayisini, savunma gücünü tüm dünyaya duyuran bir fuardan bahsediyoruz. Görüyorsunuz şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk gösteriyor sizlere. Sadece dediğim gibi müttefik ülkelerin komutanları ve bakanlar düzeyinde de bu noktaya ziyaretler var diyelim. Evet, göz bebeklerimiz dedik. Şimşek 2 görüyorsunuz. Şimşek 2 de burada. Hemen kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk göstersin sizlere. Göz bebeklerimizden sadece diğeri, Türkiye'nin milli uydu fırlatma aracı aslında Şimşek 2'de. Faydalı yük kapasitesi yaklaşık 1500 kilo. Yörünge hedefi ise 700 kilometrenin üzerindeki güneş eş zamanlı yörüngeye yerleştirebilme yeteneği. Çünkü ne dedik? Hem savunma hem de uzay sanayi. Sanayinin kalbi bu noktada atıyor dedik. Evet, neler var bu noktada aslında, sadece tabii ki bunlar da değil, yapay zekadan tutun savunmanın en üstlerine, en göz bebeklerine, incilerine kadar hepsi saha 2026'da yerini alıyor. Yine tekrar edelim, sadece Türkiye için değil aslında Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü dünyaya da gösteriyor. Hakeza dediğim gibi yabancı askerler ve müttefik ülkelerin askerleri ve yine bakanlar düzeyinde de bu noktaya ziyaretler var. 9 Mayıs'a kadar da savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atacak diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
6: Peki, çok teşekkür ediyoruz Nermin Ge'ye bir kez daha aktardıkları için. Sayın seyirciler, İstanbul Eyüp Sultan'da oğlunun çarptığı Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmesinin ardından ABD'ye firar eden yazar Eylem Tok cezaevinden bir mektup yazdı. Tok, kaza gecesi içgüdüsel davrandığını, tüm amacının oğlunu korumak olduğunu söyledi. Ölen Oğuz Murat Acı'nın yasal varisleriyle helalleştiğini öne sürdü.
0: Oğlunu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmıştı. Boston'da cezaevinde tutuklu olan yazar Eylem Tok mektup yazdı.
7: Kamuoyunun vicdanı rahatlarsa ben eminim ki o kamuoyu vicdanı içerisinde benim vicdanım da rahatlayacaktır.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da 2024 yılında yaşanan kazada yazar Eylem Tok ve eski eşi Doktor Bülent Cihan Timur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihan Timur ATV'si arızalandığı için yolun kenarında bekleyen Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu firar etti. Anne oğul Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eylem Tok tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığıyla 3 sayfalık mektup yazdı. Mektubunda kazanın yaşandığı gün aklıyla değil içgüdüleriyle hareket ettiğini söyledi.
8: O talihsiz kaza anında ben bir anneydim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem korkmuş ve sarsılmış olan çocuğumu korumaktı.
7: Bunlar... Muhabbet yeseler bile az derim. Niye? Sonuçta hapisten çıkacaklar.
0: Eylem Tok, ölen Oğuz Murat Acı'nın ailesiyle helalleştiğini öne sürdü.
8: Bu olayda en büyük acının Oğuz Murat Acı'nın ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak onları yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle helalleştiğimizi de belirtmek isterim.
0: Mektubunda kazanın yaşandığı güne değinen Tok, olay yerine hiç gitmediğini ileri sürdü.
8: Hakkımda en çok konuşulan konulardan birine de açıkça değinmek isterim. Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim. Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir.
9: O yani ne kadar ceza alırsa, yani fazla ceza aldıkça benim içime suç serpilecek. Onlar yani çıkmasınlar, gün yüzü görmesin.
6: Sayın seyirciler, Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen bir çığ faciası vardı. İşte o çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Zekeriya köyünde meydana gelmişti olay. Sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığa yakalanmıştı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken Suat Temel'le Kerimullah Azizullah'ın cansız bedenlerine ulaşılmış. Bülent Gezer kar altında kaybolmuştu. Arada geçen 122 günün ardından başlatılan çalışmaların 5. gününde 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedeni çığ altından çıkarıldı sevgili izleyiciler. Şimdi hatırlayacaksınız, Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi gerçekleşti. Bu zirve çok renkli anlara sahne oldu. Neden söz ediyoruz? Piyanonun başında elinde mikrofonla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron var. Şimdi video biraz daha ilerledikten sonra göreceğiz. Batari'de de Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan sevgili izleyiciler davulun başına geçti. Batari'nin başına. Ve o çaldı, Paşinyan çaldı, Macron'sa söyledi. Şimdi o anları bir getirelim ekranlara.

0: İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye'de İş Dünyası dergisi sektörün önemli isimlerini bu defa Mardin'de bir araya getirdi. Ekonomiye yön verenler buluşmasında ortak iş yapma kültüründen kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı alanda önemli mesajlar verildi.
1: İş dünyasının kalbi bu kez Mezopotamya'da attı. Ekonomiye yön verenler zirvesinden ortak iş yapma mesajı çıktı. İhlas Medya Grubu'nun prestijli yayını Türkiye'de İş Dünyası dergisinin lansmanı Armor Broker sponsorluğunda Mardin'de ekonomi rüzgarları estirdi. İş dünyasının önemli isimleri ve yerel dinamikler aynı masada buluştu.
2: Mardin özelinde baktığımızda da işte değerli iş insanlarının burada çoğunun turizm sektöründen var, işte tarım, sınır ticareti burada yüksek miktarda yapılıyor.
1: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ndeki buluşmada Midyat'tan çıkıp dünyanın önemli müteahhitleri arasına giren iş insanı Mithat Yenigün söz aldı. Bu tür organizasyonların iş dünyası için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtti.
3: Var işte bizim işbirliği yapmamız lazım. Hepimiz bir kere bu yörenin insanları olarak biz girişimci insanlarız. Gözü kara olduğumuz için belki de cesaretimizden dolayı, ama bunu eğer birleştirirsek çok daha büyük sesler yaratırız.
1: TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağ moderatörlüğündeki zirvede iş insanı Zeynel Abidin Erdem de hemşehrilerine seslendi. Ortaklık kültürünü geliştirin dedi.
4: Toplumsal olarak bazı eksiklikler vardır. Bunların siz sivil toplum kuruluşları bunları dile getirip konuşmanız ve bunları tartışmanız ve bunların ileri noktaya taşınması için hareket etmeniz lazım.
1: Zirvede kadın girişimciliğine vurgu yapan iş insanı Emine Erdem ise sahadaki kadın gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.
5: Kadınların ekonomiye mutlaka dahil edilerek, hayata katılımlarıyla güçlendirerek, girişimcilik kültürlerini de yaygınlaştırarak şehirlerimizin kalkınma hızını daha da arttırabiliriz.
1: Verimli geçen toplantının sonunda İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören tarafından projeye destek veren isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi.
0: Ve bu haberle noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Saat başında Okan Ateş sizlerle olacak. Yarın saat 12'de gün ortasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Kütahya ve Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 12, İzmir 21, Bursa 15, Konya 11, Afyon 10, Denizli 15, Antalya 22, Adana 16, Zonguldak 13, Samsun 14, Trabzon 15, Kayseri 11, Erzurum 8, Gaziantep 10, Diyarbakır 17 ve Şanlıurfa 14 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ile 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafiğe uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detay.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM Haber. Agresifleşen robotsa hemen taklit mekanizmasını devreye soktu. Havlıyormuş gibi eğilip öne atıldı. Köpek korkup geri çekildi. Olay çevredekileri hem şaşırttı. Önce kovaladılar, yakalayınca da sokak ortasında meydan dayağı attılar. Görüntüler İstanbul Pendik'ten. Dört genç bilinmeyen nedenle bir şahsı kovalamaya başladı. Yakaladıkları anda da tekmelemeye başladılar. Dört maganda deyim yerinde ise yakaladıkları kişiyi evire çevire dövdü. Saldırıyı fark eden sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Ancak magandalar umursamadı. Yere yatırdıkları şahsı dövmeye devam etti. Darpanları an be an kayıt altına alınırken çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Trafikte makas atarak ilerledi, polisten kaçamadı. Bu görüntüler İstanbul Kadıköy'de kayda alındı. Genç sürücü hızlı ve tehlikeli araç kullanıyordu. Trafikte peş peşe makas attı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşürdü. Polis ekipleri sürücüyü tespit etti, araç durduruldu. Sürücüye 90 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine ve aracına 30 gün süreyle el konuldu. Çantayı gözüne kestirdi. Saniyeler içinde çalıp kaçtı. Olay 8 Nisan sabahı İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Genç kadın kafede oturuyordu. Bu sırada mavi montlu şahıs onu takipteydi. Hırsız anında hamlesini yaptı ve masadan çantayı alarak kaçtı. Olay emniyete bildirildi. Görüntüleri inceleyen polis harekete geçti. Şüpheli kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Çanta sahibine teslim edildi. Hırsızlık zanlısı açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Tepe lambasını kendine yatak seçti. Mışıl mışıl uykuya daldı. Kedinin bu görüntüsü yürekleri ısıttı. Suçlu mu? Hayır. Ama tüm ekipleri tek bir noktaya kilitledi. Polis memurları devriye saati gelmesine rağmen kontak çeviremedi. Sebebi ise o küçük misafirin rüyası bozulmasın, huzuru kaçmasın diyeydi. Kimi en güvenli uyku, kimi gerçek koruma bu dedi. Kedi uyudu, polisler bekledi. İşte Türk polisinin merhameti.
1: Ya Allah, ya Allah.

0: Ekipler bir an bile durmadı. Tam bir saat süren titiz çalışmayla sürücü sıkıştığı yerden sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan El Derviş hastanede tedavi altına alındı.
1: Yavaş yavaş kayma yapma.
0: Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Sabaha karşı namaza kalkacaktım. Bir de bir gürültü oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim yani.
0: Kimse ne olduğunu anlayamadı. Önce büyük bir gürültü, sonra şaşkına çeviren bir manzara. Korkutan olay Nevşehir'in Esentepe mahallesi Şafak Sokağı üzerinde meydana geldi. Aşırı yağışların ardından inşaatı devam eden bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar önünde bulunan apartmanın iki dairesinin duvarlarını yıkarak evlerin içine kadar girdi.
2: Şu anda beşerden 10 kişi öteler boşalttı. Benim hanım engelli olduğu için gidemedi bir tarafa, oturuyor vallahi. Bir bina gelirse de biz öldürürüz, ne yapalım?
0: Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken çevrede inceleme yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.
3: Yani bunun için mühendis olmaya gerek yok. Aşırı şiddetli yağışlar, kuraklık, ani iklim değişiklikleri. Hani buranın çökeceği belliydi.
0: Şapkalar, elbiseler, minik kostümler. Ama bu defilenin yıldızları iki ayaklı değil, dört ayaklı. Doğu Çin'in Şiaçin kentinde düzenlenen evcil hayvan moda haftasında köpekler ve kediler adeta podyumda şov yaptı. Sahipleri tarafından özenle giydirilen patili dostlar küçük modeller gibi yürüdü, izleyenlerin kalbini fethetti. Etkinlikte sadece defile yoktu. Güzellik yarışmaları, yetenek gösterileri ve evcil hayvan fuarları da büyük ilgi gördü. Yangtze Nehri Deltası'ndan gelen yüzlerce hayvan sahibi dostlarıyla birlikte bu renkli etkinliğe katıldı. Mayıs tatili boyunca süren etkinlik turizme de canlılık kattı. Kamyonun freni patladı, cadde savaş alanına döndü. Olay İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. Park halindeki damacana yüklü kamyonun freni boşaldı. Yokuş aşağı kayarken önüne gelen aracı hurdaya çevirdi.
4: Buradan aşağı doğru kamyonet sürüklenmeye başladı. Öndeki birçok arabayı biçip geçti ve son olarak burada durdu.
0: Esnafın müdahalesi facianın büyümesini önledi.
4: Kapıyı açtı, diğer arkadaşı içeriye attı ve el frenini çekmek zorunda kaldık. Ve böylelikle araba durdu.
0: Kamyonu görenler büyük korku yaşadı. Son anda kaçarak canlarını zor kurtardı.
4: Okul saati olsaydı belki yani büyük bir felaketten kurtulduk ama çok şükür şu an yaralı falan yok.
0: Kamyonet ve otomobili sürükleyen kamyon 8 araca zarar verdi. Ezilen bir araç çöp konteynerinin üstüne çıktı.
4: Sürükleyerek getirdi zaten, bir tanesini ağacın çöpün orada havaya kaldırdı.
0: Polis caddede güvenlik önlemi aldı. Zarar gören araçlar çekiciyle kaldırıldı. Fikirlerini kaleme almıştı. Bedelini eşinin gözü önünde darp edilerek ödedi. Aydın'ın en kalabalık noktası Atatürk Kent Meydanı. Gazeteci Süleyman Topbaş eşiyle yürüyüşe çıkmıştı. İddiaya göre yazdığı siyasi köşe yazısı bir grup genci rahatsız etti. Öfkeli grup fikirlerini değil yumruklarını konuşturmayı seçti. Gözü dönmüş saldırganlar Topbaş'ı eşinin yanında darp etmeye başladı.
5: Süleyman! Süleyman!
0: O anları gazetecinin eşi elleri titreyerek kaydetti. Darp anlarının bir kısmını kaydedemeyen eşe de saldırgan imalı şekilde seslendi. Şimdi polis o saldırganları arıyor. Olayla ilgili Süleyman. Soruşturma sürüyor.
5: Süleyman! Ya şimdi bir tercih edin adamsın sen. Boş ver abi. Kurban oluyor.

0: Vicdanını bir köşeye bırakıp etkileşim uğruna kayda geçtiler. Masum bir hayvanın canına kastettiler. Kan donduran görüntüler Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden. Zincir markette çalışan bir kadın eline yağ çözücü spreyi aldı. Dükkanın önündeki kediyi gel annem diyerek yanına çağırdı. Ama amacı sevmek değildi. Gel annem gel. İçinde anlamsız bir kim vardı. Masum hayvan yaklaşınca spreyi peş peşe sıktı. O anları da marifetmiş gibi güle oynaya kaydetti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Çalışan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
1: Bu şekilde sesimi duyuracağıma inandım.
0: Rakip gazetenin ofisini kundakladı. Yetmezmiş gibi bir de o anları canlı yayın açarak sosyal medyadan paylaştı.
1: Bu ortamdan kendinle gurur duyabilirsin.
0: Olay Ankara'nın şerefli Koçhisar ilçesinde yaşandı. İddialara göre Hisar gazetesinin sahibi Yunus Emre Işılak'la Tuzgölü Haber gazetesinin sahibi Yusuf Özdemir arasında husumet vardı. Işılak Özdemir'i geçen yıl kendi ofisinde darp etmişti. Bu kez daha da ileri gitti. Rakip gazetenin ofisini ateşe verdi.
1: Burası şerefli Koçhisar.
0: Gece saatlerinde gazeteyi kundaklayan Işılak o anları cep telefonuyla kayda aldı. Üstelik sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.
1: Önce ilçemize sonra ülkemize ihanet ediyorlar.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunus Emre Işılak ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.
1: Bu şekilde sesimi duyuracağıma inandım.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Sizlerle birlikteyiz bugün benim ailemde. Ben Handan Okumanla masasında sevgili Yücel var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Canlı bir telefon bağlantımız var bugün ilk bölümde. Hemen kendisini davet edeceğim programımıza. Ki ikinci bölümde de İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Ama ilk önce... Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Handan Hanım iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz hocam, sağ olun. Teşekkür ederiz. Bahar günleri bize böyle biraz daha iyi geliyor. Havalar ısındıkça kendimizi iyi hissediyoruz.
1: Efendim sesler de şey yapıyor, böyle netleşiyor.
0: Netleşiyor, böyle. Doğru.
1: Daha anlaşılır, daha diri diyelim.
0: İşte o depresif günlerden belki mevsim... Dolayısıyla da kurtuluyoruz hocam. Bazen öyle geliyor bana. Bazı mevsimler doğru, insanlara daha güzel geliyor. Umutsuz olmamak lazım ama bu hafta suça sürüklenen çocuklardan bahsedeceğiz sizinle. Evet. Aslında çok sık konuştuk aslında biz sizinle bu konuyu ama üzerinde durmakta ve bir şeyler söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Bak efendim, her gün hava raporu vermek gibi bir şey.
0: Bir şeydir
1: yani.
0: Bu.
1: Günlerinde malum böyle. Anadolu işte şurası yağışlı, şurası çok soğuk, efendim şurada trafiğe kapalı diye. Hı hı. O kadar Hande Hanım, çok yani medyanın da bunda çok etkisi var tabii. Evet. Fakat üzerimizde toplumsal bir baskı var. Bir şey oluştu, böyle bir sanki ağır bir kabus gibi çöktü üzerimize. Bu kabusla bugün artık hali hazır bütün kamu kurumları, özel kurumlar, ahlak kurumları efendim, dili dönen, sözü dinlenen herkes bu konu üzerinde tartışıyor, konuşuyor, bir çıkış yolu arıyor.
0: Programımızda benim ailem, bizimki bir aile yani, programı, her gün konuşmamız.
1: Bir aile programı. Evet, gayet tabii ve doğal olarak da benim ailemde gündeme geliyor.
0: Evet.
1: Efendim, şöyle diyeyim, yani ağzımızın tadı kaçtı.
0: Kaçtı efendim, hocam.
1: Dolayısıyla şu akran zorbalığı ve bu suçun meşrulaşması. Daha tehlikeli olan suçun meşrulaşması. Buna alışmamız, yani gözümüzün, kulağımızın, duygumuzun, efendim, toplumsal hayatımızın bir parçasıymış gibi eğer bir de algılamaya başlarsak, bunu kabul etmeye başlarsak Hande Hanım, asıl musibet orada, felaket orada olur. Allah korusun. Dolayısıyla musibet büyümeden, hasar büyümeden bir an evvel bütün kurumların, herkesin dili döndüğü, eli kavuştuğu ölçüde buna müdahil olması gerekiyor. Buna mecburuz. Çünkü Hande Hanım, yarın kimi vuracağı belli değil. Yani şeyci kalamayız bunlara. Dolayısıyla akran zorbalığı ve suçun meşrulaşması ve şiddetin öne çıkması bir tür nedir yani, bu kadar öne çıkması, bu akran zorbalığını tam anlamak lazım. Bir çocuk veya ergenin ortalama olarak 18 yaş altı grup anlaşılıyor tabii bundan. Kendi yaş grubundaki bir başkasını korkutmak, yıpratmak maksadıyla zarar verici davranışlarda bulunması. Yani ne yaparsa bu şiddet olur. Efendim, vurmak, itmek, eşyalarına zarar vermek, efendim, mülküne el koymak, eşyalarına. Bazen duygusal olarak da oluyor, fiili fiziki değil de. Mesela lakap takmak, aşağılamak, alay etmek, tehdit etmek, hakaret etmek şeklinde de olabilir. Peki burada gündemimizi bu kadar işgal etmesindeki bir itici güç ne oldu? Hande Hanım, itici olay Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki bir
0: olaylar.
1: Efendim, maalesef meydana gelen silahlı saldırılar. Şimdi gençler arasındaki şiddet öteden beri efendim çok fazla gündeme rastlamayan bir şey diye. Bu öyle bir şey ki trafik kazalarının zaman içinde bu yıl %10 arttı, bu yıl %25 arttı gibi, her gün giderek bir bloklaşması gibi, her gün giderek artan bir şiddet envanteri var. Şimdi gençler arasında şiddet eğiliminin okullara kadar sıçraması andanın bu işin zirve yapmasıdır. Yani burada hiç kimsenin bu işe seyirci kalma hakkı yoktur. Suçun okullarda zincir patlaları gibi ardarda gelmeye başladı. Yani ne tarafa bakacağımızı da dolayısıyla şaşırdık. Okullardaki şiddet anı bir ani bir patlama değil. Yani birdenbire ortaya çıkmış ender bir olay değil. Efendim? Erken evrelerde, erken dönemlerde ama eğer fark edilirse tehlike önlenebilir. Dolayısıyla bizim de erken ya da geç mutlaka rastladığı yerden olaya müdahil olmamız gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi şöyle bir örnekle başlayayım ben. Bu olayları büyüten, hayatımızı bu kadar işgal etmesine sebep olan nedir? Herkesin kendine göre bir tespiti var Handa Hanım. Bizim durumumuzda pozisyonda olan arkadaşlarımızın, ilim adamlarının da bir tespiti var. O da şu. Şimdi örnek vereyim ki ben oradan hatırda kalsın. Şimdi benim ilk çalıştığım iş yerinde üretim departmanının girişinde kurum misyonunu anlatan bir levha vardı. Yazılı bir levha. 20-21 yaşlarındayız ve her gün sabahleyin o tabelayı okuyoruz. O tabelada yazılı metinde şöyle yazıyor. Diyor ki biz beyaz şeker üreten bir topluluğun üyeleriyiz. Biz beyaz şeker üreten bir topluluğun üyeleriyiz. Şimdi burada esas olan bizim yaptığımız işten ziyade bizim bir topluluğun üyesi olmamız. Burada herkes hiç kimse birbirine yabancı değil. Ülkenin muhtelif yerlerinden gelmiş, muhtelif branşlarda çalışan insanlar var. Ama hepimizin bir ortak yönü var Handa Hanım. Beyaz şeker üreten bir topluluğun üyeleriyiz. Bu bizim aramızdaki ilişkileri sıcak tutmamızı, bizim birbirimize karşı saygılı olmamızı, kusurlarımızı affetmemizi, sıkıntılı zamanlarda yardımlaşmamızı temin ediyordu. Şimdi gençlerin bugün şiddete teslim olmasının diyelim Handa Hanım, olayların yoğunluğuna bakarsak böyle bir anlam çıkıyor. Şiddete teslim olmuş gençlik. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Handa Hanım işte bir yere ait olmamaktır. Bir yere ait olmamaktır.
0: Ait hissetmemek belki de hocam.
1: Bir ait hissetmemek, evet. Şimdi bu, efendim bu çok mu? Efendim bu çok mu? Bak şimdi, bu bir güvenlik meselesidir. Hem duygusal hem fiziki güvenlik meselesidir. Şimdi herkes şöyle bir otobüsle yolculukta Anadolu muhtelif bir şehre giderken tek başınıza bindiğiniz otobüse efendim atıyorum 25 numaralı koltuğa oturduğunuz 26'da da efendim bir başkası oturuyor değil mi? İlk konuştuğumuz şey ne Handa Hanım? İyi yolculuklar efendim. Tanışalım. Neredensiniz? Nerelisiniz efendim? Niye soruyoruz bunu? Niye ilk önce nerelisiniz diyorsunuz? Çünkü buradan bir yakınlık şey yapmak, kurgulamak ihtiyacı var. Bir tanışıklık, bir muhabbet, bir sevgi, bir güven ortamı olursun diye bunu yapıyoruz. Şimdi bir okul eğer takım değilse Handa Hanım, belki en son söylenecek şeyleri böyle çok şey yapıyorum, bana çok dokunuyor bu iş, en başta söylüyorum. Şimdi bir okulda, bir sınıfta, bir sınıf öğrencileri kaç kişi? 40 kişi. Eğer takım değilse savrulma beklenir. Yani burada bir olayın olması sürpriz sayılmaz. Araştırmalar şunu gösteriyor çünkü. Sondan geliyorum ben başa doğru. Araştırmalar şunu gösteriyor. Okul veya ailedeki saldırganların ortak özelliği. Sosyal geri çekilme, aidiyetini kaybetme, gruptan kopma. Sosyal geri çekilme. Ne demek Handa Hanım sosyal geri çekilme? İçinde bulunduğu grubun etkinliklerinden, efendim kişisel irtibatlardan veya grup olarak dışarıdaki bir başka grupla irtibattan geri çekilme, istifa etme, istifa etti ya da istifa ettirildi, baskı yapılarak dışlandı, aidiyetini kaybetme, gruptan kopmanın ardından ortaya çıkan sonuç evrensel olarak böyle gruptan kopmanın ardından biriken öfke. Önce öfke, sonra kurgulama ve en sonra da intikam alma. Süreç böyle işliyor. Önce kopuyor. Şimdi Maraş olayındaki suçu işleyen kişinin hayatına baktık. Çeşitli kaynaklardan efendim Handa Hanım dışarıyla hiçbir teması yok. duygusal bir temas yok, fiziki bir temas yok, bilimsel bir temas yok, sportif bir faaliyet yok. Efendim bir eğlenceye iştirak etmek, bir spor müsabakasına birlikte izlemek, böyle bir şey hayatında yok. Yani buna ben şimdi çocuğun o katilin yerinden olaya bak.

0: suçun önlenmesinde diğer kurumlarla karşılaştırıldığında okullar bu bakımdan daha güvenceli yer olması gerekiyor. Peki nasıl oluyor ki şiddet birdenbire okullara sıçrıyor? Arkasında bir takım olamamanın sonucu var, faturası var. Efendim niye bu kadar üzerinde duruyorum? Şunun için duruyorum. Bir ünlü bir sosyal bilimci diyor ki bir okulun yapılması bir hapishanenin kapatılması demektir diyor. Çok meşhur bir söz. Bir okulun yapılması halinden diyor bir hapishanenin kapatılması demektir. Evet. Peki nasıl oluyor şimdi? Biz okulu kapattık yani. Hapishanenin kontenjanını zorluyoruz şimdi. Bu sözün karşılığı nerede kaldı? Niye böyle oldu? Şimdi toplumda suç ve suçlu sayısı arttıkça hanedanım olaya daha biraz yukarıdan bakalım şimdi. Toplumda suç ve suçlu sayısı arttıkça suçun yadırganmadığı, toplumun alışkanlık kesbettiği, alışkanlık kazandığı hatta maalesef bazı yerlerde desteklendiği bir yapı ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bir insan bir şeyin olumsuz bir aksiyonun parçası olmadan önce karşı çıkar. Handan süreç öyle düşünüyor. Ondan sonra sükut dönemi gelir. Ondan sonra da kabul dönemi gelir. Kabul eder kendisi o olayların bir parçası olmaya başlar. Bunun pek sebebi ne? Medya aracılığıyla izlemek çocuk suçlarının artmasında ciddi bir etken oluyor. Toplum veya belli gruplar tarafından o zaman Hande Hanım göre bunu çok söyledi. Kırık camlar teorisi hep anlatıyoruz ya. Efendim göz görünce gönül alışıyor. Kalp de alışıyor. Bu defa toplum veya belirli gruplar tarafından suç normal kabul edilir hale geliyor. Ve hak ve bazen de savunma durumuna geçiyor. Yani haklıyım diyor ben. Yani yapmış olduğunu bir hata, bir cinayet, bir hayata son verme olduğunu kabul etmiyor. Özellikle suça karışan çocuklar hapiste suç kültürünün içine giriyor anladım. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Suçun meydana gelişi, suçun benimsenmesi, kabulü, suçun işlenmesi sonra hapishaneye giriyor. Hapishanede ne oluyor biliyor musunuz? Bütün hukukçu arkadaşlar aynı kanaatte. Benim şahsıma ait bir şey değil bu. Çocuklar hapiste suç kültürünün içine giriyor. Herkes kendi hikayesini anlatıyor. Ya oraya giren herkesin zaten bir hikayesi var. Onun bu hikayeden nasıl kurtulacağını biz konuşuyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ama orada hikayeler artıyor. Farklı hikayeler. Ve onun karşılığı olarak da hapisten efendim denetimli serbest veya şu isimde bu isimde dışarı çıkanlar arasında çok yüksek oranda suçun çok kısa zamanda tekrar işlenmesi var Hande Hanım.
1: Maalesef. Fırlattığımız gibi geri gelebilir.
0: Maalesef.
1: Bumerang etkisi.
0: Evet. Bumerang gibi.
1: Gibi.
0: Hemen geri
1: gelebilir.
0: Size geri geliyor. Evet çok iyi bir benzetme. Bumerang gibi.
1: Evet.
0: Şimdi burada temas etmemiz gereken konular efendim ben de alanı zorluyorum ya şimdi süre belli ya. Şimdi meclis akran zorbalığını araştırma alt komisyonu için rapor hazırlıyor. Ben şunu da karıştırmaya başladım Hande Hanım. Bizim mecliste kaç tane alt komisyon var böyle? Yani bu suçlarla alakalı çalışan acaba? Şimdi Türkiye genelinde yaklaşık efendim çok da bazen şöyle düşünülebilir bazı arkadaşlarımız çok ya çok da duygusal düşünüyorsunuz efendim bak şimdi rakama bak ben duygusal mıyım yoksa başka bir şey miyim yani Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci 10 milyona yakın öğrenci doğrudan ya akran zorbası ya da mağdur. Peki böyle bir tabloya ülkenin geleceği bakımından nasıl güvende olabiliriz ki?

0: Nasıl güvende olabiliriz? Nasıl rahat yatabiliriz, uyku uyuyabiliriz? Yine bir komisyon araştırma raporunda, raporlarda dünya çapında en çok kullanılan programlar araştırılmış Hande Hanım. Dünya çapında farklı ülkelerde ne yapıyorlar? Yani bu, çünkü aynı dertten muzdarip. Dünya aynı dertten muzdarip. Dan Olweis diye bir Norveçli psikoloğu var. Bu psikoloğun uygulamaları çok faydalı bulunmuş. Ben de gerçekten beğendim ve tasvip ettim bu psikoloğun şeylerini. Norveç'te 3 öğrenci, o da olay şöyle başlıyor. Yani o da bir olaya şahit oluyor da bu psikoloğu çok dokunuyor ona. Bunun üzerine işte Norveç'te 3 öğrenci akran zorbalığı nedeniyle intihar ediyor. Böyle bir trajik olay. Olves bu olayın arka planına iniyor. Geriye doğru hem intihar eden öğrencilerin özel hayatlarıyla alakalı, hem ailelerinin özel hayatlarıyla alakalı, oturdukları evlerle, gittikleri okullarla alakalı çok ciddi bir uzun araştırma. Olves bu psikoloğu zorbalığın bireysel bir problemden ziyade sonuç. Zorbalık, akran zorbalığı bireysel bir problemden ziyade topluluk düzeyinde bir sorundur diyor. Yani Maraş'taki olay olsun, Urfa'daki olay olsun veya daha önceki diğer illerimizde, okullarımızda şahit olduğumuz olaylar olsun, burada bu problem kişi bazında çözülecek bir problem değildir. Nedir? Topluluk düzeyinde bir hastalığın sonucudur. Eğer benzer olayların yaşanmasını istemiyorsanız burada incelenmesi, tedavi edilmesi gereken fiili işleyenden önce o kişinin içinde bulunduğu toplumsal şartlardır. Ailedir, mahalledir, gittiği okuldur, görüştüğü arkadaş çevresidir, takip ettiği sosyal medyadır. Bu araçların üzerinde durmadan, bunlara bir operasyon yapmadan benzer olayların önlenmesi mümkün değildir diyor. Kim diyor? Ben de öyle diyorum zaten. Dan Olweis diyor. Norveçli psikolog diyor.
1: Ona Norveçli göre bilim adamları.
0: Bilim adamları, evet. Şimdi zorbalığı önlemek yalnızca mağdurlara destek olmakla değil. Burada zorbalık yapanların içinde bulunduğu aktörlere eğitim vermek gerekiyor. Şimdi olayı şöyle kabul edelim. Maraş'taki olay ölümlü vaka olmasaydı da, yaralanmalı falan olsaydı ne olacaktı o zaman? Olay sadece zorbanın şahsındaki tedbirlerle mi kapatılacaktı? Hayır. Ailesine geri döneceksiniz. Bak, aileye geri döneceksiniz. Dönmezseniz eğer aileyi de tutukluyorsunuz efendim. Şimdi Maraş'taki failin geride kalan anne ve babası da tutuklu değil mi? Evet. Onlar da tutuklu. O zaman vakalar ölümlü hale gelmeden önce ailelere dönmek lazım. Ha, bu da kafi değil. Zorbalığı meşrulaştıran ve teşvik eden yakın çevre. Kimdir o? Arkadaş çevresi ve takip ettiği medyaya kadar. Her birisinin denetim altında olması gerekiyor. Onun için Olweis olaya şahit olan herkese sorumluluk yüklemiş. Bu olaydan etkilenen herkes bu çözümün parçası olmalıdır. Yani bu olaydan etkilenen, incinen herkes bu çözümün parçası olmalıdır. Olweis'in programının temeli nedir peki? Ne yapalım şimdi? Toparlayalım.
1: Toparlayalım hocam, evet.
0: Peki, evet, ne diyorsunuz kardeşim? Ne yapalım peki? Öğretmenleri ve ebeveynleri sürece dahil ederek okul ortamını daha güvenli bir atmosfere çevirmek. Okul ortamını daha güvenli bir atmosfere çevirmek. Çocuk okulda kendini güvende hissetmelidir. bunu nasıl yapacağız peki? Öğrenciler arasında empati artıracağız.
1: Evet.
0: Öğrenciler arasındaki empati. Yani gönül birlikteliği artacak. Hande Hanım, ben liseden mezun olalı kaç sene oluyor? Yani 55 sene herhalde. 55 sene oluyor. Evet efendim. Arkadaşlarımla değil, hocalarımla bile hayatta olanlarla görüşüyorum. Zaten arkadaşlarımla zaten görüşüyorum. Aynı şehirde olsunlar veya başka şehirde olsunlar. Hocalarımla da görüşüyorum. Hatta orada hizmet eden, hizmetli kadrosunda hayatta olan insanlarla da görüşüyoruz.
1: Maşallah.
0: Yani muhteşem bir şey yani.
1: Evet.
0: Yani olağanüstü bir zenginlik. Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara bakması. Yani bunu yaptığımız zaman empati de çok muhteşem bir şey yani, operasyon. İnsanın yerine koyduğumuz zaman kendimizi, problem olmuyor. Problem çözülmüyor. Yani çözmeye gerek yok çünkü problem yok. Sosyal normları güçlendireceğiz. Uyum ve nezaket, örf, adet ve gelenek, moda ve ahlak, kurallar. Bunları yaygınlaştıracağız. Ve bunları Hanım, yani sadece kağıt üzerinde değil efendim, bunlar pratikte, görünür hale gelecek.
1: Tabii. Yani uygulanır hale gelmemiz gerekiyor.
0: Uygulanır hale gelmesi gerekiyor. Yani bunları sahada uygulamak gerekiyor. Bazen toplantılarda, konferanslarda oluyor, böyle birbirlerini tanımayan insanlar yan yana oturuyor ya. Efendim böyle farklı profillerde insanlar. Ben de bunu bir eğitimciden aldım. Ben de şunu söylüyorum, lütfen herkes sağ tarafa dönsün. Efendim ben falanım, hayırlı akşamlar diliyorum, nasılsınız desin bakalım bir. Ortam değişiyor.
1: Tabii.
0: Yani ortam değişiyor. Şimdi olaylara tanık olanlar, şöyle şey yapalım. Olaylara tanık olanlar, öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler olaylara müdahale etme konusunda cesur olmalılar. Yani şöyle düşünelim. Efendim ben çocuğu bir psikiyatriste götürürsem ya da şurada aklı başında yaşlı bir amca var.
1: Hissettiği andan itibaren. Evet.
0: Evet. Evet. Yani bir götürürsek şu çocukla biraz
1: kurtulur.
0: Muhabbet etsek.
1: Tabii.
0: Acaba bir koridor açabilir miyiz demekten niye çekiniyoruz yani? Bundan niye şey yapıyoruz? Yani dişimiz ağrıdığı zaman dişçiye nasıl gidiyorsak şey yapmadan, çocuklarımızdaki bir operasyon ihtiyacı olduğu zaman, çocuklarda bir bunalım anaresi, işareti görüyorsak eğer, efendim bunu cesaretle şey yapmamız gerekir. Sonradan üzülerek söyleyeyim, oturup ağlayan çok baba biliyorum.
1: Tabii.
0: Oturup ağlayan çok baba biliyorum. Öyle bir şeye ne lüzum var efendim? Öyle bir şeye lüzum yok ki.
1: Fark etmiştim ama geç kaldım diyen bir sürü anne ya, baba
0: ya.
1: Var.
0: Ya ya. Şöyle kapatalım.
1: Buyurun hocam. Buyurun hocam.
0: Rol modeli insanları görünür yapacağız bak. Bak her ilde, her ilçede, her merkezde, hatta her kurumda rol modeli insanlar var. Sohbetin kendisini görmekten mutlu olduğumuz, hani hatır sormaktan, tavsiyeden dinlemekten mutlu olduğumuz insanlar var. Bunlara ne diyoruz? Rol modeli.
1: Evet. Ya bu çocukların kahramanları. Görünür. Evet.
0: Evet.
1: Konuşmuştuk bunu bir hafta programımızda hocam. Evet. Çocukların kahramanlarını.
0: Çocukların kahramanları. Büyüklerin de kahraman artık.
1: Evet.
0: Yani büyüklerin daha çok ihtiyaçları var. Ne güzel bir şey. O halde şöyle bir şey var. Çocuklarımızın sosyal hayattan tecrit olmasını, kovulmasını istemiyorsak, böyle bir endişemiz varsa ki var, o zaman bu birlikteliği çocuklarımızla beraber biz yapalım. Çocuklarımızla beraber biz yapalım. Eğer bir çocuğumuz andan günde 5 saat, 7 saat sosyal medyayla muhabbet ediyorsa,
1: ekran süresi.
0: Evet. Efendim, yani müsaadenizle 1-2 saatte bizimle muhabbet etsin yani. Bu da bizim müktesef hakkımız.
1: Doğru.
0: Onun geleceği için. Annem sıhhatli, afiyetli, huzurlu günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Ağzınıza sağlık. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız hoş sohbetiyle bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamların ardındansa İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikte olacak. Biraz yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını sizlerle konuşacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: 재즈 FM
1: 산대 끝을 내림 끝을 내림
2: Şimdi reklamlar.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi bir adım önde.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kısa reklam arasının ardından devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı sevgili Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz
0: biz
1: maşallah.
0: Biz de iyiyiz. Kavuştuk.
1: Evet efendim.
0: Bayramıma da kavuşmamız az bir zaman
1: kaldı.
0: Çok
1: az kaldı.
0: Mahmut abi tabii ki İhlas Vakfı'nın hazırlıklarından, yapacaklarından bizler neler yapabiliriz? Bunların hepsini konuşacağız.
1: Tamam.
0: O zaman şöyle başlayalım mı? Yurt dışı kurban hisse, vekalet bedelleri ne kadar, çünkü o kadar çok telefon alıyoruz ki bu ara bununla alakalı. Önce bir kritik sorulardan başlayalım.
1: Tamam.
0: Sonra devam edelim.
1: Peki efendim. Efendim bu sene yurt dışı kurban hisse vekalet bedelimiz 5500 liradır. Bu rakamı bulabilmek için çok uğraştık. Yani bu rakamda tutabilmek için. Efendim elhamdülillah muvaffak da olduk. Şeyler çok pahalı efendim. Yani genel giderler çok pahalı. Bu savaş dolayısıyla efendim yurt dışındaki ülkelerde de hayvan fiyatları bayağı arttı. Arttı. Ama biz vatandaş kesebilsin diye 5500 lirada sabitledik. Geçen sene de 4500 liraydı.
0: Evet.
1: Yani devlet bile, hükümet bile ikramiye, bayram ikramiyesi 4000 liraydı. Efendim Ramazan öncesiydi veya Ramazan ilk günleri miydi neydi? Harp çıkınca, savaş çıkınca 5000 lira yapacaktı. Yapamadı yani, korktu. Neden? Baş edemem diye. Çünkü petrol fiyatları artacak, bilmem ne olacak filan filan. Yani dolayısıyla geçen seneki bayram ikramiyesi 4000 liraydı. Bu sene de 4000 lira. Bizim kurban hisse fiyatımız 4500 liraydı. Bu sene 5500 lira. Mecburen öyle yaptık. Yani emekli ikramiyesinin üzerine emeklerimiz korkmasınlar. 1500 lira ekleyecekler
0: ve
1: kurbanlarını
0: kesecekler.
1: Evet.
0: Görevlerini
1: efendim
0: yerine getirecekler.
1: Evet efendim.
0: Hangi ülkelerde faaliyet göstereceğiz bu yıl?
1: Efendim şöyle, Afrika'da 3 ülkede. Hı hı. Bunlar hangileri? Çat, Uganda, Somali. Afrika'da 3 ülke, Asya'da ise 2 ülke, bir tanesi Afganistan, bir diğeri de Hindistan. Yani toplam yurt dışında bu sene 5 ülkede kurban kesiyoruz. Ha şimdi belki dinleyicilerimiz derler ki ya Mahmut Kemal Bey, bu ülkeleri niye seçtiniz, niye bu ülkelerde kesiyorsunuz? Mesela sokakta da soruyorlar bana, siz Hindistan'da kesiyor musunuz? Niye Hindistan'da kesiyorsunuz? Hindistan Pakistan'ın düşmanı değil mi? Filan. Hindistan Türkiye'nin düşmanı değil mi? Yahu devlet politikası onlar. Biz oradaki

0: efendim Müslüman kardeşlerimizle, oradaki halkla dostuz diyorum. Çünkü Hindistan'ın nüfusu 1,5 milyar, Çin'in nüfusundan daha fazla. Ama orada bulunan Müslüman sayısı 350 milyon. Türkiye'nin nüfusu 80 küsur milyon. Oradaki Müslüman sayısı 350 milyon. Bir de bunlar Brahmenlerin, Budistlerin hakimiyeti altında, Hinduların hakimiyeti altında yaşadıkları için dinlerini çocuklarına öğretmek istiyorlar. Çocukları öğrensin istiyorlar. Böyle İslamiyeti anlatan, İslamiyeti öğreten efendim Kur'an-ı Kerim kursları açıyorlar, mektepler, okullar kuruyorlar, kurslar kuruyorlar. Yani çocuklarına din-i İslam'ı anlatmak istiyorlar, öğretmek istiyorlar. İşte biz kestiğimiz kurbanların etlerini buralardaki Ehl-i Sünnet ve Cemaat medreselerinde, Müslümanların medreselerinde dağıtacağız. Güzel değil mi? Çok garipler, çok fakirler. Efendime söyleyeyim, Afganistan'da zaten hep anlatıyoruz, Afganistan'da kesmemizin sebebi bizim orada külliyelerimiz var. Hı hı. Külliyelerimizde okuyan öğrencilerimiz var. Mesela biz çok büyük köyler seçiyoruz. 2000 nüfuslu, 3000 nüfuslu bu köylerde derin sonda su kuyusu vuruyoruz. Efendim su yeryüzüne elektrik olmadığı için güneş panellerinden elde ettiğimiz enerjiyle çıkarıyoruz. Ondan sonra su depoları yapıyoruz. Tuvaletler yapıyoruz, erkek çocuk tuvaleti, kız çocuk tuvaleti, bir de derslik. Biz buna külliye demişiz. Saydım geçen sene 57 tane külliye inşa etmişiz. Yani her külliyede 125-150 civarı öğrencimiz var. Yani oralarda, bu yaptığımız külliyelerde okuyan on binlerce öğrencimiz var. Hande Hanım, yani muazzam bir rakam. Ben
1: küçük
0: bakıyorum.
1: Küçük bir iş değil.
0: Evet, okuma yazma öğretiyoruz. Dini İslam'ı anlatıyoruz. İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını, namazın farzlarını, abdestin farzlarını, bunları öğretiyoruz çocuklarımıza. Efendim okuma öğreniyorlar, yazma öğreniyorlar. Basit aritmetik dersi veriyoruz. Basit tarih coğrafya dersi veriyoruz. Cahil kalmasınlar. Yol yok, elektrik yok, su yok, okul yok. Dört şey yok. Yani okul var. Nerede ama? Yürüyerek 4 saatlik mesafede. Yani oraya gitmesi mümkün değil o çocuğun. Hiçbir ana baba gönderemiyor. Hiç olmazsa bizim açtığımız külliyelere gönderiyorlar. Oralarda müderrisler, öğretmenler efendim bunlara bir şeyler öğretiyorlar. Okuma yazma öğreniyorlar. Cahil kalmamış oluyorlar. Oralarda dağıtacağız etleri. Sonra Çat'ta, dünyanın 4. en fakir ülkesi. En yoksul ülkesi 4. Ve orası eski Fransız sömürgesi. Mesela 2021 yılıydı, 2022 yılıydı zannedersem. Bana arkadaşlar oradan bir video getirdiler. Bir tane çocukların, 144 yavrunun hafızlık eğitimi yaptıkları bir yer. Ama nasıl bir yer biliyor musunuz efendim? Çok enteresan, banyo yok. 13-14 yaşındaki çocuklar bunlar, banyo yok. Yani yıkanmaları için, efendim mesela temizlenmeleri için bir banyoları yok. Efendim tuvaletleri yok. Çocuklar ihtiyaçları geldiği zaman çöle dışarı çıkıyorlar. Efendim mesela abdestlerini bozuyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Dedim yerlerde yatıyorlar. Bir de o da çok enteresan. Yerde yatıyorlar ha. Kuru toprakta, yani çöl, kumun üstünde yatıyorlar. Efendim dedim arkadaşlar, bu bizim yüz karamız. Yani bunu gördüğümüz halde biz ne yatabiliriz, ne uyuyabiliriz, ne yemek yiyebiliriz, hiç yapmamız lazım. Bu bizim boynumuzun borcu. Yaptık çok güzel bir şekilde. Efendim eskiden su varmış. Yani su varmış derken emme basma tulumbasındalı bir kuyu açmışlar. O kuyudan su elde ediyorlarmış. Fakat zamanla kurumuş. Su çıkmıyor. Suyu eşeklerle, efendime söyleyeyim, bir saatlik yoldan getiriyorlar insanlar. Yani çocuklar, o su kime yeter? Temizlenemezler ki. Efendim içmelerine zor yeter. Efendim çok güzel bir şekilde yaptık. 6 tane banyo yaptık. Efendim 6 tane tuvalet yaptık. Yatakhaneler yaptık. Ve baza aldık. Öyle demirden filan baza değil ama. Ranza değil. Hı hı. Nasıl ranza? Tahtadan efendim. Mobilyadan yani.
1: Sıcacık.
0: Ciddi söylüyorum. Efendim özüm. Zaten sıcak orası, çöl. Efendim yatakları yoktu. Yerde yatıyorlar diye. Güzel yataklar, nevresimler, yastıklar. efendim çiçek gibi yaptık orayı. Efendim neden? Çünkü onlar Allah'ın kelamını öğreniyorlar. Onu ezber diyorlar. En güzeline layıklar. Böyle daha sonra devam ettik böyle külliye yapmaya. Onun adını da Cezayir'in kahramanı, Fransızlara karşı Cezayir'i müdafaa eden efendime söyleyeyim Şerif Abdülkadir Cezayir Hazretleri var. Onun adını verdik. Şerif Abdülkadir Cezayir Külliyesi. Sonra devam ettik. Efendim Kuzey Afrika'nın Fatihi Musa bin Nusayr vardır. Onun adına külliye yaptık. Tarık bin Ziyad adına külliye yaptık. Efendim başka Kuzey Afrikalı büyük zatlar, ülema var. Onların isimlerine külliyeler yaptık. Bu külliyelerimizde yavrularımız ders görmeye devam ediyorlar. Oralarda etlerimizi, orada kestiğimiz kurban etlerini dağıtacağız. Başka şeyde dağıtacağız. Efendime söyleyeyim o havalde yoksul dedim ya. Efendim gerçekten ancak kurbanda Türk STK'ları kurban keserlerse et yiyebildiği zaman o zaman yani. Gelip yılda de bir keserse. Kez. Evet efendim oralarda etlerimizi dağıtacağız. %99'u Müslüman zaten. Somali'de İslami İlimler Akademisi inşa ettik. Orada 90 civarında öğrencimiz yani bunlar Kur'an-ı Kerim kurslarından mezun olmuş. Artık ortaokul lise seviyesindeler. Bitirdikleri zaman Somali'nin çevresindeki yerlere gidecekler. O çocuklara ders verecekler. Yani öğretmen olarak yetiştiriyoruz. Ve bunlara aşırı uçlara kaçmasınlar diye, aşırı uçlara kanmasınlar diye biz o külliyeyi yaptık. Somali İslamlar İlimler Akademisi'ni. Yani çocuklar Selçuklu'nun, Osmanlı'nın öğrendiği şekilde
1: gerçek tarihlerini,
0: gerçek efendim İslamiyet'i öğreniyorlar. Efendim orada dağıtacağız. Sonra Somali ile aramız bizim çok iyi. Türkiye'nin biliyorsunuz petrol arama gemimiz orada, sondaj gemimiz. Hatırlayın. Hı hı. Ve Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü orada. Evet. Efendim işbirliği yapıyoruz yani. Somali'yi muhafaza eden, koruyan Somali'nin ağabeyi.
1: Abi kardeşlik.
0: Türkiye.
1: Onu diyecektim şimdi.
0: Türkiye küçük kardeşi. Onun için orada kesiyoruz.
1: Sizi küçücük bir keseceğim. Tabii. Kemal abi. Buyurun. Ben bir online bağış için ve telefon numaralarımızı da vereyim telefon bağış için. Çünkü dinleyicilerimiz de bu arada bekliyorlar. Tamam. Devam edecek hemen Mahmut Kemal abi. www.ihlasvakfi.org.tr adresinden ya da 0212 451 49 çift 0. 0212 451 49 çift 0. 0212 451 49 çift 0 ne oldu? Telefondan şu andan itibaren istediğiniz zamanda kurban bağışlarınızı bu yol aracılığıyla gerçekleştirebiliriz. Biz belki sohbet ederken onlar bunu yapmaya çalışacaklardır. Ben bir hatırlatmak istedim. Kusura bakmayın kestim sizi. Devam edebiliriz Somali ile. Buyurunuz.
0: Efendim Somali böyle anlatmış olduk Somali'yi. Uganda'da kesiyoruz. Uganda'nın bizim tespitlerimize göre %30'u Müslüman, %70'i Hristiyan. Eskiden Hristiyanlar daha fazlaydı. Müslümanlar %10 seviyesindeler filan idi. Fakat Türk STK'ları oraya girdikçe Müslümanların oranı arttı. Çünkü misyonerler muazzam çalışıyorlar. Efendim İncil dağıtıyorlar. İncil'in arasına yüzer dolar koyuyorlar. Ayrıca kiliseler yapıyorlar şeylerde, köylerde. Kiliseye çocuklarınızı götürün pazar günleri diyorlar. Şeyler yapıyorlar, ilkokullar açıyorlar. Yani ama oralarda efendim rahip ve rahibe öğretmenler eğitim öğretim veriyorlar. Misyonerler yani. Efendim öyle aileler var ki Hande Hanım ağlarsınız. Efendim ailede 4 çocuk varsa ikisi Müslüman, ikisi Hristiyan. Aynı ananın babanın. Ana Müslüman, baba Hristiyan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Efendim veyahut da tam tersi. Baba Müslüman, ana Hristiyan. Efendim yani sonradan Hristiyan olmuşlar. Efendim yani bizim Türklerin, Müslümanların çok çalışması lazım ki onlar İslamiyet'ten dönmesinler ve İslamiyet'e doğru koşsunlar. Onun için orada kesiyoruz. Efendim demek ki yurt dışı fiyatımız 5500 lira. Kurban hisse vekalet bedelimiz. Efendim Uganda'da, Somali'de, Çat'ta ve efendim Asya'da ise Hindistan'da bir Afrika'da kesiyoruz. Hindistan'da ve Afganistan'da kesiyoruz. Hindistan

0: belki de dünyanın en kalabalık Müslümanın yaşadığı ülke. Onun için. Evet efendim. Şimdi şöyle, bize kurban vekaleti verdi bir vatandaş. Bir kere vacipse üzerine zaten kesmez.
1: Kimler kesebilir diyebiliriz lazım. Tabii ki burada.
0: Tabii kimler kesebilir? Herkes kesebilir. Hiç kayıt şartı yok. Yani garip kuraba da kesebilir. Hı hı. Para
1: fakiri
0: bulabilirse.
1: De kesebilir.
0: Efendim kesebilir. Ama zenginler kesmezse Allah-u Teala onlara hesap sorar. Niye kesmedin der. Azarlar, cezasını, karşılığını, azabını görür ahirette. Dilerse Allah affeder ama dilerse de azap edeceğim buyuruyor. Allah-u Teala azizün intikamdır, şedidül igaptır, çok böyle rahimdir, rahmandır, rahimdir ama aynı zamanda da azizün intikam ve şedidül igaptır. Yani şiddetli azap edicidir, şiddetli azarlayıcıdır. Allah muhafaza eylesin. Üzerine vacipse zaten kesmesi lazım. Kesmezse günaha girer. Efendim tabii 5500 lira fiyat çok ehven, çok makul, çok uygun bir fiyat. Mesela sevgili peygamberimiz iki kurban keserdi. Birisini kendi için keserdi, birisini ümmeti için keserdi. Kes sevgili peygamberimizin sevabı ruhuna gönderilmek üzere. Allah rızası için bir kurban daha kes. Efendime söyleyeyim, vefat etmiş deden, ninem varsa, dayım varsa, amcam varsa, seviyorsan, halam varsa, her neyse, teyzem varsa, onların ruhuna gönderilmek üzere kesebilirsin. Çocuğunun akikasını kesmemişsen, çocuğunun akikasını kesebilirsin. Çünkü akika kesmek insanı, yani çocuğu kazalardan korur, belalardan korur. Efendime söyleyeyim, düşüp dizini kanatmaz, düşüp kolunu kırmaz. Yani kanı kanına, iliği iliğine, derisi derisine denk
1: kaza
0: gelir
1: savaş
0: derler. Tamam mı efendim? Sonra yani adağı vardır, bir şey olmuştur, kesebilir. Yani ben tavsiye ediyorum mesela yedi hisseyi tamamlasın. Yani kendisi zenginse kendisinin zaten kesmesi vacip. Hanımı zenginse hanımının da kesmesi vacip. Hmm. Şimdi Anadolu'da maalesef şöyle bir şey var. Mükellef ev zannediyorlar.
1: Ben de onu diyecektim. Bir ailede bir tane ya da bir hanede bir kurban öyle değil. O hesap öyle değil.
0: Öyle değil. Hı hı. Şimdi şöyle, bu şuna benzer aynı. Hı hı. Benim büyük dedem müftü idi, o namazı kılardı. Ben kılmıyorum ama benim dedem kılardı. Misal. Efendim ben oruç tutmuyorum ama benim babam orucunu tutardı. Efendim yahu baban niye oruç tutardı? Allah emrettiği için, Allah farz kıldığı için orucunu tutuyor. Efendime söyleyeyim, deden, müftü deden niye namaz kılardı? Allah emrettiği için, üzerine farz olduğu için kılardı. Sen de mükellefsin, senin üzerine farz değil mi? Yani deden namaz kıldı diye namaz senden sakıt olmaz ki. Efendim baban oruç tuttu diye senden oruç borcu sakıt olmaz ki. O borçtur, muhakkak kazasını yapman lazım. Dolayısıyla kurban ibadette böyledir. Allah emrettiği için tutmak lazımdır. Mükellefi de şahıslardır. Şimdi efendim, din-i İslam'da mal ayrılığı rejimi vardır ailede. Mal ayrılığı rejimi. Yani şeyde de var bu, medeni hukukta da, medeni kanunda da var. Hani şimdi medeni kanun şey yapıyorlar ya, ona göre bildiğe kaydı yapılıyor, muamele yapılıyor filan. Dolayısıyla efendim mal ayrılığı rejimi şu demek: eğer bir evde erkek çalışıyor, kadın da çalışıyorsa, kadının çalıştığı kendisinindir. Kocası elinden alamaz, zordan alamaz. Ha kadıncağız hediye ederse o ayrı bir şeydir. Ha erkeğin hanımına hediye ettiği bileziktir, efendim küpedir, yüksüktür, bilmem ne. Bunlar
1: ziynet eşyaları.
0: Ziynet eşyasıdır ve kadıncağızındır yani. Toplamı dinimizde zenginlik ölçüsü 96 gramdır. Borçlarından başka 96 gram altın değerinde tutuyorsa efendim ne yapması lazım bunun?
1: Kurbanını kesmesi lazım.
0: Zengin
1: vacip
0: çünkü.
1: Oluyor.
0: Vacip. Adam zengin, kesmesi lazım, vacip. Hanımı zengin, kesmesi lazım, vacip. Hatta kızı mesela vardır. Kızı, o da çalışıyordur misal, para biriktirmiştir. çeyiz biriktirmiştir. Yani çeyizinin
1: dinen zengindir.
0: Efendim onları hesaplar, dinen zengin. Daha evlenmemiş çünkü, sözlü bile değil. Ama hani çocuk beşikte, çeyiz sandıkta. Anadolu'da böyle bir tabir vardır. O kızca zenginse onu da kesmesi
1: lazım.
0: Vacip. Yani... üç tane vacip etti bakın. Efendime söyleyeyim. Dedesi ölmüştür, ninesi ölmüştür. Hanımının dedesi ölmüştür, ninesi ölmüştür.
1: Yediyse çıkar mı?
0: Dörtte onlar. Değil mi? İki daha dört. Yedi işte ya. Bitti. Yedi hisseyi tamamla. Bir hayvanı, efendime söyleyeyim, sizin aileniz için, efendim ailenizin her ferdi için keselim. Videosunu da size gönderelim. Biz videosunu muhakkak gönderiyoruz. Ama iki gün sonra, ama üç gün sonra, ama beş gün sonra internet pozisyonuna, durumuna göre.
1: Oralarda çünkü internet kullanımı sıkıntılı olduğu için.
0: Kestiğimiz yerler, inanır mısınız, tamamen kırsal yerler. Efendime söyleyeyim, en internet olan yer 3 saatlik 4 saatlik mesafede. Yani o kesimleri bitirip de arkadaşlar o internetin çektiği yere gidip şey yapamıyorlar. Hani videoları gönderemiyorlar. Onun için 3-4-5 gün sonra, en geç bir hafta zarfında

0: Evet, ruh ve ruh yüz yüze de verebilirler efendim. Dolayısıyla şimdi buyurun söyleyin, çok memnun oluruz efendim.
1: 0212 451 49 00, 0212 451 49 00. Peki vekaletsiz kurban kesilir mi Mahmut abi?
0: Vekaletsiz kurban yani bu şartlarda olmaz, ama şöyle olur yani, siz mesela bizzat kendiniz dediniz ki ben kendim keseceğim kardeşim.
1: Kendi kurbanımı kendim keseceğim.
0: Kendim keseceğim dersiniz. Olabilir.
1: Olabilir.
0: Olamaz mı? Efendime söyleyeyim, ama hayvan pazarından alacaksınız kurbanınızı, kurbanlık hayvanınızı. Eviniz müsait midir? Bahçeniz var mıdır?
1: Var mıdır?
0: Onu bilmiyorum. Bahçeniz filan varsa, kimse belki de görmüyorsa filan filan, şimdi böyle şeyler de arıyorlar. Bu şey
1: büyük
0: alırsın,
1: şehirlerde çok zor şu an artık
0: değil.
1: Sokaklarda bıçağı, yasak zaten.
0: Tabii yasak. Bıçağı eline alırsınız. Efendim tekbir getirirsiniz. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bir de böyle boynunu sıvazlarsınız. Ondan sonra bıçağı elinize alır, Bismillahi Allahu ekber diyerek kesersiniz. Burada bir vekalete gerek yok. Ama bir kasaba dahi kestirseniz
1: vekalet
0: yani
1: vermeniz şart.
0: Yani alacaksınız kasabı, diyeceksiniz ki kasap efendi, vacip olan bayram kurbanımı kesmek için seni vekil tayin ettim. Kes. Gözümün önünde tam burada da bile vekalet var, dikkat edersen.
1: Evet.
0: Şimdi biz ne yapıyoruz? Yurt dışında kesiyoruz. Tamam?
1: Tabii.
0: Yurt dışında veya yurt içinde kesiyoruz.
1: Aracı kesinlikle lazım bize şu an.
0: Evet. Ve vatandaşın evine et girmiyor. Bakın, vatandaşın evine, yani evine bir et gelsin falan, böyle bir şey yok. Yurt dışında mesela, yurt dışında da kesiyoruz ve orada dağıtıyoruz, yani eti dağıtıyoruz. Şimdi yurt dışına gönderdiğimiz arkadaşların isimlerini biz mesela bizim sitemize girerlerse www.ihlasvakfi.org.tr arama motoruna İhlas Vakfı yazsalar
1: çıkıyor,
0: yine çıkar
1: zaten.
0: Evet, bağış yapa tıklayacak. Oradan kurban sekmesine tıklayacak. Hemen karşısına vekalet metni çıkıyor. O vekalet metninde ne yazıyor biliyor musunuz? Vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, yetini derisini dilediği yere dağıtmaya, efendim Şaban Çakır'ı, efendim Serdar Özsoy'u, Osman Birpınar'ı, yurt dışına gidecek arkadaşların isimleri var.
1: İsimleri hepsi tek tek yazıyor. Yani
0: yurt içindeki
1: mutlaka
0: arkadaşların
1: da
0: isimleri var.
1: Mutlaka bu onayı vermeniz gerekiyor.
0: Bunların başkalarını da vekil tayin etmek üzere her birini münferiden vekil tayin ettiğim yazısı var. Onu okuyacak, işaret koyacak, ondan
1: onaylayacak.
0: Sonra para yatıracak yani. Hı hı. Parayı yatıramaz bunu okumadan. Hande Hanım.
1: Çok güzel.
0: Efendime söyleyeyim. Zaten telefonla arasa bile 0212 451 49 00, bizim telefona çıkan arkadaşımız diyor ki amca, teyze, her neyse işte
1: kurban
0: vekaletimi vereceksin. Evet. O zaman benim dedi ki ben şimdi sana vekalet metnini okuyacağım.
1: Sen de
0: kabul ettim
1: et
0: diyeceksin. Hı hı. Ha. Efendim vacip olan bayram kurbanını mı keseceksin? Evet. Vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği kişilere, dilediği yerlere dağıtmaya, efendim falan falan falan falan falanı umuvvekil tayin ettim mi? Bak, kabul ettim diyeceksin diyor. O da kabul ettim diyor, vekalet alıyor. Ondan sonra bizim arkadaş banka IBAN numarasını gönderiyor, IBAN hesap numarasını. O da kurban bedelini yatırıyor. Böylece vekaleti vermiş oluyor, parayı da ödemiş oluyor. Bu kadar efendim.
1: Çok kısa bir zamanımız kaldı Mahmut abi, ama kurban kesilecek hayvanın vasıflarını da öğrenip burayı bir toparlayabilir miyiz? Çok önemli bir konu.
0: Tabii.
1: Konuşmadan geçmeyelim, bitirmeyelim.
0: Doğru.
1: Programı istiyorum.
0: Efendim mesela büyükbaş hayvanı kurban olabilmesi için 2 yaşını doldurması lazım. Fakat buralar 3. dünya ülkeleri, 2 yaşını doldurduğunu nüfus kağıdı yok ki bilesin. Nasıl tespit ediyorsun? Allah-u Teala öyle yaratmış ki büyükbaş hayvan 2 yaşını doldurduğunda alt çenedeki 2 ön dişi düşüyor, yerine kazma gibi 2 tane büyük diş çıkıyor. Biz bunun kontrolünü yapıyoruz. Mesela şu an arkadaşlarımız çatta, çünkü orada 2000 hayvan ayırttırdık. Tek tek her hayvanın ağzını açarak kontrolünü yapıyorlar. Kuyruğu kopuk mu değil mi? Kontrolünü yapıyorlar. Gözü kör mü değil mi?
1: Kontrolünü
0: yapıyorlar. Topal mı değil mi? Kontrolünü yapıyorlar.

0: yapıyorlar. Çünkü kurbanlık vasıflara haiz değilse o kurban olmaz. Çünkü vatandaşın emaneti bizim omuzlarımızda emanettir. Biz emanete hıyanetlik yapamayız. Dini vecibelere uygun bir şekilde kesiyoruz. Vatandaşlarımızın kurban vekaletlerini bekliyoruz efendim. Hepsine teşekkür ediyoruz. Verenden Allahu Teala razı olsun, vermeyenden de razı olsun. Ama vermelerinde nasip etsin vermeyenlere. Amin, inşallah. Diye dua ediyoruz efendim.
1: İhlasvakfi.org.tr internet sitesinden ya da 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0. Yurt içi bedelimiz 18 bin lira dedik sevgili dinleyenler, ama yurt dışı bedeli 5500 lira. Evet. Büyükbaş hayvan için fiyatlarımızı bir kez daha söylemiş olalım. Bedellerimizi tamam. Söylemiş olalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı sevgili Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikteydi. Yine daha Kurban Bayramı'na kadar uzun bir süremiz var. Yine sesini duyacaksınız. İnşallah. Belki merak ettikleriniz varsa sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Sağ olun.
1: Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Yücel vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Gündeme hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 15'i gösterirken bugün de sizlerle birlikteyiz. Tam 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler yine TGRT Haber'de olacak. Hızlıca en sıcak gelişmeyle başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu değerli izleyenler. Bahçeli, Öcalan'ın statü meselesi konuşulmalı dedi. Bahçeli ayrıca barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinde bulundu.
1: Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Süreç titizlikle, güvenlik hassasiyetlilerinden taviz verilmeden yürütülecektir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristine hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması. Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık hakkını koruyacak, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını başkalarının onayına bağlamayacak, Ege'deki denge hukukunun aşındırılmasına müsaade etmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demografik dengesi, mülkiyet yapısı, ekonomik bağımsızlığı ve güvenlik hassasiyetleri milli mesele olarak görülmelidir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çözüm odaklı Orta Doğu mesaisine zaman ayırmaya devam ediyor. Son olarak Katarlı mevkidaşıyla telefonda konuştu. Bölgedeki gelişmeler ele alındı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da suların durulması için yürüttüğü yoğun telefon diplomasisine bir yenisini daha ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir petrol tesisinin vurulmasının ardından Katarlı mevkidaşı ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefonda görüştü. Hakan Fidan, El Sani ile bölgedeki son durum ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili önemli gelişmeleri görüşmede değerlendirdi.
0: İran, ABD hattında sadece Hürmüz'ü kapsayan düşük yoğunluklu savaş moduna geçildi. Hürmüz'de iki taraf karşılıklı ateş açarken İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de hedefe koymuş durumda. Son olarak ABD'nin İran teknelerine saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında düşük yoğunluklu savaş mı başladı? Sadece Hürmüz sularını kapsayan bir çatışma dönemine mi girildi? 2 gündür yaşanan sıcak gelişmeler bu soruları doğruluyor. Son olarak ABD donanmasının İran kıyılarına yakın bir noktada sivil teknelere saldırı düzenlediği iddia edildi. Buna göre 5 İranlı hayatını kaybetti. Ancak Washington bu iddiayı reddetti. Tansiyon, İran'ın 14 maddelik barış teklifinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedilmesiyle yükseldi. Trump, Hürmüz'ü güç yoluyla açma planı olan özgürlük projesini açıkladı. Buna göre ABD donanması tarafsız ülkelerin gemilerine boğazdan geçişte eşlik edecek. İran'ın buna yanıtı gecikmedi. Hürmüz'e yaklaşan ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri iddiayı yalanladı ve Amerikan bayraklı iki ticari geminin Hürmüz'den rahatça geçtiğini duyurdu. Aynı saatlerde İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyra Limanı'na drone saldırısı düzenledi. Bölgede büyük bir yangın çıktı. Kanada ve Yeni Zelanda saldırıyı kınadı. İran, saldırıyla bir alakasının olmadığını açıkladı. İsrail basını ABD ve İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırıya misilleme olarak İran'ın füze ve enerji tesislerini vurma hazırlığında olduğunu öne sürdü. Hürmüz'de diğer bir saldırıda Güney Kore bandıralı ticari gemiye yapıldı. Güney Kore gemide patlama meydana geldiğini

0: nedeninin araştırıldığını duyurdu. Trump'ın Hürmüz'de özgürlük projesine ilk resmi yanıtsa İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı X hesabından yaptığı paylaşımda özgürlük projesi çıkmaz yol projesidir dedi. Arakçı ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni şu sözlerle uyardı. Pakistan'ın çabaları sayesinde müzakereler ilerlerken ABD kötü niyetli aktörler tarafından yeniden bir bataklığa sürüklenmemek konusunda dikkatli olmalıdır. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Her iki tarafın da geri adım atmadığı bu süreçte müzakere masası kurulamazken uzun süreye yayılacak bir düşük yoğunluklu savaş olasılığı giderek güçleniyor.
1: Terör devleti İsrail'in yeni bir işgal planı da deşifre oldu. Netanyahu yönetimi Hinduların Yahudi metinlerinde geçen Kayıp kabile soyundan olduğunu ilan etti. Tel Aviv böylece Hinduları hem işgal topraklarına yerleştirmeyi hem ordudaki asker açığını kapatmayı planlıyor.
0: Bu sıcak sarılmanın nedeni belli oldu. İşgalci ve soykırımcı İsrail ordusuna Hint askerleri geliyor. Hintliler Kayıp kabile yalanıyla Tel Aviv'e taşınıyor. Tel Aviv yönetimi işgal topraklarında nüfusu değiştirmek ve orduya asker bulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. Terör devleti Hinduların Yahudi metinlerinde geçen Kayıp kabile soyundan olduğunu ilan etti. Böylece İsrail Hinduları hem işgal ettiği topraklara yerleştirmeyi hem de ordudaki asker açığını kapatmayı planlıyor. Tel Aviv yönetimi Şafağın Kanatları Operasyonu ismini verdiği faaliyetler kapsamında binlerce Hintliyi kafileler halinde İsrail'e taşıyor. İsrail Göç ve Entegrasyon Bakanlığı Hindistan'dan taşınanlara dönüş yasası kapsamında vatandaşlık verileceğini açıkladı. Bunun için önce Yahudi Ortodoks dönüşüm sürecinden geçirilecekleri duyuruldu. Netanyahu hükümeti bunun için İsrail içerisinde dil, kültür ve din esaslı entegrasyon merkezleri dahi kurdu. Thank you both. Uzmanlar Hint projesinin aslında 30 yıldır üzerinde düşünülen bir proje olduğunu ifade ediyor. Bu sayede Filistin'in gasp edilen topraklarına Hint asıllı sözde Yahudiler yerleştirilecek. Ayrıca bu kişiler İsrail ordusu çatısı altında bölge ülkelerine saldırılarda ön cepheye sürülecek.
1: Diğer taraftan İran gerilimi sürerken artan akaryakıt fiyatları Amerikalıları tasarrufa itmiş durumda. Her 10 kişiden 4'ü daha az araç kullanırken 3'te 1'i tatil planlarını değiştirdi.
0: Savaşın faturası ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen akaryakıt fiyatları milyonların günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde benzin fiyatları son bir yılda sert yükseldi. Tüketici davranışları hızla değişti. Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan ankete göre her 10 Amerikalıdan 4'ü artık daha az araç kullanıyor. Artan maliyetler sadece direksiyon başındaki süreyi değil, hane bütçesini de etkiliyor. Katılımcıların %42'si harcamalarını kısarken %34'ü seyahat planlarını iptal ediyor ya da erteliyor. Yaz tatili planları rafa kalkıyor. Uzun yolculuklar yerini zorunlu seyahatlere bırakıyor. American Automobile Association verilerine göre ortalama benzin fiyatı galon başına 4,43 dolara yükseldi. Bu rakam geçen yılın çok üzerinde. Enerji piyasası uzmanları ise fiyat artışının sürebileceği uyarısında bulunuyor. Beyaz Saray yükselişi geçici olarak nitelendiriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normale dönmesiyle fiyatların düşeceği savunuluyor. Ancak kamuoyu aynı fikirde değil. Anketlere göre seçmenlerin %65'i yüksek fiyatlardan Donald Trump'ı sorumlu tutuyor. Öte yandan Trump, İran'la doğrudan savaş olmadığını savunsa da yeni bir gerilim ihtimalinin masada olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre bu belirsizlik enerji piyasalarında dalgalanmayı artırıyor.
1: ABD İran Savaş Bakanı Hegseth'in önemli açıklamaları var. Gelin o açıklamaların detaylarına bakalım şimdi. Çünkü savaşın gidişatına dair önemli açıklamalar yaptı. Kavga aramıyoruz dedi Hegseth. Ve bu noktada İran açıkça saldırgandır diyor. İran Hürmüz Boğazı'nda gemileri çok uzun süredir taciz ediyor. İran Boğazı kontrol etmiyor. KJ'mizde de yazdığımız gibi en önemli manşete çekilmesi gereken sözü belki de buydu. İran Hürmüz Boğazı'nda gemileri çok uzun süredir taciz ediyor dedi ve İran Boğazı kontrol etmiyor dedi Hegseth. Aynı zamanda yine Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için yüzlerce gemi daha sıraya giriyor ve ABD ablukası tam anlamıyla devam ediyor dedi. Ve Hegseth bir de ABD dünyanın uygun zamanında harekete geçmesini bekliyor. Yakında sorumluluğu geri devredecek dedi. Bu ABD için geçici bir görev. Dünyadan daha fazlasını bekliyoruz. İran ticari gemilere saldırırsa ezici bir ateş gücüyle karşı karşıya kalacak dedi Savaş Bakanı Hegseth. Aynı zamanda yine ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması kapsamında İran hava sahasına veya sularına girmesine gerek kalmayacak diye de ekledi Hegseth.
0: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Kütahya ve Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 5-12, Ankara 4-14, İzmir 10-23, Bursa 6-19, Konya 2-14, Afyon 2-13, Denizli 6-19, Antalya 11-21, Adana 10-21, Zonguldak 10-13, Samsun 9-15, Trabzon 10-14, Kayseri 5-14, Erzurum 1-9, Gaziantep 5-17, Diyarbakır 8-17 ve Şanlıurfa 7-18 derece.

Yol durumu. Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

0: Şefaat'ı hürmetine, çünkü mahşerde o kadar çok şefaat olacak, kafirler bile aynı şekilde diyecek, acaba biz de bu şefaatten nasip alabilecek miyiz diye ümitlenecekler çünkü. Ben öyle dedim bana. Neyse, o arkadaş doktordu ve hemşerisiydi Emre abinin de, aynı şehirden. Böyle zaman zaman tansiyon ve benzeri şeyler için bana da Emre abi o rahatlığı vermiş, öyle bir şekilde çağırmış. Ya dedi, gittim dedi, tansiyon için falan çağırmışlardı. Birden hatırıma geldi dedi. Yani dedi, o dedi, bip dedi, beraber konuştuğumuz şey dedi, Emre abiye anlattım. Dedim, Emre abi ne dedi? Demiş, orayı da beleşe getirdiniz ya.
1: Köfte horlar.
0: Şimdi...
1: Ama hayır, öyle bir şey yok dememiş.
0: Hayır. Orayı da beleşe getirdiniz. Evet. Orayı da beleşe getirdiniz. Şeyde... Hatta bir hadise anlatılır, onu da hemen abi anlatmışlardı. Adam birisi vefat etmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri sevenlerinin, talebelerinden birisi. Münker ve Nekir melekleri gelmiş. Rabbin kim? Abdülkadir Geylani demiş. Peygamberin kim? Abdülkadir Geylani. İşte kim metninizden? Abdülkadir Geylani. Demişler, ne demek? Ya demiş, bana Rabbimi tanıdan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri Rabbim kim diyorsa benim Rabbim de o. Abdülkadir Geylani Hazretleri benim peygamberim, kim diyorsa benim peygamberim de o. Abdülkadir Geylani Hazretleri kimin ümmetindense ben de onun ümmetindenim demiş yani. Ben demiş, Abdülkadir Geylani Hazretleri hocam da fani oldum demiş, tamam mı? O ne diyorsa ben onun yolunda gidiyorum falan. Dolayısıyla bu büyükleri sevenler, muhabbet edenler. Hani biraz önce Ebu Osman Hilri Hazretleri'nin sözünden bir şey naklettik. Bu zat buyuruyor ki, çok önemli o aslında. Diyor ki, böyle tasavvuf ehli zatı duyup ondan sonra veyahut da kitabını okuyup o sözü alıp amel ederse ömür boyu o hayatında kalır. Ve o kalan şeyle de o büyükle bağlantıya geçer. Kabirde, mahşerde, mizanda o bağlantı onun o zatın şefaatine kavuşmasına sebep olur.
1: Bir şey için.
0: Evet, bir şey.
1: Bir şey bile yani.
0: Bir şey bile. Ama orada Ebu Osman Hilri Hazretleri buyuruyor ki, birisi de geldi. Ben dinledim ya, okudum ya falan. Ben sana anlatıvereyim falan. Şakır şakır anlatıyor. Ezberlemiştir diyor, anlatıyor. Ama bir müddet sonra unutur. Hayatında hiçbir şey kalmaz. Onun için hani çok bilen değil. Emel abiler de buyuruyorlardı. Tatbik etmen tutsana. Bir şey yapmasa tabii ayet-i kerime naklederdi Emel abiler. Allah-u Teala rahmet eylesin. Estağfurullah. Nimete kulüne mâlâ tebhanun. Sadakallahu aleyhi. Ayet-i kerime bu. Yapmadığın şeyler niye söylüyorsunuz?
1: Yapmış gibi.
0: Tabii. Ayet-i kerime bu. Allah-u Teala bize itibar. Yapmadığın şeyler niye söylüyorsunuz? Abi var ya ben falan. Hayatına tatbik ettim mi, etmedim. Etmediyse niye konuşuyorsun arkadaşım? Değil mi? Etmediyse niye konuşuyorsun? Şimdi. Mesela benim de dikkatimi çekmişti o. Saadet Ebediye kitabında. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya kitabından alarak aynı şekilde uzun uzun. Kimya-i Saadet mi? İhya'dan ne almışlar? Teganni ve müzik bahsinde. Orada hani zahiren bakınca orada Vatin Vari Hazretleri'nin o sözü, yani biz kimin çalgı çalmasını bilinmesine falan karışmayız falan filan. Halbuki
1: isteyen çalsın gibi.
0: Gibi anlaşılıyor. Halbuki yukarıdan itibaren okuyunca yani çalgın haram olduğu anlatılıp geliyor. Ondan sonra da Vatin Vari Hazretleri nüvvet yolunun en büyüklerinden. Yani bu yola isim vermiş, Nakşibend diye. Hatta o Nakşibend denmesinin sebebi de şeyde hocası Hacı İmkenegi Hazretleri evladı Resulü, kendisi de evladı Resulü. Çömlekçilik yaparlar. Dergahın aynı şekilde o çömlekleri satmak suretiyle de dergahın ihtiyaçlarını temin ederlermiş. Ama çömlekler, o çamurlar yapıldıktan sonra fırın var, fırında pişirilirmiş. Sıra Bahattin Buhari Hazretleri'ne gelmiş talebelik döneminde. Vaktinde kalkamamış gece. Kalkmış ama zaman geçmiş, fırının kapağını açmış, çömlekleri içeri koymuş ama böyle, ben şimdi hocama ne diyeceğim. Yani fırının ağzında böyle donmuş kalmış, alıp verdiği nefeste fırının içine giriyor. Ondan sonra hocası çıkıp geliyor. Diyor ki, evladım işte titriyor işte, hocam çekil kenara diyor, çekiliyor, bakıyor falan. Çömlekler diye pişmiş. Ama hocam ben yakmadım. Evladım buyuruyor, bu kalp ateşiyle pişmiş bu

0: şeyler. Ve kalbindeki o aşk, o ihlas bu topraktan yapılmış çömleklere nakş olmuş. O nakş kelimesi oradan geliyormuş. Nakşibend diye. Oradan geliyor.
1: Nakşi
0: deniyor falan. Şimdi Ebu Zahat aynı şekilde İslamiyet'i anlatıyor. Onun haram olduğunu biliyor. Ha biz karışmayız diye falan. Meğer oradaki murat şuymuş. Biz yani Allah'tan men ettiği şeyi yapmayız. Yapanların günahına da karışmayız demekmiş o. O demekmiş. Ama niye açıklıyor? Şimdi oraya açıklama getirmemiş mesela İmam-ı Gazali Hazretleri nasıl yazdıysa Hüseyin İlbe Efendi rahmetullahi aleyh olduğu gibi aynı şekilde nakletmişler. Ama oradaki murat buymuş. Peki efendim onu genişletse yok. İslam alimleri şeye karşı edebilir.
1: Zaten oradaki mevzu baştan itibaren neredeyse 6. 7. sayfada falan.
0: Tabii.
1: Onun öncesindeki o 6 sayfa tabii. Müziğin haram olduğunu ispatlıyor. Açıklıyor. Yani.
0: Açıklıyor. Tabii Şah-ı Nakşibend Kutsi Resul Hazretleri'nin ismi var ya böyle demiş. Dolayısıyla buradan yani. Bir ben cevaz çıkartabilir miyim diye anlamak o yanlış. Biz hayattayken kendilerine soruyor ki yok oradaki o murat o zatın muradı öyle değil. Öyle değil. Yani başkasının işlediği harama biz karışmayız. Öyle biz karışabilir miyiz? Yok büyükler öyle buyurmuşlar. Adam aynı şekilde içki içiyor falan. Vay sen nasıl içertin diye adamın kıtlarını sıkacak halimiz yok ki. Ya, haram mı haram? Ha biz karışmayız onun içki içmesine veyahut da zina etmesine. Ne bileyim başka aynı şekilde yalan söylüyor, gıybet ediyor.
1: Orada tasavvufçular diyor. Mesela tasavvufçular derken de orada bir sanki böyle sahtekarlar gibi bir şey anlaşılıyor. Öyle bir manası da var mı mesela?
0: Şimdi
1: ben kendi kafamla söylüyorum.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Bir küçümseme var yani. Gerçek tasavvuf ehli değil.
0: Değil. Şimdi ben Konyalıyım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ömründe hiç dönmemiş. Neyi de çalmamış. Ama Mesnevisinde dinle neyden diye bir beyit var. Neyi de bizim gibi avam kaval zannediyor. Halbuki mesela Ehl-i Sünnet alimleri onu açıklarken ney? İçi boş bir nesne. Birisi üfleyince ses çıkarır. Buyuruyor ki nefsinden kurtulmuş, kötülüklerden kurtulmuş, içi boş kaval gibidir. Allah-u Teala'dan geleni söyler. Oradaki ney? Bu aynı şekilde teşbihtir. Teşbihtir. Sen bunu bilmedin gördün mü böyle? Ney? Ben şeyde lisede öğretmenken bir tane bir edebiyat öğretmeni var. Cennette şarap var diye Allah tutuyormuş falan. Çocuklara girdim dedi ki hocam cennette şarap var. Oğlum şarap kelimesi dedim. Arapça bir kelime. Şurup kelimesi. Arapça bir kelime. Şerbet aynı kökten geliyor.
1: Şurup aynı kökten
0: geliyor. Şurup aynı kökten geliyor. Dolayısıyla dedim oradaki şarap senin zannettiğin rakı değil, alkol değil. Cennet şarabı diye geçiyor.
1: Kendisi rakıcı
0: İçeceği var. Yani o. İçeceği o. Dolayısıyla hani böyle iki şey, burada böyle yazıyor falan. Orada öyle yazıyor. Onun manası ayrı. Aynı şekilde oradaki ifade ettiği mana da ayrı. Dolayısıyla tabii bütün bunları anlatırken benim hatıma hep şu geliyor. Bir an önce söyleyeyim diye doğruya da getireceğim lafı da vakitte bitti. Ya şimdi bir Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin muradını anlayamadık tamam mı? Sen kalkıyorsun diyorsun ki ben diyor Kur'an'ı anlıyorum. Yapma ya. Ya bir insanınkini anlıyor muyum ya tamam mı? Allah-u Teala'nın ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinden onun muradını nasıl anlayacaksın?
1: Yani. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman etmek ve imanı kuvvetlendirmek. İnsan iki şekilde Müslüman olur. 1. İhsanı ilahi ile. O kulun hiç haberi yoktur. Bir duası, bir talebi de yoktur. Cenab-ı Hak onu seçer. İmam Rabbani Hazretleri gibi sevdiği bir kulunu tanıtırır ve kurtarır. 2. Adaleti ilahi ile. Kul talep eder. Ya Rabbi, beni kurtar. Bana razı olduğun yolu nasip et diye dua eder. Allahü Teala böyle talep edeni muhakkak kurtarır. Bu da adaletindendir. Mutlaka ona hidayet verir, Müslüman yapar. O kulun Müslüman olabilmesi için ya karşısına sevdiği bir kulunu veya bu büyüklerin kitaplarından bir kitap çıkarır yahut ona hoş gelecek başka bir vesileyle onu hidayete erdirir. Nitekim sadece ezanı duyup Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman olanlar çoktur. Bir kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu anda Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. O artık melek gibi tertemiz bir insan olur. Ondan sonra mesuliyet başlar. Dinini öğrenmesi ve öğrendiklerini yapması icap eder. Yapılacak birinci iş, ehl-i sünnet itikadını öğrenip doğru şekilde iman etmektir. Bir kimse annesini babasını görerek Müslüman olduğu halde İslamiyet'i öğrenmezse büyük günaha girer. Bu büyük günaha devam ettiği için de Allah korusun sonunda küfre kadar gider. Demek ki Müslüman evladı da olsa, müşrik ana babanın çocuğu da olsa, müminin gerçek imana kavuşması, doğru iman ve ibadet bilgilerini öğrenmesine bağlıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, "Ey Allah'a iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman ediniz" buyruluyor. Burada Cenab-ı Hak hem iman edenler diye hitap ediyor, hem de iman ediniz buyuruyor. Bunun manası, anadan babadan öğrendiğiniz, kulaktan duyma bilgilerle edindiğiniz bu taklidi imanınızı şimdi okuyup öğrenerek kuvvetlendiriniz. Aksi halde taklidi olarak elde ettiğiniz iman sizi kurtarmaz. Hafif bir rüzgarın mumu söndürmesi gibi bir söz veya bir olay o imanı birden söndürebilir demektir. Onun için kişi dinini araştırıp öğrenmelidir. Araştırmaya meyledince Allahü Teala mutlaka onun karşısına çok sevdiği kullarını çıkarır. Onlarla dost eder ve artık iman o kimsenin kalbinden sökülüp atılmaz. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e kavuştuktan sonra Eshab-ı kiram oldular. Gerçek imana kavuştular. Kendi aralarında da hep sohbet ederlerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra yine birbirleriyle sohbete devam ettiler. Hatta biri diğerine kavuştuğu zaman gel de biraz imanımızı kuvvetlendirelim, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim derlerdi. İmanı korumak için Allahü Teala'nın sevdiği kullarla böyle dost olmak lazımdır. Hiçbir mümin kendi kendini kurtaramaz. Çünkü yol çok uzundur. Bu uzun yolda düşman, fırtına ve tuzak çoktur. Dolayısıyla bu kadar iman ve ahlak hırsızı serbestçe dolaşırken bir insanın tek başına kurtulması ve korunması çok zordur. Mutlaka herkesin uçak veya gemi gibi bir vasıtaya binmesi lazımdır. İşte o bindiği geminin kaptanı ve o geminin istikameti bu kimsenin kaderi ve istikbalidir. Bu yüzden insan rastgele kitap okuyamaz. Rastgele kişiden dinini öğrenemez. Çünkü tabi olduğu kişi neyse artık onun akıbeti de odur. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki bizim en büyük şansımız İmam Rabbani Hazretleri gibi büyükleri sevmek, onların yolunda ve gemisinde olmaktır. Kaptanı ve istikameti belli olan böyle bir ehl-i sünnet gemisinde olmamız çok büyük bir nimettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine, "Efendim biz çok günahkarız, çok perişan durumdayız. Ahirette bizim bu halimiz ne olacak?" diye sorulduğunda o büyük zat, "Gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını çıkarmaz. İçinde kim varsa hepsini çıkarır.
Siz içinde bulunduğunuz gemiye bakın. Gemide olmaya bakın. Yani bir dalgayla geminin dışına düşmemeye çalışın buyurur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, herkes sevdiği ve aynı imana sahip olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Orada bir karışıklık, bir eksiklik olmaz. İnsanların işi karışık olur ama Allahü Teala'nın işi karışık olmaz. Allahü Teala'nın her işi muntazamdır. Kim kimi Allah için severse hiç şeksiz ve şüphesiz ahirette de beraber olacaktır. Başka yerde olmaları mümkün değildir. Bütün mesele kalpteki sevgi ve muhabbettir. Dolayısıyla insan kalbinde hangi sevgiyi taşıyorsa, neyi seviyorsa, ahirette işte o sevdikleriyle karışıklık olmadan, ayrılmadan beraber olacaktır. Tıpkı mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiç kaybolan olmaz.''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi ilk dinleyicimiz dedi ki, ben dedi kurban parası biriktiriyorum dedi. Kiralardan miralardan falan da ev var ama dedi beyimin üzerine tapulu dedi. Fakat dedi esas şer'an dedi ortağız. Şer'an ortağız. Anladığım kadarıyla ikisine de vacip değil. Hani dedi topu beyimin üzerinde olduğu için ben kurban kesersem beyin borçlu mu kalır? Ve beynin de nisap miktarı bir şey olmadığını söyledi. Dolayısıyla beyine vacip değil. Kendisine de değil.
0: Kiraları biriktirdim dedi.
1: Ha, kiraları biriktirdim dedi. Ondan aldım zaten dedi şeyi evet. De alacağım dedi şeyi falan. Dolayısıyla nafile olur. Ha, bunun ayrıca mesela mutfaktaki kullanmadığı şeyleri falan üst üste koyup da kurban nisabına kendini ulaştırırsa vacip sevabı alır.
0: Ev bunun üstünde olsaydı tamamen?
1: Ya o zaman da şer'an bakıyorsun gene. Emanetçisin. Yani senin mi? Değil. Mesela kocasınındır, almıştır. Ama belli tapıyı sebepten dolayı tabii bunun üzerine yapmıştır. Ama dese ki tapusu kendi üzerinde olmasına rağmen bu evi sana hediye ettim onun olur. Biter o iş. O zaman
0: kadın kesmesi gerekir mi evi varsa?
1: Oturuyorsa mesela durumlar farklı o. Doğrudan doğru her evi olan kadın kurban kesecek anlamında değil.
0: Ya orada
1: mesela,
0: oturuyorsa.
1: Kocasının ev var. Ayrıca babasından buna da bir daire geldi. Otomatik olarak bu kurban buna vacip olur. Ama öyle değil. Mesela öyle bir şey yoktu da kocası vefat etti. Ev kaldı. Yatta hayatta bunun üzerine yaptı. Çoluk çocuk zaten zor geçiniyorlar. O evde de oturuyorlar. Kurban kesmesi vacip olmaz o zaman onun. Yani durumlar şeylere göre de. Ha, yapay zeka şey yapsam bunun evi vardır. Kurban kesmek vacip değil veriyor yani. dedi kesebilir mi? Kesebilir. Bu durumda bu dinleyicimiz bey borçlu kalır mı? Kalmaz. Bir şey daha anlattı. Biz dedi gittik dedi. Aferin maşallah hoşuna gitti. Adamla pazarlık yapıp dedi. Bir ikinci gün keseceğiz. Demiş öyle şey yaparsa falan bir de hayvanı göreceğiz. Şeyde anlayış göstermiş.
0: Ortaklarımızı tamam. Da göreceğiz demiş.
1: Ha, ortakları da göreceğiz. Tamam demiş, anlayış göstermişler. İyi yani. Yani bunların çoğalması hoşuma gidiyor benim. İkinci gün kes. Yani velev ki hilal tam vaktinde görülse bile de ikinci gün kesmenin hep ihtiyatla hareket etmiş
0: olursun. Bir zarar olmaz.
1: Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim. Ya saat yoktu aynı şekilde bilmiyorsun da falan. Havada bulutlu güneşi göremiyorsun falan. Ya milimi milimine girme şart değil yani hani evvel vaktinde. Öyle girdi yarım saat sonra kıldığın zaman garanti olur. Ama tam saniye saniye girdim derken 5 dakika önce girmemiş olabilir. Bu da ihtiyatlı olur. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi Araplar üstün müdür? Hani bazı şeyler böyle naklederler. İşte araba sövmeyin bilmem ne yapayım. Ya. Araplarda müşrikler var. Komünisti var. Vehhabisi var. Masonu var. Irz düşmanı var. Ondan sonra zanisi var.
0: Eşcinseli var.
1: Eşcinseli var. Sevilmez ki bu. Yani Araplar mübarek, Araplar kıymetli değil. Efendim işte Arabi mi olacak? Allah-u Teala lisan. Tamam o bölgedeki o lisanı konuyor. O lisanı yaratan Cenab-ı Hak. Muhammed Aleyhisselam'ı o bölgede yarattı. Ve o lisanı ile indirdi. Ve yeryüzündeki diller içerisinde kelimesi, hazinesi ve gramer itibariyle en üstünü Arabidir. Ve enteresandır. Allah-u Teala her gönderdiği peygamberi, mesela İsa Aleyhisselam zamanında tıp tavan yapmış. İsa Aleyhisselam'a anadan doğma amaların gözünü açma mucizesi verdi. Ölüleri diriltme mucizesi verdi. Musa Aleyhisselam zamanında kehane, sihir, büyü değil de sihir o kadar ileri gitmiş ki adam senin gözünün önünde ipliği yılan yapıyor, sana saldırtıyor. O derece ileri gitmişti. Allah-u Teala da Musa Aleyhisselam'a elindeki sopayı bırak yere diyor. Bırakıyor, ejderha oluyor, kobra oluyor, tamam mı? Peygamber Efendimiz'e de Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etmeden önce dünyanın iki süper gücü vardı. Birisi İran, öbürüsü Bizans. İran putperest, ateşe tapıyor, öbürüsü ehli kitap, Hristiyan. Bu iki devlet de o zaman Arap Yarımadası'na dönüp bakmamış. Nehir yok, bahçe yok.
0: Ağaç yok.
1: Ağaç yok, tarla yok, taban yok. Dönüp bakmamışlar. Bunlar kendi hallerinde. Bir gökyüzünü görüyorlar, bir de kumu görüyorlar. Ve ondan sonra bunlar işte aruz vezni, Hani kendin de biliyorsun, edebiyat mezunusun, aruz bezli. O develerin yürüyüşünden aynı şekilde aruz bezli. Şiirde, hitabette, ondan sonra nesirde tavan yapmışlar. Yani o Arap lisanını, Arapça lisanı en zirveye taşımışlar. Hikmeti ilahi. Çünkü bir ahir zaman peygamberi gelecek. Allah-u Teala o dille gönderecek şeyi, Kur'an-ı Kerim'i. Ve Kur'an-ı Kerim gelince onların zirve dedikleri lisanın üstünde bir belagat, bir fesahat, bir icazat ile aynı şekilde Kur'an-ı Kerim
0: aciz kalıyorlar.
1: Şaşırdılar, kaldılar. Ki Mekke müşrik devletinin devlet başkanı Ebu Cehil dedi ki bu lisan sözü değil dedi ya. Lisan söyleyemez. Ha bir tanesi diyor ki peki o zaman diyor kavgamız niye öyleyse? Ya diyor Haşimilerle biz rekabet halindeydik. Şimdi diyor onlar hatip çıkarırsa biz de çıkardık. Şair çıkarırsa biz de çıkarıyorduk. Şimdi onlar peygamber çıkardı diyor. Aslında demek istiyor ki ya benim gibi bir varken niye işte Abdullah'ın yetimine gitti bu diyor.
0: Tamam. Fakir fukara birine gitti.
1: Niye oraya gitti diyor, tamam. Derdi onun o. Çünkü şiire karşı acayip bir muhabbetler var. Hitabede de öyle. Çok var öyle. Mesela panayırlarda falan. Böyle irticalen konuşuyorlar. İrticalen konuşuyor. Şiirler de öyle aynı şekilde.
0: İrticalen şiir söyleyenler
1: İrticalen
0: var.
1: İrticalen şiir söyleyenler var. Öyle kabiliyeti. Çünkü zihinlerini dağıtacak bir şey yok. Gökyüzüne bakıyor, gece yıldızları görüyor. Gündüz bakıyor, çölü görüyor. Başka bir şey yok. Zihni dağıtacak hiçbir şey söz konusu değil. Yani bir hecin develerini görüyor, bir de atları görüyorlar. Başka bir şey gördükleri de söz konusu değildi. Dolayısıyla Arap dili ve edebiyatı zirveye yapmış. Ha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap'tır. Ha, araba sövmeyin falan diye bir şeyler nakledip biz muhtevel kitaplarda rastlamadık onlara. Biz muhtevel kitaplarda öyle bir şey rastlamadık. Peygamber Efendimiz'in soyu Aleyhisselatü Vesselam Şiit Aleyhisselam'dan itibaren Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biz seni yani temiz babalardan temiz annelere, temiz annelerden temiz babalara ruhu öyle intikal ede ede geldi. Ede ede geldi. İbrahim Aleyhisselam en son işte dedesi Abdülmuttalib'e geçti Peygamber Efendimiz'in doğru. Abdülmuttalib

0: görünce o sırada işte Hazreti Amine'nin babası Hazreti Abdullah'ın işte öldürmek için gelmişler. Yahudiler park etmişler onu. Fakat avda Hazreti Amine'nin babası onu görüyor. Bakıyor ki gökten bazı insan suretinde kimseler iniyor. Hazreti Abdullah'ı öldürmek isteyenleri sapt çeviriyorlar, yok ediyorlar. Diyor ki bu mübarek birisi. Hemen koşuyor hanımına diyor. Teklif gönderiyor. Kızım Amine'yi aynı şekilde oğluna vermek istiyor. Abdülmuttalib'e haber gönderir. Kabul ediliyor. Öyle uzun uzun işte askıda kalacak. İşte nişan düğünü olacak. Yok öyle hemen şafirle evleniyor. 3 gün sonra o kıza babasına arz ediyor. Böyle böyle. Yani 2-3 evlenme o zaman serbestti. Diyor ki tamam olabilir. Gidiyor o kıza diyor ki evlenebilirim. Kız şöyle bakıyor. Diyor sen evlenmişsin. Ben diyor senin alnındaki nura taliptim. Sen evlenmişsin, onu intikal etmiş. Hazreti Amine validemize geçti. Hazreti Amine validemize geçti. Dolayısıyla hani konuyu nereden çıkardık?
1: Arap.
0: Araplarda. Dolayısıyla nesebi Adem Aleyhisselam'ın temiz evlatlarından geliyor.
1: Şimdiki Arabız diyenlerle karıştırmamak lazım.
0: Yok, başka bir şey daha nakledeceğim. Şimdi Abdülmuttalip Kureyş'ten değil mi?
1: Evet.
0: Abdülmuttalip'in 11 tane evladı var. Ebu Talib Kur'an, Ebu Leheb Kur'an-ı Kerim'de lanet ediliyor. Arap değil mi o? Değil mi?
1: Peygamber Efendimiz'in de amcası.
0: Peygamber Efendimiz'in de öz öz amcası. Dolayısıyla yani Araplık, Türklük, Kürtlük yok. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın evladıyız. Allah-u Teala o dilde göndermiş yani. Onu zenginleştirip o dilde göndermiş. Yoksa burada Araplarla bir alakası yok. Şimdiki Araplar hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Hindistan'da yetişen bir alim işte Mevdudi, Mason'da o da Pakistan'da çıkartan sapının tekiydi. İşte kitabında bu Vehhabileri, Arapları kötülüyor, o da müdafaa ediyor. Efendim işte Araplar şöyleydi, böyleydi falan diyor. Hocamıza gelmiş o kitap o zaman Hüseyin İlmi Efendi. Buyurmuşlar ki Mevdudi sapıktır, tamam bozuktur ama burada doğru söylüyor efendim demişler. Araplar aynı şekilde, şimdiki Araplar beş para etmez. Kimisi Vehhabi olmuş, kimisi bilmem ne olmuş. O Bahreyn dedikleri, Küveyt dedikleri, Dubai dedikleri yerlerde libata yaygın. Acayip bir şekilde. Şimdi bela geldi başlarına. Durup dururken o öyle gitmez. Herkes kaçıyor şimdi orada. Dolayısıyla yani öyle bir durumu söz konusu değil. Hani dedi benim çocuğum sevmiyor falan. Biz Peygamber Efendimiz'i seviyoruz aleyhissalatü vesselam. Eshab-ı Kiram aleyhissalatü vesselam efendilerimiz. Eshab-ı Kiram içerisinde mesela şeyler de var. Şimdi Etopya diyorlar, Habeşistan. Köleler de var. Selman Farisi Hazretleri İranlı. İran kökenli. Dolayısıyla belli bir şekilde Araplarla alakası yok. Gönül Sultanların dedi, ben dedi şey yapıyorum izlerken böyle duygulanıyorum falan. Bu nefisten mi? Hayır. Onlara karşı aynı şekilde muhabbet hası olduğu zaman nefisten olmaz. Nefis onları istemez efendim. Hayırlı mübarek olsun.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık bir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeni saatte gündeme hoş geldiniz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz tam 17'ye kadar. Evet, sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. İlk kez toplandığı Siber Güvenlik Kurulu. Peki masada neler var? Neler konuşulacak? Muhabir arkadaşım Merve Şahin'e gidelim ve masadaki konuları kendisinden öğrenelim. Merve.
1: Mehmet Aydın, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün ilk defa bir toplantı gerçekleştiriyor Siber Güvenlik Kurulu adı altında. O toplantıya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Oldukça önemli bir toplantı aslında. Katılım da oldukça yüksek ve önemli oranda aslında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la beraber yine Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarının yanı sıra yine Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Savunma Sanayi Başkanı olmak üzere yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz bu toplantıya. Aslında toplantı oldukça önemli. Şöyle ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Milli Güvenlik Başkanlığı geçtiğimiz sene Ocak ayında kurulmuştu. Ekim ayındaysa başkanlık kapsamına Ümit Önal atanmıştı. Bunun ardından yapılan ilk toplantı olması nedeniyle oldukça kritik bir toplantı. Hali hazırda başkanlığın yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmalar değerlendirilecek bu toplantı kapsamında. Toplantıda siber vatandaki milli güvenlik tehditleri de yine ele alınacak. Kurumların siber altyapıları değerlendirilecek ve sanal dünyadan gençleri ve aileleri tehdit eden yapılarda yine mercek altı.

0: alınmış olacak toplantı çerçevesinde. Özellikle sanal dünyanın toplum üzerindeki etkilerine de ayrı bir parantez açılmış olacak. Ayrıca okul saldırılarının ardından çocukların maruz kaldığı tehditlere karşı da siber alanda atılabilecek yeni güvenlik adımları da yine masada olacak, konular arasında yer alacak. Toplantıda siber güvenlik alanındaki Türkiye'nin yol haritası da masaya yatırılmış olacak. Özellikle teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi konusu da değerlendirilecek konular arasında yer almış olacak. Siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararlarda da yine ilk toplantıda alınması beklentiler içerisinde. Toplantıda kurul ihtiyaç duyduğu takdirde de yine kurum kuruluş ve ilgili kişileri çağırıp briefing de isteyebilecek. Bu da oldukça önemli bir konu. Aslında Siber Güvenlik Başkanlığı hangi alanlarda faaliyet gösterecek? Bu da merak edilen ve takip edilen bir konu aslında. Kritik altyapıları ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığın arttırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına, gerçekleştiren siber saldırıların tespitine ve muhtemel saldırıların engellenmesine, önlenmesine yönelik ve bu etkilerinin azaltılması ile birlikte ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler de yürütülecek başkanlık kapsamında. Bu kapsamda zafiyet ve sızma testleriyle yine varlıklara yönelik risk analizleri yapacak başkanlık. Siber tehditlerle mücadele edecek ve siber tehdit istihbaratı elde etmiş olacak. Zararlı yazılım inceleme faaliyetlerini gerçekleştirecek ve aynı zamanda siber güvenlik konusunda da bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı arttırma çalışmaları da başkanlık bünyesi kapsamında gerçekleştirilmiş olacak. Toplantının ardından şu an aslında hali hazır toplantının sürdüğünü belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantının ardındansa toplantıya ilişkin tüm detayları içeren bir yazılı açıklama bizler bekliyoruz. O açıklamayı da takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Merve, çok teşekkür ederim. O toplantının içeriğini de yeniden senden alacağız. Peki, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce yaptığı İmralı'nın statüsü açıklığa kavuşmalı çıkışı biliyorsunuz çok tartışılmıştı. Bahçeli bunu bir adım daha ileriye taşıdı. Temennimiz PKK'nın kurucu önderinin bir tanım altında görev yapmasıdır dedi. Barış süreci koordinatörlüğü önerisinde bulundu. MHP lideri CHP'ye yönelik mutlak butlan tartışmalarını da değerlendirdi.
2: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
3: Daha önce İmralı'nın statüsü açıklığa kavuşsun çağrısında bulunmuştu. Statü çıkışını bir adım daha ileriye taşıdı. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi.
2: Mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koy. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık değildir.
3: Bahçeli atılacak yasal adımlara ilişkin de mesaj verdi.
2: Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir.
3: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhalefetin sergilediği tutumu da eleştirdi.
2: Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister, dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz. Türkiye'ye muhalefet edilmez. edilemez. İktidara muhalefet edilir. Hükümete eleştiri yönetilir. Fakat Türkiye yok edilemez.
3: Grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye CHP'nin içinde bulunduğu mutlak butlan tartışmaları da soruldu.
2: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
1: AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, ara zam gelir mi sorusuna cevap verdi. Gündemimizde böyle bir çalışma yok dedi. Hem asgari ücretliye Temmuz'da ara zam hem de emekli ve memura enflasyon oranı dışında ilave artış ihtimaline kapıyı kapattı. Enflasyonla mücadelenin devam ettiğine de işaret etti.
4: Gündemimizde herhangi böyle bir şekilde bir çalışma yok.
3: Orta Doğu'daki savaşın faturası ekonomiye yansıdı. Enflasyon Nisan'da %4'ü aştı.
4: Petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışına sebebiyet verdi.
3: Gözler yeniden Temmuz'a çevrildi. Asgari ücrete ara zam, emekliye ve memura enflasyona ilave artış olur mu sorusuna cevap AK Parti'den geldi.
4: Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlerimizi, sabit gelirlerimizi her zaman destekledik. Bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz ama gündemimizde herhangi böyle bir şekilde bir çalışma yok.
3: Böylece asgari ücrete ara zam beklentileri rafa kalktı. Emekli ve memur maaşlarına da yasadaki gibi enflasyon oranında artış yapılacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret etti. Öncelik ekonomik dengeleri korumak mesajı verdi.
1: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti. 25 kişi gözaltına alındı. Örgütün öğrenci evi faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı. İlginç detaylar da var.
3: Öğrenci evleri hala faaldi. Evlilikler de örgüt içindeki kişiler arasında yapılıyordu. Ama bu kez daha dikkatlilerdi. FETÖ'nün oyunu deşifre oldu. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütü operasyonu düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı yayın ele geçirildi. Örgütün öğrenci evlerinde abi ve ablalık faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı. Dikkat çekmemek için evlere en fazla 3 öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyeleri örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla kendi aralarında evlendiriliyordu. Evlenecekleri kişiyi de katalogdan seçiyorlardı. Gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Hatay'da pastanede staj yapan MESEM öğrencisi bir çocuk elektrik çarpma sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümün adeta göz göre göre ihmal sonucu geldiği ortaya çıktı. Aynı yerde bir gün önce de diğer stajyer öğrenciyi elektrik çarpmış, ölen çocuğun arkadaşının iddiaları olayda zincirleme bir ihmal olduğunu gözler önüne serdi.
5: Allahu Ekber.
6: Arkadaşıma görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi. Bir an buğra çığlık attı, satış yapmaya devam edildi.
3: Acı olayı böyle anlattı arkadaşı. Göz göre göre gelen ihmal bir çocuğun sonu oldu.
6: Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler.
3: Yürekleri yakan olay 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanmıştı. Pastanede staj gören MESEM 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Aynı pastanede staj yapan arkadaşı olay günü yaşananları anlattı. Bir gün önce de kendisine elektrik çarptığını söyledi.
6: Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler. Elektrikçi akımın olmadığını söyledi.
3: 16 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal açıktı. Olayla ilgili iş yerinin elektrik bakımını yapan tesisatçı tutuklandı.
6: Pastane sahibi rafı tekrardan yerine takmak için sigortayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Fakat elektrikçi bunun gereği olmadığını söyleyip reddetti.
3: Arkadaşının acısını yaşayan çocuğun sözleri ise ihmalin ve ilgisizliğin boyutunu gözler önüne serdi.
6: Saat 2 gibi ölüm haberi geldi. Arkadaşımın yaşadığı olaya rağmen pastane gece boyunca saat 12'ye kadar satış yapmaya ve çalışmaya devam ettiler.
1: Sosyal medyada gördüğünüz her yardım çağrısı gerçek olmayabilir değerli izleyenler. Uganda merkezli bazı şebekelerin yaralı hayvan görüntüleriyle milyonlarca liralık bağış topladığı ve bunun bir dolandırıcılık ağına dönüştüğü ortaya çıktı.
3: Yaralı, acı çeken hayvanlar. Ama bu görüntüler yardım değil, istismar zincirinin parçası olabilir. BBC'nin araştırmasına göre Uganda'da bazı gruplar köpek ve kedileri bilinçli olarak yaralayıp bu anları kayda alıyor. Ardından sosyal medyada paylaşarak özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki hayvanseverlerden bağış istiyor. En çarpıcı örneklerden biri Ruset adlı köpek. Kazada yaralandığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler binlerce dolar topladı. Ancak gerçek çok daha karanlıktı. Veteriner raporlarına göre Ruset'in kemikleri tek noktadan kırılmıştı. Uzmanlar bunun bir kazayla olmasının çok düşük ihtimal olduğunu söylüyor. Köpek ameliyattan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Araştırma, hayvan barınağı adı altında faaliyet gösteren bazı merkezlerde benzer yöntemlerin sistematik şekilde kullanıldığını ortaya koydu. Gizli kamera kayıtlarında şüphelilerin dolandırıcılığı itiraf ettiği de görüldü. Son 5 yılda yalnızca bağış platformları üzerinden bu ağlara yüz binlerce dolar aktarıldığı tahmin ediliyor. Uzmanlar uyarıyor, sosyal medyada yapılan her bağış çağrısı güvenilir olmayabilir.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Kütahya ve Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 5-12, Ankara 4-14, İzmir 10-23, Bursa 6-19, Konya 2-14, Afyon 2-13, Denizli 6-19, Antalya 11-21, Adana 10-21, Zonguldak 10-13, Samsun 9-15, Trabzon 10-14, Kayseri 5-14, Erzurum 1-9, Gaziantep 5-17, Diyarbakır 8-17 ve Şanlıurfa 7-18 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık koy.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16'yı 18 dakika geçiyor ve bugün 5 Mayıs 2026 Salı efendim. Dünya dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvaz, TGRT FM Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. Tabii yönetmen masamızda da sesimizin size ulaşmasını sağlayan Yücel Turan arkadaşımız var. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46 çok istiyordunuz. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu sevgili dinleyiciler. Haberiniz var zaten, ben tekrar üzerine basa basa belirteyim. 9 gün olsun, 9 gün olsun, geçen bayram çok kısaydı, gidemedik, hem kıştı ama bu bayramda bir de kurban keselim. Onu da söyleyenleriniz oldu. Efendim fazla uzatmayayım. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 her zaman olduğu gibi günü, gündemi ve bizi konuşuyoruz efendim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Atola Bey, kolay gelsin yayınlar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Atola Bey, ben biraz dinledikten sonra ondan sonra katılayım dedim. Hani ortalarına doğru. Ama haberleri dinledim ya. Abdullah Bey, ne zaman şu futboldan habere geçsem benim moralim bozuluyor ya.
1: Allah ya Allah. Onu bak, demin bence haberle... futbolda kalın.
2: Ay ya Abdullah Bey, aynı neden biliyor musun Abdullah Bey?
1: Evet.
2: Demin sinabeze geçtim. Size bağlama dinleyeyim diye. Ya Abdullah Bey, 16 yaşa çok elektrikten ölmüş.
1: Evet.
2: Ona staj gören, ya bu sen nasıl bir elektrikçisin ya, sen elektrik okumuşsun. İnşallah en ağır cezayı alırsın da insanlar ders olur. Ya Atolat Bey, bakın ben de ortada şaşırdım. Ya bu elektrik var, bakın evdeki elektrik olay var ya, tozma, bunlar insana zarar vermez. Bunlar insanı öldürür. Bunlar ne biliyor musun Atolat Bey? Dokunursun, sen elini ısırır, çekersin. Bunlar elini çabuk çekiyorsun. Ama... bu otellerdekiler var ya, 220'nin iki katı. Yani yüksek var. Buradaki rapta. O, ben biliyorum o rapları. Sıcak. Sıcak tutuyor. Ama Ato, şöyle bir şey. Şimdi bu elektrik voltajı o cihaza giriyor ya, ısıtıcıya.
1: Evet.
2: Oradan o elektrik, bunu direkt elektriği o ısıtıcının restansına versin. Geri kalan elektrikten toprağa da diğerler verseydi bu elektrik yayılmazdı. Ne oldu burada biliyor musun Atolat Bey?
1: Toprak kısmı, topraklaması mı yanlış?
2: Bak aynen, bakın. Aynen. Topraklamayı burada direkt elektriğin restart kısmına verecekti. Elektrik zaten onun bir kısmı çarpmak, bir diğeri çarpıyor. Elektrik gelen kısmını da yalnızca o cihazın böyle restansa giden kısmına verecek. Ne olacaktı? Elektrik restans işine kalacaktı. Diğer kısımlarda toprak, o zaman düğmeler mühmeler her şey toprakta oluyor. Yani burada şöyle bir şey var. Hiç zaman elektrik kaçağı olmaz. Direkt cihaz kendini stopede kendini yakar. Burada evet. Eğer direkt elektriği toprak kısmına vermeseydi düğmelerse istedik aratır. Mesela evdeki cihazda var ise hiçbir zarar vermez. Burada elektrikçi, ya sen uyansana. Bakın Ato, ben de otelde çalışıyorum.
1: Bir şey vardı ya, ben çok iyi hatırlıyorum. Hala millet onu konuşuyor. Bu İhlas'ın ürettiği bir şey var. Elektrikli makine vardı. Elektrikli soba vardı.
2: Soba.
1: Çok çok pratik. Ya o böyle yan yatınca ileti gidiyordu.
2: Bakın,
1: yani öyle yangın mangın çıkaracak, bakın, ya da yakacak gibi bir şey. Çok enteresan bir sobaydı o.
2: Bakın evet, ben biliyorum onu. Onu da biliyorum ben. He. Ondan da bir şey yaptım. 90'larda falan vardı.
1: Değil mi? Çok yaygındı evet. O ya. Bakın, nasıl esnaf alırdı böyle.
2: Aynen. Bakın nasıl biliyorsun? Elektrik, direkt elektrik, o ısıtıcı kısmı var ya. Floresan gibi.
1: Evet.
2: Onlara gidiyor. Tamam, bitti. Toprak
1: bunun
2: kısmını,
1: dışında yok yani.
2: Ondan sonra direkt öbür toprak kısmını da, o ters dönüyor ya dediğimiz.
1: Evet.
2: Switch'tir o. O bastığı zaman temas eder. Temas ettiği zaman toprak geçer, öbür tarafı görevini görür. Düştüğü zaman switch kayıyor. Kendini boşa çıkartıyor. Elektrik dışarıda kalıyor. Cihaza gitmiyor.
1: Bakın
2: tabii.
1: Güzel bir teknolojiymiş ya. Vallahi.
2: Mesela şöyle, toz makinesi düğmesine basıyorsunuz. Elektrik gidiyor. Onda Toz makinesi bastığı zaman o kendini geri atıyor. Mutlaka sabit kalması lazım. O çok güzel teknoloji. Ama Atolat Bey, sen bu devleti, sen uyarılmışsın. Ya yüksek oldu, bakıyorsun. Ya bunun elektriği olabilir. Bir kere oldu mu? Oldu. Sen burada ver elektriği esnasa, toprağı da ver düğme kısmındaki şey kaçak olursa. Demek ki Atolat dışarı vermiş ki elektrik bütün cihazın dışını kaplamış.
1: Çok ve kötü toprak, ya o.
2: Tabii,
1: hepimiz
2: toprak...
1: bu cihazları, bu aletleri kullanıyoruz. Maazallah evlerimizde, iş yerimizde, işte dediğiniz gibi işte otellerde, ya, motellerde.
2: Çocuk ama şöyle bir şey. Evet. Bakın Atolat Bey, çocuk bir de. Tabii. Bu elektriği bakın. Ya Atolat Bey, bunu tuttuğunuz anda var ya.
1: Evet.
2: Ya elinizi çekemiyorsunuz ya. Tabii, bu sizi kendine doğru için çekiyor.
1: Kaptırıyorsunuz.
2: Yani, ya Atolat Bey, mesela elinizi banda alıyorsun ya, o evet, koli bantları. Elini yapıştı mı? Tamam, bitti. O eline yapıştı artık. Çekemezsin onu. O da öyle. Tabii. Ama bu da elektrikçisin ya. Bunu sen okulu okudun ya.
1: Evet.
2: Ya
1: çok inanamıyorum
2: ya Atolat Bey. Bu ben çok zoruma gitti ya.
1: Sağ olun
2: ya.
1: Efendim.
2: İyi yayınlar. Kolay
1: çok
2: gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz Erhan Bey. Evet. Hakikaten sevgili dinleyiciler, şimdi üzücü bir kaza oldu ama hepimiz bunları evlerimizde de, iş yerlerimizde de dediğim gibi kullanıyoruz. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Ya İhlas'ın öyle bir sobası vardı. Yan yatınca gidiyordu. Ceryan, meryan yok. Onu düzgün böyle hafif altta, ayaklarının altında böyle bir şeyler vardı. O dört ayağın üzerine düzgün koyacaksınız ki ondan sonra o flerans gibi bir şey var. Oraya elektrik gelsin. En azından bu tür kazaların önüne geçiyordunuz. O dönemde hakikaten ben nereye gittiysem, bilhassa esnaf nerede bir alışveriş yaptıysak, bir ya da öyle bir iki soba bulunurdu. Hem güvenli olduğu için hem şöyle ayaklarının altına koyarlardı. O zaman tabii doğalgaz yok da birçok yerde. Ve o dükkanları sıcak tutuyordu. Çok enteresandı. İnşallah şimdi de hala da üretiyorlar. İhtiyaç var çünkü birçok yerlerde de gene ihtiyaç vardır. Kullanılıyordur. Mesela Chopin de öyle. Mesela o Chopin çok basit görünürdü ama hiç o Chopin'in insan çarptığını ya da yangın çıkardığını ya da patladığını hiç duymadım. Öyle güvenli yapılırdı. Tamam, şimdi evlerde tabii doğal gaz falan var ama olsun, taşrada özellikle yaz aylarında sevgili dinleyiciler, şeylerde o mesire yerlerinde, yazlıklarda hemen hemen hepsinde bu Chopin vardı. Şimdi var mıdır yok mudur bilmiyorum ama onu kullanıyorlardı. Çok pratik. Açıyorsunuz, şakır şakır su akıyor efendim. Sıcak su, hem de anında akıyor, anında oluyor. Bunlar tabii küçük ev aletleri ya da ne bileyim ısıtıcılar vesaire falan ama çok güvenli yapılırdı. Yani istense yapılır. Ya insanın hayatı bu kadar ucuz değil. Tamam, kader tabii ki, yani o da ölecek, hayatını kaybedecek, hepimiz bir şekilde öleceğiz ama böyle müessif olaylarda vefat olunca insanın iç cız ediyor. Hele hele yeterince Erhan Bey teknik adamdır, dediği gibi o önlemleri almadıysanız, almamışsanız sevgili dinleyiciler, işte o zaman ne yapıyorsunuz ya, keşke bu ihmal olmasaydı. Bu efendim tedbirler alınsaydı, bu çocuk da hayatını kaybetmemiş olsaydı. Şimdi bütün evlerde biz bunları, elektrikli ya da elektronikli cihaz veya şey mamulleri kullanıyoruz. Yani bunları dikkatli yapmak lazım. Bir ton da parayla alıyoruz. Yani öyle kolay değil hakikaten. Evet sevgili dinleyiciler, bu tabii olay hepimizi üzdü ama biz ülkenin gündemine tekrar dönelim ve telefonlarımız 0212 454 56 46 haftanın ikinci günü sizlerle birlikteyiz. Bu telefonlarla bizimle beraber oluyorsunuz, günü ve gündemi tartışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, çok enteresan bir şey tabii, bir şey daha var, o da hayatımızı çok, madem ki öyle gittik efendim, devam ettirelim. Mesela çocuğumuza vitamin suistimali deniliyor ya, çocuk daha sağlıklı olsun diye verilen vitamin ve takviyeler karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Bunu uzmanlar söylüyor. Türkiye Gazetesi'nin sağlık efendim sayfasında bunu da çok görüyoruz. Evet, her şeyimiz çocuğumuz, dünyamız çocuğumuz ama dikkat edelim, onların iyiliğini düşünürken aslında onları hasta etmeyelim. Evet, telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
0: Atolla abiciğim, merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
0: Abi, Isparta'dan Hamza ben.
1: Hamza Bey, merhaba. Hoş geldiniz.
0: Efendim, bu az önceki katılımcının söylediği konu hakkında ben de bir katkı yapmak isterim.
1: Tabii.
0: Vatandaşlarımız da bilinçli olsunlar.
1: Teknik adam olarak.
0: Evet, yani şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde elektrik tesisatlarında kaçak akım rölesi kullanmak zorunludur. Yani siz eğer bir şekilde elektrik kablosu, hani yırtık, makine arızalı, elektrik sizi çarpma durumu oluşursa ana sigortadan elektriği kesen kaçak akım röleleri var. Ha. Dolayısıyla bunların takılması gerekiyor. Demek ki burada böyle bir kaza olduysa muhtemelen kaçak akım rölesi ya yoktu ya da esas tehlike şurada abi.
1: Evet.
0: İnsanlar elektrik kaçağının nerede olduğunu bulmakla uğraşmak yerine kaçak akım rölesi atmasın diye onun kontağının altına tırnak koyuyorlar abi. Röle atmaya çalışıyor fakat o tırnak onun atmasını engellediği için elektrik kesilmiyor.
1: Evet.
0: Yani burada vatandaşlarımız bilmez belki ama kullanıcılarımız lütfen elektrik panolarını kontrol etsinler. Elektrikçileri gelip de kaçak akım rölesinin altını böyle plastik bir tırnak sıkıştırmışsan onu oradan çıkartsınlar ve mutlaka evlerindeki kaçakları gidersinler. Çünkü kaçak akım rölesi olan bir yerde böyle bir iş kazasının olma ihtimali çok düşük Sayın Abiciğim.
1: Ha, o çok önemli ya.
0: Evet abi, şimdi hangi çağda yaşıyoruz? Elektrik binamıza giren elektrik hattındaki gerilimle çıkan hattaki gerilim veya akım takip ediliyor. Giren çıkan arasında bir fark oluştuğunda sistem şunu anlıyor. Diyor ki içeride bir insan elektrik akımına kapıldı diye algılıyor ve hemen elektriği kesiyor. Bunu kullanmak zorunlu Sayın abi Türkiye'de.
1: Yani bu kullanılmıyor mu açık açık konuşursak?
0: Eski tesisatlarda kullanmamış olabilirler veya var olanı sökmüşlerdir. Çünkü makineleri arızalıdır. Sürekli sigorta attırıyordur. O yüzden onu sökelim, iptal edelim demiş olabilirler.
1: Evet.
0: Sonradan sökülmüş, müdahale edilmiş olabilir. Veyahut da onun fonksiyonunu engellemek için altına bir plastik tırnak takarak onu işlevsiz bırakmış olabilirler.
1: Evet.
0: O yüzden yani bu bizim zaman zaman başımıza geliyor, görüyoruz sağda solda. Kaçak akım rölelerinin aktif olması değil. Hatta belki de karbon monoksit dedektörlerinin de evlerde artık zorunlu olması gerekiyor. Yani bu soba zehirlenmeleri de önlenebilir kazalar olarak belki bir...
1: Onu nasıl önleriz hocam?
0: Abi,
1: kış aylarında oluyor biliyorsun.
0: Evet, Kanada gibi ülkelerde bu tür dedektörleri, hani bizim evlerimizde şu an doğalgaz kaçak dedektörleri var.
1: Evet.
0: Onu kullanmak zorunlu. Bir de karbon monoksit dedektörü kullanmak zorunlu hale getirilirse o da önlidir. Yani içeride bir karbon monoksit seviyesini hissettiği anda alarm veren cihazlar var.
1: Evet.
0: O cihaz öttüğünde uyuyan kişi de

0: ay uyanır. O yüzden...
1: Anladım. Çok öyle bir alarm sesi var, bir zili alarm var yani.
0: Abi karbon monoksit öyle kötü bir şey ki, hı, Allah rahmet eylesin ölen de vatandaşlarımıza. Kanı kirletiyor abi. Kan insan nefes aldığı halde nefesindeki oksijen kana geçmiyor. Yani insanlar nefes alıyorlar fakat o nefesteki oksijen kana geçmediği için ölüyorlar. Ha. O yüzden karbon monoksite maruz kalma süresi çok tehlikeli. Yani kısa süreli maruz kaldıysanız bir şey olmayabiliyor ama uzun süreli maruziyet ölümle sonuçlanabiliyor. O yüzden çok basit bir kararnameye bakar. Hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde nasıl kaçak akım bürosu kullanmak zorunluysa evlerde karbon monoksit dedektörü kullanmak da zorunludur diye bir madde veya bir yasa teklifi verilir. Yapsınlar, benim milletvekili ilk işim bu olur.
1: Ay canım benim tabii teknik adam olarak bence de yani insan hayatı sonuçta.
0: Tabii binlerce insan güzel hayatına karşılık gelir bu belki. Evet. O yüzden bu çok önemli diye değerlendiriyorum. Acizane katkı vereyim dedim. Teşekkür
1: evet
0: ederim.
1: Kaçak akımda kaçak akım rolesi ve tabii öbür tarafta da alarm efendim.
0: Evet. Peki, kaçak akım falan zorunlu. Evet. Kullanmak, herkes kullanmak da zorunlu ama iptal edenler var maalesef.
1: İptal edenler var. Katakulliye gelmesin.
0: Mühür diyecek işletmeyi veya evse evin kapısına mühür basıp geçecek.
1: Evet. Peki efendim. Peki abiciğim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Isparta'ya. Vallahi enteresan bir şey. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi kaçak akım rollerini kullandık. Onların mutlaka olması lazım ama sonradan sökenler var. Bu arada sevgili dinleyiciler, Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacak. Yani Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacak. Nereye aday olmayacak? Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacak. O kadar çok başkan çıktı ki yani Fenerbahçe'yi kurtarmak adına çok ciddi isimler tabii konuşuluyor, tartışılıyor. Fenerbahçe'mizi kim kurtarır? Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali deyince tabii adaylardan bir tanesi de daha doğrusu aday adaylarından bir tanesi de Mehmet Ali Aydınlar'dı. O bugün açıkladı efendim son dakika haberi, aday olmayacağım Fenerbahçe başkanlığına. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Üstadım kolay gelsin.
1: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
2: Bahadır Ertürk.
1: Buyur.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: Bizler deyiz üstadım. Şimdi az önce 5 dakika önce Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığı olmayacağıyla alakalı tam da biz de kendi aramızda konuşuyorduk. Senin Aydınlar'ın müdavimleri evet. Fahri Bey, Fahri Aslan ve Ahmet Yoğurtçu var. İki tane Elazığlı büyüğümüz, abimiz, kıymetlimiz.
1: Maşallah. Selam ederiz.
2: Eyvallah. Onlar da sizi sürekli dinliyorlar.
1: Sağ ol.
2: Şimdi tabii futbol sizin gençliğinizdeki gibi değil üstad şu anda.
1: Değil mi?
2: Artık endüstriyel oldu. Gerçi sadece futbol da değil. Bütün dallar için bunu diyebiliriz.
1: Birçoğu öyle.
2: Basketboldur, evet. NBA'dir. Şimdi bazen düşünüyorum. 1996 senesinde Michael Jordan bir sene için $32 milyon bir anlaşma imzalamıştı Chicago Bulls'la.
1: Evet.
2: O dönemin çok rekor bir sözleşmesiydi o. Sonrasında hesaplamışlar Michael Jordan'ın kariyerinde kazandığı tüm para sözleşmeler anlamında $40 milyon kadarmış. Yani o $32 milyon da olmasa demek her sene $1-2 milyon alıyormuş.
1: Yani.
2: Şimdi bakıyoruz tabii herhangi bir futbolcu bile senede X euro, Y euro alıyor. Tabii içinde kendi enflasyonist ortamı da var ama ben senden şeyi yorumlamanı istiyorum üstadım. Biz kendi aramızda konuştuk bunu.
1: Hı.
2: Futbolun kitleler üzerinde
1: etkisini,
2: ülkelerin, siyasal akımların bunları nasıl kullandığı ve insanlar belki zihnen de bazen çok uyuşuyorlar bu futbolla. Aslında spor insanın ruhunu dinlendirmesi için çok sosyal olması gereken bir alan. Ama olay...
1: Ama politize ediyoruz bazen. Bir bakıyorsunuz yuhlar geliyor, sloganlar atılıyor ya da farklı bir tavır içerisine giriliyor. Evet. Ne yani alakası şimdi, var diyeceksiniz yani, ama maalesef bu şekilde.
2: Bunu da bir ele alırsanız belki insanları rahatlamak için gündelik hayatın...
1: Değil mi? Hakikaten bu da başlı başına evet.
2: Evet. Yani işin bu boyutu da var tabii. İnsanlar evet, bir şekilde rahatlamaya çalışıyorlar, stres atmaya çalışıyorlar ama
1: evet,
2: o denge önemli. Allah her şeyin fazlasını hayatımıza koymaktan uzak etsin diyelim.
1: Amin amin.
2: Selamlar ediyoruz.
1: Bülbukabele güle güle. Biz de selam ediyoruz size ve dostlarınıza, arkadaşlarınıza. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi ne olacak Fenerbahçe'nin hali dedik ya, şimdi hakikaten bir sürü isim geçti. Başkan adayı, başkan adayı, başkan adayı.

0: Sonra Fenerbahçe başkan adaysız kalmasın efendim. Biz bu Fenerbahçe'ye başkan olmam ama Umut Aziz Başkan da, Aziz Başkan gelir mi olur mu onu bilemiyorum. Şimdi birçok kişi de kendi içinde tartışıyor, konuşuyor. Kim efendim Fenerbahçe'yi kurtaracak? Hangi başkan? Ne efsaneler, ne isimler? Ama sevgili dostumuz da aslında bana bir şey hatırlattı dedi. Ama futbol sizin eski gençliğinizdeki futbol değil dedi. Dolayısıyla yani biraz yaşı ileri olanlar da bu işle uğraşmasınlar demeye getirdi. Ya da ben öyle anladım. Doğru. Şimdi bu bir endüstri tabii. Aynı zamanda bacasız fabrika. Keşke bunu kâra da tahvil edebilsek tabii. İnsan yetiştirsek. Anadolu'da genç çok, altyapımız var. Efendim futbolcu yetiştirsek, hem dışarıya efendim ihraç etsek, hem takımlarımızın büyük bir bölümü bu Türk futbolcularla, bu futbolcularımızla yürüse fena mı olur efendim? Çok iyi olur. Bacasız fabrika diyoruz ya, ama bir türlü yapamadık. Hep dışarıdan aldık, almaya devam ediyoruz efendim. Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum. Alo.
1: Alo. Merhaba Ataullah Bey.
0: Hoş geldiniz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim.
1: İyi günler. Benim gündemimde bir konu var. Bu Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli Öcalan'ın statüsü belirlenmeli dedi.
0: Evet.
1: Acaba ne olabilir? Nasıl bir statü belirlenir Ataullah Bey?
0: Yani o bence HDP ya da özellikle şeye bir şey gönderiyor, bir mesaj gönderiyor. Yani PKK örgütünü, terör örgütünü Abdullah Öcalan kurmuşsa korucu başkandır diyor. Yani bunu ihmal etmeyin, kulağınızın arkasına atmayın. Daha önce de açıklamıştı. Abdullah Öcalan'ın statüsü bellidir, örgütü o kurmuştur, o feshedecektir. Evet. Onu işaret ediyor bence efendim. Yoksa evet. Devlette, ülkede herhangi bir statü zannetmiyorum efendim. Siz yok, ne anladınız de bilmiyorum ki.
1: Yok, ben de öyle anladım da bir de hani bu konuyu gündeme getireyim dedim.
0: Ha tabii, çok güzel. Şimdi hakikaten PKK unutuyor ya da Abdullah Öcalan'ın söylediklerini yerine getirmiyor. Ya da ayak sürüyor. Devlet Bey daha önce de söylemişti. Bu örgütün lideri, kurucu lideri Abdullah Öcalan'dır. Yani onlara hatırlatıyor. O ne dediyse, ne diyorsa onu yapın demeye getiriyor. Statüsünü o açıdan herhalde değerlendirdiler, gene
1: evet,
0: açıkladılar
1: ben de öyle,
0: efendim.
1: Ben de öyle değerlendirdim de, yani bu Abdullah Öcalan'ın dediklerini yapmazsa bu PKK, işte o zaman kendileri kaybeder.
0: Tabii.
1: Bu Fethullah Gülen kendi öldü.
0: Evet.
1: Osmanlılar mezarlığında yatıyor. Daha tohumları bitmedi.
0: Evet.
1: Yani bu neymiş, nasıl bir örgütmüş Ataullah Bey?
0: Ya.
1: Bunlar tükenmediler. Milletin başına dert oldular bunlar ya. O kendi düşmanlar mezarlığında öldü. Gitti işte vatan haini. Bir sürü daha vatan haini bıraktı.
0: Yani emperyalistler Türkiye üzerindeki oyunlarına devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Vazgeçmiyorlar bunlardan. Bir şekilde böyle bir kenarda tutuyorlar. Farklı isimlerle ya da farklı liderliklerle bunları yaşatmaya, sürdürmeye devam ediyorlar. Ama Sayın Bahçeli de diyor ki, yani işin gerçeğini söylüyor. Abdullah Öcalan PKK'yı bir şey kurduysa ben bitirdim diyor. Silahı da bırakın diyor. Niye ayak sürüyorsunuz diyor. Ya da statüsünü söyleyin. Sizin gözünüzde hakikaten hani ne diyorlar? Önder diyorlar ya. Öyle mi değil mi, yoksa sadece lafta mı o? O zaman dediklerini niçin yerine getirmiyorsunuz, niçin yapmıyorsunuz demeye getiriyor herhalde efendim.
1: Şimdi bir de bu siber güvenlik toplantısı, bu çok iyi oldu. Bu
0: yani bize saldırılar olacaktır. Oluyor zaman zaman da bize, ya da önlenenler var ülkelere yönelik. Bunlara da
1: tabii bu teknolojide dışa bağımlılık olmamalı bence.
0: Evet, bravo.
1: Ataullah Bey. Evet. Şimdi bir de bu 16 yaşındaki çocukcağız ölmüş.
0: Ya.
1: Böyle bir durumlar havlu, çok dikkat edilmesi lazım.
0: Manisa Belediye Başkanı öyle öldü mesela.
1: Evet. İşte bunlar havuzlarda da oluyor.
0: Evet.
1: Çok dikkat edilmesi lazım. Ama

0: sürdürsünler efendim.
1: Evet, şimdi Ataullah Bey, ben hayvanları seviyorum ama evet, ben asla evime kedi köpek almam.
0: Evet.
1: Yani
0: birçok bakımı... vatandaş öyle diyor. Yani onların kaldığı, yaşadığı mecra bellidir. Ama Avrupa'da biliyorsunuz her hayvanın bir şeyi vardır. Bir sahiplenmesi vardır. Bir sahibi vardır. Sahipsiz hayvanı sokakta bulamazsınız Avrupa'da.
1: Evet. Evet. Ama işte şimdi kedi Ataullah Bey tüy bırakıyor. Bir de ben namaz kılıyorum.
0: Evet.
1: İşerse etrafa çok affedersiniz.
0: Ha tabii.
1: Yani onun için ben kedi köpek almayı düşünemem ama hayvanları seviyorum.
0: Tabii bahçede efendim bir yuva olur, bir şey olur, kediler orada kalabilir tabii canım.
1: Evet, evet. Bir ben geçenlerde bir kuaföre gittim.
0: Heh.
1: Ay bir kedi geldi benim üstüme zıpladı.
0: Aa,
1: dışarıdan. Ama nasıl beni böyle kafasını oynatıyor, sev beni sev beni diyor.
0: Aldım, değil mi? Sevdim. Şeye bir ihtiyacı var benim gibi efendim o da.
1: Evet.
0: evet dediniz. Evet, sev beni falan diye. Doğru.
1: Evet, yani böyle ayaklarımın dizlerimin üstünde gezindi, gezindi, gezindi. Bir müddet öyle kucağımda durdu. Sonra gitti mamasını yedi hayvan.
0: Yani kendini sevdiriyor hayvan. Evet. İhtiyacı evet, olan ama... hayvanlar da var. Hakikaten sevgiye, şefkate. Yani evet, böyle dokunacaksınız. Onlar rahatlıyor. Bravo. Peki efendim.
1: Evet, yani... Ataullah Bey, o çocukcağıza Allah rahmet
0: amin
1: eylesin. Elektrik akımına dikkat etsinler.
0: Tabii ya.
1: Yani insanların hayatı kararmasın. O aile kim bilir şimdi ne durumdadır.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun.
0: Amin.
1: Hoşça kalın Ataullah Bey.
0: Sağ olun,
1: Bey,
0: çok teşekkür ederim. Dinlemeye İş yerlerimizde ve evlerimizde çok dikkat etmeliyiz. Bravo.
1: Evet. Evet.
0: Evet, eskiden tabii ilaçlara dikkat ederdik vesaire. Var mı dinleyicimiz? Şu anda yok mu efendim? Reklama gideceğiz sevgili dinleyiciler. Sonrasında birlikte telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bir gidip gelelim efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılı

Yaşamlarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yeni reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Çok müsaitiz efendim bugün. Telefon hattımızdaki dinleyicimiz geliyor efendim. İlk dinleyicimiz. Bu reklam aralığından sonraki ilk dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
1: İyi günler abi.
0: İyi günler
1: Erhan
0: efendim.
1: Erhan Bey Adana'dan.
0: Erhan Bey İstanbul'dan mı?
1: Adana'dan.
0: Ha Adana'dan. Çok güzel efendim.
1: Evet. Adana'dan.
0: Erhan Bey ne iş yapıyoruz?
1: Ben ara sıra katılıyorum. Kamu çalışanıyım. Kamu işçisiyim.
0: Devlet memurusu.
1: Evet. Yani ben işçiyim ama... Öyle
0: hiç fark etmez
1: ben.
0: Efendim. Kamu evet, işçisi. Kamu.
1: Evet, evet.
0: Kamu işçisi. Evet, buyursunlar. Erhan Bey sizi dinliyoruz ama. Peki.
1: Ya ben birkaç gündür yayınlarınızı dinleyemiyorum. Arkadaşlara da ilettim herhalde. Bilgileri varmış.
0: Adam yardımcılar, da, evet yardımcı olacaklar efendim.
1: Evet.
0: Buyurunuz efendim.
1: Evet, işte böyle direkt dinlemeden bağlanınca birazcık şey olduk, boş bulunduk ama şeyden bahsedecektim ben. Yani malum ülkemizin hani durumları biraz karışık yani her tarafta, her tarafın karışık olduğu gibi.
0: Sanki dünya daha huzur doğru, içerisinde.
1: Evet, sanki dünya huzur içerisinde evet. Haklısınız, o konuda çok haklısınız da. Yani bizim en çok birlik olmamız gereken zamanlar bu zamanlar aslında da. İşte sürekli dışarıdan müdahalelerle içeride bir şeyleri böyle birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü bize karşı yapabilecekleri tek şeyin bizi birbirimize düşürmek olduğunu biliyorlar. Yani yoksa dışarıdan bir müdahaleyle bizi yenemeyeceklerini binlerce yıldır anladılar yani. Biz binlerce yıldır bu sokaklarda yaşayan işte evet. Kürtü olur, Alevi olur, Sünni olur veya işte daha öncesinde ne olursa olur.
0: Hepimiz biriz, hep beraberiz, aynıyız, evet. Bravo.
1: Kanımızda aynı kan akıyor yani böyle biz her Türk asker doğar diyoruz yani.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimizin de şeyiz yani biliyor askeriyiz yani Mehmetçiyiz biz öyle diyeceğim.
0: Peygamber ocağı demiş atalarımız.
1: Evet. Evet, evet ben engelliyim gerçi ben engelliyim askere gidemedim ama
0: hiç önemli değil
1: şey
0: önemli.
1: Olursa yani tabii. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışmak isteriz yani
0: Allah.
1: Öyle diyelim.
0: Evet Allah maşallah yani. Gayrete bak evet. Yahu neler söylüyorsun. Evet
1: çok
0: efendim.
1: Çok hızlı konuştum belki ama bir de şöyle bir durum var. İçimde ukde kalır yani siyasi olarak değil aslında ama hani bu yapılanma olarak en büyük parti yine iktidar olan AK Parti olduğu için... AK Partili olan ben bu il başkanlıkları, ilçe başkanlıklarının yani pek ne iş yaptıklarını çok da bilemiyorum böyle. Ben idrak edemiyorum. Hani geçenlerde annemlerle farklı şehirlerde yaşıyoruz baba. Onlar gelmişti işte konuşma geçti ufak bir şekilde. Diyorlar ki şey mesela bir tane vali varmış gördün mü işte kızın birini öldürmüş falan. Yani o kadar muhalefetin ve muhalefet de demeyelim ona siyasi konuşmayayım da o kadar yapılan çirkeflikler o kadar pislikler o kadar namussuzluklar haysiyetsizlikler hırsızlıklar varken onların bu konulardan haberdar olması yani komşularının mı olur hani kim olur bilmiyorum çok güzel hani siyasi ortamlara gidip yapıyorlar ama ne diyeyim böyle gerçekten Cumhurbaşkanı dediği gibi her eve girip de kendi yani iktidarın 25 yıldır 20 yıldır yaptıklarını veya işte şu an ortalıkta olan kötülükleri, durumları insanlara anlatılmıyor. Yani çok tembel davrandıklarını görüyorum ben.
0: Lütfen. AK Parti il ve ilçe teşkilatları halkın içinde olmalı dedi. Evet.
1: Halkın evinde, halkın her tarafında olmalı. Yani bu kendilerini destekleyen insanlar olur olmaz fark etmez. Yani ben onu fark etmem.
0: Tabii.
1: Ailemin bu
0: hiç
1: kadar
0: önemli. Bütün
1: böyle bir şey konuşacağını...
0: bizimdir efendim.
1: Aynen. Yani... Demek ki insanların bazı şeylere bilgisi olmayabiliyor haberleri ve interneti takip edemeyebiliyorlar. Yani insanları görüyorsunuz orada o kadar gencecik bir kıza hani tacizme başka insanlara da atılmış kız ölmüş yani.
0: Valla bütün devlet.
1: Ama haberdarı yok kimsenin.
0: Olur mu bütün devlet bu işin peşinde sen merak etme. Ne valiyi işte, bıraktılar ne oğlunu bıraktılar ne şunu bıraktılar herkes içeride yani. Hesap veriyor.
1: Evet. Herkes hesabını versin. Yok ben
0: tabii.
1: O konudan demiyorum.
0: Tabii.
1: Bu belediye başkanı hani Giresun'daki belediye başkanından bahsediyorum.
0: O ayrı tabii evet.
1: Ondan bir haber mesela insanlar. Hani bir haber kalmışlar. Hmm. Nasıl kalmışlar hayret kalıyorum.
0: Yani
1: i̇şte bu böyle konuları gündeme getirdi.
0: O taciz şeylerinden sonra mesajlarından sonra o kızcağız da zaten acı bir şekilde hayatını kaybetti. Evet. Başkan dede tabii cezasını çekecek.
1: Bir de şöyle

0: Buyurunuz efendim. Çok çok cüz'i bulundu cezası. Cezası çok az bulundu ama tabii bakalım ne olacak. Evet buyurun, ne söyleyecektiniz?
1: O zihniyet vicdanlarda ceza almalı. Çünkü bu zihniyet...
0: Kamu vicdanı var diyorsunuz en azından.
1: Evet, yani işte insanların zamanında da insanların mallarını, insanların namuslarını, insanların biriktirdiği her şeyi alıp kendiler içki masalarında yemişlerdi yani çok eskilerden. Yani bunlardan her zaman çok rahat konuşamıyoruz tabii, insanlar böyle anladım. Şeyleri konuşamıyorlar. Evet. Geçmişimiz yasaklı, biliyorsunuz hani bu konuları.
0: Evet, peki.
1: Ama ne yapalım? Hayırlısı yok, olsun diyelim.
0: Yok adalet vardır. Yerini buluyor. Hiçbir suç ya da hiçbir cinayet zaten karanlıkta kalmayacak inşallah.
1: Evet. Hem peki. Adaletimize mi, ilahi adaletimize güveniyoruz. Size iyi çalışmalar diliyoruz.
0: O da var. Çok teşekkür
1: arkadaşlar
0: ederiz.
1: Arkadaşlarına iyi
0: dinlemeler. İlahi, sağ olun. İlahi adalet denen bir şey de var. Bravo. Efendim çok teşekkür ederim. Buyursunlar bakalım, telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Atabey Adana Yüreğinde Mustafa Ceylan, başta bu şunu söyleyeyim. Sabahın ihbar bıraktım. Yayın yok. Ben şu an arabadayım.
0: Peki
2: ben efendim. Elim kolum bağlı. Gündemin de ne olduğunu bilmediğim için cevap veremiyorum. Ben de,
0: siz gündemi bilmiyor musunuz? Hacı gündemi takip etmiyor musunuz?
2: Kapı kapalı. Yani radyo kapalı. Gündem Türkiye'deki gündeme bakarsa bizim güzel Adana'mıza kar yağdı başta bunu söyleyeyim. 60 yıldır Adana'dayız. İlk defa bu ayda kar yağdığına şahit olduk. Elhamdülillah bu sene hem rahmet var hem bereket var. İnsanlar bunu değerlendirsin inşallah. Yani
0: i̇nşallah.
2: Yer aynı yer, toprak aynı toprak ama insanlar azmış. İnsanlar Lut kavmini geçmiş. Ana kız yan yana yürüyor. Ana kızına diyemiyor ki kızım bu nedir, bu ne haldir, bu ne giyinmiştir bu diyemiyor. İşte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. İşte nasıl diyeyim yani, anlatılacak o kadar şey var ki hep kul dişiyle, kuş dişiyle konuşuyoruz. Kuş diliyle konuşuyoruz.
0: Hmm.
2: Onun için dişimizi de dökemiyoruz. Yıllardan beri 60 yıldır Adana'dayım. Bu sene ilk defa böyle bu ayda, yani bu ayda Pozantı'da, Tekirdağ'da, benim abimin evi de orada, kar yağdığına şahit olduk. Onun için Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Amin.
2: Allah zalimlere kısa vermesin.
0: Peki.
2: Allah o İsrail'i, Amerika'yı kahri perişan etsin. Müslümanlara birlik beraberlik versin. Allah o birisine, Hamas'a, dünyanın çeşitli yerlerinde kafirlere göğüs gelen Müslümanlara yardım etsin. Tüm hastalara şafi ismiyle şifa, bana da şifa versin. Ben şu an şehir hastanesindeyim.
0: Allah radyo şifa versin efendim. Sağ olun.
2: Amin. Allah radyo olmayınca sanki büyük bir kaybımız
0: var. Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür
2: olsun.
0: Ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, radyo çok önemli. Bilhassa sabah akşam, yani insanlar araçta da çok dinliyor. Gerçi İstanbul gibi şehirlerde trafik her an var ama özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi bir yoğunluk oluyor. Ve insanlar radyoyu dinliyor. Reklamı da orada dinliyor. Haberi de orada dinliyor. Günü ve gündemi de orada anlıyor. Buyurunuz efendim.
3: Atollah Bey, kolay gelsin.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz Cem Bey.
3: Şimdi Atatürk Bey, tabii gündem siyaset, işte bir sürü kepazelik konuşuluyor, lağım patladı, ortalığa saçıldı, tabii insanlar onları okuyor, demoralize oluyor, bir de öbür tarafta karşı kitle, karşı argümanları dinleyip onlar zehirleniyor, hipnotize ediliyor falan, böyle bir kakofoni içerisinde gözden kaçırmayalım, not alalım. Kayda geçsin diye de şunu da atlamadan geçmeyelim Atatürk Bey. Bu akşam bültenlerde de izleyeceğiz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonu Saha 2026 fuarı başladı Atatürk Bey.
0: Evet.
3: Müthiş ürünler var. Göğsümüzü kabarttı. Yani ben girme imkanım, izleme imkanım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki akreditasyonla ilgili sivilleri almıyor olabilirler. Hı-hı. Ben mesela cellatı, K2'yi, mızrağı ve sivrisineği çok merak ediyorum Atatürk Bey.
0: Ben sivrisineği daha çok merak ediyorum ya.
3: Evet, Atatürk
0: nasıl
3: Bey
0: sokuyor diye.
3: Hani gerçekten kime ve nasıl olacak onu bilmiyoruz.
0: Vallahi
3: ama,
0: ben de bilmiyorum. Bir de mızrak müthiş, çuvala sığmıyor ya, o da çok güzel yani.
3: Müthiş icatlar yapılmış.
0: Çeşitler var.
3: Hani bu programda da bazen konuşuyoruz işte, ya gençler şöyle, yeni kuşak falan ama bu da gençlerin eseri, gurur duyalım gençlerimize. Yani zeki çocuklarımız, bu %80, %90, hatta hedefimiz %100 kızıl elmamız. %100 milli yerli savunma sistemleriyle göğsümüzü kabartacakları günü iple çekiyorum ben.
0: İnşallah efendim.
3: Ve o nesle de güveniyoruz Atatürk Bey.
0: İnşallah efendim.
3: Dolayısıyla hani onu yaptı, biraz önce arkadaşımız aradı ya, ya işte teşkilatlar ne yaptı? Ya adam bir yıl ceza almış, zaten cezasını almış, dönecek, tekrar edilecek ama ya kendi seçmeni, oy verdiği seçmen gitti, Giresun arkanda diye slogan attı ya. Yani CHP teşkilatlarında rezil olmak diye bir duygu yok ki. Yani eğer onu bekliyorsanız öyle bir şey yok. Onlar her zaman haklılar. Yani adam milyonları, dolarları, milyon euroları götürmüş. Halen hak, hukuk, adalet diye sokaklarda gezebilir onlar. Yani öyle bir beklentisi varsa arkadaşımızın beklemesin. Gerçek burada Atatürk Bey.
0: Evet.
3: Savunma sanayi fuarında. Biz onlara odaklanalım. Hepimizin birey olarak Türkiye'de yaşayan bu bayrağı, şu anda mübarek ezan okunuyor. Bu ezanı, bu bayrağı sahip çıkarak %100 fark etmez nasıl düşünürsek düşünelim, ortak paydada birleşmemiz gerektiği inancındayım. Eğer bu olursa bu kepazelikler zaten inşallah %1'in bile altında kalacak, duymayacağız. Rezil olan rezil olamadığıyla kalacak Atatürk Bey.
0: Anladım efendim. Bayraklar inmez, ezanlar dinmez diyorsun.
3: Eyvallah.
0: Helal olsun sana. Elhamdülüyle. Peki Cem Bey, neler söylüyorsunuz öyle? Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Geliyor efendim, bir dinleyicimiz daha geliyor. Müsaitiz, bekliyoruz herkesi efendim. Buyursunlar.
4: Selamünaleyküm.
0: Selam efendim.
4: Cem Bey'i de dinledim. İnsan biraz daha rahatlıyor yani. Diyor da.
0: Cem Bey'in açıklamaları sizi rahatlattı.
4: Yani rahatlattı. Beni.
0: Ne diyorsunuz ya? Fuar açıldı diyor. Fuar.
4: Onu her zaman izliyoruz biz.
0: Evet.
4: Onu her zaman izliyor. Yatağımızda insanız. Bir tarafa gidemediğimizde onu şey yapıyoruz yani.
0: Buyurun efendim.
4: Adana'dan bağlanan arkadaş gibi, daha dün oldu. Ben 9,5 senedir yataktayım. 9,5 sene.
0: Tabii. Allah
4: şifa versin. Hiç de şikayetim olmadı.
0: Evet.
4: Benim olma. Allah verdi bunu bana. Allah beni deniyor. Allah beni anladığını isyan eder mi, itmez mi diye de deniyor Cenab-ı Hak. Ben öyle ona inanıyorum ben.
0: Evet.
4: Şimdi bugün az bir şey şöyle bir 5 dakikada sürmedi. Özgür Efendi'yi dinledim ben. Enflasyondan bahsetti. İşte bak Türkiye'de anladım şöyle oldu. Bunlar oldu. Peki Özgür Efendi, düne kadar, buradan bir ay evveline kadar, hatta 60-70 güne kadar $70'lardaydı petrolün varili. Şimdi $115. Mesafeyi sen bir düşün. Bu iktidarın veyahut da Tayyip Erdoğan'ın babasının çeşmesinden bakıyor bu petrol.
0: Biz gene Eşel Mobil yaptık. Ucuz aktarmaya çalışıyoruz. Evet.
4: Tabii canım, Avrupa'ya göre çok.
0: Amerika'daki vatandaş da, Amerikalı vatandaş da tabii rahatsız bu işten canım. Bak, orada, bütün dünya yani, buradan etkileniyor. Yani orada, Amerika bu savaşı sürdürürken şöyle ya da böyle bütün dünya da bu işten ciddi bir şekilde etkileniyor yani.
4: Şimdi Amerika'da bir tane hava yolları iflas etmedi mi?
0: Tabii.
4: Ondan sonra İngiltere'de bir tanesi iflasın peşinde değil mi?
0: Evet.
4: Almanya'daki hava yollarının ne kadar uçuşlarını iptal etmedi mi?
0: Evet.
4: Türkiye'de var mı öyle bir şey? Ben duymadım ben Türkiye'de şu hava yollarının şu seferleri iptal oldu dediğini. Ha, pahalı mı bilmesin o zamanlar. Şimdi şu duruma göre 9000 liraymış İstanbul Diyarbakır arası.
0: Evet.
4: Bedava. Benim yanımda bedava. Gemiye göre. Adamdan 750 bin lira diyor ya. Bir dürüme 750 bin lira diyor.
0: 750 lira yani.
4: 700 lira. Eski hesaba gitti baba.
0: Evet.
4: Diyeceğim, anladın mı ya? İnsan anladın. Bir de şeyler. Bugün bir de anladın mı? Kadın Kolları Başkanı'nı dinledim ben şeyde. Kanalın birinde şey diyor. Gösterdiler. CHP'nin uşaktaki şeyi savunmasını. İşte çok değerli bir milletvekilimizdi. Şimdi canladığım büyük hizmetlerinden önüne geçtiler. Yani belediye başkanımızı içeriye aldılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Peki kadın yollara hanım kardeşimiz. Biz yine kardeşimiz diyelim. 4+1'e nasıl razı oldunuz ya?
0: Evet.
4: 4+1'e nasıl razı oldunuz? Adam bak arabasına bindirmiş. ne bileyim ne yaptım. Gidiyoruz aşkımla diye bir anladım Türkçe
0: söylüyor yani. Evet ya. Ebru'yu çok seviyorum. Havaya gidiyoruz. Ebru'dan bir iki sene sonra iki çocuk olacak. Abi aşka bak be. Çok iyi hizmet etmiş hakikaten.
4: Hakikaten hizmet etmiş.
0: Ya. Tabii canım işte bu hizmetler önemli. Sayın Genel Başkan da söylemişti zaten. Mesaimizin büyük kahar ekseriyetini bir hanımlara ayırdık diyor. Dün güzel de, bunlar
4: dün de,
0: abi.
4: Bak dün de ben söyledim. O otelde anladın yer ayrılmış. Yakın korumaları otelde. Orman adam yok piyasada. Nereye gitmiş? Amerika'da kaybolan gibi.
0: He.
4: Bak Amerika'da bir tanesi kaybolduydu.
0: Benzinlikte kaybolduk. Bir şey oldu o zaman ya.
4: Ya işte neyse anladın mı?
0: Neyse artık, evet.
4: Biz anladın tahmin ediyorum neye gittin, nerede kaldığını da.
0: Hı.
4: Ya şimdi bu oteldeki 3 tanesi devletin vermiş olduğu yakın korumalar otelde kalıyor. Ama korunan adam yok piyasada.
0: Evet.
4: Bir de bugün akşamüstü bizim dinleyicilerimizden rica ediyorum. Taksim Meydanı'nı izlesinler.
0: Ha.
4: Taksim Meydanı'nı izlesinler.
0: Bugün gündemi biliyor musunuz? Bugün neye devrettiler efendim? Bugün neler var?
4: Vallahi onu o akşamdan biraz rahatsızdım. Tek dinleyemedim. Ha. Ne devreti? Gece anladım bir açtım anladım. Saat 2'de yok 3'te. O kadarını dinledim de. Yani onlar da onların gündemini de bilmiyorum yani. Fatih Atik de çok değerli bir şeyce.
0: Fatih Atik Ankara'da evet. TGRT'nin Ankara temsilcisi.
4: Her şeye muvaffak.
0: Değil mi?
4: Bir de bu yine söylediğim bir de bu Ece Hanım'ın şeysini konuşmalarını kesmesinler.
0: Lütfen efendim.
4: Heh, oraya bulaştık.
0: Bir bitirsin ben, ondan sonra cümlesini tabii sonra canım, üzerinde konuşursunuz.
4: Ya kadının mevzusunu daha da vuruyorlar. Ya ondan sonra tekrar girişini başlıyor başka yere bak ediyor. Yazık oluyor ya onun karşısına.
0: Anladım
4: ben
0: efendim.
4: Ben bu kadar söyleyeyim kal sağlıcakla.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Telefon hattımızda dinleyicimiz varsa hemen alıyoruz efendim. Müsaitiz değil mi? Evet. Buyursunlar efendim.
5: İyi akşamlar Atavullah Bey. Ben Eyüp'ten Arif.
0: Arif Bey hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu savunma sanayi fuarında ayın 9'undan sonra sivil vatandaşa açık.
0: Çok güzel oldu. En azından Cem Bey'in haberi olsun.
5: Sivil vatandaşa açık bir Tayfun da var orada. Bu İngiltere, İtalya, Almanya ortak yapımı var ya Tayfun.
0: Evet.
5: 40 tane sipariş verdik. O Tayfun da geldi oraya.
0: Çok güzel.
5: Bak milletin parasıyla böyle uçak alacaksın. Milletin parasıyla otele gitmeyeceksin. Otele gideceksen kendi şahsi paranla gideceksin. Pavyonda çalışan kadını belediyede sigorta yapmak ne demek ya? Koskoca da adamsın. İşin kötü tarafı devlet şimdi pavyon sahibi de oldu biliyor musunuz?
0: Devlet pavyon mu işletiyor şimdi? Kapatmıştır
5: kayyum atadı ya.
0: Belediye üzerinden evet.
5: Kayyum atayınca o adamın bütün malına mülküne o tırlarına falan hep kayyum atadı. Oteller de gitti şimdi. Otelin altında zaten pavyon varmış. O da gitti. Devlet kapamıştır büyük ihtimalle orayı da.
0: Yani pavyon tabii terimi eskide kaldı. Genelde gece kulübü falan diyorlar. Evet tamam.
5: Yani işte ben eski adamım ya ondan öyle söylüyorum. Bir de bu
0: eskiden öyle derlerdi ya.
5: Bir de bu Hasbi Dede'ye gelelim. Şimdi Hasbi Dede 1 yıl 6 ay ceza aldı. Yatarı var mı yok mu ama ötelememiş cezayı.
0: Evet.
5: Yatarı var mı yok mu bilmiyorum ama bundan sonra çünkü Göreli ufak bir yer. Daha milletin yüzüne bakamaz. Bakamaz. O yüzden o Giresun milletvekili var bir tane bayan gitti onu savundu. Şimdi ne diyecek? Çok merak ediyorum.
0: Hasbi dededen ama millet cezayı az buluyor o konuda ya.
5: Ceza az işte. Neden az oldu onu bir türlü çözemedim. Yani oraya Akın Gürlek yetişemedi bir türlü. Onu niye anlamadım. Sonra Akın Gürlek dedim aklıma geldi. Sayın Bakanımız gelene kadar öbür Adalet Bakanları ne iş yapardı bu memlekette ya? Hepsinden faili meçhul dosya kaldı. Adam şimdi uğraşıyor. Memlekette başka işi yok mu Adalet Bakanlığı ya? Onların bıraktığı dosyalarla uğraşıyor. Biraz da çuvaldızı kendimize batıralım.
0: Evet.
5: O bak o kızcağızı buldu, öbürünü bulacak. Bulacak Allah'ın izniyle.
0: İnşallah
5: bir tane,
0: ya.
5: Bir tane kızcağız daha var Giresun'da. 9-10 yaşında öldü.
0: Evet.
5: Onunkinde hatta ona da milletvekili karıştı falan dedi. Dediler zamanında. Hı. Şimdi onun dosyasını da açtı. Rabia bilmem neydi kızın adı.
0: Evet. Bravo.
5: Bilmem bir yerden düştü dedi. Bir şey yaptı dedi. Bize böyle bakanlar lazım bize.
0: Evet.
5: Bu ülkeyi toparlarsa böyle bakanlar toparlar.
0: Anladım efendim.
5: O yüzden bir de bizim şeyimiz İstanbul Eyüp'teki ilçe başkanımız çok iyi. Ben çok memnunum adamdan. Vanlıoğlu.
0: Ha tabii.
5: Acayip memnunum. Herif valla gece gündüz tırım tırım Kur'an çarpsın var ya. Bir insan bu kadar mı şey yapar?
0: Bu kadar faal bir şekilde yani bu kadar halkla beraber halkın içinde evet.
5: Tırım tırım Kur'an çarpsın bir derdin bir ihtiyacın bir bilmem neyin bir mahkemen bir avukat bir şey lazım mı? Valla ne yapmışım tam söyleyemiyorum ayıp olmasın adama. Ama çok faal yani. Korkunç derecede hizmet ediyor.
0: Evet.
5: O yapması gerektiğini yapıyor. Bir de gelelim şimdi Özgür Bey'e. Özgür Bey vaktinizi alıyorum kusura bakmayın.
0: Estağfurullah efendim buyurun.
5: Şimdi enflasyon yüksek diyor. Tamam yüksek çıktı enflasyon. İyi de sen neyin yokluğunu çekiyorsun bu memlekette? Benzinin, mazotun yokluğunu, gübrenin yokluğunu çek bu memlekette. Enflasyonu sıfırlar bu memlekette.
0: Ha.
5: Ama oraya çıkıp kürsüye çıkıp demiyor. Ben şöyle şöyle yapacağım, şunları şunları yapacağım. Enflasyonu bir ayda sıfırlayacağım veya yarı yarıya düşüreceğim diyemiyor ama.
0: Elinde sihirli değnek yok ki ya. Nasıl yapacak?
5: O zaman niye de hükümete kabahat buluyor? Şartlar evet. Böyle geldi. Hükümet şurada bir sene sonra seçim var. Çok mu ister enflasyon yıllık 32 olsun?
0: Evet.
5: Çok mu ister? Ya. Ondan sonra bir de bu İngilizlere abi çok dikkat edeceksin. Bak hiç sesleri çıkmıyor. Çok dikkat edeceksin. Düşün ilk önce Özgür Bey koşa koşa İngilizlere gitti. Farkında mısınız? İlk önce gitti yalvardı onlara. Onlar da hadi oradan dedi. Bir de bu İspanya Başbakanı'nın uçağı Türkiye'ye indi bir ara.
0: Evet.
5: Orada da mesela o yanındaki kadınlar. Ben demiş, sizi şey yaparım, görüştürürüm, bir iki dakika randevu alırım falan. Adam demiş, Arlan hadi yürüyün gidin demiş, sizle uğraşacağım ben demiş.
0: Evet.
5: İşte boşa düşmüş yani. Akşam Barış bir arkadaş anlatıyordu.
0: Evet.
5: Boşa düşmüş, rezil olmuş.
0: Randevular istenmedi mi, istenmedi mi bilmiyorum. Gerçi CHP yalanladı ama bir ses çıkmadı daha.
5: Abi onun yalanlamasını...
0: Sanchez'den şeyden, evet İspanya'dan.
5: Onların... Ha İspanya'da bak şimdi aslında var ya İspanya'daki şeyden konsolosluktan öğrenilebilir o. Veya buradaki konsolosluktan öğrenilebilir bilir o. O kadının adı neyse, Hüseyin Büke miydi neydi?
0: Evet.
5: O demiş ben sizi ayarlayacağım, görüştüreceğim demiş.
0: Evet.
5: O niye çıkıp bir şey demiyor ben böyle bir şey söylemedim diye...
0: Yani evet o iddia olarak şey yaptı sonradan hayır öyle bir şey yok denildi ama İspanya tarafından bir açıklama. İspanya'da böyle bir açıklama yapmaz ya da şey de yapmaz. Sanchez de yapmaz. İki ülkenin ya, ilişkileri var. Belki o böyle efendim işte yok öyle bir şey ben ya da benden randevu istediler ben vermedim demez yani herhalde.
5: Ya demez.
0: Orada kalacak yani.
5: Ama bir şey der yine de yani onu istersek bizim konsolosluklardan veya buradaki İspanya konsolosluğundan öğrenilir o.
0: Gazetecilik böyle günler işindir efendim. Bak, gitsinler bak, öğrensinler efendim.
5: Bak Fatih Atik akşama sabaha öğrenir onu.
0: Ha Fatih bravo evet bak, peki.
5: Fatih Atik
0: Bey. Anladım.
5: Akşama sabaha öğrenir. O öğrenmezse Cem veya Fuat Bey öğrenir. Bir öğrenir yani.
0: Anladım. Çok teşekkür ederiz efendim.
5: Ben teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız.
0: Estağfurullah. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Bu program sizin efendim. Bekliyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Ya, selamun aleyküm Abdullah Bey.
0: Ve aleyküm selam efendim.
6: Hayırlı günler efendim. Ben Aksaraylı Halil.
0: Ha buyursunlar Halil Bey.
6: Abdullah Bey. Vallahi gündem neyi takip etmedim de bir gündemim var benim.
0: Bomba diyorsun. Bir gündemim var bomba.
6: Ali Mahir Bey yatta hani Sayın Adalet Bakanımız Akın Gülen yatı var katı var dedilerdi ya bunlar yatı önceden ayarlamışlar tamam dedilere ayarlamış
0: Herkesi kendisi gibi mi biliyor diyorsun yani? Ali evet, Mahir evet, başarı, evet. Soy ismi de başarı. Ali Mahir evet, Bey başarı. Herkesi kendisi gibi biliyor. Ya, yatı katı var başarı. Diye biliyor. Yok mu şefim?
6: Evet. Her şeyden başarıyorlar mübarek.
0: Ha, çok ama başarılı.
6: Hani bir video çekmiş ya. Şöyle dikkat ettim. Hemen Atatürk'ün önünde video çekiyor. Ayakta. Alt ok yanında. Atatürk posteri. Şimdi bizde bir şey var. Demire ne kadar altın dersen de demir yine demirdir. Bunlar demiri altın yapmaya çalışıyorlar söylemeyle. Yani hani ne kadar çok söylerlerse altına dönecek zannediyorlar.
0: Pazarlamaya bağlı abi. Mesela sütü evet. ikna edersen evet. süt beyaz değil siyahtır. Senin evet. ikna gücüne bağlı. Öyle yapabilirsen o önemli yani. Ama çok zor yalnız ben sana
6: çok
0: söyleyeyim.
6: Şimdi bunlar sosyal medyada falan karşılaşıyoruz. Adamlar ha. öyle bir savunuyor ki. Diyor ki mesela ya işte AKP'liler de yok mu diyor. Ya tamam diyorum ben de diyorum yazıyorum. Bak AKP'liler de varsa tamam mı? Ben zaten babamın oğlu da olsa ben onun arkasında duramam. Yanlış yapıyorsa yanlış diyemem.
0: Ya ha işte tam de, orada bak. AK Parti öyle bak. Yapıyor. Evet. Arkasında durmuyor, dillendirmiyor, evet. miting yapmıyor. Evet, adına yürümüyor. Evet. Partiden atıyor, tecrit ediyor. Evet. Adam ya cezaevinde olanlar var, var partilerden. Evet. Ya da herif mahkeme devam ediyor dışarıda yani. Ama partiden evet. ihraç ediyorlar abi.
6: Abi ben de diyorum ki ya bak şey yapmayın. Hani nasıl söyleyeyim. Ben arkasında durmuyorum. Ya onlar çalıyorsa siz çalmayın. Siz çalmayın ben de sana, size oy vereyim. Yani oy yapıyor diye senin de yapman mecburi mi? Ya benzini ben dolduruyorum. Uşak Belediye Başkanı benzini ben doldurmuşum. Arabayı o Uşak Belediye Başkanı sürmüş.
0: Ne güzel benzin abi de... şoförlüğünü kendisi yapıyor. Burada demişler yani, niye boynun kalın demiş ki işimi kendim görürüm onun için.
6: Ya belediyeden manitalarının belediyeden maaşını ödetiyor. Benzin paylıyor yani. Benzini biz dolduruyoruz yani. Onun maaşını biz veriyoruz. Arabayı belediye başkanı sürüyor. Ben anlamadım yani.
0: Efendim bundan sonra lütfen şoför kullanın eve. En azından bir yurttaşımızı iş sahibi yapmış olursunuz.
6: Yok. Orada şoför kullanmıyorlar abi.
0: O özel şoförlük oluyor o.
6: Evet, evet.
0: Tabii kolay değil abi. Sevgilini taşıyorsun yani. Öyle diyorlar birbirlerine sevgilini.
6: O bir de şey falan. Yani mahrem, namahrem oluyor.
0: Ha?
6: Bunlar da namahrem.
0: Şoförü oraya evet. sokmayacaksın abi. Evet.
6: Sokmuyorum.
0: Peki ben. Çok teşekkür ederim efendim. Konyalı Halil Bey'e. Pardon ne Konya'sı efendim? Yani Karaman. Efendim buyurun alo.
7: Merhabalar Saygı Değer abiciğim.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Ben Gaziantep Nurdağ'dan arıyorum görmengel.
0: Hasan Bey buyurunuz hoş geldiniz efendim sizi dinliyoruz.
7: Abdullah Tekaz görmengel efendim.
0: Evet efendim memnun olduk.
7: Evet çok teşekkür ederim. İlk önce biz de sizden çok memnunuz. Allah sizlerden razı olsun efendim.
0: Sizden de.
7: Abicim ben şöyle bir şey bu belediyelerde kanun değiştirilmesi gerek abicim diye düşünüyorum ya.
0: Belediye kanunları belediye kanunu değişmelidir.
7: Evet abicim şimdi şöyle bir şey. Tabii gündemimizde açmıyorum değil mi yani ben kendi gündemimi yani.
0: Yok abi.
7: Evet. Şöyle bir şey var abicim. Ben bu belediye seçimleri kesinlikle ben demokrasiye karşı değilim ama belediye seçimleri olmamasını istiyorum. Olacak da partiyle alakası olmamasını istiyorum abicim. Hmm. Benim kendi düşüncem budur. Şimdi sen
0: kalkarsan... Adaylığa çıkacak efendim kent meydanında işte ya da şurada burada vatandaşa evet. kendini tanıtacak.
7: Evet.
0: Halkımız kime teveccüh ederse o kazanacak. Partisiz belediye başkanı.
7: Evet abicim şimdi yani.
0: Ne söylüyorsunuz?
7: Siz de Uşak belediye başkanını madem ki partiden ihraç ediyorsunuz. Çok güzel. Peki niye İstanbul belediye başkanı ihraç etmiyorsunuz? Bellidir işte yolsuzluk olmuyor.
0: Onun günahı nedir abi değil mi? Şimdi bunca belediye başkanı ile ilgili davalar devam ederken sen bunlardan birisini içinden seç, ihraç et. Diğerleri değil mi yani abi? Doğru söylüyorsun. Bu konuda sana katılıyorum.
7: Yani ben Uşak Belediye Başkanı tamam ihraç ettim çok güzel. Yani mahkum milletin gözüne şirin
0: görünüyor. Sayın İmamoğlu'nu niye ihraç etmiyorsunuz? Ya da Bursa Belediye Başkanı'nı?
7: Tabii canım çok
0: ya güzel. Ya da Antalya ama. Belediye Başkanı'nı değil mi abi?
7: Daha etmemiş. Mesela Antalya Belediye Başkanı ben duyduğuma göre AK Parti'ye katılacakmış. Daha bu yani bu olay olmadan önce var ya, ben öyle duydum. Ama AK Parti kabul etmemiş, reddetmiş yani.
0: Evet.
7: Evet, reddetmiş diye duydum.
0: Evet, olabilir. Çünkü evet, incelemek lazım, bakmak lazım. Ya alıyoruz da adamın arkasında önünde ne var demek lazım efendim.
7: Ya abi, ben halkın düşüncesine saygı duyuyorum da aslında adaya bakacaksın. Sağ sol beni ilgilendirmiyor.
0: Evet. Bu sağ belediye... sol nereden çıktı? Bize ait bir terim değil abi. Sağcılar, solcular.
7: Ya Abdullah Bey namazını kılmış kılmamış beni ilgilendirmiyor. Ülkeme faydası oluyorsa o benimdir. Yani benim için daha önemlidir. Mesela İzmir'i, Ege bölgesine örnek veriyorum. Ya İzmir'i ben bildiğim 30 senedir CHP yönetiyor.
0: Daha fazla oldu, evet.
7: Ya tamam, mesela kardeşim sen partiyi ne diyeceksin? Sen bilmem ne, şu kasal kesmiş, şu bölgeymiş, şöyle bir... Sen partiyi ne diyeceksin arkadaş? Kim ülkenin faydası oluyorsa, iline faydası oluyorsa sen onu seç. Halklardan bir şey anlayamıyorum. Herkes tabii bizden üstün de, biz yani düşüncesine saygım var da. Mesela bakın, yazın gördünüz İzmir Belediyesi'nin durumunu. Hmm. Bu susuzluktan dolayı var ya, yazın gördünüz.
0: Tabii.
7: İzmir'de her sular kesildiğini duyduk.
0: Tabii.
7: Evet. Abi bir de şöyle bir şey var. Fazla dinleyicilerin hakkına tecavüz etmiyor. Abi gelen gideni arattırıyor maalesef. Bakın Turgut Özal, biz oy vermedik. Hiçbir zaman oy vermedik. Ama öldükten sonra abicim, yani nasıl olduk bilmiyorum. Belki var ya, eğer o kendi adamları kendisini dinlemedi. Örneğin Mesut Yılmaz kendisi dinleseydi şu anda ülkemiz daha çok ileriye giderdi abicim. Yani birlik beraberlik olmadı abicim onlarda. Maalesef yani onlar hakkını inkar ettiler. Hiçbir zaman dinlemezler abicim. Ama ben öldürüldü diye düşünüyorum abicim.
0: Kimi efendim?
7: Turgut Özal'ı
0: öldürdüler. Turgut Bey'in zehirlendiği yolunda çok ciddi iddialar, efendim imalar yapıldı tabii. Doğru.
7: Evet abi.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim.
7: Saygılar sunarım.
0: Bir mukabele efendim. İyi akşamlar diliyoruz efendim Gaziantep'imize. Efendim var mı dinleyicimiz bu arada? Reklam mı var? Yok. Peki efendim. Aa, dinleyici yokmuş. Çok evet. Adana'dan da selamlar var bize efendim ama şeysiz efendim. Sessiz selamlar. Efendim bakalım dinleyicimiz geliyor efendim. Çok affedersiniz. Müsaitiz efendim, bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
8: Alo, selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
8: Nasılsın abi?
0: Teşekkür ederim efendim. Sizden nasılsınız Nurullah Bey?
8: Allah'a şükür abi, seni sormalı.
0: Allah razı olsun. Sesinden çıkarıyorum artık seni.
8: Abi benden çıkarıyor da yağmuru duyuyorum, hala yağıyor ya. Ne yağmur?
0: Ya enteresan bir şey. O ovaya güzel bir yağmur yağsın da bu sene buğday şöyle hoş olsun ya.
8: Abi bu seneki yağış, hiçbir yağış görmedim ya.
0: Ama bu neden hafta olduğunu... sonuna kadar öyle diyorlar. Evet, yani abi, ben meteoroloji raporlarını okudum. Bu havalar bir 24'ü bulacak efendim.
8: Abi ben neden olduğunu biliyorum. Dün biraz seni kızdırdılar da İran falan şey.
0: Abi İran bizi her türlü kurtarıyor.
8: Yok abi, ilgisi yok ya, bu şey soğuk hava dalgasına girmiş, atmosferik bir olay bu ya.
0: Ha yok, değil değil mi efendim? Ya kızdırmak değil de kardeşim. Ya İran bizi kurtarmak istiyorsa, başta diğer komşuları dahil, bu iyi şeyle, Amerika ile bir otursun, bir barışsın ya. Bu ayak sürüye sürüye valla bütün dünya, özellikle bölgedeki ülkelere çok büyük zararı var. İran'ın bu tavrı da, Amerika'nın bu tutturduğunun da çok evet, büyük abi, zararı var ya. Evet.
8: Evet, yani zararı var. Biz de yani enflasyonumuza şey, yani bizim hani ya, şeyimizi düzeltek derken bir sene gecikiyoruz. Enflasyon evet, tekrar patlayacak. Eşel mobil sistemi, oradan vergi evet, gelirinden oluyoruz devlet. Ne bileyim, tabii, bir sürü saçma sapan iş. Zaten ben o yüzden biraz yani bu dursunlar falan diye bu İran konusunda.
0: Tabii canım, yani İran kahramanımız da Nurullah Bey. İran kahramanımız da ama arkadaş, yani öyle bir şey bu böyle daha fazla devam ederse kahramanlık farklı şeye dönecek yani. Biz
8: yok abi ya, bunu
0: başka değil, şeyler düşüneceğiz evet, şimdi. Bu kahramanlık değil, farklı bir şey. Yani siz Amerika'yı tekrar Orta Doğu'ya soktunuz. Orta Doğu'da yerleşiyor. Efendim Çin'i karadan saracakmış da sarmalayacakmış da, ben onu bunu bilmem. Ama Amerikan tekrar şeye döndü abi, Orta Doğu'ya döndü geldi yani.
8: Yok abi, Çin'e karşı bir fonksiyon olamaz ya. Zaten Çin, yani. Yok Çin zaten bu işin kabahatlisi aslında İran'ın falan suçu yok. Biz şu anda Rusya'yla bu Çin'in şeyini çekiyoruz abi. Şey verseler de bunlara iki tane şey verselerdi. Su-57 veya uçak verselerdi, 2 filo. Su-57 veyahut da J-20 verselerdi Çin uçağı. Saldırı falan yapamazlardı ki. Elinde uçağı yok, hava şeyi yok diye. Alo?
0: Evet, sizi dinliyorum.
8: Evet abi, yani elinde hava gücü, yani 2 filo verselerdi Su-57 veyahut da Ruslar Su-57, Çin şey verselerdi 2 filo.
0: Evet.
8: Saldırı maldırı yapamazlardı. Hiç bu olayları yaşamazdık. Bu Çin'den Rusya'nın suçu abi.
0: Onu bunu bilmem ama şimdi onlar da tabii petrolü alıyorlar, enerjiyi şeyden genelde alıyorlar, %14-15 civarında İran petrolünü alıp kullanıyor. Karşılığında füze veriyor mu vermiyor mu onu bilemiyoruz ama işte bu alışveriş yani şu noktaya geldiğimizde sonuçta, yani sonuçlarıyla şey yaptığımızda efendim, değerlendirdiğimizde hepimize zararı var efendim.
8: Ya işte abi şey, uçak gücü yani, oradan bombaladılar. Dünyada işte 3 nesil 3 ülkede uçak var. Çin'de J-20 var, 5. nesil uçak. İran'da Su-57. Bunların da elinde işte F-35, bir de şey 22 Raptor.
0: Vallahi onu bunu bilmiyorum yani, ama
8: uçak gücü olmayınca öbürüne çöküyor işte. Bu uçaklardan olması lazım ülkelerin elinde ki.
0: Uçaklar ona da artık biraz demode oldu be. Savaş konseptleri değişti yani. Artık bak abi, görüyorsunuz insanlar evet, hava araçları yapıyor. Dronlarla bak, şu Ukrayna'yı gördün değil mi? Dronlarla ciddi bir şekilde Rusya'yı zorladı, zorluyor yani. Gerçi abi, Rusya'da kullanıyor. Ama drone, düşün, bunlara sürü halinde 1000 tanesini, 2000 tanesini gönderiyorsun. Valla ne demir kubbe karşı koyabilir, ne o bu falan, ben sana söyleyeyim.
8: O yönden şey de işte, ilk saldırıda ona güvendi abi, işte oradan vururum dedi, bombalarım dedi, işte onun sıkıntısını çekiyorlar. İşte buradan dikkat etmek lazım. Bu hava gücü bizim, işte bu 5. nesil uçağımız. Bir arkadaş dedi, o şey de var dedi de, o uçak iyi bir uçak değil. Bizim bu kendi uçağımızı, bu 5. nesil uçağı yapmamız lazım. Yani bu uçak olmadan öbürlerinin bir fonksiyonu yok. O şeyler, M-29'ları mesela çok iyi uçaklar aslında, İran uçağı. Onlar hepsi patlattılar.
0: Evet ama sana da dediğim gibi yani artık konseptler değişti be. Artık sürü halinde gök efendim şeylerini şey savunma, o dediğimiz şeyleri göndereceksiniz. Efendim Yunanistan'da olduğu gibi, Afrika'da olduğu gibi, vallahi adamı şeyin içerisinde bombalıyorlar abi, tankın içerisinde, askeri tankı. Eskiden tanklar çok önemliydi ya, insanlar sahaya sürerdi. Tanklarla önce yumuşatılırdı efendim, evet. Siperler, şunlar bunlar, ondan sonra piyade devam ederdi. Tank artık bir işe yaramıyor. Yukarıdan bir drone geliyor, pat diye bir gülle bırakıyor, bir bomba bırakıyor, tank sana selamet abi.
8: Abi o şeyde, karasal savaşta bu Rusya'nın çektiği, yani içeriye girdiği için o tarz olaylarda etkili oluyor da, bu durumda işte bu uçakların yüzünden çektik bu. Şimdi yine bombalayacağım.
0: Uçağı alandan kaldırmaz, alandan.
8: İşte alandan da.
0: Alandayken işte, var ya, karadayken ya da gemideyken. Neyse ya, biz bu işleri niye neyse konuşuyoruz? Biz askeri bir stratejist miyiz ya?
8: Ya abi öyle Nurullah de işte.
0: Bey, neler ne bileyim,
8: oraya geldik, gündem bu yani.
0: Oraya geldik. Sırıntıyı uçak mı deyince, drone mu abi? Uçak mı evet, drone mu? Hadi tartışalım. Nurullah
8: abi,
0: Bey.
8: Abi sağ ol.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgiyle gönderiyorum efendim. Evet efendim, telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi hemen alıyoruz efendim. Lütfen buyursunlar efendim.
9: Gurbetçi Mehmet, hayırlı yayınlar olsun.
0: Mehmet Bey, hoş geldiniz efendim.
9: Siz, sağ olun Atalop Bey.
0: Sizi dinliyoruz efendim. Bey,
9: Saksonya Leipzig kentine, Doğu kent Atalop Bey. Orada bir kendini kaybeden, şuurdu gamını kaybetmiş. 33 yaşında. Daha gencecik de işte, iki tane kadına otomobille dalıyor işte. İki tane kadın hayatını kaybediyor.
0: Nerede bu?
9: Bizim Leipzig kentinde. Leipzig.
0: Pazara mı dalmış abi? Çarşıya mı dalmış?
9: İşte Atalop Bey, çarşıya dalmış işte orada. Bu yani, her şuurunu kaybeden böyle yapacak bir şey halde değil ki yani.

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12.

0: İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Dinleyicimiz geliyor herhalde. Yok mu efendim? Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Biraz reklam uzun mu sürdü, ne öyle mi, bıktırdık mı sizi efendim, koptunuz mu bizden, biz siz yapamazsınız, siz nasıl yola çıkacaksınız değil mi? TGRT FM, siz bu güzel muhabbetin, sohbetin ortasında yola nasıl devam edebilirsiniz? Bir yerlerde kalırsınız maazallah efendim. Arayın, konuşalım, rahatlayın, bir bakmışsınız efendim trafik bitmiş. Hakikaten öyle. Evet sevgili dinleyiciler, Sayın Bahçeli biliyorsunuz bugün çok önemli tespitlerde bulundu. Dün de bulundu tabii, dün konuşmuştu daha doğrusu. Terörsüz Türkiye bir teslimiyet değil sevgili dinleyiciler. Kardeşliğimizi efendim şey yapıyoruz. Efendim perçinliyoruz. Güzel bir şekilde. Terörizm bitecek tabii, sonuna kadar devam etmez. Şiddet olayları bir yerden sonra ne yapacak? Silah ile birlikte teslim olacak ve bu iş bitecek. Ama zehirlenmeler varsa, kırgınlıklar varsa işte onlar tamir edilecek efendim. Ondan sonra da omuz omuza, sırt sırta vereceğiz. Eskiden olduğu gibi efendim, o 70'li yıllarda olduğu gibi kardeşte yan yana yürüyeceğiz. Sadece 70 yıllarda değil, sadece efendim daha öncesinden çok çok ötelere gidelim efendim. Hep beraberdik, birdik, aynı yerdeydik, kardeştik. Varsa eksiklikler, aksaklıklar efendim, varsa yanlış şey anlaşılmalar, bunların hepsi ne yapılacak efendim? Tamir edilecek, tedavi edilecek. Bahçeli'den Öcalan'a statü önerisi. Efendim ne demek statü? Nasıl bir statü istiyorsunuz? Ya PKK'yı Öcalan kurduysa, o zaman Öcalan'ın dediklerini yapın kardeşim, işte bu kadar basit. Devlet Öcalan'ı sorumlu tutuyor. Öcalan'ı sen konuş diyor. Öcalan'a neredeyse ben seni tanıyorum. Konuş kardeşim, nasıl kurduysan bitir, bir adım at, mevzu budur efendim. Yani efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum.
3: Selamünaleyküm Abdullah Bey, hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Aleyküm selam efendim.
3: Abdullah Bey, ben dağdaki çoban.
2: Dağda çoban kaldı mı ya?
3: Kaldık Abdullah Bey.
2: Ne diyorsunuz, nesli tükenmişlikler gibi. Allah sayınızı arttırsın, eksiltmesin. Dağda çobanlık
3: yok,
2: yapmak
3: Bey
2: lazım.
3: Ben bir yalnız kereyim burada. Başka kimse yok.
2: Ha.
3: Son noktalarız biz Abdullah Bey.
2: Ciddi misiniz? Çırak falan yok mu?
3: Yok Abdullah Bey. Herkes
2: neden koyun oldu. Sevilmez, davar sevilmez, inek sevilmez
3: şimdi,
2: ya?
3: Abdullah Bey, ben sana derdimi anlatayım.
2: Estağfurullah. Keçileri çok seviyorum mesela ben.
3: Abdullah Bey, ben de seviyorum. Tüm canlı ve varlığı seviyorum.
2: Ha. Bravo, söyle bakalım.
3: Şimdi Abdullah Bey, bizim Kevzut'ta şu sıkıntımız var. Sayın Tarım Bakanım'la rica ediyorum, benim davarı küpelesin.
2: Kevzut'ta davar küpelensin.
3: Ne ben davarımı satabiliyorum, ne vezvayla götürebiliyorum. En son bugün gene gittim Kevzut'a, yazıyorlar deftere, gelen yok, giden yok.
2: İlçe tarıma mı gidiyorsun?
3: Abdullah Bey, ilçe tarıma gittim, gene yazdırdım adımı.
2: Önce ne olursunuz da gelin bizim hayvanları şey yapın diyorsunuz. Küpe vurun kulaklarına.
3: Ben küpe, Abdullah Bey, şimdi ben kendi işimde, yani her ay gidip ben buraya deftere adımı yazdırayım. Bana resmi evrak ver diyorum. Resmi evrak yok Abdullah Bey.
2: He.
3: Küpe isteyeceğim, resmi evrak yazacağım. Yok Abdullah Bey, Sayın Tarım Bakanım'la rica ediyorum, gelsin küpelesin de var. Yani
2: ya
3: sen diyorsun,
2: resmi evrak nedir onu anlayamadım. Kimden resmi?
3: Bey, ben
2: hanımefendiden bir şey al, resmi kağıt al. Evet, bizim bu
3: hayır,
2: kadar davarımız
3: Bey,
2: var.
3: Bak şimdi,
2: asıl
3: ben
2: patron benim.
3: Küpeleteceğim ne resmi evrak, talep de yazmam lazım. Deftere yazıyor, köy defterine yazar gibi Abdullah Bey. Yani resmiyet yok. Yani şimdi,
2: sen bu küpe olmadı mı satamıyorsun da değil mi hayvanı?
3: Satamıyorum Abdullah Bey, sen diyorsun davar yap. Ben sana diyorum, ben elimden gelse para yapsa satacağım. 5 koyun 5 keçi, geri kalan versen bedava almayacağım. Yani yıldık, bu kadar yıldırma politikası olmaz Abdullah Bey. Bu davarı güteceksen güt, gütmeyeceksen bırak, gütecek çoban gelir.
2: Kepsüt.
3: Evet.
2: Kepsüt, kepsüt. Evet. Nereye bağlıydı bu? Bizim
3: Balıkesir'e bağlı. Balıkesir,
2: tabii
3: Bey.
2: Kepsüt. Bravo. Vay, çok enteresan bir şey. Hakikaten. Gelin efendim, bizim davarlara da bir muayene edin. Ondan sonra kullanın.
3: Hayır Abdullah Bey, muayene istemiyorum. Benim yani şeyime giden koskoca tarım ilçede, yani ben davarımı yani istem yapacağım, bana verecekler şu gün geleceğiz diye bana yani karşılıklı bir kağıt vermez lazım. Resmiyette yani şey geçerli dedi.
2: Ne diyor? Kağıt... Geliriz bakarız mı diyorlar.
3: He, bakarız. Ya ben affedersin malımla hırsız oluyorum Abdullah Bey, bu sefere götüremiyorum. Aa. Bir yere gitti mi hırsız oluyorum. Jandarmana polisten kavga yapıyorum Abdullah Bey, malımla hırsız oluyorum, durum bu şekilde.
2: Valla Kepsüt ilçe başkanı yandı, ben sana söyleyeyim, tarım ilçe başkanı abi gitti abi.
3: Abdullah Bey gitti diye sen diyorsun, gel yap, bana yemin ediyorum bak bedava verecekler, bir tane alıp yapmaz hevesim kalmadı Abdullah Bey.
2: Ya. Peki efendim. Çok
3: hadi,
2: teşekkür.
3: Kolay gelsin.
2: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Vatandaş haklı efendim. Ömer Sasonlu geldi. Ömer'le devam ediyoruz yolumuza. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Osman Bey.
0: Efendim dünyada ve Türkiye'de asayiş berkemal olduğu için insanlar dinlemeyi tercih ediyor. Ben dahil yani.
2: Öyle mi efendim? Dinlemek evet. Daha mı güzel oluyor?
0: Daha güzel, artık bir problem kalmadı.
2: Her şeyi hallettik ya. Ne diyorsun Osman Bey? Evet, konuşacak da bir şey kalmadı kardeşim. Yani ne konuşuyoruz? Her şey yolunda.
0: Çiçekten böcekten konuşuruz saatlerce. Hiç
2: ya konuşuruz da bu kep sütlü
0: vallahi çok
2: panik olmuş. Diyor ki kulaklarda şey yok, küpe yok diyor, hırsızlık. Bu yaştan sonra bir de hırsızlık damgası yemeyeyim diyor ya.
0: Valla çok enteresan yani.
2: Değil mi ya, adam korkuyor ya. Lan bu kadar keçi köyü koyun nerede buldun? Hani bunların kaydı kuydu, nerede bunların kulağında küpe?
0: Kepsut öyle ücra bir yerde değil aslında yani.
2: Karizma bir yer değil mi abi?
0: İlçe ya.
2: Evet.
0: Yani Balıkesir. Çok meşhur ilçesi üstelik yani.
2: Tabii.
0: Bravo. Orada öyle bir durum olması hakikaten
2: çok
0: biraz hayretlere kalan yani.
2: Ya neler var Anadolu'da değil mi ya?
0: Yani evet. Ama güzel. Yani bunun da artık biraz neyse artık işte, burada sıkıntı çoban abi, dağdaki çoban tırnak içinde ismi öyle ya. Yani burada kusur dağdaki çoban da olmuş olsa belli ki yaşını almış bir dağdaki çoban abi. Kepsut'taki o yetkililer çoban
2: tarım ilçe müdürü.
0: Hoş gördüler.
2: Ya abi bunu kayıt altına alsınlar. Belki adama 3-5 kuruş yani, da para verecekler ya.
0: Eğer bir kusuru varsa çoban abinin bu hususta.
2: Bu ayrı.
0: Bilmiyoruz. Olayı bilmiyoruz. Anlatıyor bir açıdan ama yani işin aslını bilmediğimiz için kusurlu kim bilemiyorsun tabii. Yani kusurlu burada çoban abi de olmuş olsa. Dedim ya işte belli yaşını almış, öyle görünüyor. Çoban abiyi hoş tutsunlar ya.
2: Tabii ya.
0: Zaten nesiller dediğiniz gibi tükeniyor bu insanların.
2: Hey ya.
0: Yani bu sefer...
2: Yani ben bu keçi işine girdim tabii.
0: Evet, aynen. Peki küpeler var mı?
2: Bir abimiz bana çok gülüyor. Keçilerin sayısı fazlalaşıyor mu diyor.
0: Senin küpelerde keçilerde küpe var mı?
2: Aa, lütfen. Şeyimiz bile belli abi.
0: Yani
2: veterinerimizin ismi doktor.

0: oluyor herhalde.
1: Tabii.
0: Küpeler onun değil mi?
1: Evet.
0: Her şeyi yani.
1: Tabii.
0: Birçok başıdan.
1: Şey abi bunun yani kimlik kartı gibi abi.
0: Ya artık sokak köpeklerinde bile var küpelerden ya.
1: Evet.
0: Ya, yani kim, olmaz mı? Kedilerde yok ama ya.
1: Sayılmaz o, sayılmaz. Geçen gün şimdi birisi ama... benden Van kendisi istedi. He. Ben de dekanı aradım. Ya hocam dedim nasıl ediniz kedi falan. Sen gelmeden olmaz dedi. Niye daha?
0: Onların çiftlikleri bilen var galiba.
1: Ya dedi tabii bunun kaydı kuydu var. Gel bir imza at hem memleketin dedi. Ondan sonra götür iki tane verelim dedi.
0: Allah
1: sen
0: Allah.
1: Ne diyorsun hocam dedim. E tabii dedi bunu zor yetiştiriyoruz artık dedi. Ya ne yapalım yani?
0: Bu değişik renkte gözleri
1: tabii
0: var.
1: Gözler öyle abi. Mi? Mavi Bahçesler. Şey falan. Evet. Şimdi inşallah bu yazın Van'a gittiğimde ben Van kedisi edineceğim. Getireceğim, vereceğim abi. Arkadaşa söz verdik.
0: Abi söz önemli ya.
1: Evet, sözünde durmak yani, lazım. Verdiysen sözünde duracaksın.
0: Şimdi dün mahkeme salonunda da bazı tatsızlıklar olmuş.
1: Evet.
0: Ya tatsızlıkları normal görüyorum. Zaten baştan beri işin tersinden götürme derdindeler. Tabii de teker tersine dönmüyor. Dönmeyince böyle oluyor.
1: Öyle böyle şey, de Osman Bey adama evet. Diyorlar ki böyle bir iddia, bu iddiaya ne diyorsun? Senin için böyle deniliyor. Bak bu belge var. Şu şöyle dedi. Adam başlıyor şiir okumaya. Çok güzel abi.
0: Bir de okusa.
1: Tabii. Bu vatan sıra dağlar gibi. Evet abi.
0: Bir de şöyle güzel bir şiir okusa. Yani benden berbat ya.
1: Ya
0: bir de orası var yani. Işte.
1: Yani söyleme ya. Vallahi bir çok şey, tantana.
0: Trump da şiir okuyacak ama.
1: Evet.
0: Trump da başka şiir başka türlü okuyor.
1: O başka. Vallahi.
0: Yani Trump ya sarhoş mudur nedir? Hani derler ya sarhoşun mektubu okuyor diye bir söz var.
1: Diğeri gölgesiyle yumruklaşıyordu, oynuyordu, bilmem ne yapıyordu. Bu da şimdi ağzından ne? Sabah bir şey çıkıyor, yarım saat sonra farklı bir şey çıkıyor.
0: Onun da bir taktik galiba ya.
1: Bilmiyorum ama bunun ağzı abi şey yani hani atalarımız demişler ya turba değil ki büzesin. Tuhaf bir herif. Osman Bey çok teşekkür ederiz. Bugün için ama şarkı. Lütfen yarın bekliyoruz. Biraz erken arayın beyefendi. Evet. Kim var telefon attığımızda? Buyursunlar efendim.
2: Otomotiv ben Ankara'dan taksi Cemal.
1: Cemal Bey buyurunuz efendim.
2: Ya ben şimdi AK Parti'yi eleştireceğim.
1: Eleştir tabii canım.
2: İlçe başkanlarımız çalışmıyor. İl başkanlarımız çalışmıyor. Türkiye genelinde. Yani diyelim ki bir CHP'li belediye başkanının karşısında kim var? İlçe başkanı var. Bak biraz önce çobanımız ne dedi? Ben çağırıyorum dedi. Gelmiyorlar dedi. Öbür bir delikanlımız...
1: Kapsut Tarım İlçe Müdürü gitti abi.
2: Yani gitti. Yani ona benzer daha çok şeyler var. Ve bu CHP'liler de bizim ilçe başkanlarımız sokaklarda tanıtmalı. Yani kimin ne yaptığı pisliği anketlerinden devşirmeli. İnsanların beyinlerine işlemeli.
1: Abi adam söylüyor işte yani ne yapmış
2: söylemek
1: ne yapmış.
2: Söylemek başka bir şey, işlemek başka bir şey. Yani insanların gözüne işleyeceksin. Bu belediye başkanı bunu yapmıştı. Böyle şu belediye başkanı şunu yapmıştı. Eğer bizden biri bir şey yapmış olsaydı bayanam. Yandım dünyam.
1: Bunlar bizden değil mi abi? Biz onlardan değil miyiz?
2: Bizi onlardan saymazlar abi onlar.
1: Ne diyorsun? Bunlar aristokrat mı değil mi abi bunlar?
2: Onlar yüksek
1: bizim aristokratlarımız bunlar.
2: Evet. Ya. Onlar ne yaparlarsa doğrudur. Biz ne yaparsak yanlıştır. Biz de onların yaptığı gibi yaparsak biz ancak kendi derdimizi anlatabiliriz. Ya. Bu da bizim ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza düşüyor. Hem MHP hem AK Parti'de. Her ikisine de söylüyorum yani. Bakın
1: ilçe başkanlarımızın, il ve ilçe teşkilatlarımızın daha aktif olmasını mı istiyorsunuz?
2: Daha aktif olması lazım.
1: Ya Cemal Bey beni tarif ediyorsunuz da ben de yaşlandım galiba. Dün yolda yürürken ya sanki böyle canım istemiyordu. Eskiden zıplayıp duruyordum ya.
2: Ben de 67 yaşındayım ben üzülüyorum. Yani bakıyorum, dinliyorum vatandaş haklı. Öbür vatandaş da haklı. Benim ilçe başkanım ne yapıyor? İl başkanımlarım ne yapıyor? Her iki parti için söylüyorum.
1: Çarıklı.

0: Çarıkları girelim mi? Ne dersiniz ya?
1: Vallahi herhalde biz böyle giderse...
0: Çarıkları giyelim. Şu köy köy bir...
1: Olacağım, i̇l başkanı olacağım. Yani bunların yeri. Ben il başkanı olayım.
0: Ama senin sicilinde orada yazılı, sen eskilerdensin yani.
1: Eskiyim ama yani işte düşünüyorum, üzülüyorum ya.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Başkan. Onlar da mutlaka çalışıyorlardır, koşturuyorlardır.
1: Yok, çalışmıyor. Çalışsalar...
0: Bizim haberimiz yok.
1: Derdini bilirler.
0: Öyle mi?
1: Vatandaşın derdini bilirler.
0: Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir yerde şikayet varsa orada bir çalışma yoktur. Orada bir kör nokta vardır. O insana, o vatandaşa dokunmamışsınız diyor. Vallahi 67 yaşında yani hop falan yürüyebilir herhalde. Hiç şey yapmaz. Eski heyecanlılarındandır biliyorum ben. Hala mesela direksiyon sallıyor. Bu yaşa gelmiş umurunda değil, sallıyor. Bıraksan çarıkları giyecek, Anadolu'yu dolaşacak ha. Ya evet, yani hakikaten bazen yani bilhassa insanlar yaş böyle biraz ilerleyince de bir heyecan bitmiyorsa bitmiyor işte. Ama yani fizik olarak tabii bu heyecanı o fizik yönlendiremiyor, yönetemiyorsun kardeşim yani. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım, iki dakikamız var. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Selamun aleyküm Hasan Bey.
0: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben razı olsun. Ben kamyoncu Faruk Özbay. Namı değer Uğur Faruk kamyoncu. Size arıyorum ara sıra.
0: Evet ya.
2: Bugün de dedim bir Hasan abimizi.
0: Abi Urfa nasıl? Güzel mi? Bahar geldi mi? Yaz Urfa geldi mi?
2: Ben Urfa'da değilim şu an Hasan abi. Balıkesir'deyim, İzmir'e geçiyorum.
0: Ha, yoldasın.
2: Urfa'da maalesef dün evvel gün bir fırtına olayı oldu. Bir afet olayı oldu.
0: Maalesef.
2: Biraz,
0: evet.
2: Biraz bir hasar oluştu yani orada.
0: Var var hasar.
2: Dağlarda, bahçelerde. Hasan abi benim ben bir konu hakkında sizinle bir
0: hemen gir konuya abi.
2: Benim sorunum, benim çözemediğim bir sıkıntı var. Türkiye'deki adalet yargı sistemi.
0: Ha, geç mi yani, kalıyorlar abi?
2: Ya geç kalınıyor, artı Adana Bey aynı suçtan, mesela aynı suçtan bir adam suç işlemiş. Aynı diyelim Konya'da o suçu işlemiş. Adam o suçtan 15 yıl ceza yiyor. Aynı suçu işlemiş adam İzmir'de, aynı suçu işlemiş adam İzmir'deki adam tahliye oluyor. Bu nasıl oluyor Adana abi? Ben bu şeyi çözemedim. Çünkü bizim de başımıza böyle bir olay var. Biz baba mesleğinden nakliye işi yapıyoruz. Nakliyecilik yapıyoruz. Benim kardeşim... Anladım.
0: Yani aşağı yukarı kardeşim, aynı mı diyorsun?
2: Aynı değil. Yani birbirinden farklı. Çok farklı.
0: Ha.
2: Yani mesela diyelim bir suçtan Konya'daki adliye, oradaki ağır ceza mahkemesi bir suçtan ceza veriyor. Aynı suçu işlemiş başka bir şahıs İzmir'de diyelim. İzmir adliyeti tahliye veriyor. Bu yani benim
0: Dışarıdan yargılıyor ya da. Evet, peki efendim.
2: Evet.
0: Efendim kusura bakmayın, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bitirdik, Allah razı olsun. Görüşürüz. Evet sevgili dinleyiciler, Sürçü lisan ettiysem affoluna. Ben Ataoğlu Harvas, iyi akşamlar diliyorum.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Mayıs Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Mahkeme Salonu Eylem Alanı mıdır?" başlıklı makalesini sunuyorum.

0: İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve 414 sanıklı dava birinci gününde olduğu gibi 31. gününde de olaylı devam etti ve tabiatıyla ertelendi. Sanık ve avukatları her fırsatta mahkeme heyetinin sinir uçlarıyla oynuyor. Komutan bey, komutan bey, ben buradayım, gel beni indir. Komutan bey, komutan bey, ben buradayım, yaka paça beni indir. Tamam mı? Aileler varsa var. Bu sözler İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sanık Ekrem İmamoğlu'nun jandarma personeline yönelik lafları. Mahkeme başkanının salonun boşaltılmasına dair talimatını uygulayan jandarma personeli sanıklara zorluk çıkarmadan alanı boşaltmaları uyarısında bulunurken İmamoğlu yukarıda bir kısmını aktardığımız cümleleri sarf ediyor. Burada İmamoğlu kendince bir algı oluşturuyor ve ilk gündeki gibi yine tribünlere oynuyor. İmamoğlu'nun suç örgütü yöneticisi olarak yargılandığı 414 sanıklı dava mahiyeti icabı sıkıntılı başlamıştı. Bu kadar kalabalık sanık ve davayı siyasileştirme çabaları birbirine eklenince yargılamanın normal seyrinde yürümesi zorlaşıyor. Davanın birinci gününde olduğu gibi 31. günkü duruşmada olaylı başladı ve tabiatıyla yargılama yarına ertelendi. Mahkeme salonu elbette eylem alanı değildir. Şüpheli veya sanıklar yargılama usul hükümleri çerçevesinde mahkeme heyetiyle diyaloğa girebilir. İtiraz ve savunma mahiyetinde düşüncelerini ifade eder. Ama bunu yapmayıp doğrudan mahkeme heyetinin sinir uçlarıyla oynama yoluna gidilirse orada intizamlı bir yargılamadan bahsetmek zorlaşır. Haberlerde aktarılan bilgilere bakılırsa daha duruşmanın başında sanki bazı sanık avukatları olay çıkarmak için hazırlıklı gelmişler. Tutukluluk incelemesi yapılması için sözlü talepte bulunan avukatlar mahkeme başkanının talebinizi yazılı olarak veriniz cevabı karşısında işi başka bir mecraya döküyor. Sanık Fatih Keleş'in avukatı doğrudan mahkeme başkanına şunu söylüyor. Talimatla mı iş yapıyorsunuz? Hani derler ya, dam üstünde saksağın vur beline kazmayı. Mahkeme başkanına bu ithamda bulunan avukat belli ki çok farklı maksatlara binaen hareket ediyor. Evet, bahsi konu dava ilk gününden beri çeşitli provokasyonlara sahne oluyor. Kimi zaman sanıklar, kimi zaman sanık yakınları, kimi zaman da avukatlar ve siyasetçiler rol üstleniyor. Hatırlayınız, Ekrem İmamoğlu mahkemeye çıkarıldığı ilk gün ne istemişti? Salona yönelik bir selamlama konuşması yapma talebinde bulunmuştu. Mahkeme salonunun ne manaya geldiğini İmamoğlu bilmeyecek kadar cahil olamaz. Çünkü en garibi vatandaş dahi mahkemede nasıl davranılacağını 3 aşağı 5 yukarı bilir. Fakat meselenin derin tarafı var. Kendisine yönelik adli bir sürecin muhakkak vuku bulacağını bildiği için el çabukluğuyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma payesine uzanmıştı. Dikkat buyurunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmanın bir prosedürü, bir zaman ve zemini vardır. En azından seçim takviminin belli olduğu ve bütün partilerin aday belirleme noktasında faaliyete geçtiği bir zaman zarfı vardır. Seçimlere 3 yıldan fazla bir vakit varken bu pürtelaş aday gösterme teşebbüsünün altında neler yatıyordu acaba? İşte o adaylığın temelinde yatan sayıklar daha ilk duruşmada açığa çıktı. Mahkeme salonunda kendi taraftarlarına dönük nutuk atma talebi. İmamoğlu başından beri bir hedef kovalıyor. Dünkü duruşmada da bu hedefin kovalanması söz konusu. Mahkeme salonuna girerken içerideki diğer sanıkların ayağa kalkması gibi hep aynı oyunun parçası. Avukatlar da mahkeme heyetiyle normal olmayan bir diyaloğa girişiyor. Mahkeme başkanı heyete yapılan saygısızlığı karşılıksız bırakmamak için salonu boşaltma talimatı veriyor. Suç örgütü lideri olarak yargılanan İmamoğlu hemen öne atılıyor. Önce beni yaka paça indirin diyor. Bunu söylemeden evvel başka şeyler de söylüyor. Mesela mahkeme heyetine şunları söylüyor. Biz pimpon topu muyuz ki götürüp getiriyorsunuz? Ben bir yere gitmiyorum. Önce yaka paça beni indirin. Hadi kullanın yetkinizi. Bütün bu çıkışların asıl sebebini yukarıda belirttik. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da mahkemenin çalışma düzenine müdahale noktasında rol alıyor. Şunları söylüyor mesela. Nereyi boşaltıyorsunuz ya? Nereyi? Hepimizi kolumuzdan tutun atın o zaman. Bütün bunlar bir şeyi net olarak ortaya koyuyor. Mahkemeye karşı organize bir tavır var. Yani her seferinde duruşmanın seyrini akamete uğratmak. Bunun için her türlü disiplinsizlik ve taşkınlığı yapıyorlar. Fatih Keleş'in avukatı mahkeme başkanına doğrudan saygısız ifadeler kullanıp duruşmayı sabote etmeye çalışıyor. Hakim de tabii olarak şu karşılığı veriyor: bu üslupla size söz hakkı vermem, talepte de bulundurmam. Taşkınlık sona ermeyince mahkeme başkanı duruşmayı bir sonraki güne erteliyor. Hal böyleyken Ekrem İmamoğlu kendince ithamlarda bulunuyor. Şunu diyor: ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey yargılama yapmak istememektir. Mahkeme algı yönetmek istiyor. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Tribünlere oynamak daha başka nasıl olabilir? Mahkeme heyeti tutukluluk durumu incelenmesi için yapılan talebi yazılı olarak istiyor. Sanık sayısı kalabalık olduğu için sözlü taleple sağlıklı şekilde ilerlemenin mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak avukatlar aynı şeyi istemekte ısrarlı. Bunun üzerine hakim, ne yapmak istediğinizi biliyorum ve buna müsaade etmeyeceğim diyor. Evet, yukarıda da dile getirdiğimiz üzere mahkeme salonu eylem alanı değil ve usul esasa takaddüm eder kaidesi icabı yargılama usulü davanın kendisinden önce gelir. Yani İmamoğlu'nun yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor şeklindeki iddiası havada kalıyor. Adaletin tecellisini bekleyenler her şeyden önce mahkemenin işleyiş kurallarına saygı göstermelidir. Nokta. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın "Mahkeme Salonu Eylem Alanı mıdır?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun "Siyasal Aidiyet, Güven ve Enflasyon" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyonla mücadelenin önemini bir kez daha teyit ettiği gibi bir dizi çelişkiyi de yine gün yüzüne çıkardı. İran Savaşı olarak adlandırılan ABD ve İsrail'in başlattığı kirli savaşın hızla körfeze yayılması, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık istisnasız tüm ülkeleri olumsuz etkiledi, ekonomik tahminleri kökten sarstı. Sıcak çatışma bölgelerine bu kadar yakın olmasına rağmen çatışmaların dışında kalmayı başaran Türkiye ise petrol ve doğalgaz yanında tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli kritik ürünlerin yokluğunu hissetmedi. Ama fiyat şokunu sert biçimde yaşadı. Nisan ayı fiyat gelişmeleri de bu durumun bir nevi özeti gibi oldu. Şimdi oldukça hassas bir eşikte duruyoruz. Neden? Çünkü enflasyon görünümü bozulma sinyalleri veriyor. Fakat sorun talep artışından değil, arz eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani uygulanan sıkı para ve maliye politikaları iç talebi kontrol altına alarak fiyat artış hızını düşürmeyi hedefliyor. Oysa yüzleştiğimiz küresel kaynaklı arz sorunları bu reçetenin katı biçimde uygulanmasını zorlaştırıyor. Yaklaşık 3 yıllık sürede Merkez Bankası rezervleri toparlandı. Cari açık yönetilebilir seviyelere çekildi. Uluslararası kredi notlarında iyileşmeler yaşandı. Buna karşın fiyat istikrarı için gösterilen fedakarlığın hane halkı bütçesine yansıması zaman kaybına uğradı. Dezenflasyon dönemine girilse de sadece fiyatların artış hızı yavaşladı. Bu durum dar ve sabit gelirlilerin harcama sepetinde bilhassa gıdanın payını ve etkisini daha da artırdı. Ayrıca yıllardır tam manasıyla çözülemeyen eğitim ve kira gibi temel harcama kalemlerinde fiyatların esnek olmaması da halkın enflasyonu resmi tüfeden çok daha yüksek hissetmesine yol açtı. Tabiri caizse millet eğlence, kültür, giyim gibi harcamalarını kısarken tüketimini en temel gıda maddelerine indirgedi. Buradan konuyu Genar'ın Nisan 2026 Türkiye araştırmasına getirmek istiyorum. Saha çalışmaları da yukarıdaki tespitleri doğruluyor. Hatta bir adım ileri giderek halkın boğazından da kesmeye başladığına, bu tablonun bilhassa emeklilerde daha net görüldüğüne işaret ediyor. Öte yandan Türkiye'deki ekonomik güven endeksleri çoğu zaman reel gerçeklikten ziyade bireylerin siyasal aidiyetlerine göre şekilleniyor. Bir kesim makro göstergelerdeki toparlanmaya odaklanarak sabırlı bekleyişi tercih ederken, diğer kesim mikro bazda satın alma gücü kaybını esas alarak kötümser tablo çiziyor. Bilinen gerçektir ama tekrar vurgulayayım. Enflasyonla mücadelenin başarısı halkın geleceğe dair enflasyon beklentilerinin düşmesine de bağlı. Ancak siyasal mahallere sıkışmış birbirinden çok farklı güven skorları dezenflasyon sürecinin toplumsal maliyetinin artmasına da neden olabilmekte. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun siyasal aidiyet, güven ve enflasyon başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Demokrasi nöbetine devam mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de Özkan Yalım'ın partiden ihracı meselesi tam bir muammaya dönüştü. Parti yönetimi kamuoyu baskısını hafifletmek için pazar günü alelacele Özkan Yalım'ı ihraç ettik açıklaması yaptı. Ama ortada resmi bir ihraç belgesi yok. Belli ki henüz ıslak imzayla kesinleştirilmiş bir yüksek disiplin kurulu kararı almamışlar. Zaten Yalım'ın savunmasını almadan verecekleri ihraç kararının da bir anlamı bulunmuyor. Çünkü bu şekilde ihraç edilen bir üye mahkemeye gittiğinde partiye dönüş biletini hiç zorlanmadan alır. Peki bu gerçeği CHP yönetimi bilmiyor mu? Elbette biliyor. Onlar şu an algıyı yönetme, zamana oynama derdinde. Özkan Yalım'ı kesin bir biçimde partiden ihraç edemezler. O kadar korkuyorlar ki savunmasını bile almıyorlar. Acaba ne anlatacağını düşünüyorlar? Bu arada Uşak'taki skandal ortaya çıktığında Özkan Yalım'ın yanındayız, bunlar iftira diyenler şu an ne düşünüyor acaba? Bu kişi suçsuzsa CHP yönetimi neden arkasında durmuyor? Suçluysa neden doğru düzgün ihraç etmiyor? Aslında bu arkadaşlar devlete bir teşekkür borçlu. Eğer devlet bu rezillikleri her yönüyle ortaya çıkarmasaydı hala belediye önünde sözde demokrasi nöbeti tutuyor olacaklardı. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Demokrasi nöbetine devam mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "NATO'da tüm yollar Ankara'ya çıkıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Aslında bu adım Trump'tan beklenen bir hamleydi ancak zamanlaması anlaşılan Avrupalı liderler için sürpriz oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilmesi sonrasında şekillenen Avrupa savunması çerçevesinde Amerika'nın Almanya'da birçok askeri üssü bulunuyor. Avrupa genelinde 86 bin Amerikan askeri konuşlandırılmışken bunların 39 bini Almanya'da görevli. Bu askeri varlık başta Sovyet, sonra Rusya'ya karşı önemli bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkarken, Almanya'daki üsler Amerika'nın Irak, Afganistan, İran gibi askeri müdahalelerinde önemli rol oynadı. Savaş uçaklarına Ramstein'den ikmal yapıldı, cephede yaralanan askerler Landstuhl'daki askeri hastanede tedavi edildi. Bir yandan da Amerika yıllardır güvenlik stratejilerini Pasifik ve Çin'den gelebilecek tehditlere öncelik verecek şekilde planlamaya çalışıyor. Donald Trump ilk döneminden bu yana NATO'da hem maddi hem de askeri yükü Washington'un üstlendiği, Avrupa'nın külfet paylaşımında üzerine düşeni yapmadığı görüşünde. Ve nihayetinde NATO üyeleri geçen Haziran'da Lahey'de yapılan zirvede savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'i seviyesine çıkarma kararı aldı. Başkan Trump aslında Avrupa'ya iki mesaj verdi. Bir, Avrupa Amerika'nın askeri desteğini garanti olarak görmekten vazgeçmeli. İki, Avrupa ordularını gelecekteki askeri tehditlere karşı hazır hale getirmeli. Sonuç itibariyle Avrupa bir yandan NATO'nun geleceğini, bir yandan da Avrupa Birliği'nin aynı zamanda askeri bir yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışmaya başladı. Trump, Şubat ayı sonunda İran'a saldırdığında Avrupalı ortaklarından umduğu desteği bulamadı. NATO'yu kağıttan kaplana benzetirken arada ittifaktan çıkma tehditleri de savurdu. suyu taşıran gelişme ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in geçen hafta yaptığı İranlıların müzakerede yetenekli olduğu, Amerikalıları masada küçük düşürdüğüne dair sözleri oldu. Evet, Pentagon Almanya'dan çekilmeyi planlıyordu ama açıklamanın zamanlaması direkt olarak Şansölye Merz'in sözlerine cevap gibiydi. Şimdi Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius zaten beklenen bir şeydi diyerek durumu yatıştırmaya çalışıyor. Dün Erivan'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesinde konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Kaya Kallas, ABD'nin kararı için zamanlaması sürpriz oldu derken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa'nın mesajı aldığı görüşünde. Avrupa aslında epeydir bu mesajı alıyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı üzerinden Batı'ya baskıyı artırdığı bir dönemde Avrupa liderleri de kıtanın kendini savunacak kapasiteye ulaşması gerektiği görüşünde. Trump'ın bu son hamlesi aynı zamanda Avrupa'ya elinizi çabuk tutun mesajı da içeriyor. Donald Trump ilk başkanlık döneminde de benzer karar almış ancak Joe Biden'ın seçimleri kazanmasıyla bu karar hayata geçirilememişti. Ayrıca Ukrayna Savaşı nedeniyle Biden döneminde az da olsa asker sayısı artırılmıştı. Şimdi bu asker çekmenin öncelikle bu ek askeri mevcudiyeti etkilemesi bekleniyor. Ancak kararın asker çekmenin ötesinde can alıcı bir noktası da bulunuyor. Yine Biden döneminde Berlin'le Tomahawk gibi uzun menzilli seyir füzelerinin ve bunları kullanacak askeri yeteneğin konuşlandırılması yolunda karar alınmıştı. Avrupa'nın 2030-32 döneminde kendi savunma kapasitesi devreye girene kadar Rusya'ya karşı güvenlik açığının Amerikan füzeleriyle kapatılması hedefleniyordu. ABD, Almanya'ya bu füzelerden yollamaktan vazgeçerken Merz, İran krizi yüzünden zaten Amerika'nın yeterli stoğu olmadığını söylüyor. Burada sevinen tarafsa Vladimir Putin'in Rusya'sı oluyor. ABD'nin Avrupalı ortaklarına rest çektiği, bazı üyelerinin itirazı nedeniyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi yeni savunma yapısından dışlamaya çalıştığı bir ortamda, Temmuz ayı başında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi her zamankinden daha kritik bir anlam kazanıyor. NATO ile ilgili tüm tartışmalarda tüm yollar şimdi Ankara'ya çıkıyor. Trump NATO'da kalmaya ikna edilebilecek mi? Avrupa'nın yeni savunması nasıl şekillenecek? Son yıllarda arabuluculuk rolüyle birçok krizin çözülmesine etkili olan ev sahibi Türkiye'yi hem kendi çıkarlarının korunması hem de ittifakta çözümlerin bulunması açısından yoğun bir mesai bekliyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün NATO'da tüm yollar Ankara'ya çıkıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın "Silahlar bırakıldı, sıra eve dönüştü" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aylar süren bir çalışmanın sonunda geniş destek alan bir rapor hazırladı. Bir yıl süren çalışmayla ortaya çıkan bu belge barış için bir altyapı oluşturuyor. Rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Raporda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uyulması gereken bağlayıcı kararlar olduğu vurgulanıyor. Buna benzer daha birçok temel hukuk ilkesi de yer alıyor. Böylesine kritik bir konuda ortak zemin oluşturmak ve mecliste nitelikli çoğunluğun desteğini kazanmak önemli bir siyasi aşama ki bu konular siyaset için her zaman cız konular olmuştur. Bütün bunları boş laf sayan, gerçekleşme imkanı olmayan hayaller diye gören geniş bir kitlenin varlığını inkar edemeyiz. Kardeşlik Projesi komisyon raporundan sonraki adım, kardeşlik projesinin yasal zemini. Silahların nereye bırakılacağı, nasıl teslim edileceği, nasıl kayıt altına alınacağı elbette önemli. Ama daha önemlisi dağdakilerin geleceği. Bu insanlar evlerine dönebilecek mi? Normal hayata nasıl uyum sağlayacaklar? Siyasi ve toplumsal hayata hangi şartlarda katılabilecekler? Mesele yalnızca silahların gömülmesi değil. Bir diğer konu silahı tutan insanların nasıl bir geleceğe sahip olacağı. Türkiye'ye gelip yasal alanda siyasi mücadeleye katılma hakları olacak mı? Yoksa silahlar bırakıldıktan sonra bu insanlar belirsizliğin içine mi itilecek? Şimdiki kritik nokta demokratikleşmeyle ilgili somut adımların atılması. Cumhurbaşkanının birkaç gün önce süreç olumlu ilerliyor, tıkanma yok anlamındaki değerlendirmeleri bazı hazırlıkların yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. Kalıcı barış için mevcut yönetimin mevcut yasalarla hemen yapabilecekleri neler? Eğer hasta, ağır hasta, evinde bakıma muhtaç tutuklu ve hükümlülerin bırakılmaları mümkün, beraat eden, tahliye edilen belediye başkanlarının görevlerine dönmeleri için de kanun değişikliği gerekmiyor. Ahmet Türk'ün beraat etmiş olması ve Ahmet Özer'in tutuksuz yargılanıyor olması bu isimlerin göreve dönüşünü mümkün kılabilir. Selahattin Demirtaş meselesi de artık görmezden gelinemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'nin önünde duran açık bir hukuk ve demokrasi başlığı. Bu dosyada atılacak bir adım sürecin samimiyetini gösteren güçlü bir işaret olarak anlam kazanacaktır. Yeni bir büyük reform paketini beklemeden yani mevcut hukuk içinde dahi başlanabilecek işler var. Barışın yolu büyük laflar değil küçük ama somut adımlardan geçer. Şimdi sıra mecliste. Kalıcı barışı sağlayacak yeni ve demokratik bir hukuki altyapı oluşturmak gerekiyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde onu özlemle anıyoruz. Posta'da Oral Çalışlar'ın Silahlar Bırakıldı, Sıra Eve Dönüşte başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağıraşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Fadime Özkan'ın "Köpek seviciliği aileye saldırıdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Ayşen Gürcan'la aile ve çocuk üzerine röportaj yaptığımda yıl 2011, nüfus artış hızımız 2.1 idi. Nüfus tartışmaları henüz başlamamıştı ama varılan nokta ürkütücü boyuttaydı. Zira Gürcan 2.1'lik artış hızını yakın ve büyük bir tehlikenin habercisi olarak nitelemiş, yaptıkları saha araştırmalarının sonuçlarını başbakana rapor halinde sunduklarını ve Başbakan Erdoğan'ın da 2007'den itibaren çiftlere 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu açıklamıştı. Hakikaten Erdoğan yıllarca bilimsel veriler eşliğinde samimi çağrılarda bulundu. Doğum ve süt izninden başlayarak kadınların annelik haklarını destekledi, hem iş hayatına katılmak hem de anne olmak isteyenler için sistemi kadınlar lehine değiştirmek için etkili politikalar geliştirdi. Bu alanda sessiz bir devrim gerçekleştirdi aslında. En son 1 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen 28 maddelik kanunla memur ve işçilerin doğum izinleri artırıldı mesela. Çocuk koruma sistemi en üst seviyeye çıkarıldı. 2003'te doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere toplam 3 aydı doğum izni. Şimdi doğumdan sonra kesintisiz 6 ay. Çocuk sayısına göre aile yardımları, evlenecek gençlere düğün yardımı, bakıma muhtaç aile fertlerine bakanlara maaş bağlama da dahil olmak üzere sayısız kalemde ailelere yapılan destekler var. Ama aileye yönelik tehlikeler azalmadı, maalesef arttı. Daha sinsi, daha incelikli kampanyaların hedefinde toplumumuz. Bir kere Türkiye 2.1'lik kritik eşiği çoktan aştı. Bugün 1.4 ile uçurumdan aşağı yuvarlanmaktayız. Tekrar 2.1 seviyesine çıkılması için en az 100 yıl lazım. Zorlu geçecek bu bir asırda ise az sayıdaki genç nüfus, yaşlı çoğunluğun ekonomik yükünü ve bakım hizmetini sırtlanması gerekecek. Dolayısıyla devlet ve toplum olarak zor ve hassas bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte aile bağlarının güçlendirilmesi, genç evliliğin ve çocuk sahibi olmanın özendirilip desteklenmesi gerekiyor. Tam da bu gereklilikler nedeniyle 2025 yılı aile yılıydı. 2026-35 arası da aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde vurgulanan noktalar, toplumda epeydir tartışılan konular. Genelge kurumlar arası bağlayıcı hükümlerle kamu kurumlarına görev tevdi ediyor ama kim üzerine düşeni ne kadar yapacak göreceğiz. Ama dakika bir, gol bir. Bu kadar hassas bir dönemde devlet politikası haline gelmiş konularda bile saldırıya bu kadar açık olduğumuzu gördünüz mü? Aile yılı, aile 10 yılı ilan etmiş, nüfus politikalarını en üst düzeyde sahiplenmiş bir ülkede yabancı bir beyaz eşya markası hazırladığı reklam filmiyle sizin idealinize ettiğiniz kavramı hedef alabiliyor. Türkiye'de elektrikli süpürge satmak isteyen Alman Bosch markası, köpek sahibi bir kadını iki çocuk annesi bir anne olarak kodlayarak hem topluma, annelere hakaret ediyor hem de Türkiye'nin varlığını korumak için öncelikli politika ilan ettiği devlet politikasının içinden geçmeyi deniyor. Aynı markanın Avrupa için hazırladığı reklam filminde o kadın iki çocuk annesiyken Türkiye versiyonunda iki köpek annesi. Bakar mısınız hadsizliğe, terbiyesizliğe, cürete? Bosch, Türkiye Anneler Günü reklamına tüm toplumla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da haklı olarak itiraz etti. Bakanlığın konuyu yargıya taşıyacağını aktardı. Firma reklamı geri çekti. RETÜK inceleme başlattı ama tepki dinmedi. Burada dikkat kesilmemiz gereken nokta şu. Bir reklam filmi 3 günde hazırlanmaz. Aylar süren titiz araştırmalar, denemeler sonrasında ortaya çıkar. Bu nedenle Türkiye'de aile kurumunu ve aile değerlerini sarsmaya yönelik batıdan gelen bir saldırı olduğunu, buna çok önceden karar verildiğini söyleyebiliriz. Nitekim Türkiye'de yayın yapan BBC Türkçe dahil pek çok batılı yayın kuruluşu ilk günden itibaren bu yönde sistematik yayınlar yapmaktalar. Bu konuya defalarca dikkat çekmiş isimlerden biriyim. Gençleri evlilik fikrinden uzaklaştırmak amacıyla pek çok yayın yapıldı. Evliliğin kişiyi sınırlandıran, sıkan, özgürlüklerinden vazgeçmek zorunda bırakan gereksiz bir şey olduğunu, çocuk sahibi olmanınsa pek çok sıkıntıyı yüklenmek anlamına geldiğini işleyen yayınlar yaptılar. Haber ya da dosya konusu olarak sundukları içeriklerde gençleri kumara, sanal bahse, pornoya, eşcinselliğe, cinsel özgürlüğe terkin ve teşvik ettikleri açıktı. Sahipsiz sokak köpeklerinin çocuklarımızı parçalayıp öldürdüğü, eline silah alıp okul basan yahut sokaklarda akran kovalayan cani çocukların serbestçe dolaştığı ürkütücü bir dönemde köpek annesi sözüm ona olmanın yüceltildiği, çocuk sahibi olmanın çocuklara sevgi ve emek vermenin aşağılandığı özgürlük söylemini reddediyorum. Böyle bir fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yayın özgürlüğü, reklam özgürlüğü olamaz. Sert yaptırımları, indirimsiz cezaları savunuyorum. Siyonist kapitalist sistemin insan nesline yönelik topyekün bir soykırım ve sakatlama girişimiyle karşı karşıyayız. Tedbirimizi buna göre almak zorundayız. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın "Köpek seviciliği aileye saldırıdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Bakın bakalım zinayı suç olmaktan kim çıkarmış" başlıklı makalesini sunuyorum. Zina tüm ilahi dinlerde ve geçmiş Türk toplumlarında suçtu ve ağır şekilde cezalandırılırdı. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Nur Suresi 2. Zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. İslam'dan önceki Türk toplulukları Göktürkler, Uygurlar, Hunlar döneminde hukuk yazılı kanunlardan çok töreye dayanıyordu. Törede zina çok ağır suç sayılıyordu. Çünkü aile kutsal kabul edilirdi. Neslin bozularak yok soy bağlarının karışması en büyük ahlaksızlık sayılırdı. Toplumsal düzenin temeli aileydi ve zina bu düzeni yıkıyordu. Zina Osmanlı döneminden kalan 1858 tarihli ceza kanunnamesinin yerine kabul edilen ve 1889 tarihli İtalyan Zanardelli ceza yasasından esinlenen 1926 tarihli Türk ceza yasasında suç olarak düzenlendi. Derken Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 1996'da verdiği kararda 765 sayılı TCK'nın 441. maddesinin anayasanın 10. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Madde 441 şöyle: karısıyla birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkasıyla evli olmayan bir kadını tutmakta olan koca hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik olan kadın hakkında da aynı ceza verilir. Anayasa Mahkemesi 23 Temmuz 1998'de de kadınlarla ilgili olan 440. maddenin iptaline karar verdi. O madde şöyle: zina eden karı hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası tertip olunur. Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı cezaya hükmolunur. Ayrı yaşayan evli çiftlerle ilgili zina suçlamasını düzenleyen 442. maddede 13 Temmuz 1999'da iptal edildi. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sırasında Avrupa Birliği Türkiye'yi zinayı suç sayarsa müzakerelerin zora gireceği konusunda uyardı. AK Parti 2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu tasarısına zinayı tekrar suç olarak eklemek istedi. Bu halkın büyük çoğunluğunun isteği ve ailenin korunması adına atılmış adımdı. Ne var ki bu süreçte sözde kadın örgütleri birçok engelleme eylemi yapmış, hatta meclise bile gelmişlerdi. Ancak medeni kanuna göre zina hala bir boşanma sebebi olarak sayılıyor. Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, zinanın suç sayılmasına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde bu maddenin TCK'ya girmesine sert tepki gösterdi. Sonradan evli özel kalem müdiresi Nesrin Baytok'la zina görüntüleri ortaya çıkacak olan Baykal, ailenin sadakat temelinde korunması doğrudur ama zinanın suç haline getirilmesi, hele bunun ceza kanununa yansıtılması yanlıştır diyerek AK Parti'nin girişimini ortaçağ zihniyeti saymıştı. CHP bu süreçte Avrupa Birliği'nin tezlerini savunan ve zinanın özel hayat kapsamında kalması gerektiğini belirterek iktidarın zinayı suç sayma girişimini engelleyen bir tutum takındı. Hem CHP'nin sert muhalefeti hem de Avrupa Birliği'nden gelen güçlü baskılar sonucunda AK Parti hükümeti tasarıyı geri çekmek zorunda kalmıştı. Böylece 2004'te hazırlanan TCK tasarısında zinanın tekrar suç sayılması maddesi yer almadı. Şimdi zinayı suç olmaktan AK Parti çıkarttı diyerek, bilerek bilmeyerek suçu AK Parti'ye yıkmak isteyenler, gördünüz mü gerçekleri? Bize göre ne olursa olsun zina gibi nesillerin soy bağının bozulmasına yol açan yüz kızartıcı suç TCK'da tekrar hem de ağır suç olmalıdır.

Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Bakın bakalım zinayı suç olmaktan kim çıkarmış" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var
3: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçık hocam.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu var. Koçum benim. Attık golü. Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
3: Çok güzel ofsaydı. Kaydı.
0: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Lazım diyor. Bu anlamda bir statü. Bu statü kelimesini bir doğru anlamak lazım. Bu tartışmaların bir zemini oradan kayabiliyor. İkincisi de siyasallaşma. Orada da Devlet Bey'in söylediği doğru bir şey var. Yani artık bir süreç yürütüyorsak bir takım kararlar, yasalar çıkartılması gerekiyor. Ve dağdakilerin, elinde silah olanların Türkiye'ye silahlarını bırakıp dönmeleri, hukuki süreç her ne şekilde yaşanacaksa ondan sonra da siyasi hayata katılmalarının önünün açılması. Yani Kürt meselesini, silahlı terör eylemlerini sona erdireceksek bu siyaset yolunun açılması gerekiyor. Bu anlamda siyasallaşma, evet, bugün geldiğimiz noktada silahı bırakıyorsanız siyaset kapısının açılması gerekir. Bu doğal bir şeydir. Aklın mantığın gereğidir. Sürecin gereğidir. Onu anlatmaya çalışıyor. Bu böyle, evet, bir yanlış anlamaları meydan verecek şeyler değil. Ötekisi koordinatörlük, bir de onu açayım madem söz verdin. Son söz. Koordinatörlük dediği, Öcalan gelsin de bu barış süreci ve siyasallaşmanın koordinatörü olsun diyor mu? Bundan çok emin değilim. Bu kadar net bir ifadesi yok. Koordinatörlüğün altında bir görev verilmeli dediği bu. Ben zannetmiyorum ki Devlet Bahçeli gibi biri, MHP Genel Başkanlığı'nı yapmış birisi, idamla yargılanmış, ömür boyu hapis cezasını almış bir mahkumun, Öcalan gibi birinin Türk devletiyle kurulacak ilişkilerde, yürütülecek süreçlerde, müzakerelerde koordinatör olarak atanmasını talep etsin. Bunu zannetmiyorum. Bir koordinatörlük ihdas edilmesi, bu koordinatörlüğün içinde de Öcalan'a bir görev verilmesinden bahsediyor. Benim bu mesajlardan anladığım bu. Ama özellikle dikkatimi çeken de bu Cumhur İttifakı'ndaki ortağına, hadi artık sen de harekete geç, bu tarihi sorumluluğu sen de paylaş. Böyle ne diyor, ucuz mu diyor, küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz terörsüz Türkiye vizyonu. Sen de
3: bir dakika, bu mesajlar iktidar partisine mi? Yani işte o küçük,
2: ben bu tarafı iki yerde bakın diyor ki, çok iyi idrak edilmelidir ki Cumhur İttifakı, bakın Cumhur İttifakı diyor. Çok iyi idrak edilmelidir ki Cumhur İttifakı yalnız seçim dönemlerinde kurulan bir sandık birlikteliği değil. Türkiye'nin terörle mücadelesinde, milli iradenin korunmasında, savunma sanayi hamlesinde, bütün sayıyor bunları, önemli bir siyasi hattır. Ve terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara alet edilmemeli. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Böyle devam ediyor. Bu mesajlar doğrudan AK Parti'ye. İlginç olan buydu konuşmasın.
3: Peki.
2: İlk konuşmalardan biri de buydu. Tabii ötekiler de çok dikkat çekici. Devlet Bey gündem yaratmayı bilir, gündemi değiştirmeyi bilir. Amacı bu değildi ama aylardır söylediği şey, hadi hızlandırılın, hadi hızlandırılın, hızlandırın bu süreçleri. İşte jeopolitik şartlar sebebiyle, iç siyasi dengeler hesaplarıyla, bilemeyiz hangi sebeple. İşin biraz yavaş gittiği açık, geçen de konuşmuştuk. Gerçi Hadi Bey yasal süreç devam ediyor demişti geçen sefer ama devlet Bey'i tatmin etmediği belli bu süratin, bu akış hızının.
3: Hadi Dündar, çıta en üst seviyede mi, daha var mı o tam mertebeye geldik mi? Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, Gürkan Zengin'e katılıyor musunuz? O yasal düzenlemeler, statü, işte bir taraftan siyasallaşma, bir taraftan koordinasyon, bir süreç, ne dedi Sayın Bahçeli sizce?
4: Gürkan Bey'in söylediği her şeye katılıyorum. Çünkü evet, buradaki statü kelimesini öncelikle bir belirlememiz gerekiyor. PKK'nın kendi içerisinde talep ettiği statülerden farklı bir şeyden bahsediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin burada statü kelimesinden bir muhatabın belirlenmesi, muhatabın kim olduğunu tam olarak ortaya konulması ile ilgili olan bir durum olduğunu söylememiz biraz şimdilik mümkün olabilecek. Diğer taraftan koordinasyon kısmında da biz şimdi belli bir süreyi geçirdik bu terörsüz Türkiye'de ve belli bazı aşamalar da atlatıldı. Bu aşamalardan sonra hangi adımlar atılacak? Onları biz eğer masaya koyarsak, onları konuşursak, o zaman koordinatörlüğün ne olduğu da aslında ortaya çıkar. Şimdi önümüzde olan kısım ne bu süreçten sonra? Rapor çıktı. Raporun içerisindeki 6. ve 7. bölümle bu somut adımları sayıyor. Somut adımlarını sayarken şunu söylüyor. Diyor ki, birinci adım, müstakil bir kanun yapılacak. Müstakil bir kanun yapıldığı zaman bu müstakil kanun çerçevesinde şahıslar gelip teslim olacak. Yani daha da bir tane PKK'lı kalmayacak. Yöneticileri belli yerlere gidecek. Herhangi bir şekilde şiddete bulaşmamış olanlar gelip teslim olacak. Şiddete bulaşanlarla ilgili de o müstakil yasa içerisinde onlarla ilgili nasıl bir usul gerekiyorsa o işlem yapılacak. Peki diyor ki ondan sonraki adım, kolluk kuvvetleri tarafından bu bildirilecek. Yani o koordinasyon kısmı dediğimiz şey aslında tam anlamıyla burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu müstakil kanun çerçevesinde şahısların gelip teslim olmaları, silahlarını bırakmış olmaları, terör örgütünün tamamen kendisini feshettiğini söyleyen terör örgütünün tamamen o dağdan çıkmış olması gerekir. Başka herhangi bir örgütün alt biriminde ya da işte onun çatısı altında kendi varlığını sürdürmüyor olması gerekir. Yani evet, PKK burada kendisini feshetti, silahları yaktı sembolik anlamda. Diğer taraftan bazıları Suriye'ye akma durumları söz konusuydu, oraya geçme durumları söz konusuydu. Sonra Suriye yönetimi tek bir yönetime bağlanınca o kısım da atlatılmış oldu. Tabii burada hali hazırda İran kuzeyinde bulunan şahısların durumlarının ne olacağını biz o müstakil yasa çerçevesinin sonucunda görmüş olacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı bu koordinasyonu yaparken,

0: bizim izleyicilerimizin merak ettiği o durum mu tekrar, yani o durum mu başlayacak? Anladım, buyurun.
1: Kesinlikle, çünkü adım adım gidilmesi gerekiyor. Biz şimdi kalkıp ilk başta en son adımı ortaya koyarsak birinci adımın bir anlamı olmaz. Önceki adım ne dedik? Müstakil bir kanun çıkacak ki Mayıs ayında bu müstakil kanunun çıkması öngörülüyor. Hali hazırda üzerinde çalışma yapılmış ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu müstakil kanun neden şimdiye kadar çıkmadı, neden biraz bekliyor diye aslında sitemlerini gördük yani. Çünkü bunun biraz daha hızlı yapılıp çıkması gerekiyordu. Ancak teknik konular ve çeşitli yönlerle ele aldığınızda bunun belli bir süreye yayılması gerektiği kanaatindeyim. Onun için biz Mayıs ayında bunu görmüş olacağız. Bu başarılı olduktan sonra ikinci adım dediğimiz cezaevinde bulunan terörden dolayı yargılanmış, terör propagandası yapmış mesela adam şu an cezaevinde. Bunlarla ilgili de o infaz kanununda bir değişiklik yapılacak. Yani infaz kanununda yapılacak olan değişiklik de bu sefer o 415 bin mahkumun tamamını ilgilendiriyor. Niye? Çünkü siz terörü bugüne kadar hep üst çıtada tutmuşsunuz. Teröre hep negatif şekilde yaklaşmışsınız. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz ülke içerisinde. Kanunen de terörle mücadele etmeniz gerekiyor. Onun için en üst seviyede tutuyorsunuz onun infaz konusunu. Siz kalkıp onun infazını 1/2'ye indirirseniz o zaman diğer bütün mahkumları ilgilendiren infaz kanunu da 1/2'ye inmiş olur. Yine aynı şekilde artı 3 ya da artı 5 yıl erken denetime ayrılma durumları söz konusu olursa, erkenden cezaevinden çıkıp denetime ayrılma durumları söz konusu olursa o zaman diğer mahkumların tamamı da bu sefer bundan faydalanmış olacak. Bu kanun, bu infaz kanunu çıktığı günden önceki bütün suçları kapsıyor mu? Kapsıyor. Kapsadığından dolayı bu sefer o 415 bin mahkumun tamamını ilgilendiren bir durum ortaya çıkıyor. Ancak her seferinde söylediğimiz gibi bu sürecin ikinci adımı olarak bu karşımıza çıkıyor. Anladım. Peki üçüncü adımı ne? Üçüncü adımı demokratikleşmek için atılabilecek olan adımlar. Siz eğer müstakil kanunu çıkartmazsanız, terör tamamen kendisini bitirme, yani bütün elemanlar gelip teslim olmasa, terör tehlikesi tamamen ortadan kalkmazsa, siz terörle mücadele kanunu nasıl değiştireceksiniz? Ya da terörle halen eğer mücadele ediyorsanız ve etkili bir mücadele etmeniz gerekiyor, terör yerinde duruyorsa, siz belediye kanununda nasıl bir değişiklik yapacaksınız kayyum mevzusuyla ilgili? Ya da diğer tarafta gösteri ve toplantı yürüyüşü hakları ile ilgili nasıl bir rahatlamaya gidebilirsiniz, genişlemeye gidebilirsiniz? Terör olduğu müddetçe, çünkü bu haklarla ilgili yapılabilen düzenlemeler hep üst seviyede tedbir amacıyla, yani terör düşünülerek hazırlanmış olan tedbirlerdir. Ancak terör biterse, işte cezaevindekilerde infaz kanunuyla ilgili o düzenleme de ortaya konulursa, üçüncü adım demokratikleşme adımları. Biz o zaman şunu göreceğiz. Siyasi partiler kanununda değişiklik olacağını göreceğiz. Aynı zamanda belediyeler kanununda değişiklik olduğunu göreceğiz. Yine aynı şekilde işte milletvekili olma ya da belediye başkanı olma, kamu görevlisi olma, en azından toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili, kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili olan bütün konularda bazı değişiklikler olacak. Çünkü terörün olmadığı bir ortamda biraz daha hakların genişletilmesi gerekir ki zaten demokratikleşme adımları dediğimiz şey de tam anlamıyla bu. Ancak buradan şunu çıkartmamak gerekiyor. Statü, herhangi bir statü verilecek, statü farkı olacak ya da bugüne kadar talep edilen bir statü durumu söz konusu olacak. Hayır, zaten Öcalan kendi açıklamasında bu statünün olmayacağını söyledi. Şöyle dedi, dedi ki ayrı bir devlet olmayacak, ayrı bir dil olmayacak, ayrı bir kültür değiliz. Biz biriz ve bu ülkenin vatandaşıyız diye mealen söylüyorum. Söyledi. Böyle bir durumda kalkıp herhangi başka bir statü düşünmemek gerekiyor. Fakat bu sürecin bir de muhatabının belli olması gerekiyor. O muhatabın da rahat bir şekilde çalışma şartlarına sahip olması gerektiğini söylüyor Sayın Devlet Bahçeli.
0: Yani o kişi mi Öcalan?
1: Yani aynen öyle.
0: Toparlayarak Hadi Bey rica edeceğim.
1: Ancak Sayın Devlet Bahçeli'nin dikkat ederseniz bir şeyi açıklarken en son adımı söyler ki, yani çıtayı o kadar yükseğe koyar ki orada atılan adımlar o çıtaya göre hareket edilsin yani. Çünkü kendi düşüncemiz, bakın düşüncemiz bu seviyededir deyip kendi tabanını, ayrıyeten Türkiye vatandaşı olan her vatandaşı ikna etmek ve onlara bu sürecin ne kadar doğru ve düzgün yürütüldüğünü göstermek adına söylenen cümleler olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Çünkü Öcalan'ın statü dediğimiz şey müstakil kanunda yer almayacak. Yine aynı zamanda infaz kanununda kendisine herhangi pozitif bir ayrımcılık durumu söz konusu olmayacak. Bakıyorsunuz işte orada infaz kanunundaki onunla ilgilendirilen

0: Ben kısım Umut Akın'dan bahsediyorum. Öyle
1: Evet.
0: bir durum söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz ki raporun içerisine bile girmedi.
1: Evet.
0: Böyle bir ortam varken Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkıp statüden bahsediyor olması o sürecin bir sonraki adımı, bir sonraki belki beş sonraki adımını ortaya koymak için söylenmiş bir sözdü. Ha, doğru bir söz müdür? Ben katılıyorum Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sözüne. Tabii ki doğru bir söz. Çünkü muhatabınız belli olursa sorun ve sıkıntıları da ortadan kaldırabilirsiniz. Pınar Hanım,
1: Ya muhatap
0: bugün
1: belli değil miydi bugüne kadar?
0: şöyle, şimdi hep
1: Kısa kısa alayım lütfen.
0: şu sorun vardı kafalarda. Öcalan bir şey söyleyecek, dağdaki PKK'lı onu dinlemeyecek. Öcalan bir şey söyleyecek, işte Avrupa'daki PKK
1: Dinlediler
0: militanları
1: mi?
0: onu dinlemeyecek. Ya
1: Dinlediler mi?
0: bugüne kadar gelinen aşamada dinlediklerini görüyoruz. Ve bunun dinlemeyi de geçin, örgütün ismini dahi değiştirme yoluna başvurdular artık. Bugün, daha doğrusu özür dilerim, dün bir açıklama yaptı PKK yöneticileri, sözde yöneticileri. Açıklamanın içerisinde şunu söylediler. Altıncı
1: Apocu
0: hareket.
1: özgürlük hareketi mi ne öyle bir şey?
0: Evet. Bakın, örgütün ismini dahi değiştirip sadece Öcalan'a entegre olabilecek şekilde
1: Yani
0: bir
1: örgütün
0: açıklamaydı.
1: ismini değiştirip bir terör örgütü olarak devam da edebilirler ama.
0: İşte o zaten onun olmaması için o müstakil kanun ve teyit
1: Anladım.
0: mekanizması
1: Yani
0: gerekli
1: o
0: ya.
1: yasalar
0: Zaten.
1: çıkarsa terör örgütü olmaktan vazgeçecekler. Çıkmazsa terör örgütü olmaya devam edecekler.
0: Şöyle, o yasa
1: Öyle mi?
0: çıktığında turnusol kağıdı gibi artık somut adım gerekeceğinden dolayı ya kabul edecekler ya gidecekler yani.
1: Evet, peki.
0: Başka çare olmayacak. Yani o
1: Yani
0: kanun çıkmadan da bu işler olmayacak.
1: peki
0: Şunu da hemen Pınar
1: çok bir
0: Hanım'ın...
1: dakika bir cümle soracağım bir dakika. Çok böyle kısa kısa gideyim. Bir cümle soracağım. Gürkan Zengin dedi ya Cumhur İttifakı ve iktidara da gönderme yani mesajlarda zaten var. Bir an önce çıkması lazım söylemleri var. AK Parti yapacak mı bunu? Çünkü diyor ki Devlet Bahçeli mealen biz öneri yaparız uygulayıcı iktidar partisidir. İktidar partisi uygulayacak mı Sayın Bahçeli'nin bu isteklerini ya da önerilerini?
0: Şimdi
2: Bunu
0: DEM Sayın
2: göreceğiz
0: Cumhurbaşkanı'yla
2: ama
0: görüştüğünde.
2: bu hale geldikten sonra bu kadar kuvvetli bir içerikte bir çağrı, telkin, mesaj ilettikten
1: Ama
2: sonra
1: daha
2: ki
1: önce de yani gelsin mecliste konuşma yapsın demişti Sayın Bahçeli
2: o
1: Öcalan'a.
2: sürecin başlangıcında o
1: Bir geleyim sana Hadi Bey bir cümle alayım Gürkan Zengin'e döneyim.
0: şöyle DEM heyeti Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğünde bu konuyla ilgili biliyorsunuz ki hep kafalarda soru işareti vardı. Diyorlardı ki önce gelip teslim olsunlar, sonra kanuni düzenleme olsun. Sonra Cumhurbaşkanı da söyledi, demiş ki buna gerek yok. Zaten yasal düzenleme yapılsın. AK Parti içerisinde şu an bununla ilgili bir çalışma var mı? Var. Sayın Cumhurbaşkanı bunun talimatı vermiş mi? Vermiş. Ve yakın zamanda, hatta diyoruz ki Mayıs ayı bitmeden de bu yasal düzenleme ortaya çıkacak yani. Onun için bu konuda bir sorun yok. Peki yasal düzenleme çıktığında geriye dönük bir durum ortaya çıkabilir mi art niyetli anlamda? Hayır. Çünkü bir yasal düzenleme ortaya çıktığında diyelim ki 1.000 kişi geldi teslim oldu değil mi? Bin
1: Evet,
0: kişi
1: bir
0: 5 yıl
1: cümle.
0: boyunca takip edildiğinde, bin örnek veriyorum yani 9.000 falan söylüyorlar
1: Evet.
0: da 1.000 kişi gelip teslim oldu diyelim. Bu 1.000 kişi 5 yıl boyunca denetim altına alındığında, onlar takip edildiğinde eğer örgütle aralarına mesafe koymazsa zaten ceza alacaklardır. Biz
1: Peki.
0: bunu 2000 bir önceki çözüm sürecinde gördük. 35 kişi geldi, 29 kişi ceza aldı. Niye? Çünkü örgüt orada verdiği taahhütlerin yerine getirmedi. Getirmediği için de teslim olan şahıslar cezalandırıldı. Onun için burada kanuni bir düzenleme yapıldığında bir eksi ya da bir negatif durum söz konusu değil. Tam aksine sürece pozitif katkı sağlayabilecek bir durum olacaktır. Yani onun için
1: Peki.
0: AK Parti hükümeti yasal düzenlemenin olmaması için bir çaba sarf etmiyor. Hatta olması için
1: Adi
0: bir
1: Bey
0: çaba
1: tamam
0: sarf
1: bir
0: ediyor ve
1: cümle.
0: bunun için çalışma yapıyor.
1: Tamam
0: Buyurun.
1: peki.
0: Kusura
1: Zaten
0: bakmayın.
1: sürem de fazla olmadığı için böyle biraz daha böyle soru cevap hızlı hızlı gidelim istiyorum. Gürkan Zengin tam o sırada bir şey söylüyordun. Ha, yasal düzenlemeler mevzusunda sen bir şey söylemiştin galiba.
2: Yapar mı yapmaz mı diye sormuştum.
1: Evet yaparlar mı yapmazlar mı? Yani
2: Yani bu
1: çünkü
2: çıtayı,
1: evet.
2: bu Cüneyt Bey'in çıtayı yükselttiği bir konuşma. Son aylardaki en önemli konuşma ve böyle bir de mekanizmasını da söyleyerek, isim vererek işte söylüyor. Diyor ki işte barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kuralım. Bu Öcalan'ın statüsü sanki yokmuş gibi davranılıyor diyor. Böyle bir çıta yükselmiş. Buna AK Parti'nin ne cevap vereceğini göreceğiz. Ama sembolik de olsa bir bekleme süreci diyelim ki jeopolitik dengeleri bekliyorlar. Veya kamuoyundaki nabzı okumaya çalışıyorlar. Bir bekleme veya Hadi Bey'in dediği gibi mecliste zaten hazırlık var ama işte o hazırlık yavaş gitti. Şu bu. Ama sembolik düzeyde bile adımlar atılmadı. Yani o Devlet Bey'in...
1: O yüzden Ahmet diyorum Türk'ün, yani sembolik bile atılmadıysa...
2: Yani Ahmet Türk'ün görev iadeleri o kadar zor işler değildi. Onlar bile yapılmadı. Dolayısıyla bu mesele giderek çatallaşmaya başlıyor.
1: Yani bu artık hani bir uyarı gibi, iktidara gibi diyorsunuz.
2: Uyarı demeyelim dedik ama sert bir mesaj. Bunu ciddiye alın. Artık siz de elinizi taşın altına koyun. Tarihi sorumluluğu paylaşın. Zira Cumhur İttifakı sadece seçim sandığında bir seçim ittifakı değildir. Tarihi sorumlulukları alıyoruz. Bir hattır bu diye konuşuyor. Bence çok önemli, çok anlamlı ve bugüne kadarki en kuvvetli içerikte bir mesajdı.
1: Peki o sırada frene basılmasının sebebi ne Gürkan Zengin? Hani o en basit yasalar bile çıkmadı derken işte toplumsal olarak bir karşıtlık olarak mı nitelendiriliyor bu süreç? Neden o frene basıldığını düşünüyorsun?
2: Bu açılım süreci ya da bu çözüm süreci veya terörsüz Türkiye meselesi ötekilere kıyasla toplumsal desteğin en az olduğu. Çünkü sütten ağzı yanan seçmen, millet, halk yoğurdu üfleye üfleye yiyor, güvenmiyor. Buna rağmen bir hamle yapıldı. Mesafe de alındı, alınmadı da değil. Dolayısıyla destek böyle çok temkinli, toplum çok temkinli, yavaş yavaş bir destek veriyor. Ve süreci görmek istiyor ki bu sürecin akışı içinde de yine Kandil tarafından Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak akamete uğratıldı. Bunları da görünce millet iyice bir soğudu. Şimdi bu iş olur mu olmaz mı çok emin değil. Bunlar da tabii AK Parti toplum nabzını anketlerle, kamuoyu yoklamalarıyla çok iyi tutan bir partidir. Oradaki mesafeyi mi görüyor? Acaba orada toplumun biraz soğuk baktığını mı görüyor? Burada bir adım atmanın bir maliyeti olur, siyasi maliyeti olur mu diye düşünüyor. Bunlar akıllardan geçen sorular ama tabii kesin olarak bilmiyoruz. Anladım. Bu çağrıdan sonra Devlet Bey'in bu çağrısından sonra durum biraz daha netleşir.
1: Peki. Bu arada bir izleyicimizin sorusu var Hadi Dündar. Mayıs ayın değil Haziran'a sarkar mı diye onu da bir minnacık alayım. Diğer siyasi tartışmalara geçeceğim. Mayıs ayına yetişir mi diyorlar? Haziran'a mı kalır mı diyorlar?
0: Şöyle yani bu müstakil kanunla ilgili bir çalışma var ve bu Mayıs ayında diğer siyasi partilere sunulacak. Diğer siyasi partiler bunda bir değişiklik olması gerektiğini söylerse tabii ki süreç uzar.
1: O zaman da onun uzar.
0: Hani nasıl bir değişiklik olması gerektiğini bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla çıkması gerekiyor ki Türkiye'de bulunan bütün vatandaşları temsilen bir kararın çıkması gerekiyor. Yani burada Cumhur İttifakı güçlü istediği kanunu istediği şekilde meclisten çıkartabiliyor mu? İstediği mevzuatı uygulayabiliyor. Ancak biz bir çözüm sürecinden bahsediyoruz ve gerçekten uzun bir süredir Türkiye'de terörün bitmesi konusunda bütün siyasi partilerin neredeyse birleştiği, aynı konuda anlaştığı bir konudan bahsediyoruz. Bunun bozulmaması gerekiyor. Bu müstakil kanun da o diğer siyasi partilerin hepsinin onayına sunulması lazım. Eğer o onay sonucunda işte bir değişiklik olacak mı olmayacak mı, ona göre bir sarkma durumu söz konusu olabilir. Tabii Gürkan Bey'in de söylediği gibi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Günlük siyasi hayatımız çok hızlı değişiyor. Özellikle Orta Doğu'da şu an bir savaş var ve evet, çok hızlı bir şekilde dış politika değişiyor. Dış politika evet, değişince iç politika değişmek zorunda kalıyor. Onun için neler olacak bilemiyorsunuz ancak evet, eğer her şey doğru giderse Mayıs ayında bir kanun metnini görme durumumuz söz konusu olacak. Çünkü bununla ilgili ciddi anlamda bir çalışma var. Bunu biliyoruz.
1: Peki. Sayın Bahçeli, Mutlak Butlan çıkışta sordular. Yine böyle bir Gürkan seninle devam edeyim. Hadi Bey sana döneyim. CHP Cumhuriyet'in kurulduğundan beri var olan siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz açıklaması. Mutlak Butlan, Şamil Tayyar'ın bir iddiası. Butlan kararı çıktı ancak yani UYAP'a yüklenecekti, ertelendi. Ekonomi yönetimine takıldı diyenler de var. Bugün Özgür Özel Mutlak Butlan'la ilgili çok sert ifadelerde bulundu. Devlet Bahçeli de yapmayın dedi. Ne diyorsun?
2: Aynen öyle dedi. Yapmayın. Bunun tercümesi budur. Tefsiri budur. Yapmayın dedi. Bu yanlış dedi. Siyasetin akışı açısından da yanlış dedi. Şimdi işin hem Türk siyasetinin genel sağlık durumu tırnak içine alalım. Hem de mesela bu sürecin, teröristi Türkiye sürecinin de içinde bulunduğu boyutları var. CHP önceki çözüm sürecinde böyle mesafeli durmuştu. Hatta karşı çıkmıştı meclise gelsin diye böyle ayak sürmüştü. Şimdi bu seçim, bu çözüm sürecinde destek veriyorlar. Ve bu Bahçeli'nin, MHP'nin bu kadar değer verdiği, önem verdiği, önem atfettiği bir konu, terörsüz Türkiye konusunda CHP'den bir destek alınmış vaziyette. Ki CHP'nin desteği %20, 25 veya 30 neyse taban önemlidir işin hayata geçmesinde. Bu ortada duruyor. Devlet Bahçeli bu desteği bir önemsiyor. Onu görüyorum. İkincisi, bu davalar konusunda davaların bir an önce neticelendirilmesi yönünde de çağrılar olmuştu. Yani siyasetin normalleşmesi gibi bir talebi var Devlet Bey'in. Yani bunu şey yapamayız, inkar edemeyiz. Bir evet. Siyaset normalleşmeli. Nasıl normalleşecek? Bu iş işte Ahmetlerin görevi iadesi meselesindeki sembolik dediğimiz ama önemli adımlarla siyaset normalleşir. İşte Hadi Bey'in söylediği mecliste bekleyen yasaların artık hızlanması ve bir başlatılmış ve bir mesafe alınmış. Hem de hemen bütün partilerin neredeyse desteği, toplumsal taban sınırlı da olsa taban desteği, partiler düzeyinde bir destek verilmiş bir mekanizmanın hayata geçmesi yine siyaseti normalleştirebilir. Normalleştirecektir, çok açık bir şey. Ve evet, ekonomi de bir gerçeklik. Ekonomideki tablo da bir gerçeklik. Yarın böyle bir karar aldığınızda, yani mutlak mutlan, tedbirli mutlak mutlan deyip CHP'nin genel başkanını, bugünkü genel başkanını seçim kazanmış, birinci olmuş ilk defa bir seçimde, ilk defa birinci olmuş AK Partili yıllarda, 20 yılda bir partinin genel başkanını görevden alıp eski genel başkanı oraya getireceksiniz veya bir başka birini, bu siyaseti allak bullak eder. Ve bunları sağlıklı, normal işler olarak görmüyor Devlet Bey. Ve bu çağrıların anlamı da bu. Gayet anlaşılabilir bir sebeple, birkaç sebeple, saydığımız sebeplerle bu mesajı da verdi.
1: Yani bir tarafta iç cephe, bir tarafta terörsüz Türkiye süreci ama bir tarafta mutlak butlan bu süreci yaralar diyor mealen. Sayın
2: yani
1: Bahçeli.
2: Toplumsal, şimdi hukuktur nihayetinde, hakimler, mahkemeler bir karar verecek. Şamil Tayyar'ın değerlendirmesiyle zaten karar verildi ve yazıldı. Ne yönde, diyor, şu yönde veya bu yönde, onu demedi Şamil Tayyar. Yani mutlak mutlak.
1: Ama ben yayında sorduğumda, yani biz onu aldık, butlan çıktığı yönünde.
2: Evet, yani zaten
1: karar yazıldığını, evet.
2: İmainde olmuş, gayet net görünüyor. Madem size de söylemiş, yani mutlak mutlak kararı çıktı. Sadece ilanı geciktiriliyor, bekletiliyor, hangi konjonktür bekleniyorsa dedi. Doğru yanlış bunu bilemeyiz, evet. Ama eğer böyle bir karar çıkarsa,
1: ki zaten. Evet.
2: Geçen sefer konuştuk. Çok gayri tabii bir durum. Hukuk der, elimizi vicdanımıza koyar, elimizi hani böğrümüze koyar, bakarız ama bunun siyaseti allak bullak edeceği, CHP tabanını, CHP teşkilatlarını, siyasetin genelini büyük sıkıntıya sokacağı açık. Milletin, yani genel kamu vicdanında da çok olumlu karşılanacağını doğrusu düşünmem. Zaten CHP'nin içi karışık, çalkantılı bir ortamda duruyor. Bunu daha da fazla derinleştirmenin de, ben Cumhur İttifakı'na da, AK Parti'ye de, Cumhur İttifakı'na da demeyelim artık, AK Parti diyelim, ona da bir faydasının olacağını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Ama tabii çok somut deliller gelir. Çok, yani inkarı mümkün olmaz veriler ortaya konulur. Böyle bir karar
1: daha
2: çıkar.
1: Daha önce de YSK'nın kararları olduğu için YSK bu noktada farklı bir görüş bildirmişti. Dolayısıyla bunun da tartışması muhakkak ki Türkiye yönünü, yani bu karar ne yönde çıkarsa Türkiye yönünü o tarafa çevirecek ve tartışacak. Öyle görünüyor.
2: Tabii
1: özellikle
2: bunu da
1: çıkarsa.
2: Bunu da itiraz edilecek. Yargıtay'a gidilecek. Sonuçta seçime doğru gidiyoruz. 2027'nin sonunda Ekim-Kasım aylarında seçim olacağı aşikar görünüyor. Böyle bir ortama CHP'nin bu şekilde götürülmesi, siyasetin meşruiyeti, siyasetin genel meşruiyeti açısından da toplumda ciddi tartışmalar yaratır.
1: Evet.
2: Bu çok açık bir şey. Umarız böyle bir şey olmaz. Doğrusunu isterseniz ben hala böyle bir karar beklemiyorum. Çok akıl dışı, mantık dışı, absürt gördüğüm bir karar olur ama bakalım.
1: Bakalım. Hadi Dündar, birincisi kararı nasıl bekliyorsunuz? İkincisi, bir yargı mensubusunuz. Bir siyasetçinin, ki Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin, bir genel başkanının bu tarz bir açıklaması, karar vericiler, yani yargının içerisindeki karar vericileri etkiliyor mu? Etkiler mi? Etkiliyor mu? Yani Devlet Bahçeli'nin söylemi Özgür Özel'in açıklaması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması fark etmiyor. Bütün siyasetçiler için söylüyorum.
0: Birincisinden başlayayım Pınar Hanım. Şimdi mutlak mutlak kararının ben de Gürkan gibi çıkmayacağı kanaatindeyim yani. Neden? Çünkü özellikle ilk derece mahkemesinde mutlak mutlak kararı reddedilince ya da kararın içeriği incelendiği zaman, dava dosyasını incelediğimiz zaman biz şunu göremiyoruz. Özellikle ben ısrarla hep bunu anlattım. Dedim ki bizim kaç tane delegenin iradesi sakatlanmış, kaç farkla kazanılmış, iradesi sakatlanan delege sayısı kararı değiştirebilecek bir mahiyette midir, değil midir? Biz bunu ortaya koymadığımız müddetçe mutlak butlanın niçin, ne hangi sebeple verilmesi gerektiğinin gerekçesini yazamayız yani. Ya da anlatamayız. Ama bunu eğer ortaya koyabilirsek, diyelim ki 10 farkla kazanılmış ancak 15 kişinin iradesi sakatlanmış, o zaman şunu diyebiliriz. 15 kişinin iradesi sakatlanmışsa ve elimde de deliller varsa bu konuyla ilgili, o zaman bu kurultayın sonucunu değiştirebilecek bir mahiyeti vardı. Ona göre de hareket edilmesi lazım. Ancak ne yazık ki o davanın içerisinde kaç tane delegenin iradesinin sakatlandığı kısmı ne yazık ki yazılmıyor. Diğer taraftan ceza dosyasına baktığımızda iddianameyi inceleyin, dosyanın kendisini inceleyin, şunu göremiyorsunuz. İşte 20 tane delege ya da 50 tane delege ya da 100 tane delegenin iradesi sakatlanmış kısmını da göremiyorsunuz. Şimdi her iki davada da ben bu veriyi görmediğim andan itibaren o zaman neye dayanarak ben mutlak mutlak kararın çıkmasını bekleyebilirim? Bekleyemiyorum ne yazık ki bundan dolayı. Ancak eğer bu netleştirilirse, hali hazırda netleştirilebilir mi? Evet. Çünkü her iki davada açık, her iki davada devam ediyor. Eğer bu konu, bu husus netleştirilirse o zaman sonucu değiştirebilecek şekilde bir iradesini sakatlama durumu söz konusuysa delege sayısının, o zaman diyebiliriz evet burada bir mutlak mutlak konusu olabilir. Ya da şunu söyleyebilir, İmamoğlu o olağan kurultayda, 38. olağan kurultayda, o biliyorsunuz ki yönetici orada. Evet. Aynı zamanda organizasyon yönetimini yaptığından dolayı evet onda bir sorun varsa, bir hata işleme durumu söz konusu olabilir. Eğer hakemde hata olursa o zaman müsabakanın sonucuna bakamazsınız. Çünkü hakemde hata olduğundan dolayı müsabakanın sonucu ne olursa olsun müsabakanın iptal edilmesi gerekiyor. Buna da dayandırabilirsiniz ama öyle bir gerekçe yazmanız gerekiyor ki akıl ve mantığa da uyması gerekiyor. Çünkü kanun, mevzuat akıl ve mantığın dışına çıkmaz. Duygusal anlamda da bir şey yapmaz. Yani günün havasına, siyasete göre de hareket edemez. Tamamen akıl, mantık ve mevzuat çerçevesinde hareket ediliyor olması gerekir. Ancak ben bu kararın içerisinde bu hususları görmediğimden dolayı bir mutlak mutlak çıkabileceği kanaatinde değilim. Ancak bu netleştirilirse çıkabilir. Diğer taraftan Sayın Şamil Tayyar'ın açıklamalarını biliyorsunuz ki daha önce de sizin programınızda ben düşüncelerimi ifade etmiştim. Hiç kimse bir kararın önceden nasıl çıkabileceğini bilme durumu söz konusu değil. Eğer biliyorsa,
1: ama bilgi diyor.
0: Demek ki orada eğer biliyorsa o davayı yürüten yargıçların ciddi anlamda bir töhmet altında olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Yani burada bir kararı Türk milleti adına kararlar verilir. Türk milleti adına verilen bir kararı eğer siz siyasete göre, dışarıdaki eyleme göre ya da işte dışarıdaki hava nasıl değişecek, kimler mutlu olacak, kimler mutsuz olacak diye düşünürseniz o zaman adaleti tesis edemezsiniz. Buradaki temel amaç nedir bu mutlak mutlak dosyasında? Siyasetin temizlenmesi. Yarın cebinde parası olan çıkıp delegeleri satın alıp ona göre siyaseti dizayn etme durumu söz konusu olması. Biz siyasi partiler kanunu kanun koyucu tarafından hazırlanırken yabancı birinin siyasi partiye bağışını dahi sınırlandırmışız.
1: Bu arada son iki dakikam Hadi Bey.
0: Hemen bitiriyorum. Hatta Türk vatandaşının dahi siyasi partiye bağış miktarını belirlemişiz ki bir zengin çıkıp, parası olan biri çıkıp siyasi partiye bağış ismi altında siyasi partiyi dekarte etme ya da onu yönlendirme ya da kendi himayesi altına alma durumu söz konusu olmasın diye. O zaman madem biz burada Türk siyasetinin temizlenmesini söylüyorsak, bunun için bu davalar yürütülüyorsa, eğer böyle bir durum varsa tabii mahkeme bunun kararını verecek. O zaman dışarıdaki siyasi hava nasıl değişecek? Kim ne dedi? Nasıl dedi? Kim mutlu oldu? Kim mutsuz oldu? Bunların hiçbir önemi olmayacak. Ancak eğer kararı verecek olan mahkeme heyeti birilerinden, onlar da sonuçta insan, birilerinden etkilenme durumları söz konusu olmaması adına siyasilerin bu davalarla ilgili çıkıp fikirlerini açıklamaması gerektiği kanaatindeyim. Her iki bir siyasi parti lideri ya da siyasi parti yöneticilerinin çıkıp bu tür konularda fikirlerini beyan etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Neden? Çünkü ister istemez insan elinde olmadan da etkilenme durumu söz konusu olabilir. Ancak ben şuna net bir şekilde inanıyorum. Yargıçlarımız Türk milleti adına karar verirler. Kendi ellerini vicdanına koyarlar. Dosyanın içerisindeki delillerine bakarlar. Deliller neyi gösteriyorsa ona göre hareket ederler. Dışarıda isterse kıyamet kopsun. Adalet yerini bulması gerekir. Onun için de yargıçların kimseden etkilenmediğini düşünüyorum. Öyle de inanıyorum.
1: Peki. Avukat Adil Ündar, Gürkan Zengin, çok teşekkür ederim. Şöyle bir hızlıca tur yapmış olduk. Çok kıymetli fikirler de söylediniz. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: İyi akşamlar diliyorum size. Şimdi değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben sözü ana haberde Tuna Öztunç'a bırakacağım. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Aliş, pırlanta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: reklamlar.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
6: Aklınızda bulunsun.
8: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
10: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
6: Aklınızda bulunsun.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben bin bir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

Sen doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç. Bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu kara denizim. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları, Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış. Güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza, Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT.
3: Şimdi reklamlar.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
3: Çok güzel ofsaytımız. Kaydı, kaydı.
0: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahve içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel ahlak, haramlardan kaçıp helali aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile fertleriyle de iyi geçinip onların geçimlerini sağlamaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz insanların kısımları. Değerli dinleyenler, insanlar da çeşitli özelliklerine göre kısım kısımdır. İman yönünden insanlar ikiye ayrılır. 1. Müminler, yani Müslüman olanlar. 2. Kafirler, Müslüman olmayanlar. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: İnsanlar mümin ve kafir diye iki kısma ayrılır. Müminler de ikiye ayrılır. 1. Ehl-i sünnet olanlar. 2. Bidat ehli, yani ehl-i sünnet olmayanlar. Ehl-i sünnet olanlar da ikiye ayrılır. 1. Salihler, yani ibadetleri yapıp günahlardan kaçanlar. 2. Fasıklar, açıktan herhangi bir günahı işleyenler. Bidat ehli olanların da 72 fırkaya ayrıldığı hadis-i şerifle bildirilmiştir. Meşhur 3 tanesi şunlardır: 1. Mutezile, İtikatları bozuktur. Hayra da şerre de Allah karışmaz. İkisini de kul yaratır derler. Bir kısmı küfre girmiştir. Vehhabilerin bazı inanışları Mutezile'ye benzer. 2. Cebriye, hayrı da şerri de Allah zorla işletir derler. 3. Şia, İlk 3 halifeye ve cennetlik olan eshab-ı kirama düşmanlık beslerler. Bazı inanışları Mutezile'ye benzer. Rafizi gibi aşırı olanları da vardır. Hatta Hazreti Ali için Tanrı diyenler de bu fırkanın içindedir. Ehl-i sünnet itikadına uymayan kimseye ve dinde olmayan bir şeyi ibadet olarak yapana bidat ehli denir. Doğru yoldan ayrılana sapık denir. Dini olmayana dinsiz, mezhebi olmayana da mezhepsiz denir. Başka dindeyken Müslüman olana dönme denir. Kafirler de iki kısma ayrılır. 1. Kitaplı kafirler. 2. Kitapsız kafirler. Kitapsız kafirler de çeşitli kısımlara ayrılır. 1. Müşrikler, Allah'a ortak koşan ve puta tapan kafirler. 2. Ateistler, Allah'a, peygamberlere ve ahiret gününe inanmayan kafirler. 3. Deistler, bir yaratıcı var dedikleri halde hiçbir dine ve peygambere inanmayan kafirler. 4. Münafıklar, Müslümanları aldatmak için Müslüman görünen kafirler. 5. Mürtetler, Müslümanlıktan ayrılıp kafir olanlar. 6. Mülhitler, kendini samimi Müslüman bildiği halde ayet ve hadise kendi görüşüyle mana vererek imanı bozulup küfre düşen kimseler. 7. Zındıklar, münafık gibi inancını gizleyip İslamiyet'i yıkmak için çalışan sinsi kafirler. İman bakımından

insanların çeşitlerini bildiren bir hadis-i şerif meali şöyledir. Allahü Teala insanları üç kısım olarak yarattı. 1. Hayvanlar gibi olanlardır. Allahü Teala'nın onların kalpleri var ama anlamazlar. Gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdır buyurduğu kişilerdir. 2. Bedenleri insan bedeni ise de ruhları şeytan ruhu gibi olanlardır. 3. Allah'ın himayesinden başka himayenin olmadığı günde onun himayesine sığınan müminlerdir. İnsanlar rızkı kazanmada inanç yönünden beşe ayrılır. 1. Rızkın yalnız çalışmaktan geldiğine inananlar, kafirler. 2. Rızkın hem Allah'tan hem de çalışmaktan geldiğini sananlar, müşrikler. 3. Rızkın Allah'tan geldiğini bildiği halde ya vermezse diye endişeye düşenler, münafıklar. 4. Rızkın Allahü Teala'dan geldiğini bildiği halde çalışırken Allah'a asi olanlar, fasıklar. 5. Rızkın Allah'tan geldiğine ve çalışmanın sebebe yapışmak olduğuna inananlar, çalışırken Allahü Teala'ya asi olmayanlar, salih müminler. İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdu ki, insanlar kendileriyle münasebet kurma yönünden üç kısma ayrılır. 1. Gıda gibi olanlar, her zaman gereklidir. 2. İlaç gibi olanlar, bazen ihtiyaç duyulur. 3. Hastalık gibi olanlar, bunlara ihtiyaç duyulmasa da gelip musallat olurlar. Bunlardan kurtulmak için idare edilmeleri gerekir. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri insanları ahlak bakımından üçe ayırıyor. 1. Yiyip içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenler. 2. Hilekar ve ikiyüzlü olup etrafındakileri aldatanlar ve onlara zulmedenler. 3. Güzel ahlak sahibi olan hakiki Müslümanlar. Bilgi yönünden de insanlar dört gruba ayrılır. 1. Bildiğini bilen, İyi kimseler. 2. Bildiğini bilmeyen, ikaz edilmeye muhtaç olanlar. 3. Bilmediğini bilen, haddini bilenler. 4. Bilmediğini bilmeyen, zararlı kimseler. Adem aleyhisselamdan beri en üstün 10 kişinin ismini üstünlük sırasıyla bildirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Şöyle ki, insanların en üstünleri peygamberlerdir. Peygamberlerin en üstünü, son peygamber Muhammed aleyhisselam efendimizdir. Bir hadis-i şerifte, beni insanların en iyisi bilmeyen kafirdir buyuruldu. İkincisi, Hazreti Ebu Bekir'dir. Bir hadis-i şerifte, peygamberler hariç, Ebu Bekir insanların en üstünüdür buyuruldu. Üçüncüsü Hazreti Ömer'dir. Bedir'e ve diğer savaşlara katılmış ve ayetlerle övülmüştür. Dördüncüsü iyilikler hazinesi, haya, iman ve irfan kaynağı Zinnureyn Hazreti Osman'dır. Beşincisi şaşılacak üstünlükler sahibi Allah'ın arslanı Hazreti Ali'dir. Altıncısı aşeri-i mübeşşere yani cennetle müjdelenmiş 10 kişidir. Yedincisi, Bedir gazasındaki 313 kişidir. Sekizincisi, Uhud gazasındaki 700 kişidir. Dokuzuncusu, ağaç altında söz veren 1400 kişidir. Onuncusu, diğer eshab-ı kiramdır. Hepsi cennetliktir. İmam-ı Azam, Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların hiçbiri sahabi derecesine ulaşamaz. Zira eshabın en aşağı derecede olanı en yüksek evliyadan üstündür.

Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, kullukta dört haslet, sözünde durmak, dinini korumak, olmayana sabretmek, eldekine razı olmaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Şeytanın hilesi. İnsan ölüm halinde öyle fazla susar ki içi bu hararetten tutuşur, yanar sanki. Bunu büyük bir fırsat bilerek lain şeytan imanını çalmaya çalışır onun o an. Elinde buz gibi su yaklaşır hileyle. Kadehteki o suyu çalkalar bir eliyle. Onun kim olduğunu bilemediği için der ki, o soğuk sudan bana da verir misin? Şeytan çok sevinerek der ki, veririm fakat de ki, kendi kendine olmuştur bu kainat. Eğer ki o kimsenin kuvvetliyse imanı, der ki, bu kainatın Allah'tır yaratanı. Maazallah aldanıp da söylerse dediğini, sonsuz bir felakete atmış olur kendini. Lakin hayattayken İslam'a uymuşsa tam, şeytana aldanmayıp söylemez böyle kelam. İnsan ölüm halinde his ve duygularından en son kaybedeceği işitmesidir o an. Evliyadan bir kişi Ebu Zekeriya ki ölüm hastalığına yakalandı vaktaki. Dostları o halinde toplandı başucuna. Kelime-i tevhidi telkin ettiler ona. Fakat onlar ilk defa söyleyince tevhidi hayır deyip başını yan tarafa çevirdi. Dostları bunu görüp pek fazla üzüldüler. Şehadeti bir daha ona telkin ettiler. O ikinci defada yine hayır diyerek başını öbür yana çevirdi söylenerek. Herkes birbirlerine baktılar şaşkın halde. Üzülüp mahvoldular hepsi de fevkalade. Hatta bayılanları oldu üzüntüsünden. Ki Allah'ın velisi bu hale düşsün. Neden? Söylediler tevhidi ona üçüncü defa. Hayır deyip başını çevirdi yan tarafa. Dostları çaresizlik içinde bekleşirken, Ebu Zekeriya da kendine geldi birden. Etrafındakilere sual etti hemence. Bir şey söylediniz mi siz bana biraz önce? Onlar arz eyleyince baki olan bu şeyi, buyurdu, söyleyeyim ben gerçek hadiseyi. Az önce hararetten yanıyordu yüreğim. Şeytan soğuk suyla yanıma geldi benim. Dedi, İsa Allah'ın oğludur dersen şu an, içiririm ben dahi sana bu soğuk sudan. Ben hayır deyince de geçti öbür tarafa. Allah yoktur dememi teklif etti bu defa. Ben yine hayır dedim. Şeytan çok kızdı bundan. Kadehi yere çalıp uzaklaştı buradan.

Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başıysa küfürdür, imansızlıktır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün gaflet konusunu bize anlatabilir misiniz? Yani biz bu gaflet kelimesini mesela çok kullanıyoruz. Gaflete daldı diyoruz. Gafletle yapılan iş şöyle olur diyoruz. Gafletli insan ya da gaflete dalmış olan insan diyoruz. Şimdi ne olursa acaba, nasıl olursa insan gaflete dalmış olur? Gaflet ne demektir? Ve bundan madem kötü bir şey, kurtulmanın yolları var mıdır?
1: Şimdi Musa Bey, kitaplarda anlatırken gafletin tanımını da yapmışlar. Gaflet, nefsin arzularına uyarak Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kısaca Allah-u Teala'yı unutmak diyorlar.
0: Unutmak yani bir nevi.
1: Evet.
0: Ama Allah-u Teala'yı unutmak, onun emirlerini unutmak.
1: Allah-u Teala'yı unutmak. Peki Allah-u Teala'yı unutunca ne olur? O zaman her şeyi meşru görmeye başlarsın. Allah-u Teala hatırına gelmezse cehennem nasıl gelsin, azaplar nasıl gelsin ve bu yaptıkların bir geri dönüşünü senin hatırına nasıl gelsin? Seni frenleyecek bir şey kalmıyor ki. Onun için de Peygamber Efendimiz, ey insanlar, ölmeden önce gafleti bırakın. Allah-u Teala'ya dönün. Tövbe istiğfar ederek Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin. Allah-u Teala'yı çok anın. Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız rızkınız bol olur, kazancınız çoğalır, yardım görürsünüz ve eksikleriniz tamamlanır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor. Şimdi mesela kitaplarda anlatırken, büyükleri hayattayken de anlatmışlar. Namaza mani olan hiçbir işte hayır yoktur. Hatta dini sohbet bile olsa buyuruyor. Namaz vakti girdi, hemen anlıyorsun, namazı kılmak gerekiyor. Ya şuna bakalım, şu diziyi bitirelim bakayım. Çok heyecanlı yerine geldi falan.
0: Daha namazın vakti var canım işte şu. Şu maçın devre arasında kılabiliriz.
1: O zaman belki. Yaparım sana. Ya uyudum. Ben azıcık uyuyayım, kalkar kılarım. Namaz kazaya kalıyor. Ne sebebiyle oldu? Nefsine uyma sebebiyle oldu. Ve insanın gaflete sürüklenmesine sebep zararlı, bidat ehli veyahut da aynı şekilde dinini dünya menfaatleri için satan kimselerin yazdığı kitapları okuyarak veya böyle olan kimselerle, nefsine tabi olan kimselerle beraber hemhal olarak, onlara oturup kalkarak, onlarla sohbet ederek hatta Harise-i Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar, günahlar gaflete, Allah-u Teala'yı unutmaya. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Allah-u Teala'dan uzaklaşmak ise insanı cehenneme götürür buyuruyor. Dolayısıyla böyle kimselerle görüştükçe artık Allah-u Teala hatırına gelmez olur. Efendim bu işte gözleri bakıyor, görüyor falan, işte bazı şeyler cin gibidir, onları şey yapıyor falan. Ama esas lazım olacağı unuttu. Çünkü yolcuydu bu. Ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek.
0: Evet.
1: Fakat Allah-u Teala'yı unuttu. Gaflet daldığı için ve gaflet dalmasına sebep de günah işleri affa aldı. İşlemeye devam etti.
0: Nefsine uydu.
1: Ve günahkarlarla hemhal oldu. Baş ver ya, Allah-u Teala affeder ya. Hiç Allah-u Teala yarattığı kulunu yakar mı ya falan. Onun da hoşuna gidiyor. Nefsinin hoşuna gidiyor. Tabii tabii diyor. Namazı tabii, bırakıyor. Tabii. Şeyi de bırakıyor falan.
0: Yakmaz.
1: Ondan sonra tam gaz cehennemin yolunu tutuveriyor. Allah Teala korusun. Beyazıt Camii Hazretleri, insana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Anladım ki bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duamı kabul eyle buyurmuşlardır. Hazreti Ali de gaflet insana gurur getirir, helaka yaklaştırır buyuruyor. Yani gurur getirir, kibir getirir gaflet. Ya sen ne diyorsun ya, sen tanımıyorsun, bilmiyorsun. Allah-u Teala aynı şey gafurur rahimin buyuruyor falan. Allah-u Teala affeder, senin işlediğin günah ne ki falan filan. Şimdi nefsinde hoşuna gidiyor hakikaten ya, ne ki falan. Adam demiş ya, 99 adam öldürdüm, ben affolur muyum falan diye demiş ya birisi vaktiyle falan. Adam yaptıklarının hepsini, günahlarının hepsini hafif görüyor falan. Bunlar ne ki falan diyor. Böyle şeyler de rahmetli babam anlatırdı. Ama bu Kerili ve Dimne gibi kitaplarda, Şehzade Şiraz Hazretleri'nin Bostan Gülistan kitabında da buna benzer şeyler anlatılıyor. Şimdi bir kıtlık olmuş Mustafa Bey. Yani kar yağmamış, yağmur yağmamış, yağmayınca. Tabii hayvanat da aynı şekilde sıkıntı çekmiş. Otlar bitmemiş, onlara lazım olan şeyler büyümemiş falan. On sana şimdi aslan, kurt, tilki, merkep ormanda demişler bizim bir günahımız var. O sebeple aynı şekilde yağmurlar yağmadı, rızkımız azaldı.
0: Biz bir hata ettik ama.
1: Biz hata ettik. Bunu tespit için diyorlar bir mahkeme kuralım. Mahkemenin başına tilkiyi koyuyorlar. Ondan sonra herkes diyor suçunu itiraf etsin. Arslan geliyor. Rahmetli babam bunları anlatırken mübarek adam anlatırdı burada. Arslan demiş ki ben demiş işte üç çoban yedim. Büyüklüğüne göre bir şey değil geç demiş falan. Sıra kurda gelmiş. Sen anlat bakalım falan. Ha ben demiş bir sürüye dalınca bir koyun kafi geliyor ama 30-40-50 tanesini aynı şekilde boğup öldürüyor falan. Ha demiş o da demiş mühim değil senin için sen de geç. Masum.
0: Tamam. Senin için normal bir şey bu.
1: Sıra gelmiş merkebe. Ben de demiş bir gün demiş böyle demiş buğday tarlasının kenarında otluyordum. Fakat demiş o buğday başaklarından birisi eğilmiş otların arasına girmiş. Ben onu fark edemedim. Fark etmeden o başağı yedim. Ha diyorlar bütün günah senin.
0: İdam.
1: İdam. İdam onu. Günahkarı yakalamışlar burada. Evet. Şimdi günahkarların içerisinde daha günahı olmayan veya günahı az olan hemen dikkati çekecektir. Dolayısıyla insana nefsinin istek ve arzuları bu gaflet denen Allah-u Teala'yı hatırlamama noktası kalbin kararma noktasına doğru sürüklüyor. O sürüklendiği zaman Allah-u Teala korusun ve böyle kalbi kararmış kimselerle oturup kalkıyorsan bir de bidat ehli mezhepsiz Vehhabi buna benzer aynı şekilde itikadı buzu kimselerin kitaplarında okuyorsa ondan sonra Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet vermemeye haramlarına ehemmiyet vermemeye başlarsın. Öyle bir gaflet çöker ki kendini çok şeyi bilen insanlara rehberlik eden aynı şeytan misali olursun. Aynen. Evet. Çünkü melekler o diyor da siz konuş yapmayın ben size dua ederim diyordu yani. Endişe etmeyin diyordu o da. Bu da o pozisyona girer. Halbuki kendisi cehennem yolunu tutmuş ve buna tabi olanlar da cehenneme gidiyor. Peki şimdi bizi izleyenler dinleyenler diyecek tamam bu kadar kötüdür bu gafletten de. Bundan sıyrılmanın yolu yok mu? Var. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var. Yani sen de okumuşsundur. Belki bizi izleyenlerden de aynı şekilde okuyanlar olmuştur. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. İmam Rabbani Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Hazretleri gibi, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi ve dört mezhep imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve bunların talebi ve bunların hazırladığı kitaplar. Bunlar gafletten aynı şekilde uyanmış kimseler. Ve bize de aynı şekilde gafletten uyanmanın yolunu gösteriyor. Bu kitaplar okunursa, Allah-u Teala'nın kelamı okunursa ve Allah-u Teala'dan bahseden, Allah-u Teala sevdiklerinden bahsedenlerle beraber olunursa bu gafleti gidermek mümkün mü? Mümkün.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hudeybiye gününde halka susuzluk galebe çaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kırba su vardı. O sudan abdest aldı. Bunun üzerine bütün eshab-ı kiram Resulullah'ın yanına toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ne oldu, ne lazım buyurdu. Dediler ki ya Resulallah ne abdest almaya ne içmeye bir damla suyumuz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini abdest aldığı su kırbasının içine soktu. Mübarek parmakları arasından çeşmeler akmaya başladı. Herkes o sudan içip kandı ve abdest aldı. Cabir bin Abdullah'a radıyallahu anh kaç kişiydiniz diye sorulunca, eğer 100.000 kişi olsak o su yeterdi. Biz 1500 kişiydik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasındaki antlaşmayı Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedun Resulullah yazdı. Süheyl bin Amr o sırada henüz iman etmemişti. Dedi ki, bizim kitabımıza göre ben Rahman'ı bilmem. Onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedun Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer bize onun peygamberliği malum olsaydı, onunla savaşmazdık. Böylece Eshab-ı Kiram ile Süheyl arasında epeyce konuşmalar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, onu sil, Süheyl'in dediği gibi yaz. Hazreti Ali radıyallahu anh edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah kendisi sildi ve buyurdu ki, ey Ali, bir gün senin başına da böyle bir hadise gelir. Nitekim Sıffin harbinden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında antlaşma yapıldı. Antlaşmayı yazan katip Emirül Müminin Ali diye yazdı. Hazreti Muaviye katibe Emirül Müminin diye yazma. Eğer onun Emirül Müminin olduğunu kabul etseydik onunla savaşmazdık dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu işitince Resulullah'ın sözlerini hatırlayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği çıktı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de bulunduğu sırada saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını bir yeşil ağacın üstüne koydu. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain o ağacın yanında toplanıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kapıştılar. Eshab'tan Ümmü Ammar şöyle anlatmıştır. O gün ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçının telinden birkaç tane elde ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra her kim hastalansa o saç tellerini suya koyup o suyu hastaya verirdim. Allahü Teala o hastayı sıhhate kavuştururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de 20 gün kadar kaldıktan sonra geri döndüler. Eshab-ı kiram konaklama yerlerinden birinde yiyeceklerinin kalmadığından şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerini gösterdi. Hazreti Ömer bunu işitince Resulullah'ın huzuruna gelip ya Resulallah, halkın binecek başka hayvanları yok. Azıklarından kalanları bir araya toplasalar da Allahü Teala'nın fadlı ve inayetiyle bereket vermesi için dua buyursanız sizin duanız şüphesiz ki kabul olunur dedi. Sonra Eshab'tan bir avuç hurması ve bir avuç seviki kavrulmuş un olanlar onları bir araya topladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket için Allahü Teala'ya dua etti. Kimin kabı varsa getirsin buyurup getirilen bütün kapları o bereketlenerek artan yiyeceklerle doldurdu. Öyle ki develer taşımaktan aciz kalıyorlardı. Konakladıkları o yerden ayrıldılar. Mevsimin yaz olması sebebiyle hava açık ve çok sıcaktı. Allahü Teala bir de öyle yağmur yağdırdı ki Hepsi suya kandılar ve kaplarını doldurdular.

0: Şarta bağlı olarak evliyaya adak yapmak da kendini günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek mübarek birini vesile edip Allahü Teala'ya yalvarmak demektir. Mesela hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için 3 Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun deyince, bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların put yanında kesmelerine benzememelidir. İbn Abidin nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadis-i şerife göre bir dilek için adak edilen bir ibadet o dileği hasıl etmez. Bu ibadet o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allahü Teala o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı merhamet ederek o dileği kabul ve ihsan etmektedir. İslam inancına göre ruh da bedenden ayrıldıktan sonra yeni bir anlayış, dirilerin hallerini ve bilhassa dünyadayken tanımış oldukları kimselerin hallerini anlamak kuvveti hasıl olmaktadır. Bundan dolayı velilerin kaddesallahu teâlâ esrârehumül azîz, kabirlerini ziyaret etmek ve onların mübarek ruhlarından istigaze etmek, yani yardım dilemek ile iyiliklere kavuşulmakta ve zararlardan kurtulmak nasip olmaktadır. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra bedenle ve bedenin bulunduğu toprakla alakası, ilgisi vardır. Bir kimse bu toprağı ziyaret eder ve velinin ruhuna teveccüh ederse, ikisinin ruhları buluşurlar ve birbirlerinden faydelenirler. Ruhu olgun, nefsi pak ve tesiri kuvvetli bir velinin kabri yanına gidip, bir zaman durulur ve o topraktaki veli düşünülür ise, ruhu o toprağa bağlanır. Meyyitin ruhu da bu toprağa bağlı olduğu için gelen insanın ruhu ile velinin ruhu buluşmuş olurlar. Bu iki ruh karşılıklı iki ayna gibi olur. Her birinde olan me'arif, kemalat ötekine akseder, yansır. İkisi de çok faydelenir. Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadis-i şerifte, din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz, Allahü Teala belayı ondan alır, size verir, buyuruldu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek, şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek, şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Uç kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr ve istidraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadis-i şerifte, müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin, amin der. Meleğin duası reddedilmez, buyuruldu. Düşman, zalim olup da kendisine gelen bela, başkalarına zulmetmesine mani olursa, belanın gelmesine sevinmek, şemâtet olmaz, günah olmaz. Din gayreti olur. Din gayreti, imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek yine iyi değildir. Fakat başkalarına zulmetmesine mani olduğu için ve diğer zalimlerin de ibret almaları için caiz olmaktadır.
1: Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Fatih ilçesinin Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin önündeyim. Burası Sultan Selim Camii'nin kıble tarafında haziresi var. Tabii bu normal böyle bol bol kabirlerin olduğu bir hazire değil. Hanedana ait 4 tane türbe vardı burada. Şu anda 3'ü ayakta. Birisi de onarım için sırasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda normal haline kavuşacağını tahmin ediyoruz. Şu anda arkamda bir kısmını görebildiğiniz yapı Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesidir. Malum Yavuz Sultan Selim Han 1520 senesinde Çorlu'nun bugün adı Ulaş olan Uğraşdere köyünde Ergene suyunun kenarında şiir pençe hastalığından vefat etti. Cenazesi getirildi İstanbul'a. Kanuni Sultan Süleyman Han da artık tahta cülus edip önce Sancakbeyliği yaptığı yerden geldi. Tahta çıktı ve ondan sonra da babasının cenazesine bizzat fiilen katılmış oldu. Buraya defnedildi efendim. Burada türbe de yok. Cami bir rivayette inşaatı başladığı söyleniyor. Bir rivayette de başlamadığı söyleniyor. Her iki halde de yani buraya bir cami yapılmış. Ya babası yaptırdı ya oğlu yaptırdı. Onu münakaşa edecek değiliz. Daha sonra da kabrinin üzerine türbe yaptırılıyor. İşte biz o türbenin önündeyiz. Şimdi bu türbenin yapısıyla ilgili bazı bilgileri içeride sizlere vermeye çalışacağım. Yavuz Sultan Selim Han'ı da zaman zaman sizlere belki bir bölümde hepsini birden bir çırpıda anlatmak değil de camisini anlatırken de efendim türbesini anlatırken sandukasını anlatırken de ara ara Yavuz Sultan Selim Han'ı sizlere anlatmak istiyorum. Zira 1512'de Sultan Selim Han babasından taht emanetini alınca, babasını tahttan indirince değil, bu ifade tamamıyla yanlıştır. Kitaplarda bunların düzeltilmesi lazım. Babası bizzat rızasıyla, gönlüyle oğluna tahtı bıraktı. Ve sonra da Yavuz Sultan Selim Han babasını atının dizginlerini tutmak suretiyle ki padişah olarak kim olursa olsun babası da olsa annesi de olsa onun atının dizgini tutulmaz. Eğer Yavuz Sultan Selim Han böyle bir kavgalı devir teslimi yapmış olsaydı hiçbir zaman cenazesini karşılamaya da gelmezdi. Cenazesinin defninde de bulunmazdı. Babasını tahttan uğurlarken dizginleri tutarak Edirne kapıya kadar atının yanında geldi ve orada ellerini öptü, uğurladı. Bunlar Osmanlı'da padişahların yapacağı şeyler değildi. Şimdi giriyoruz içeriye. Bu bir antresi var bunun, bir giriş kısmı var. Orada bir miktar daha anlatım mı olacak? Şimdi türbenin, Yavuz Sultan Selim Han türbesinin giriş kısmındayız. Burası da cam mekanlı. Camilerdeki son cemaat yerine benzer bir düzenle göre hazırlanmış. Niye cam mekanlı? Evvelden de var mıydı? Evvelden de vardı. Türbedarın bekleme, hizmet etmek için burada her an hizmet etmek için hazır olması maksadıyla böyle bir yer kendisine tahsis edilmiş. Hem gelen misafirlere gerekli izahatı vermesi hem buranın temizliğiyle ilgilenmesi hususunda bir görevli mutlaka Osmanlı'da bulunurdu. Bunlar şimdi de var. Şimdi hatta bir de güvenlikçi koymuş devletimiz. Güvenlikçi güvenlik işine bakıyor. Türbedar olan görevli kimse de türbeyle ilgili vatandaşımız bilgi soruyor. Kardeşim oku bunları, ben anlamam diyecek miyiz efendim? Buraya kadar gelmiş insan. Yabancı da gelse, yerli de gelse mutlaka onun sevabına hiç olmazsa kavuşmak için bu bilgileri vermek lazım. Vefat 1520'de malum olmuştu. Türbenin yapılması 1523'tür. Caminin inşası ise 1522'dir. Demek ki aman babamın türbesi çabuk yapılsın dememiş Kanuni Sultan Süleyman Han. Kendisi hemencecik çıktığı Belgrad seferi sırasında bu caminin inşaatını da bitirtmiş efendim. Bir taraftan ordu Belgrad'da, hükümdar Belgrad'da, birinci seferi Hümayun hatta yapılmış. Rodos seferi sırasında 1522-23 Rodos seferi sırasında Rodos'la uğraşırken burada da cami inşaatı bitirilmiş, geldiğinde de ibadete açılması nasip olmuştur. Efendim bu girişte tıpkı 2. Selim Han'ın yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunun yani Yavuz Sultan Selim Han'ın torununun Ayasofya bahçesindeki türbesinde olduğu gibi onu Mimar Sinan yapmış. Bunu Mimar Sinan'ın yapma tarihi tutmuyor efendim. Mimar Sinan 1490 doğumlu. Efendim 1523'te de işte 33 yaşlarında falan daha Yeniçeri Ocağı'nda istihkam subayı olarak görev yapıyor. O cepheden o cepheye, o seferden o sefere koşturuyor. Daha mimarlık yok. Bir naccar olarak Enderun'da okurken öğrendiği meslek marangozluk, oymacılık veya kündekare tekniği, naccar olarak belki birkaç tanıyanı vardır. Böyle baş mimar haline gelmemiştir. İşte burada o dönemin çinileriyle yapılmış sağlı sollu iki tane pano var ve üzerinde de o devrin hat yazısıyla birer sıra yazı var panonun. Daha sonra da tavan kuşağında iki satır halinde ve iki tarafa da devam eden yazılar var. Onları tabii buradan sizin huzurunuzda okuyacak durumda değil gözlerim. Gözlük taksam da takmasam da onu öylece geldiğinizde meraklılara gelirler okurlar. Efendim türbenin taç kapısı yani ana giriş kapısı zaten tek bölümlüdür içerisi harimi. Güzel bir mermer pano haline getirilmiş. Ve bu gayet sade bir mermer pano. Kapı süvesi de hem zeytuni mermerlerle hem de beyaz mermerlerle birbirlerine kilit taşı gibi girmeler yapılarak sadece üstteki kilit taşları değil yan süvelerde de böyle bir emniyet sağa sola hareketten men edecek bir düzen kurulmuş. Geldik kapıya. Bu kapıyı bir gün anlatsak hakikaten zaman az gelir. Efendim bol sedef kullanılmış. Fil dişi kullanılmış. Tabii güneş aldıkça fil dişinin rengi biraz daha değişmiş. Bağ sistemi burada pek fazla kullanılmamış. Ortadaki o parlak motifler, çeşitli geometrik motifler, nebati motif kesinlikle yok burada. Onlar hepsi sedeftir. Yandaki şu çerçeveler ise ki geldiğiniz zaman ziyaret ederken aa bak burasıymış görüyor musun? Bak bak ne de güzel falan diye sakın el sürmeyelim efendim. Buna her gün 100 tane adam el sürerse 10 günde 1000 kişi sürer. 365 günde de varır hesap edin 40 bin tane el bir tarafa sürülmüş oluyor. Yazık günah efendim. Yani bunun uzun süre daha bizden sonra gelenlere hizmet vermesi için bu tip heveslerimizden vazgeçelim. Kapının üzerinde küllü men aleyha faan estağfirullah. Ayet-i kerimeden bir bölüm verilmiş. Tabii ben müfessir olarak buna bir mana vermeye kalksam yanlış olur. Bu tip anlatımlarımda hep bunu belirtiyorum ki bir vebal altında kalmayayım diye. Duyduklarımıza göre her şey fanidir gibi bir mana veriyor. Burada da küllü nefsin estağfirullah küllü nefsin zaikatül mevt ayet-i kerimesi yazılmış. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Ölecektir demiyor. O zaman ölmemiş olması lazım tatması için. Benim dilimin tad alması için benim ölmemiş olmam lazım. Ha işte Kur'an-ı Kerim'deki ifadedeki incelik bu zaten. Biz öldü diyoruz ama babamız öldü diyoruz, annemiz öldü diyoruz ama demek ki onlar bizim bilmediğimiz bir hayatla hayattalar ki tadıyorlar. Tatma unsuru var efendim. Evet. Şimdi buradan artık içeriye girelim. Sultan Selim Han'ın veya tarihçilerin ifadesiyle Selim-i Evvel Hazretlerinin sandukasının başındayız. kendisiyle ilgili birkaç şeyi daha manevi huzurlarında sizlere sunmaya çalışacağım. Malum kendisi Trabzon'da Sancak Bey'i idi. Babası 2. Bayezid'de İstanbul'da tahtta. Doğu hududunda bazı karışıklıklar oluyor. Şah İsmail zaman zaman askerleriyle veya gönderdiği komutanlarıyla hudutlardan bazı tecavüzlerde bulunuyor. Osmanlı ülkesine dalıp gidiyor. Dülkadiroğlu'nu biraz tedip etmeye gittim diye ta Kayseri üzerinden Maraş'a gidiyor. Hiç olmayacak bir kavis çiziyor yani. Kızılırmak Vadisi'ne iniyor. İkinci Bayezid Han kendisine tepki gösterince padişah babamızdır. Yanlışlık olmuştur, bir daha olmaz diye teminatlar veriyor. Ama Azerbaycan arazisinde böyle değil. Yavuz Sultan Selim Han'da şehzadeliğinde daha Trabzon'dayken 3 defa Azerbaycan, Gürcistan ve hatta İran'ın kuzeybatı bölgesine akınlar yaptı. Bir sancak bey olarak yapar mı? Yapar efendim. Osmanlı'da huduttaki sancak beylerinin böyle bir yetkileri vardı. İran'a gittiği hususunda hatta Şah İsmail'le oturup satranç oynadığı gibi ifadeler varsa da bundan ayakları hiç yere basmaz. Bu sadece aa ya vay arasını nasıl gitmiş böyle şey gibi hafif filmleri gibi anlatılınca biz hemen kanıyoruz buna efendim yapmıştır ya nasıl da gitmiş falan tebdili kıyafet falan deyince. Yok efendim böyle ciddiyetsizlikler olmaz. Fakat doğuda Şah İsmail'in bazı dini akımlarla beraber bir etkinlik kurmaya çalıştığını Yavuz Sultan Selim Han şehzadeyken tespit ediyor. Her ne kadar babasını ikaz etmeye çalıştıysa da bir türlü babasıyla birebir görüşme kısmet olmuyor. Beni çağırın babacığım bir görüşelim dese de mümkün olmuyor. Kendisi en sonunda babacığım bu sancak Trabzon sancağı fakir bir sancaktır. Askerimi besleyemiyorum. Bana daha böyle geliri çok bir sancak lütfeder misiniz diyor. İlk defa Anadolu'nun haricinde bir sancağı sancak bey olarak Yavuz Sultan Selim Han Kefe'ye Akkerman'a gönderilmek suretiyle görevlendiriliyor. Orayı da beğenmiyor. Daha sonra da Çorlu'nun Ulaş bugünkü köyünün hemen alt tarafından akan Ergene suyunun karşısında kendi askeri batısında doğusunda ise babası 2. Bayezid Han askeri karşı karşıya geliyorlar baba oğul. Ama Yavuz Sultan Selim Han orada askerine diyor ki sakın padişah ordusundan size ok atılmadıkça silah atılmadıkça siz silah atmayacaksınız. O halde bile babasının karşısına çıktığı halde o halde bile padişaha itaatsızlık etme manevi suçunu günahını işlememek için efendim bu talimatı veriyor. 3 gün ordu karşı karşıya bekliyor. Tam bir sinir harbi. En sonunda padişah tabii böyle kendisinin beklemesinin uygun olmayacağını düşünerek kendi ordusuna hücum emri veriyor. Hikmet ilahi o hücum emriyle beraber Şehzade Selim'in yani 1. Selim Han olarak Yavuz Selim olarak sonra padişah olacak olan Şehzade Selim'in askerinin hepsi seyisi dahil efendim karşı tarafa geçiyor. Biz padişah askerine ok atmayız deyip karşı tarafa geçiyor. Tek kalıyor bir atı var bir kendi var seyisi de yok. Topukluyor kaçıyor yiğitliğin 19'u kaçmaktır. Kaçıyor ve gidiyor. Artık babası ne ceza verecek o cezayı beklerken aman diyorlar efendim bu Şehzade Selim geldi böyle ortalığı biraz karıştırdı. Hemen siz büyük oğlunuz Şehzade Ahmet'i çağırın tahtı da ona devredin diyorlar yakınları. Padişah devretmeyi temelde kabul ediyor. Şehzade Selim Han tek başına kalıp da atını topuklayıp Balkanlara doğru uçup sonra kayınpederi Kırım Han'ın yanına gidince 2. Bayezid Han'ın etrafında bulunan vüzera, vezirler takımı aman efendim diyorlar Şehzade Selim böyle böyle bir gördüğünüz gibi bir karşı geldi size. Bu hadise daha büyüyebilir. Siz zaten devretmeyi istiyorsunuz tahtı. Şehzade Ahmet'i çağıralım, en büyüğünü çağıralım. O gelsin. Hay hay çağıralım diyorlar. Şehzade Ahmet geliyor. Nereye? Karacaahmet mezarlığının oraya, Veda Çeşmesi'nin oraya gelince Aksaray'daki Yeniçeri kışlalarındaki Yeniçeriler Şehzade Ahmet'i istemezük bize Şehzade Selim gerek ciddi bir ultimatum padişaha. Padişah da peki diyor. Şehzade Selim geliyor. Bugünkü Vatan Caddesi olan yerde evvela Yeniçerilerin aksakallılarıyla, yani yaşlı subaylarıyla bir sözleşme, ahd yapıyorlar. Sözlü olarak sözleşme var, yazılı değil. Diyor ki ben padişah olduğumda benim zamanımda rahat yüzü görmeyeceksiniz. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz efendim. Halka tasallut etmeyeceksiniz. Kabul ediyor musunuz efendim? Ediyoruz. Her dediğim yere gideceksiniz. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki ben de o zaman size padişah olurum. Eğer bunları kabul etmeseydiniz gidin kendinize başka padişah bulun. Ben de hayatıma başka türlü devam ederim diyecektim diyor. İlk defa Osmanlı tahtında böyle sözlü biat alınmıştır efendim. Biat sünnet-i seniyedir zaten. Şimdi efendim Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasının başına gelince anlattık da anlattık ama bitiremedik. Yarın inşallah sandukası hakkında da sizlere o Sedefkari sandukayı da anlatacağım. Sizin tabii kafanızda bir şey var. Acaba bu çamur sıçrayan kaftan nerede, getirilmiş mi, konmuş mu? Onları bundan sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 73. bölüm. Yayını hazırlayan ve sunan ben İsmail Yağcı'yım. Plevne'nin kuzey ve doğu tepelerinde pek ağaç yoktu. Gayet az da ağaçlar, tek tüktü böyle. İnşaatta mümkün mertebe, biz de yapıyor, inşaatlar yapıyorlar tabii. Efendim cephede inşaatın ne işi var? Ne işi var? İnsan sığınacak içerisine. Sütreler yapacak, kendini koruyacak. Düşmanın gözünden koruyacak, ateşinden koruyacak. O insana uyku lazım değil mi? İstirahatını sağlayacak. İnşaatta mümkün olduğu kadar direkt kullanmamaya gayret ettik. Çünkü ağaç kıtlığı var. Güney ve batı tarafları ise ağaçlıktı. Ağaçların çoğu da yemiş ağacıydı. Yani bizim ağaç diye istifade edeceğimiz listen değildi. Yemiş ağaçlar biliyorsunuz çadırlı ağaçlardır. Şemsiye gibidirler. Öyle kavak gibi veya işte daha başka kayın gibi böyle uzun ne bileyim sedir gibi oradan keseceğin bir parçayla bir yerlerde bir şey yapamazsın kolay kolay. Yemiş ağaçlarına verilen bir emirle hiç el sürülmedi. Düşünün muharebe zamanı komutanlık diyor ki yemiş ağaçlarına el sürmeyin. Oradan bir dal kesip de getirip çadırınıza direkt yapmayın. Meyvesine de dokunmayın icabında. Bu ağaçlar aynı zamanda bize birçok yiyecek de veriyordu diyor hatırasında. Von Herbert. Tavanlar döşeme ve sandık kırıklarından tavanlar derme çatma bir surette yapıldı. Kalacağımız yerlerin tavanları, tabyanın tavanları. Altlarında da çadır direğinden payandaları vardı. Duvarlar yontulup biçime sokulmuş taşlarla tahkim edildi. Tahkim etmek, kuvvetlendirmek demek efendim. Kuvvetlendirildi. Takviye edildi. Zemin hayvanların kurutulan postlarıyla, tüylü derilere post deniyor biliyorsunuz efendim.

olabildiğini getiriyordu. Lazım. Yemek yiyeceksin. Neyle yiyeceksin? Neye koyacaksın yemeği ya? Karavanayı alıp da o da olur, olur da her tarafta olmaz bu iş. Bunları Türkler isteye isteye, Türk köylü, Türk halk, Türkler arzu ederek, isteyerek veriyorlardı. Bulgarlar ise korku belası veriyorlardı bize. Bazı şeyler de zorla alınmıştı. Biz bunlara iğreti olarak alınan diyorduk. Paramız yoktu. Aldığımız eşya mukabili yazılı senetler veriyorduk. İşte Osmanlı ordusunun veya Türk ordusunun tarih boyunca İslamiyet'ten sonra Karahanlılardan itibaren dikkat ettiği en önemli husus harama el uzatmamak. Ben senin topraklarını koruyorum kardeşim. Tamam da o adam da o tencereyi tavayı almak için epey bir ter döktü. Bir kağıt ver eline, borçlan ya. Devletin borçlansın ya. Nasıl o kimse efendim devletin bir malını aldığında borçlanıyor. Devlet de sana borçlansın. Osmanlı bundan hiç çekinmemiştir. Hep bunu yapmış ve arkasından beddua almayan bir ordu meydana getirmiştir. Bunların alınıp da yerlerine para verilmesi de hiç vaki olmadı. Yani o kargaşa döneminde evet biz bunu böyle dedik, dedik verilecek ama bizden sonrakiler verdi mi onu bilmiyorum. Biz para döndüğünü görmedik çünkü askerin o anda para hususuyla hiçbir işi olmadı. Hiçbir defterdar kasasını açıp da maaş veremedi o sırada. Her gün biraz daha tabyalarımıza yerleşiyorduk. Hani göçmen gelen insan her gün bir şey, her gün bir şey böyle çeker ya, yeni evlenenler efendim, kuşun yuvaya çöp çektiği gibi. Biraz daha rahat ediyorduk. Konforumuzu sağlamaya çalışıyorduk. 40 parmağında 40 hüner olan, becerikli, iş bilir, Bakkal Mustafa Çavuş veya Çavuş Bakkal veya Bakkal Çavuş bizim takım için birçok şeyler bulunca odamız öteki takımlara numune olacak kadar güzel oldu. Her şeyi büyük bir itina ile yerleştirdik. Jacques Seymour ve ben von Herbert her hususta gayet titizdik. Mülazım-ı evvele de bizim usullerimizi tatbikinde ısrattık. Arkadaş sen de bize benzeyeceksin dedik. En ast subay o, ast. Ast subay değil de ast. O da subay ama zabit ast. Evvel. Yani bizim tabya, tabyalar arasında en temiz, en sıhhatli bir mekan oldu. Neferlerin su miktarına uygun yıkanmaları, çamaşır yıkama, tahtaları fırça ile oğmasında dikkatliydik. Niye? Su kontrolda. Dezenfekte etmek için elimizde hiçbir ilaç yoktu. Bu en büyük mahrumiyetimizdi. Ben seyyar hastanedeki eczacıdan bir miktar permanganat de potas aldım. Potasyum permanganat diye bizim Türkiye'de bu kullanılıyor. Potasyum permanganat, efendim böyle mikrop kırıcı, öldürücü, dezenfektirici bir özelliği vardır. Kırmızıdır, böyle tabletler halinde eczanede satılır. Efendim ayağınızı öyle potaslı bir suya sokarsanız, permanganatlı bir suya, kına yakmış gibi ayağınız kırmızılaşır. Biraz tahta kurusu tozu, gene eczacıdan. Biraz da asit karbonik almıştım. Karbonik asit. Sabun da plevneden iğreti olarak alınmıştı. Yani parasını sonra vereceğiz. İğreti alma diye söyledi ya efendim. Efendim. Alınmıştı plevneden. Çünkü tayin arasında verilen sabun kafi gelmiyordu. Ya bundan idare et, devlet sabun veriyor. Veriyor da ne kadar veriyor? Tevziyat da muntazam değildi. Dağıtımda da yani her yere aynı şekilde olmuyordu ki. Ne hadi

0: insandan insana yapılan bir dağıtım. Bugün bile erzak arabaları, erzak getirirlerken, efendim eskiden tabii silahlı kuvvetlerin yemek işleri özelleşmeden önce erzak arabayla giden adam bir salatalık gördü müydü, arkasında arabanın katır kutur bir salatalığı yerse yerdi yani, canı çeker yerdi. Asker arkadaşların iyi de nefis orada çekmiş, yemesi uygun mu? Değil. Ama ne yapacaksın, salatalık yediği adamı arabadan aşağı basacaksın gibi. Mum içinde durum aynıydı. Yani sabunda sıkıntımız vardı, aydınlatmada mum içinde durum aynıydı. Ama ne yapalım ki, biz kendi yağımızla kavrulacaktık. Neferlerin günde bir defa sabun ile yıkanma hakları vardı. Tahta kurusu tozu elmas zerreleri gibi hesaplıydı. Tahta kurusu tozu taneyle veriyorlarmış. Bakkal çavuşun keşfettiği pınardan tatlı içme suyu alıyorduk. Öbür kıtalar bu kıymetli şeyi 2 kilometre kadar uzaktaki Giriviça'dan fıçıyla, öküz arabasıyla getiriyorlardı. 50 yaşındaki bakkal çavuşun faydalı davranışlarını görüyor musunuz efendim? Dedik ve 73. bölümü de burada noktaladık. 74. bölümde inşallah Teala buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses...

0: TGRT FM Haber.
1: Yani Silivri, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nın bağlı olduğu başsavcı, Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla, duruşmasıyla herhangi bir illiyeti olan bir savcılığın da başsavcısı değil. Bunun da altını çizeyim.
2: Bir bilgi vereyim mi burada, bir cümle? Sayın Barış Duman, iktidara yakın, muhalefete yakın diye bir gazeteci ayrımı yapmadan her gazetecinin telefonunu açan, dönen, yardımcı olan, Silivri içindeki idari konularla ilgili hemen müdahale eden bir başsavcıdır.
1: Evet. Bunu
2: sadece Ferhat Murat'ı ağırlayan değil.
1: Hepsini anlatacağım. Tabii. Aslında. Doğru. Yani bunu da sen vurgulamış oldun. Biz Silivri'deki o büyük duruşma salonunun, 2295 kişilik salonun Perşembe, Cuma günü denemelerle, yani orada bir duruşma varmış gibi ses sisteminin kontrol edilmesi, bütün teknik ekipmanlarının kontrolü yapıldıktan sonra pazartesi gününde Casper'lar davası olarak kamuoyunda bilinen duruşmayla hizmete açılacağını söyledi. Ben de zaten sanki zamana damgalama yapar gibi, başıma gelecekleri bilirmiş gibi bu bilgileri aldıktan sonra görüntülerle sosyal medya hesabımdan paylaştım.
3: Bir dakika, bu tartışmalar olmadan önce mi attın?
1: Abi, daha bu tartışmalar
3: senin
1: yok.
3: Senin tweetini gördüm.
1: Twitter adresim, evet. Tweet sayfamda saat kaçta atıldığı var. Ardından yine saat 10'da başlayan Casper'lar davasının görüldüğü mahkemeyi alt katta izledim bir süre. Saat 11'e yaklaşınca Ekrem İmamoğlu'nun yakınları da dahil olmak üzere Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu izleyiciler bölümünden içeri girdim. Bakın. Ha. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hatta yanımdan geçti. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti'den geçen Salih Uzun milletvekili geldi, selam verdi. Kafa selamı verdi. Karşılıklı selamlaştık. Devam ettim. Herhangi bir problem yoktu.
3: Yani o ana savcıların kadar girdiği oda, hakimlerin odası falan söz konusu sonra mı?
2: Orası belli ki sonra.
1: Hakimlerin girdiği oda değil. Normal Cumhuriyet Başsavcısıyla, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşmem gereken yere gitmem için hangi kapıdan girmem gerekiyorsa. Hı hı. Orada zaten çok da fazla bir kapı yok esasen. Oradan girdim. Ardından Barış Duman'la görüşmem bittikten sonra Casper'lar davasına indim. Casper'lar davasını gördükten sonra Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü duruşmasına gittim. Orada izleyiciler arasında yer de yoktu. Oturma yerlerinin hepsi doluydu. Ben ayakta bekledim kapının girişinde. Ve o esnada duruşma başladı. Avukatlar, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun iki avukatı, isimlerini de not aldım. Tora Peken ve Baran Kaya.
2: Tora Pekin ve Baran Kaya.
1: Mahkeme başkanına yönelik Perşembe günkü tutuklamalara dair çok sert ifadeler kullandı. Yani mizansen yapıyorsunuz burada dedi. Aldığınız kararlar mizansen. Siz talimatla karar alıyorsunuz dedi. Ardından Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuğba Torun Erdoğdu, o da benzer bir yaklaşımda bulundu. Ortam gerildi. Mahkeme başkanı, taleplerinizi, tepkilerinizi duyduk. Ben savunma almak istiyorum dedi. Çünkü Ahmet Güldü isimli sanık da savunma yapmak için bekliyor orada. Kendi tanıtımını yaptı. Ad, soyad, işte doğum yeri vesaire. Hatta avukatların bu tarzına kendisi de tepki gösterdi. Yani artık bir konuşmayı kesin, ben de savunma yapayım dedi. Ancak hala devam etti. Ben de bu konuyu sosyal medya adresimden, bakın, salonun izleyiciler bölümünde ayakta dururken dedim ki, bu şekilde anlattım. Yani mahkeme başkanına yönelik Ekrem İmamoğlu'nun iki avukatı ve Tuğba Torun tarafından provokatif bir yaklaşım var. Mahkemeye ara verildi dedim. Mevzu bu.
3: Provokasyon yapıyor dedin sen.
1: Provokasyon yapıyor. Provokatif bir yaklaşımı var.
2: Hatta, uzun bir tweetti.
1: Uzun bir tweet ama özetle bunu söylüyorum.
3: Zaten biraz da oradan tepki olmuş.
2: Tuğba Hanım onu görüp size görüp tweet attı sonra vesaire.
3: Tweet attı bir de.
1: Evet. Beni 207 A'dan mahkemeye verecekmiş ama mahkeme açacağım sana dedi 207 A'dan.
3: Kim
1: bir kere Tuğba Torun 207 A'dan halkı yanıltıcı bilgi vermekten bana mahkeme açma yetkisi.
4: Hangi yanıltıcı bilgi
1: vermişsin? Hiçbir mahkeme açma yetkisi bir avukatın elinde değildir. Bu önemli bilgiyi, bu basit bilgiyi dahi bilmiyor. Onu da söyleyeceğim şimdi. Bakın, avukatların hali de bu. Yani vah savunanların, onları savunanların, savunulanların haline aslında.
4: Oraya AK Parti gazeteciler...
1: Dilekçeyi verirsin, savcılık...
4: Ferhat, oraya AK Parti'yi destekleyen gazeteciler giremiyor mu? Öyle bir şey mi yazıyor duvarda?
1: Benim gördüğüm öyle bir yazı yok. AK Parti'yi desteklemek desteklememek meselesi değil. AK Parti'ye yeri geliyor, en sert eleştirileri de yapıyoruz. Ekonomi konusunda, enflasyon konusunda, emekliler konusunda. Burada bu stüdyolarda zaten şahitsiniz. O çok önemli değil. Yani Tuğba Torun beni halkı yanıltıcı bilgi vermekten mahkemeye verecekmiş. Mahkemeye sadece dilekçe verir. Savcılık uygun görürse mahkeme açılır hakkımda. İki, halkı yanıltıcı hiçbir bilgi yok. Zaten benim söylediğim, yani Twitter sayfamda da var o tweette. İki konu da var. Yani bir, mizansen yapmak. İki, talimatla çalıştıklarını söylemek. Ben burada kimseye hedef göstermiyorum. Kullandığınız cümleleri aynen aktarıyorum. Neyse. Bu noktadan sonra izleyicilerden, sanık yakınlarından bazıları beni fark etti.
3: Bu arada i̇şte, siz mahkeme kapısının önündesiniz.
1: Biz de mahkeme kapısında o ayakta bekliyoruz filan.
5: Bu arada ara mı verildi, ne oldu?
1: Ara verilmek üzere, henüz ara verilmedi.
5: Ya sen dönmeye hazırlanıyorsun bu arada.
1: Ben öyle de mi? Açıkçası hayır, orada takip etmek gibi bir niyetim var. Ama beni fark edince sanık yakınları sözlü tacizler başladı. İşte onlar yanımızdan geçenler, gidenler.
5: Onları.
1: Şimdi hepsini anlatacağım. Ben hiçbiriyle muhatap olmadım. Zaten görüntülerde de aslında ortada çekebildikleri. Bir de çekilemeyen görüntüler var. Onları da anlatacağım. Tacizler başlayınca oradaki güvenlik görevlileri, jandarmalar dediler ki sizi buradan alalım biz. Siz çünkü izleyiciler tarafından girmişsiniz. Şu anda duruşma devam ettiği için buradan sizi basın tarafına götüremeyiz. İzleyicilerin önünden daha da bir infial oluşabilir.
3: Yani aslında sen orayı sizi bilmediğin için mi oluyor bunlar?
1: Ya ben Barış Duman'la yaptığım görüşme sonrasında Casper'lara gidip oradan birkaç duruşmayı aynı anda izlediğim için, bina içinde olduğum için aslında o noktadan giriş yaptım.
3: Sen orada hatta bir şey diyorsun. Dilek İmamoğlu'na sorun nereden.
1: Evet, çünkü Dilek İmamoğlu'na biz gittim. Böyle girdik ha. Yani. Peki. Yan yana girdik. Ardından beni alıp güvenlik görevlileri, jandarmalar arka taraftan avukatların olduğu yerin yanından basın bölümüne geçirmek istediler. Beni oradan geçirirken aradan kapıdan beni tekrar gören avukatlar ve sanıklar, yani inanılmaz bir bağırma çağırma. Hani ben
3: bunlar görüntülere ilk başta yansımadı galiba değil mi?
1: Yok, yani görüntü zaten mahkeme içerisinde alınamıyor.
3: Ha, mahkeme içinde mi bulunuyor?
1: Benim, evet, salon, onlar mahkeme salonu içinde, ama ben tamam. Salon içinde değilim. Ben oradan arka bölümden avukatların yanından basın bölümüne girmek üzere yol almış gidiyorum. Beni nereye yönlendirirlerse oraya gidiyorum işin açıkçası.
2: Yani beni o kapının şunu yapacağına şunu yapmış Ferhat Murat'ı yanlış, yani diğer
1: ama onu olan yapmalarının sebebi de şu. Hepsinin şunu yaptığında ben orada o kalabalığın içerisinde girdiğimde zaten ortam bir gerginlik
2: tabii,
1: var.
2: Yani arada bariyer olmadan tüm izleyiciler evet önden geçmek zorunda kalacaktı. Onun yerine yasaklı, yani daha doğrusu sivilin ve gazetecinin giremeyeceği yerden gazeteciler bölümünü almış.
1: Evet, jandarmalar gözetiminde gidiyorum. Neyse, tam o ara giderken kapı herhalde açık mıydı değil miydi tam da bilmiyorum orayı. Bir bağırış çağırış koptu vesaire. Sonra ben basın odasına girdim. Çünkü o ara verilmişti. Basın odasında da 7-8 tane gazeteci arkadaş. Yok. Hatta bir tanesi siz mahkemenin hakimlerin girdiği kapıdan şuradan girdiniz, şu bölgedesiniz değil mi diye benim ağzımdan sanki yapmadığım bir şeyi almaya çalışıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiriymiş, sonradan öğrendim. Dedim ki kardeşim.
5: Sözcü mü?
1: Cumhuriyet o ilki. Basın odasının içerisinde televizyon peki ekranında yayınlanan, mahkemenin yayınlandığı yerin önünde bana televizyon ekranından diyor ki siz diyor şuraya girdiniz değil mi diyor. Dedim ki kardeşim girsem siz burada zaten ekrandan izliyorsunuz, görürsünüz. Gördünüz mü böyle bir görüntü? Yok, görmedik ama böyle söylüyorlar. Ardından basın odasına gittim. Basın odasından ayrılıp dış alana çıktım. Herkesin, avukatların da çıktığı hava almak için dış alana çıktım. O esnada hala erteleme kararı verilmemiş. Çünkü biz erteleme kararı verileceğini bilmediğimiz için ara bitecek, bir saat sonra biz tekrar duruşmayı takip edeceğiz diye planlıyoruz. O arada Sözcü Gazetesi'nin bir muhabiri var. Bakın ben en köşede hatta hani işte müdahale etti gazeteciye, koruması aracılığıyla müdahale etti dedikleri nokta. Ben o esnada kenarda birkaç kişi daha var yanımda. Sigara sağlığa zararlıdır.
3: Tamam.
1: Nikotin tüketimi yapılıyor.
3: Tamam.
1: Geldi elindeki telefonla aynı bu şekilde Cem. Geldi. İşte siz hangi kapıdan giriş yaptınız vesaire. Dedim ki öncelikle müsaade aldın mı dedim. Ben dedim şu anda bakın özel alanım bu dedim. Yani şu anda çok müsait değilim. bir görüntü vermek için. Burası dedi public bir alan dedi. Kamusal bir alan dedi. Dedim kamusal bir alan olabilir ama ben şu anda izin vermiyorum görüntümün yayınlanmasına dedim. O kısmı kesmiş. Bak bu kısım kesilmiş. Ondan sonra biraz uzaklaştı. Sonra orada yanımdaki arkadaşa dedim ki arkadaşa rica eder misin görüntü almayı kessin. O bölümü de işte konuşmadı gazeteciye engellemede bulundu filan diye lanse ettiler. Ardından mahkemenin ertelendiği yani yarına ertelendiği haberi gelince biz ayrılmak gibi bir planlama yaparken dediler ki güvenlik nedeniyle siz içeride bekleyin. Biz uygun gördüğümüz zaman siz çıkarsınız. O esnada köşede beklerken işte Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, onun yanındakiler, akrabaları olduğu ifade edilen kişiler çok sert tacizlerde bulundular. Onların bir kısmı görüntülere yansıyor. Yani
5: sen ne yaptın?
1: Bana diyorlar ki mesela kadar... bak söyledikleri cümleleri söylüyor.
5: Yani sen orada?
1: Objektif değilsin. Yalan haber yapıyorsun. Hatta bir tanesi Allah'ınız var mı sizin?
3: O duyuldu.
1: Bak bu ifadeleri kullanıyorlar. Ben de diyorum ki şov yapma. Ben iddianamede ne varsa elimdeki bilgi ve belge neyse onu konuşuyorum. Fazlasını konuşmuyorum. Ve bunun dışında da hani oradaki tanık yakınlarını tahrik edebilecek. Mesela şöyle bir cümle kurmuyorum. Ben çalmaktan, rüşvet almaktan veya gücümü, kamu gücünü olumsuz bir şekilde kullanmaktan yargılanan ben değilim. Ben yargılanmıyorum. Yargılananlar orada. Biz iddialar dahilinde iddianamede ne yazıyorsa bunları belgesiyle konuşuyoruz. Keşke herkes böyle konuşsa. Ardından yine o gazeteci arkadaşlar az önce dışarıda bana o tacizlerde bulunan Sözcü gazetesinin muhabiri, Sözcü televizyonunun muhabiri, farklı farklı muhabir arkadaşlar, genç arkadaşlar çoğu da yine benzer şekilde böyle yakınımdan çekim yapmaya başladılar. Ondan sonra dedim ki hatta bir tanesi de şu hadde bulunuyor kendine, bu haddi görüyor kendinde. Sen gazeteci misin?
3: Ferhat Kartını Bak, senin göster. Gazeteci olduğuna ikna olmuyorlar herhalde değil mi?
1: Bir yani benim kimseyi ikna etmek gibi bir derdim
5: Hayır,
1: yok.
5: O kim ya? Evet. Sen kimsin Sözcü muhabir olarak, Cumhuriyet muhabir olarak birinin gazeteci olup political commentator diye bir şey var. Siyaset yorumcusu. Herkes sarı basın karşı sahibi değil ki bu ülkede. Öyle.
1: Ayrıca.
5: Olmaya da bilir. Diyelim ki hayır. Bir muhabir değil şey Ferhat. Ben de muhabir değilim. Yani haber sunuyoruz, yorum yapıyoruz. Yorumcu da gazetecidir ya.
1: Evet.
5: Bu arada Feriz Zekeriya ne yapıyor? Elinde mikrofon gidiyor da tabii. Şey sokakta şey mi yapıyor? Abi, herif haber sunup haber yorumluyor tabii. Herif yani.
1: Ha, bu
5: ona
1: arada
5: commentator, yorumcu deniyor ona yani.
1: Ben gazeteciliğe 24 yıl önce başladım yani ilk. Ve biz hani böyle çok şanslı yerlerde başlamadık. Yerelde zorlaya zorlaya, cebimizde para olmaya olmaya yani kendi cebimizden harcaya harcaya maaş alamamaz durumdayken bu işi yaptık. Her neyse bu konuya girmiyorum. Kartını göster dedi. Ben dedim ki önce sen göster bakalım kartını madem kart soruyorsun. O gösterdi. Ben de gösterdim ondan sonra.
5: Yani ya sana kartı sorun şey, bak basın kartı. Yani.
1: Hani genç arkadaşlar tamam ben onların arkasındaki motivasyonu da bildiğim için birazdan onlardan da çok kısa bahsedeceğim. Kartımı gösterdim ve ne cevap aldım? Bizde de var aynısında. Yani gereksiz tuhaf bir gerginlik. Sonra olayı bu şekilde anlattım. Dedim ki yani.
2: Muratcan'ın sorularına cevap verdim ondan sonra. Tam karşımdaki.
1: Muratcan biraz daha nezaketli sormaya gayret ettiği için biraz da aslında onun sorularına cevap verdim. Çünkü diğer arkadaş ne nezaketten üslubunu nasibine almış ne insan ilişkilerinin nasıl olacağıyla ilgili
2: Murat
1: çok bilgi sahibi.
2: Muratcan'la da konuştum yani anlatırım biraz.
1: Evet. Yalnız Muratcan'ın şöyle gereksiz bir şeyi oldu. Dedim ki işte anlatıyorum olayı. Barış Duman ile görüşme yaptığım için ilk olarak saat 10'da onunla buluştum. Böyle böyle bunları konuştuk. Ben de bu bilgileri paylaştım filan. Söylediği şey şu oldu. Dedim ki buradan sorumlu olduğunu biliyorsunuz Barış Duman'ın. Hayır dedi biz sizin kadar mahir bir gazeteci değiliz o yüzden bilmiyoruz. O zaman dedim ki yani yorum yapma sadece soru sor. Yani yorum programına gelmedik burada. Yorum tartışması içerisinde değiliz. Yorum yapacaksak zaten yapıyoruz biz yapmamız gereken yerlerde. Ardından soru cevap kısmı bitti. Ve ağzımdan ısrarla işte bir laf almaya çalışıyorlar. Tahriklerle kötü bir kelime, küfür, hakaret hatta fiziksel bir saldırı yapmamı bekleyen bir politikayı izlediler. Bir strateji izlediler. Ben de az çok bunların neyi amaçladığını bildiğim için o mahiyette onların eline koz vermeyecek şekilde hareket ettim. Hatta birçok kişi, yani iki gündür beni arayan evet, 150-200 kişi oldu. Herkes nasıl dayandın? Özellikle o burnuna kamera sokan arkadaşa dedim ki ya onlara istediklerini vermedim. Neyse, bu arada bir parantez. Şimdi bazı oturduğu yerden yorum yapan isimler o kesip kırpılan dışarıdaki görüntüyü paylaşarak Ferhat Murat gazeteciyi engelledi diye bir algı oluşturmaya çalıştılar. Akşamını da çıkmış demişler ki o gazeteciler, o muhabirler beraber araç kiralayıp bir servis gibi her birini alıp Silivri'ye gidiyorlar. Onlar o kadar büyük çaba sarf ediyorlar mesleklerini yapmak için. Ben gazeteci genç arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Ancak oraya Sözcü gazetesinden, Halk televizyonundan, Sözcü televizyonundan, Cumhuriyet gazetesinden gidiyorlarsa onların patronları onlara araç ayarlamak zorundadır. Onlar orada 3 kuruşa kendi aralarında kiralayıp, araba kiralayıp veya bir minibüs tutup gitmek durumunda kalıyorlarsa bu benim sorunum değil. Sen İngiltere'de yani milyonları cebine koyan
2: kurum aracıyla geliyorlar.
1: İngiltere'de milyonları cebine koyan patronları, İstanbul'un tepelerinde boğaz manzaralı villalar yaptıran patronlarına bunun hesabını sorsunlar. Veya evet, ekran önüne koydukları, çuvalla para verdikleri ekran yüzlerine bunun hesabını sorsunlar.
5: 400 bin lira, 500 bin lira maaş verdiğin adamlar ver. Ona 200 versin de gerisini size versin.
1: Onu yani diyorum. Ya da 8 milyon bir yerden bir yere geçmeye transfer ücreti ödeyen patronlarına söylesinler onu. Bu benimle ilgili bir durum değil. Ben muhabir değilim. Ben 24 yıldır çalışıyorum. Ve en zor şartlarda çalışıyorum.
3: Peki.
1: Neyse, devam edelim yine. Şimdi bu açıdan baktığımızda da olayı bu şekliyle anlattık. Ama ne görüyoruz? Hakim savcı odasından girdi. Bakın, hakim savcı koridorundan ben velev ki geçtim diyelim. Bak, diyelim ki geçtim. Ben zaten mahkeme ara vermeden veya vermek üzereyken oradan geçtiysem mahkeme başkanıyla ve savcılarla, henüz salonda olan savcılarla nasıl temas kurabilirim? Arkasındaki koridordan geçiyorum. Eğer oradan geçtiysem, çünkü beni nereye yönlendirirlerse oradan gidiyorum. Telepatiyle duvar içerisinden mi görüşme yapacağım? Bir de ben bu mahkeme başkanıyla veya savcıyla niye bir görüşme talebi içerisinde?
5: Savcının adını biliyor musun ayrıca?
1: İnan bilmiyorum.
5: Ben de bilmiyorum.
1: Selçuk Ayan olduğunu, mahkeme başkanının Selçuk olduğunu, ismini biliyordum. Onu şöyle Ayan olduğunu, soy isminin sosyal medyada ya da orada işte Google aramasını yaparak buldum.
5: Orada şöyle zannediyorlar. Bir bilgi olarak söyleyeyim bunu. Bakın, İBB iddianamesini yazan Akın Gürlek, Can Tüncay ve ekip. Evet. O ekip yazdı. Aykut Çelik, Cihat, Cihanlar. 9-10 kişi.
1: Cihat,
5: bir sürü kişi var. Yani isimlerini anmadığım o değerli savcılara diyeyim. O, onlar iddianameyi yazdı. Mahkemeye sundu. Mahkeme kabul etti. Duruşma savcısı ayrı bir biridir. O sonradan atanır. Gelir. Onu kimse tanımaz, bilmez. Ben kendi davalarımdan da, başka davalardan da onu o gün öğrenirsin.
1: Tabii.
5: Buraya Ahmet diye biri gelmiş, Gürkan diye biri gelmiş dersin. Ayrıca mahkeme, bir de bir şeyi söyleyeyim Ekrem Bey'in tepkisi anlamında. Ya kardeşim, tepkini niye mahkeme başkanına gösteriyorsun? Mahkeme başkanı oraya atanan bir hakim. Adam iddianameyi o hazırlamamış. Hiçbir şey bilmiyordu. O iddianameyi bizim gibi okuyor. Tanıkları dinliyor, sanıkları dinliyor, ifadeleri alıyor. Sonra bir karar verecek. Bir de geçen hafta bu mahkeme başkanı beyefendi 9 tane kişiye şey istedi, savcı bırakılsın diye.
1: Tahliye.
5: 15 kişiyi bıraktı.
1: Evet.
5: Bak, adam 9 kişi istiyor savcı, hakim 15 kişiyi bıraktı.
2: Ben onların lehine bir karar veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun 3 kere mahkeme başkanına son derece hakimsiniz konuya, yargılamayı eşit ve duyarlı bir şekilde yapıyorsunuz, teşekkür ediyorum dediğini duydum. 3 kere söyledi.
1: Evet. Peki. Şimdi mevzu neye dönüştü? Ferhat Murat hakim savcıların geçtiği koridorları nasıl kullanıyor? Mahkemedeki,
3: bir de parmak sallama var.
1: Mahkemedeki iddialar, işte savcılığın sunduğu deliller, iddialar konuşulması gerekirken Ferhat Murat'ın koridordan geçtiği, sözüm ona parmak salladığı, kafa salladığı, kafa sallarken de şunu yapmışım. 60-70 metrelik bir mesafe var salonun içiyle benim geçtiğim alandan. Ufak bir kapı aralığı var. Siz göreceksiniz dercesine bir kafa sallamaymış veya parmak sallamaymış. Ben de dedim ki tutanak tutulduğunu söylediler. Yani 5 kişi helvacı kağıdı gibi kendi aranızda bir şey yazdığınızda bu böyle oldu dediğinizde zaten tutanak tutabilirsiniz. Ama önemli olan bunun ispatlanması. Orada her yerde kamera var. Her yerde. Eğer böyle bir durum söz konusuysa zaten çıkar ortaya. Ayrıca benim orada parmak sallamamın bana ne avantajı var? Onlara ne dezavantajı olabilir? Yani hani böyle bir mantığı ben neden benimseyeyim? Ne gerek var? Bir sürü tacize maruz kalmamıza rağmen orada biz gazeteciyiz. Tabii ki takip edeceğiz. Sükunetimizi koruyup...
5: Hayır diyorlar ya gelmiyorsunuz. Gelmişsiniz. Gevde gelmiyorsunuz. Şimdi, geldi gördü aktardı bir şey yapacak yani. Hayır bir de nedir abi o?
1: Savcıyla görüşmemin de bir esprisi.
5: Şu nedir ya?
1: Ya bu sen şunu şu ya? Demek. Şimdi dışarıda...
5: Sen iyi dayanmışsın
1: özel
5: yani.
1: Özel bir ben ihtiyacını gideriyorsun. Yani. Özel bir ihtiyacını gideriyorsun. Şuna benziyor Gürkan Acır. Diyelim umumu bir lavabodasın. Erkekler tuvaletinde. Orada abdestini yapıyorsun. Küçük abdestini. Geldi birisi, burası da public bir alan. İşte şu konuyla ilgili sorularıma cevap ver dedi. Benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Ya biraz insanda saygı olur. Sizin oradan yanınızdan kaçan yok. Veya gelip mesela İlmi Hacaloğlu geldi yanıma sordu. Dedi ki ya böyle böyle oldu mu? Aynı anlattım. Aynı o yaptığım açıklamada olduğu gibi hepsini anlattım. Yani medeni bir şekilde insan gibi gelen herkese insan gibi bir karşılık verilir. Ayrıca benim hakimlerle ve savcılarla orada görüşmemde ilgili peki, nasıl bir gereklilik var? Niye görüşeyim? Zaten ben iddianamede ne olduğunu biliyorum. İddianame öncesinde zaten süreci takip ediyorum. Bilgilere hakimim.
3: Peki. Bitiyor mu?
1: Az kaldı.
3: Onu bitir.
1: Kime ne kadar ceza vereceksinizi konuşacak bir durumda da değiliz. Niye öyle bir konuşma yapalım? Ama mesele geldi. Ferhat Murat'ın geçtiği koridor meselesine geldi. Hakimlerin, savcıların koridorlarını kullanıyor. Bakın bu ülkede bir savcıyı şehit ettiler. Mehmet Selim Kiraz'ı. Allah şehadetini mübarek etsin. Mertebesi âli olsun. Amin. Savcının odasına girip başına silah dayayıp onu şehit eden DHKPC'li teröristlerle ve onların yakınlarıyla fotoğraf çekinenler bugün Ferhat Murat'ın girdiği koridorları sorguluyorlar. Fotoğraf çekinenlere ses çıkarmayanlar da bunları sorguluyor. Bir kere hakikaten size, hakimlere, savcılara bir saygınız, bir hassasiyetiniz söz konusuysa o hassasiyeti bu teröristlerin kardeşleriyle fotoğraf çekinmeyerek de göstermeniz lazım. Şimdi tabii Barış Duman'la görüşmüşken aynı zamanda mahkemelerin fiziksel seyriyle ilgili de bilgi almak istedim. Ve ilk günkü katılımla son dönemdeki katılımlar arasında ne gibi bir fark var? Katılımcıların bu noktadaki ilgisini ölçmek amacıyla. Sevgili Gürkan Acır, ilk gün yani mahkemenin birinci günü avukatlar, sanık yakınları, sanıklar dahil toplamda 1258 kişi katılmış mahkemeye. Geçtiğimiz hafta perşembe itibariyle avukatlar, sanık yakınları ve sanıklar dahil 215 kişi katılmış. Yani burada muazzam dramatik bir erime var. Kamuoyunun davadan da Cumhuriyet Halk Partisi tabanının Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasından da ciddi bir kopuş halinde olduğunu görüyoruz. Bu da çok
3: Fatih
1: ilginç.
3: Fatih Altaylı da benzer bir şey.
1: Bu kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Kamuoyu araştırmalarının bir yıl önceki durumuyla bugünkü durumuna baktığımız zaman delillerin ortaya çıkması, kamuoyunda bu konunun daha sık dile getirilmesi, savunmaların yapılmaması aslında işi bu noktaya getirdi. Bakın peki, avukatlar o kadar yanlış strateji izliyorlar ki mahkeme başkanının üzerine yüklenerek onu belki de psikolojik olarak etkilemek için çok sert ifadeler kullanıyorlar. Mizansen yapıyorsunuz. Talimatla karar alıyorsunuz. Yani size birileri söylüyor, ona göre karar alıyorsunuz. Sizin karar alma yetkiniz yok.
3: Sonra duruşmalar ertelendi.
1: Dercesine hareket ediyorlar. İşte en büyük kötülüğü kime yapıyorlar biliyor musun Gürkan Acı? Sanıklara yapıyorlar. Sanık orada kendini savunamadan geldi, kendini tanıttı, kimlik doğrulaması yapıldı, geri gitti koğuşuna. En büyük hatayı...
3: Tutuklu sanıklar serbest bırakılacakken
1: evet,
3: o günü kaçırıyorlar diyor.
2: Bugün sanıklara sanık yapıyorlar. Savunma yaptı mesela, dün yapacaktı. 3 sanık.
1: Evet. Yani bu içeride tutsak haldeler dedikleri sanıkların aleyhine işleyen bir strateji.
3: Peki.
1: Siz oraya sanıkları savunmak için geldiniz ama sanıkların aleyhinde hareket ediyorsunuz. Bunun da bence görülmesi lazım. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Şimdi Ferhat Murat, Hasan Basri, Gürkan Acır, Cem Küçük, diğer gazeteci arkadaşlarımız. 143 tane eylemi olan, ciddi delilleri olan, ve sanıkların kendileri de bu noktada savunması gereken bir davada bir kriz olarak, büyük kriz olarak yansıtılmamalı. Yansıtılamaz. Yansıtılıyorsa burada bir sakatlık vardır, örtülmeye çalışılan bir şey vardır veya kurulan bir sistemin bozulmasına verilen bir reaksiyon vardır demektir. O açıdan baktığımızda ben...
3: Peki.
1: Muhalif gazetecilerin sadece takip edebildiği, konforlu bir şekilde takip edebildiği ortamlarda her ne kadar tacizlerle karşı karşıya olsam da o duruşmaları takip etmeye devam edeceğim. Eminim ki birçok benim gibi arkadaşım, iktidar medyasında görev yapan veya iktidar medyasında da yanlış bir ifade de iktidarı destekleyen, yaklaşım içerisinde olan, dünya görüşü bu noktada olan arkadaşlarım da eminim mahkemede bundan sonra çok daha fazla gözükecekler.
3: Peki.
1: Yargılamanın hızlı bitmesi çok önemli. Bu işleri sekteye uğratmak isteyenlerin kafasının arkasında başka planlar olabilir.
3: Peki. Hasan Basri, Ferhat Murat'a yönelik tepkiler oldu, oluştu. Ama o da diyor ki bir kere bunun bir somut bir nedeni yok. Ben orada sadece ilk kez gittiğim için hem de önceden bir duruşma gördüğüm için oradan jandarmalar aldı beni, başka bir yere götürdü. Başka geçemiyordum.
2: Ben çok net anladım.
3: Orayı biliyorsun. Ha. Ondan sonra bir de beni diyor burada tartışma konusu yapmak, orada içerikte bir dolu konu var. Davanın içeriğinde bir dolu şey tartışılıyor. Bunları sanki gölgelemek gibi oluyor diyor. Böyle bir açıklama. Katılıyor musun? Bir, oradaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? Hatta senin de örnek vermişler. Hasan Basri geliyor buraya, biz bir şey diyor muyuz falan filan gibi, değil mi?
2: Onlar bir şey demiyor. Bir şey diyenler oldu da artık olmuyor. Alışıldı.
3: Oldu değil mi? Ha, doğru oluyor.
2: Oldu. Ama mesela bana en çok tepki gösteren sanık yakınının babası... geçen perşembe miydi, geçen çarşamba mıydı, beni Beylikdüzü'nde oturuyormuş, akşam yemeğine davet etti mesela. Yani orada olmak, orada olanlarını gerçekten aktarmak, gerçekten doğruları söylemek, sanık yakını da olsa, sanığın suçlu olduğuna ilişkin bazı deliller çıkmış olsa ve biz onu da söylesek karşılık buluyor, onda bir behis yok. Ferhat Murat'ın durumuyla alakalı şöyle bir şey var. Öyle bir anda salona girmiş ki zaten hakimle avukatlar arasında atışmanın en yüksek olduğu.
1: 15 dakika sürdü zaten başından,
2: evet,
1: sonuna.
2: 15-20 dakika. En yüksek olduğu anda, şimdi Ferhat Murat normalde girdiği kapının yanındaki kapı basın kapısıydı. Oraya doğru gitmiş. Herhalde daha önceki yıllardan... daha önceki yıllardaki duruşması, çünkü bu duruşmaya, evet, ilk kez gidiyor. Duruşmalardan hatırladığı kadarıyla basın kapısının oraya gitmiş. Kapıyı kapalı görüp diğerine girdi muhtemelen. Öyle, evet, anlıyorum. Ancak sağ olsun hakim beyin de, savcılığın da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında gazetecinin olumsuz yerinden dolayı yerini değiştirdiler. Hı hı. Gazeteciler avukatların girdiği kapıdan giriyor. Ayrı bir koridorları var. Hı hı. Avukatların girdiği kapıdan girip ayrı koridorlarından seyircilerin önündeki bariyerin solundan kendi yerlerine geçiyorlar ve aslında sanık avukatlarının yanına oturuyorlar. Biz avukatlarla çoğu zaman sohbet ediyoruz orada. Şimdi
3: hocam buyurun.
2: Böyle geçiyoruz. Hoca da geldi.
3: Gel.
2: Biz bu şekilde geçiyoruz. Ancak Ferhat Murat orayı bilmediği için yanlış bir yerden girmiş. Tepkiler olmuş. Hocam hoş geldiniz. Tepkiler olmuş. Gerilim yükselmiş. Jandarmalar da onu o kapıdan, girdiği kapıdan çıkarıp
3: Hasan Basri
2: ana kapıdan sokacaklarını.
3: Anlatma onları, bırak yorum yap bana.
2: Ya ama şöyle. Ama
3: onu
2: şöyle,
3: dinledik.
2: Sosyal medyayı açtığınız zaman Ferhat Murat savcılarla beraber geldi. Oldu.
3: Geldi diyor değil mi?
2: Tamam ama bunu şimdi ben orayı bilen bir adam olarak söyleyeyim ki. Son cümle.
3: Son cümle.
2: Güvenlik gerekçesiyle arka tarafa, yani basın odasının tarafına çıkarmışlar. Çıkarırken de oraya bir koridor var. Normalde bizim girmemiz yasak. Jandarmalar girebilir. Ferhat Murat'ı oradan götürmüşler. O anda kavga, gürültü devam ederken de orada görüldüğü için olay büyümüş.
1: Bahsi geçen koridordan geçiş süremiz toplamda bir 30 dakika, saniye değildir.
2: Bir dakikayı anca bulur dönmesi.
1: Yani çok hızlı geçtik.
3: Peki.
2: Orada gazetecilerin durumu. Gazetecilerin Mehmet Pehlivan'ın savunması dışında önceden tweet girdikleri vesaire şeyine katılmıyorum. Mehmet Pehlivan'ın savunması ancak birçok muhalif gazetecinin telefonunda, bilgisayarında, savunmasında kullanacağı görseller dahi mevcuttu.
1: Tamam.
2: Bunu da biliyorum. Mehmet, evet, Pehlivan'ı da biliyorum. Sanıklar, sanık avukatları böyle bir şey çalışma yapmış da olabilir yani. Basın çalışması da yapmış olabilir. Bununla birlikte İBB davasının toplumsal nazarda inanılmaz bir şekilde algı kaybettiğini ve takipçi kaybettiğini farkındayım. Fatih Altaylı'nın yazdığı sonuna kadar doğru. Ancak salondaki o dramatik düşüşün iki sebebi var. Birincisi bu kayıp, ikincisi de tutuksuz sanıkların gelmemesi. Tutuksuz sanıklar gelmeyince otomatik olarak 300 kişi birden
1: ama
2: düşüyor.
1: Ama ilk günde gitmedi.
2: Ama mevzu, ilk gün geldiler.
1: Hayır hayır, ben dakika, biliyorum tutuksuz sanık, tutuksuzlarla görüştüm.
2: Hepsi oradaydı.
1: Ve
2: neredeyse.
1: Birçoğu dedi ki bana, bize şimdilik gelmeyin dediler. Tamam, çünkü salon kapasitesi doğru, yeterli doğru. değil.
2: İlk gün geldiler ama. İlk
1: yok,
2: gün
1: Ertan Yıldız, Yıldırım gitmedi.
2: Servet
1: mesela.
2: Yıldırım, Ertan biliyorum. Yıldız gitmedi. Orada çok fazla tepki görebilecek isimlerden de onlar. Onlar gitmedi ama yani 300 tutuksuz sanığın bir 270-260'ı geldi. Ondan sonra gelmediler. O bir düşüş oldu. Seyirciler kısmında da şu bir gerçek. Tahliye olacak günler ve çok yoğun bir geliş oluyor. Onun dışında düşüyor. Boşluklar oluşuyor. Bunu söylemekte fayda peki. görüyorum. Ancak peki. içerik esasa ilişkin ne doğru dürüst soru soruluyor ne doğru dürüst paylaşım yapılıyor. Ona katılırım. Esasa
3: en
2: ilişkin.
3: En önemli mevzu o. Yani sürekli yok. Olarak mesela şu var. Mahkemelerin biz ta 12 Eylül'ün uzayan mahkemeleri vardı. 89'lar, 90'lar, 92'lerde evet. devam eden. mesela veya büyük davalar. İşte ne bileyim disk davasıydı. Başka toplu davalar vardı. Oralarda mesela şu olurdu. Hani bir insan hakları boyutu olurdu davaların. İşte o zaman yoğun olarak işkence ve kötü muamele vardı. Onlara yönelik haberler yapılırdı. Allah rahmet eylesin. Cumhuriyet Gazetesi'nde Deniz Güçer, Deniz Testel var. Deniz Güçer dedik. Deniz Testel, Deniz Güçer uzun ömürler tabii. Deniz Testel vardı. Deniz Testel abla o zaman o haberleri yapardı. Ama bir de konunun içeriğine dair böyle uzun uzun haberler yazılırdı. Yani neyle suçlanıyor evet. adam kardeşim? Tamam şimdi kötü muameleye görmüş, işkence görmüş. İşte getirirken ring arabasında 20 kişi tıkış tıkış getirilmiş. Bunlar bir anlatılırdı. Ama bir de konunun içeriğine adam neyle suçlanıyor orada? Şimdi ne yazık ki ben burada o bölümde
2: buna dair tek bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben yapıyorum, şu yapmıyor gibi bir cümlem yok.
3: Tabii deme onu, isim
2: öbür,
3: de verme.
2: Şu yapıyor, bu yapmıyor diye bir cümlem yok ama ben davaya her gün giden biri değilim. Ben muhabir değilim. Ben de yorumculuk yapıyorum şu anda. Davaya imkan buldukça işim olmadı. Yani işimde oraya zaman ayırdıkça gidiyorum.
3: Tamam.
2: Ve gitmeden önceki gece şunu yapıyorum. Yarın kim var? Adem Başar. Tamamen salladım. Adem Başar'la ilgili iddianamedeki kısmı açıyorum. Ona dair isnatlar. Etkin pişmanlıkçı olduğu için söyledim. Etkin pişmanlık hükümlerine ne demiş? Bunları alıyorum. Sonra gidiyorum dinlemeye başlıyorum. Aa bak buradan
3: yani ben
2: döndü.
3: Oradaki arkadaşlarımızdan, giden arkadaşlarımızdan hep yani şunu ısrarla bekliyorum. Hani içeriye yönelik mesela şu suçlama var. Şu cevabı verdi. Şu deliller ortaya konuldu. Savcı bunu kabul etmedi vesaire gibi daha içeriye yönelik
1: tabii,
3: haberler olması
1: ben gerekiyor. 15 dakikada yani, onu yapmaya
2: iddia
1: çalıştım.
2: Cevap, şimdi, iddia cevap şeklinde yazıyorum.
1: Onu evet, ben tamam. 15 dakikada onu yapmaya çalıştım. Zaten bir tane olay oldu. Ardından araya peki. verildi. Bunu yapmamız bile mesele oldu. Yani peki. bana şunu diyorlar o tweetten dolayı. Gel gel. Buradan yaz. Buradan konuş. Buradan söyle. Hadi bakalım. Yüreğin yetiyorsa. Bizim yüreğimiz her şey yeter de. Yer mekan fark etmez. Şimdi, ne gerek var yani böyle şeylere?
3: Peki. Cem çok kısa duralım.
5: Ya ben şöyle bununla ilgili ben genel bir şey söyleyeceğim yorum. Şimdi geçen hafta Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan'ın grup konuşması esnasında Now TV'nin muhabiri geldi. Ben Süleyman o gün izledim. Yani adam oturuyor böyle. Yani telefonu geldi böyle gözünün tam şeyine işte siz Gülistan Doku olayında bilmem ihmaliniz vardı şöyle yani yargılıyor. Yani şöyle demiyor. Hani o günlerde ne oldu filan diye değil böyle Süleyman Bey de o arada Tayyip Bey'i dinliyor hani bakıyor şey yapıyor. Yani daha dosyanın ne olduğu belli değil. Elbette tutuklananlar var deliller ortaya çıkacak ama mahkeme bir karar verecek ve vermemiş birinci. Şimdi burada da yani hani AK Parti'yi destekleyen gazeteciler gitmiyor diye gidenler var. Yani İhlas Haber Ajansı muhabirleri oraya gidiyor.
1: Anadolu Ajansı,
5: Demirören Haber Ajansı, diğer bağımsız giden arkadaşlar var. Hasan Basri gidiyor. İşte en son Ferhat gitti. Ben kendim hani bazen vakit olmuyor ama gitsem olay çıktı yer diye gitmiyorum. Çünkü mesela ben Ferhat gibi öyle çok şey alttan alacak bir yani Ferhat efendiliğinden de öyle. Ben de efendiyim ama insanın bir sabrı var. Hakikaten bir sabrı var. Ya ben yok, bana yani bana şunu yapsa
1: kolay bir sabır
5: bak,
1: testi
5: bana,
1: değil.
5: Bak büyük konuşmayın. Bana şunu yapacak adam öyle onun bedelini görür yani. Öyle sen yapamazsın onu. Geliyor dinliyor. Ben bak şimdi hepimiz ben adliyelere çok gidiyorum falan. Ya Adam büyük adliyeyi görmeye gitmiş Ferhat orada. Hakim de buradan gir demiştir. Şimdi Ferhat da deseydi ki arkada git, Ferhat arkaya giderdi.
1: Girdiğim yerde yine sorun yok. Tamam. Aslında çıktığım yerde sorun
5: yok,
1: var.
5: Yani Ferhat, güvenlik deseydi ki sana 5 metre ötedeki otoparka git, oraya bilmem ne var. Sonra geliyor orada izliyor. Vay sen buraya neysin, sen kimsin, biz de gel. Ya kardeşim belki orada Ferhat bir şey görüp sizin lehinize bir şey hani izleyecek, diyecek ki ya burada böyle bir haksızlık oldu diyecek. Tabii. Bir daha hocam mahkemenin başına bak. Ben bazı muhalif arkadaşlarla konuşuyorum. Bak dün bana dediklerini söyleyeyim. Burada da anlattım, tekrar bir de anlatayım. Ya mahkeme başlar başlamaz. Birinci dakika bunu Ersan Hoca da yorumlayabilir. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, Aykut Erdoğdu'nun avukatları ve diğer avukatlar birinci dakikada hakime ağız dalaşına girilir
1: dakika
5: mi?
1: Bir gol
5: orada bak. Engin Ulusoy diye bir eski zabıta müdürü var. Bu adam hastaymış. Tamam mı? Bak ben tutanakları...
3: Bugün açıklama yapıldı.
5: Dün tutanakları okudum tek tek burada da. Adam hastaymış. Olabilir. Allah şifa versin. Gelmiş. Dedi ki işte bu... avukatın lafına bak. Normalde bunun revirde olması lazım. Burada siz nasıl insanlarsınız bilmem ne. Hakim de gayet kibar. Ya dedi ki bana dedi bir tutanak verin dedi. Bir dilekçe verin, hemen gereğini yapayım. Niye dedi daha önce dilekçe vermediniz dedi. Verindir. Ya hakim şimdi orada ölen birini, hasta birini bırakır mı? Hemen gereğini yapın der, hastaneye götürün der. E dilekçe vermemişsiniz. Hakimler bir de her şeyi biliyoruz avukatlar her şeyi biliyoruz diyor ya. Madem her şeyi biliyorsun, ver dilekçeyi, hemen gereği yapılsın. Oradan polemik çıktı. Daha birinci dakika. Bir de peki, demin söyledim Gürkan Hacı. Ya bu hakim, mahkeme başkanı iddianameyi yazan kişi değil. İddiayı ortaya atan kişi değil. Oranın mahkemeye atanmış başsavcı... Savcılar yazmış. Duruşma savcısı ayrı. Adam dinliyor. Geçen hafta 9 kişiyi savcı bırak demiş. Bu 15 kişiyi bırakmış. Belki bazı beraatler verecek. Bazı dosyalarda belki mahkumiyet verecek. Bilmiyoruz. Hani dosya görülüyor.
1: Mutlaka bazı isimlere de beraat olur yani.
5: Birinci dakika hakime ya sanki adam bu şeyi gibi. Yani böyle kin kusma. Gazetecilerin orada sen kimsin? Burada ne işiniz var bilmiyor. Ya siz kimsiniz ya? Cumhuriyet'in muhabiri, Sözcü'nün muhabiri, ben de gazeteciyim. Ayrıca herkesin sarı basın kartı yok ya. Senin sarı basın kartı...
3: Uzun yıllar.
5: Abi yok ya. Benim 2020 bak. Ben 2013'ten 12'den beri medyadayım. Benim basın kartım 2021'de oldu ya. 2015'i.
3: Hepimizin
5: ya,
3: öyle canım.
5: Hepimizin yani. Yaşıyor. Her yorumcunun şeyin böyle tabii, bir şey olacak.
3: Yok, bazen patron var ya. O da ayrı bir tartışma konusu da. Şimdi mesleki problemlerin içinde boğulmayalım ama... Yani basın kartı yapmayan medya mensup medya kuruluşları yani kusura bakmasınlar gördük.
5: Bir şey söyleyeceğim bak. Bunu da söylemem lazım.
3: Yani muhalif gözüken medyalar işte basın kartı sigortası yapmamak için personel çıkartıyorlar.
5: Aynen bir şey söyleyeceğim sana bak.
3: Şimdi gazeteci arkadaşlarımız bak, haklarını uzun dinli, yıllar bizim hiç
5: bir şey söyleyeceğim
3: asla bak. Yapılmadı.
5: Doğru
3: uzun söylüyorum. Yıllar 20 yıl 25 doğru. Yıl böyle.
5: Hatta ödedik deyip ödemeyenler.
3: Ödedik bak, deyip ödemeyenler.
5: Bak şimdi bindiği araca lafı bir şey diyeceğim. Şimdi adına ve bindiği araca laf o gün gördüm şimdi.
3: Ona ya, geleceğim bir dakika.
5: Yok tek cümle.
1: Ha bu arada
5: tek
1: benim,
5: dur bu önemli.
1: Bak bindiğim aracı da ilgili bir bilgi vereyim söyle.
5: Koruma. Hayır onu demeyeceğim ben.
1: Benim bindiğim aracı ve indiğim aracı özellikle indiğim aracı nasıl geldiğimi bir Allah'ın kulu görmedi. Çünkü ben onların hepsinden çok daha önce girdim oraya. Bu bir. Ben aracımda o bahsettikleri çakarlı noktada herhangi bir kullanım yapmıyorum. Dışında herhangi bir üstünde herhangi bir şey yok. Bilen bilir. Hatta Hasan Basri bilir.
2: Ben biliyorum. Yani, çakar yok.
1: Bir programa birlikte
2: koruması
1: gittik.
2: Var ama çakar
1: koruma
2: yok.
1: Polisi de devletin ölüm tehdidi aldığım için FETÖ, PKK ve benzeri terör örgütlerinden çocuklarımın peki, okul adresleri dahi bana mesaj olarak gönderildiği için bir takım evraklar, bilgiler emniyette söz konusu olduğu için ölüm tehdidi nedeniyle gazetecilerin bazılarına eğer ölüm tehdidi almışsa ve bu ciddi bulunmuşsa yani böyle tırnak içinde koruma almak için kendine mesaj attıranlar filan var. Onların anında emniyet tespitini yapabiliyor. Böyle bir şey olmadığını, bazı terör örgütlerinin ölüm listesinde olduğumuz için de koruma polisimiz var. Konu bundan
5: peki,
1: ibaret.
5: Peki,
1: ama
5: peki,
1: konuyu
5: peki,
1: bambaşka bindiği, noktaya çekiyorlar.
5: Bindiği arabaya laf ediyorlar. Şimdi şöyle, ya oraya giden bazı gazeteci arkadaşların, muhalif arkadaşların bindiği araca da laf etsinler. Ben şimdi isimlerini vermeyeyim, tanıyoruz yani. Onlardan, hayır. Diyor ya, onlardan yani Ferhat'ın bindiği araçtan daha iyi araçla giden muhalif gazeteciler de var. Onlar nereden bulmuş? Ya bir de hani... Kardeşim size mi kaldı bunu sorgulamak?
1: Aracın diyor ya, şu ruhsatı araçta... bana ait.
5: Hayır, şu bak, şu Alman arabasıyla yok. Diyor ki
1: enerjisini kendi cebimden ödüyorum. Kamudan ödemiyorum. Kimsenin cebinden ödemiyorum.
5: Sözcü muhabiri, Cumhuriyet muhabiri diyor şu arabayla geldi. Sen git bakayım o ekranlardaki anlı yorumcuların ikisi dün hangi arabayla gidiyor? Hangi arabayla geliyor? Bir bak bakayım. Kaç paralık arabayla gidiyorlar?
3: Peki.
2: Son bir cümle söyleyebilir miyim? Bir cümle sadece.
1: Bir cümle ben de söyleyeyim.
2: Cem Küçük, Ferhat Murat, Gürkan Acır. Oradaki muhabir gazeteci arkadaşlardan bir mesaj var. Abilerimizle beraber davayı izleyip birlikte haberlerimizi yapmak isteriz. Buyursun gelsinler. Kesinlikle öyle bir tepki vesaire gerçekten olmaz mi diyenler var.
3: Ha, peki selam sevgilerimiz. Memnuniyetle.
1: Ya oradaki genç arkadaşlarımız
2: var. Emek veren arkadaşlarımız var.
1: Ben genç arkadaşlarımın
3: ismen biliyorum. İsmen bildiğim isimler de var.
2: Faydalandıklarımız da oluyor.
3: Bizden tanıdıklarım da var. Tabii. Mesela Hilmi Acaloğlu çok eski arkadaşımızdır. O bizim tanıdığımız, bildiğimiz
2: Hilmi insan. Hilmi abi de büyüklük yapıyor. Evet, genç arkadaşlara abilik yapıyor. Onu da söyleyeyim.
3: Ama onun dışında genç kardeşlerimiz var. Ama dediğim gibi yani bu işte bir kamplaşmaya, kutuplaşmaya dönmemeli. Eskiden gazeteciler, sevgili izleyiciler, şu gazeteci bu mesela Ankara'dan ben uzun yıllar. Ankara'da da yani işte iktidar yanlısı, muhalefet yanlısı, cumhuriyetin muhabiri, hürriyetin muhabiri öyle denmezdi. Şey herkes yemeğe topluca giderdi, birlikte otururlardı, kalkarlardı. Bir aradalık vardı. Dolayısıyla aynı bütünlüğün korunması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam.
1: Son bir cümle edeyim mi ben? Son bir cümle. Çok özür dilerim hocam. Bizim zaten genç arkadaşlarımızla ilgili bir problemimiz yok. Ama saygı sınırlarını aşıp nezaketsizlik yapanlarla ilgili onların şey. Ciddi bir hem aile terbiyesi alması gerekir hem de görgü terbiyesi alması gerekir. Çünkü o yaptığı şey nezaket kurallarının içerisinde bir şey değil. Canlı yayınlansın diyorlardı TRT'de bu duruşmayı. Herkes görsün deniyordu. İşte Dilek İmamoğlu da dahil olmak üzere iktidara yakın gözüken gazeteciler de gelsin izlesin diyorlardı. Gittik gördük. Gördüğümüz şey sanık yakınlarından hakaret işitmek, şiddete varan hamlelerle ya karşı karşıya kalmak, bir şey gazetecilerin
3: şurada bir
1: çemberi içerisinde kalmak. Ben gitmeye devam edeceğim.
3: Sevgili Ferhat Murat, şöyle tutuklu yakınlarının tabii canları yanıyor. Problem var, büyük acılar var. Yani onun adaletini biz dağıtacak değiliz. O tutuklu yakını her daim, her zaman tepkilidir. Herkese tepki gösterebilir. O konuda biraz sağır olacaksın, duymayacaksın, zaten görmeyeceksin. Olabildiğince alttan alacaksın, o ayrı. Ama biz burada gazeteci meslektaşlarımızın tutumlarına ilişkin konuştuk. Evet. Onu da bu şekilde
1: onların
3: kapatmış
1: motivasyonlarının,
3: olduk.
1: Peki, bazılarının hocam, motivasyonlarını çok sağlıklı görmüyorum. Peki. Onların motivasyonları onları yarı yolda bırakabilir. Bu kadar kendilerini paralayıp hırpalamasınlar.
3: Peki. Hocam ne diyeceksiniz bu duruma? Bir yorum yapacak mısınız yoksa gene mazot
6: bence,
3: falan mı diyeceksin?
6: Yok şimdi o mazota gelmedik. Ferhat kardeşim ayıp olur. Önce ayıp birkaç gün tabii yoksa
1: sağ olsun hocam.
6: Hazır elimde
1: ilk
6: geldi.
1: İlk arayanlardan biriydi. Kendisine teşekkür ediyorum bir defa, burada. Bu arada iki gündür çok fazla arayan var destek için. Binlerce mesaj var. Herkese buradan teşekkür ederim.
6: Bir defa konuyu daha fazla da büyütmeye gerek yok. Bence Ferhat kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Duruşma salonlarında maalesef bu işler olur. Duruşma dışında da oluyor. Bir kutuplaşmanın olduğu, ön yargının olduğu, özellikle yayınlardaki paylaşımlar, konuşmalardan dolayı herkesin böyle bir şey aradığı, yoksa anlattı, dinledim, ben de izledim. Orada kendisini de ifade etmiş. Konu kapanmıştır.
3: Daha da uzatmaya gerek yok.
6: Uzatılacak bir şey yok yani. Neticede yok parmak salladı, el salladı, o salladı, bu salladı. Bunların tamamı bir maalesef kutuplaşmanın işareti, düşmanlaşmanın işareti. Evet. Bu duruşma salonlarında olur böyle şeyler.
3: Tamam.
6: Meseleyi daha fazla...
3: Evet, şimdi konularımıza hızlıca giriyoruz sevgili izleyiciler. Ama gene önce bir küçük haber. Daha doğrusu bizim için, bizim açımızdan duyuracağımız bir haber. Perşembe akşamı Ankara'dan canlı yayınımız olacak. Adalet Bakanı Akın Gürle'ye sorularımızı soracağız sevgili izleyiciler. Canlı yayında Fatih Atik ve ben Taksim Meydanı programının öncesinde gündem özel yayınıyla karşınızda olacağız. Bunu bir duyuralım. Akın Gürle Türkiye'nin şu anda çok konuştuğu bir isim. Adalet Bakanı olarak bizim de sorularımız var. Soruşturmaları, faili meçhul cinayetleri, yasa dışı bahis meselesi var. Bugün sabah çok büyük bir operasyon daha oldu. Onları bütün hepsini ayrıntılarıyla soracağımız bir canlı yayınımız olacak. Perşembe akşamı saat 21'de Fatih Atik'le Adalet Bakanlığı'ndan canlı yayında karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Bunu duyurmuş olalım. Bu haberi verdikten sonra şimdi konumuzla başlayalım. Mutlak butlan. Gülmeyeceğim, niye gülüyorsun? Ya şimdi sevgili izleyiciler öyle bir hal oldu ki bu mutlak butlan konusunda ne açıklama yapılsa, kim ne söylese Herkes kendi meşrebine göre, kendi algısına göre bir yorum yapabiliyor. Yani Sayın Bahçeli bugün grup toplantısından çıkışta bir şeyler söyledi. Herkes kendine göre yorumladı Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını. Şimdi az önce Fethi Yıldız'ın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bu konuya ilişkin bir tweet'i var. Eftal, onu da bir hazırlayalım. Az önce attı çünkü. O tweet'i de mesela okuduk. Herkes buradan başka yorumlar da çıkarmaya başladı. Şamil abi, Şamil Tayyar zaten ortalığı tam anlamıyla karıştırdı. Şamil abinin açıklamaları 3 gündür, 4 gündür belki de tartışılıyor. Herkes bir yanından çekiyor. Şimdi ben bir kısa bir özet geçeyim, ondan sonra hemen başlayalım. Şimdi Bahçeli'nin açıklamasından başlayalım. Bahçeli bugün sevgili izleyiciler şöyle diyor. CHP'nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Burada dikkat ediyorum. Farklı amaçlarla kullanılmamasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diyor. Bahçeli bir dilekte bulunuyor, bir dilek temennide bulunuyor. Onun için CHP ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşeceği tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun diyor. Tabii bir ayaküstü, bir hazırlıklı bir metin değil sevgili izleyiciler. Gazeteci arkadaşlarımız hemen o meclis koridorunda soruyorlar. Burada tabii hani tam olarak hazırlıklı bir metin değil ama burada ifade edilmesi, yani üzerine durduğumuz konu şu. İçinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini diye bir ifade kullanıyor Bahçeli. Sen ne anladın?
2: Son cümleyi çok önemsedim çünkü Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını da dinledim. Hı hı. Son cümlede diyor ki CHP üzerine düşeceği tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun. Biliyorsunuz terörist Türkiye gündemiyle ilgili önemli şeyler söyledi Devlet Bahçeli. Hı hı. Önemli önerileri oldu. Onları da ayrıca konuşuruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki tartışmalarda beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam etmek yerine milletle buluşmayı tercih etsin. Ya burada Cumhuriyet Halk Partisi içine yönelik ve CHP'nin tavrına yönelik ağır bir eleştiri var aslında. Evet. Tabii ki hazırlanılmış bir metin olmaması sebebiyle çok fazla açamadığımız, biraz niyet okuyacağımız bir yer ama CHP'ye yönelik bir eleştiri var. Bunu yapmasınlar. Hı hı. Başta sizin de söylediğiniz kısım da ayrıca önemli. CHP'nin içini karıştırılmak, parçalanmasına müsaade edilmemesi gerekliliği. Şimdi bu mutlak butlanın çıkması CHP'nin içine karıştırır. CHP önemli bir partidir. Buna müsaade etmemek gerekliliği de anlaşılır. Devamıyla birlikte okursanız CHP üstüne düşen sorumluluğu yapsın. Böyle işlerle başı ağrımasın gibi bir şey de anlaşılabilir.
3: Şimdi yalnız bir dakika, bir tweet daha var. O da Fethi Yıldız'ın tweet'i. Onu da verelim.
2: Fethi Yıldız'ın sonra... önemi şu. Meseleyi müsteire dediğinde olmuştu mesela. Hı? Fethi Yıldız bundan neredeyse 7-8 ay önce meseleyi müsteire olur demişti. Yani nedir? Ceza davası beklenir demişti. Herkes mutlak mutlan çıkar ya da çıkmaz derken Fethi Yıldız hayır beklenir demişti ceza davası. Sonra hakim, oradaki hakim sulh ceza öbür tarafı beklemeyi tercih
3: etti. Peki
2: etmişti.
3: Şimdi Fethi Yıldız tweetinde ne diyor sevgili izleyiciler? Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. kurultayda delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı iddiasıyla iptal davası açılmıştı. Yerel mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. Mahkemenin red kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Özetini yapıyor Fethi Yıldız buraya kadar. İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir. Bu arada karar yazılmış deniyordu. Kararın yazılmadığı ortaya çıkmış oluyor galiba. Çünkü halen bu belgeleri inceliyor.
5: O da Fethi Bey'inki de bir yorum neticede.
3: E tabi. Ama yani bilme, Fethi Bey neticede.
1: Tabii canım, yargı kararları
5: ama. Bunu bilme. Yani.
1: Şu an evet. Şu an Adalet Bakanı Akın Gürlek bilmez şu anda ne olduğunu.
3: Bilemez. Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor. Davanın 5. duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak, yani yarın. Sevgili izleyiciler, bu tweet tabii özet tweet, yani konunun bütün bugüne kadarki akışını net bir şekilde özetlemiş ama içinde küçük ipuçları da barındırıyor. Fethi Yıldız, önemli bir hukukçu ve MHP'nin genel başkan yardımcısı. Bu tweet'i okuduk. Kısa bir reklam diyoruz. Reklamdan sonra Butlan'ı konuşmaya başlıyoruz.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
7: Reklamları dinlediniz.

0: taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yumurta haşlama suyunu ziyan etmeyin. Yumurta zengin vitamin kaynaklarından bir tanesidir. Yumurta haşlanırken kullanılan haşlama suyunu soğumasını bekledikten sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. Çiçekler için faydalı bir sulama olacaktır. Vazoda çiçeklerimizin uzun süre canlı kalması için içme suyu ya da yağmur suyu kullanarak daha uzun süre canlı kalmalarını sağlayabiliriz.
3: Aklınızda bulunsun.
1: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
5: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan! İrfan! İrfan!
6: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
7: Çok güzel ofsaydı. Kendi!
1: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar.
1: Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım.
0: Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken...

0: Dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek canlı yayınımızda olacak. Ankara'dan Adalet Bakanlığı binasından canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ankara temsilcimiz sevgili Fatih Atik ve ben. Soruları soracağız. Akın Gürlek yanıtlayacak gündemdeki tartışılan, herkesin merak ettiği tüm soruları Akın Gürlek'e yönelteceğiz sevgili izleyiciler. Saat 21'deki bu yayınımızı kaçırmamanızı öneririm. Diyelim ve Ece Sevim geldi mi? Ece'yi de alalım hattımıza. Ece, iyi akşamlar, hoş geldin Taksim Meydanı'na.
5: İyi akşamlar, hoş bulduk. Tüm stüdyodaki arkadaşlarımıza selamlar. Bir cümle. Galiba bu gerginlik 6 Mayıs gerginliği. Hem Silivri'de hem sosyal medyada hem de CHP grup toplantısında.
4: Ha doğru. 6 Mayıs dedin, yarın yani. Bugün 5 Mayıs.
5: Mutlak.
4: Evet, mutlak butlan öncesindeki ceza davasının görüleceği tarih. Evet
6: ben
4: hocam.
6: Ece Sevim böyle söyleyince hani bu dolunay etkisi falan oluyor ya. Evet. Astroloji.
4: Ya tabii önemli bir karar. Acaba Türk siyasi şey hayatını doğrudan etkileyecek bir karar. Onun için tabii bu kadar... gerilimin olması olan hocam şimdi sizdeyiz, nasıl görüyorsunuz butlan dava? Bir kere öncelikle ceza davası, bu ceza davasından ne çıkar, sonra ne olur? Bu arada Fethi Yıldız az önce bizim okuduğumuz 3 dakika önce bir tweet daha atmış, bir sosyal medya paylaşımı daha yapmış ve bizim okuduğumuz Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasının son bölümünü o da kullanmış. CHP Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diyor.
7: Fethi Bey izliyorsa buradan da selam
4: Fethi
7: olsun.
4: Fethi Bey'e selam, sevgilerimizi de iletmiş olalım. Sizin yorumunuzu merak ediyorum hocam.
8: Şimdi bir defa seçim kanunu ile siyasi partiler kanununu, haksız oy temini veya oylamaya sandığa hile karıştırılması bakımından ayırmak gerektiğini söyledim. Ceza davası yönünden suçta ve cezada kanunilik prensibi uyarınca, eğer haksız oy temini menfaat karşılığı sağlandığı, elde edildiği ileri sürülüyorsa bu fiil suç değil. Tamam? Değil. Unutun bunu. Yani çünkü kanunda bir hüküm yok.
4: Hocam bunu bir söylediler. Burada söylediler bu programda.
8: Tekrar söyleyeyim.
4: Hayır. Sizi destekleyen anlamda değil, şu anlamda söylüyorum. Yasada bir boşluk olduğu söylendi.
8: Ya bak, tekrar söylüyorum. Sandığa, siyasi partilerle ilgili kurultay seçimlerine sandıkta oy kullanırken hile karıştırılması iddiası varsa bunun karşılığı var siyasi partiler kanunda. Ama ceza hukukunda suçta ve cezada kanunilik prensibi esas olduğundan, yani bir fiilin suç olup olmadığı, cezasının ne olduğu kanunda gösterilmesi ve fiilin de ondan sonra işlenmesi gerekir ki sizin ceza sorumluluğunu işletebilmeniz mümkün olsun. Tekrar söylüyorum, iddialı söylüyorum. 2820 sayılı kanunda haksız oy temini olarak bildiğimiz seçim kanununda olan 298 sayılı kanunun, tahmin ediyorum şuraya yazdım, 152. maddesi maalesef siyasi partiler kanunda yok kardeşim. Olmayan bir şeyi kıyas yaparak, kıyasa varan genişletici yorumla ortaya koyamazsınız. Bu bir. İki, diğer konuyu çok söyledim, mutlak butlan meselesini. Hukuki açıdan söyledim tabii. Ben aradan geçen zamanı da siyasi sonuçlara da dikkat alarak da söyleyebilirsiniz. Ama hukuki bakımdan işin usulüyle ilgili demiyorum. Yani ilk derece mahkemesinin verdiği karar o usulü açıdan reddetti. Ben buradan mutlak butlan kararının çıkmaması gerektiğini yine Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre söylüyorum. Şuna göre söylemiyorum. Efendim işte Yüksek Seçim Kurulu var. Siyasi partiler var. Ya bir mahkeme eliyle bu dizayn edilemez, yapılamaz demiyorum. Bak bunu söylemiyorum. Ama iki bakımdan söylüyorum. Türk Borçlar Kanunu'nda da, Türk Medeni Kanunu'nda da ahlaki aykırılık üzerinden böyle bir görüş ortaya koymaya çalışıyorlar. Zannediyorum eğer butlan çıkarsa bu anlamda çıkacak. Sizi teknik açıklamalara da burada boğmak istemiyorum. Ama iki nedenle mutlak butlan kararı çıkmamalı, bunun kanuni karşılığı yok. İkincisi de Sayın Özgür Özel'in genel başkan seçildiği son turda arada mesafe, delege sayısı ne kadarsa bir an içinde, ki ben yine de doğru olmayacağım. İkincisinde genel başkan ilan edildiği oylamada aradaki sayının haksız oy teminine konu edildiğinin isim isim net tespitle ortaya koyulması lazım. 50 ise 50, 100 ise 100, 200 ise 200 afaki genel geçer olmaz. O açıdan tahmin ediyorum ceza dosyasını belki inceler ama o da bitmeden olmaz. Meseleyi müstehire denilen o, bekletici mesele yapmak. Ceza bekletici mesele yapmaz da özel hukukta yapılabilir, bekleyebilir orayı.
4: Peki yarınki ceza davasının sonucu burayı etkiler mi hocam?
8: Karar verilirse karar kesinleşmez ama her zaman etki eder. Ama bir kararın, ceza davasından çıkan kararın kesinleşmesi halinde orada esas olarak dikkate alınması gerekir. Karar olarak, içindeki deliller olarak alınabilir. Bu bir.
1: Bir şey sorayım. Yarın Ankara'daki ceza mahkemesinden sonra bunun istinaf ve yargıtayı da var mı? Ceza
8: yargıtayının olabilmesi için 5 yılı geçmesi lazım. Onun dışında evet. İstinafta yani o konu yani kapanır. Gidemez zaten. Tamam.
6: Ceza davası.
8: İstinafta evet, ceza davası.
1: Ceza yani.
8: Öbürü istinafta zaten.
1: Tamam 5 yılın altı olan ceza ama her halükarda yarın da bir karar çıksa bitmiyor o zaman dosya.
8: Bitmez. Hayır. Evet. Lehe aleyhe taraflar evet. Onu istinafa götürmeleri mümkün. Bunun dışında para cezası olacak da çok küçük olacak. Öyle çok istisnai durum ki burada olmaz o. Yani bir istinaf görür o dosya. Öyle söyleyeyim size. Savcı götürür veya taraflar götürür. Beğenmeyen taraf bunu götürebilir. Ama bu mutlak butlanla ilgili bence artık olması gereken şu. Biliyorsunuz bir duruşma açılmıyor. Dosya üzerinden inceleyecek. İstinafta o karar. Usulden reddettikten sonra. Bence artık bu kadar hani sosyal medya gazetecilere her yere düşüp konuşulan bir yerde İstinaf Mahkemesi'nin bu konuda artık bir karar vermesi gerekir. Çünkü satın almıyor bak. Şöyle
4: gibi diyorsun, olumlu olumsuz.
8: Olumlu olumsuz. Çünkü şu anda bir tereddüt var. Ha ben şuna girmiyorum. Ya bunu nasıl açıklarlar, nasıl olur? Bunları da doğru görmüyorum. Ama artık bunları çok da konuşmanın gereği yok. Yani bir mahkeme karar vermemiş, etmemiş. Ben olsam avukatların yerinde böyle bir şey varsa avukatların yerinde reddi hakim yaparım. Yani giderim Sayın Şamil Tayyar'ın açıklamasını alır yapıştırırım. Derim ki bak kardeşim bu siz bu kararı vermişsiniz ve bekletiyorsunuz. Hatta bununla ilgili açıklamalar bunlar. Çünkü oradan bir açıklama geliyor. Kesinlikle reddi hakim yaparım. Hiç.
1: Hakimin günahı.
4: Ama bir dakika neye göre?
1: Hakimin günahı.
8: Tekrar söylüyorum.
4: Şamil Tayyar o dairede.
8: Tekrar söylüyorum. Ya. Ben avukat olsaydım diyorum. Ben o işi yapsaydım.
4: Avukatsınız zaten.
8: Tamam ama o dosyada değil. Evet. O dosyada avukat olsaydım Sayın Şamil Tayyar'ın açıklamasını ona benzer açıklamaları alır alt alta koyardım. Mahkemeye takdim ederdim. Çünkü o açıklamaya baktığınızda karar yazıldı. Koyulacak ama siyasi sebeplerle, iktisadi sebeplerle efendim işte o karşı çıktı, bu karşı çıktı. AK Parti'nin içinde bu konuda kamplaşma var, farklılaşma var, öyle diyorlar, böyle diyorlar. Şimdi şöyle bir vaziyet oluyor. Ya bunu taraflar bilmiyor. Kimse bilmiyor. Yani UYAP üzerinden koyulmamış, dosyaya girmemiş, ilan edilmemiş bir kararla ilgili bu açıklamalar yapılıyor. Bölge Adliye Mahkemesi başkanı veyahut da daire başkanı bir açıklama yapmıyorsa, ya bunlar doğru değil. Bunlara itibar etmeyin.
1: Yapması gerekir mi hocam?
8: Yapması gerekir tabii. Şimdi siz burada neticede ulusal bir kanalda çıkıp açıklama yapıyorsanız, bu şey değil ya, çoluk çocuk oyuncağı değil bu işler. Şimdi bu açıklama yapılıyorsa çıkacak birisi de diyecek ki kardeşim,
9: hayır yazılmadı.
8: Hayır, böyle bir şey yok. Biz bu dosyayı incelemeye almadık. Ne alaka?
9: Bunun yapılması lazım.
1: Adalet Bakanı.
8: Şimdi sen uzayda değilsin kardeşim.
1: Şey hocam. Neticede. Öğrenmek için sor. Adalet Bakanı mı?
8: Hayır, hakimler. Adalet Bakanı olmaz. Bölge Adliye Mahkemesi'nde. Bölge Adliye Mahkemesi'nin başkanı vardır. Bütün mahkeme başkanı. Dairenin başkanı vardır. Bunu yazılı verirsiniz, dersiniz. Böyle bir şey yok kardeşim. Dosya numarası budur. Doğru. Henüz incelenmemiştir. Dağıtımı yapılmamıştır veya yapılmıştır. Eğer bunun dışında bir şey varsa bu sıkıntı olmaz, olamaz. Yani bunu hani hukukçu olmanıza gerek yok benim duygu ve düşüncelerimi anlamak için. Bu olmaz kardeşim. Böyle bir şey var mı ya? Karar elinde millet dolaşıyor efendim, işte ekonomiye bu kadar bilmem nesi olacak. Yok siyaseten bu olmaz. Bu artı yazar, eksi yazar. Ya kardeşim, yargı bu kadar araç sallaştırıp da milletin oyuncağı olabilir mi ya?
9: Peki.
8: Allah aşkına, yani bizim oraya her zaman ihtiyacımız var. Kuvvetler ayrılığından bahsediyoruz. Bağımsızlık, tarafsızlık diyoruz. Ondan sonra deniyor ki kardeşim bu karar verildi. Külliyede orada burada tartışılıyor. Hayırdır?
1: Bir şey söyleyeyim.
8: Hayırdır ben, yani?
1: Şimdi
8: böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Bir şey söyleyeyim. Yani.
8: Tamam, siz bunu arka tarafta tartışabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Kulisini yap, ama bunu çıkıp böyle ilan ettiğinde insanlarda şöyle bir şey olur Ferhat. Kardeşim ya, bu yargı margı hikaye. Bunlar başka yerlerde yazılıyor, çiziliyor, kararlar veriliyor. Ya o böyle bir şey çok tehlikeli. Hepten toplumsal inanç kaybedersin. Yani bu açıklamalardan sonra ver şu topluma bir hani şey yapsınlar, anket yapsınlar, yargıya güven kaç diye istediğin kadar soruşturma yap. Bak o soruşturmalar yapılıyor, ciddi ciddi. Onlar hepsi şeye gider. Hiç kimse ona karşılık vermez, öyle anlamaz, öyle bakmaz millet. Bunlar olmaz, olmamalı.
1: Ben şimdi birkaç şey söyleyeyim. Birincisi, tabii Şamil abi dün akşam burada anlattı, geçen hafta da anlattı, burada da anlattı. Yarın akşam da anlatacaktır.
9: Bir de çok da eleştirdiler. Çok sert eleştirdiler.
1: Elbette. Yani şimdi Şamil abi bu yani UYAP'a yüklenecekti. Ertelendi. Aslında karar yazıldı. Yani mutlak butlan çıkması yönünde karar yazıldı dedi. Ama hani ben bunu AK Parti'den bilgi aldı, MHP'den bilgi aldı veya böyle onlar bunu yaptırdı, öyle bir şey söylemedi. Tamamen kendi bir duyumu ve yorumu üzerine bunu söyledi. Ama burada biz de söyledik. Yani böyle bir açıklama haliyle eleştiri alır. Bu gayet normal. Yani şöyle anlaşılır. Karar yazıldı, bekleniyor. O zaman ne bekleniyor gibi şeylerin söylenmesi gayet normal.
9: Bu arada
1: normal.
9: Cem, bir hatırlatayım mı? Şimdi yarınki duruşmada kimler yargılanıyor? 12 sanık var.
1: Hatırlat. Ben
9: sevgili izleyiciler. Ekrem İmamoğlu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner. Ki Baki Aydöner Necip şu anda... Üyesi. Parti meclis üyesi ve şu anda tutuklu olarak İBB davasından yargılanıyor. Evet. Gene bir belediye başkanı olan Orhan Gazi'ydi galiba. Erkan Aydın. Hüseyin Yaşar. Mehmet Kılıçarslan.
6: Osman Gazi.
9: Ben Bursa. Ne dedim?
1: Bursa.
9: Orhan Gazi dedim. Osman Gazi, Orhan Gazi. Doğru.
1: Mustafa Kemal Paşa'dan da var.
9: Metin Güzelkaya. Özgen Nama. Özgür Çelik. Özgür Çelik iki kere mi yazdık? Evet, Özgür Çelik iki kere olmuş. Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş. Şimdi bir de dosyaları Parlamenter Suçlar Bürosu'na gönderilenler var. Gene Kurultay davasında yargılanıp. Onlar da Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer. Bu isimlerin de dosyaları gene Kurultay davasındaki ceza davası içinde anılıyor. Fakat parlamenter suçlara milletvekili oldukları için Parlamenter Suçlar Bürosu'na gönderilmiş durumda. Evet, devam edelim.
1: Ben şimdi şöyle özetleyeyim durum. Birincisi, dediğim gibi Şamil abinin durumunu söyledik. O kendisine gelen eleştirilere cevap veriyor. Verecektir elbette. Bahçeli'den başlayarak söyleyeyim. Ben Bahçeli'nin açıklamasından bugün çok dikkatli dinledim. Mutlak çıkmaması gerekir yönünde anladım. Bunu başka türlü yorumlayanlar var ama doğru değil. Ben Sayın Bahçeli'nin de bazı gazeteci arkadaşlar da özellikle Ankara'da görüştüler, kendisiyle görüşüyorlar. Sayın Bahçeli de çıkmaması gerekir diye düşündüğünü biliyoruz. Bunu söyleyelim. Bu bir. AK Parti içinde de var bu. AK Parti içinde de kafa ekibinin çıkmaması gerektiğini ben kendim de biliyorum. Dün burada konuşumuzda da vardı ama AK Parti'de herkes tabii böyle düşünüyor demek doğru değil. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla demin okudum Fethi Bey'in ki Fethi Bey çok iyi bir hukukçudur. Fethi Bey teknik durum, teknik analiz yapmış. Yani maçın analizi yapar gibi öyle olursa böyle olur, böyle olursa öyle olur deyip yani mutlak çıksın dememiş veya çıkması gerekir.
9: Ya
1: veya
9: der mi zaten?
1: Öyle bir şey demediğinde söyleyelim. Onu da altını çizelim. İkincisi ekonomik boyutuyla ilgili söyleyeyim. Mahkemeler ekonominin nasıl etkileneceğine bakarak karar vermezler. 19 Mart olayın Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ben doğru bulanlardanım operasyonu. 45 milyar dolar bozduruldu o dönem Merkez Bankası.
9: Bu küsur deniyor.
1: Bu hukuku 45 milyar dolar yok. Ben Merkez Bankası ve şeyle iletişimim var bakanlıkla. Dolayısıyla fark önemli değil. İsterse 500 milyar dolar bozdurulsun. Mahkeme ona bakmaz. Mahkeme tutuklar tutuklamaz, operasyon yapar. Şimdi yarın gün diyelim ki büyük bir operasyon yapılacak herhangi bir olayla ilgili. Hakim şöyle demez ki ya da savcı. Ya yarın bir saniye ya Türkiye'nin dış politikada şöyle bir olayı var. İran'la bir savaşı var. İran'la Amerika'nın savaşı var. Ben böyle diyeyim demez mahkemeler. Sonra bir tane yazar kesin mutlak çıkacak dedi. Borsa çöktü o gün hatırla bilmem ne oldu. Evet. Bir sürü kayıplar oldu ve benzeri. Ama öyle bir karar gelmedi. O gün de büyük kayıplar oldu. Ha insanlar yorum yapar. Şamil abi de yorum yapıyor. Biz de yapıyoruz. Sen de Ersan Hoca, Ferhat, Ece, herkes, Hasan Basri. Bu o etkilemez. Ha yarın bir gün eğer istinaf bir karar verecek. Bu da neticede nihai değil. Yani bunun bir de Yargıtay aşaması olacak ki. Birazdan Ersan Hoca Yargıtay ayağı olur mu olmaz mı onu değerlendirir. Ama neticede yarın diyelim ki hiç etkilenmeyebilir. Veya etkilenir gene bir miktar para bozdurulabilir. Bu da yargının konusu değil. Yargı buna bakmaz. Ben şu açıklamaları doğru bulmuyorum. Efendim yargı karar verecek ama piyasalar etkilenir diye. Olur mu öyle şey? O zaman her davaya, her önemli davaya bakacak, piyasaya göre bakacak diye yorum yapılması doğru değil. Nitekim İmamoğlu davası şu an görülüyor. İBB davası, Aziz İhsan Aktaş davası. Piyasalar hiç de etkilenmiyor. Duruşmada evet. Tutuklamalar veriliyor. Pardon. Tahliyeler veriliyor, bir sürü konuşuluyor her gün. Ben borsanın inip çıktığını veya dövizin inip çıktığını görmedim. Döviz savaş dolayısıyla veya piyasa etkileniyor. Şu an İmamoğlu veya diğer CHP ile ilgili davaların piyasa etkisi sıfır. Mutlak bir karar çıkarsa şayet piyasa etkisi olur. Ben çok büyük etki olacağını düşünmüyorum. Olsa da kimseyi ilgilendirmez. Pardon hocam. Olmaz. Dolayısıyla böyle bakmamak gerekir. Ben kendi görüşlerimi daha önce de çıkmaması gerekir diye de birkaç defa söylemiştim. Dün burada Fatih Atik bir şey söyledi. Bu dosya Yargıtay'a gidemez diye. Yani eğer tedbirli mutlak butlan çıkarsa yönetim değişeceği için Yargıtay'a gidemez diye bir yorumda bulundu. Sabahleyin ben sabah programı bitirince Türkiye'nin önemli hukukçularından yani üst düzey isimlerden biri beni aradı. O kadar isminin kesinlikle verilmesini istemedi. Fatih'in yaptığı yorumun doğru olmadığını istinaf ne karar verirse versin mutlak butlan çıksın veya çıkmasın bu işin Yargıtay ayağı olacağını çünkü olur mu dedi yani adam mutlak butlan çıkmış bunu dedi temiz etme hakkı var.
6: Yargıtay'ın tedbirli verse de mi?
1: Tabii. Nasıl karar verirse versin her halükarda ve çok önemli biri mutlaka Yargıtay ayağı bu işin olabilir dedi. Son olarak da şunu söyleyeyim ben de Ersan Hoca'nın az önce söylediği gibi daha önce de çok söyledim. Hangi yönde karar verilecekse verilsin bunu biz bilemeyiz. Ben kimsenin bildiğini de düşünmüyorum. Yani mahkeme başkanlarının kimseyle konuştuğunu düşünmüyorum. İstinaftakilerin kimseyle konuştuğunu düşünmüyorum. Adalet Bakanı'nın böyle bir karar bildiğini düşünmüyorum. Zaten haberi de olmaz. Bizi daha karışamayız dedi. Ne külliyenin ne AK Parti'nin vekillerinin zaten bir şey bildiklerini veya böyle bir karar çıktığını düşünmüyorum. Ama yarın eğer diyelim ki bu ay veya sonraki ay mutlak butlan çıkarsa ya zaten bu belliydi. Böyle vereceklerdi diye yorumlar olacaktır. Mutlak butlan çıkmazsa şayet bu defa muhalefet işte ekonomiye zararı olacaktı o yüzden yapmadılar gibi yorumlar olacaktır ama bunların hiçbiri doğru değil. Ayrıca son şey istinafta çıkacak karar dediğim gibi Yargıtay ayağı olacaktır. Yarınki ceza davası karar çıksa bile 5 yılın altı olduğu zaman bölge adliye mahkemesi ne gidecek 5 yılın üstü olduğu zaman gene her halükarda Yargıtay'a gidiyor. Dolayısıyla bu dosyalar bitmiş anlamına gelmiyor. Biz bu dosyaları da daha çok konuşuruz ama bir an önce bitmesi en kolay, herkes için en rahatlatıcı işir diye düşünüyorum.
9: Teşekkür ederim. Peki Ferhat Murat, sendeyiz.
6: Şimdi aslında hani çok klasik cümleler var. Dünyayı yöneten aileler falan. Hep bağlanır bir yere. Bunu çok duyarız. Özellikle kıraathane sohbetlerinde. Siyaseti konuştuğumuz zaman da yargı meselesiyle ilgili iktidarda kim varsa sanki iktidarın kendisi yargı kararlarına bir kanaat getirip ortaya koyuyormuş gibi de bir konuşma olur. Ama genellikle biz bunun rasyonalitede çok fazla olmadığını görürüz. Yani baktığında işte AK Parti iktidara geldi 2002'de, 2007'de partisi kapatılıyordu. 2011'de biliyorsun kaosa kalkanı 367 el krizi meselesi. O zaman da bunlar aslında konuşuluyordu. Yani kesinlikle şöyle olur böyle olur filan diye. Şu açıdan baktığımızda ben yargı kararlarının tahmin edilmesinin belki tahmin olarak dile getirilebilir ama böyle çıkacak, şu tarihte şu açıklanacak, şu kadar ceza alacak denmesi bir kere hakikaten o mahkemenin hakimi filan olmanız lazım bu kadar somut bilmeniz için. Veya mahkemenin hakimi size bilgi vermesi lazım, mesaj atması lazım ve onunla görüşmüş olmanız lazım. Mahkemenin hakimi de vereceği kararı dışarıda birisine duyurmak için bunu verdiğinde aslında en büyük cezayı, en büyük aslında sıkıntıyı kendisi yaşar. Düşünsene, az önce Ersan Şen'in söylediği nokta doğru. Eğer Şahmit Tayyar'ın söylediği gibi bir sonuç çıkarsa birebir, o zaman mahkeme hakiminin önüne koyarlar. Derler ki ya bak, haftalar öncesinde bu konuşuldu. Bununla ilgili bir açıklama yap. Dediği gibi belki reddi hakim talebi de kabul edilebilir. İşin Yargıtay boyutuyla ilgili ya da işte bozulabilir, tekrar döndürülebilir. O açıdan baktığımızda ben açıkçası bunları çok doğru bulmuyorum. Yargı kararlarını önden açıklamanın bir kere adalete ciddi bir zarar verdiği kanaatindeyim. Bu önemli. Eğer iktidar yargı kararlarına doğrudan müdahale ediyor olsaydı, mesela biz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumu görürdük. Verildiler tutuklama terör soruşturmasından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden almak, ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi çok büyük bir belediyeyi, büyük bütçesi olan, 12-13 bakanlıktan büyük bütçesi olan bir kurumu kim almak istemez siyaseten baktığında? İster, madem yargı kararıyla oluyormuş, ama olmadı. Ona da dendi ki işte bu olursa piyasalarda çok daha büyük sıkıntılar olur, toplumsal ayaklanmalar olur filan. Yargı kararlarının bir tarafta işte ekonomik sonuçlarını bize çıkartan bir rapor, sosyal kararlar noktadaki sonuçlarını çıkaran bir rapor, işte veya yurt dışındaki algısını çıkartan bir rapor şeklinde çalışacağını düşünemeyiz herhalde. Baktığınızda verildi 19 Mart'ta tutuklama kararları, operasyon yapıldı, sonrasında tutuklama geldi. Evet, dediği gibi o anda bir Türkiye'de finansal yurt dışı bazlı operasyon da gerçekleşti. Yabancı sermayenin yurt dışına kaçış da söz konusu oldu. Peki. Merkez Bankası 45 milyar dolarını bozdu. Mayıs sonunda 13-14 milyarı geri aldı. Yaz sonunda tamamı aslında alındı, yerine kondu. Zaten dövizi bozmak, doları bozmak da yerine Türk lirası koymak anlamına geliyor. Dövizin fiyatının yükselmemesi anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın yaptığı ticaretten daha fazla bir kazanım sağlaması anlamına geliyor. Bu önemli. Ben Devlet Bey'in yaptığı açıklamanın da ne kadar hazırlıksız olsa da meclis grup toplantısı sonrasında spontane bir şekilde kendisine gazeteciler mikrofon tutsa da temenni ederiz şeklindeki yaklaşımın kendi siyaseten düşüncesi olduğunu, bir yargı kararını etkileme noktasında bir hedefi olmadığını Peki. düşünüyorum. Peki. Bak, şurası çok önemli. Aslında hani diyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi buna müsaade etmemeli. Devlet Bey spontane olsa da çok derin mesajlar verir doğru okunursa. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini mahkemeye götürdüler. Savunanlar da, İşin karşısında duranlar da Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini mahkemeye götürmeyecek bir şekilde oturup bir araya gelmeli ve bu partinin geleceğini birlikte planlamalı diyor esasen doğru baktığınızda. Ben Devlet Bey'in konuşmalarını böyle okuma yaparak değerlendirmeyi çok anlamlı bulurum. Ve sonrasında Peki. da kendisiyle bir araya geldiğimizde bana hak verdiği de karşı karşıya kalırım. Ben işin açıkçası böyle olduğu kanaatindeyim.
9: Hocam, bir şey ekleyeceğim dediniz.
8: O da şunu söyleyecektim. Şimdi tabii mahkemelerin verdikleri kararlar siyasi ve sosyal hayatı, ekonomiyi etkileyebilir. O her zaman olmaz. Ama örnekleri vardır. Bizde de olmuştur, dünyada da olmuştur. Siyaset de merak edebilir, hatta etkilemeye de çalışabilir. Bu bizde biraz fazla. Bunun bugün tartışmasını yapacak değiliz kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerinden. Ama Cem'in bir söylediğine katılıyorum. Ya oturup da mahkeme ekonomi öyle olacak, böyle olacak, döviz yükselecek veyahut da piyasa alt üst olacak diye bakmaz. Adalet, hukuk neyi gerektiriyorsa soyutta da böyle söylenir. Somutta bu her zaman böyle olmaz ama. Kanunun kestiği parmak acımaz. Sonucu nereye giderse gitsin verir kararını. Ama benim gördüğüm şu. Biz uzayda yaşamıyoruz. Başka bir gezegende de değiliz. Ülke gerçekleri var. Ülkenin şu anda sıkıntıları var. Özellikle ekonomiyle ilgili konuları konuşamıyoruz bile. En önemli mesele o. Savaş diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ama hayat 7 gün 24 saat devam ediyor. Ve piyasa bu dosyayı satın almadı henüz. Tereddüt devam ediyor. Ya bu tür açıklamaların önü kesilecek, gereği neyse yapılacak. Herkes bu konuyu bir kapatacak, mahkemeyi rahat bırakacak. Mahkeme kararını ne zaman ilan edecekse
1: ama
8: ilan
1: hocam, edecek. Mahkeme de artık bir karar versin ya.
8: Ya tamam ama biz kalkıp da mahkemeye ne diyelim? Bazı dosyalar var aylarca, yıllarca bekliyor. Bazıları var öne alınıyor. Bilemiyorum. Bu konular tartışılıyor. Ben de istiyorum bir an önce. Geç gelen adalet adalet değildir. Bak söylüyorum, yine ifade ettim. Daha önce görüşlerimden de vazgeçmiyorum. Şuraya da not aldım. Eski notumdan okuyorum.
9: Hocam bir şey söyleyeceğim ama bir dakika şimdi. Siz bu dava derken bu durduk yere çıkmış bir şey değil. Burada yüzlerce insan gitmiş, dilekçeler vermiş, şikayetler etmiş, ifadeler alınmış.
8: Bir şey söyleyebilir miyim?
9: MASAK raporları var. Ondan sonra bir dolu Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklu sanığın olduğu davada diyor ki ifadeler var. Öbür tarafta geliyorsunuz İBB davasıyla bağlantılı bir dolu, bak, ifadeler bir var. Şey. Sanki yani bir şey olmamış da keyfe keder bu.
8: Şimdi ben sizinle şu tartışmaya da girmiyorum. Hı. Ya burada mutlak mutlan çıkarsa, Sayın Kılıçdaroğlu gelirse Cumhuriyet Halk Partisi ne olur? Bunun AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na seçimlerde yansıması ne olur? Ne olmaz? Bunları tartışmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi büyür mü? Küçür mü? Bunlar da tartışmıyorum. Mahkemelerin yetkisi varsa, öyle bir görev varsa yapacaklar. Bunda bir sorun yok. Aradan 3 yıl geçmiş, o geçmiş, bu geçmiş. Devam ediyor. Var bir dosya. Derdest. Onu biliyorum. Ama ben şunu söylüyorum samimi bir şekilde. Bu mutlak mutlan işinde oy öncesiyle, yani oy öncesi davranışlar ile, yani delege oy kullanmadan önce davranışlar ile oyun kullandığı sıra sandığa gidilmesi fiilleri birbirine karıştırılıyor siyasi partiler kanunda. Benim söylediğim o. Baştan bir itibar bunu söyledim. Eğer dedim bununla ilgili korkutulma, aldatılma, yanıltılma varsa bu ileri etkili olabilir, bu mümkündür.
9: Hocam siz İBB iddianamesinin girişini okudunuz mu?
8: Okudum. O iddianamenin girişi şu anda dava konusu. Zaten insanlar orada tamam, savunmalarını yani yapıyor.
9: Şimdi bak, demek şöyle istiyorum. Orada diyor ki bir şeyden bahsediyor orada. Bir yapıdan bahsediyor orada. Evet.
8: Ben sizin
9: Savcı Bey diyor bakın, ki orada bir yapı var diyor. Kardeşim bunlar ele geçirecek bakın diyor. Yani hani boşluğa konuşulan bir konu gibi değil.
8: Boşluğa konuşulması başka.
9: Sizin söylediğiniz bak, benim yani basit bir dernekler.
8: Bak benim bahsettiğim bir kanun hakimiyetinden bahsediyorum. Kanun hakimiyet dediğiniz zaman bir konuyu düzenlersiniz.
9: Bu iddia.
8: Bu konuyu tamam, uygularsınız. Bu konu öngörülebilir olur kanunda. Sizin söylediğiniz, biraz önce bir şey söyledim. Zannediyorum tam anlatabildim. Dedim ki arkadaşlar, seçim kanunumuz var, 298 sayılı, bir de siyasi partiler kanunumuz var. Siyasi partiler kanunun 112. maddesinde oylamaya hile karıştırılması suçu var. Aynen 298 sayılı seçim kanunun 164. maddesinde olduğu gibi. Ama 298 sayılı seçim kanunun 112. maddesindeki haksız oy temini suçu 2820 sayılı siyasi partiler kanununda yok. Bunu kim koymadı? Meclis koymadı.
9: Peki o zaman
8: şimdi
9: diyorsunuz.
8: Şimdi biz zorla bunu oluşturamayız.
9: Cebine parayı koyan.
8: Evet. Oy öncesiyle oy kullanma sırasını insanlar karıştırıyor. Şimdi buna arkadaşlar, bu işin ceza boyutu, hukuk boyutunda medeni kanunun, borçlar kanunun hükümleri var. Medeni kanunda 83, Borçlar Kanunu'nda 27 ve 5. maddeler ahlaka aykırılığa getirmeye çalışıyorlar. Anlıyorum. Ama yine de diyorum ki oy kullanma öncesi davranışlar ile oyun kullanma sırasındaki davranışları birbirine karıştırmamak lazım. Verebilir bak yine de. Peki. Mutlak verir. Ama diyorum ki ya kardeşim yapmayın. Bu sıradan bir dosya dava değil. Bak biraz önce anlatıyorsun.
7: Bence bu bir ders olmalı. Orada yer aldı.
8: Şimdi bu açıklamayı yaptığınızda bu karar yazılmıştır. Bu karar çıkmıştır. Elinizi vicdanınıza koyun. Empati yapın. AK Parti'nin başına geldi diyelim kardeşim böyle bir şey. Bak AK Parti'yi savunan insanlara söylüyorum. Kabul eder misiniz? Var mı kabul edecek birisi? Bunlardan ızdırap çekmediler mi? Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davaları olmadı mı? O zaman konuşulmadı mı? Biz diyoruz ki her şey eşit, doğru, dürüst konuşalım.
9: Hocam.
8: Siz şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldi diye hocam, oturup böyle hocam, bir konuşma yapılabilir mi ya?
9: Bir dakika bir şey söyleyeceğim.
8: Ya buna müsaade edilebilir mi? Burası Muz Cumhuriyeti.
9: İYİ Parti çıkmadı mı?
8: Efendim?
9: Gemerek Adliyesi'nden gelen bir kararla MHP'nin imza toplanmıştı. Bu efendim? İmzalar geçersiz denmedi mi hocam?
8: Biliyorum. Ya ben o konuda görüş koydum kardeşim, bana mı anlatıyorsun bunu?
9: Tamam ama o işte mevzu. Bak, yani AK Parti'nin başına geldi mi diyorsunuz?
8: Arkadaşlar bizim konuştuğumuz elma ile armut. Elma ne? Bir mutlak mutlan davası var, görülecek bu. Bunu kimse engelleyemez. Ama bir mutlak mutlan davasında Allah'ın kitabını seven, bu karar çıktı, bu karar yazılmıştır, bu karar bekletiliyor. Ya kardeşim ben bırakayım, defolup gideyim ya.
9: Estağfurullah.
8: Abi bize hukukçuya gerek yok, mahkemeye gerek yok ki. Neyden bahsediyoruz? Kuvvetler ayrılığından bahsediyorsun. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı laf ola biri gere.
6: Burada hocaya katılıyorum.
8: Olmaz kardeşim. Bak, kesinlikle ya biz buna izin veremeyiz ya.
6: Tamam, hocam Şamil, kesinlikle ya, mahkemenin şey dediğin gibi. Peki. Bak peki, kesinlikle hocam, kamuoyunu aydınlatması lazım.
8: Türk millet adına lazım, karar verecek bir mahkeme var orada. Peki. Yapmayın. Şimdi zaten iş siyasileşmiş, kutuplaşmış. Millet affedersin karpuz gibi ikiye ayrılmış. Birisi yatakta yakalasa inanmayacak. Diğeri ulan olmasa inanıyor zaten, o doğrudur diyor. Şimdi böyle hale geldiğim bir yerde sen nasıl buna izin verirsin? Buna oturup da biz basın özgürlüğü üzerinden açıklayabilir miyiz? Sen yargı bağımsız, tarafsız desen sana kim inanır? Kim inanır ya? Kim inanır sana? Kendi kendine söylersin. La Fontaine'den masallar. Yargı bağımsız. Hadi şimdi yarın mahkeme karar ilan etsin de mutlak mutlak kararı.
1: Ama hocam bir şey söyleyeyim. AK Parti... Niye?
8: Ne nasıl edecek ki karar ilan edildi? Nasıl ilan
1: ama
8: edeceğiz?
1: Hocam AK Parti demiyor kim ki onu. AK Parti ya söylemiyor ki.
8: Televizyon stüdyolarından ilan edildi ya.
9: Hocam mevzu Şamil Bey değil.
8: Kardeşim bak ya. Şamil Bey basit bir insan mı?
9: Değil. Estağfurullah, olur
8: mu? Eski canım, milletvekili.
9: Evet, doğru.
8: Basın mensubu, gazeteci.
9: Duyumunu söylemiş ya, olabilir.
8: Sosyal medyada paylaştı ya.
1: Aç, hocam AK Parti'yi bağlamaz ki açıklaması ya.
9: Bağlar,
1: ama yorum, orada hocam
9: yüzlerce yorum yapılıyor.
1: AK Parti'yi bağlamaz ki de MHP'yi yani.
8: Bak arkadaşlar.
9: Neyse peki.
6: Partiyi yapma, bağlamasa da yani neticede adalet algısına zarar olmaz, veren bir şey o açıdan.
8: Şimdi olmaz mı? Partinin ben şimdi böyle çıkıp bir şey yok buradan size bir dosyayla ilgili açıklama hocam yapsam bu sıradan bir açıklama olabilir mi ya?
9: Sizinki tabii ki olmaz.
8: Olur mu ya? Şamil Bey benden basit aşağı bir
9: hocam,
8: insan mı ya?
9: Hocam mahkemelere mütalaa verebilecek ya, konumda bir insansınız. Kardeşim, ceza hukuku profesörüsünüz.
8: Ben kara bak bir dosyayla ilgili bir dosyayla ilgili yorum yapabilirim. Ama bir dosyanın kararı böyle çıkacak, yazıldı, bekletiliyor dersen beni buradan taşlayarak kovalamanız lazım sizin.
9: Siz ceza hukuku profesörüsünüz.
8: Ya benim ceza hukuku profesörü olmam bir mahkemenin yarın vereceği kararı ilan etme hakkını ve bilme hakkını bana verebilir mi ya?
9: Vermiyor zaten.
8: O zaman neyi konuşuyoruz?
1: Ama orada hocam şeyi söyleyeyim. Bu dava bak bu açıklamayı AK Parti daha önce bu mahkemelerin kararıdır. Bizi ilgilendiren bir durum yoktur diye söyledi.
7: Geçen hafta Akın Gürlek de.
1: Akın Gürlek de aynı şekilde biz ne karar verir bilemeyiz. Mahkemeler bağımsız bizi ilgilendirir. Hani ne karar çıkarsa çıksın bizi ilgilendirmez dediler zaten. Yani AK Parti'nin MHP'nin açıklaması da ortada. Demin Fethi Bey teknik bir açıklamayı öyle olursa böyle olur, böyle olursa öyle olur. Teknik bir açıklama yapıyor. Yorum bile yapmıyor.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürecin başından beri biz yokuz.
8: Bakın esas son cümle şunu söylüyor.
9: Buyurun.
1: Şimdi ben Fethi bir şey söylesem Fethi hocam. Bey'in, bak, ben Fethi bir şey çıktım ben bir açıklama yaptım. Açıklama mı yapmak Bey'in, zorunda hükümet?
8: Bir şey söyleyeceğim. Fethi Bey'in açıklaması teknik olarak şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur olur. Yorum da yapabilirsin. Ama tekrar söylüyorum. Bu mahkemenin kararı verilmiştir, yazılmıştır. Yarın veya öbürsü gün ilan edilecekti, edilmiyor. Dedin mi? Yanlış anlaşılırsın.
1: Ama hocam bir
8: ya
1: şey diyeyim bak.
8: Tamam, olmaz. Peki,
1: bak, şu cümleyle. Şurada bir şey söyleyeyim. Özür dilerim Ferhat. Bir şey diyeyim hocam. Şimdi ben çıksam bu konuyla ilgili ya bence de böyle bir şey desem ya bu yani yargı bundan niye etkilensin ya da AK Partililer bundan niye etkilensin bunu Evet, Şamil abi eski bir gazeteci. Eksi Akbaba söylüyor.
10: Ben bir şey demiyorum.
1: Şimdi bak sen
10: ama
1: desen
10: farklı. Ama bu dosya sıradan bir dosya değil.
1: Hocam tamam da bak.
7: Devletin
1: herkes ama bak hocam
7: lazım.
1: Herkes şunu yandı söyledi bak. Hocam herkes şunu söyledi. Kesin mutlak mutlak çıkacak diyen. Ben en az 100 kişi sayarım sana.
7: Onu diyebilir.
1: Muhalif olup kesin çıkacak diyen var. Şimdi, kesin ceza alacak.
7: Yazılımda bekletiliyor.
10: Başka bir şey. Bak,
9: şey. Ülkede
10: yazılımda bekletiliyor.
6: Arkadaşlar bir saniye. Burada şöyle bir nüans
9: var. Şunu bir altını çizeyim ben Ferhat. İzin verirsen. Hocam dünyanın çok çeşitli yerlerinde bu tarz davalar görülüyor. Şimdi ben özellikle Lula, Cem. Lula davası var biliyorsunuz. Brezilya'nın devlet başkanı. Lula yolsuzlukla yargılanıyor. Araba yıkama operasyonu adı altında bir operasyon yapılıyor. Bir daireye, üç katlı bir apartman dairesinin tadilatını onun yaptırdığı iddiası var. Fakat eşiyle gitmişler, ziyaret etmişler o daireyi, gezmişler. Savcı Moro diye bir savcı var. Savcı da diyor ki kardeşim sen burayı niye gezdin diyor. Ben diyor gezdim orayı, görmek istedim diyor. Buradan bir suç istihdamı çıkartıyorlar. Hani Türkiye'de biz bu belediyeler operasyonunda
1: ceza falan, aldı.
9: Bir dakika anlatacağım. Leblebi çekirdek gibi bir rakam. Yani kürdan olmaz Türkiye'de. Neyse o bölümünü geçelim.
1: 190 bin dolar. 190 bin dolar rakam.
9: Biraz daha fazla ama olsa Türkiye'de ne olur ya?
1: 190 bin
9: 1 milyon
1: dolar
9: olsa ne olur Türkiye'de? Ne rakamlar konuşuyoruz görmüyor musun? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra seçimlerde tekrar aday oldu. İşte yardımcısı vardı Dilma, onu düşürdüler şeyden falan filan. Sonunda o davaların bir kısmı 7 dava vardı. Bir kısmı askıya alındı. Bir kısmından beraat etti. Bir kısmı da öyle bekletiliyor. Şimdi
10: kaybetseydi seçim ne olurdu?
9: İşte dünyada
10: ha, ne olur? Onu da söyle.
9: Dünyada
1: kaybetti zaten.
9: Kaybetti düşmüştü. Birinciyi kaybetti.
10: Yok, zaten şimdi kazandı. Hayır. Ne oldu şimdi?
1: O arada düştü ama.
9: O arada davalar şey düştü işte. Yani şunu demek istiyorum. Siyasi yorum. Siyasi tablo dünyanın her yerinde yargının bir konusudur. Bak.
10: Ben biraz önce başlarken siz de dinlediniz.
9: Etkilemez diyemeyiz.
10: Ya zaten ben söyledim onu. Hı-hı. Ama ben diyorum ki bak Şamil Bey'i severim, bir sıkıntı yok. Ama bu karar verildi, yazıldı, bekletiliyor ile yorum yapmanız böyle verilecekti, öyle olacaktı demeniz arasında
6: şu hocam
10: var.
6: Şöyle mesela.
9: Hocam bir de gazeteci. Yani. Ama hocam size kalsa biz gazetecilikten yani işsiz kaldık. Hocam
6: şöyle desin, dese. Bak,
9: vallahi dese, davaları konuşmayın. Dava konuşma, hakim değilsin, savcı değilsin, her şey değilsin.
10: Diyorum,
9: biz
10: de
9: zaman konuşacağız, ne anlatacağız? Burası mahkeme
10: salonu
9: değil. Ne yapacağız, ne anlatacağız?
10: Bu kadar mahkeme salonu değil kardeşim.
1: Gülkan Hacı, sana bir örnek vereyim bak. Bu benim ilkesel. 2016 yılında Trump ilk seçildiği dönemde Facebook üzerinden seçimleri manipüle edip Rusya ile işbirliği yaparak Rusya seçimini yönetmediler.
9: Tabii, aynen.
1: Alan Dershowitz var hocam bilirsin, ünlü hukukçu, Amerika'nın en büyük hukukçularından. Bundan ceza almalıdır dedi bak. Bir sürü hukukçu yine çıktı Princeton'dan, demokratlar ceza almalı, tutuklanmalı dedi. Abi mahkeme, üstelik demokrat mahkeme.
9: Şu anda Trump'ın kaç davası var canım?
1: Çoğu bitti benim bildiğim.
9: Hayır bitti de var, kaç tane var. Açıldı halen daha var canım. Devam yani eden çoğu, askıya alınanlar var, devam edenler var.
1: Altında. Bir bak bakmam lazım evet. Emin değilim.
9: Neyse
1: ama
9: çok var.
1: Şunu söyleyeyim yok
10: bakmam. Başkan kendisini
1: ama şunu söyleyeyim. Bakın o Facebook davasında hocam bir sürü demokrat hepsi ceza alması. Elin Dershowitz sahil. Tutuklanmalı, almalı, milli güvenliği ihlal etti diye. Mahkeme başkanı demokrattı, baktı. Seçimi etki ettiği görülmemiştir dedi. Peki. Ve beraat verdi.
10: Tekrar söylüyorum. Bir şeyi arasındaki fark koyalım. Bu dediklerin hepsi yorum, temenni olabilir. Ama bir mahkeme karar verdi, yazıldı, bekletiliyor, şöyle oldu, böyle olduğuyla bu dediğin arasında fark var abi.
6: Şöyle hocam
10: benim
6: şunu söylemek istiyor. Hemen toparlayayım Ece'ye.
10: Tekrar, bu tekrarlanmamalı.
6: Şöyle
10: bu
6: bir
10: olmaz.
6: Fark var benim anladığım. Bitti. Şu dense mutlak mutlak kararı verilmesi bekleniyor.
10: Evet,
6: bak
10: olabilir.
6: Bu mesela bir kanaattir. Şimdi kesin bununla ilgili bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek
10: bana
6: vereyim.
10: Bana göre çıkar da diyebilir.
6: Bir gazeteci arkadaş ismini vermeyelim.
9: Ya Cem onlardan 150 tane söyledi bugüne kadar.
6: Tamam ama Cem'le ilgili.
1: Herkes söylüyor.
9: Sen söylemedin mi? Hayır mutlakla ilgili demiyorum. Niye? Buradan bu hapse alır, bu ceza alır, bu buradan yatar, evet, bu buradan çıkar.
10: Ama bir tahmin diyor.
9: Neler söyledi?
1: Tamam. Bu da tahmin. Göre delili. Ama bu mesela bak ben şeyi söylüyorum.
6: Bilgi
1: bak Aykut Erdoğdu ile ben kanlı bıçaklıyım. Özür dilerim yakın. Ben Aykut Erdoğdu ile kanlı bıçaklıyım. Yargılandığı cezanın üst sınırı 6 yıl. Yattığı süre bakımında olarak şu an çıkması gerekir diyorum. Öyle değil mi Hasan Basri? Evet. Çıkma. Şimdi ben bunu deyince düşmanım bile olsa ben doğruyu söylemek
6: orada
1: zorundayım.
6: Orada bir nüans evet. Söyleyeyim mi?
9: Bir izleyicimiz de yazmış. Özgür Özel vekillere mutlak mutlan çıkarsa bileklerimi keserim demişti. O nereden biliyor peki demiş. Peki.
6: Ya,
9: Ece sen de
6: bitireyim. Ama Ece'ye de geleyim aşkına, artık çok özür dilerim ama tamamlanmadı. Aykut Erdoğdu konusuyla ilgili şunu söyleyeyim.
9: Dur
6: Cemil
9: girme
6: Aykut Erdoğdu olabilir. Ya. Ama bak mahkemedeki tutum ve davranışlar da mahkeme düzenini bozma da çok önemlidir.
9: Peki.
6: Yatarı kadar bir yatmışı olsa da mahkemedeki olumsuz tavırları cezasını artırmaya
1: olur mu ya?
6: Peki,
1: olur mu
6: var
1: mu ya? Üst düzeyde yok.
6: Şunu söyleyecektim. Bir gazeteci arkadaş hatırlarsan. Ya niye şey takım elbise giyiyorsun, indiriyorlar? Boş sen mahkeme işini bozarsan.
1: Onun tutukluğu ya şey, Ferhat, üst sınır 6 yıl. Adam yatarı tamamlamış.
6: Alacağı ceza tamamlamış. İşte belki daha yüksek olacak. Üst, daha da yukarıdan.
1: Hayır. Hepsini alsa bile yatarı tamamlamış.
6: Şu cümlemi tamamlayayım. Bir gazeteci arkadaş Ankara'da hatırlarsanız belediyelere operasyon yapılacak diye bir çıkış yaptı. Sonra ertesi sabah aslında Ankara'da bir narkotik operasyonu hazırlığı vardı. Ertesi gün işte gözaltına alındı Bolu'da. Yani ciddi derecede ülke kamuoyunda tartışma yarattı.
9: Rasim Ozan Kütahya mıydı?
6: Dedim de çat diye söyledin. Şimdi bakıldığında çok net teyit edilmiş ve bilgiye dayandığı kanaati oluşturulan bir ifade kullandığında bunun sorumluluğu biraz daha farklı olur. İşte ben bunu bekliyorum ya da işte böyle bir beklenti var demekten çok daha farklı sonuçlar doğurur.
9: Peki Ece Sevim, sendeyiz. Butlan tartışmaları neler söyleyeceksin?
11: Evet.
9: Dava da var, bu ceza davası da var.
11: Ceza davası. Öncelikle İstanbul kararına yeniden bir hatırlatma yaparak sevgili izleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğim bir husus var. Çünkü Gürsel Tekin'in atandığı İstanbul kararında mahkeme demişti ki bu demokratik girişimlerin engellenmesi ve seçime hile karıştırılmasına yönelik yaklaşık ispat şartı oluşmuştur demişti ve bu kararı vermişti. Ben de yaklaşık ispat şartı ile ilgili mahkemedeki dosyadaki verileri de inceleyen bir gazeteci olarak acaba nasıl oluşmuştur, fiiliyatta bu durum nasıldır diye düşünüyorum. Şimdi İBB iddianamesinde eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, şimdi Adalet Bakanımız, senin de hatırlattığın üzere sevgili Gürkan Acır, iddianamenin girişinde CHP'nin bir klik tarafından ele geçirildiğini detaylı bir şekilde anlatmıştı. Bununla ilgili de devam eden Ankara'daki mahkemelere atıf yapmıştı. Peki mesela diyelim ki bu iddia doğru ve CHP bir klik tarafından, Susurluk benzeri bir klik tarafından ele geçirildi diyelim. Peki bu saatten sonra olan olaylara baktığımız zaman nelerle karşılaşıyoruz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Zoom toplantısının ardından Ekrem İmamoğlu'nun atanmış adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmiş isim olan Özgür Özel neler yaptı? Gelir gelmez öncelikle ön seçimi lağvetti. Yani örgüt kendi içerisinden bir aday çıkararak herhangi bir yerlerde yetki ve makamda temsiliyet hakkını kaybetti. Ardından parti meclisi ve MYK tamamen etkisizleştirildi. Özgür Özel'in ya da Silivri'nin belki de kapılar arkasında bilmediğimiz başka grupların aldığı kararlarla önemli adımlar atıldı. Örgüt tarafından bir karar alınamaz hale geldi. Ardından tüm kaynaklar İmamoğlu özgürlük mitinglerine harcandı. Yani yüzden fazla mitingden bahsediyoruz. Partinin kaynakları tamamıyla İmamoğlu'na doğru aktarıldı. Yine aynı şekilde şu anda yolsuzluk soruşturmalarıyla anılan isimler ve Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde belirtilen sistemle benzer şekilde yolsuzluk iddialarının ortaya koyulduğu soruşturmalar yine Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde gerçekleştirildi. Ardından bu süreçte yolsuzluklar Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu anda kalkan yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluklara kalkan yapılıyor denildiğinde bununla ilgili örgütlerden arınalım diye açıklama yapan ilçe başkanları, il başkanları ihraç edilirken bu soruşturmalarda sanık olanlar gayri ahlaki sorunlar birebir karşımızda olsa dahi korundular ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun başındaki şahıs bile şu anda milletvekili bu davalarda dokunulmazlığı olmasaydı sanık olacaktı. O yüzden şu anda fiiliyatta ben de bir gazeteci olarak mutlak butlanın çıkabilmesi için, tedbirli mutlak butlanın çıkabilmesi için gerekli yaklaşık ispat şartının oluştuğunu değerlendiriyorum. Ha mutlak butlan çıkmazsa ne olur? Herhangi bir sponsor bulan herhangi bir partiyi ele geçirebilir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmesinin önemli nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ten devlet kuran bir gelenekten gelmesidir. Tarihsel meşruiyetidir. Yoksa o parayla çok daha ucuz bir şekilde parti de kurabilirlerdi. Ancak bunu tercih etmediler. Bu nedenle AK Parti'ye bu olsaydı kabul eder miydiniz gibi bir argümanı ben mantıklı bulmuyorum. Çünkü birebir kıyaslama aynı değil. Bir tarafta ele geçirilen, bir klik tarafından ele geçirilen bir sistem partisi var. Diğer tarafta baktığımız zaman yine eğer ki bu mutlak butlan gerçekleşmezse bu partilerin de ele geçirilme ihtimali var. Bu nedenle aslında parti kapatmayla da eşdeğer değil. Yani AK Parti kapatma davası, önceki faziletler vesaire, milli görüşten gelen partilerin kapatılması, sadece kapatma davasını okuyun. Zaten her birimiz okuduk. Orada bile sadece siyasi açıklamalarla kapatma gerekçeleri vardı. Burada evet, CHP'nin ele geçirilmesi durumu var. Doğru. Yani birebir aynı örnek değil. Tıpkı tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt konuşmasında yaptığı oradaki o şiirden şimdi, bir
9: Evet, sevgili Ece, şimdi aslında Türkiye bu tip bir davayla, böyle bir toplu bir aslında örgütsel bir yapı iddiasıyla ilk kez karşılaşıyor. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok köklü, 1,5 milyona yakın üyesi olan, 12 milyon üzerinde oy alan ve Türkiye'nin kurucu partisi olarak bilinen bir partide ilk kez böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Fakat tabii şunun altını bir çizmek lazım. İlk defa yaşanan adli ve hukuki gelişmelere de tanıklık ediyoruz. Bunları yorumlarken de dediğin gibi geçmişe dönüp bir bakmak gerekiyor. Mesela şimdi pek çok hesap kitap yapılıyor. Sen gidiyorsun Silivri'ye, Hasan Basri. İşte deniyor ki çıkar, 3 yıl yatar, 5 yıl yatar, sonra çıkar. Siyasi yasağda işte 3 yattığı kadar olur. 3 yılda ondan sonra da yoluna devam eder. Ama rüşvet suçlamasından eğer ceza alır, hüküm giyerse sonrasında nasıl alacak? Nasıl alır hocam? Alabilir mi? Mesela bir kamu görevinde bulunabilir mi?
8: Siyasi hayatı devam etmez. Neyin kim?
9: Edemez mi?
8: Yok, hayır.
9: Tabii. İşte bak mesela bu hesaba katılmıyor.
1: Ece ile ilgili
9: bir şey. Bu hesaba katılmıyor sevgili Zeca. Diyor ki mesela 3 yıl yattı, tamam. 3'te şey yaptı, siyasi yasak. Peki 6 yıl. 6 yıl sonra devam. Hayır. Ondan sonra çok önemli bir durum oluyor. Bu diğer yani Selahattin Demirtaş durumu gibi değil. Veya bir ne bileyim işte siyasi bir davadan ceza alan birisi gibi olmuyor. Yüz kızartıcı suç tanımına giriyor ve bir kamu suç, görevinden men çıkıyor bir ömür boyu. Efendim?
7: Aday olamıyor yani.
9: Aday olamıyor vesaire.
7: Temiz kağıdı
9: yani mesela bu bugüne kadar bizim hiç yaşadığımız bir şey değildi. Çünkü Türkiye'de siyasiler, Ecevit girdi, Demirel girdi, Ecevit yargılandı, Necmettin siyasi Erbakan, nedenlerle. Alparslan Türkeş hepsi girdiler cezaevine, yattılar, çıktılar ama hepsi siyasi sebeplerle yatmıştı. Biz ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yani şey bunun sonuçlarını da ilk kez değerlendireceğiz, evet. İlk kez yorumlayacağız.
1: Şimdi Ece'nin dediği şey de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı İmamoğlu davasında bir örgüt var meselesi var, doğru iddia. Ama bu iddia bu şimdi daha henüz bir karara bağlanmadı. Şimdi neticede İBB dosyası 2030'da bitebilir, 27'de bitebilir, 28'de bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla hani Ankara'daki mahkeme ya İstanbul böyle diyor diye savcının iddiasıyla hareket etmez. Çünkü o bir iddia bir karara bağlanmadı. Şimdi orada bir ceza daha.
11: Ankara'daki mahkeme oradaki dosyaları da isteyebilir.
1: Aziz Sınaktaş'ı istedi. Onu söyleyeceğim bir cevap. Evet. Aziz Sınaktaş davasını istedi ama gene ceza davası, hukuk davası da farklı. Ben kendi adıma rüşvet bana göre ortada yani. Kurultayda yani paralar dağıtıldı ama
11: doğru bir şey çünkü karşısındaki insanlar bak şiir okumaktan değil. Aykut
1: Erdoğan'ın tamam ama şöyle söyleyeyim bak.
11: 1 milyon 250 bin dolar rüşveti aracılığıyla.
1: Bu ara yargılar
7: başka örgüt başka bak, onu diyor. Örgüt başka.
1: Örgüt başka. Şimdi İstanbul'daki savcılık bir örgüt var. Yani bunlar işte CHP'yle geçirmek için diyor. Bu bir iddia. Bu netleşmedi. Hani daha mahkeme ne karar verecek? Bunu göreceğiz. Tabii. Ankara'daki davada bir ceza davası, bir hukuk davası var. Ceza davası yargılanan kişinin alacağı ceza olur mu, beraat olur mu bilmiyoruz. Ama hukuk oradan ceza çıksa veya çıkmasa bile mutlak mutlandaki karar farklı çıkabilir. Yani ceza alıp Cem, mutlak mutlan çıkmayabilir. Şöyle yani burada haklısın, şimdi bak, hani ben şey kendim YSK ile ilgili bazı yorumlar yapıyorum. Ayrı.
11: Evet. Sayın Akın Gürley'in şu anda 7 tane daire başkanlığı oluşturulmasının sebebi de bu. Yani İstanbul'da işlenen bir suç aslında benzer şekilde Balıkesir'de de işleniyorsa orada hepsine tepeden bakan bir kuş bakışı bakan bir göz orada daha
1: yok, ama benim bir sana eleştiri sana i̇şte eleştirim şey evet sana eleştirim şu. Eğer senin dediğin gibi hareket olursa İstanbul'daki davanın bitmesinin beklenmesi lazım. Onu da şimdi
7: hatta bak, tüm aşamaları
1: hatta tüm aşamaları
7: tüm aşamaları
1: mesela Aziz Sanaktaş
11: farklı görüşleri var.
1: Yok yok şu bak bir şey diyeyim bak.
11: Her hepimizin farklı.
1: Yok yok başka bir şey söylüyorum.
9: Sen... Peki bir Cem bir tamamlasın
1: be. Bir şey söyleyeyim de hemen.
9: Ece bir tamamlasın. Yok,
1: bir şey tamam. Şunu söylüyorum ben. Şimdi senin dediğin olabilir ama buradaki dava bitmedi. Aziz Sanaktaş davası bitmedi. Bunların davasının yani senin dediğin mantıklı olursa bu davaların Yargıtay aşamalarının bitip ondan sonra Ankara'nın karar vermesi gerekmekte ama
9: bir şeye öyle bir şey olmaz. Yani, bak, Cem, ama burada bak, bir şeye dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partilerinin bir kısmının dile getirmekten de çekindiği, zorlandığı bir tablo var diyor. Yani şu anda bir isim İstanbul Milletvekili
1: Evet.
9: Şu anda en az iki davada birden çok ciddi iddialarla
1: tamam.
9: suçlanıyor. Evet. Ve o kişiyi sen getiriyorsun yüksek disiplin kurulunda. Berhan Şimşek atılacak mı atılmayacak mı o karar veriyor.
1: Ben ona bir şimdi bu yok ki. Bak ben bana kalsın ben o kişiyi milletvekilliğinden de ayırırım.
9: O kişi meselesi değil. Hayır, yani bak, örnek olarak bak, veriyorum
1: bunu. O kayrı ama
6: bu iddialarla anılan birisini.
1: Ama o kişi hakkındaki davalar daha bitmedi.
9: Tabii doğru.
1: Ne olacağını bitmedi. Bilmiyoruz doğru, yani. Bilmiyoruz. O yüzden
9: ama,
1: söylüyorum.
9: Ama şu da var tabii. Kurumların kendisini koruması diye de
1: bir şey
9: var.
1: Ben bir şey söyleyeyim.
6: Tahminim.
1: Tamam. Hocam bir şey söyleyeyim.
9: Ben bitirip çıkıyoruz bu konuda.
1: İsmi geldi bir avukatla ilgili FETÖ neler dendi. Bak bir sürü şey saydım. Takipsizlik aldı hepsinden ya. Bak aylarca.
11: Bu saydığım suç iddiaları vardı ya. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi örgütü tarafından işlenmedi. Bu saydığım suç iddiaları eğer ki gerçekleştiyse Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçiren klik tarafından işlendi. Yani bu konunun aciliyeti şudur. Yarın öbür gün daha önce yaptığı gibi Silivri'nin atanmış olan genel başkanı tekrar sokak çağrısı yapabilir. Bunu kim engelleyecek?
9: Peki,
11: yarın
9: hocam.
11: Öbür gün sokaklar karşılayabilir. Yani peki, burada tek bir düzen var. Sayın Ersan Şen'in söylediği kısmı.
6: Ben bir latife
11: şimdi
6: yapmak
11: bir kez,
6: istiyorum.
11: Bir kişi... Şöyle bir kişi tutup da herhangi bir dava ile ilgili ben bu davada şu karar çıkacağını öğrendim diyebilir. O zaman diğer kişi de öğrenmiş sen gidip söyledin deyip hakim hakkında reddik hakimde bulunabilir. Bu her davada böyle olabilir. O zaman bu da aslında bir tahakkümdür hakimin üstünde. Sen şimdi tam tersi karar ver ki senin böyle söylediğini düşünmeyelim diye. Hani bunlar biraz algı oyunları. Mahkeme öyle işlemez. Ben bu kararı verirsem nasıl olacak? Acaba mali durum değişecek mi? Bir sorun olacak mı diye de işlemez. Burada milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili'nin mağduriyeti var. Bu mağduriyetin gerçekleşmesinin artık tamamlanması için bir an önce mutlak butlan kararı çıkmalıdır. Pisliği butlan temizler.
8: Benim tahminim.
11: Teşekkürler.
8: Ece'ye üç cümle söylüyorum. Bir, iddiaya girebiliriz karar çıkmayacak. Tamam bekleyebilirler. Zamana yayılacak. İki, sevgili Ece.
9: Ece yarın mı çıkacak?
8: Sevgili Ece bilmiyorum hemen çıkacağını söylüyor ya. Ya da ben
11: hayır,
8: öyle anladım.
11: Çıkması gerektiğini söylüyorum.
8: Tamam. Temennin yerini bulmayacak.
11: Sevgili Ece. Çıkması
8: temennin
11: gerekir.
8: Yerini bulmayacak. Tamam. İki. Sevgili Ece bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir klik tarafından ele geçirildiğini söylüyor değil mi? İddianame üzerinden. Sevgili Ece.
11: Evet,
8: sevgili Ece bir klik tarafından ele geçirilmemiş ama Eminönü'nde o donmuş Norveç uskumlusu balık ekmek 300 lira olmuş. Senin evin de o tarafta zannediyorum. Kızıl Toprak'ta markette domates 110 lira. Biz bence bunları konuşalım.
11: İşte
8: tamam.
11: Ele geçirilmiş bir CHP olmasaydı.
8: Norveç somonlu yarım ekmek balık ekmek 300 lira olmuş.
6: Bir dakika.
8: 300 lira olmuş. Onu hangi klikle geçirmiş onu
6: buna,
8: bilmiyoruz.
6: Buna katılıyorum. Hocam konuşmamız gereken meseleler.
11: Ben size ısmarladım.
8: Bak bir şey söyleyeceğim.
6: Bir dakika tamam.
8: %10,5 düşmüş 2025 yılında ülkenin kırmızı et üretimini. Onu konuşalım.
6: Bunların hepsini konuşalım. Hocam şunu bak, konuşalım. Bak, ya bir müsaade et konuşalım ama. Bir müsaade et. Müsaade et konuşalım. Biz
9: söylemiyoruz ki. Hocam Ferhat Murat bak. Silivri'den beri konuşamıyor. Ferhat Murat'a bir söz verelim.
6: Onları konuşalım. Hocam konuşalım.
8: Enflasyon rakamlarını konuşalım.
6: Bence enflasyon rakamları.
8: Onları bakalım hangi klik ele geçirmiş onları. Onları konuşalım. Millet onları duymak istiyor.
6: Gitti mi?
9: Konuşacağız
6: ama sen müsaade etmiyorsun hocam. Onu söyleyeyim. Birincisi bence de hayat pahalılığı emekliliği konuşmak lazım. Türkiye'nin en önemli meselesi bu.
8: Zanlı
6: ama müsaade etmeyen zanlı bu
8: burada.
6: Değil. Sayın Hacır da değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetim ve Cumhuriyet Halk Partililerin birbirleriyle olan mücadelesi. Bak şimdi yaz aylarında
8: onların mücadelesi kendi işlerinde.
6: Domates mevsimsel olarak 50 liraya düştüğünde biz mutlak butlan nedeniyle düştü ya da mutlak butlan kararı verilmedi diye düşmedi demeyeceğiz. Yani somon üzerinden gittin. Domates 110 lira dedi.
8: Mevsimsel
6: etkilerini bence konuşmak lazım.
9: Peki.
6: Kliğin etkisi çözüldü anlamına mı gelecek 50 liraya düştüğünde yazın? Hayır. Böyle bir şey anlamına gelmeyecek. Ama bizim siyaset kurumu olarak...
9: 5 dakika uzatabiliyor musun?
6: Bilal. Siyaset kurumu olarak ciddi meselelere yoğunlaşmamız lazım. Yani bizim asli işimiz Türkiye'nin siyasetine katkı sağlamak. Vatandaşın hayatına konfor katmak. Muhalefetsen iktidarı sıkıştırmak, iktidarsan daha da fazla hizmet etmek meselesi ise bizim buna odaklanmamız lazım. Ben Türkiye'de bu ortamı göremiyorum.
9: Hocam, boyuna konuşuyorsunuz.
8: Bir cümle sorun.
6: Bakın mahkemede bile esas bak, noktası.
9: Buyurun.
8: Bir cümle.
9: Buyurun.
8: Bak ben sevgili Ferhat. Bak bu ülkede çok severim. Sayın Cevdet Yılmaz,
10: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8 Eylül 2025 tarihine çıktı, dedi ki orta vadeli programı açıklıyor. 2026'nın enflasyonu %16 seviyelerinde olacak. 2027'yi ve 28'i söylemiyorum. Ya enflasyon TÜİK'in rakamları, bırak diğerlerini.
1: Hocam savaş çıktı hocam, ya.
10: Orada ya yanılma. Ya güven karışık.
6: Peki, ekonomik, peki hocam, dünyada bir de

0: dolara çekmiş.
1: Zaten öyleydi.
2: Hocam benzine zam geldi.
1: Zaten öyleydi ya.
0: Nasıl öyleydi?
1: Zaten öyleydi.
2: Ben nasıl öyleydi ya? Sen başka bir yerde yaşıyorsun. %70'e az gittik, zam geldi
1: gittik,
2: ya.
1: Derektepe düz gittik.
2: Hocam
1: sen
2: bak
1: Şimşek,
2: bir şey söyleyeyim.
1: Tekrar varlık barışına soyundu.
2: Hocam bak bir şey söyleyeyim. O,
1: geldiğimiz
2: o Dubai için yaptı onu ya.
1: 18 yılda 8. varlık.
2: Ya hocam, onu Dubai için yapıyor.
0: Bir dakika.
2: Dubai'de çok zengin var. Orası vurup duruyor. Orada aşağı yukarı 10 bin tane zengin var. Çok büyük parası olanlar var. Onlar gelsin diye yapıyor. Doğru bir iş o. Varsa başkası getirsin şimdi, parayı. %1 getirecek.
0: Hoca bir şey hocam, söylüyor.
2: 100 milyar dolar para var ya.
0: Hoca nasıl, bir şey söylüyor. Hoca nasıl bir şey olacak söylüyor. Tamam, sonra şunu yapacaksın söylüyor. Hoca diyor
2: ki %16'lık versin ya.
1: Ya belki bu belediyeden bu kadar abi, para gitti, o gitti, bu gitti diyorsa onlar götürdü. Dur, yurt dışına. Belki onları getirecek.
3: Hocam Ferhat da
1: ne olacak?
2: Getirsin.
1: Hocam, Ferhat nasıl? Nasıl getirsin?
2: Ya
1: nasıl
2: nereden getirsin biliyorsun ne para olduğunu
1: nasıl
2: dışarıda?
1: Nasıl getirsin kardeşim? Biz hani ya, gri liseden çıkmadık.
2: Hocam
1: mı
2: sormuyorsun ki onu? Adam
1: ya
2: bir yerden para getirir.
1: Ne getiriyorsan getir diyorsun ya.
2: Ya tamam hocam. Eskiden de vardı bu. Yeni mi oldu bu? Yeni mi oldu yani?
1: Bak öyle biliyorsun ki.
0: Ne olursan anladım ol
2: ya,
0: getir demiyor.
2: Musun öyle bir para
0: ne
2: hocam
0: olursan ol
2: hocam,
0: getir
2: sen
0: demiyor.
2: Sen de şimdi şey yapıyorsun.
0: Hocam
2: ne yapıyorsun? Şey, öyle bir para var diyorsun. Nereden biliyorsun?
1: Ne, nasıl nereden?
2: Ya, bir, belediye parası hocam diyorsun ya.
1: Biliyorum. Ne ya, bu ne periş bu ne lanet olsun.
2: Ya hocam bu kanun Dubai'de ve Arapların çok ha büyük paraları var. Kardeşim. O paraları Türkiye'ye getirsinler.
1: Yatırım başka bir şey. Ben yatırımdan bahsetmiyorum.
2: Ya parayı yatırım da getirsin şey ya.
1: Sıcak paranın gelmesi
2: başlamış. Ya hocam başlamış bak.
1: Niye getirsin bak, sıcak
2: mutlak,
1: parayı?
2: Mutlak mutlak söyleyeyim
1: dolar
2: sana bak.
1: Dolar zaten yerinde duruyor.
2: Bak sana söyleyeyim.
1: Faizle %25 dolar üzerinden
2: hocam
1: para kazanıyor
2: bak,
1: ya.
2: Hocam bak mutlak mutlak diyelim ki çıktı da piyasa etkilendi 30-40 milyar dolar. Diyelim ki bu yine bozdurulacak. Dubai'den bu ülkeye 30-40 milyar dolar girse hiç etkilenmez ya, piyasa.
1: Bak Birleşik Arap Emirlikleri'nden 50-55 milyar dolar yatırım geleceğini söylüyordu Sayın Şimşek. Nerede?
2: Geldi hocam.
1: Geldi
2: ya. Geliyor.
1: Mayıs 2023'te.
2: Hocam borsa coşuyordu ya.
1: Ferhat söylemedi mi?
2: Ya hocam.
1: 55 milyar dolar.
2: Savaşa kadar. Savaş oldu dünyada. Geldi. Amerika İsrail'e vuruyor. Şey İran'a vuruyor. O ona vuruyor. Hürmüz kapanmış. Körfez'de ticaret %30 durmuş. Avrupa isyanda, fiyatlar artmış. Kahve bilmem
1: ne. Sen
2: diyorsun ki niye
1: sen
2: böyle?
1: Sen süt üreticileri diyor ki benim maliyetim litrede 28,35 lira.
2: Savaş olmasa ha bunu desen
1: nasıl
2: haklısın.
1: Nasıl bunun savaşla ilgisi var? Bunun savaşla ilgisi
2: ya
1: var.
2: Ya hocam enerji her şeyi etkiliyor. Gübre etki.
1: Sütü kaçtan
2: hocam gübre
1: içeceksin
2: nereden geliyor?
1: Sütü kaçtan içeceksin?
2: Ya hocam kasıtlı
0: hocam,
2: yapıyorsun
0: bir şey
2: ya?
0: Yok
2: ya. Kasıtlı hocam, yapıyorsun
1: kardeşim
2: ya?
1: Senin emekli maaşın,
2: beni bak
1: emekli
2: köprü
1: maaşın 20 bin lira. Aşkın ücretin 28 bin lira.
2: Bak ben şimdi senin köprü atacağım.
1: Daha ya şöyle onlara ya de ki.
2: Vallahi ya.
1: Ben git onlara söyle savaş
2: ya
1: vardı.
2: Peki. Hukukta bu kadar doğru laf ediyor. Ama bu elektronik etiketle
1: ben bunu yapmayacağım. Sınıf mücadelesi.
2: Yanlış yapıyorsun. Yanlışa çıkamalar.
1: %80'le %20'nin sınıf savaşı var.
3: Tamam peki hocam.
1: O kadar.
3: Çok proleter aynen gördüm sizi vallahi.
1: Ne
0: hocamın şu
1: hocanın
0: peki kardeşim. Ersan hocanın şöyle bir
3: reklama
0: sorunu
3: gidelim
0: var
3: ya. Sorunları boş ver. Bir reklama gidelim mi? Atilla abi geldi çay.
1: Söylemiyorum
3: hocam ki tamam bir dakika ya. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra öyle bir konuyla geleceğiz ki gerçekten ben bugün duyduğumda şaşırdım. Hasan Basri hazırladı. Onunla gideceğiz. Eftal geleceğiz öbür konuya da. Kısa bir ara, aranın ardından Taksim Meydanı sürüyor.
4: TGRT FM Haber. Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma araçlarına binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Elma dişlere iyi gelir. Bu öğütlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok

0: Faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
3: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan!
4: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
5: Çok güzel ofsaydı. Kendi! Kendi! Kendi!
2: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Az konuştum, çok konuştum, mevzusu yapmıyorum ama bu tartışmaya da katkı yapmak istediğim için söylüyorum. Şimdi birincisi, Ersan Hoca bir şey söylerken sebep sonuç ilişkisini kurmadan söylüyor. Doğrudan sonucu söylüyor. Diyor ki 16 demişti, 23 çıktı. Dünyada bana bir tane kahin gösterin ki.
2: 16-32.5.
1: İsrail. Hayır, beklenti olarak söylüyorum.
2: Yok ya, 16 bekliyoruz 2010,
1: ya 2026'nın ilk çeyreğinde 16'ya düşecek diye bir tahmin. Yok, bir orta vadeli programda. Sen sonunda dedin.
2: Tamam olsun.
1: Yani onu 23'e revize etti. 26'ya revize etti. Peki. Neyse. Şunu demeye çalışıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde Amerika, İsrail ve İran'ın Amerika ve İsrail'in eş güdümlü bir şekilde İran'a gireceğini tahmin edebilecek bir ekonomist olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bundan bağlı olarak, bunun dolayısıyla Hürmüz'ün kapatılarak 1970'lerdeki petrol krizinde olduğu gibi 73 Yom Kipur, 79'daki İran devriminde.
3: Şimdiki daha ağır. Şimdiki
1: o zaman bile bak 20 dolardan 79'da 40 dolara çıkıyor Brent petrolün varil fiyatı. 73'te 3 dolardan 12 dolara çıkıyor. 4 kat artıyor. Birinde 4 kat, birinde 2 kat artıyor. Şimdi de neredeyse 2 kat artmış durumda. Amerika'yı dahi küresel enflasyon riski ve 3 ay daha bu durumun sürmesi halinde dünyada bir stagflasyon, yani yüksek enflasyona bağlı olarak ülkelerdeki küçülmeler, işsizliği konuşuyorken, bu beklentinin böyle dendi de böyle çıktı sonucuyla bizi şu anda karşı karşıya bırakman çok sebep sonuç ilişkisinden uzak.
2: Şimdi sevgili izleyiciler, etmem lazım. İki cümle önemli.
3: Buyurun,
2: İki cümle.
3: Buyurun hocam, tamam.
2: Şimdi Ferhat kardeşimi anlıyorum. Hiç sorun yok. Ama diyorum ki bu kadar çok yapboz olursa, bu kadar çok revize edersen sen güven kaybedersin. Benim derdim hepimizle aynı derdim. Benim derdim mali düzen.
1: Ama
2: mali disiplin,
1: denk ona bütçe. Göre şekilleniyor.
2: Benim derdim ezilenler. Ki. Benim derdim %80. Benim derdim 1 trilyon 600 milyar dolarlık 2025 gayri safi milli hasılasından %80 nüfusun ne aldı? Hocam, bizim kavgamız bu.
3: Peki. Hocam, sen şunu derdin.
2: Bizim kavgamız şu. Enflasyonun acımasızca dar gelirliği ezmesi.
4: Hocam sen şunu bilmiyor musun şimdi bak?
2: Enflasyon kırmızıların anası söyleyeyim. Olan enflasyon bugün kimin cebinden para çıkarıyor kardeşim? Sen zam geldiği zaman bunlar devlete ki ben
4: hocam,
2: demektir.
4: Peki bir şey soracağım şimdi.
2: Devlet vergi kazanıyor. Hocam, vatandaş ne kazanıyor? Bak, alım gücün aynı.
4: Hocam, pazar,
2: 20 bin lira emekli maaşın 28 bin lira bak, asgari ücreti senin kardeşim. Ne bak, anlatıyorsun bana ya?
4: Amerika'daki en zengin 10 kişi toplam servetin %30'una sahip. Elon Musk tek başına 700 milyar dolar. Şimdi hocam, bu gelir adaletsizliği bize ait olsa haklısın. Bütün dünyada var. Bak, bunu da en iyi sen bilirsin.
2: Bak ben,
4: sen, Ersan Şen'le normal bir avukat değil mi hocam? Bak, senin kazancın olduğunu bilmi ya?
3: Söyle de.
2: Bak, Ersan, ya
4: sen haklı olarak ben, kazanıyorsun.
2: Bak,
4: o da kazanamıyor.
2: Ben Cem Sırça Köşkü'de yaşayıp da durumum rahat
4: hayır, bak,
2: diye orada
4: bak,
2: ezilen varsa
4: hocam, bir şey
2: gelir adaletsizliğine
4: bak,
2: uğrayan
4: ben, bak,
2: varsa
4: şey
2: onları göz ardı mı edeyim
4: bak,
2: diyorum ya.
4: Sokak,
2: esas benim
4: bak,
2: söylemem önemli.
4: Her gün sokakta senden benden daha çok sen de çalışkansın, ben de çalışkan. Burada gel erkek çok çalışkan. Ama her sabah gidip inşaatlarda pasta 10-20 saat çalışan adam var, kazanamıyor. Sen daha çok hak ediyorsun, iyi avukatsın. Ama hocam her avukat senin gibi mi? Sen şimdi avukatlarsa gelir adaletsizliği bozuyorsun hocam.
1: Bir de şunu söyle.
4: Niye bozuyorsun?
1: Cem.
2: Hocam ben
1: söyle.
2: Devlet miyim, hükümet miyim, ben ne yapayım ya?
4: Ya bozuyorsun.
2: Mali politikaları ben mi koyuyorum?
4: Ya ben de bozuyorum bir muhabire göre. Ferhat'ı bozuyor.
2: Allah Allah, bana niye soruyorsun ya?
3: Peki
2: ya,
3: o zaman şöyle çıkalım.
2: Ben o zaman ekonominin yönetimi.
1: Hocam, Cem'in tamam, şunu hocam, demesi lazımdı. Hocam, Ersan Şen'le her avukat bir mi? Ersan Şen'in müşterileriyle de diğer avukatların müşterileri bir değil.
4: Ya hak ediyor. Ya avukat. Ersan Şen piyasada toplanan.
2: Kardeşim konu bana niye geldi?
4: Toplam para diyelim ki 1 milyar TL ise yıllık. Ya %80'ini Ersan gibi 3-5 avukat alıyor. Bu
2: öyle
4: mantıkla
2: şey
4: bakarsan.
2: Gelir
4: ne yapalım şimdi? Hocam, ya, kapitalizm böyle bir
3: hocanın,
4: şey.
3: Hocanın,
4: doğru diye
3: hocanın,
4: değil maalesef.
3: Mali
4: doğru demiyorum.
3: Bırak, hayır, avukat hayır, konumuza gel.
1: Avukatlar bu
3: şimdi
1: konuyu
3: sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler, bir dakika sevgili izleyiciler, yepyeni bir konuyla giriyoruz. Dakika. Aslında yepyeni değil. Türkiye'nin bir kanayan yarasıydı. Fakat bugün galiba neşter vuruldu. Şimdi yasa dışı bahise bir operasyon yaptı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu araştırma bürosu, özür dilerim, soruşturma bürosu operasyonu yapan yerin tam adı. Operasyon sevgili izleyiciler, yasa dışı bahisten kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Kimler araştırdı? MASAK, İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü. Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Finskripto Paymix isimli ödeme kuruluşuna bir operasyon yapıldı. Ve bütün bu operasyon nereye uzanacak çok merak ediyorum. Hasan Basri bu konuyu inceledi. Bakalım. Hasan Basri gel bize bunu bir anlat.
5: Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes önüne bir bardak su alsın ve vahim tabloyu görsün. Çok ciddi söylüyorum.
4: Çünkü balık ekmek mi bu da yani?
5: Ya şöyle balık ekmek mi bilmiyorum ama lüfer yerine Norveç somonu satmaları zaten doğru değil. Ayrı konu. Ancak burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde gencinden yaşlısına kadar insanların nasıl bir bataklığa sürüklendiğinin verisini devletin bulduğunu göreceğiz. Hı hı. Operasyonu yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili bürosu. Az önce Gürkan Acır söyledi. Operasyonun konusu yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Hı hı. Devam. Bu operasyonun araştırmacıları MASAK, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.
3: Evet.
5: Operasyonun hedefi az önce dedikleri gibi Paymix isimli ödeme kuruluşu.
3: Kimdi o Paymix biliyor muyduk?
4: Ben hiç duymadım.
1: Ben de duymadım. Farklı bir
3: ama büyük
1: haberi olanı var da.
5: Bunların genelde
3: çok yaşayan.
5: Genelde bu işlerin merkezleri offshore adaları oluyor. Offshore adaları küçük küçük bahis ve pay organizasyonları vardı ama bu Paymix neymiş biliyor musunuz? Hı hı. Zurna'nın son notalarının deli. Hepsini çıkaran altta bir deliği var. O son delik o işte. Bütün notalara ayarı veren. Hı. Bu o delik işte. Göreceğiz.
3: Paymix öyle mi?
5: Paymix. Öyle bir veri ortaya çıktı ki göreceğiz. Devam.
4: Bu arada suç. 13 Mart bir şey sorayım. 13 Mart 2026'da şimdi notlarımda buldum. Ben bu hangi şirketler operasyon yapıldığını çıkarmıştım. 13 Mart 2026'da Paymix'e bir operasyon daha yapıldı.
5: Şimdi göreceğiz. 3 operasyon.
4: Değil mi? Yani 3 operasyon. Evet, bir daha yapıldı ona.
5: Operasyonlar operasyonları doğurdu burada. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan suç örgütlerine finansal altyapı sağlamak suçu. Elde edilen veriler, yapı üzerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ve aklandığı tespit ediliyor. Devam. Yasa dışı bahis ve kara paraya darbe diyoruz. Burada MASAK raporlarına göre yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi. Aylık 1 milyar dolar. Suçtan elde edilen gelirlerin ise yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirleniyor.
4: FinCrypto UYAP ne?
5: Bu Paymix'in yurt dışındaki Malta'daki resmi ismi. Bunun önemi şu. Yani Türkiye'den çok büyük bir para dışarıya çıkarılıyor. Hmm. Aynı zamanda Türk ekonomisine yurt darbe vuruluyor. Evet. Devam. MASAK'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir çalışma yapmışlar. Paymix 1 operasyonu 6-3-2026 dediğiniz tarih. İstanbul merkezli olarak 9 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemi gerçekleştiriliyor. İlk operasyon 6-3-2026. Devam ediyoruz. Şüphelilere ait 11 adet lüks araç, 8 konut, 67 tarla, arsa olmak üzere 75 taşınmaz, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı da el konuluyor. Bu tedbir uygulanıyor. Ayrıca 30 şahsa ait yaklaşık 150 banka ve
3: 550.
5: Kripto 550 banka ve kripto para hesabı üzerine bloke işlemi gerçekleşiyor. Devam. Pantech isimli teknoloji sanayi ve limited şirketinin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde kuvvetli delillere ulaşılıyor. Bakın bu var ya işte o delik bu. Al 9-3-2026 tarihinde anılan bu şirkete TMSF tarafından kayyum atanıyor. Ama Paymix bir operasyonundan sonra bu gelişme ve burada elde edilen dijital veriler Paymix 2 operasyonunu doğuruyor. Devam. 13-3-2026 bakın kaç günde 9'unda el koyuyor 13'ünde başsavcılık.
1: 4 gün sonra.
5: 4 gün sonra tepelerine biniyor. Pantech isimli bilişim bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis faaliyetlerine iştirak ettiği tespit edilen 8 şüpheliye Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor. Devam edelim, bakalım başka ne yapıyorlar. Yeni tespitler neticesinde Beluza Yazılım, Bilişim, Teknolojileri, Turizm, Tarım, Gıda ve Sanayi Yatırımları Limited şirketine ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited şirketine TMSF tarafından kayyım atanıyor. Paymix 1 ve Paymix 2 ile toplam 21 şahıs hakkında işlem yapılıp tutuklanıyor.
3: Şimdi bakalım mevzu nereye doğru ilerliyor.
5: Bakıyoruz. Paymix 3'e geliyoruz.
3: Evet.
5: Devam. Paymix 3 operasyonu 5 Mayıs 2026.
3: Bugün.
5: Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yürütülen teknik inceleme ve dijital analiz çalışmaları kapsamında Pentek isimli teknolojileri sanayi ve limited şirketi bünyesinde bulunan bazı sunucular üzerinden toplam 49 ayrı yasa dışı bahis şirketine hizmet verildi. Hizmet derken teknoloji hizmeti veriyorlar sitelere de. Yasa dışı bahis şirketlerinin datasını başsavcılık ele geçiriyor. Devam. Barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlıyorlarmış. Tespitlerden sonra teknik analizler yapılıyor ve o vahim tablo gözler önüne seriliyor. Bundan sonrasını dikkatlice dinleyin. Buyurun. Yasa dışı bahis oynayan 13 milyon 800 bin kullanıcı.
3: Bunun kaydı mı çıkıyor?
5: Net listesi.
3: Şu anda Türkiye'de 13 milyon tekil, 14 milyon neredeyse tekil yasa dışı bahis kullanıcısı mı var? Oynayıcısı mı var?
5: Bu sitelerin datalarında Pentek isimli şirketin hizmet sağlayıcılığı Malta yaptığı.
4: Malta dahil mi buna? Yoksa sadece Türkiye mi
5: Türkiye.
4: Bu?
5: Türkiye.
6: Malta'nın nüfusu zaten.
4: Hayır, bu kadar.
5: Bakın, oyuncu kaydı, kullanıcı kaydı. Var, burada oyunlar da var. Bakın, asıl vahim nokta
3: ya
5: kişisel veriler.
3: Bu rakamlar nasıl rakamlar Hasan Basri? Bak,
5: çok daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi? Çok daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi? 13 milyon 800 bin kişinin 3 milyon 173 bin kişisi TC kimlik numaraları ve kimlik bilgileriyle sistemlerde entegre, listelenmiş halde.
3: Peki bunlar ne olacak? Soruşturma mı geçirecekler?
5: Oraya geliyorum. Hı-hı. Var, onun da bilgisi var. Devam.
4: 3 milyon kişiye nasıl soruşturma açacaksın abi ya? Yani 3000 yıl lazım yani.
5: Telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydı var.
3: Sevgili izleyiciler, burayı çok dikkatli dinleyin. Çünkü bu neredeyse yani benim evimde yok, benim çocuğumda yok, oğlumda yok, kızımda yok demeyin. Komşunuzda olabilir, bir kuzeninizde olabilir. Akrabanızda çıkar. Çünkü bu 13 milyon, 14 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu illete herkes ucundan kıyısından bulaşmış olabilir. Onun için dikkatli dinlemek çok lazım. Acayip. Belli bir yasal problemle karşılaşmamak için.
6: Oynamak suç değil, onu idare edeceğiz.
5: Ben birazdan geleceğim kabahatlerde.
4: Kabahatler kaldı.
5: Kabahatlerde tabii. Yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14.600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52.800 banka hesabı belirlenmiş durumda. Bakın, kimlerin olduğu banka hesap hareketleri belirlenmiş durumda. Hı hı. Kısa zaman içinde. Devam edelim. Önemli bir yere geleceğiz. Bahis oynayan bunca insana ne olacak? Değil mi? Önemli bir soru. Tespit edilen banka hesaplarına ilişkin olarak bir nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 231. maddesi uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildirimde bulunulacak olup konuya ilişkin araştırmalar derinleştirilerek sürdürülecek. Yani bu oynatanlar kısmı. Hmm. Devam. Bir de oynayanlar var.
3: Asıl oynayanlar çok meraklı.
5: Bahis oynayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine müteakip 7258 sayılı kanunun 5.1d maddesi uyarınca mahallin en büyük mülki idare amirine bildirimde bulunulacak ve idari para cezası süreci başlatılacak.
4: Ne kadar idari ceza?
3: Hocam ne kadar?
4: İdari ceza ne kadar?
3: İdari ceza ne kadar?
6: Ceza miktarına bakmak lazım kanunda.
1: Kabahatler kanununa göre.
6: Yok, bu şey de var.
5: Telefon orada. Yanında değil ama bir soralım.
6: 7258 sayılı kanun.
5: 7258 51D'nin.
3: Bir dakika, bir dakika. Eftal, bir daha söyle. Bir daha söyle. 100 bin lirayla mı? 100 bin lirayla 400 bin lira arası diyor Eftal. Nerede buldun o rakamı sen Eftal?
6: Değildir bakayım.
3: Değil midir?
6: Bak bakalım şey hemen bakarız.
7: Hoca bakıyor şimdi.
4: Yok 5000 liradan ben buldum buna göre şimdi şeyden. 5000 lirayla 5000 liradan 20.000 liraya kadar para cezası.
7: Nerede kaynak ne?
4: Hani şey yasa dışı bayi suçu ve cezasının yaptırımı burada.
6: 5000 liradan 20
4: bin lira. 5000 liradan 20 bin lira.
6: 25'ten 20
4: bin lira. 400 bin lira ceza olmaz abi ya.
1: Çok düşük ama bu da. Yani şöyle düşün. Bunu göze alıp oynayabilecek bir sürü
6: ya
1: insan olur yani.
6: Ya oynayanı tabii iki kere atamazsın da.
5: Ama o, para cezası makul bir şey gibi görünüyor da.
1: Para cezası makul de. Burada dönen rakamlar açısından baktığın zaman adam der ki yok, en fazla 20 oynasın. Bin lira ödeyeceğim.
4: Legal oynayınca bir şey olmuyor.
6: Legal de değil.
7: Ne kaynağın ne
1: yasa dışı. Ben yasa dışından bahsediyorum.
4: Devletin gösterdiğinde oyna diyor sana yani. Dışarıda oynama diyor yani.
6: Bence bahislerin ya hepsi kapanmalı.
1: Bence hepsinin
6: ya, ben o konuşuyorum. Ya hepsi kapanmalı ya da rekabeti arttıracak.
4: Yok, bence bir meşrulaştırma. Yasaklayamazsın bence, ama rekabeti arttırabilirsin.
1: Bence kumar.
4: Orada bak onun bir tek önleyebilirsin. Bunu bütün kumar işte kazino yetenler söylüyor. Mesela 1'e 1 ise devletin 1'e 2 ise onu 1'e 3 1'e 4 yapmak. Ve kendi
7: hocam,
4: kontrol etmek.
7: Hocam yasa dışı bahis oynayanlar... Oynayan kişiler için 2026 yılı itibariyle idari para cezası 100 bin lirayla 400 bin lira arasında değişmektedir.
6: Kanunda mı bakıyorum?
7: Ben
1: güncellenmiş
7: bir şey.
1: Olabilir mi?
7: Güncellenmiş.
1: Göre, evet.
6: Mevzuat Gov.tr'den baktım ben.
7: Rakam. Hocam bir dakika ona bir bakın. Çünkü Eftal ısrar ediyor. Ben de onun üzerine baktım.
5: Ama bu 5 sene 10 sene önce falan öyleydi ya. O rakamlardı yani. 7-8 sene önce.
4: Hani bir tane meşhur bir şarkıcı türkücü sürekli yakalanıyordu ya. Yasa dışı numara hani hatırla. Onlara çok kim, az bir ceza. Adını vermeyeyim. Meşhur bir türkücü var ya sürekli yakalanıyor hatırla.
1: Kalacılı da kimsenin ismi vermeden geçemiyorsun çat diye.
7: Ya isim verelim.
1: Az önce rahatsız.
4: Ya Mustafa Topaloğlu diyorum yani sürekli yakalanıyordu ya. 20 kere mi ne yakalandı? Küçük idari para cezaları oluyor. Şu an güncellendi mi bilmiyorum yani.
7: Hocam bir tane daha yolluyorum size. Şeyler bunlar.
6: Ben kanundan baktım. Kanunda öyle demiyor. Yani mevzuat Gov.tr bizde günceldir.
5: Yaklaşık 14 milyon kişiye ne diyorsunuz hocam?
7: Hocam o iki tane hukuk bürosu yanlış mı yazmış?
6: Tabii yok be onların yazdığına şu değil yaklaşık, ben mevzuat Gov.tr'den bakıyorum.
1: Onunla ilgili ben
6: mevzuat
1: bir şey söyleyebilir
6: miyim? Mevzuat Gov.tr bizde güncel günlük değişir.
1: 13.8 devletin milyon kişiyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
7: Bir daha söyle.
1: 13.8 milyon kişi oynuyormuş ya.
7: Bu evet.
1: Yasa dışı bahisi. Şimdi yasa dışı bahis meselesi hakikaten çok sıkıntılı bir konu. Ocakları batıran, eşleri birbirinden ayıran, gençleri intihara sürükleyen bir mesele. Ve dediği gibi Hasan Basri'nin de milyarlarca doların Türk ekonomisinden yurt dışına çıkması anlamına
5: aylık
1: geliyor.
5: Aylık 1 milyar dolar diyor ya.
1: Şimdi yasal bahisten de daha fazla oynandığına dair ben geçtiğimiz dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Sayın Akın Güllek kendisinin bu konuyla ilgili ciddi hassasiyeti vardı. O dönemde de bir takım veriler paylaşmıştı. 13.8 milyon kişi ne demek biliyor musun? Türkiye'nin 18 yaşından büyük nüfusu 64.7 milyon. Yaklaşık 4,5 kişiden birisi bunu oynuyor. Bak şu an burada 5 kişiyiz.
7: Birimiz oynuyoruz.
1: Yani birimiz oynuyoruz gibi bir istatistik var. Dolayısıyla yani her yerde karşımıza çıkan bir sonuç olabilir. Burada kim oynuyor olabilir aramızda?
4: Ben sana söyleyeyim.
1: En iyi kanunu bilen Ersan Şen olabilir.
4: Lise çünkü lisedeki çocukların
1: hapse girmeyeceğini de biliyor. O da
4: oynuyor,
1: ayrı.
4: Lise mesela. Çocuklarının çoğu oynuyor.
1: Evet, evet doğru.
4: Lise çocukları. Ama bir şey diyeyim. Tabii. Hocam 13 milyon 800 bin kişi yalnız 100 bin lirayla 400 bin lirayla ceza göndermeli.
6: Değil öyle bir ceza ekonomik... miktarı ben bulamadım.
4: Ben de bulamadım ama öyle bir şey olsa bile abi onun seçim hani ona bir şey
1: ben
4: bulmak lazım
1: hani,
4: yani.
1: Ceza miktarı nedir bilmiyorum
4: bak,
1: ama
4: caydırıcı olmalı. Eğer devlet ahlaken bu işin yanlış olduğunu düşünmek ayrı bir konu. Ekonomik olarak dışarıya para gidiyor. Eğer ahlaken yanlış olduğunu düşünüyorsak hepsini yasaklayacaksın.
6: Ben bir şey söyleyeyim. Bir
1: hocam çok özür dilerim tamamlayayım ben. Şimdi bu çok ciddi bir rakam. Yani 4,5 kişiden birinin oynuyor olması bu yasa dışı olanını. Yasalı da kattığımız zaman neredeyse
4: onların bir kısmı yasal da oynuyor.
1: 4 kişiden ikisi veya mükerrerler vardır ama önemli bir ölçüde bahis, kumar ve benzeri oynanır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kasino açmak yasak. Yani resmi, legal bahis işletmesi kurmak yasak.
6: Millet kurursa bunlar sana gidiyor.
1: Bu işi online olarak yapmak
6: paraları orada bırakıyorlar.
1: Resmi de olsa, yasal da olsa serbest. Şimdi bu bahis işi emek, alın teri söz konusu olmadığı için insanların zaten 3-5 kuruş kazanıp onu da bahise, kumara, iddiaya ayırmasını ben şahsen kendi adıma doğru bulmuyorum. Ama hani bunun bilgimle... En azından oynanacaksa resmi bir statüde tamam. Olması önemli. Belki birçok sektörü etkiliyor özellikle futbol sektörünü. Çünkü oradan ciddi kaynaklar elde ediyor spor kulüplerimiz. Bu açıdan da belki değerlendirmek lazım ama ya bahis kimseyi sonuç itibariyle güldüren bir mesele olmadığı için, hep kasa kazandığı için insanların hem zamanını hem parasını hem de belki ömründeki hem önemli kişileri hem de ömründeki önemli anları kaçırdığı bir zaman dilimi olarak karşımıza.
5: Böyle ayağa düşeceğine kumarhaneler açılıyor.
6: Hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi biz ne söylersek söyleyelim. Dünya devam ettikçe, insanlık var oldukça bunlar da sürecek. Yani içki. Kötülüklerin anası dersin. Zararlı dersin. Ama ne yapıyorsun? Tamamen yasaklayabiliyor musun kardeşim? Yok. Sigara. İstediğin kadar çok.
7: Sağlam, yerine zararlıdır.
6: İstediğin kadar yap. Peki. İstediğini yap. Gel. Uyuşturucu uyarıcı geliyorum madde trafiklerine. Tamam. Bak bir sürü çözümler bulmaya çalışıyorsun. Tamam, bir sürü çözümler olmuyor. Burada şimdi netice itibariyle bu meseleye baktığınızda bunun sadece cezai yöntemler. Bir defa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı tebrik ediyorum. Devam etsin. Ama ceza vasıtaları çözüm vasıtaları değildir. Bunlar yardımcı kaynaklardır. Sen kardeşim bahisten mi bahsediyorsun? Ya bahisten açıklama yapıyorsun arkasından pat televizyonda reklam. Sigaranın reklamı yasak, hepsinin yasak da niye bahis oynatan sitelerin reklamları serbest kardeşim?
7: Serbest değil ya.
6: Serbest kardeşim.
5: Yasa için.
6: Sigara reklamı var mı? Yasal olanların. Alabiliyorsun. Niye yaptın?
1: İçki üretmek de yasak. Şimdi, ama reklamını yapmak yasak.
6: Evet yasak. Ben yani şunu söylüyorum size. Yok, bence bizim oturduğumuz. Şimdi şunun kararını vereceksin. Kumar yasak. Bak söyle doğru. Ama Bulgaristan'a gidiyor, Gürcistan'a gidiyor, Kıbrıs'a gidiyor. Bir sürü bak, parayı orada
7: hocam,
6: bırakıyor.
7: Hocam bir izleyicimiz yazıyor. Diyor ki Gürkan Bey, insanlara, üye olanlara 2000 lira oynama şartsız
1: bonus
7: para veriyorlar.
1: Bonus
7: evet. veriyorlar. Herkes bu yüzden kayıt oluyor. Verdikleri paraları çekiyorlar. Sonra da mesaj yağmuruna
6: tutar. Bak, evet, insanların, bak insanların onu zengin olma hayalleri sormak var. Kolay para kazanma acaba? Hayalleri var. Bunlar biz nasıl
4: oynamasın
6: yapacağız?
4: Hocam ya. Ahlakken, benim telefonuma da sürekli geliyor.
6: Bunlara bak.
4: Hay bak.
1: Aslında sana bir şey soracağım. Bak bu
4: dünyanın her yerinde bir şey var. Bunun bak hocam demin iyi bir şey söyledin. Bunu yasaklayarak çözmek mümkün değil. Ya. Bu olsaydı Amerika'da, Avrupa'da, Japon olurdu. Bunu yapılacak tek şey Türkiye'de bir aileye vermişsin. Peki. Bir aile hepsini kontrol. Bunu 4-5 aileye var.
6: Aynen.
4: Oranları artır ve sen kontrol et devlet olarak.
7: Sevgili izleyiciler yok kısa bir reklama gidelim. Hemen tamam. Reklamın ardından bu konuyu bir kısa bir toparlayıp sonra yeni konumuza geçeceğiz. Bizden ayrılmayın.
8: Hem evi hem kendini temizler. Arnika Solar'a tavır. Arnika beni.

0: TGRT FM Haber. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
3: Çok güzel ofsaydı. Kaydı!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke tazesi ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
0: Aklınızda bulunsun.
1: İçinde yağ beklemiş şişeleri temizlemek için şişenin içerisine sirke ile parça halinde kaya tuzu atmalı ve iyice sallamalı. Bol suyla çalkaladıktan sonra şişeler ilk günkü gibi olacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
8: TGRT FM Haber.
9: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Perşembe akşamı Adalet Bakanı Akın Gürlek canlı yayında konuğumuz olacak. Soruları cevaplayacak. TGRT Haber ekranlarında Ankara'dan canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Saat 21'de Fatih Atik, Ankara temsilcimiz ve ben Adalet Bakanı Akın Gürlek'e sorularımızı yönelteceğiz. Kamuoyunun merak ettiği tüm soruları soracağız. Akın Gürlek'ten cevapları isteyeceğiz sevgili izleyiciler. Evet, onu hatırlatalım. Ardından Taksim Meydanı sürüyor. Tabii o programı yapacağız. Ardından Ankara stüdyomuzdan Taksim Meydanı'nı yapmayı sürdüreceğiz. Şimdi Ece Sevim, bir sana uzanalım. Ece Sevim, bu konuda yasa dışı bahis konusunda söyleyeceklerim varsa onları alalım, yoksa stüdyodan tura devam edeceğiz.
10: Evet, şöyle, daha önce Taksim Meydanı'nda birlikte bir yasa dışı bahis dosyası hazırlamıştık, hatırlarsan. Evet. Orada özellikle orada dolandırılan insanlar vardı, onların videolarını aktarmıştık. Çünkü aslında yasak olmasına rağmen VPN'le giriyorlar yasa dışı bahis sitelerine. Ve bu girdikleri yerde de orada devletin koyduğu bant sınırları dahilinde hareket etmiyorlar. Orası artık karanlık, suç örgütlerinin alanları. Buralara ulaşabilmek için de yine kontrol dışı kanallar aracılığıyla irtibata geçiyorlar. O yüzden bunları bu şekilde engellemek mümkün fakat kolay değil. Çünkü insanlar kazanacaklarına inanıyorlar. Fakat biz burada gözlemliyoruz ki hiçbir zaman kazanamıyorlar. Başlangıçta insanların o dopamin algısını etkileyebilmek maksadıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Fakat ben mesela masak raporlarına baktığımda da gözlemliyorum. Yasa dışı bahis için kaç seferde ne kadar para harcadıklarını görüyorum. Ama ondan sonra ne kadar kazandıklarını da görüyorum. Ve hiçbir zaman kazandıkları, yükledikleri parayı geçmiyor. Onlar bunun içerisindeyken belki algılayamıyorlar ama durum bu gerçekten. Ha,
9: başta hani yükledikleri kadar asla kazanamıyorlar diyorsun.
10: Evet, 150 kere işlem yapmış.
9: Kumarın zaten mesela birinci kuralı bu zaten herhalde, değil mi? Hep kasa kazanır. Kasa kazanır değil mi? Evet.
10: Kasa kazanıyor, gerçekten öyle. Birincisi bu. İkincisi, bu paranın öncelikle terör örgütlerini finanse edebilmek için uluslararası örgütlere gittiğini, bunun da bir kara para aklama ağına hizmet ettiğini görmek gerekiyor. Ve bu bilinçle de hareket etmek gerekiyor bulaşmadan önce. Üçüncüsü, bu bir bağımlılık. Oynama deyince insanlar oynamıyor gibi bir durum değil. Evlerini, arabalarını satıyorlar. Bunun için Yeşilay'a yapılan başvurular o kadar yoğun ki Yeşilay bir ay sonrasına randevu vermek zorunda kalıyor. Bu noktada belki biraz daha Yeşilay'ın hizmet alanını genişletmek ve tedavi için hani biraz daha hem emniyet mensuplarıyla hem de yargı mensuplarıyla birlikte sosyal hizmetlerin de daha fazla devreye girerek insanlara direkt dokunabilmesi lazım. Çünkü bu gizlenen bir konu değil. İçlerinde insanlar konuşuyorlar kimler oynuyor oynamıyor diye. Hani ciddiye alınması gereken önemli konulardan biri ve dijital ayak izi ömürleri boyunca onları takip edecek. Yarın öbür gün bir memuriyet yapmak istediklerinde, doğru, bir işe girmek istediklerinde bunun da çok önemli bir konu olduğunu altını çizmek istiyorum. Benim değerlendirmelerim bu kadar. Böyle. Teşekkür ederim.
11: Bu konuda söyleyecek var mı?
12: Bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuda geçen Besim Tibu'nun YouTube'da videoları var kendisi.
13: Aynı aklıma gelen şey oydu.
12: Şöyle bak, bu konularda çok dürüst davranıyor, çok samimi
11: dürüst davranıyor derken Besim Tibu'yu hatırlatalım. Liberal Demokrat Parti'nin, evet, kurucusuydu.
12: 90'ların efsane
11: 90'ların
12: ismi.
11: O zaman çok popülerdi fakat Kıbrıs'ta bir kumarhane işletmecisidir.
12: Bir tane değil. Kaç
13: sadece
12: tane?
13: Kıbrıs'ta neyse, değil.
12: Şeyde de var.
13: Hırvatistan, yani, Karadağ.
11: Neyse arkadaşlar, yani kumarhane söyleyeyim, bakın, işletmecisi.
12: Burada yapılacak şey şudur. Ben bununla ilgili de bir sürü çalışma okudum ettim. Günümüzde herhangi bir şey yasaklamak mümkün değil.
11: Ne yapalım?
12: Bir saniye abi. Yani yasaklarsan el altından. Bak benim bir akrabam bana, yeğenim, bunun mesela bir tane ilçede bilmem ne yer aldı, oynandığını bile söyledi. Burada operasyonlar gerekli yerinde tabii. Her yerde abi, kahvelerde parayla oynanıyor, birçok yerde oynanıyor. Bunu herkes biliyor. Bunu önlemenin yolu bir, ya cezaları çok ciddi artıracaksın ya da demin söylediğimiz gibi Avrupa'daki gibi çeşidi çoğaltırsın. Yoksa Türkiye'de yasal bahisle de çok para kaybeden var. Yasa dışı yasal bahis oynayanlar %95 para kaybediyor. Orada da yuvalar yıkılıyor. Bir tek yasa dışı değil ki. O zaman yasalı da kaldır. Ha, burada yapacağın tek şey
13: ya bir şey yasal diye yani, var.
12: Onu çeşidi şey çoğaltıp ürünü şey yaparsan buradaki devlet anladığımız kadar yurt dışına giden parayı sorun ettiği için o olmasın diyor. Haklı, doğru. O zaman da ürünü çeşitlendirme lazım. Yoksa yasaklaman değil. Yani az önce söylenen tütün ürünleri, içki ve benzeri bitmiyor abi. Bu da elbette herkes kendine mesuldür. Kanunda bu da suç ama bu da oluyor. Dolayısıyla burada yani devletin bu işleri kendi kontrol etmesi gerekir. Bak şimdi ben iddia ediyorum. Komple yasaklansın şey, yasalı da yasaklansın kumarın. Bir sürü Anadolu'da, Türk, İstanbul'da her yerde oynandığını görürsün. Veya hali vakti yerinde olan yurt dışına gider. O gene israf kaybı, gene para çıkışı. Dolayısıyla bunu devletin kontrol etmesi.
13: Yurt dışına sınırlı çıkarabiliyorsun ya parayı.
12: Çıkarıyorsun ya, kartla harcıyorsun. Yok, kartla harcıyorsun ya.
13: Ne kadar limitin olabilir?
12: Bir saniye. Ya Türkiye'de Ferhat 1 milyon var, kişinin durumu iyi. Olanlara. Bunların 100 bin kişi oynasa gene her sene bir miktar kaynak buraya gider. Olmasa bile adam her hafta gider. 10 bin dolar çıkarsa
11: peki,
12: gene gider.
11: Peki tam tezin ne senin?
12: Benim şu. Çeşidi çoğaltacaksın. Bize bunu tek aile yapıyor. 5-6 aile yapacak.
11: Bahisi.
12: Bahisin rakamı artıracaksın. Yani verdiğin ödülü artıracaksın.
13: Tek aileden
12: adam yasa dışına kaymayacak, yasal oynayacak. Devlet şimdi diyor ki kardeşim yuva yıkılıyor deniyor ya. Yasalda da yıkılıyor. Ben sana örnek vereyim, gel bir sürü. Şu kameraman arkadaşlara soralım, hepsi biliyor ne olduğunu. Tek tek anlatsınlar bize. Yasalda da çok para kaybeden var, yuvası yıkılan var. Ya komple yasaklayacaksın ya da kendin kontrol edeceksin. Başka türlü olmaz. Besim Tibuk bunu kendi anlatıyor. Burada hatta şöyle diyeceksin.
11: Bunu anlatıyor dediğinde ya Allah aşkına hayatının servetini hep kumardan kazanmış birisi.
13: Şöyle anlatıyor.
12: Son dönemde, son 10 senede.
13: Besim Tibuk bak şöyle senede, bir şey anlatıyor. Benim aklıma.
12: İstanbul'da şöyle diyor. Bunu diyor belli limitler.
11: Besim Tibuk'un çıkışı nereye?
12: Belli limitler.
11: Net Holding'in muhasebecisi değil mi?
12: Yok ya, kurucu rehber ya.
13: Rehberlikten ne kadar rehberlik o parayı sermaye yapabilir?
12: Hayır abi, Net Holding'i kurdu.
13: Rehberlikten o sermaye yapamaz.
12: Hayır, hayır, 1000 kişi, 1000-2000 kişi kurdular. İstanbul'da işte Bazar 54 ve benzeri o başlattı her şeyi. O halamalı işlerini o başlattı.
11: Fantastik servet hikayeleri.
13: Şimdi neyse, Besim Tibuk evet, deyince yani, benim aklıma gelen hikaye başkaydı. Diyorum. Müdürlere talimat verirdim diyor. Çok kaybedenler olduğu anda uyarırdım diyor. Uyarttırırdım diyor belli bir rakam altında. Çünkü diyor bir daha gelsin diyor. Tabii, birden kaybetmesin. Tefeci, nasıl olsa o para bana gelecek diyor.
11: Yaşar ki faizini ödesin.
12: Yok, son videosu şöyle diyor. Ya sen diyor 1 milyon kazandın. Kardeşim oynamaya devam etme, kaybedersin geri git.
13: Sonra i̇şte onu söylüyorum. Adam desin ki diyor ne insaflı adam. Hani benim bütün paramı aldı deyip bana bir hırs gibi bir duygu oluşturmasın. Gelsin sürekli oynasın. Biz zaten o ben onu alacağım onu diyor. Ferhat zamana
11: çok acımasız
13: diyor.
11: Bir şeyden bahsediyorsun değil mi yani? Adam
13: öyle söylüyor ya kendi söylediği şey. Yani.
12: Onun yapacağı bir şey daha
11: nasıl
12: var.
11: Nasıl bir kötülük barındırdığını.
13: Onu diyorum ya, hayır, çok dehşet bir
12: bak,
13: şeyden bahsediyorsun.
12: Bak,
11: adam ölmesin.
12: Bak,
11: Hep yaşasın ve ben onu hep sömüreyim. Gürkan hep Hacı, parasını alayım.
12: Gürkan Hacı, bak ya? Fransa'da...
13: Bir de bunun üzerinde gülüyor. Bak, büyük bir kahkaha atıyor bir de.
12: Bak Fransa'da, Marsilya'da, Monte Carlo'da bu olur. Barcelona'da var. Amerika'da Las Vegas. Bunu yasaklama 98'e kaldırıldı bu Türkiye'de. Ben olsam Türkiye'de bir bölge seçersin. Yine senin kontrolünde oynatırsın. Sen kontrol et. Adam her bunu oynayacak olan her türlü oynar. Bu 70'lerde 80'lerde oynanırdı. O zaman kumarhane mi var yani?
14: Kumarhaneler kralları vardı bizim.
12: 70, hatırla. Tabii büyük canım. Babalar nereden para kazanıyordu, mafya babaları? Sen benden daha iyi bilirsin Gürkan Hacı. MİT raporlarını hatırlıyor musun? Tabii nereden tabii. Kazanıyordu parayı babalar? O zaman
11: babaları ne?
12: Kumardan kazanıyordu. Kumar. İçkiden kazanıyorlardı.
11: Kumarhaneler pay edilmişti falan, evet. Ama tabii bunun yasal zemine getirdiğin zaman da Türkiye'de 90'lı yıllarda intiharlar, evet. Ailelerin sürüklendiği felaketler. Cem, ama böyle bir kıyaslamayla denk getiremezsin.
13: Şimdi yani var onunla, o diye. Hayır. Demin söylediğim bir kontrol et. Onunla önlediler, doğru, ama bu sanal meselesi bütün sistemi alt üst etti. Çünkü artık bir yere gitmesine insanların gerek yok, bir cep telefonundan bir de daha istediği gibi.
11: Hocam, daha tehlikeli mesela alışverişte şunu görüyorsunuz. Çok hızlı, ihtiyacınız olup olmadığı belli olmayan bir ürünü çok hızlı alabiliyorsunuz.
13: Kim bir bak.
11: Bunun kumarda olduğunu düşünün.
13: Öyle
11: kumarda
13: zaten.
11: Böyle gidiyor. Çok böyle.
13: Bak bir de şu var hocam, özür dilerim. Bir de şu var. Bak insanları şöyle oltalıyorlar. Dedikleri gibi az önce işte diyor 10 bin lira bonus, yani para koymadan 10 bin lira sana veriyormuş gibi gösteriyor. Sen onu 10 bin lirayı katlayacağım diye uğraşıyorsun ama muhakkak sonuç itibariyle kaybediyorsun.
14: Çünkü çok algoritma fazla, kaybettirme.
13: Evet
14: yani.
13: Zaten yazılımını yapan o, algoritmasını buna sana göre ayarlamış. Şey diyeyim, şey. Özür dilerim, bak bir video karşıma çıkmıştı geçtiğimiz günlerde ve çok da fazla sosyal medyada bu tarz videolar var. İntihar etmek üzere olan bir adamın hikayesi. Ve sonra da intihar ediyor.
11: Bir buçuk aylık.
13: Ailesinin evlerini sattırmış. Bütün neyi var neyi yok. Ailesinin yıllarca belki 40-50 yılda biriktirdiği bütün varlığı sona erdirmiş. En sonunda kendi canına kıymış. Şimdi bir aileye bundan daha büyük kötülük olabilir mi? Düşünün o çocuğun babası olduğunuzu. Varınız yoğunuz gidiyor. Hadi onlar bir kenara. Evladınız kendi kendine kıyıyor.
12: Peki bir şey söyleyeyim
13: bir
12: sana.
13: Bir şey söyleyeyim. Bir bundan şey daha acı bir şey
12: benim
13: yok.
12: Benim evin orada. Veli Efendi bana yakın. Ben oraya bazen yolum düşerse çok yürüme yolu. Yürüme yolunda yani.
11: Ne yapıyorsun? At yarışı mı?
13: Hipodrom.
12: Hayır ya, orada AVM falan yürüyüş yolu orası. Gidiyoruz. Orada dünya kadar at yarışı oynayanlar var. Tabii. İşte orada da intihar mesela, her şeyini kaybediyor. Oraya günlük gelip yok at ne yer, yağmurda mı koşar, çamurda mı koşar, çimde mi koşar? O da ve o legal. Orada da çok para kaybeden var.
13: Ben katılıyorum işte, ben hiçbiri evet, olmasın
15: ben,
13: diyorum.
15: Ben bir söyleyebilirim. Mümkünse. Evet. İnsanların psikolojileri farklı, yapıları farklı. Ne bileyim ben. Tamamen yasaklayalım diye baksak teorik olarak bunun pratikte bir karşılığı yok. İstediğin kadar.
13: Hocam ama azaltıyor ya. Japonya'da mesela muhakkak. Sigara ile ilgili. Bak, ben Japonya'ya gittiğimde bak. Gördüm. Dışarıda bile, sokakta bile sigara içmek yasak. Tamam, çok bak, sınırlı bir alan belirlemişler bak, sokak ortasında.
15: Uyuşturucu uyarıcı maddeye bakışı da bazı memleketlerin farklı. Sen çok ağır.
13: Zorlaştırmak Amerika. Lazım sanki.
15: Başka memleket Avrupa başka türlü gidiyor. Benim söylediğim ise ceza yardımcı kaynaktır, tamam. Gereğini yap. Ama tamamen yasaklamaktan ziyade belki kontrollü bir şekilde sen onu idare edebilirsin. Ama idare edemiyorsan o zaman sosyal devlet olarak eğitiminle, öğreniminle, anayasada sana yüklenen yükümlülükleri yerine getirerek çözüm bulacaksın. Belki maddi sebeplerdir, başka sebeplerdir. O insanlar para kazanmak maksadıyla. Çünkü ya krediden alıyor, oraya yatırıyor, ödemiyor, borç alıyor, tefeciye gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Çıkmaza giriyor. Ya birçoğunda iktisal sorun vardır. Ama bu insanların kişiliklerinden, yapılarından ayrı düşünemezsiniz. Şimdi kimisi hiç dönüp bakmaz, kimisi de ondan çıkamaz. Bu insan yapısıyla ya da hocam, alakalı ama sırf bak, buna teslim
12: resmi
15: olamaz.
12: Rakam versinler. Bizim Karadeniz'den
13: bak. Salgılanmasını engelleyeceğiz.
12: Pazar günü oradaydık. Bizim memleket işe giriyorsun Turab. Oralardan hocam hafta sonları Batum'a gidenlerin sayısını ben sana bir versem.
15: Günlük şeyde, giden. Bayram zamanlarında dönüş günlük kuyruklar giden, hocam.
13: Gidiş normalde de ben karadan geçtim ben, hocam. Ben çok sana, çok bak, ciddi sıra
12: yazın,
13: var.
12: Yazın
13: herkes
12: kaç kişi,
13: kumara gitmiyor.
12: Bak yazın aylık. Kaç kişi geçiyor biliyor musun? Bak aylık diyorum o Batum'a Karadeniz'den geçenler Artvin'den en az 200-300 bin kişi.
13: Valla ben bir gün geçtim Batum'a. Rize'den Batum'a geçtiğimde gerçekten 1-1,5 saat zaman kaybetmiştim sadece geçerken yani o pasaportun onayı işlemlerinde. Dönüşte de bir o kadar kaybetmiştim.
15: Bence olması gereken bu tür peki. Soruşturmalar devam edecek ama peki. Bunun sadece yarısı cezaya bırakıp ceza hakkını bırakıp çözüm bulamayız.
11: Şimdi Sevgili izleyiciler.
13: Bu arada bir bilgi notu. Biliyorsunuz Özkan Yalım Ankara'da baskınla karşı karşıya kalmıştı. Bir belediye çalışanıyla. Ondan önceki iki günde Batum'daydı.
11: Evet yani, doğru bunu tarz, konuşmuştuk onu.
13: Kumar ve benzeri herhalde.
11: Şimdi sevgili izleyiciler soruşturmalar devam ediyor. Türkiye'yi çalkalayan gerçekten her biri sarsıcı birbiri ardına soruşturmalar, operasyonlar geliyor. Bir tanesi de Antalya soruşturması. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişleyerek ve de derinleşerek devam ediyor. Bir kere onu söyleyelim. Şimdi tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek. Şimdi onlara ilişkin tartışmalar tabii bir başka eksende de devam ediyor. Özellikle işte Muhittin Böcek'in yeniden aday olmasına ilişkin genel merkeze para verdiğine ilişkin iddialar. Bakın şimdi bu iddialar salt hani işte kamuoyunda veya sosyal medyada konuşulan şeyler değil. Bizzat Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ortaya konmuş bir iddiaydı biliyorsunuz. Manisa'da bir benzin istasyonu vesaire iddialar vardı. Şimdi bu biraz daha derinleşmeye başladı. Zuhal Böcek, Muhittin Böcek'in gelini, aynı zamanda biz geçen hafta da kısmen işlemiştik o konuyu. Verdiği ifadede özellikle eşi Gökhan Böcek'in tabii ne yaptığı ne ettiği konusunda çok fazla ayrıntılı bilgi vermiyor ama
16: korkutmak için falan evet, yaptım gibi
11: bir şey. Para trafiğinden de söz ediyor ama çok ayrıntılı bir açıklama yapmıyor. Şimdi bir kuyumcu ve döviz bürosu tartışması var sevgili izleyiciler, onu söyleyelim.
13: Evet.
11: Kuyumculara ve döviz bürolarına yönelik de operasyon oldu. Ali Yılmaz bir isim, Fenike Döviz buraya kayyum atandı. Fenike Döviz özellikle suçtan kaynaklanan gelirin, yani iddia o ki işte Böceklerin suçtan kaynaklanan gelirlerini orada altına çevirdikleri, hurda altın olarak aldıkları ve bunların piyasaya sürüldüğüne ilişkin. Şimdi ben birkaç gündür beni bir telefon numarasından arıyordu bir isim fakat tanıyamıyorum. Sonra mesajlar falan atmaya başladı. Sonra kimdir bu vesaire dediğimde Fenike Döviz'in sahibi Ali Yılmaz. Aynı zamanda Antalya'da bir iş adamıymış. Çok çeşitli de işte ne bileyim fast food zincirleri varmış, otelleri varmış vesaire varmış. Beni iki kez telefon görüşmesi yaptım, aradı kendisi. Durumu anlatmak istedi. Biz dedi böyle algılandık ama dedi bu işin içerisine bilmeden sürüklenmişiz. Ben en son gözaltına alındım, tutukluydum, serbest kaldım. Sonra bu son operasyonda tekrar gözaltına alındım. İstanbul'da ifademi verdim ve savcılık tarafından serbest bırakıldım dedi. Şüpheli ve sanık durumu devam ediyor. Fakat bazı açıklamalar yapmak istedi. Özellikle sevgili Ece Sevim'in yaptığı dosyada adı geçtiği için bunları söyledi. Benim dedi şeyle karıştırılmamı istemiyorum dedi. Neydi o isim vardı? Bir tane etkin pişmanlıktan faydalanan isim.
10: Kemal Adalı mıydı?
11: Ha Kemal Adalı evet. Kemal Adalı'yla karıştırılmak istemem dedi.
13: Kemal Adalı kimdi?
11: Ama ifadeler...
13: Kemal Adalı'yı da hatırlatırsa Ece belki...
11: Evet. Ece Kemal Adalı kimdi? Sen onu bir hatırlat istersen bizlere.
10: Evet o da yine orada Fenike Döviz'de çalışan orada ortaklardan... Yine birkaç kişi daha vardı. Mustafa
11: Küçük Hissedar galiba. Evet.
10: Evet öyle bir şey
11: Küçük
10: var.
11: Küçük Hissedar galiba.
10: Kemal... Orada hani para akladığını söylemişti o evet. Kendisinin bir fakat para aklama yaptığını.
11: İşte Ali Yılmaz kendince böyle bir açıklamalar yaptı. Fakat ilginç taraf şu sevgili izleyiciler. Ondan sonra hemen Cem'le başlayacağız. İlginç taraf şu, şunu söyledi Ali Yılmaz. Şimdi bir görüntü çıktı ortaya. Valizle işte döviz bürosundan Gökhan Böceğin çıktığına dair. Bir görüntü paylaşıldı. Ben onu sordum. Bu sizin Fenike Döviz'den çıkma. Evet bu Fenike Döviz'den ben verdim bu görüntüleri zaten savcılığa dedi. Başka var mı dedim. 7-8 görüntü daha var. Bunlar kayyuma geçtiğinde bir bilişim firması tarafından silinmiş. Fakat biz geri kurtardık. Ben bunları da götüreceğim. Savcılığa vereceğim dedi. 7 ya da 8 dedi. Video daha var elimde dedi.
13: Kayyuma geçtiğinde nasıl silinmiş ya?
11: Öyle bir şey de bulundu
13: valla. Yani kayyum silmez ki.
11: Yani bilişim İfadesini firmasına
10: verdi. İfadesini de öyle söylemiş bu arada.
11: Evet. Ve bunları da vereceğim dedi. Bu paralar yani ben işte nereye gittiğini bilmiyorum. Bakın onun altını çizdi. Hani nereye götürüldüğünü bilmiyorum. Fakat konuşmalarında vesairelerinde çok rahat bunları ifade ediyorlardı şeklinde bir açıklama yaptı. Biz de o açıklamasını söyleyelim. Yargısı devam ediyor, yargılaması devam ediyor. Antalya'nın tanınmış bir iş adamıyım, iş insanıyım dedi. Evet, şimdi bu görüntü de ekrana geldi. Cem, senden başlayalım. Cem'e gelelim. Evet, Cem sendeyiz.
16: Valla şimdi yani burada Zuhal Böcek hakkında söylenecek bir şey yok. Çünkü kendisi aracı işte evine saldığı konusunda parayı aracımı satarak ödedim ve benzeri diyor. Satış kayıtları incelenebilirdi. Orada bir şey söylemiyor. Bu 75 milyonu açıklayı sormuş savcı. Ben Gökhan'ı korkutmak için bu mesajları attım. Uyuşturucu taşıdığını kullandığını görmedim gibi. Böyle şeyler söylüyor. Onu da orada da bir şey yaptı ama esas mesele Antalya'da Muhittin Böceğin 2019'da para vererek aday olduğu yönündeydi. Ben de bunu duydum diyor. Ancak bunlara ilişkin somut bir bilgim ya da duyumum yoktur. Bu konuda Gökhan da bana bir şey söylemedi. Mesajlarım ortadadır diyor. Az önce senin bahsettiğin Ali Yılmaz'ın anlattığı o da gene Antalya Belediyesi'ndeki şaibeler de gündeme geldi. Ali Yılmaz da Muhittin Böceğin gene para vererek aday olduğu konusunu duyduğunu yine söylüyor. Ama bununla ilgili somut bir şey söylemiyor. Evet. Şimdi burada hani gerçekçi ben Antalya dosyası net bir dosya. Yolsuzluk, rüşvet, iş adamlarının ifadeleri, kadınların iki tane kadının aldığı paralar, boşanma ve benzeri. Ancak bu Gökhan Muhittin Böceğin para vererek aday olduğuna dair sadece duyduk diyorlar. Ama somut bir şey var mı? Değil. Ha, bu görüntülerde para taşınıyor ama o paralar CHP Genel Merkezi'ne mi gitti? Başka bir yere mi gitti? Bunu şimdilik bilmiyoruz. Dolayısıyla hani orada CHP'ye para vererek aday olduğu yönünün sadece bu iddialarla değil başka iddialar da gerekir buna. Eğer öyle bir
11: başka iddia, deliller.
16: Başka deliller. Eğer özellikle kamera görüntüleri varsa birkaç kişi daha ekstradan çıkar ben duydum derse o parayı ben verdim derse CHP Genel Merkezi'nden oluyor ya bu para birilerine verilirse bir yere gitti ya bu bankaya kondu ya bir yerde saklanıyor gibi olması lazım. Ama CHP'nin yani Antalya'daki iddialar genel olarak hakikaten çok vahim iddialar. Yani boşanmak için bile iş adamlarının alınan paralar, seçim konusunda 2024'te alınan paralar ve benzeri, döviz bürolarının alınan, AVM'den alınan rüşvet iddiaları gene bu hani mahkeme sonuçlanmadığı için iddia diyeyim. Dolayısıyla bunların hepsinin araştırılması gerekir. Ali Yılmaz da bu AVM ile ilgili Luvia için belediye rüşvet verilmediğini araştırılması gerektiğini söylemiş. O yüzden de yani CHP'ye para vererek aday olduğu konusunun netleşmesi ve başka delillerin olması gerektiğini söyleyelim.
11: Gerektiğini söylüyorsun. Bunlar. Hasan Basri sana devam edelim.
14: Şimdi çok fazla iddianame ve çok fazla ifade vesaire şu bu okuduk değil mi son dönemde? Okumaya da devam ediyoruz. Evet. Öyle giderse her gün de okuyacağız gibi duruyor. Mahkemeler izliyoruz. Ben Antalya kadar dijital veri, mesaj, telefon kaydı, HTS kaydı, ikrar, ya aslında öyle değil de böyledir, İkili ilişkilerin vıcıklaşması, bu kadar bunların ortaya ayan beyan döküldüğü başka bir dosya görmedim. İşte ben İzmir'in artık her mağdurunun mağduruyla sohbet ettim. İstanbul İBB davasında iddianameyi artık 3-4 kere hatmettik. Üstüne savunma taraflarıyla şimdi her gün konuşuyoruz. Yani İBB'de evet eklerde bazı WhatsApp mesajları vesaire var da Antalya'daki gibi iddianameye baş delil olacak kadar WhatsApp mesajı, telefon kayıtı, böyle şeyler yok.
11: Bakın şimdi tabii bu arada bunu açalım. Hocam hani siz diyorsunuz hep WhatsApp delil olarak kabul edilmiyor ama dijital veriye dijitale el koyduğu zaman yani cep telefonuna el koyduğu zaman oradan çıkan dijital veri çözümlemesi delil olarak kabul ediliyor galiba.
15: Şimdi dijital materyale usule uygun el koyulması lazım. Yani kanunun, ceza muhakemesi kanunun 134 ve 135. maddeleri var. Bunlardan hangisi ilgiliyse o işletilecek. Rıza da geçerli değil. Yani sizin usule uygun gecikmesine zarar umulan hali varsa Cumhuriyet Savcısından ya da hakimden karar almanız gerekiyor. Bu andan itibaren dijital materyalinden elde ettiğiniz güvenilir, tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş olanlar tek başına ya da başka delillerle birlikte elbette o kişinin aleyhine delil olarak kullanılabilir. Bunda bir şey yok.
11: Peki.
14: Ben bunu niye gündeme getirdim? Antalya'daki ilişkiler ve iddialarla ilgili şu şöyle olmuş, bu bundan duydum, öbürü buraya gitmiş vesaire gibi yeni şeylere özellikle bu ilişkilerle, rüşvet iddialarıyla, aldım verdimlerle, para bozdumlarla ya da işte döviz bürosuyla ilgili yeni iddialara tabii ki okuyorum bakıyorum, onlar da dava konusu olacaktır da ya iddianamede zaten ağzına kadar bilgi var bu konularla ilgili. Yani dolu yani bu bilgiler. Yargılama devam ediyor, iddianamede bilgi var

0: kimse o ifadeyi okudum. Gökhan'dan böyle duyduk.
1: Hatta
0: Gökhan'dan
1: ben sana söyleyeyim,
0: farklı
1: dakika.
0: Kişiler böyle şeyler söylüyor.
1: Ece sen yollamıştın galiba onu bana.
0: Bunun dışında...
2: Evet, sende var. Göndereyim yine.
0: Antalya'dan benim konuştuğum...
1: Bir daha gönderir misin?
0: Dosyayı araştırırken tabii. Duyduğum bazı kişilerin... Evet, böyle bir sohbet, böyle bir muhabbet seçim döneminde dahi Antalya siyasetinde konuşuldu, konuşuluyordu deniyor. Yani seçim döneminde dahi Antalya siyasetinde yani
1: burada
0: konuşuldu,
1: biz onun
0: konuşuldu
1: üzerine
0: konuşuldu
1: çok durduk
0: diyor.
1: Hasan evet. Basri. Çünkü geciktirilen bir adaylık açıklama süreci var.
0: Evet, evet.
1: Yani geciktirilen demeyelim.
0: Yapmıştı Ece Hatta.
1: Evet, geciktirilen demeyelim ama geciken diyelim.
3: En geç
1: geciken diyelim. Yani bütün büyük şehirler, Adana açıklanıyor, Balıkesir açıklanıyor, Ankara, İstanbul, İzmir,
3: Aydın
1: her taraf açıklanıyor. Bir tek Antalya böyle patinaj, sürekli patinaj. Hatta iki tane parti meclisi geçiyor, halen açıklanmıyor. Sonra iddiaların odağındaki 15 Ocak buluşması veya 15 Ocak'ta Muhittin Böcek'in Manisa'ya gidişi, hemen arkasından 20-22'sinde parti meclisinden adaylık çıkıyor. Zaten iddiaları biraz güçlendiren bu oluyor.
3: Hatta Antalya medyasında o dönem hatırlatmıştım, burada konuşmuştuk. Aralık ayında ya da zannediyorum Kasım ayında bir kitap fuarı yapıldığında Ali Mahir Başarır davet ediyorlar. Evet, evet. O da bir imada bulunuyordu. İnşallah önümüzdeki yıl yine Muhittin Böcek başkanlığına daha adaylığı ilan edilmeden bu fuarda beraber oluruz cümlesi de Antalya yerel medyasında o zaman çok konuşulmuş ve tartışılmıştı.
1: Evet, bak 6 kişi Furkan Solak, Tuncay Sarıhan, Mustafa Atılgan, Emin Kemal H., Ali Yılmaz az önce ismini söylediğimiz ve Serkan Çavdar'ın ifadelerinde CHP Genel Merkezi'ne para gönderdiği iddiaları var. Evet. Şu anda bunlar tabii. Soruşturma dosyasına giren ifadeler.
0: Giren ifadeler. Evet. Şimdi ama bunların bir ortak noktası var. Bunlar duyduğunu, bunun konuşulduğunu, galiba bir, iki tanesi diye aklımda kalmasının sebebi Gökhan Böcek'ten duydum. Direkt böyle Gökhan Böcek'ten duydum diyen iki kişi olduğunu hatırlıyorum. Ama bu konudan bahseden daha fazla kişi olduğunu hatırlıyorum. Ancak böyle bir iddia ile ilgili duyduğumdan fazlasına ihtiyaç var.
1: Yani çünkü bu vahim bir iddia.
0: Bu vahim bir iddia. Çünkü neden? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını, Genel Merkez Yönetimini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanını bizzat sorumlu tutan, bence çok ağır bir suç olan, şeye bakmadım, yasaya bakmadım ama bence çok ağır bir suç olan, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine daha nasıl bir kötülük yapılabilir sorusunu soracağımız bir konu bu.
3: Evet.
0: O yüzden bu konunun üzerine dikkatle ve titizlikle gidilmeli. Bir yandan da bu konunun soruşturulmasının önüne efendim özel hayattır, aile içi meseledir ve bakın özel hayat Antalya iddianamesinde bitti. Farkındaysanız ben sürekli konusu geldiği zaman Melek Kurukama'nın mektuplarını yazdığı şeyleri gündeme getiriyorum ama çok güzel şeylerdi ama bu programın konusu değildir deyip gülümseyerek geçiyorum. Gerçekten gülümsenecek kişisel ilişkilerin olduğu ama dosyaya yansımış bir meseleydi. Zuhal Böcek'le ilgili de o var. Eski eşle ilgili de öyle şeyler var. Ancak bunların Zuhal Böcek'e sorulduğu gibi uyuşturucu taşıma, uyuşturucu parası gibi bayağı büyük suç isnadı olabilecek konular da var. Gündeme getirilecek şeyler farklı, getirilmeyecek şeyler farklı ama böyle bir iddia, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yönelik bir iddia konuşulmasın, üstü kapatılsın ya da geçiştirilsin diye. Yok efendim işte Gökhan Böcek itirafçı olsun diye Zuhal Böcek alınıyor. İki tane Finike Döviz'in iki sahibi itirafçı olmuş. İki sahibi ben verdim diyor. Aldı götürdü diyor, bozdurdu diyor. Bir tanesi aklama yaptık diyor, doğru mu? Yanlış söylemiyorum.
3: Birisi ben yapmadım o yaptı diyor sanki.
1: Biz yapmadık ama bize alet ettiler.
0: Ya bizi alet ettiler diyor. Aklama yapıldı.
4: Şimdi nasıl bir aklama yapıldığı yani çıkıyor. Aklama yapılıyor, kendi yapmıyor, bizi mecbur etti yani.
0: İtirafçılık böyledir. Ben mahkemelerde çok görüyorum.
4: Adem Kotekin'in şeyine benziyor. Örgüt var mı ben bilmiyorum ama ben üyesi değilim. Var mı bilmiyorum.
0: Şimdi bunlar Zuhal Böcek'in gözaltına alınması, bunların sorulması Gökhan Böcek'i itirafçı yapmak içinse ya böyle söyleyeceksek o zaman savcılar işi bıraksın, çalışmasın. Hepsi bıraksın.
3: Tabii.
0: Yani bu, ne yapacaklar yoksa?
3: Az önceki meseledeki benzetme şuna benziyor biraz. Bir evlenme programına katılan adam önce ilk karısını öldürmüş. Sonra

0: İkinci karısını öldürmüş. Üçüncüye de programa çıkmış. Hanımefendi arıyor evlenmek için.
1: Kader olarak ama.
0: Hepsine de diyor ki kader olarak.
1: Kader kurbanı
0: oldu. Şimdi bu paraları aklayanlar da kader olarak aklamış gibi bir durumda oluyor. Ama her seferinde Yendikçe de bilerek, isteyerek, tercih ederek yani
2: peki,
0: oradan kaçırabilirsin.
2: Ersan Hocam siz de devam edin.
3: Şimdi sonra geliyorum. Birincisi Antalya'da açılmış görülen bir dava var.
2: Doğru.
3: Onunla ilgili söylenecek söz yok. Duruşma gelseler.
2: Duruşma da bugün görüldü mesela.
3: Ya devam ediyor.
2: Devam
3: ediyor. İki tutukluk var bildiğim kadarıyla veya belki üç bilemiyorum. Yani tahliyeler olmuştu en son.
2: Hayır tutuklu sayısı çok hocam.
3: Bilmiyorum ben yani sayısının azaldığını biliyorum. İtiraz etti hatta savcılık makamı. Mahkeme zannediyorum şeyde ısrar
2: hocam,
3: etti
2: daha
3: bildiğim
2: dün,
3: kadarıyla. Yok, o ayrı ha. O soruşturma ayrı.
2: Anset soruşturmasından 14 kişi daha tutuklandı.
3: Şimdi bir defa şunu görmek lazım. Sayın Özgür Özel'in sürekli otobüs üzerinden Sayın Erdoğan'ı ve bir dönem Sayın Adalet Bakanlığı hedef alan açıklamaları o dönemde biliyorsunuz hatırlarsanız Antalya duruşması başlamıştı. Yine bu tür açıklamalar yapıldı. Bu artık o konu itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konusu olmaktan çıktı. Şu anda öyle gözüküyor. Ya bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile olan bir mesele. Dolayısıyla o paranın verildiğine dair iddia, yeniden adaylık, o sözlerin, konuşmaların, değerlendirmelerin ötesinde somut deliller konuşur. Onun ne suçu olup olmayacağı ayrı bir konu. O paranın teminine bakarsın, edersin, nereden buldu, nereden getirdi. Ama söylenen rakamın öyle ciddi bir rakam olduğu, taşınma kabiliyetinin zor olduğu, nakli zor, nereden getiriyorsan, alıyorsan, topluyorsan bunları belirleyebileceğin. Bu tabii böyle sadece şahsi sübjektif değerlendirmelerden öte hakikaten böyle bir trafik gerçekleştiyse, para trafiği, bunun elle tutulur, gözle görülür şekilde ben öyle söyledim, o öyle söyledi diye değil, günleri bütün her şeyi, trafikleri takip edilerek 20 milyon dolardı zannediyorum, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum?
1: Ya o böyle rakam miydi? Sahte rakamlar telaffuz edildi.
3: 20 milyon dolar zannediyorum. Oldu. Yani 20 milyon dolarlık bir rakamı getirsen zannediyorum aşağı yukarı 10 valiz mi yapıyor? Ne yapıyor? Yani bu
4: 10 tane Samsonite bavul yapıyor.
3: Yani neticede
4: 2 milyon dolar alıyor.
3: Neticede bu öyle kolay taşınacak.
4: Aydın Doğan'dan biliyorum.
3: Nakledilip teslim edilecek mesele değil. Bence eğer böyle bir şey tespit varsa, somutlaşıyorsa onun üzerinden götürüp o artık ayrı bir soruşturmanın konusu olur. Bunların dışında bir konu ama
4: o suç mu hocam?
3: Sayın Özgür Özel'in yaptığı bir hatadır.
4: Hocam bir şey soracağım.
3: Bu hatadı. Otobüsün CHP üzerinden kan davasına çevirmesi.
4: Hocam öğrenmek,
3: bu hataydı.
4: Hocam öğrenmek için soruyorum.
3: Öyle götürdü. O da bunun
4: Özgür,
3: sonuçlarına katlanmış.
4: Muhittin Böceğin belediye başkanı olmak için CHP merkezine para vermesinin kanundaki suçu.
3: Bir sakıncası yok onun. Onu ama para, o parayı nereden yok buldun?
4: Tamam.
3: Kim verdi? Neyin parası o?
2: Bir dakika ne saç?
3: Verirsin para, ne olacak ki? Bu etik olarak değerlendirirsin. Bunun bir cezai tarafı yok. Ne olabilir ya? Ne olabilir?
0: Bir dakika, genel başkan aldı bunu cebine attı.
3: Aldı cebine attıysa genel başkan kamu görevlisi değil.
0: Sen onun de etik cebine, cebine girerken gördün hocam. Hani o rüşvet tanımına giriyor mu?
3: Rüşvet değil.
4: Kanunda karşılığı yok mu bunun?
3: Yok. Yok, ne alacak?
0: Çok garip.
3: Ne karşılığı olabilir ki? Siyasi partinin genel başkanı aday olmak için birisinden para almışsa, almış da onun cebine atmışsa, bunu ne şey kanunda ne karşılığı
0: olacak? Çok ilginç.
3: Olacak? Nedir? Çok ilginç. Ancak ne olur? Partinin parasını emniyet suistimal olur. Güveni kötüye kullanma. Eğer partinin parasını...
4: Ben bunu kaç zamanda soracağım çünkü hani adaylar işte, belediye başkanı olmak için meclis üyesi olmak için şu kadar para verdi şu partiye deniyor ya. Onun kanunda karşılığı yok mu?
3: Yok. Çünkü şöyle söyleyeyim.
0: Ama Cem orada şöyle bir ayrım var. Hocam özür dilerim.
3: Götürüyorsun. Cem'in
0: söylediği şu da olabilir.
3: Çünkü siyasi parti kamu
0: partiye,
3: kurumu değil ki orası.
0: Şimdi aday adayı olanlar için deniyor ki mesela. Tüm partiler diyor bunu. Aday adaylık için ilçede şu
4: 50
0: kadarlık
4: bin, 50 bin
0: bağış ile bu kadar bağış. Ama bu bağış.
4: Onu demiyor.
0: Sen genel başkana veya birine elden para verirsen
4: Zonguldak'ta Giresun'da 2 bin çoktu. İşte şu adam meclis üyesi olmak için 500 bin lira verdi. Daha küçük yerlerde 200 bin lira verdi. O 1 milyon verdi. Bunun ben kanunda karşılığı var mı diye sorun. Merak ettiğim için. Çünkü hep bu soruyor. Mesela
1: siyasette büyük karşılığı var da.
4: Muhittin Böcek para verdi ortaya çıktı. Ne olur?
3: Muhittin Böceğin o parayı nereden bulduğuna bir bakmak lazım. Çünkü öyle bir
4: nereden
3: serveti
4: buldun,
3: var mı?
4: Yok Türkiye'de.
3: Yok. Araştırırsın. Çünkü haksız mal edinme var ya. Belediye başkanları için 3628 sayılı kanun 13. maddesi var. O parayı nereden
4: buldun? Hayır. 2010 demiyorum hocam bak. 2019'da Muhittin Böcek belediye başkanı değil. Yeni gel, o çünkü bu sorun o zaman mi? Verdiği söyleniyor ya. O zaman gene bakılır mı?
3: Yine şöyle söyleyeyim. Belediye başkanı olmadan evvel hiç. Yani ilçe belediye başkanı değil mi? İlçe belediye
4: evet,
3: başkanı.
4: Doğru doğru ilçe.
3: Yani İlçede, oradan gelen o olur. Ama mesela buldu diyelim bir yerden. Götürdü verdi de onunla aday oldu. Seçildi seçilmedi. Bunu biz rüşvet olarak, irtikap olarak neyse bu kapsamda
4: bunu şimdi niye söylüyorum biliyor musun hocam? Almanya'da
3: etik olur mu?
4: Etik olabilir. Bak izleyicilerimiz bir tane Türk vatandaşı bir Alman SGK kurumunda bir hile yapmış. Çalışmayan kişileri çalıştığı bir
3: bizde gösterip de suç
4: paralarını almış.
3: Nitelikli dolandırıcılık.
4: 10 yıldır bunu yapıyormuş böyle. Aşağı yukarı 2 milyon euroluk bir şey yapmış orada. Savcılık. Bak burada YouTube'da bunu Google'da bulabilirler. 500 bin euroluk kısmını yakaladığı için o 1,5 milyon onu yargılamadılar. Yani tespit ettiklerinden yargıladılar. Çok öyledir, enteresan
3: yani
4: bir şey.
3: Yani şöyle söyleyeyim size.
4: Hatta ben bunu daha önce sormuştum ben
3: şöyle,
4: sana.
3: Şöyle söyleyeyim size. Yani şimdi dolandırıcılıkta da mesela belediyeler için söyleniyor değil mi? Şimdi paralar bir para bulunmadı. Yani bir baktığında irtikap denildi, rüşvet denildi ama o aldığı söylenen belediye başkanlarını veya yetkililerini zımbalayamadın, sobeleyemedin. Para konuşuluyor ama o devasa rakamlar yok ortada. Şimdi söylenen o. Aynı kapıya çıkıyorsun. Yani diyor ki sen kardeşim bunları söylüyorsun, ediyorsun da bu paralar nerede? Ben de hatta biraz önce latife yaptım, kina yaptım. Herhalde dedim bu varlık barışıyla getirecekler bu paraları. Eğer götürdülerse, bu paralar buraya gelecekse işte varlık barışı. Şimdi bugün teklif verildi ya. Herhalde o kapsamda mı getirecekler? Ne yapacaklar yani?
2: Peki. Önce Antalya ardından Uşak evet. Eşme dosyasını bize anlatın.
0: Ben de şunu bununla ilgili bir yorum yapabilir miyim?
2: Bir dakika bir es ver.
0: Antalya'yla ilgili çok hızlı yorum yapayım o zaman. Şimdi Ersan Şen'in anlatımlarına baktığımız zaman Türkiye'de doğru ve dürüst olmak daha zor. Yolsuzluk, rüşvet ve benzeri konulara eğildiğiniz zaman hukuken
3: benim o şeyi çıkacaksın değil mi kapatmadan? Evet, evet. Şey.
0: Hukuken baktığında doğru ve dürüst olmak veya kalmak çok daha zor. Şimdi para vererek aday olma meselesi aslında şu. Yani 20 milyon dolardan bahsediliyor iddialar o yönde. 20 milyon dolara aday olmak için vereceksen bunun çok daha fazlasını belediye başkanı olarak çalmak zorundasın. Bu birincisi.
3: Evet. Ya da çok idealist öyle bir parası var.
0: İkincisi.
3: Kendi varlığından verdi dersin.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de bir bedel alarak 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolar alarak adaylık karşılığında böyle bir imkan ortaya koyuyorsa belediye başkanları da şunu diyordur o genel başkan. Çalmak serbest. Çünkü bana getirmen gereken parayı çalarak getireceksin.
3: Ama kabul etmiyor.
0: Daha fazlasını sen toplamalısın. Bunu da kimin parasıyla yapmalısın? Milletin parasıyla yapmalısın. Yolsuzluk yapmalısın. İşte ihale verdiğinden %10 almalısın. Rüşvet almalısın. İrtikap suçuna imza atmalısını açık açık teşvik eden bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Bu iddialar doğruysa söylüyorum.
3: Böyle bir şey asla kabul etmiyor.
0: Antalya'da
3: algı oluşturma.
0: Hayır ben şu anda senin yasal olarak koyduğun tanımlamaların realitesinin eğer olduysa böyle bir sonucu karşımıza çıkar diyorum. Bu da çok farklı bir noktaya götürür. Bir üçüncüsü mali suçlarda yolsuzluk, rüşvet ve benzeri dolandırıcılık gibi konularda yani suçtan elde edilen paranın bulunmasını sağlamamız için bizim yapmamız gereken yasal değişikliklerden bir tanesi dokunulmazlığı bu suçlarla ilgili kaldırmanız lazım.
2: Doğru.
0: Çünkü
2: doğru.
0: Rüşvetten, yolsuzluktan para kazanan, kara para elde eden kişiler gidiyorlar dokunulmazlığı var diye milletvekiline teslim ediyorlar. Aslında kasa emanetini sağlamış oluyorlar ve yasalarda bir yere kadar girebiliyor, orada kalıyor. Bu da bence çok önemli. Zaten özel hayata girmiyoruz. Yani Zuhal Böceğin Gökhan Böcek'le evlendikten çok kısa sonra doğum yapması meselelerini falan konuşmaya gerek yok. Gerçekten o da ayrı bir olay.
2: Peki. Ece Sevim sendeyiz. Bize bir kısa bir özet toparlar mısın? Hem Antalya hem de Uşak Eşme.
5: Evet, şöyle Antalya ile ilgili şöyle toparlayayım. Aslında her şey konuşuldu. Ferhat Murat'ın da değerlendirmelerine katılıyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi de ileteyim.
0: Teşekkür ederim ben de.
5: Rica ederim. Zuhal Böceğin ifadesi ve Ali Yılmaz'ın ifadesinde ortak nokta aslında adaylık meselesi. Ve biz de buradan şu anda yeni soruşturmada iki ifade gördüğümüz ve ortak noktanın sadece bu olduğu için daha önceki programda yaptığımız gibi tahminimizin doğru çıktığını anlıyoruz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Antalya'da genel merkezden para verilmek suretiyle bir adaylık yapıldı mı? Burada Ali Yılmaz diyor ki ifadesinde, Muhittin Böceğin her iki döneminde adaylık sürecinde CHP'ye para verip aday olduğuna ilişkin söylentiler Antalya'da sürekli konuşulurdu. Ancak bilgim ya da görgüm yok diyor. Zuhal Böcek de aynı şekilde Antalya'da para ile aday olunduğuna ilişkin söylentiler vardı. Bununla ilgili yine aynı şekilde son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Senin de az evvel hatırlattığın üzere iddianamede de 6 tane para verdiğini Gökhan Böcek'ten duydum şeklinde ifade vardı. Burada da var. Şimdi bu şu demek. Öncelikle bir kıymetli izleyicilerimiz şunu anlamış olsunlar. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek. Gelin çıkıyor diyor ki ben kayınpederimin genel merkeze para vererek aday olduğunu duyuyordum. Antalya'da da konuşuluyordu. Senin belediye başkanı olan kayınpederine ulaşamama gibi bir şansın yok ki. Zaten sürekli onlarla birliktesin, sürekli hani kocanla berabersin. Bunu senin bilememe ihtimalin yok. Hani çıkıp öyle değil demiyor ama öyledir de demiyor. Fakat biz duyuyorduk diyor. Genel olarak iddianamedeki ifadeler çerçevesinde kalıyor. Fakat bu noktada bir net tavır görmediğimizi söyleyelim. Fakat yazışmalarında daha net tavırlar vardı. Yani kocasıyla yazışmalarında. Orada zaten kocasıyla arasında bozuk olduğunu, bununla ilgili tartışmalar olduğunu belirtiyor. Fakat kocasına %10'la geçinen ezik diyor orada ifadelerinde. Yani sen burada yolsuzluk yapılıyor ve sen oradaki %10'un peşindesin. Bizim üzerimizden kara para aklıyorsun. Eski karın üzerinden kara para akladın. 70 milyonu böyle akladın diyor. Benim elimde ne ekran kopyaları var, ne arşivler var diyor. Hepinizden hesap soracağım. Sen eğer eski karını yakmazsan ben hepinizi yakacağım diyor. Bak bunların her biri iddianamede geçti. Fakat Zuhal Böceğin ifadesi benim şimdiye dek okuduğum şey ifadelerden. Etkin pişmanlık öncesi ifadelerden. Yani profil olarak öyle söyleyeyim. Sonrasında başka bir ifade. Yani orada verdiğim ifadelerden haricinde ifade vermek istiyorum şeklinde yeni bir ifade oluyor. Oradakini değerlendirmiş oluruz. Ben şu anda izleyicilerimiz için bu ana kısmı söylemiş olayım.
2: Peki.
5: Yine Ali Yılmaz'la alakalı olarak da en son... orada 26 Aralık 2024'te Böceğin bir şahıs ile döviz bürosuna geldiği, banka üzerinden gönderilen ve dövize çevrilen parayı teslim aldıkları görülmektedir dediği, senin de aslında başka kayıtlar olabilir diye belirttiğin kısmı destekleyen bir ifadesi var. Yani burada da Ali Yılmaz'ın da şöyle bir tavrı var. Benim diyor döviz büromda yapılan işlemlerden ben haberdar değilim. Yani aslında tamamen burada suç işlenmemiştir de diyemiyor. Fakat ben bunların içerisinde değilim. Çünkü zaten bilemem buradaki işlemleri. Aşağıda bir şey döndüyse bilemiyorum tarzında bir ifadesi var. Ben okuduğumdan bunu anladım.
2: Peki.
5: Şimdi uşak, eşmeye gelelim
2: eşmeye
5: mi?
2: Gelelim. Eşmede nedir tablo? Başkan tutuklandı galiba değil mi?
5: Evet, ben öncelikle kimlerin tutuklu olduğunu söyleyeyim. Yılmaz Tozan, Eşme Belediye Başkanı. Yine onun şoförü ve belediye çalışanı olan Murat Fidan ve zabıta memuru İsa Uçar. Bunlar tutuklandı. Başkanın eşi Burcu Tozan ve belediyedeki sekreteri Sıdıka Berberoğulları da adli kontrolle serbest bırakıldı. Eşme'de oldukça ilginç bir tablo var.
2: Uşak'la yani, alakası var mı Ece?
5: Ben bir dosya üzerine çalışıyorum. Ortak bir bağlantı buldum bir belediye iştiraki üzerinden. Ama henüz dosyam hazır olmadığı için erken paylaşmayayım. Ama tamam. Bağlantı var. Ve bazı... orada iş yapan, Eşme Belediyesi'nde iş yapıp da başkanın otelinde kalan isimler de var. Yine öyle bir bağlantı da var ekstradan. Onları da paylaşmayayım şimdi.
0: Bir dakika, Eşme Belediye Başkanı'nda mı oteli varmış?
5: Hayır, Özkan Yalım'ın otelinde Özkan Yalım'ın kalan oteli. İsimlerden. Düzenli müşterilerden, evet. Şimdi şöyle, Eşme'de o kadar ilginç bir tablo var ki. Eşme aslında bütçesi itibariyle de çok büyük olan bir yer değil. Ve çoğunlukla orada köyde hayvancılık, oradaki piliç işleri yaparak geçiniyor orada insanlar. Burada daha çok... kolluk fezlekesinde incelediğim zaman Murat Fidan isimli şahıs üzerine kurulmuş buradaki tüm mesele. Bu şahıs yani yaşı da oldukça genç, 30'lu yaşlarında ve Burcu Tozan'ın ifadesiyle aslında başkanın getir götürünü yapan, şoförlüğünü de yapan, her yerde yanında olan, belediyede de çalışan bir şahıs. Daha önce de yine başkanla tanışıyormuş. Askerden geldikten sonra belediyeyi de kazanınca belediye yanına da almış, sigortası oradan ödeniyormuş. Şimdi bir para hareketlilikleri var. Öncelikle burada Murat Fidan isimli şahsın para hareketliliklerine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Kendisi de çiftçilikle uğraşıyor. Belediyeyi de babalarının çiftliği gibi yönetmişler. Böyle yani tüm belediye işlemleri birebir şoförün hesabı üzerinden ilerlemiş. Hani şöyle olur, bir fatura kesersiniz belediyeden işte bir organizasyon olur oraya. Hayır, belediyeden yapılan bağışlar, işlemler, her şey şoförün IBAN'ı üzerinden olmuş. Mesela şöyle düşünün, festival oluyor, bir festivalde bir sanatçı çıkıyor. Şoförün IBAN'ına para atıyorlar, bir yerlerden derleme toplama. Şoförün IBAN'ından sanatçının hesabına para gönderiliyor gibi düşünün. Ya da benzer şekilde böyle tek tek çıkarılmış, Yılmaz Tozan'a sorulmuş, Burcu Tozan'a sorulmuş. Yine diğerlerine de, Murat'a da sorulmuş. Burada Murat Tozan'ın, şoförün yaklaşımı genel olarak, benim IBAN'ıma kim para gönderdi hatırlamıyorum. Benim IBAN'ımdan neden oraya para gönderdim bilmiyorum. Benim IBAN'ımı kim paylaştı da oradan para attı bilmiyorum. Bana neden para geldi sorgulamadım. Bu şekilde başkanımın bu gelen paradan haberi var mıdır yoktur gibi. Başkanı korumaya ve tamamıyla soruları ekart etmeye yönelik bir ifadesi var. Yılmaz Tozan'sa ben bilmiyorum, demek ki Murat yapmış, bu Murat niye böyle yapmış bilmiyorum gibi biraz daha şoförü yakmaya yönelik ifadeler var. Ama çok net, yani hani o kadar çarpıcı ki şeyler. Aldığım notlardan birkaç tanesini bahsedeyim. Evet. Bir sağlık firması var. Bu sağlık firması 5 Eylül 2024 tarihinde yine festival katılım bedeli açıklamasıyla 500 bin lira para yatırıyor Murat'ın hesabına. 10 gün sonra da bir park açılışı yapılıyor Eşme'de. Park Yılmaz Tozan'ın açılışıyla gerçekleşiyor organizasyon. O sağlık firmasının sahibinin annesinin ismi veriliyor parka. Şimdi diyorlar ki aslında savcılıkta şunu söylüyor. Sen diyor bu adamdan para aldın 500 bin lirasını. Sonra da tuttun gittin parka bu adamın annesinin adını verdin diyor. O da şöyle açıklıyor. Başkan da şöyle açıklıyor. Diyor ki bu arada firmanın sahibinin ismi Mehmet. Annesinin ismi de Hikmet. Annesinin ismi, açılış, fotoğraf, her şey var. Sosyal medyada da paylaşılmış. Başkan Yılmaz Toz diyor ki burada diyor meclis karar aldık biz. Evet, hani annesinin adını vermek istiyordu. Biz dedik ki annesinin adını verelim. Parka sen, bu arada parkın ismi 15 Temmuz Park. Sen bu parka işte bakımlarını yaparsan eğer biz seni burada annenin adını veririz dedik diyor. Bunlar da diyor bakımları yaptılar. Biz de meclisten karar çıkardık ama Kaymakam Bey kabul etmedi diyor. Dedi ki yani böyle sembolik isimler olan yerlere böyle onun anası babası ismi veremeyiz dediler diyor. Karar çıkmadı, karar onaylanmadı. Ama biz açılışı yaparken yine de işte Mehmet oraya annesinin adının tabelasını koymuş. Öyle iki isimli oldu diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Ha, Murat'a da para gönderdiyse benim haberim yok. Benim öyle bir paradan haberim yok diyor. Ama MASAK raporu şunu gösteriyor. Murat'a para geliyor. Murat oradan hem Burcu Tozan'a para gönderiyor hem de Yılmaz Tozan'a para gönderiyor. Mesela sadece bu bir park meselesiydi. Yine belediye Uşak'ta Eşme belediye spora yapılan bağış. Her şey bunun üzerinden ilerliyor. Mesela esnafa da ruhsat işlemi mi olacak diyor. Buradaki sorulardan biz bunu anlıyoruz. Ruhsat işlemi olacak. Bu arada mağdur bir sürü vatandaş var. Onların ifadeleri var. Onları anlatıyorlar. Diyorlar ki bize, dediler ki Eşme belediye spora bağış yapmazsan ruhsatını alamazsın. 200 bin lira bağış yapacaksın. İyi de ben burada dükkanım zaten çiğ köfte dükkanı, 200 bin lira etmez ki malzemelerim. O yüzden hala vermediler diyor. Alamadık, açılışı yapamadık diyor. Ya da mesela aynı tehdit edip iş dükkanını kapatıp dükkanını, eğer ki sen Eşme Spor'a bağış yaparsan dükkanını açarız şeklinde zabıta aracılığıyla yapılan tehditler olduğu belirtiliyor. Yine müştekilerin ifadelerinde. O yüzden orada da mühürleme çalışması, parayı ödediği zaman geri açılıyor şeklinde. Yine festivalde bir ünlü arabesk sanatçısı ve bir ünlü sunucu, birine 400 bin diğerine de 100 bin yapılan ödemeler, onlar da Yılmaz Tozan'ın eşi aracılığıyla bir paranın bir kısmı Murat'ın hesabına geliyor. Oradan da sanatçıların birinin akrabasının diğerinin direkt kendi hesabının üzerine yatıyor. Yani IBAN'ı üzerinden. Bir de bir 90'ların ünlü mafya babası var. Onun eşi üzerinden 3 milyon TL gönderilen bir para var. O da aslında,
4: kim o?
5: Yani Yılmaz Tozan bunların hiçbirini soruşturma kapsamında şey olmadığı için, onun ifadesi değil, eşinin ifadesi geçtiği için ismini belirtmeyeyim. Geçerse konuşuruz. Ama şöyle onların üzerinden yatan paralarla ilgili de, yani diyor ki mesela şey Yılmaz Tozan, bunların hiçbirinin benimle ilgisi yok. Benim şoförüm üzerinden yatmış.
4: Ece, şeyi merak ettim. O mafya babasının, mafya babasının hanımının üzerine yatan paranın sebebini, onu öyle merak ettim.
5: Eşme Spor başkanla yemek yedik diyor. Hanımı da ifade veriyor o noktada. Başkan diyor ki kendisi de, biz yemek yedik. Eşme'yi ben çok aşığım. Eşme Spor'a çok aşığım. Bağış istedim parça parça. Oradan bağışlar geldi diyor o kısımla ilgili. Ama diyor Murat üzerinden geldiğini bilmiyordum. Murat da diyor ki ben de bilmiyorum neden benim IBAN'ımı istediler vesaire. Bunun gibi durumlar var. Bunun haricinde son bir noktayı belirteyim. Çok fazla konu var ama en çarpıcı olanlardan. Başkanın annesi, başkanın annesiyle ilgili bir şahıs var. O şahıs pimapen işi yapıyor. Orada plastik doğrama işleri yapıyor. Diyor ki ben diyor dükkanımı açtığım zaman belediye başkanı olmuştu. Dedi ki bana sen çok bu işlerden anlıyorsun. Elinde iyi. Gel sen bu dükkanı aç. Ben de sana belediyeden işler paslarım dedi. Yardımcı oldu. Ben de teşekkür ettim. Dükkanımı açtım gerçekten. Ama bana bir şart koştu. Dedi ki Osman diye bir çocuk var. Sen bunu muhasebene al. Para pul işlerine o baksın dedi. Ben de Osman'ı işe aldım diyor. Ondan sonra Osman ben sadece imalathanede atölyede çalışıyordum. Osman da para pul işlerini hallediyordu. Hani bu başka bir işe karışmıyordum. Burada diyor bir gün Yılmaz Tozan bana Huzur Sokak'ta annesinin bir evi var. Orada ikametin ön cephesinde PVC'den bir cam balkon yapılmasını istedi diyor. Ben de gittim orada cam balkonu yaptım. Bir de abisi Uğur Tozan'ın evinde 5 tane pencereyle 2 tane kapı. Ben bunları yaptım aynı şekilde. Toplamda 65 bin lira tuttu diyor. Ama bana belediye üzerinden Mimoza Kafe'nin işletmesi üzerinden fatura edilmesini söylediler. Ben de dedim ki bir de kafeden fazla paralarla. Evet belediyenin çok daha 150 bin liraya fatura etmek istediler. Ben de kızdım dedim ki ben bu kadar tutmadı ki. Daha önce de iş yapmıştım onun üzerine eklemek istediler. Sonra dedi ben Osman'ı kovdum diyor ifadesinde.
2: Evet.
5: Gitti ayrıldı Osman. Osman ayrıldıktan sonra bu sefer başka bir muhasebeci buldum. Bana dedi ki bak başını ağrıyacak bir sürü sıkıntılı durum var burada. Git şikayetçi ol sen bunlarla ilgili. Tüm evrakları aldım. Eşme Cumhuriyet Başsavcılığına gittim. Bu sefer benim dükkanımı mühürlediler. Haber gönderdiler. Dediler ki şikayetini çekmezsen eğer başkan senin dükkanını açtırmayacak. Ben de korktum şikayetimi çektim dükkanım açıldı diyor. Ve bununla ilgili pek çok ifade var. Fakat hani gerçekten bir o IBAN üzerinden sıkıntılı bir süreç görünüyor. Masak raporları bu noktada gelen giden paralar net. Fakat burada tutuklu şu anda az sayıda insan var. Küçük belediyede küçük oluyor, büyük belediyede büyük oluyor demek ki diye değerlendiriyorum. Şimdilik Eşme'de durumlar bu şekilde.
2: Çok teşekkürler Ece Sevim. Gerçekten gene araştırmalarında Eşme'deki olayı bize aktardın. En azından savcılığa ben yansıyan bilgiler, belgeler ışığında. Hocam, temiz toplum çağrınızı yenileyerek programı bitirelim mi?
6: Olur.
2: Tamam. Ersan Hoca'nın bu işler nasıl çözülür, bu yolsuzluk düzeni nasıl kırılır şeklinde kafa yoruyor ve bizde paylaşıyor bu düşüncelerini. Arkadaşlar verelim vole.
0: Bu arada bir izleyicimiz tweet atmıştı reklam arasında söyledim. Ersan Şen parti kursun diyorlar. İsmi de eş parti olsun diyorlar.
2: Evet.
0: Ersan ve Şen'in başarıları.
2: Şimdi diyor ki Ersan Şen belediyeler kamu kurumları ve kuruluşlarıyla ilgili eylem planı. Bunu geçen
3: bunları
2: haftada
3: okuduk zaten.
2: Okumuştuk.
3: Evet.
2: Okumayalım mı?
3: Yok hayır altta eklemeler yaptım.
2: O zaman eklere gelelim ikinci
3: yani
2: bölüme.
3: Biraz
2: gelelim.
3: Uzun olduğu için vakit yetmezse diye söyledim.
2: Evet sadece. Evet zaten azaldı süremiz. Öbürüne
3: tamamını
2: gelelim,
3: gösterebilirsek şeyde.
2: Evet. Şöyle
3: bütününü gösterebilme imkanı var.
2: Bütünü yok hocam böyle tamam. Parça parça getirmek durumundayız. Kamuda lüzumsuz harcamalar yönünden ölümcül tasarruf ve yolsuzlukları bitirmeye dönük eylem planı. Amaç israfa ve yolsuzluklara son vermek. Temsil ve ağırlamalar son bulacak. Yemekler, araçlar, lüks seyahatler, konvoylar olmayacak. Tasarruf edilen para vatandaşa ve acil ihtiyaçlara kullanılacak. Kamu yararı en önde olacak, gözetilecek diyor yani Ersan Şen'in eylem planında. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunun 5 ile 16. maddeleri eksiksiz uygulanacak. Sadece sonu 0 ile 5 ile biten yıllarda değil, her 2 yılda bir mal beyanı yenilenecek. Şimdi doğru. Şu anda durum bu sevgili izleyiciler. Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal beyanı alınıyor devlet memurlarından ve kamu görevlilerinden. Oysa hoca diyor ki bunu 2 yılda bire indirelim.
0: Her yıl
2: diyor.
0: Alınsın hocam ne olacak?
3: Yok ama çoğu biraz belki çok böylece, sık olduğu için.
2: Evet böylece evet. Kamu görevlilerinden kamu görevlilerinin haksız mal edinmeyle ilgili denetiminin tarafsız ve etkin uygulanması sağlanacak diyor. Tamam. Bir sonraki vole gelelim. Cezalar arttırılacak, rüşvet suçunda etkin pişmanlığı düzenleyen TCK'nın 254. maddesi değiştirilecek. Etkin pişmanlık geliştirecek. Nasıl geliştirilecek?
3: Yani resmi makamlarca öğrenilmeden önce değil, öğrenildikten sonra da siz rüşveti, irtikapı, zimmeti bunlarla alakalı etkin pişmanlık hükümleri getireceksiniz ki. Hı. Çünkü şu anda resmi makamlarca öğrenilmeden önce ancak ihbar edersen ceza
0: alıyorsun. Doğrulaştırmaz mı o zaman? Hı. Mesela
3: Yok.
0: Resmi makamları yok. Öğrenmeden önce yok. Hani örgütün çözülmesine yardımcı olma gibi bir maksat da var
3: şimdi
0: ya.
3: Şimdi bizde belli suçlar da var. Uyuşturucu uyarı.

0: Madde ticaretinde var, suç örgütünde var ama Amerikan sistemi, pazarlık usulü maalesef bu gibi alanlarda geliştirilemiyor. Korkuyorlar biraz. Çünkü esas bence rüşvet meselesinde resmi makamlarca öğrenilmeden önce değil, öğrenildikten sonra. Çünkü o öğrenildikten sonra cezasızlığı eğer bilsin veya cezanın azaltılacağını, siz bunun önünü açın. Bu etkin pişmanlığı çok daha faydalı hale getirirsiniz.
1: Ama ve zaten yok mu hocam?
0: Yok. Sadece resmi makamlarca öğrenilmeden önce.
2: Ama Ersan şimdi
0: öğrendikten sonra aynı cezayı
2: zaten ceza almak için bayağı bir uğraşman lazım. Yani bir de
3: ben şimdi devam edelim, bitirelim. Yani. Evet, verelim arkadaşlar bundan sonrasını. Suç göreve ilişkin değilse veya 3628 sayılı kanun kapsamında kalıyorsa
0: konu
3: doğrudan yetkili başsavcılığa bildirilecek.
0: Çünkü sümen altı ediyorlar dosyaları.
3: Kanunlara uyulmadığında ceza çekileceği bilinecek, ancak kanunlarda öngörülebilir olacak ve herkese eşit uygulanacak. Böylece toplumda kanun hakimiyeti sağlanacak diyor Ersan Şen. Evet, bitiyor mu?
0: Bir devam edin. Bir de 6 ve 7
3: örneğin yedi Almanya'da önemli. Olduğu gibi 5393 sayılı belediye kanun 25. maddesinde yer alan denetim komisyonu yerine siyasetten bağımsız bir iç denetim mekanizması iç denetim mekanizması kurulacak. Çünkü çoğunluğu kim elinde tutuyorsa o taraf koruma altına alıyor veya tersini yapıyor. Kurumlarda iç denetim kuvvetlendirilecek. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu gözden geçirilecek. Mali disiplin, mali kontrol ve denk bütçe için etkin hale getirilecek diyor.
0: Bir de 6 da var. Onun bir kısmını bir oku. O da çok önemli.
3: 6, devlet ve kamu ile ilgili tüm ihaleler, alımlar, satımlar, hafriyat, kiralamalar, mal ve hizmet alımları şeffaf ve herkese açık yapılacak. Şartnameler objektif hazırlanacak. Özellikle 4734 sayılı kamu ihale kanununun 21B diyor işte hocanın o 22 maddeleri 22. maddeleri baştan sona değiştirilecek. Burası açık ihale usulü gelmeli. Belli istekliler arası ihale kalkmalı. Pazarlık usulü ihale kalkmalı. Bir ihale türü olmayan doğrudan temin usulü kalkmalı diyor.
0: Bu hocam. Kalkacak bunlar.
2: Evet. Her ihaleyi açık yapamazsın.
3: Tamam, ver
2: hocam
3: 7'yi de.
2: Şöyle. Mesela bilgiye ve tecrübeye bir ihaleyi yapamazsın, açık ihale.
0: Bence yapay zeka da gelmeli. İnsan eli buradan çekilmeli tamamen.
3: Peki. Mevzuat sorunundan ziyade uygulama sorunu var diyor Ersan Şen. Mevzuat eksikliği tamamlanabilir ama daha büyük sorun uygulanmaması. Kanunların uygulanması sağlanacak. Beraberinde toplumsal inanç ve kamu kanun hakimiyeti gelecek. Liyakatli insanlarla hem içeriden ve hem de dışarıdan etkin denetim yapılacak. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı için yer ve yetki güvencesi gelecek. Adli kolluk teşkilatı kurulacak. HSK'nın yapısı gözden geçirilecek diyor Ersan Şen.
2: Bunların büyük bir bölümü de var bu arada. Olmayanlar yani hoca...
0: Ben zaten söylüyorum, mevzuat sorunundan ziyade uygulama sorunu var. Bunlar da sırasıyla yapılacak. Tabii bu bir eylem planı. Neticede yani şimdi buna niyetli olursan, Ersan istekli olursan olur.
2: Bu planlamaya...
0: Ama sen adrese teslim ihale yapmaya kalkarsan bu uymaz. Bu olmaz.
2: Evet. Ersan Şen bu planlamayı açıklayınca sanki hani bunlar yokmuş da olmalı gibi bir kanaat oluşturmayı da amaçlamış olabilir.
3: Ama geliştirilecek, ama düzenlenecek.
2: Evet, şimdi tabii israf konusuna ben de katılıyorum. Kamuda tasarrufa ben de katılıyorum. Geçen hafta veriler söylemiştim. 19 trilyon liralık bir bütçenin içerisinde kamudaki tasarrufun oranı 100 milyar TL. Ben okyanusta damla gibi bir noktada ama bir yerde niyet bakımından katılıyorum.
0: Uzlaşıyoruz ama Türkiye'de enflasyonun en büyük sebebi kamunun israfıdır. Kamuda tasarruf yapılmaması.
3: Peki. Çok teşekkür ederim değerli konuklarımıza. Ersan Şen'in bu temiz toplum için neler yapmalıyız başlıklı eylem planını da okuyarak programı sonlandırıyoruz. Sevgili izleyiciler, bir kez daha hatırlatıyorum. Perşembe akşamı saat 21'de Ankara'dan Adliye Adalet Bakanlığı binasından Ankara temsilcimiz Fatih Atik'le beraber ben olacağım ve Akın Gürlüğe sorularımızı soracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe. Ardından da Taksim Meydanı devam edecek Ankara stüdyomuzdan, TGRT Haber'in Ankara stüdyolarından. Profesör Ersan Şen'e, sevgili Hasan Basri Akdemir'e, Cem Küçük'e ve Ferhat Murat'la Ece Sevim'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden bu kadar. Yakup Sağlam haber nöbetini devralıyor sevgili izleyiciler. Mutlu bir sabaha uyanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: TGRT FM Haber.
5: Koordinatörlüğü olmasını önerdi.
6: Mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
6: Bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koy. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık değildir.
5: Bahçeli atılacak yasal adımlara ilişkin de mesaj verdi.
6: Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla fesih ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir.
5: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhalefetin sergilediği tutumu da eleştirdi.
6: Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister, dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz. Türkiye'ye muhalefet edilmez. Edilemez. İktidara muhalefet edilir. Hükümete eleştiri yönetilir. Fakat Türkiye'yi yok edilemez.
5: Grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye CHP'nin içinde bulunduğu mutlak butlan tartışmaları da soruldu.
6: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyen gerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
7: Delegeleri menfaat vaadiyle etkileyip CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştırdıkları iddia edildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında bu gerekçeyle açılan ceza davasına başkentte devam edilecek. Öte yandan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesi de mahkemenin talebi üzerine Ankara'ya gönderildi.
8: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
5: Menfaat vaadiyle CHP'li delegelerin oylarının devşirildiği iddia edildi. Oylamaya hile karıştı denildi. CHP 38. olağan kurultayı bu yüzden mahkemelik oldu. Buna ilişkin ceza davasının yeni duruşması 6 Mayıs'ta başkentte görülecek.
9: Biz dedik ki CHP'de söylendi gibi bir şaibe var mı? Bu şaibe varsa da yoksa da ortaya çıksın.
5: Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
10: 100 bin lira çıkardı. Poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
5: Öte yandan 26. Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneğini istedi. Bu iddianamede kurultay ceza davası dosyasına girdi.
11: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
5: İddianamede delegelere para ve görev teklif edilerek oy yönlendirmesi yapıldığı, oy pusulalarının fotoğraflarının istendiği öne sürülüyor.
8: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
7: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki şantaj ve tehdit soruşturmasında hakim karşısına çıktı. Özcan yasak aşkını itiraf etti. Duruşma sırasında eşinden özür diledi.
12: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
5: Rüşvet soruşturmasından tutuklanmıştı. Bu defa yasak aşk iddiaları için hakim karşısına çıktı. Olan biteni itiraf etti, eşinden özür diledi.
12: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
5: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 28 Şubat'ta başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış, ardından da irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özcan hakkında yürütülen bir diğer soruşturma ise tehdit ve şantajdı.
13: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
5: Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Çağlı'ya cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Mesajlar üzerinden Özcan tehdit edilmiş, mağdur olduğu soruşturmada delillerin ortaya çıkmasıyla sanık konumuna gelmişti. Hazırlanan iddianamede de 3 yıla kadar hapsi istenmişti.
12: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
5: Tanju Özcan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. Mesajların çarpıtıldığını söyledi, şantaj suçlamalarını kabul etmedi. Attığı mesajlardan ötürü eşinden özür diledi.
14: Mesajlaşmalar nedeniyle eşime karşı bir özür borcum vardır. Bu durum benim özel hayatımla ilgilidir. Şantaj suçuyla ilgisi yoktur. Savunmam alınmadan televizyonlarda yargılandım ve mahkum edildim. Sanıklar hakkında şikayetçi olduğum için pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum.
5: Özcan savunmasının devamında beraatını istedi. Mahkeme heyeti savcının esas hakkında mütalaasını açıklaması için duruşmayı erteledi.
7: AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, ara zam gelir mi sorusuna cevap verdi. Gündemimizde böyle bir çalışma yok dedi. Hem asgari ücretliye Temmuz'da ara zam, hem de emekli ve memura enflasyon oranı dışında ilave artış ihtimaline de kapıyı kapattı. Enflasyonla da mücadelenin devam ettiğini işaret etti.
15: Gündemimizde herhangi böyle bir şekilde bir çalışma yok.
5: Orta Doğu'daki savaşın faturası ekonomiye yansıdı. Enflasyon Nisan'da %4'ü aştı.
15: Petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışına sebebiyet verdi.
5: Gözler yeniden Temmuz'a çevrildi. Asgari ücrete ara zam, emekliye ve memura enflasyona ilave artış olur mu sorusuna cevap AK Parti'den geldi.
15: Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlerimizi, sabit gelirlerimizi her zaman destekledik. Bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz ama gündemimizde herhangi böyle bir şekilde bir çalışma yok.
5: Böylece asgari ücrete ara zam beklentileri rafa kalktı. Emekli ve memur maaşlarına da yasadaki gibi enflasyon oranında artış yapılacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret etti. Öncelik ekonomik dengeleri korumak mesajı verdi.
7: İstanbul Şişli'de işlenen gelin cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayetten hemen önce evde görümcelerin de olduğu ortaya çıktı. Görümcelerden biri de gözaltına alındı.
16: Kayınvalide gelinini öldürmüştü. Görümcelerin de cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirildi. İstanbul'un göbeği Şişli'de geçtiğimiz günlerde aynı evde yaşayan gelin ve kayınvalidenin kavgası kanlı bitmiş. Kayınvalide iki torununun annesi olan gelini Burcu Şahin'i vahşice katletmişti. Sonra balkona çıkıp namusumu temizledim demişti. Kayınvalide Menekşe Karabacak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet işlenmeden hemen önce evde sadece gelin ve kayınvalidenin olmadığı anlaşıldı. İki görümcenin de evde olduğu ortaya çıktı. Burcu Şahin'le tartıştıkları öğrenilen görümcelerin Burcu Şahin'in iki çocuğunu da alarak apar topar evden çıktığı belirlendi. Görümcelerin yakınlardaki bir emlakçıya girdikleri ve burada bir süre oturdukları öğrenildi. Kayıtlarda iki kız kardeşin emlakçıdan panik içinde çıkarak eve doğru koştuğu görüldü. Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen görümcelerden biri gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: Türkiye'de otomobil satış rakamları açıklandı. O verilere göre geçen yılın aynı ayına kıyasla %1'lik bir kayıp görüldü. Kullanıcıların büyük çoğunluğu otomatik araçları tercih etti.
5: Türkiye'de otomobil pazarı nasıl? Yeni satış rakamları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2026 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini yayımladı. Pazarda geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam %1'lik kayıp yaşandı. Toplam 104.298 adet araç satıldı. İlk 4 ayın tablosu da netleşti. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 369.696 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde aslan payı 290.870 adetle otomobilin oldu. En çok tercih edilen otomobil tipi değişmedi. Bu kategoride zirvede 186.299 adet satışla SUV modeller yer aldı. Bunu sedan, ardından hatchback otomobiller takip etti. Benzinli otomobil satışları 122.808 adetle zirvede yer aldı. LPG'li otomobil satışları ise son sırada yer aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller toplam pazarın %97,5'ini oluşturdu. Manuel şanzımanlı otomobillere ilgi yine azalarak pazarın sadece %2,5'unu kapsadı.
7: Hükümet toplum sağlığını tehdit eden risklere karşı yeni önlemleri devreye alıyor. Yeni yasa teklifiyle birlikte okul kantinlerinde sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. Beyaz ekmeğe ise vitamin zorunluluğu getirilecek. İşte o detaylar.
17: Tost belki, çikolata falan yani, evet. Daha çok kaliteli bir şey olması lazım bence.
18: Abur cuburlar, işlenmiş paketli gıdalar, özellikle de okul kantinlerinde öğrencilerin severek yediği bu ürünlerde kriter değişiyor. Artık sağlıklı gıdaya daha öncelik veriliyor.
19: Dünyada herkes, bütün ülkeler evvela gıda güvenliğini öne alıyorlar.
18: Hükümet toplum sağlığını korumak ve çocuklarda obezitenin önüne geçmek için harekete geçti. Yeni yasa teklifiyle birlikte gıda sektöründe önemli değişiklikler yapıldı.
17: Öğrenci açısından da gayet güzel bir şey olmuş. Çünkü öğrenciler ne yediğini biliyor artık.
18: Okul kantinlerinde gıda ve içme sularında denetimler sıkılaştırılacak. Okul gıdası logosu olmayan ürünlerse satılamayacak.
20: Çoğunun günü geçmiş oluyor. Doğru bir karar.
21: Tarım ve Orman Bakanlığımız açıkta satılan özellikle ekmeklerin içinde hiçbir katkı maddesini istemiyor.
18: Önemli bir değişiklikse standart beyaz ekmeklerin raftan kalkmasıyla olacak. Çünkü yerine vitaminle zenginleştirilmiş ekmekler gelecek.
21: Malt unu, nohut hamuru, nohut unu bu katkı maddeleriyle de doğal olsa dahil kullanılmayacak.
22: Bizim milletimizde bir şey var, ekmeğin engeği doymasın diye. Yani daha mantıklı olur tabii, ekmek hani daha çok hani şişireceğine vitamin olarak kullanılması daha mantıklı.
18: Günlük beslenmedeki gizli vitamin eksiklikleri önlenecek.
23: İyi, güzelmiş. Daha sağlıklı olur.
18: Paketli gıdalardaysa artık yağ ve şeker oranı renkli etiketlerle gösterilecek. Böylece ürünün sağlıklı olup olmadığı tek bakışta anlaşılabilecek.
24: Hiç okumuyorum. Üstünde ne olduğunu hiç okumuyorum, bakmıyorum bile.
18: Kurallara uymayanları ağır yaptırımlar bekliyor. Una vitamin eklemeyen üreticiye 500 bin lira, ambalajda uyarı bulundurmayana ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.
7: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Tatil 9 güne çıkarıldı. Tatil planları da şimdiden belli.
25: Burası yine Şampiyonlar Ligi.
26: İbrahimler. Resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
18: Milyonların beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Bayram haftasına denk gelen pazartesi ve salı günlerinin tatile eklendiğini duyurdu. Böylece bayram tatili 9 gün oldu.
0: Tatil iyi geliyor ya. Bodrum, Antalya.
18: Neresi olursa.
0: Bayram tatilinde evdeyiz.
1: Köyümde köyüm diyenlerdenim.
18: Peki 9 günlük bayram tatilini nasıl değerlendireceksiniz?
2: Memlekette olacağız, Çorumluyuz.
0: Ben çalışıyorum bayramlarda da. Bodrum'a gitmeyi düşünüyorum.
18: Kurban Bayramı tatilinde İstanbullular 3'e ayrılmış durumda. Deniz, kum, güneş diyenlerdensiniz.
0: Evet.
3: Üniversite sınavında çalıştığım için benim pek bayram olmayacak ama.
1: Kastamonu, Taşköprü, orada olacağız.
0: Memleketime giderim. Ailemle birlikte olacağım, çalışacağım.
18: İyi tarafından bakalım. 9 gün boyunca İstanbul bizim olacak çalışanlarım. Onlar boş olacak.
0: Gün... Rahat çalışıp gezebiliyorsan güzel.
18: Kimi deniz, kum, güneşten vazgeçmiyor, ille de tatil diyor. Kimi ise köyümün yeşili bana yeter diyerek köye gitmeyi tercih ediyor. Kimi de tıpkı bizler gibi İstanbul'da çalışacak. Kurban Bayramı'nda dini vecibeler de yerine getirilecek. İlk önce bayram namazı kılınacak, ardından kurbanlar kesilecek.
2: Kurban kesilecek, bayramlaşacağız, el öpeceğiz. Kurban Bayramı atmosferinde büyüklerimizle beraber kurbanımızı keseceğiz.
25: Burası yine Şampiyonlar Ligi.
7: İsrail'in Gazze'de bir çocuğu ağlatmadığı gün yok. Son hava saldırısında bir Filistinli daha katledildi. Yakınlarının yasıysa yürek dağladı. Gazze Sağlık Bakanlığı da yeni kayıp bilançosunu yayınladı.
5: Bu dökülen gözyaşları terör devleti İsrail yüzünden. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği hava saldırısında bir Filistinliyi daha katletti. Gazze şehrindeki Şeyh Radvan mahallesine yapılan kanlı saldırıda iki Filistinli de yaralandı. Öldürülen Filistinlinin cenazesi Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yas tutan yakınları İsrail'e öfke yağdırdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise Filistin'de İsrail soykırımının yeni bilançosunu yayımladı. Buna göre İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 72.615'e ulaştı. Son iki gün içinde ise Gazze'deki hastanelere biri enkazdan çıkartılan 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği açıklandı. Sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise 834 Filistinli katledildi, 2365'i yaralandı. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
7: Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov bölgesine düzenlediği füze saldırısında 7 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Rusya'nın 8-9 Mayıs'taki ateşkes ilanına karşılık Ukrayna ateşkesi 2 gün öne çekti.
5: Ukrayna'nın Harkov bölgesi patlamayla sarsıldı. Rus füzeleri Merafa kasabasını vurdu. Aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi öldü. Onlarca kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, üçünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Füze saldırısının çok sayıda iş yeri ve yerleşim yerine hasar verdiği belirtildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü hazırlıkları sürerken Kremlin taktiksel bir adım attı. 8-9 Mayıs için tek taraflı ateşkes ilan edildi. Kiev'den cevap gecikmedi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece itibarıyla silahların susacağını duyurdu. Cephede karşılıklı ateşkes vaatleri havada uçuşsa da Merafa'dan yükselen dumanlar barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
7: İran savaşına karşı en ilginç protesto. Bir ABD vatandaşı 45 yaşında bir fizik ve matematik uzmanı Washington Köprüsü'nün üzerinde tam 4 gündür Beyaz Saray'a sesini duyurmaya çalışıyor.
5: Washington Köprüsü üzerinde sıra dışı bir İran protestosu. 45 yaşındaki ABD vatandaşı Guido Reichstatter, ABD'nin İran savaşına karşı çıkarak eylem yapmaya karar verdi. Bunun için Washington kentindeki ünlü Frederick Douglass Köprüsü'nü seçti. Dördüncü gününe giren eylemde fizikçi pes edecek gibi görünmüyor. Eylemi başlattığı gün El Cezire haber kanalına niyetini açıkça söyledi.
4: İki çocuk babasıyım. Fizik ve matematikte master yaptım. Şimdi bir köprünün tepesindeyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hükümeti benim adıma bir toplu katliama girişti. Bunun suç ortağı olmak istemiyorum.
5: Sıra dışı eylemci giderek daha çok ilgi toplarken polisler de köprünün dibine konuşlanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump karşıta olduğu tahmin edilen göstericiye muhaliflerden destek mesajları yağıyor.
7: Almanya'nın Leipzig kentinde iki kişinin öldüğü araç saldırısında detaylar da belli oldu. Saldırganın 33 yaşında psikolojik sorunları olan bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
5: Almanya'nın Leipzig kenti son yılların en korkunç saldırılarından biriyle sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından Grimasche Caddesi'nde sakin geçen gün bir anda dehşet anlarına sahne oldu. Hızla caddeye giren bir araç kalabalığın arasına yüksek hızla daldı. Görgü tanıklarına göre saldırgan aracını doğrudan yayaların üzerine sürdü. Saatte yaklaşık 100 kilometre hızla ilerleyen otomobil önüne geleni ezdi geçti. Şehrin orta yerinde büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma helikopteri sevk edildi. Leipzig Belediyesi acı bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. Olayda 63 ve 77 yaşlarında iki kişi hayatını kaybetti. Üçü ağır, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganı olay yerinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 33 yaşındaki Jeffrey K'nın şehirde boks antrenörü olarak çalıştığı belirlendi. İlk bulgular olayın bir cinnet hali olduğunu gösteriyor. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlının yaşadığı bir tartışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Saksonya İçişleri Bakanlığı olayı dehşet verici bir saldırı olarak nitelendirirken bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
7: Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar seçimde aday olmayacağını açıkladı. Aydınlar'ın çekilmesiyle bu hafta Aziz Yıldırım'ın kararı bekleniyor. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi de seçimde aday olduğunu açıkladı.
6: Fenerbahçe için, Türk spor için hayırlısı olur. Kazanan Fenerbahçe olsun.
16: Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar seçimden çekildi. Gözler şimdi Aziz Yıldırım'da.
8: Diyor ki Aziz Yıldırım benden korkar diyor. Vay vay vay vay canım. Boynu uzunluğundan söylüyor herhalde.
16: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran'da yapılacak. Aydınlar çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak şok bir kararla seçime girmeyeceğini ifade etti.
9: Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.
16: Mehmet Ali Aydınlar 2010-2011 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmıştı. 2013'teki seçimde Aziz Yıldırım'a karşı seçimi kaybetmişti.
8: 2010-2011 şampiyonluk kupasının kimin olduğu bana soruluyor. Bu kupa tartışmasız Fenerbahçe'nin.
16: Aydınlar 3 Temmuz tartışmaları nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirtti.
9: İsmim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Fenerbahçeli olarak ne zaman ve ne gerekiyorsa elimden geleni yapmaya ve her zaman kulübümün yanında olmaya devam edeceğim.
8: Fenerbahçe ve Cumhuriyet sevdalısı Mehmet Ali Aydınlar.
16: Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesiyle gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın adaylıkla ilgili kararını bu hafta vermesi bekleniyor.
8: Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için gerektiğinde hapise gidenler, dar ağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu.
16: Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Barış Göktürk başkanlığı adaylığını açıkladı.
10: 5 yıldızlı takım yapacağım, 3 yıldızlı bilmem ne.

0: Galatasaray'da Dursun Özbek dönemi devam edecek. Sarı Kırmızılıların mevcut başkanı seçime tek aday olarak giriyor.
1: Sayılan kart adedi 164.
0: Galatasaray'da başkanlık seçimi 23 Mayıs'ta yapılacak. Dursun Özbek adaylık için verilen sürede tek başvuru yapan isim oldu. Dursun Özbek 4 isme yeni yönetim listesinde yer vermedi. Niyazi Elkencioğlu, İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban ve Ece Bora yönetimden çıkarıldı. Özbek'in yeni yönetim listesinde Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukçu, Mehmet Burak Kutlu, Fatih Demircan, Özen Kuzu bulunuyor.
1: 12. sandık sonuçlarına...
0: Dursun Özbek bu seçimle birlikte 2 yıl daha Galatasaray başkanlığı yapacak. Özbek'in seçim sonrası Okan Buruk'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. 4-1'lik Samsunspor yenilgisiyle Galatasaray'da adeta sıkı yönetim ilan edildi. Antalyaspor maçı öncesi tesislere misafir girişi yasaklandı. Kutlama programı da şampiyonluğun resmen ilan edilmesiyle başlayacak.
2: Edirne'de baharın simgesel kutlaması Kakava ve Hıdrellez şenlikleri başladı. Kentte adım atacak yer kalmadı. Meşhur ciğer dükkanlarında kuyruklar caddeye taştı. Roman müzikleriyle sokaklar festival alanına döndü.
0: Baharın en renkli, en gürültülü ve en bereketli hali başladı. Kimi Bursa'dan yüzlerce kilometre yol yaptı, kimi Almanya'dan uçağa binip geldi. Hedef tek, adres aynıydı. Tarihi başkent Edirne.
3: Bursa'dan geliyoruz. 500 kilometre yaptık sırf bu eğlenceyi, bu ortamı görmek için.
0: Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdrellez şenlikleri için geri sayım bitti. 10 binlerce yerli ve yabancı turist sabahın ilk ışıklarıyla kente giriş yaptı.
4: Çok heyecanlıyım, çok eğlenceli bir ortam bizi bekliyor.
0: İzmir'den Bursa'ya, Ankara'dan Almanya'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen misafirler Selimiye Meydanı'nı adeta bir karnaval alanına çevirdi.
5: Çok eğlenceli, çok şenlik gezdim ama buradaki heyecanı ve coşkuyu daha önce hiçbir yerde görmedim.
6: Çok güzel, kendimizi başka bir duygularda hissediyoruz.
0: Rengarenk bahar taçları takıldı, fotoğraflar çekildi.
7: Almanya'dan geliyorum. Çok güzel bir atmosfer. Herkes toplansın gelsin diyorum.
0: Roman müzik gruplarının çaldığı 9-8'lik ritimler duyulur duyulmaz yorgunluklar unutuldu. Herkes bir köşede kendini müziğin akışına bıraktı. Neşe, bereket ve müzik 5-6 Mayıs boyunca kentin her sokağında yankılanmaya devam edecek.
8: İlk defa geldim, bayıldım. Edirne çok güzelmiş.
9: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
11: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız

0: Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
8: Buyurun.
9: Ben miyim?
8: Evet.
9: Hayırlı günler Osman dede.
10: Hayırlı günler efendim, buyurun.
9: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: Hamidi Aksarayi, Somuncu Baba Hazretleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen evliyanın ve alimlerin büyüklerinden Somuncu Baba lakabıyla tanındı. 750 miladi 1349 senesinde Kayseri'de doğdu. Babasının ismi Şemseddin Musa'dır. Tefsir, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufta çok yükseldi. Hızır aleyhisselam ile sohbet ederdi. 815 miladi 1412'de Aksaray'da vefat etti. Malatya Darende'de olduğu da söylenmektedir. İlk tahsilini babasından aldı. Babasının vefatından sonra Şam'a giderek Hankâh-ı Bayezidiyye'de ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Orada pek çok velinin sohbetlerine katıldı. Burada üveysi olarak manevi yol ile Bayezid-i Bistami'den feyz aldı. Şam'da bir müddet ilim tahsilinde bulunduktan sonra Tebriz yakınlarında Hoy kasabasında bulunan Hacı Alaeddin-i Erdebili Hazretlerinin huzuruna gitti. Burada hocasına bütün gayretiyle hizmet ederek ilim öğrendi. Tasavvuf yolunda üstün derecelere kavuştu. Alaeddin-i Erdebili Hazretleri bir gün Hamid-i Aksarayi Hazretlerine, "Artık bizden öğrendiğin ilmi Allahü Teala'nın dinini insanlara öğretmek üzere Anadolu'ya git," buyurdu. Ona böylece insanları yetiştirmek için icazet verdi. Hocasının bu sözleri bazı anlayışı kıt, haset edici kimselerin içlerinden Hamid-i Aksarayi Hazretlerine buğz etmelerine sebep oldu. Hacı Alaeddin Hazretleri Hamid-i Aksarayi Hazretlerini bütün talebeleriyle birlikte Şemseddin-i Tebrizi makamı denilen yere kadar uğurladı. Hamid-i Aksarayi Hazretleri veda edip yanlarından ayrılınca haset edenlerin de bulunduğu topluluğa dönerek "Hamideddin'in arkasından gözden kayboluncaya kadar bakınız. Eğer dönüp bizden tarafa bakarsa Anadolu'da onun ilminden istifade ederler. Şayet bakmazsa onun ilminden hiç kimse istifade edemez," buyurdu. Orada bulunanlar merakla Hamideddin Hazretlerinin arkasından bakmaya başladılar. Bu hali Cenab-ı Hakk'ın izniyle anlayan Hamid-i Aksarayi Hazretleri gözden kaybolmadan önce iki defa arkasına baktı. Böylece onların hasetlerini giderdi. Büyük bir alim ve veli-i kamil olarak Kayseri'ye döndü. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Hamid-i Aksarayi Hazretleri Kayseri'de insanlara Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğretmeye başladı. Talebeleri ondan feyz almaya, hasta kalplerine şifa olan nasihatleriyle, sohbetleriyle şereflenmeye başladılar. Bir gün çok sevdiği talebelerinden Şücai Karamani'yi huzuruna çağırarak, "Ankara'da Numan isminde bir müderris vardır. Onu bulup buraya davet ediniz," buyurdu. Şücai Karamani de hocasının emrini yerine getirmek için Ankara'ya gidip durumu bildirdi. Müderris Numan Hazretleri, "Bu davete icabet lazımdır," diyerek beraberce Kayseri'ye geldiler. Kurban Bayramı günü buluştukları için hocası ona Bayram lakabını verdi. Müderris Numan, Hamid-i Aksaray'ı Hazretlerini görüp sohbetlerini dinleyince onun ne büyük bir alim ve evliya olduğunu anladı. Kısa zamanda pek çok kerametlerini de görünce daha çok bağlandı. Onun teveccühleri altında yetişmeye başladı. "Bu zat Hacı Bayram-ı Veli Hazretleridir." Hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenerek kısa zamanda büyük mesafeler kat etti. Bir gün hocası, "Hacı Bayram, zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batini ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördün. Hangisini murad edersen onu seç," buyurdu. Hacı Bayram da velilerin yüksek hallerini görerek kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha yüksek derecelere kavuşmak için çalıştı. "Bu zat Hacı Bayram-ı Veli Hazretleridir. Zamanının büyük velilerinden oldu." Hamid-i Aksaray'ı Hazretleri çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: "Allahü Teala'dan geçmiş günahlarını affetmesini, gelecek günahlardan muhafaza buyurmasını, onun emirlerine uymayı ve güzel taate muvaffak kılmasını, başına gelen bela ve musibetlere güzel bir sabırla sabretmeyi, kaza ve kadere rıza göstermeyi, verdiği bol nimetlere karşı şükretmeyi, son nefeste imanla ölmeyi, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile bulunmayı dile. Çünkü onlar güzel bir arkadaştır. Allahü Teala'dan dünyalık isteme. Sana takdir ve taksim edilen neyse ona rıza göstermeyi nasip etmesini iste. Allahü Teala'dan içinde bulunduğun halde sana verdiği bela ve musibet içerisinde başka bir duruma veya afiyete kavuşmaya kadar seni korumasını dile. Çünkü sen hayrın fakirlikte mi yoksa zenginlikte mi, bela ve musibet içerisinde olmakta mı yoksa afiyette olmakta mı olduğunu bilemezsin. Bu bilgiler sana gizlidir. İşlerin hangisinin faydalı, hangisinin bozuk ve kötü olduğunu sadece Allahü Teala bilir. Hazreti Ömer Efendimiz, "Hiçbir durumda endişem yoktur. Çünkü hangisinin hakkımda hayırlı olduğunu bilmem," buyurdu. "Eğer nefsini zelil ve mağlup edersen, isteklerin ve gayelerin senden kaybolur. Allahü Teala'nın sevgisinden başka her şey kalbinden çıkar. Kalbin Allahü Teala'nın sevgisiyle dolar. Allahü Teala'nın rızasını talebindeki isteğin samimi olur. Sana lütuf ve ihsanda bulunursa ona şükredersin. Sana vermediği zaman ona kızmazsın. Çünkü senin isteğin onun emrine uymak içindir. Yaptığın işlerde nasıl ucup sahibi olursun? İşlerini nasıl beğenirsin? Nefsine nasıl pay çıkarır? Onlara karşılık beklersin. Çünkü bütün yaptıkların Allahü Teala'nın tevfiki, yardımı, kuvvet vermesi, dilemesi ve ihsanı iledir. Eğer bir günahı terk etmiş isen Allahü Teala'nın muhafazası, koruması ile terk ettin. Öyleyse nerede bunun şükrü? hani sana verdiği nimetleri itiraf? Bu ne cehalet ve ahmaklık böyle? Bir insan, gerek cuma namazını veya cemaatle namaz kılmak gibi Allahü Teala'nın bir emrini yerine getirmek, gerekse bir ihtiyacını gidermek için çarşıya gittiği ve orada nefsinin arzu ettiği ve istediği şeyleri, çeşitleri, lezzetleri gördüğü zaman kalbi onlara takılır ve kalbinde çeşitli fitneler meydana gelir. Bu ise ibadeti terk etmesine, nefsinin arzu ve isteklerine uymasına sebep olur. Bu durumdan ancak Allahü Teala'nın rahmetiyle ve onun korumasıyla kurtulmak mümkün olur. Sana Allahü Teala'dan korkmayı, ona taati, dinin emir ve yasaklarına sarılmayı, gönlü Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden kurtarmayı, cömertliği, güler yüzlülüğü, eli açık olmayı, başkasına eziyet etmemeyi, alimlere ve tasavvuf büyüklerine hürmette kusur etmemeyi, dostlara alaka göstermeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkasından gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Fakirliğin hakikati, senin gibi olan kimselere muhtaç olmamaktır. Ey Allahü Teala'nın kulu, her zaman Allahü Teala'nın zikrine sarıl. Çünkü Allahü Teala'yı zikir her çeşit hayrı içine alır. Dine sarıl. Sana şimdi en lazım olan şeyle meşgul ol. Kendini boş işlerle uğraşmaktan muhafaza et. Müslümanlar hakkında hüsn-i zan sahibi ol. Onlar hakkındaki niyetini düzelt. Her türlü hayır işleri yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahiret alimlerine sor. Allahü Teala'dan haya et. Nefis daima itiraz eder ve her başına gelene karşı çıkar. Öyleyse kim kendisinin iyiliğini isterse şerrinden, kötülüğünden kurtuluncaya kadar nefsiyle mücadele etsin. Nefis bütünüyle şerdir. Bu bakımdan nefisle mücadele edilip onun itminan hali temin edilince bu sefer nefis bütünüyle hayır olur ve hayrı ister. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapıp Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk etmeye dikkat eder. Ateşe atılacağı zaman İbrahim aleyhisselamın kalbi çok rahattı. Çeşitli varlıklar kendisini ateşten kurtarma hususunda yardım teklifinde bulundukları halde o bunlara şöyle diyordu: "Ben sizin yardımınızı istemiyorum. Çünkü Allahü Teala benim halimi biliyor." Çünkü o gerçekten Allahü Teala'ya teslim olmuş, tam bir tevekkül mertebesine kavuşmuş, Allahü Teala'ya hakkıyla güvenmişti. Hazreti İbrahim'in bu teslimiyet ve tevekkülünden dolayı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen "Biz de dedik ki ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol." buyuruyor. Enbiya Suresi 69. Bu dünyada sabırlı kullara Allahü Teala'nın yardımı sayılamayacak kadar çoktur. Ahiretteki nimetleri de sayıya ve hesaba sığmaz. Allahü Teala Zümer Suresi'nin 10. ayeti kerimesinde mealen "Ancak Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir." buyuruyor. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz. Mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Bakara suresi 153. Allahü Teala'nın bu beraberliği Allahü Teala'nın sabreden kuluna yardım etmesi ve onu zafere ulaştırması demektir. Öyleyse Allah için sabırlı olunuz. Onun için uyanık olunuz. Ondan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm vaktine bırakmayınız. Çünkü o sıradaki uyanma fayda vermez. Ölüm gelmeden önce uyanınız. Ölüm gelip acıklı halini gördükten sonra hasıl olan uyanıklıktan, fayda vermeyecek olan pişmanlıktan önce uyanınız. Kalplerinizi ıslah ediniz. Çünkü kalpleriniz iyi olursa, diğer halleriniz de iyi olur. Bu sebeple Resul-i Ekrem, Âdemoğlunda bir et parçası vardır ki, o iyi olunca, vücudun diğer azaları da iyi olur. O bozulursa, vücudun diğer azaları da bozulur. O et parçası kalptir, buyurdu. Kalbin iyiliği, takva ile Allahü Teala'ya tevekkül, hakkıyla onun bir olduğunu söylemek ve amelleri de insanların rızası için, gösteriş için değil de sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek ihlasla yapmakla olur. Bunlar olmazsa kalp bozulur. Ya Rabbi, hayatımız boyunca gecelerimizde, gündüzlerimizde azalarımızı senin razı olacağın işleri yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla meşgul eyle. Bizleri daha önce yaşayan salih kullarına dahil eyle. Onları rızıklandırdığın şeylerle bizleri de rızıklandır. Onlara yardım ettiğin gibi bize de yardımını ihsan eyle. Amin. Ey cemaat! Salih kimseler gibi siz de Allahü Teala'nın yolunda olun. Eğer böyle yaparsanız Allahü Teala onlara yardım ettiği gibi size de yardımını lütfeder. Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Onun rızasını kazanmak için sabırlı olunuz. Gerek sizin, gerekse başkalarının hakkındaki işlerine rıza gösteriniz. Salih kimseler dünyaya rağbet göstermediler. Dünyadaki nasiplerini aldılar, fakat haramlara ve şüphelilere dalmadılar. Sonra ahireti istediler. Ahiretlerini iyi edecek amelleri yaptılar. Nefislerinin arzu ve isteklerine karşı çıktılar. Rablerine itaat ettiler. Hem kendilerine hem de başkalarına nasihatte bulundular. Evladım, önce kendine, sonra başkalarına nasihat et. Nefsine dikkat et. Nefsini terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışma. Çünkü daha senin ıslaha muhtaç yerlerin var. Ey insan! Yazık sana ki sen Allahü Teala'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun. Lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın, Allah için buğz eder, onun için severdin. Hakiki mümin, nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez. Dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o dünyaya önem vermez. O ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup Rabbinin rızasını kazanınca artık her zaman yaptığı ibadetleri sırf Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bu Bunlardan birini nakledelim. Bursa'da yeni yapılan Ulu Cami'nin Cuma günü açılış merasimi yapılacağı ilan edildi. O gün başta Padişah Yıldırım Bayezid Han, damadı Büyük Alim ve Veli Seyyid Emir Sultan, Molla Fenari Hazretleri, ulemadan pek çok kimse ve Bursalılar Ulu Cami'yi doldurdular. Yıldırım Bayezid Han, caminin açılış hutbesini okumak üzere Emir Sultan Hazretlerine vazife verdiğinde, Emir Sultan Hazretleri, "Sultanım, zamanın büyük alimi buradayken bizim hutbe okumamız uygun değildir. Bu cami-i şerifin açılış hutbesini okumaya layık olan zat şu kimsedir." diyerek Somuncu Baba Hazretlerini gösterdi. Şöhret afettir. Hadis-i şerifini bildiği için bundan titizlikle kaçınan Somuncu Baba, padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan Hazretlerinin yanına gelince, "Ey emirim, niçin böyle yapıp beni ele verdiniz?" dedi. O da, "Senden ileride bir kimse göremediğim için öyle yaptım." cevabını verdi. Cemaat hayret ederek bu konuşmaları dinliyor, Somuncu Baba Hazretlerinin hutbesini merakla bekliyorlardı. Minbere çıkan Somuncu Baba Hazretleri öyle bir hutbe irad etti ki, o zamana kadar Bursalılar öyle bir hutbeyi hiç işitmemişlerdi. Bursalılar ancak bundan sonra Somuncu Baba Hazretlerinin büyüklüğünü anladılar. Somuncu Baba Hazretleri hutbede, "Bazı alimlerin Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkülatı, anlayamadığı kısımlar vardır. Onun için bu surenin tefsirini yapalım." buyurarak, Fatiha suresinin 20 ana ilim üzerine 7 türlü tefsirini yaptı. Nice hikmetli sözler beyan eyledi ki, herkes hayretinden şaşırıp kaldı. Somuncu Baba Hazretleri, durumunun anlaşılması üzerine, "Sırrımız faş oldu. Herkes tarafından anlaşıldı." diyerek Bursa'dan ayrıldı. Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba, bugünkü Aksaray iline geldi. Burada ömrünün sonuna kadar İslamiyeti yaymak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için uğraştı. Artık ona Hamid-i Aksaray'ı denilmeye başlandı. Hamid-i Aksaray'ı Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: "Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma. Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki sen ondan başkasını istiyorsun? Ey oğul, kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek ibadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun. Ey oğul, sana bir hastalık geldiği zaman onu sabırla karşıla. İlacı bulununcaya kadar sükûn üzere ol. Feryat ve figan edip şikayette bulunma. İlacını bulunca da Allahü Teala'ya şükret. Böyle yaparsan hayatın güzellik kazanır. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini yakar, yüzlerini söndürür, kalplerini mahzun eder. Bu haller müminlerde yerleşince kalplerine Allahü Teala'nın feyz, rahmet ve lütuf suları akar. onlara ahiretin kapıları açılır. Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede? Nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Teala'dır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan, haram ve şüphelilerden ne terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, eğer gökten ateş yağmış olsaydı, ondan sadece camilere devam eden namaz ehli kurtulurdu, buyurdu. Namazda gevşek olmayınız. Gevşek olduğunuz zaman, Allahü Teala ile olan irtibatınız kesilir, kaybolur. Bunun için Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte, kulun Allahü Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir, buyurdu. Elinizde bulunan Allahü Teala'nın size ihsan ettiği şeylerle fakirlere yardım edin. Az veya çok bir şey vermeye gücünüz yetiyorsa, sizden bir şey isteyeni geri çevirmeyiniz. Allahü Teala vermeyi sever. Bu hususta Allahü Teala'ya muvafakat gösteriniz. Sizi vermeye muktedir kıldığı için ona şükrediniz. Sen vermeye muktedir iken Allahü Teala'nın hediyesi olan isteyen birisini geri çevirirsen yazık sana. Allahü Teala'nın nimetlerini şükürle karşılayınız. Onun emirlerine ve yasaklarına kulak verip onlara riayet ediniz. Zorlukları sabırla, kolaylığı şükürle karşılayınız. Geçen nebiler, resuller ve salihler Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere böyle şükretmiş, bela ve musibetlere de öylece sabretmişlerdir. Rahatlık ve genişlik zamanlarında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz ve ona şükrediniz. Zorluk ve meşakkatli durumlarla karşılaştığınız zaman da günahlarınıza tövbe ediniz. Nefsinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala kullarına asla zulmetmez. Ölümü ve ölüm ötesinde başınıza gelecekleri hatırlayınız. Allahü Teala'yı ve onun kullarını hesaba çekmesini ve sizi gördüğünü devamlı hatırlayınız. Bu gaflet uykusunun, bu cehaletin, batıl ve boş şeylerle uğraşmanın, nefis ve hevanın, isteklerin ne zamana kadar devam edeceği hususunda uyanık olunuz. Allahü Teala'ya ibadette, onun emir ve yasaklarına uymakta, niçin ona karşı edebinizi muhafaza etmezsiniz? Vefatı. Hamide Aksarayi Hazretleri 815 miladi 1412 senesinde bir gün dostları ve talebeleriyle helalleşti. İki rekat namaz kıldıktan sonra uzun uzun dua etti. Sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenaze namazını Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kıldırdı. Bugünkü türbesinin olduğu yere defnedildi. Türbesi Aksaray kabristanının ortalarındadır. Hamide Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Sabır herhangi bir belaya, musibetlere, İlim öğrenirken çekilen zahmetlere ve günah işlememeye devam etmekteki sıkıntılara tahammül etmektir. Enes bin Malik Hazretlerinin Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bir hadis-i kutsîde Allahü Teala buyuruyor ki: "Kulumun başına bir bela ve musibet gelir de buna sabreder, kendisini ziyaret edenlere şikayette bulunmazsa ona kendi etinden daha hayırlı bir et, kendi kanından daha hayırlı bir kan veririm. Onun için yaratırım. Onun hiç günahı kalmaz. Eğer vefat ederse rahmetime kavuşur." Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin Hazretleri buyurdu ki: "Bugün taat hususunda sabır göstermek, yarın ahirette azaba karşı tahammül etmekten çok daha kolaydır." Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki: "Mü'minin ahlakı, zenginlikte iktisat, genişlikte şükür, bela ve musibet zamanında sabırdır." Sehl bin Abdullah Hazretlerine sabır sorulduğunda, sabrın 4 şekilde olduğunu bildirerek buyurdu ki: 1- Musibetlere sabır. 2- İbadetleri yapmaya devam etmekte sabır. 3- İnsanların eziyetlerine karşı sabır. 4- Fakirliğe sabır. Musibetlere sabrettiğin zaman ecir ve sevaba kavuşursun. Taate, ibadetleri yapmaya sabrettiğin zaman Allahü Teala'dan yardım bulursun. İnsanların eziyetlerine sabrettiğin zaman insanlar seni sever. Fakirliğe sabrettiğin zaman Hakk'ın rızasına kavuşursun. Sabır, nefsi arzu ve isteklerinden men etmektir. Hadis-i kutsîde Allahü Teala buyurdu ki: "Kim benim kazama rıza göstermez, verdiğim belaya sabretmez ve nimetlerime şükretmezse benim yerimden ve göğümden çıksın. Kendine benden başka Rab arasın." Harisi Muhasibi Hazretleri buyurdu ki: "Rıza hüküm cereyan ederken kalbin sükûnet halinde bulunmasıdır." Hatim-i Esham Hazretleri buyurdu ki: "Eğer Allahü Teala'nın sevdiği bir kul olmak istersen Allahü Teala'nın kazasına rıza göster. Yerde ve gökte tanınmak istersen doğruluğa sarıl." Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki: "Rıza Allahü Teala'dan gelen bela ve musibeti nimet olarak görmektir." Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya: "Ya Rabbi, senin kullarının en zengini kimdir?" diye sual edince Allahü Teala: "Benim verdiğime rıza gösteren kimsedir." buyurdu. Necmeddin-i Kübra Hazretleri Risale-i Necmeddin adlı eserinde buyuruyor ki: "Allahü Teala Talak suresinin 3. ayeti kerimesinde mealen buyuruyor ki: "Bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir." Ömer bin Hattab Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabahları mideleri boş ve aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner." Ebu Hureyre'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: "İbrahim aleyhisselamı mancınığa koyup ateşe atarlarken, hasbiyallah ve ni'mel vekil, bana Allah'ım yetişir, o ne iyi vekil ve ne iyi yardımcıdır," dedi. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki: "Tevekkül mertebelerinin evveli, kulun Allahü Teala'ya teslimiyetinin ölünün yıkayıcıya teslimiyeti gibi olmasıdır." Bayezid-i Bistami Hazretleri buyurdu ki: "Tevekkül, vekil olarak Allahü Teala'dan razı olmak, rızık için endişe duymamak, ömrünü bugün içinde olduğu günden ibaret kabul etmek, tûl-i emel sahibi olmamak, vakitlerini ibadet ve taatle geçirmeye gayret etmektir." Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kimi selamette olmak sevindirirse, susmak onun sanatı olsun. İsa aleyhisselam da şöyle buyurdu: Allahü Teala'yı anmaktan başka her şeyde susmalıdır. Çünkü çok söz kalbin kasavetini, katılığını çoğaltır. Lokman Hakim oğluna buyurdu ki: Ey oğul, söz gümüşse sükût altındır. Konuştuğum için pişman oldum. Fakat sustuğum için pişman olmadım. Zünnûn-i Mısriye Hazretlerine, insanların en sabırlısının kim olduğu sorulunca, diline en çok sahip olandır buyurdu. Eshâb-ı kirâmdan biri, Resûlullah Efendimiz'e gelerek, bana nasihatte bulunun ya Resûlallah deyince, mübarek dillerini işaret ettiler. Yani, dilini muhafaza et buyurdular. Hazreti Ali radıyallahu an oğullarından birine buyurdu ki: Oğlum, bütün hayır ve taatler senin olsa, bunların seni kurtaramayacağı korkusuyla Allahü Teala'dan kork. Dünyadaki bütün masiyetler ve günahlar da senin olsa, Allahü Teala'nın onları af ve mağfiret edeceği ümidiyle Allahü Teala'dan ümitli ol. Kimin Allahü Teala hakkındaki ümidi samimi ve doğru olursa Allahü Teala'dan istemekte gayretli olur. Bir kimse Allahü Teala'dan ümid eder de talep istemek için gayret göstermezse ona karşı cürette bulunmuş olur. Allahü Teala hakkında zannı güzel olanın ameli de güzel olur. Maruf-i Kerhi Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala bir kul için hayır murad ettiği zaman onu iyi işlerle meşgul eder. Onu nefsine bırakmaz ve fakirlerin sohbetiyle rızıklandırır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala kendisine dua etmesi için mümin kuluna fakirlik verir. Bayezid-i Bistami Hazretlerine fakirlikten sual edildiğinde, zahiri sıkıntı, batini nimettir cevabını verdi. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki, açlık, ibadetin özü, dilin muhafazası sağlam bir kaledir. Dünya sevgisi her türlü kötülüğün başıdır. Açlığa yapış. Çünkü açlık, nefsi alçaltır, kalbi inceltir, rakik yapar. Yine Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki, helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca, kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haram ile dolduranların hali acaba nasıl olur? Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, iki şey kalbi karartır. Çok yemek ve çok uyku. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, az gülmek suretiyle kalplerinizi ihya ediniz. Açlıkla onları temizleyiniz. Yahya bin Zekeriya, iblisi görüp, ey melun, Adem oğlunu en rahat ne zaman yakalarsın diye sorunca, doyuncaya kadar yediği ve kanıncaya kadar içtiği zaman dedi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, kim cenneti çok arzu ederse hayır olan işlere koşar. Kim cehennemden korkarsa şehvetlerden, nefsi arzu ve isteklerden vazgeçer. Ölümü murakabe eden, düşünen kimse lezzetlerden vazgeçer. Yahya bin Muaz Hazretlerine doğru yolda olmanın alameti nedir diye sorulunca nefse muhalefet etmektir buyurdu. Nefse muhalefet etmenin alameti nedir denildiğinde nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir buyurdu. Günah işlemenin sebebi nedir denildikte, nefsin arzu ve istekleridir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, oğlu Hazreti Hüseyin Efendimize necatın, kurtuluşun üç şeyde olduğunu bildirerek buyurdu ki: doğru yolda bulunmak, takva sahibi olmak ve nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Somuncu Baba Hamid-i Aksarayi Hazretleri bir gün fırına ekmeklerini sürdü. Pişmesini beklerken yanına Padişah Yıldırım Bayezid Han'ın damadı Seyyid Emir Sultan Hazretleri geldi. Elinde bir çömlek vardı. "Selamun aleyküm baba," dedi. O da "ve aleyküm selam" diyerek birbirlerine bakıştılar. Başka hiçbir kelime konuşmadan tanıştılar. Emir Sultan Hazretleri elindeki yemek çömleğini Somuncu Baba Hazretlerine verip içindekinin pişirilmesini rica etti. Somuncu Baba Hazretleri kabı alıp fırının ağzından içeri sürmek istediyse de çömleği fırına sokamadı. Bir daha denedi. Yine olmayınca Emir Sultan Hazretlerine döndü ve "anladım ki bu çömleği fırına sen süreceksin," dedi. Emir Sultan Hazretleri "peki" diyerek çömleği aldı ve fırının gözünden içeri rahatlıkla sürdü. Fakat fırında hiç ateş yoktu. Somuncu Baba Hazretleri fırının ağzını kapattıktan sonra "birazdan pişer, bekleyiniz," buyurdu. Bir müddet bekledikten sonra kapak açıldı. Fırında hiç ateş olmadığı halde yemeğin piştiğini gören Emir Sultan Hazretleri, Somuncu Baba Hazretlerinin büyük velilerden olduğunu anladı. Orada tasavvuf üzerinde bir miktar sohbet ederek dost oldular. Hamid-i Aksarayi Hazretleri, çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: bir kimse Allahü Teala'dan korkarsa, bütün mahluklar ondan korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiği kadar mahluklar ona itaat eder. Bütün günahların başı dünya muhabbetidir. Resulullah Efendimizin zamanına yaklaşınca dünya ferahlıyor. Resulullah Efendimizin zamanından uzaklaştıkça, yani kıyamete yaklaştıkça dünya sıkılıyor. Dertler, felaketler artıyor. Allahü Teala'nın dostları Allahü Teala'nın yaptığı her şeyden zevk alırlar. Sıkıntı, elem ve dertlerden nefs zevk almadığı için daha çok hoşlanırlar. İnde zikri salihin tenzilur rahme. Allahü Teala'nın dostlarının anıldığı yere rahmeti ilahi nazil olur. Yani oradakilere Allahü Teala merhamet eder. Günahı olanları affeder. Günahı olmayanları da kendisine yaklaştırır. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek onun sevgisini kazanmak demektir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır: güler yüz ve tatlı dil. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Kâfirle mümini ayıran en mühim farklardan biri de mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Allahü Teala'nın en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allah'ın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse, bu nimet gider haberi olmaz. Yani mürtet olur haberi olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de "birbirinizi seviniz" buyruluyor. Müslüman Müslümana aşık olmalı. Niye? Allahü Teala seçmiş, seçilmişler. Bir Müslüman başka bir Müslümanı görünce rengi uçacak, sararacak. Niye? Acaba yanlış bir hareketim olur da onu üzer kırar mıyım diye. Şeytan emri yapmadığı için kâfir olmadı. Bu emir yanlış, ben bu adama secde etmem dedi. Onun için Allahü Teala'nın emirlerine uyamayanlar, yapamayanlar, yapamadığı için az da olsa üzülenler günahkârdır. Çünkü Allahü Teala'nın emrini beğenmemezlik etmiyorlar. Ama böyle şey olur mu? Bu yanlış, bu saçma, buna lüzum yok diyenler mürtet olur. Şimdi sana mevki makam sahibi birisi bir şeyi yap derse yaparsın. Mevki makamı yükseldikçe yapman süratli ve itinalı olur. Bunun gibi dinimizin emir ve yasaklarını farklı yapman, çok süratli ve itinalı yapman lazım. Bir fark olacak. Çünkü Allah ve Resulü buyuruyor. İşte Allahü Teala secdeyi emredince bunu ilk yapan Cebrail oldu. Onun için de Cibril-i Emin oldu. En büyük melek. İman nimetinin şükrü hubbi fillah, buğdu fillah'tır. Allah dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemek. Allah düşmanlarını sevmemek bu imanın esasıdır. En hassas olacağımız nokta ölümle sonrası içindir. Çünkü orada Allah korusun üçüncü bir yer yok. Ya cennet ya cehennem. Ortası yok. Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları çok kıymetlidir. Misli yoktur. Çünkü onlara ait içinde bir kelime yoktur. Bütün sözlerin nakle dayanır. Kendilerinin de sözlerinin de kıymetli olması bu yüzdendir. Büyüklerin sözleri şifadır, rızktır. Siz farkına varmazsınız. Birisi okur, "Aa benim ilacım bu," der. Diğeri, "Allah Allah, bu benim için," der. Herkes rızkını böylece alır. Büyüklerin kitaplarını okumak, sözlerini anlatmak sohbettir. Sohbet böyle olur. Sohbet buna denir. Kendinden anlatmaya illet denir. Ölen birini geri gönderseler, o kimse melek olurdu. Çünkü oradaki durumları gördü. Bir daha günah işleyebilir mi? Bu fırsat sizde var. Ölmeden önce ölün. Yani günah işlemeyin. Melek gibi olun. İnsanlar neden ölmek istemezler? Çünkü dünyalarını mamur, ahiretlerini harap ederler. İnsan mamur etmeyip harap ettiği yere hiç gitmek ister mi? Bir hadis-i kutsîde Allahü Teala buyurdu ki, İhlas benim sırlarımdan bir sırdır ki onu kullarımdan sevdiğim kimsenin kalbine koyarım. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın en çok razı olduğu kimse Allahü Teala'ya ibadet ile yetişen gençtir. Allahü Teala meleklerine bu kimse için benim gerçek bir kulumdur buyurur. İbrahim bin Ethem Hazretleri satın aldığı hizmetçiye sen ne yersin diye sordu. Hizmetçi bana ne verirsen onu yerim dedi. Ne giyersin deyince bana ne giydirirsen onu giyerim dedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri ismin nedir dedi. Bana ne isim verirsen benim ismim odur dedi. Ne iş yaparsın deyince bana ne emredersen onu yaparım dedi. Bunun üzerine senin hiç iraden yok mudur dedi. Hizmetçi de efendisinin yanında kölenin iradesi olmaz dedi. Kölenin bu cevabı üzerine İbrahim bin Ethem Hazretleri kendi kendine ey miskin acaba sen ömür boyu Hak Teâlâ'ya böyle kul olabildin mi? Kulluğu bundan öğren deyip ağlayarak kendinden geçti. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayreylesin. Amin. Hamid-i Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde dostlarına şöyle nasihat etmiştir. Şunlarla beraber bulunmaktan sakın. 1. Yalancıdan. 2. Cimriden. 3. Ahmaktan. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. 4. Fasıktan, yani günah işlemekten utanmayandan. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Mihnete şükretmeyen nimete şükretmez. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltın. Zekat vererek mallarınızı koruyun. Tasarrufa riayet eden sıkıntı çekmez. Tedbirli, düzenli yaşamak geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Şu 4 şeyin azı da çoktur. Ateş, düşman, fakirlik, hastalık. Şu 3 şey Müslümana şeref verir. Kendisine zulmedeni affetmek, bir şey vermeyene iyilikte bulunmak ve kendisini aramayanı arayıp sormak. Ey insanlar! Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mü'mine,

Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Allahü Teala'nın dostlarının anıldığı yere rahmet-i ilahi nazil olur. Yani oradakilere Allahü Teala merhamet eder. Günahı olanları affeder. Günahı olmayanları da kendisine yaklaştırır. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek, onun sevgisini kazanmak demektir. Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Ölülere dua ve istiğfar etmekle ve onlar için sadaka vermekle imdatlarına yetişmek lazımdır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Yine bir gün yaşlı bir kadın huzuruna gelip, "Efendim, benim bir ineğim vardı. Sabahleyin sığırtmaca ineği teslim ettim. Fakat akşam ineğim dönmedi. Çok aradım bulamadım. Ne olur derdime çare olunuz," diye yalvardı. Kadının bu üzüntüsüne dayanamayan Hamide Aksarayi Hazretleri, "Sen burada bekle. Biz etrafı bir araştıralım. Bulursak getiririz," buyurdu. Dışarı çıkıp sağa sola araştırma yapmadan hep bir istikamete gitti. Kadın da onu gizliden takibe başladı. Hamide Aksarayi Hazretleri bugünkü türbesinin bulunduğu yere geldi. Orada ineğin otlamakta olduğunu görerek, "Ey mübarek hayvan, niçin diğer hayvanlardan geri kaldın da bizi buraya kadar yordun?" deyince, inek lisana gelip, "Bugün yavruma süt verecek kadar karnımı doyuramamıştım. Onun için burada otluyordum," dedi. Bu konuşmaları işiten kadın, Hamide Aksarayi Hazretlerinin derecesinin üstünlüğünü anladı. Onu en çok sevenlerden oldu. Hamide Aksarayi Hazretleri, çeşitli sohbetlerde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Tevazu, cahilden veya çocuktan da olsa, hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir. Tevazu, karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmemektir. Baş olmayı seven iflah olmaz. Kendinden daha kötü birinin bulunduğunu sanan kibirlidir. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Ehli sünnet olan şerefli insan ibadet edip yükseldikçe tevazu gösterir. Bid'at ehli olan adi kimse ise ibadet ettikçe büyüklenir. Herkese tepeden bakar. Tevazu göstermeye çalışmak da kibirdendir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Halbuki mütevazı kimse kendinde bir varlık görmez ki tevazu göstersin. Alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan yanar. Tanıdık salih kimseleri ziyaret etmemek kibir. Fakirleri ziyaret tevazu alametidir. Hastalarla birlikte oturmamak, doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, fakirin davetine gitmemek kibir alametidir. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir her iyiliğe engeldir. Tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Kibirli değilim diyen kibirlidir. Büyüklenerek ben demek feyz ve bereketi keser. Kusuru başkasında arayan sevimsizleşir. Etrafında insan kalmaz, dost edinemez. Herkesin haklı, kendisini haksız bulmadıkça, kendi kusur ve noksanlarını bırakıp, başkasının kusuru ile meşgul oldukça, manevi bakımdan zerre kadar ilerlemek mümkün değildir. Nefsini aradan çeken, herkesle iyi geçinir, huzurlu olur. Nefsini aradan çek. Kimseyi tenkit etme. Kendini beğenme.

0: kendinden iğren, kendinden tiksinmeyenin kurtulması zordur. Toprak ol, toprak, gül bitsin sende. Ancak topraktır kavuşan güle. Tevazu güzeldir. Zenginde tevazu daha güzeldir. Kibir çirkindir. Fakirde kibir daha çirkindir. Bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinden daha aşağı olduğumu bilirim. Mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağda sert toprakta yetişmez. Hikmet de mütevazı olanın kalbinde gelişir. Kibirlinin gönlünde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa tavana değer ve yaralanır. Eğerse tavan ona gölgelik eder ve kendini korur. En büyüğünüz en küçüktür. En küçüğünüz de en büyüktür. Yani kendini büyük gören küçüktür. Kendini küçük gören büyüktür. Kibirden kurtulmak, tevazu ehli olmak için yaşlı birini görünce, bu benden daha çok ibadet etmiştir demeli. Genç birini görünce, bu benden genç, benden daha az günah işlemiştir demeli. Bid'at sahibi veya bir kâfir görünce, bu hidayete kavuşabilir. Ben de Allah saklasın sapıtabilirim. Şu andaki durum değil, netice önemlidir. İman ile öleceğimi bilmediğime göre nasıl kibrederim demeli. Kötülere de bu gözle bakmalı. Onlar hidayete kavuşur da ben imanımı kurtaramazsam halim nice olur diyerek korkmalı ve kimseye karşı kibirlenmemeli. Bid'at ehline kızmak gerektiği halde kibirlenmek caiz olmaz. Kızmak başka, kibirlenmek başkadır. Bir misal, bir hükümdar, göz bebeği olan biricik çocuğunu terbiye etmesi için kölesine verip, kusur edince döversin dese, köle, hükümdarın yanında çocuğun kıymetini bildiği için, hatasından dolayı çocuğa kızarsa da, kendini çocuktan üstün göremez, ona karşı kibirlenemez. Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

Marmaduke pist alsa, Kur'an-ı Kerim için şöyle der: en taklit olunamaz senfoni, en sağlam bir ifade, insanları ağlamaya veya coşturmaya sevk eden bir kudret.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Bayan Mesude,

Müslümanlık kadar kolayca anlaşılabilen ve insana cesaret veren başka bir din yoktur. Hayatta insan ruhunu rahat ve huzura kavuşturan, insana halinden memnun olarak yaşamayı ihsan eden ve onu öldükten sonra ebedi saadete ve selamete ulaştıran biricik din İslamiyet'tir. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı muhtelif mahluklardan biridir. Muhakkak diğer mahluklarla arasında bir bağ vardır. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel bir mahluktur. Yani en mükemmel bir yaratılmıştır. Ona böyle fazilet veren onda bir ruh olmasıdır. İnsanın ruhu onu daima daha yükseklere götürmeye gayret eder. Ruhu temizleyen ve besleyen ise ancak dindir. Acaba insan ile onu yaratan büyük kudret sahibi arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bunu şüphesiz din bildirmektedir. Ben din hakkında muhtelif alimlerin neler söylediklerini tetkik ettim. Şimdi size birkaç misal vermek istiyorum. Carlyle'ın Kahramanlar ve Kahramanlara Tapınanlar adlı eserinden. Bir insanın dini, onun kalbinin iman ettiği bir husus, onun en bariz bir sıfatıdır. Din öyle bir şeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider. Onun dünyadaki faaliyetlerini ayarlar. Ona vazifelerini bildirir, gideceği yolu gösterir ve onun akıbetini tayin eder. Chesterton'un Düşünülecek Olursa adlı kitabından, din bir insanın kendinin veya başkalarının varlığında neler bulunduğu hakkında elde ettiği en yüce gerçeği ifade eder. Ambrose Bierce'in Şeytanın Sözlüğü kitabından, din insanlara bilmedikleri birçok şeyleri öğreten, onlara hem korku hem ümit aşılayan bir kaynaktır. Edmund Burke'ün Fransa İhtilali ismindeki kitabından, bütün hakiki dinlerin emrettiği husus Allah-u Teala'nın emirlerine itaat, onun dinine hürmet ve itibar ve böylece mümkün olduğu kadar onun rızasına yaklaşmaktır. Swedenborg'un Hayat Doktrini adlı eserinden, din demek iyilik yapmak demektir, dinin varlığı iyiliktir. Ve nihayet James Harrington'un Okyanus kitabından, ister ondan korksun, isterse ondan teselli bulsun, dünyada herkesin az veya çok dinle irtibatı vardır. Dünyada herkes birçok defalar bilmediği, anlayamadığı, izah edemediği hususlarla karşılaşır. İşte bunları ona izah eden, ona tam bir iman ve itimat bahşeden ancak dindir. Ben niçin İslam dininin dünyadaki dinlerin en mükemmeli ve hak din olduğuna inanıyorum? Bunu şöylece izah etmek isterim. Her şeyden önce İslam dini yüce, bir tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, onun doğmadığını ve doğurmadığını ve ona benzer başka hiçbir yaratıcı bulunmadığını bildirir. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, azametini ancak Allah-u Teala'ya yakışır bir azametle bildiren başka hiçbir din yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 4. ayetinde mealen, "Ey kullarım, dönüşünüz ancak banadır, Allah her şeye kadirdir." buyurmakta. İsra suresinin 55. ayetinde mealen, "Allah-u Teala göklerde ve yerde olan mahlukatın hallerini en iyi bilendir." buyurmakta. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bütün surelerinde daima onun tek Halik olduğundan, daimi olduğundan, sonsuz olduğundan, her şeyin ona malum olduğundan, en doğru hükmü veren hakim olduğundan, en büyük yardımcı olduğundan, en merhametli bir Halik olduğundan, en büyük affedici olduğundan bahsedilmektedir. Bunları okudukça insanın Allah-u Teala'ya nasıl çekildiğini, onun karşısında nasıl eridiğini ve onun lütfuna nasıl sığındığını size tarif edemem. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hadid suresinin 57. ayetinde mealen, "Biliniz ki Allah-u Teala yeryüzünü kuraklıkla öldürdükten sonra yağmurla diriltir. Ölü kalpleri de zikir ve tilavetle diriltir. Akledersiniz diye bunları açık delillerle size beyan ettik." buyurmuştur. Nas suresinde de mealen, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle ki ben insanlardan ve cinden, insanın gönlüne vesvese veren şeytanın şerrinden, insanlara muhtaç oldukları şeyleri gönderen ve onları korkulu şeylerden koruyan ve ibadet olunmaya hakkı olan Malikime sığınırım." buyurmuştur.

Bu yüce sözleri okuyunca insan nasıl olur da bu büyük halika inanmaz ve ona sığınmaz? Bütün bunlar insanın hayatta kaldığı müddetçe üzerinde onu koruyan çok merhametli bir halikin bulunduğunu hissederek rahata kavuşması ve doğru yolu tutması için kafi gelmez mi? İslam en doğru bir din olduğunu ve kendisinden evvel gelen dinlerin bütün doğru kısımlarını kendisinde topladığını açıkça bildirir. İslamiyet'in en büyük kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de yazılı bütün hususların sade, açık ve herkes tarafından anlaşılır mantıklı esaslar olduğunu söyler. Bunlar çok doğrudur. Hakikaten eğer Allah-u Teala ile kul arasında ahenkli bir münasebet tesis etmek, bedenle ilgili ve ruhani hususları ahenkli tarzda birbiriyle birleştirmek, dünyada ve ahirette huzur içinde kalmak istiyorsak, muhakkak İslam dinini kabul etmemiz lazımdır. Ancak İslamiyet sayesinde ruhen ve bedenen tekamül ederiz. Hristiyanlık ancak ruhaniyat yani vicdan ile meşgul olur ve her bir Hristiyanın üzerine onun taşıyamayacağı kadar ağır manevi, vicdani yükler koyar. Hristiyanlık insanı bir günahkar olarak kabul eder ve ondan onun anlayamayacağı ve hiçbir mantığa sığmayan kefaretler ister. Halbuki İslam dini yalnız sevgi üzerine kurulmuştur. Hristiyanlıkta çok derin ilim adamları insanların değişik ruh haletlerini inceleyerek onların üzerine yüklenmiş olan bu ağır yükler arasında belki bir parçacık Allah sevgisi bulabilir. Fakat bunlar da bugünkü Hristiyanlıkta bu sevgi parçacığının bile birçok hurafeler altında nasıl büsbütün kaybolduğunu görerek üzülüyorlar. Coleridge bir kitabında Hristiyanlığı fazla seven bir kimsenin yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşarak kiliseyi daha fazla sevmesi ve sonunda kendini en fazla sevmesi bir hakikattir demektedir. Halbuki İslamiyet bize Allah-u Teala'yı saymamızı, sevmemizi, yalnız onun emirlerine uymamızı, bir yandan da kendi aklımızı ve mantığımızı kullanmamızı emretmektedir. Hristiyanlıkta da bir miktar hakikat kalmıştır, İslamiyet'te ise her şey hakikat üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun bütün kullarına Yunus suresi 108. ayetinde mealen şöyle beyan buyurmaktadır. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hakikat gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendi kazancı için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben bütün bunları okuduktan ve Kur'an-ı Kerim'in manasını iyice kavradıktan sonra İslamiyet'in her türlü düşüncelerime en doğru cevabı verdiğini gördüm, seve seve Müslüman oldum. İslamiyet bana hakiki yolu gösterdi ve cesaret verdi. Dünyada huzur ve rahata kavuşmak ve ahirette selamete erişmek için Müslüman olmaktan başka bir yol yoktur.

0: 재결의 FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: hoş geldiniz TGRT FM'de. Buluştuk ana kumanda masamıza. Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Haftanın ikinci gününde sizinle birlikteyiz. Yavaş yavaş iç bölgelerde değil ama batıdan itibaren hava yükselecek. Hava ısınmaya başlayacak. Yarından itibaren baharı biraz daha hissedeceğiz. Hızır günleri başlıyor. Kasım günleri bitiyor bugün itibariyle. Artık hani mevsim olarak iki mevsim var. Geçiş mevsimlerini dışında tutalım işin dersek eğer, iki mevsim, yaz ve kış. İşte bahar günleri, yaz günleri, Hızır günleri başlıyor, yeşil günler başlıyor. Kasım günleri, soğuk günler, kış günleri ise bugün itibariyle bitiyor. Her ne kadar böyle olsa da tabii ki takvimde birkaç günlük sapmalar olur, her sene olur. Bu sene de öyle ama bu seneki sapma biraz da soğuk bir sapma oldu. İç bölgelerde, Doğu Anadolu'da yüksek yerlerde, Karadeniz'in doğusunda, İç Anadolu bölgesi, özellikle Karadeniz'in batısı bundan çok etkilendi. Bu bölgelerde hala hava soğuk ve bugün yine kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hatırlarsınız, sosyal medyada da çok paylaşıldı, haberlerde karşımıza çıktı, pek çok yerde fırtına maalesef çatıların uçmasına yol açmıştı. Hafta sonu böyle geçmişti. Bugünden itibaren biraz daha yavaş yavaş da olsa hafta sonuna doğru havanın yükseldiğini, ısındığını, baharın gerçekten geldiğini hep beraber göreceğiz. Efendim, günümüz güzel geçsin, güzel başlasın, güzel devam etsin. Biz bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız birinci bölümde. Karpal tünel sendromu. Kadınlarda, özellikle ev işi çok yapan kadınlarda, sürekli klavye başında, bilgisayar başında olanlarda. Şimdi cep telefonları da bence, özellikle çok yazı yazıyorsanız cep telefonuyla, o da yine aynı etkiyi oluşturuyor. Sinir sıkışması ve ellerde uyuşukluk bugünkü konularımızdan biri olacak. Bugün yine çocuklardan da bahsedeceğiz. İkinci bölümde Türkiye Hastanesi'nde yaptığımız röportajları sizinle paylaşacağız. Hıdrellez dediğimizde pek çok gelenek, görenek Türk kültüründe de var, Anadolu'da pek çok yerde var. Biz artık baharın geldiğini hıdrellezle birlikte, eskiden piknikler yapılırmış hıdrellezlerde, şimdi pek o kadar görmüyorum ama bu hafta sonu gecikmeli de olsa güzel bir piknik havası var, pek çok yer için geçerli. Hıdrellez dediğimizde, dediğim gibi, baharın artık kesin olarak geldiğini bizim coğrafyamız için konuşabiliriz. Hızır günleri de başlıyor dedim. Evet, günümüz bereketli olsun, mevsimimiz de bereketli olsun. İnşallah bu soğuklardan tarım çok fazla etkilenmemiştir. Güzel haberler alalım, güzel haberler verelim istiyoruz. Yayına girmeden böyle bir nerelerde ne var acaba, ne paylaşabiliriz diye bakıyoruz. Ama bugün yayına girmeden önce gözüme hıdrellezle ilgili böyle gelenekler, yapılanlar yansıdı. Pek çok yerde hıdrellezde hamur işi yapılıp dağıtılırmış. Bilmem, belki siz de bu geleneğe bugün uymak istersiniz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Doçent Doktor Şahin Yüceli, kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Operatör doçent doktor Şahin Yüceli. Hocam, biz bugün hem fıtıklardan konuşacağız hem de bu fıtıkların arkasında, özellikle boyunda kendini karakterize eden ağrıların hemen arkasından ortaya çıkan karpal tünelden bahsedeceğiz. Karpal tünel deyince kadınlar şöyle bir teyakkuz haline geçtiler. Evet. Ben eminim pek çoğunun şikayeti çünkü. Ama dediğim gibi biz önce bu mevsimde de sıkça görülen bel fıtıklarıyla konuşmaya başlayacağız. Fıtık nedir diye sorarak başlayalım.
1: Evet, bel fıtığı insan omurgasını oluşturan omur dediğimiz kemikler, arasındaki disk mesafe, disk dediğimiz kıkırdak yapılar, etrafındaki bağ dokularından oluşan, omuriliği korumakla görevli olan organın kıkırdak yapısındaki bozulma sonrasında kıkırdağın olduğu yerden olmaması gereken bir yere doğru hareket edip bacağa giden, özellikle sinirler üzerine bası yapması ve onun beslenmesinin bozulmasıyla ortaya çıkan, bacakta ağrı, uyuşma, keçeleşme, hissizlik, güç kaybıyla ortaya çıkan bir durum.
0: Yani aslında baktığınızda şehir insanında özellikle kimin kapısını çalsanız, hele de belli bir yaşın üzerindeyse ve hele de oturarak çalışıyorsa, herhalde bir bel fıtığı hikayesi vardır.
1: Bunlar yeni çağın artık getirmiş olduğu mekanik hastalık gruplarından bir tanesi. Özellikle insan onun artık hareketi terk edip konforunun çok arttığı dönemlerde kullanması gereken kasları kullanamaması sonrası ortaya çıkan hastalıklar gruplarından bir tanesi.
0: Hem omurgamız hem de kaslarımız hareket seviyor. Tabii, değil mi hocam?
1: Tabii muhakkak. Omurga yapısını değiştiremeyiz. Yaratılıştan gelen bir özelliği var onun, ama omurgayı koruyan, ana gövdeyi taşıyan kas gruplarını kuvvetlendirebiliriz. Eğer bunu kuvvetlendirirsek de bu tip özellikle yüklenmeye bağlı olan hastalıkların önüne geçebiliriz. Hareketsiz kaldığımızda ne olur? Bel kasları erir, karın kasları erir, bacak kasları erir. Ve normalde hastalık yapamayacak olan bir küçük harekette veya yüklenmede dahi bu tip istemediğimiz durumlar ortaya çıkabilir.
0: Şimdi erir deyince böyle dışarıdan baktığınızda aslında pek erimiş gibi olmuyor. Tam tersi. Hacmimiz arttıkça kaslarımız eriyor.
1: Ama kaliteli gövde artışına ihtiyacımız var. İri olmak devamlı güçlü olmak demek değildir. Önemli olan sağlıklı ve güçlü kas yapısına sahip olmaktır. Doğru olan bu.
0: Şimdi gelelim biraz daha fıtıklara, belirtilerine özellikle. Şehir insanı dedik, hareketsiz hayat dedik, kas kütlemizin azalması ve kalitesini kaybetmesi, yoğunluğunu kaybetmesi dedik. Fıtığın nasıl ortaya çıktığını mekanik olarak anlattınız. Peki bu değişen mekanizma ya da vücudumuzun bu değişen biçimi hangi belirtilerle bizde fıtığı çağrıştırıyor?
1: Şimdi ilk belirtilerinden bir tanesi bunların bel ağrısı. Ama her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Ve her bel fıtığında da illa bel ağrısı olacak demek de değildir. Mekanik toplum içerisinde gördüğümüz en sık ağrılar mekanik bel ağrısı dediğimiz lumbarji tarzında ortaya çıkan ağrılar. Zorlanmayla özellikle
0: bu da kas mı zorlanıyor?
1: Kas yapısı, kas yapısı ters bir hareketle ani aceleci telaşlı bir hareketle ve mesela uzun süre hareketsiz kalır klima karşısında durmakla hareketleri, kasları harekete geçirememekle ortaya çıkan bel ağrıları bunlar. Bel fıtığı kendisini nasıl gösterir? Bel fıtığında ise daha çok belden ziyade bacak ağrısıyla kendisini gösterir. İsmi bel fıtığı olmasına rağmen asıl ağrı ön plan,
0: belirti,
1: asıl ön planda olan ağrı bacakta olur. Öncesinde bir bel fıtığıyla, özellikle yırtılmanın ilk olduğu dönemde bir bel ağrısıyla kendisini gösterir. Ama akabinde bacak ağrısı daha
0: nasıl
1: fazla ön plana çıkar.
0: Nasıl bir karakteri vardır bu ağrının?
1: Yanıcı, sızlayıcı, özellikle kalça arkasından gelen elektrik çarpması tarzında bir ağrı ortaya çıkar. Bacakta kuvvetsizlik, hissizlik, güçsüzlük, karıncalanma, keçeleşme ağrının diğer form değiştirmiş halleridir.
0: Zaman ilerledikçe tabii, bu ağrı tabii biraz daha şekil değiştirir.
1: Önce ağrıyla kendisini gösterdikten sonra sinirin beslenmesi nispeten bozulmaya devam ettikçe bu kendisini hissizlik, güçsüzlük ve özellikle ilerleyen dönemlerinde küçük ve büyük abdest yapamama, tutamama gibi bir takım bulgularla da gösterebilir.
0: Hatta tamamen hani mekanik bacakta hiçbir problem olmasa bile bir felç durumuna kadar götürebilir insanı.
1: Tabii kısmi felç. Ayak bileğinin özellikle düşmesi değil, düşük ayak dediğimiz bir duruma yol açabilir. Bu bir kısmi felç durumudur aslında. Ayak fonksiyonunun tekrar geri kazanılamamasına sebep olur.
0: Bunun geri dönüşü yok değil mi? Yani bu aslında belki de işin en sinir konuştuğumuz tabii zaman en fazla bilinmesi gereken şey o. Bulunduğu yerde durdurmayı bile bazen başarı kabul ediyor doktorlar.
1: Tabii. Özellikle çok ileri seviyeye gelmiş olan ekina sendromu dediğimiz durum ortaya çıkmışsa, omurilik hasarı çok ilerlemişse, gayta kontrolünün kaybı, mesane kontrolünün kaybı, ayakta belirgin güç kaybının tamamen ortaya çıktığı durumlarda maalesef bazı durumlarda cerrahi de yetersiz kalıyor. İşin o hale gelmeden önlemin alınması lazım.
0: Bu belirtiler artık işte o beldeki o ilk başlangıçtaki ağrı, sonra bacağı vuran, devam eden ve sürekli şekil değiştiren ama varlığını hiç kaybetmeyen ağrı da bizi mutlaka doktora getirecek, bir beyin sinir cerrahi uzmanına görüneceğiz. Bu ağrılarla size geldiğindeki genelde herhalde akut dönemde daha çok geliyorlar değil mi?
1: Genelde. Basit ağrılar nispeten 3 ila 10 gün arasında kendisini geçmesini beklediğimiz ağrılardır bunlar. Lumbaj tarzında ağrı. Ama bir ağrı bir haftanın üzerinde, 10 günün üzerinde sebat ediyorsa, istirahate cevap vermiyorsa, basit ağrı kesici kullanmalarına cevap vermiyorsa ve ağrı artık form değiştiriyorsa bir zamandan sonra belden ziyade artık bacakta ağrı, uyuşma ve güçsüzlük de kendisini gösteriyorsa o zaman bir doktora başvurmakta fayda var.
0: Hasta size geldi. Belirtiler, dışarıdan yaptığınız gözlem ve hikaye, muayene bel fıtığını çağrıştırdı. Nasıl teşhis koyuyorsunuz? Bu teşhiste size yardımcı olan şey, bakıyorsunuz bazen numaralar veriliyor. Şurada bel fıtığı deniliyor. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz?
1: Önce hastanın geliş şikayetlerini dinledikten sonra basit muayene bizi zaten hastalığa yönlendiriyor. Teşhis koymaktaki altın standart görüntüleme yöntemi MR'la. Hastanın lumbar MR dediğimiz bel MR'ını çektikten sonra bu kliniği yaratan yer hangi mesafede? Birkaç mesafede mi? Sağda mı? Solda mı? Orta hatta mı? Bunların tespitini yapıyoruz. Eğer muayene ile MR görüntüsü de uyumlu ise, o zaman klinik şartlar oluşmuşsa hastayı operasyona yönlendiriyoruz.
0: Ameliyat.
1: Ameliyata yönlendiriyoruz.
0: İşte bu lafı duyduğunda hasta, sizin de yüzünüzde gülümseme yayıldı. Tecrübeniz çok, eminim bu konuda. Evet. Duyduğu andan itibaren hasta eyvah diyor. Başım. Hocam yatsam, dinlensem, yerde yatsam, sert yatakta tabii yatsam, korse taksam.
1: Tabii. Şimdi her gördüğümüz bel fıtığı da ameliyatlık değil tabii. Bel fıtıklarının aslında çok az bir kısmını ameliyat ediyoruz. Yaklaşık 100 bel fıtığından 2 ya da 3 tanesi ameliyata giden hastalar. Bunlar da nörolojik defisit dediğimiz sinir hasarı bulgusunun oluştuğu hastaları ameliyat ediyoruz. Hepsini ameliyat etmiyoruz. O zamana kadar olan hastaları ne yapıyoruz? Bunlara da tutucu tedaviler veriyoruz. Konservatif tedavi dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Kuvvetli ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, korse tedavisi, istirahat tedavisi, akabinde bir fizik tedaviye yönlendirme. Fakat bunların hiçbirinden bir sonuç elde edemezsek ve özellikle muayenesinde klinik olarak da gerileme beklediğimiz hastalarda, o zaman da siniri korumak adına en son çare olarak da yine cerrahi öneriyoruz.
0: Peki cerrahide de teknoloji her gün artıyor. Mesleğe başladığınızdan bu yana mutlaka tabii sizin de pratikte tecrübeniz değişmiştir. Şu anda bel fıtığı hastalarına operasyon dendiğinde uyguladığınız bir teknoloji, onların hayat konforunu, ameliyat sonrası yaşama dönüş hızını arttıran bir gelişme var mı?
1: Tabii. Çok önceki zamanlarda, 15-20 yıl önceki dönemlerde nispeten makro cerrahi dediğimiz daha büyük kesilerden bu ameliyatlar yapılıyordu. Yaklaşık bir bel fıtığı ameliyat için 10-15 santim insanların belinin açıldığı ameliyatlar, daha fazla kas gruplarının sıyrıldığı veya koparıldığı ameliyatlar, iyileşme süresinin daha uzun olduğu ameliyatlar ve çıplak gözle yapılan ameliyatlardı. Şimdi mikrodiskektomi dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Mikroskop altında bel fıtığı cerrahisi. Çok küçük bir kesiden, yaklaşık 2 santimlik bir kesiden daha az kas sıyırarak, hayat konforunu çok fazla kaybetmeden ve düşürmeden bel fıtığı ameliyatlarını yapıyoruz. Hı hı. Bu tip ameliyatlarda hasta yaklaşık yarım saat süren bir ameliyatla operasyonu sonlandırırız. Hastanede kalış süreleri genelde hastaların bir gündür. Aynı gün ayağa kaldırmaya, yemeğine, tuvaletine göndermeye gayret ederiz. Bu bize büyük bir konfor sağlar. Öncekine göre, bu tabii mikrodiskektominin bize avantajı, hasta daha erken dönemde iş güç kaybını çok fazla zarara uğratmadan günlük hayatına dönebiliyor.
0: Hı hı. Fıtığın nerede oldu? Tedavinin nasıl ilerleyeceği konusunda bir ışık verir mi? Ya da işte fıtık buradaysa mutlaka şöyle bir şey yapılır gibi bir eşitlik var mı? En zoru hangisidir bize?
1: En zor durum, işte az önce bahsettiğim durum. Hasta çok ciddi bir mesane kontrol kaybıyla, özellikle büyük abdest tutamama, yapamama gibi sıkıntıyla gelmişse, ayakta ciddi güç kaybı ve düşük ayak dediğimiz ayak felci gibi durumla gelmişse, ameliyatını yapmakta çok büyük problem olmuyor. Ama sonuçları çok yüz güldürücü olmuyor. Onun haricinde fıtıkta kesesinin yerine göre tabii cerrahi teknikte nispeten değişiklik gösteriyor. Genelde orta hattan ziyade daha çok sağ veya sol tarafından fıtığın yırtılması söz konusu. Daha çok omurganın bel fıtıklarında alt gruplarında 4-5 mesafesi veya 5-1 mesafesi dediğimiz yerlerde fıtık keseleri daha fazla görürler. Üst mesafeye çıktıkça fıtıklar nispeten birazcık daha görülme sıklığı azalır. Çok yukarılara çıktığı zaman, özellikle sırt omurgası tarafına doğru gittiği zaman, o zaman ameliyat riskleri de nispeten bir miktar artar.
0: Kişiler fıtığının nerede olduğunu anlar mı? Yani ağrısıyla, mesela diyelim ki ben elimi omurgama götürdüğümde, ya şurada bir sorun var der miyim diyebilir miyim?
1: Yok, onu çok anlayamazlar. Daha çok fıtık ortaya çıktığı andaki o önündeki kalın ligamen annulus dediğimiz kalın bağın yırtıldığı zamanki ağrı ister istemez insanda refleks bir spazma yol açar. Etraf kas gruplarının kasıldığı yerleri insan eliyle işaret edebilir. Ama birebir benim fıtığım buradadır diye işaret edemez.
0: Kadınlar mı erkekler mi? Kimde daha çok görülüyor?
1: Kadınlarda nispeten görülme sıklığı daha fazla. Çünkü belli bir yaştan sonra da, özellikle kadınlarda menopoz döneminden sonra da, kemik erimeleriyle beraber hızlanan dönemde ve ilerleyen yaşlarla beraber insan vücudundaki suyun bir miktar azalmasıyla birlikte bu durum daha çok ortaya çıkıyor. Fıtık keseleri içeri su dolu yapılardır. %60-70'i neredeyse içinde su olan yapılar. Ama yaş ilerledikçe bunlar suyunu kaybetmeye başladıkça tabii dejenerasyon süreci bu sefer başlamış oluyor. Yırtılmalara nispeten birazcık daha meyilli oluyorlar. Özellikle kas kitlesinin azalmaya başladığı bu dönemde ve bir takım kendini korumadan yapılan dönemde, işte bazen ev hanımları çok abartırlar, özellikle ev işlerini, şunları bunları, o dönemlerde tabii bunlara yakalanma ihtimalleri de daha fazla oluyor.
0: Gelelim boyun fıtığına. Boyun fıtığı şimdi koruyucu hekimlik anlamında bakıldığında aslında en son ikisini bir arada soracağım. Yani fıtıktan korunmak için bel ve boyun fıtığında belki ortak, belki ayrışan noktalar var. Bunları konuşacağız ama boyun fıtığı, hareket kaybı, sağa sola dönmekte, boynu başı çevirmekte yaşanan problemler, omza, kola ve bileğe kadar devam tabii eden ağrı.
1: Tabii.
0: Doğru mu karakterize ettik?
1: Doğru. Birebir doğru tarif ediyorsunuz. Bunda da yine bel fıtığında olduğu gibi aynı şeyler geçerli. Boynun kuvvetlendirilmemesi, boynun kötü kullanılması, bir takım genetik miraslar, anne babadan gelen kemik eklem kas gruplarındaki bir takım güçsüzlükler, yine bunlar boyun fıtığına zemin hazırlayan şeyler. Çocukluktan çok fazla spor yapma alışkanlığımız da olmadığı için hiçbirimizin bazen bu tip durumlara hazırlıksız yakalanıyoruz. Uzun süre masa başında çalışmak, klimalı ortamda uzun süre kalmak, hareketsiz kalmak, baş ön eğik olarak uzun süre kalmak, ağır çantalar, uzun mesafeler, kontrolsüzce taşımak
0: şu anda.
1: Yani bu tip hastalıklarda evet kadınlar nispeten birazcık daha şanssızlar tabii.
0: O çantalar, o şey, elde telefonlar, bir tarafta çocuk taşımalar,
1: ama yükünüz ağır.
0: Taşımalar.
1: Yükünüz ağır.
0: Yükünüz ağır. Bedeli de ağır.
1: Tabii.
0: Şimdi boyun fıtığı deyince siz konuşurken ben gayet ihtiyar elimi boynuma götürdüğümü fark ettim ve sonra dedim ki acaba gün içinde elini boynuna götürüp böyle biraz masaj yapıp rahatlatmak istemeyen var mıdır?
1: Hemen hemen yoktur. Hemen hemen yoktur. Bunlar tamamen boyun etrafındaki kas gruplarını rahatlatmaya yönelik kendimizin bazen uydurduğu, bazen bilerek yaptığımız boyun hareketleri, öne arkaya sallamalar, boyunu kuvvetlendirici bir takım egzersiz programları yapmak gibi şeyler, hepimizin günlük hayatı içerisinde uğraştığımız şeyler.
0: Özellikle eklenebilecek bir hareket var mı? Olmamak için bir de varsa boynunuzda fıtık ve mesela iş gereği sürekli öne doğru baktıysanız hani o an rahatlatacak böyle bir öneri var mıdır?
1: Öyle bir mucize bir şey yok ama mevcut olan boyun kas gruplarını gevşecek gevşeme egzersizleri var. Onlar da her yerden insanlar ulaşabilirler, internetten her taraftan indirebilirler. Fakat bunu bir kere yapmak çok anlamlı bir şey değil. Bize çok geceyle gündüz gibi bir iyilik hali getirmeyecek. Düzenli yaparsak ancak bunun bir faydasını görürüz. Gün içerisinde özellikle saat başı, masa başı çalışan insanlarda saat başı bu egzersizleri yapmak 2 dakika, 3 dakika, 1 dakika bile olsa bu bize kar getirir. Masa başında çalışırken yarım saat 40 dakikada bir en azından yalandan şöyle bir kalkıp 1-2 dakika dolanmak bunlar bizi gün içerisinde kasların gevşemesini rahatlatacak programlar. Evet. Klima karşısında çalışıyorsanız o tutucu etkiden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü soğuğa çok fazla kaslar mukavemet gösteremezler. İster istemez kendisini koruyucu özelliğinden dolayı spazma uğrarlar, kasılmaya uğrarlar. Gün içerisindeki oturma konforunu ve hareket fazlalığını artırmak gerekir.
0: Şimdi mesela klimadan bahsettik ama benzer bir durumda kışın sıcak odadan soğuk odaya geçerken ya da mesela sıcak bir yerden soğuk bir yere, mutfağa, banyoya geçerken de yaşanıyor.
1: Tabii vücudun kendini korumacı özelliği bu. Sıcak yerdeyken vücut yapıları ister istemez gevşer. Soğukta da koruyucu etkisiyle beraber vazospazm dediğimde durum ortaya çıkar. Kaslar ve damar yapıları büzüşürler. İster istemez de böyle bir spazm durumu ortaya çıkar.
0: Şimdi biz boyun fıtığı deyince kadınlarda erkeklerden daha fazla görüldüğünü söyledik. Yine bunun devamında karpal tünel sendromu. Bir dönem neredeyse ameliyat olmayan yoktu benim çevremde. O kadar enteresan bir şey ki.
1: O da size hediye edilmiş hastalıklardan bir tanesi. Karpal tünel sendromu. El bileği içerisindeki median sinir dediğimiz bir sinir var. Bu oluğun içerisinden geçer. Özellikle çok el işi yapanlarda. Çevirme, silme, sıkma gibi işleri çok fazla
0: mesela
1: yapanlarda.
0: Mesela yerleri siliyorsunuz, bizi
1: yer silme, bez sıkma. Yani aslında günlük hayatın içerisinde devamlı olan şeyler var ama bir de bunu çok sürekli ve abartarak yapmak var. İşte bu tekrarlayıcı hareketlere maruz kalan insanlarda görülme sıklığı bunun daha fazla. Nasıl ortaya çıkıyor? El bileği içerisindeki bir kanal var. Bu kanalın üzerinde bir bant var. Kontrolsüzce çok uzun süreli bu tekrarlayıcı hareketleri yapanlarda bu bant kalınlaşır. Sertleşir, oluğu daraltır. Ve buradan geçen sinir üzerine belirgin bir bası yapmaya başlar. Bunun beslenmesini bozar. Gece uyandıran ağrılar, uyuşmalar, keçeleşmeler, sallarsınız elleri, eli koyacak yer bulamazsınız. İşte bunları ameliyat ediyoruz.
0: Bunun tek çaresi ameliyat mı?
1: İlk başta ameliyat olmasa da son çaresi ameliyattır bunun. Kendi başına düzelebilecek olan da bir rahatsızlık değildir. Bazı fizik tedavi yöntemleriyle, ilaç, istirahat, el bileği atelleriyle bunu öteliyoruz. Hı hı. Erteleyebiliyoruz ama sonunda bir şekilde ameliyata yine gidiyor.
0: Oraya geliyor. Hatta bazen bir yakınım iki bileğinden aynı anda olmuştu.
1: Genelde iki bilekten olur. Yani birinden olmuşsanız diğerinden de olacaksınız demektir genelde.
0: Peki siz hastalarınıza hangisini öneriyorsunuz? Yani iki bilekte de olacaksınız, süreç oraya gidiyor. Aynı anda olmak mı daha hani?
1: Çok onu istemiyoruz çünkü devam eden de bir hayat var. Hı-hı. Yemeğini yiyecek, elini yüzünü yıkayacak, bir yerden destek alacak. İki eli birden ameliyat ettiğiniz zaman insanları birine bağımlı hale getirebilirsiniz. Hı-hı. Onun için önce bir eli yapıp onun iyileşmesini bekleyip yaklaşık 15 gün sonra tercihen benim uyguladığım yöntem bir ay sonra, hı hı, diğer el ameliyat etmektir.
0: Peki ameliyat ne kadar sürer ve sonrasında iyileşme ne kadar sürer, bir yan etkisi var mıdır? Çünkü sinir söz konusu olunca işte belde, boyunda ya da bilekte olduğu olması fark etmiyor. Tabii. Herkesin aklına ya öteleyebilir miyiz? Ya sinirdir, dokunmasak iyi midir sorusu var.
1: Özellikle karpal tünel ameliyatları çok insanların gözünde büyütücü ameliyatlar değil bunlar. Nispeten birazcık daha basit ameliyatlar. Ameliyathanede el bileğinden yaklaşık 2-3 santimlik bir kesiyle girdiğimiz ameliyatlar. Hastanede bu hastaları tutmayız. Ameliyattan sonra birkaç saat hastanede kalırlar. Yaklaşık 10 dakika süren bir ameliyattır. Konforlu bir ameliyattır. Ameliyatın ertesi gününde insanlar uyku düzeninin tekrardan normale dönmesinin onlara kazandırdığı iyilik halinden de çok memnun olurlar. Ağrı rahatsız edici bir şeydir. Uykusuzluk daha rahatsız edici,
0: evet,
1: bir şeydir.
0: Evet. En büyük problem zaten bu tür işte bel fıtığı, boyun fıtığı, işte bilekteki problemler, uyuyamıyorsunuz. O uykusuzluğun getirdiği konsantrasyon eksikliği, sinirlilik hali, işinizi gücünüzü yapamamak, inanın yani o ağrıyı çekmekten daha büyük bir işkence.
1: Ağrı sinir yapar, sinir ağrı yapar. Bu kısır döngüyü bir yerde kesmek lazım.
0: Kesinlikle. Peki koruyucu hekimlik anlamında soralım. Bel fıtığı, boyun fıtığı, hani biraz önce karpal tünel için kadınlarda özellikle de el işine, ev işine meraklı kadınlardaki, biz onlara hamarat kadın diyoruz. Evet. Kaçınılmaz gibi görünüyor ama yine de mutlaka yapılacak olanlar vardır.
1: Orada artık iş biraz da hastaya düşüyor. Ya bunlarla mücadele ederek ömür boyunca bunlarla yaşayacak ya da günlük hayatını artık bir disipline sokacak. Hı hı. Başka türlü herkesin başına bir bekçi verip bunları yap, bunları yapma diyebileceğimiz bir durum yok. İnsan birazcık da bu konuda artık kendi doktor olacak, hareketlerini gün içerisinde bu hastalığa uydurarak devam ettirecek.
0: Koruyucu hekimlik anlamında da hem kaslarımızı kuvvetli tutmak önemli, hem de biraz daha hareketli bir hayatı prensip edinmek.
1: Muhakkak şimdi bu insan bu vücudu taşımak için ister istemez güçlü kaslara ihtiyacımız var. Yorulmayan, devamlılığı olan kaslara ihtiyacımız var. Hareket anlamında da gün içerisinde insanlar belki bir iki durak önceden evine giderken minibüsten, otobüsten inip yürümesini artırabilirler. Belediyelerin her yerde park aletleri var. Bir 5 dakika bisiklet yapabilirler. Hı hı. İlla bir salona, şuraya buraya da çok fazla zaman ayırmak mümkün değilse gün içerisinde bunlardan faydalanabilirler. Asansör belki çok kullanmayabilirler.
0: En yakın değil, belki biraz daha uzak bir market.
1: Tabii yani bazen arabayla bile gideceğimiz yerin en önündeki yeri bir daha dolanıp yer bulmaya çalışıyoruz.
0: Aynen öyle, en yakında park edelim diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek çok sağ olun.
0: Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şakir Volkan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün 40 yaş üstü kadın sağlığını konuşacağız. Aslında böyle kadın sağlığı deyince hep üreme çağı konuşuluyor. Hep böyle sanki tek konuşulacak kadın sağlığı ile ilgili başlık oymuş gibi.
1: Aynen öyle. Genelde 25-45 arası bizim için kadın, sonrasında biraz böyle emekliye ayrılma, istirahate çekilme dönemi gibi geliyor ama aslında hayat orada ikinci tekrar başlıyor.
0: Yani siz istirahate çekilseniz de sağlıkla ilgili beklentiniz, durumunuz ya da hastalığınız ve tedavisi durmuyor.
1: Aynen öyle. Aksine daha büyük sıkıntılar o yaşlarda başlıyor. En basitinden tecrübe ettiğiniz sıcak basmalarından tutun, çok konuşulmasa da İdrar kaçırmalar başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Normalize ettiğimiz birçok şey aslında o yaş grubunda hastalık olarak karşımıza geliyor.
0: Tabii bu yaş grubunu konuşurken tabii bu yaşa nasıl geldiğine de bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Kadının herhalde. Bizim sürekli yayınlarda önerdiğimiz işte belli yaş dönemlerinde düzenli olarak jinekolojik sağlığın kontrol altında tutulması, bununla ilgili testlerin yapılması. Hep şunu söylüyorum, hangi branşla ilgili olursa olsun doktora gittiğinizde size bir takım sorular soruyor. Siz ona eğer bilimsel cevaplar veriyorsanız, yani bir sene önce yaptırdığınız bir check-up'ınız, yaptırdığınız bir tahliliniz, bir görüntülemeniz varsa doktor zaten size çok fazla soru da sormuyor.
1: Aynen öyle, çünkü biz bunu hastanın öyküsü diyoruz aslında.
0: Hı hı.
1: Hikayesinden birçok şey yola çıkarak kendimize bir yol haritası belirleyip daha net sorularla her şeyi öngörüp bir şeyler söyleyebiliyoruz aslında. Öykü bizim için çok önemli.
0: Hı hı.
1: Ne yaptı, bu zamana kadar neler yaptı, hı hı, nelere gitti, neler yaptırdı, neler yapmadı.
0: Hı hı.
1: Bunlar bizim ileriki tedavimiz için direkt köşe taşı oluşturuyor.
0: Bunu yaparken de tabii özellikle bu sorulara cevap verirken işte bazı şeyleri unutabiliyoruz, bazı şeyleri önemsemiyoruz. Ama o hastanın hikayesi dediğimiz kısım orada hakikaten doktor görmesi gereken her şeyi görüyor.
1: Aynen öyle.
0: Bir yıl önce yapılan bir smear varsa,
1: hı hı,
0: ona bakarak bey şu andaki durumu değerlendirebiliyorsunuz. Ya da bu nereden çıkmış dediğinizde bir yıl önce var mıydı yok muydu'nun cevabını görebiliyorsunuz.
1: Ya da şu anki durumu bir yıl önceye bakarak doğru bir durum mu? Ya bu acaba bir yerde bir problem mi var?
0: Hı hı.
1: Bu şimdi her şeye güvenmek diye bir şey de var. Yaptığımız her şeye her zaman güvenebilmek için hikayenin tutarlı olması gerekiyor.
0: Hmm.
1: Bir yıl önceki simirde çok atipik bir şey görüp bu seneki simirde hiçbir şey görmemiş olmak çok anlamlı değil aslında gibi.
0: Ne oldu bu diyorsunuz?
1: Evet, yani,
0: değil mi? Nereye
1: evet,
0: gitti
1: yani
0: bu?
1: Hikaye bize gerçek yol haritasını gösteriyor. Nereye gidiyor, ne yapacak diye.
0: Şimdi biz bugün biraz böyle bölerek konuşalım. Bir jinekolojik sağlık tarafını, aslında 40 yaşla birlikte kadının bedeninde ne değişiyor ve bu 40 yaşa nasıl girmek gerektiğini konuşalım. İkincisi bu yaşla beraber hayatımızdaki değişiklikleri, işte menopozu, premenopozu, belki yaşa göre siz buna artık premenopoz mu demek lazım?
1: Premenopoz, 40 yaş aslında şöyle, menopoz dediğiniz şey bir kapı değil. Kapıdan çıktım pat diye ben menopoza
0: keskin
1: girdim.
0: Keskin bir değişim değil,
1: değişim
0: yani.
1: Değil. Aslında bir Stroh'un eğrisine göre 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz.
0: Hmm.
1: 40'ta bir koridora giriyorsunuz. Her kadın bir şekilde koridora giriyor. Türkiye yaş ortalaması menopoz için 50 olarak kabul edelim. Siz bir 10 yıl boyunca koridorda yürüyorsunuz. Kimisi bu koridordan ilk kapıdan çıkıyor, 41'de menopoz oluyor. Normalin erken varyantı oluyor. Kimisi 55'te çıkıyor bu koridordan, normalin geç varyantı oluyor.
0: Hmm.
1: Ama bu koridorun uzunluğu tamamen kişinin kendi özelliklerine bağlı.
0: Peki bunun uzun veya kısa olması bir belirti midir? Yani kadın sağlığı açısından olumsuz bir şey midir, yoksa tamamen kişisel bir normal midir?
1: Kişisel bir normal. Normalin varyantı zaten. 40 yaş üstü bizim için menopoz.
0: Her an olabilir.
1: Evet, aynen öyle. Her an olabilir diyoruz ama aslında tanıya baktığınızda kitabi olarak menopoz şu demek: geriye yönelik bir yıl boyunca hiç adet görmemiş kadına biz menopoz diyoruz. Yani bana hastalar geliyor.
0: Buradaki düzensizliği menopoz gibi addetmemek lazım.
1: Evet, evet. Aslında koridorda yürüdüğünü belli ediyor bu. Yani şunu düşünün. Bir hikaye var ya, çocuk ilk olarak 4 ayak başlıyor, sonra 2 ayak gidiyor, yaşlanınca 3 ayak, sonra 4 ayak gidiyor diye. Aynen öyle, menopozun eğrisi de öyle. Yani daha doğrusu kadın sağlığının hormonal dengesi de öyle. İlk adete başladığında dengesizlik yaşıyor. İşte ilk iki yıl az oldum, çok oldum. Günün şaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Aynısını menopoza uyarlayın. Kapanış da aynı. giriş de aynı, evet, kapanış da aynı.
0: Bir eğriden bahsediyoruz aynen dediğiniz öyle gibi. Bir taraftan bunu normal kabul etmek lazım ama tabii hormonal değişim, duygusal değişimi de beraberinde getiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Sanki tek göreviniz kadın olarak tek göreviniz çocuk dünyaya getirmekmiş, evet, ve artık bunu yapamayacakmışsınız, evet, gibi hissediyorsunuz.
1: Eksik hissediyorsunuz. Dediğiniz şey çok
0: doğru. Halbuki o yaşta sorsanız kaç kadın çocuk sahibi olmak ister?
1: Asla. Yani çok çok az. Ben üremin endokrinolojisiyle uğraşıyorum. Tüp bebek uzmanıyım aynı zamanda. Hani benim deneyip de başarılı olmamış hastaları bırakırsak ilk defa 40'ından sonra, ya ben daha doğrusu ilk defa deyip devamını istiyorum. İşte iki çocuk var evde, bir daha istiyorum. 40'tan sonra gelen hastam yok gibi bir şey. Evet, ilk çocuk için gelen çok ama devamında yani üreme fonksiyonlarını tamamlamış demek çok uygun olmasa da, tamamlamış herhangi bir hastam gelip de bana 40'tan sonra 4. çocuğu istiyorum, 3. çocuğu istiyorum demiyor.
0: Tabii aile bütünlüğünü oluşturduysa, evet, insan 40 yaşından sonra ona yeni bir çocuk istemek çok ekstrem sebeplerle olabilir belki. Ama yine de böyle baktığınızda şu premenopoz özellikle de kapınızı erken çaldıysa, duygusal bir değişime de yol açıyor. Aynı zamanda bu hormonal değişim bazı hastalıkları da tetikliyor.
1: Hastalık değil, durumları, kondisyonları tetikliyor aslında. Aslında var olan genlerde gizli olan saklı kodlar var. Son kullanma tarihi var genlerin, öyle düşünün. Best before, bir yerden sonra o genler kullanılmaz oluyor ve fonksiyon kaybediyor. Ve yaş geçtikçe, yaş aldıkça atıyorum kolajen doksu bozuluyor. Kadının pelvik taban dediğimiz desteklerinde bozulmalar başlıyor. İşte idrar kaçırmayı destekleyen.
0: Bundan mı kaynaklanıyor?
1: Tabii ki de bunlardan kaynaklanıyor. Yani kadının benzin aslında hormonlar. Hem benzin bitiyor, hem genlerdeki son kullanma tarihi yaklaşıyor. Bunların üst üste binmesiyle beraber duygu durum bozuklukları da eklenince, hadi geçmiş olsun.
0: Hadi bakalım. Bu yola giriyoruz ama yolu böyle anlatmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle. Bu yolu kocalardan dinlemek lazım aslında.
0: Bilmiyorum. Çok mu sinirli oluyor kadınlar?
1: Kesinlikle. Ya ben kendi annemden örnek vereyim. 13-14 yaşındaydım galiba. Annem benim sigara falan asla kullanan birisi değil. Gece 3.30-4 bir duman altı oldu. Anlamadık böyle ne olduğunu. Babama da arkadaşlara bir yerden böyle tütün mamulleri getirmişler. Allah Allah ne oldu? Babana sinirlendim dedi, bir sigara yaktım dedi.
0: Sanki böyle hep içiyormuş.
1: Nasıl ya anne, hani sen öyle oğlum dedi yani. Bu böyle bir şey. Hani 30 yıldır tanıyorsun, yapacak bir şey yok.
0: Bir değişim yaşatıyor insana, kabul etmek lazım. Peki şimdi bizim dediğim gibi aslında ikiye ayırarak gidelim. Bazı belirtiler, bazı durumlar var ki menopoz ya da 40 yaşında olsanız da olmasanız da olabiliyor. Ama biz 40 yaşla birlikte kadında nelerin değiştiğini ve daha çok nelerin ortaya çıktığını konuşalım bugün. Özellikle işte biraz önce söylediğiniz o idrar kaçırma, bunu mutlaka konuşmak lazım. Çünkü kadınlar bu konuyu çok da rahat konuşmuyorlar.
1: Yapılan çalışmalar, muayeneye gelen 40 yaş üstü kadınların sadece %20'sinin sorun yaşayanlardan bahsediyorum. Sadece %20'sinin bu sorunu sorun olarak atfedip anlattığını söylüyor.
0: Peki diğer türlü sordukça mı ortaya çıkıyor?
1: Aynen öyle. Yavaş yavaş soruyorsunuz. Benim standart muayene sorularım arasında idrar kaçırma en sonda yer alır. Çünkü önce bir güvenini sağlamam lazım. Bir rahatlasın hanımefendi. Bir gevşesin. Ondan sonra sorayım da bana net cevap versin diye.
0: Doğru cevap.
1: İlk başta sorduğum zaman genelde şöyle oluyor. Tabii ya, normal. Kadınlık da var. Daha çok böyle yuvarlakça. Yani bu normalize ediliyor.
0: Peki normal bir şey mi kadının idrar kaçırması?
1: Asla değil. En basitinden şunu sorun. Ben hastalara anlattırırken şunu söylüyorum. Çevrenizde hiç yaşlı olup düşüp kalçasını kıran var mı diye soruyorum. Herkesin var. Hikayeyi dinlediniz mi diyorum ya. Neden kırdı? Genelde hep hikaye %99 lavaboya giderken oluyor. Neden? Kaçırmak istemediği için hanımefendi.
0: Acele ediyor.
1: Acele ediyor. Body body yürüyor. Yağlıya takılıyor. Ya yerdeki bir şeyi görmüyor ya da ayakları dolaşıyor.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Kesinlikle. Bize geriatrik hasta popülasyonu dediğimiz yaşlı hasta popülasyonunu inceleyen bir dahiliye bilim dalı var, geriatri diye. Dahiliyenin yan dalı. O stajındayken benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Yani ciddi anlamda yaşlı popülasyon dediğiniz anda hayatı onlara göre modifiye etmeniz gerekiyor. Siz
0: hayatı,
1: hastanın
0: evi,
1: konforunu, idrarını, gecenin bir yarısı tuvalete kalkma ihtiyacını modifiye edemezseniz, bunu normalize ederseniz, bu başımıza orayı burayı kırmakla geliyor.
0: Evet, Allah korusun. Tabii şimdi sanki normalmiş gibi olmasının sebebi belki de kadınların doğum yapması ve orada oluşan o gevşekliğin ömür boyu devam edeceğini düşünmesi. Ama kolay bir yöntemle aslında bu problemden aslında kurtulabiliriz. Aslında
1: genç yaştan itibaren Kegel egzersizi yapmak lazım. Yani biz ne diyoruz? Spor sağlıktır. Pelvik tabanın sporu da Kegel egzersizleri. En başından beri biz Kegel egzersizi yapsak doğumlarda bizi etkilemez.
0: Yani rahimi
1: pelvik bölgenin kasılması.
0: Oturduğumuz yerde bile çok rahatlıkla
1: yapabiliyoruz. Kesinlikle. Şu an ben konuşurken bile yapabiliyorum. Ne konuşmamı engelliyor ne size muhabbetim. Yani hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılan ya da benim sosyal hayatımı etkileyebilecek bir spor da değil aslında. Çok güzel bir spor. Ve direkt pelvik kasları etkiliyor. Ben bunu bir tek kadına değil erkeklere de öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey.
0: Peki hasta bu şikayetle geldi ya da siz dinlerken öğrendiniz. 40 yaş üstü bir hasta, potansiyel olarak da idrar kaçırma problemi olabilir. Teşhis koydunuz. Nasıl bir tedavi
1: önce
0: var?
1: Önce şunu anlamaya çalışıyorum. İdrar kaçırma ikiye ayrılıyor. Biri stres inkontinans dediğimiz bir provokatif bir şey var. İşte ağır kaldırma, öksürme, kahkaha, hapşurmayla istemsiz bir şekilde ıslanma. Diğeri ise aciliyet tipi, urgency dediğimiz idrar kaçırma.
0: Sıkışık olduğunda.
1: Sıkışık olma değil aslında. Şu an sohbet ediyoruz, bir anda kadının tuvalete gitme ihtiyacı geliyor. Acil, urgent bir durum oluşuyor. Ve bu urgency idrar kaçırmada işte sorguluyoruz. Ne kadar sıklıkla gidiyorsun? Gece kalkıyor musun? Gibi birkaç trik soruları var. Onlara baktıktan sonra, tipini anladıktan sonra ve muayene ettikten sonra tedavi yöntemimize bakıyoruz. Eğer stres faktörü varsa, yani bir öksürük, işte hapşurma, gülme gibi bir şey varsa, bunun tedavisi ekseriyetle ameliyat oluyor. Ama sıkışma tipi, daha sık gördüğümüz, yaşlı da özellikle artan bir tip, onlar da basit ilaçlarla, medikal tedavilerle, ama kronik bir süreç tabii. Hasta zaten o süreçte bir sürü ilaç kullanıyor. Şeker oluyor, tansiyon oluyor ya da başka nörolojik hastalıklar oluyor. Bir de siz üstüne bir ilaç daha ekliyorsunuz. Hastayı kuru tutmaya çalışıyorsunuz. Frekansı azaltıyorsunuz. Yani şunu duymak çok acı. Hastalar hep şöyle anlatır. Hocam ben bir pazara gittiğimde de bir alışveriş merkezine gittiğimde ilk baktığım şey tuvaletin yeri oluyor. Evet. Ya da misafirliğe gittiğimde oturduğum odadan tuvaletin mesafesine bakıyorum diyor. Düşünsenize sizin aklınıza hiç geldi mi acaba? Benim hiç aklıma gelmedi nerede diye. Tabelalara bakarım. Alt katta mı üst katta mı? Çünkü yetiştirebilme gücüm var. Ama bu hastalarda yok. Ve sosyal bir ortamdasınız. Agorafobi oluşuyor bir müddet sonra. Toplum dışarı çık, yani hasta dışarı gitmekten korkuyor.
0: Su içmiyor.
1: Aynen öyle. Su içmiyor, direkt dahili hastalıklara davetiye çıkarıyor.
0: Tabii. Su içmediği için, yani tuvalete gitmeyeyim ihtiyaç olmasın diye su içmiyor, ama dediğiniz gibi pek çok dahili hastalığına.
1: Biz basit bir şey diyoruz. Yani idrar kaçırma çok basit diyorsunuz ama.
0: Ama çözümü de aslında korktukları basit. Kadar değil. Daha erken söylemiş olsalar o kadar uzun süre bu problemi çekmeyecekler.
1: Kesinlikle. İşeme günlüğü dediğimiz bir sistem var. Bir kağıt. Hastaya diyorum ki ya beni yanında düşün. Sürekli. İşte bir bardak su içtim, bir bardak kahve içtim, çay içtim, tuvalete şu kadar çıktım, şu kadar çıkmadım. Ya da ne lazım, hissettiğin ne?

0: Ya da bilinmeyen bir şeker hastalığı var mı? Benim öyle çok tanı koyduğum hasta var.
1: Aslında?
0: Hasta idrar kaçırıyorum diye geliyor. Fakat tahlillerini bir istiyorsun ki hastanın şekeri tavan yapmış. Aslında şeker hastası, o yüzden sürekli tuvalete gidiyor. Şekeri regüle ediyorsun. Hocam Allah razı olsun diyor. E ben bir şey yapmadım ki, sadece sen bir kadın olarak kadın doğumcuya geldin diyorum. Evet,
1: tabii şikayet itibariyle size geldi ama aslında gitmesi gereken uzmanlık başka birisi.
0: Aynen öyle, çünkü anlamıyor.
1: Bir de galiba ameliyattan korkuyor kadınlar bu noktada.
0: Ameliyattan kim korkmaz? Yani 15 yıllık doktorum, bana ameliyat deseniz ben de korkarım. Burada ameliyattan korkmaktan ziyade yapılmaması gerektiğinde başına gelebilecekleri kar zarar dengesiyle anlatmak lazım. Yani empati yapmak lazım. Evet, bir bıçak. Ameliyat dediğiniz şey kontrollü bir bıçak. Birinin vücuduna kontrollü bir şekilde kesi yapıyorsunuz. Evet, bunun sonunda şifa var. Ama en nihayetinde bilinçaltı bunu bıçak olarak algılıyor. Önce neden korkuyor? Ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? Bu dengeyi iyi kurup anlattıktan sonra hastalara hiçbiri korkmuyor. Çünkü onların aslında Türkiye'de hastanın en büyük derdi dinlenmek. Dinlenmek istiyor. Toplumda dinlenmiyor. Evde dinlenmiyor. Bari diyor muayene odasında dinleneyim. Ben de genelde
1: biraz uzun mu tutuyorsunuz muayenelerinizi?
0: Bayağı uzun tutuyorum. Her hastam hocam içeridekinin ne derdi vardı diye çıkıyor. Sonra çıkarken güzel bir tebessümle şimdi anladım diyor. Evet. Çünkü ben önce dinliyorum.
1: Evet.
0: Çünkü benim ilk sorum şudur. Buyurun, geçmiş olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bir karşınıza geldiği zaman bir insan sizden önce bunu duymak istiyor. Tabii. Dinlenmek. Problemin ne dediğin zaman kitleniyor.
1: Tabii direkt problemi anlatmaya başlamak çok kolay bir şey değil. Çünkü günlük hayatımız böyle değil.
0: Aynen öyle. Yani size kimse bankaya gidince buyur hayırdır
1: ne istiyorsun demiyor. Evet. Oradaki o süreç tabii, hastanın kendini rahat hissetmesi ve belki de kendi gözünden kaçanları bile daha net anlatmasına aracı oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi ve ne kadar sürüyor ameliyatları? Nasıl bir operasyonu var idrar kaçırma?
0: İdrar kaçırmanın ameliyatları genelde alttan yapılıyor. 2-3 santimlik kesiyle teknolojik aletlerle ciltten 5 milimlik 2 tane delik açıyoruz. Alttan girip üstten bir yama tarzı bir şey söyleyeyim ama destek koyduğumuzu düşünün sadece. İdrar borusuna destek yapıyoruz alttan. Köprü gibi. Köprünün ayaklarına bir tane daha destek biz koyuyoruz gibi düşünün. Ameliyat aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Çok uzun süreli bir ameliyat değil. Genelde hastalar, ben özellikle ayık olmalarını tercih ediyorum. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka mesanelerini şişirip ablacığım lütfen öksürür müsün? Genelde yaşları benden büyük olduğu için ablacığım teyzeciğim bir öksürür müsün? Kaçıyor mu deyip onu gözümle pozitif olarak görmeye kontrol etmeye çalışıyorum. Hasta genel anestezi olduğunda bu olmuyor, mümkün değil. Uyuyor. O nedenle de kontrolü sağladıktan sonra kestiğimiz o 2-3 santimlik yere 2 tane dikiş atıp yukarıdakilere birer tane dikiş atıp toplamda 4-5 tane dikişle bu ameliyatı bitiriyoruz. Bir gece yatırıyorum standartta. Ertesi günde rahat rahat çişini yapabiliyorsa
1: evine gönderiyorum.
0: Evine gönderiyorum.
1: Herhangi bir ağrı sızı sonrasında idrar yapmada vesaire bir sorun yaşıyorlar mı?
0: Çok şükür başıma gelmedi. Ama tabii literatürde ağrılı idrar, kasık ağrısı, ciddi ağrılarda başımıza gelebileceğine dair bilgiler var. Ben bunu önlemek için mutlaka hastayı taburcu olmadan önce lütfen diyorum ev konforunda, ben dışarıda bekliyorum seni, bir tuvaletini yap. Mümkünse ölçülü bir kaba yap. İçeride ne kadar idrar kalmış, kaba ne kadar yapmış diye bakıyorum. Ameliyatın ilk günden sonra sonuçta orada bir ödem oluyor, bir kanlanma bozukluğu oluyor. Orada bir dokunun normal fonksiyonu biz iatrojenik olarak bozmuş oluyoruz. İlk günden sonra bile rahat idrar yapıyorsa, çok pardon, ilk günden sonra daha rahat bir idrar yapıyorsa sonraki günlerde bu rahat rahat idrar yapacağı anlamına geliyor. Evet. Ameliyatın başarısını zaten o sırada direkt gözlemlediğim için
1: Rahat rahat
0: taburcu edebiliyorum.
1: Peki, yine ameliyatlardan söz açılmışken, bu yaş grubunda sık rastladığınız ameliyat gerektiren başka problemler varmış. Ben gene böyle yakın çevremden, işte miyomları, kistleri, çikolata kistlerini vesaire çok konuşuyorlar.
0: Aynen öyle. Özellikle adım adım gidelim. Şimdi yumurtalıklarla başlayalım. Bu yaş grubunda biz kist görmeye çok fazla beklemiyoruz. Gördüğümüz zaman aklımıza daha farklı şeyler geliyor. Çünkü yavaş yavaş kist dediğiniz aslında üreme fonksiyonlarının bize bir göstergesi.